0: Niye Anadolu kulüplerinde olmuyor?
1: Ya burada zaten anormal hiçbir şey yok ki. Yani Beşiktaş aslında bu bahsettiğin hadiseyi, yani yönetim, teknik direktör, oyuncu değişiminde şampiyon olsa bugün burada oturup tartışmamız lazım. Evet. Burada bir anormallik var. Bu kadar değişimden olumlu bir şey çıkma şansı yok.
2: Başka bir sonuç da beklememek
1: yani
2: gerekiyor
1: zaten. Olması gereken bu. Yani benim aklımın almadığı, buna bir de şaşırıyorlar yani. Nasıl oluyor? Ya zaten olursa bir problem var. Bu kadar değişim. Sizden önce gelenler aynı şeyleri yapmışlar.
0: Evet.
1: Yani bazen kulüp başkanları aslında bir enkaz aldıklarını söylüyorlar. Bu her kulüp için geçerli. Diyor ki mesela bir enkaz aldık diyor. O kadar olumsuz. Aslında büyük avantaj, biliyor musun? Ya bir sürü olumsuz şey var. Hiç yeni bir şey üretmene gerek yok. Her başkandan bir şey alacaksın. Bu başkan çok fazla oyuncuda değişime gitmiş. Ben gitmemem gerekiyor. Teknik direktör de gitmiş. Gitmemem gerekiyor. Diğeri çok fazla tesisin içine gitmiş. Gitmemem gerekiyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğinde... İşte sportif direktör dediğin kişiyi sağlıklı tabii süzgeçten geçireceksin. Aynı şekilde teknik direktör. Ve arkana yaslanacaksın. Bu dünyanın her yerinde böyle oluyor. Bizde çok enteresan. Yani böyle işi zorlaştırmaya çalıştıkça böyle sanki çok daha değerliymiş gibi. Hani mesela ben şey dinliyorum. 300 oyuncu izledi dedi bir teknik direktör. Ya bir teknik direktör 300 oyuncu izler mi? 300 oyuncu izleniyorsa bir yerde bir problem vardır yani. Hani bu şey diye anlatılıyor bize. Olumlu bir şeymiş gibi.
0: Aa, 300 oyuncu izledi.
1: Ya 300 oyuncu izliyorsan sen hiçbir şey yapmamışsın. Yani hiçbir planın yok. 300 oyuncu izliyorsan hiçbir planın yok.
0: Ya bir de şöyle olur. Bilmem katılır mısınız? Yani şöyle olur. Oyuncu izleme konusu. Abi yıllarca futbol oynadın. Kulüplerde görev aldın. Sen de Furkan birlikte yıllardır bu camianın içindeyiz. Bir scouting departmanı vardır. Scouting departmanında çalışan ekip oyuncuları izler. Elemasyon usulü. Yardımcı hocalara verilir. Yardımcı hocalardan teknik direktöre gelir. Menajerlerin, yöneticilere hatta oyuncular vardır başkanlara, direkt yönetimdekiler. Oradaki atılan oyuncular da direkt izleme ekibine yönlendirilir. Şekil bu kadar basit. Yani bu şekilde ilerliyor her şey.
1: Ama mesela. Mesela scouting diyorlar ya. Bir sürü oyuncu geliyor. Çok bu işi yapan arkadaşım var. diyorum ki çok merak ediyorum. Bu kadar ülke yurt dışına gidiyorsunuz falan. Yani mesela yok mu sizin bu gittiğiniz ülkelerde bir tane temas ettiğiniz oyuncu da biz de diyelim ki ya şu ülke gitmiş, çaba sarf etmiş, şu takım gitmiş, şu ülkede bir oyuncuyu bulmuş, getirmiş. Bak getirmek de yetmiyor. Getiriyorsun. Ama kıymetli olan ona değer katmak değil mi?
2: Tabii,
1: yani oyuncuya. Onun zaten orada en büyük problem orası da. Bence burada harca zamanını, paraya da yazık o kadar insanı oralara gönderiyorsun. Doğru. Burada halledebilirsin yani, bulabilirsin. O yüzden oradaki insanlar da mesela ben bir kulüpte scouting olsam, beni sürekli bir yere gönderseler ve benim izlediğim hiçbir oyuncuya onay vermeseler, en son derim ben gidiyorum abi, ben burada
0: bu arada,
1: niye varım diye sorgularım yani bulunduğum
0: yere. Bu arada geçen ne oldu? Üst düzey kulüpten bir profesyonelle buluştuk. İsmini açıklamayacağım. Abi kardeş ilişkimiz var. Buluştuk. neden güldün?
1: Aynı şey geldi.
2: Aynı şey aklımıza geldi. Muhtemelen de bugün...
1: Salim bugün isim açıklamıyor. Aynı şey aklımıza.
2: Salim'de bugün sürekli bir tarif var. Asla isim açıklamıyor.
0: Şöyle. Buluştuk. Konuşuyoruz. Konuşurken... Yani İbrahim abi direkt anlattığın olayı anlatacağım. Brighton'a gitmiş zannedersem bir oyuncu... Siyahi bir oyuncu, İsveç liginden gidiyor. Giderken sadece 2 ya da 3 maçta oynuyor oyuncu. Yanlış hatırlamıyorsam oyuncuya da 7 milyon euro ya da 8 milyon euro bandında bir ücret ödeniyor. Bonservis ücreti. Arkadaş anlatırken direkt dedi. Ya dedi şaşırdım dedi. Bu oyuncu buraya giderken 2-3 maçta oynamış. Bu kadar bonservis verilmiş. Sebebini sorguladım dedi. Sonrasında bir program varmış. Afrika kıtasındaki... Altyapıdaki oyuncuların datalarını sizinle paylaşıyormuş. Bu scout şeyleri gibi. Scouting alanında hizmet sağlayan firmalar gibi. Yani burada olay çok basit. Siz eğer bir oyuncuyu keşfetmek isteyin. En son zaten beğendikten sonra yerinde izlersiniz. Yani farklı kıtadaki oyuncuyu Premier Lig takımı buluyor. Sadece 2 maç oynadığında. İsveç liginden takip edip alıyor ve onu alırken de oradaki 2 maçı kıstası almıyor.
2: Bizde nasıl oluyor peki, biliyor musun? Sen
0: bizde
2: de
0: nasıl oluyor?
2: Bizde genellikle bu süreçler WhatsApp'tan yürütülüyor.
0: Ben hemen anlatayım. Transfer süreci Türkiye'de nasıl yürütülür? Yıllarca futbol oynadın abi. Tecrübelisin. İşin mutfağında oldun. Bizdeki olay şöyle yürüyor. Furkan Yıldız bir kulüp başkanı ya da teknik direktör.
2: Teşekkür ederim.
0: Furkan Yıldız kulüp başkanı olduğunda X bir menajer Furkan Yıldız'ın numarasını

0: Yok. Arıyor. Bulabilir zaten. Türkiye'den telefon numarası bulmak zor bir durum değil. Bulduktan sonra Transfermarkt'tan direkt CV'sini buluyor. Gönderiyor.
1: Benim
0: Bu oyuncuyla ilgili düşünceniz nedir?
1: takımımın hangi mevkiye transfer ihtiyacı olduğunu tabii ki biliyor o
0: Evet.
1: menajer ve işte o mevkide elinde ne varsa katalog
0: Gönderir.
1: bana kulüp başkanına yani bana derken
0: Evet.
1: WhatsApp'tan işte Transfermarkt'taki
0: CV'sini gönderiyor,
1: profilini
0: profilini
1: gönderiyor.
0: gönderiyor. Bir
2: Enteresan
0: de şöyle
2: olabilir biliyor
0: oluyor,
2: musun?
0: özür dilerim abi.
1: Gülüyoruz ama gerçekten bu
0: Bir de
1: şekilde
0: yani
1: oluyor.
0: böyle
1: Süper Lig
0: oluyor.
1: seviyesinden bahsediyorum bu arada.
0: Direkt başkan ona şunu yazarsa o X menajere durumu nedir? Yani hangi şartlarda çıkar derse bir gazeteciye haber veriliyor. Gazeteciye diyor ki
1: Haberi yaptırılıyor.
0: görüştük falan vesaire. Gazeteci toysa Salim Manav gibi Furkan Yıldız gibi tecrübeli değilse direkt giriyor. Tecrübeli ise başkana soruyor ya da kulüpteki yetkiliye soruyor böyle böyle bir durum var doğru mu diye teyit ediyor, çek ediyor. Ve aynı oyuncu 86 tane menajer tarafından gönderiliyor o kulüp başkanına. Türkiye'de yani
1: Evet.
0: itibarsızlaştırmak istemiyorum, saygısızlık yapmak istemiyorum ama Türkiye'de büyük bir çoğunluk yabancı oyuncu noktasında
1: Doğru.
0: menajer yok. Menajerin menajeri var. Oyuncuya hakim değiller. Sadece oyuncunun yetkili olan menajerine hakimler ve yetkili olan menajerle de konuşurken, görüşürken biz bu kulüpte yetkiliyiz. Buraya seninle ortak iş yapabiliriz diyorlar. Onun
2: Ama
0: için
2: orada da şimdi bu anlattığınız olayda da yine sorumlusu sizsiniz yani. Siz müsaade edersiniz o insanlık
0: Evet.
1: başkanları, yöneticiler
0: Ve
1: yani.
0: Anadolu kulüplerinde
2: Sen
0: şu
2: mi
0: oluyor.
2: müsaade
0: İbrahim abi
1: ediyorsun?
0: çok özür dilerim. Anadolu kulüplerinde şu oluyor. Bazen bu ne yazık ki güzide kulüplerimizde de oluyor. X bir menajer diyor ki o kulübe benden habersiz giremezsin. Ben orada yetkiliyim. Direkt orada pasta zaten çoğalıyor. Kurbanda büyükbaş hayvana girer gibi o pay 7'ye
2: İşte
0: 8'e
2: ama
0: pay ediliyor.
2: yine o gücü de o kulübün
0: Yani
2: başkanları veriyor
0: Furkan
2: yani. Sen müsaade
0: yani
2: edersen kullanır tabii sizin isminizi.
0: Evet.
1: Doğru. Tekrar o zaman geri dönelim
0: Geri
1: Beşiktaş'a.
0: dönelim.
1: Biraz transfer süreçlerini
0: Bu
1: anlatmış
0: ama
1: oldu.
0: doğru yani.
2: Hani
0: Bu
2: bence
0: belki hikaye
2: niye
0: gelebilir
2: önemli biliyor
0: ama
2: musun?
0: doğru.
2: Şimdi bizi izleyen insanların büyük bir çoğunluğu bu
1: Tabii.
2: işin böyle olduğunu bilmiyor normal
1: Bilmiyor.
2: olarak.
0: Bu iş
2: Çok
0: böyle
2: da
0: dönüyor
2: beklentileri
0: Türkiye'de.
2: Yani
1: bu şekilde
2: evet ya bakmakta da fayda var.
1: idare
2: Yani Türkiye'de bu
1: etmek,
2: işlerin
1: yönetmek
2: nasıl
1: lazım.
2: döndüğünü.
1: Dušan Vlahović İkinize de sormuş olayım
0: Evet,
1: aslında.
0: tabii ki.
1: Mümkün görüyor musunuz? Çünkü kolay bir transfer değil ama tabii Vincenzo Italiano faktöründen dolayı Beşiktaş tüm şartları zorlayacak gibi görünüyor. Doğru isim mi hocam? Önce teknik açıdan konuşalım.
2: Tabii çok önemli bir oyuncu. Yani
0: Evet.
2: burada ciddi anlamda da potansiyel olarak baktığında iş yapabilecek bir oyuncu. En yakın Beşiktaş'ın o bölgede Immobile ile ilgili yakaladığı istatistik aslında o dönem için baktığında yaşı bir hayli ilerlemiş ama potansiyeli yüksek bir oyuncu. Sakatlanana kadar şahane bir istatistiği vardı, değil mi?
1: Evet.
2: Ondan sonra yaşadığı problem. Şimdi fiziksel olarak oyuncunun bir kere zaten bu tarz fiziği bir hayli iyi olan oyuncular bu ligde ciddi avantaj sağlıyorlar. Ama yine aynı noktaya geliyor. Hangi organizasyona gelecek? Ne kadar sabrınız var? Immobile sakatlandıktan sonra göstermedin o sabrı. Immobile'ye kızdın. Immobile'nin değildi o gün problem. Hatırla. Immobile sakatlıktan döndüğünde hoca gitti. Stoperler sakattı. Kulüp başkanı gitmiş. Düşünebiliyor musun? Oyuncu geri döndüğünde kimse yok. Ama bütün problem onda olduğunu zannetti insanlar. Benzer durum onun için de geçerli. Ya
0: Doğru.
2: potansiyel şahane bir oyuncu yani tarz olarak ama hangi organizasyona getireceksin ve ne kadar
1: Güçlü bir
2: sabredeceksin?
1: isim bir kere. Yani
2: Tabii.
1: Beşiktaş'ın da aslında biraz bu tarz güçlü isimlere, özellikle güçlü santraforlara ihtiyacı var. Dušan Vlahović bu anlamda gerçekten heyecan verici bir isim. İşte az önce Trossard'ı konuştuk. Trossard artı Dušan Vlahović şimdi YouTube üzerinden yayını takip edenlerin de yorumlarına bakıyorum. Özellikle bu iki isim taraftarı yani iddialar dahi heyecanlandırmış gibi görünüyor Salim.
0: Yani Vlahović ismi önemli bir isim. Daha önce ülkemizden ismi geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anıldı. Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Ben araştırdım. Kamuoyunda çok sıklıkla Galatasaray iddiası geldi Vlahović ile ilgili. Menajerlerin isterseniz Galatasaraylı yetkililere çıkartabiliriz dediği bir isim.
1: Bu transfer dönemi için mi?
0: Bu transfer döneminde Dušan Vlahović menajerler aracılığıyla Galatasaray'a biliyorsun önerilen isimler oluyor.
1: Evet. İtalyan basınında haberler vardı
0: İtalyan
1: hatta
0: basınında
1: böyle.
0: haberler vardı. Süreç o şekilde. Yani Galatasaray'ın
1: Menajerlerin önerdiği bir isim.
0: menajerlerin Galatasaray'a önerdiği bir isim. Beşiktaş iddialarını teyit edemedim ancak senin de ifade ettiğin gibi Vincenzo Italiano'nun gelmesi önemli bu açıdan. Çünkü Vincenzo Italiano Serie A'da görev aldı, uzun yıllar görev aldı. Vlahovic'le de çalıştı diyebiliyorum. Eski öğrencisi diyebiliyorum. Fiorentina'dan eski öğrencisi. Bu anlamda
1: elinin kariyerinde de önemli etkisi olan isimlerden birisi.
2: Önemlidir de bir teknik direktörün daha önce çalıştığı oyuncuya dokunması.
1: Referans aslında çok bu önemli.
0: Direkt referans ve şöyle, yeni teknik direktörler yeni maceralarda güvendikleri liman arıyorlar. Bunlar da bu tarz oyuncular oluyor. Direkt bildiği, tanıdığı, hem karakterini, kişiliğini biliyor hem de sahadaki davranışını biliyor. Bundan dolayı Vlahovic olabilir. Direkt diğer isim Arsenal'dan
1: Trossard.
0: Trossard'dı. Trossard'la ilgili durum şu. Trossard için bonservis beklentisi Arsenal kulübünün 20 milyon euro bandında. Bunu söyleyelim. 20 milyon euro bir bonservis ücreti istiyor Arsenal takımı. Oyuncu da zaten 6-7 milyon euro bandında bir ücret istiyor. Bu da gayet normal, makul. Getirebileceğiniz bir oyuncu için
1: hatta
0: makul.
1: Trossard için çok makul bir bence.
0: Trossard için yıllık gayet ücret.
1: 6-7 milyon euro artık bizde yani stoperler, savunmacılar bu rakamları kazanıyor.
2: Şu haliyle 5'i kabul etmiyor. Oradan düşünüyor.
1: Tabii, evet. Yani. Doğru.
0: Bu arada ikinci bölümde zaten Galatasaray kısmında da konuşacağız. Yani Galatasaray kısmına geldiğimizde de söyleyeceğiz. Bütün takımlar şu an Beşiktaş'ın transfere daha çok ihtiyacı var. Pozisyonları saydık. Tüm takımlar Dünya Kupası'nı bekliyor. Ben biliyorsun transfer raporuna gelmeden önce bir mesaj trafiği, telefon trafiği yapıyorum. Telefon trafiği yaptığımda tüm herkesin gözü, kulağı Dünya Kupası'nda. Oyuncular da şunu kendileri düşünüyor. Ben Dünya Kupası'nda oynayacağım. Performansım artarsa farklı teklifler gelir. Ücretimi yükseltebilirim. Yani biraz Beşiktaş özelinde hızlı ama genel anlamda Dünya Kupası'na endeksli olduğundan transfer dönemi de biraz durağan olacak gibi duruyor. Gözlemim bu şekilde.
1: Trossard'la ilgili olarak da bu arada evet. Dünya Kupası'nda oyuncunun yine senin de ifade evet. ettiğin gibi beklediği konuşuluyor. Belçika ile beraber Dünya Kupası'nda mücadele edecek Leandro Trossard. Yani Beşiktaş ve Trossard görüşmeleri biraz daha uzayabilir.
2: Ama süreç. Şöyle bir durum var. O söylediğim Beşiktaş için pek sağlıklı bir durum değil. Yani biz evet. Dünya Kupası'nı bekleyelim. Senin öyle bir zamanın yok. Galatasaray için anlaşılabilir bir durum. Çünkü Galatasaray'ın çok fazla oyuncuyla tekrarı var.
0: Evet,
2: o anlaşılabilir bir durum. Benzer durum Fenerbahçe için
1: ve
2: de geçer.
1: Ve geç açıyor sezonu.
2: Ya şimdi sen bu durumda Dünya Kupası'nı beklersen biz erken açıyorsun ve o süreçle alakalı da belirleyici olan o teknik direktörün sana anlattığı sistem değil Doğru. mi? Yapacağı tekrar değil mi?
1: Tabii.
2: Kime anlatacak bunu? Yani yarın organizasyonun içinde olacak oyuncuların birçoğu muhtemelen eğer bahsettiğin gibi ise olmayacak. Yani bugün seninle çalışıyorum ama yarın sen bu organizasyonda yoksun. Esas
1: i̇şte sezon
2: gereken...
1: başında Solskjaer'in yaşadığı gibi.
2: En büyük problem oydu sezon. Yani. Bu
1: kampta
2: işte...
1: 35 oyuncu vardı. Sezon bittiğinde o 35 Kaç oyuncunun yaklaşık 25 tanesi ayrılmıştı takımdan.
2: Ya, inanılmaz bir şey. Yani baktığın zaman bile ya, düşüncesi bile sağlıksız. Yani teoride bu kadar sağlıksız bir şeyi niye pratikte sen hala hayata geçirmeye çalışıyorsun?
1: Kampa gitti.
0: Çift kale yapsan iki Yok, antrenman zaten... sahası kiralaman lazım.
2: Yani ya çok basittir. Yani
1: şöyle anlatayım. Hiç hoş olmayan bir kamp görüntüsü vardı Beşiktaş'ın. Evet. En azından öyle söyleyeyim. Yani 35 tane oyuncu bir teknik yani, direktör için çalışmak yani ne kadar
2: asla kabul etmez
1: olabilir.
2: Öyle bir şey. Hatırlayalım Fenerbahçe'nin Jose Mourinho zamanı devre arası Acun Ilıcalı bir röportajında Mourinho bir stoper istedi dedi. Ben iki almaktan yanayım çünkü bu bir zenginliktir dedi. Bilmiyor çünkü onun zenginlik değil tam tersi o takımın içine aldığın an bir fazla oyuncuyu darmadağın edersin. Çünkü antrenman yaptıracak o teknik direktör.
0: Evet.
2: Bir tane stopere ihtiyacı var getirdin iki tane stoper. Hangisiyle antrenman yapacak? Antrenman da maçın şeyi değil mi yani aynası orada değil mi? Burada yapacağın tekrar Tabii. getirdin oraya hangisiyle sağlıklı çalışma yapacaksın?
0: Doğru.
2: Şimdi bunu bilmeyen teknik anlamda biri zenginlik olduğunu zanneden aynı şeyi Galatasaray'da yaşadı.
0: Doğru.
2: Şallay varken Saşa Boy'u getirdi oraya zenginlik olsun dedi. O mu o mu derken Şallay aslında o ana kadar yüksek performansıydı. Saşa Boy'u oynatayım düşüncesi yani o senin bolluk dediğin durum bu tarz durumlarda pek sağlıklı değildir yani.
1: Doğru.
0: Bu yani arada... bolluk yani bazen içerideki arkadaşlığı içerideki duygu alışverişini de bozuyor. Takıma yansıyor. net
1: bir izleyicimiz sormuş. Polat Erdoğan sanırım ismi. İyi yayınlar demiş. Vlahovic ligimizde eğer gelirse bir Icardi Osimhen havası yaratır mı yoksa hayal kırıklığı mı olur diye sormuş.

0: İbrahim abi.
1: Nasıl bir hava
2: yok yaratır? Yani ben hatta şöyle biraz önce konuşurken şunu düşündüm. Yani tek başına gol üzerinden anlatılacak bir oyuncu da değil. Çünkü yetmedi Fenerbahçe'ye El-Nesri performansı. Gol üzerinden anlatsan hatta adam 30'un üstünde penaltısız gol attı değil mi? Ama yetmedi. Aslında talip olman gereken tek başına atacağı gol istatistiği değil. Oyunun bütünü.
1: Tabii çevresi. Mesela
2: Osimhen bu anlamda çok sağlıklı bir örnek değil mi? Çünkü oyunun bütününde var. Hele hele bu kadar değişmiş bir oyunda bir oyuncunun takım savunmasına katkı sağlamaması demek bütün organizasyona zarar veriyor. Vlahovic bu anlamda çok şahane bir isim. Yani hem işin skor kısmında hem de oyunun bütününde. Yani topun arkasına geçtiğinde işin takım savunması kısmında ben çok ciddi katkı sağlayabileceğini
1: düşünüyorum. Bu arada uzun yıllardır hayatımızda olan bir isim Vlahovic ama evet. Hala 26 yaşında. Yani 99 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir sakatlığı vardı.
2: Tek fakat, soru işareti onu diyecektim. Yani
1: Barcelona'nın mesela oyuncuyu istediği Enes konuşuluyor. Enes Ünal gibi ya.
0: Piyasaya erken çıkmış.
1: Evet.
0: Bazı oyuncular öyle mesela.
1: Öyle. Mesela Lukaku
0: İsmi
1: da öyle.
0: İsmi eskiyor ama yaşı
1: Lukaku
0: yeni.
1: Lukaku 16 yaşında yaşı oynamaya eskiliyor. Başladı. Anderlet'te sanırım o dönem.
0: Evet.
1: Yani yaklaşık 20 yıldır neredeyse futbol hayatında olan bir isim.
0: Ben ama hala yani 26 yaşında dedim şaşırdım direkt. Lazım.
1: Yok 99 doğumlu. İşte sakatlık konusu biraz i̇şte, kafa yani, karıştırıyor.
2: Ama şöyle bizim avantajımız ne? Buralarda en azından yani oradaki tempo gibi olmuyor. Tabii. Yani özellikle kendisi yani Türkiye'deki maçlarda özellikle de içerideki maçlarda bir şekilde o takım boyu dediğin hadise oyuncuları biraz daha güçlü takımlar özellikle çok fazla yıpratmıyor. Burada idare edebilir yani.
1: Geçtiğimiz sezon sakatlık sebebiyle yaklaşık 25 çok. Maç kaçırmıştı.
2: Ya bu tabii problemli bir durum.
1: Barcelona'nın onu anlatıyordum aslında az önce. Oyuncuya bir ilgisi var. Fakat ben en azından yani rakamsal anlamda orada çok aradığını bulamayabilir Vlahovic. Yani evet Barcelona'nın bir ilgisi var ama Barcelona seviyesindeki kulüpler Vlahovic'e çok
2: bizim
1: istediğini
2: vermezler.
1: Evet vermez. Yani çok yanından daha iyi geçmez hatta belki de. Şimdi tekrar kontrol ediyorum hocam. Geçen yıl geride bıraktığımız 25-26 sezonunda dinlendirme olarak da 2 maç kadroya alınmıyor. Toplam 25 maçta çok forma fazla. Giymemiş Juventus'ta.
2: Zaten öyle olduğu için senin alma şansın oluyor. Öyle olmasa zaten biz yaklaşamıyoruz.
1: Tabii,
2: öyle
1: zaten yoksa Juventus uzatırdı zaten.
0: Juventus'un ilk 11 oyuncusu olsa çok zor.
2: Ya şöyle oluyor ya da Osimhen gibi ya da Icardi gibi başka sorunları olan oyuncular ancak o şekilde getirebiliyorsun. Yani.
1: Doğru. Yerli konusunda da Beşiktaş'ın
0: bu arada şimdi... ama şeyi çok iyi mesela istatistiğine baktım. 13 ilk 11'i var 10 gol 2 asist 12 gole katkı sağlamış.
1: Son sezon mu?
0: Son sezon. Bence zaten gayet iyi.
1: Yani forma giyme sayısıyla gol asist katkısına baktığımızda bu oran çok yüksek bir oyuncu. Tüm kariyeri boyunca aslında.
2: Ama Furkan onlar şöyle bakıyorlar. Onlar bizimse bizde şu istatistik var ya adamlar ne diyorsun ya 13 maçta bu kadar gol atmış adamı niye? Onlar öyle bakmıyorlar. Onlar hani bitmiyor ya sezon. Hani evet. Sezon bittikten sonra devam ediyor ya sürekli yeni sezonda. Onlar diyor ki ya bu kadar sakatlık yaşıyorsa bundan sonraki süreçte bizim başımıza iş açar. Biz bunu makul hazır şu anda bir piyasası varken elimizden çıkartalım. Onlar çünkü onun yerine zaten birilerini hazırlıyorlar ya. Yani.
1: Doğru. Yerli takviyesi için de Beşiktaş'ın bazı genç isimleri listesine aldığı haberleri var yine Efe Can Öztaş'ın bizimle paylaştığı bilgiler. Fransa'da Clermont forması giyen İlhan Fakılı sağ kanat oyuncusu genç bir oyuncu Beşiktaş'ın bu oyuncuyu gündemine aldı. Yine Fatih Karagümrük'ün de Beşiktaş'tan Can Keleş'e talip olduğu bu transferde Can Keleş isminin karşılığı olarak da Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı'yı istediği konuşuluyor. Bu anlamda Beşiktaş'ın özellikle yerli rotasyonunu güçlendirmek için biraz daha kadroyu gençleştirmek için de takviyeleri var. Bir bilgi daha bilmiyorum bu konuda istihbaratın var mı
0: ben
1: Salim?
0: Taylan Bulut
1: devam edecek gibi görünüyor. Yeni sezonda sağ bek rotasyonu Mourinho
0: yani
1: ve Taylan
0: şöyle bendeki bilgiler daha önce Sergen Hoca devam ederken Gökhan Sazdağ ile birlikte Tayyip Talha Sanuç ile ilgili bir ayrılık kararı olabilirdi. Bu noktada tekrardan yeni teknik direktör bakacak.
1: Tayyip Talha dönüyor mu kiradan? Döndükten sonra mı?
0: Döndükten sonra tekrardan kiralık olarak gidebilir. Bendeki bilgi bu yönde. Bunun dışında Gökhan Sazdağ ile ilgili de ayrılık olursa yine Süper Lig'de devam edeceğini düşünüyorum. Taylan'la ilgili daha önce teknik direktör Sergen Hoca'nın tasarrufu net bir şekilde belliydi. Çok fazla şans da bulmadı. Yani buradaki olay şu. Teknik direktör değişimlerinden sonra Taylan transfer edilmişti. Ciddi bonservis ödendi. Net bir şekilde
1: 6 milyon euro
0: yani yaş

0: En azından yani, görmek
1: ister.
2: Mesela bu tarz teknik direktörler şunu talep etmez. Yıkalım yeniden bir şey inşa edelim, kimse burada kalmasın demez. Mümkün olduğunca bir sonraki seneye oyun. Çünkü belirleyici olan biz önceki organizasyondan beraber oynama alışkanlığı olan oyuncular olduğu için o bu tarz oyuncuları en azından bir sonraki sezona taşımak ister.
0: Evet.
1: Salim bahsetmişsin ama çok kısa tekrar etmeni isteyeyim. İzleyicimiz sormuş. Emirhan Karadeniz demiş ki merhabalar, sizce Beşiktaş transfer için özellikle hangi mevkilere yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorsunuz demiş.
0: Gerektiğini sen düşünüyorum. Tekrar. Kaleci, sol bek, stoper, 6 numara.
1: 3 oldu. 6 numara 4. Kanat.
0: Bir dakika. Kaleci.
1: Kaleci 1. Sol bek 2. Sol stoper 3. 6 numara 4. Numara. Kanat demiştin.
0: Kanat. Ters ayaklı kanat.
1: 2 kanada da mı?
0: Yok ya, direkt kanat yani duruma göre.
2: Bir tane şey mi, iki tane
1: sağda
2: mi?
1: Var Çerni ama yani şöyle, sol daha.
0: Ananın profili şu. Sağ kenar sol ayaklı, sol kenar sağ ayaklı.
1: Tamam, iki kanat içinde o zaman aranıyor.
0: Tamam. Altı bunun diyelim. Dışında santrafor takviyesi de bekliyorum.
1: Yani onun zaten dışında da biraz sanki yani kulübeyi de güçleştirmek için.
0: Kulübeyi güçlendirmek lazım. Salih Uçan ayrıldı. Için. Salih Uçan'la ilgili ayrılık kararı çıktı. Salih dışında yani bu 6-7 dedi Önder Hoca, ama bu sayı artabilir. Önder Hoca'nın ifade ettiği gibi kaleci pozisyonunda biz bir transfer diyoruz. Ersin ayrılırsa iki transfer gerekecek. Tabii,
1: belki başka ayrılıklar da olacak.
0: Başka ayrılıklar da olabilecek. Yani olur mu olur. Çünkü burada yönetimde, teknik direktörde oyuncuların hem performansına hem de aldığı maaşa bakıyor.
1: Tabii.
0: Yani bence Beşiktaş'ta İbrahim abiyle aynı düşüncedeyim. Net bir şekilde Beşiktaş yetkilileri düşüncesini dile getirmeli. Ve hayal satmamalı. Şundan dolayı hayal satmamalı. Böyle kamuoyunda sizler de karşılaşıyorsunuz. Taraftarlar gelip sorular soruyorlar. Bizlere sağ olsunlar, Allah razı olsun. Teveccüh gösteriyorlar. Bugün mesela Beşiktaş taraftarı bir arkadaşımla karşılaştım. Ne olur abi dedi. Yani burada bir realite var. Sizin şampiyonluk yarışında oynadığınız takım, karşılaştığınız rakibiniz santraforu Victor Osimhen, kalecisi Uğurcan Çakır. Ödenen bonservis bedeli ortada.
1: 100 milyon
0: Fenerbahçe geçtiğimiz sezon itibariyle düşündüğümüzde John Duran, En-Nesyri kalede eleştirilebilir ama performansından dolayı Ederson var. Manchester City'de uzun yıllar kalede, Manchester City'nin kalesini korumuş bir isim. Yani burada realist olarak bazı temeller atarak yaklaşılabilir. Yani bunu demek isterken yanlış anlaşılmasın. Beşiktaş büyük camia. Hedefsiz olsun demiyorum. Hedef olmasın demiyorum ama gerçekçi ya, olmak lazım.
2: Hedef de öyle olmuyor zaten. Mesela hedefimiz var demekle hedef olmuyor zaten.
0: Aynen öyle abi.
2: Yani o oyun belirliyor ya. Hani senin bunu söylemen tamam, taraftarın hoşuna gidiyor da ama karşılığı yok bunun. Şimdi senin söylediğin aslında, gene başkanın bir açıklamasını dinledim. O da çok sağlıksız bence. Yani Galatasaray ne harcarsa harcayamazsın sen. Çünkü Galatasaray'ın gözü kapalı 7 oyuncusu var. Şampiyonlar Ligi oynamış. Oyuncu tekrarı var. Teknik direktör tekrarı var. Avantajlı. Yani bu ifadeyi kullanman, biz hazırlanıyoruz, temel atıyoruz demen seni Galatasaray'dan camia olarak daha küçük yapmaz. Öyle
1: ya,
2: şey
1: seviye olarak bir de artık Galatasaray'ı çok baz almamak lazım.
0: Evet.
1: Özellikle Beşiktaş için söylüyorum. Yani Beşiktaş eğer kendisine bir örnek alacaksa, bir referans arıyorsa... Mesela Trabzonspor'a doğru biraz daha kafayı çevirmesi lazım. Yani Fenerbahçe'yi de hatta dahil ediyorum buna. Fenerbahçe ve Galatasaray şu anda, en azından bugün için söylüyorum bunu, Beşiktaş adına çok doğru referans değiller iki kulüpte. Ya, bir kere gelirler zaten çok farklı.
2: Yani bence belirleyici olan o. Yani o forma satışı, reklam, stadyum senin çok önünde. Bunda da bir anormallik yok. Tıpkı senin 2 sene üstte şampiyon olduğunda, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıktığında benzer durumu Galatasaray yaşıyor değil mi? Senin şu an yaşadığın durum.
1: Evet, tabii
2: ki. Bir problem yok bunda. Ya bu böyledir ya, bir gün Fenerbahçe alır götürür, bir gün Beşiktaş alır. Yani senin o gün şampiyon olamaman ya da aşağıda olman senin onlardan daha küçük bir camia olduğun anlamına gelmez ki. O yüzden korkma bundan ya. Bunu sağlıklı bir şekilde anla, taraftar alır bunu.
1: Gerçeği kabul et. Beşiktaş ve bu anlamda
2: geliştirecek bu seni yani. Evet. Hiçbir yerle uğraşma.
0: Bir de yani Beşiktaş taraftarı özelinde konuştuğumuz için söylüyorum. Beşiktaş taraftarı, ülkemizdeki gerçek, yani sosyal medyadaki trolleri kastetmiyorum, gerçek futbol severlerin istediği, realist olmaları yöneticilerin, realist olurken de güzel oyun. Beşiktaş taraftarı güzel oyun istiyor. Zaten her şeyden önce ülkemizdeki futbolu takip eden kişilere bakın. Her şeyden önce istediği nedir? Uzun yıllar Süper Lig'de oynadın abi. İyi mücadeledir. İyi mücadele etmesi takımdaki oyuncunun, takımın oyun anlamında bir şeyler vaat etmesidir. Oyunu beğenen bir kitle var. Ve siz burada gidip popülist yaklaşımlardan yola

0: çıktığınızda tepkiler oluyor. Bu olmamalı. Sadece Beşiktaş üzerinde değil. Bana kalırsa ben bir şey değerlendirecek olsam, futbol yani takımını değerlendirdiğimde görüşüm şudur. Tarih gibi değerlendirmek lazım. O günün şartlarına göre değerlendirmek lazım. En önemlisi de maliyet fayda açısından değerlendirmek lazım. Trabzonspor örneğini verdi Furkan. Trabzonspor'un gittiği yol muhteşem bir yol. Evet. Doğru bir yol. Oyuncu satışı da yapacaklar. Oyuncu satışından da kasaları dolacak.
1: Satacağı oyuncular da belli bu arada.
0: Bir anekdot anlatabilir miyim? Müsaadeniz var mı?
1: Estağfurullah.
0: Göztepe modelini örnek veriyoruz. Göztepe'nin nasıl yönetildiğini örnek veriyoruz. Yılmaz Vural Hoca ile geçtiğimiz hafta içerisinde Radyo Spor'da röportaj gerçekleştirdim. Mehmet Bey ile Mehmet Sepil Bey ile görüşmesini anlattı. Göztepe'den yola çıkarak nasıl böyle yol kat ettiklerini anlattı. Mehmet Bey, Mehmet Sepil Bey Yılmaz Hoca'ya şunu söylemiş. Yılmaz Hocam, Göztepe şu anda çok iyi yönetiliyor. Yılmaz Hoca da sormuş, bizden neyi farklı yapıyor yeni gelen ekip? Bizden neyi farklı yapıyorlar
1: Danimarkalı
0: yatırımcıları. Neyi farklı yapıyorlar dediklerinde Mehmet Bey'in cevabı şu olmuş. Biz kalbimizle, onlar beyniyle yönetiyor. Profesyonel yönetiliyor.
2: Hemen ekleme yapayım mı oraya?
0: Tabii ki abi.
2: Hemen ekleme yapayım. Onlarla aslında en temel fark ne biliyor musun? Onlar birilerini göreve getirirken teknik direktörse teknik direktör, oyuncuysa oyuncu iyice analiz ediyorlar. Evet. Öyle bizim gibi değil. Bir maç izledim çok iyi değil. Stoylov 11 maç kazanamadı bir önceki sene. 11 maç.
0: 11 maç kazanamadı.
2: 11 maç kazanma bak ne oluyor ya. Ama neden kazanamadığını çok iyi biliyorlardı. Hiç problem değil diyorlardı. 2 tane 3 tane eksiği vardı. Farklı bir durum vardı. O teknik direktörü sağlıklı süzgeçten geçirdiği ve planlamasına talip olduğu için devamıyla alakalı hiçbir itiraz yok. Sepil Başkan'ın ben bir röportajını o dönem dinlemiştim. Dedi ki ya bu taraftar çok fazla transfer talep ediyor. Ben buna direnç gösteremiyorum dedi. Ya 2 tane adam bahsettiğin yabancı. Onlar direnç gösterdiler ve o kadar kalabalığı da şeye ikna ettiler.
1: Doğru.
2: Hiç o kadar pahalı transfere gerek yok ve her hafta eğlenen bir taraftar var Göztepe'de. Yani.
3: Fenerbahçe'de ise başkanlık seçimi sonrası Sayın Aziz Yıldırım yeniden başkanlık koltuğuna oturdu ve artık sarı lacivertlerinde özellikle teknik direktör konusu ve ardından da transfer konusundaki planlaması merak ediliyor. Fakat dünkü açıklama, resmi hesaptan yapılan açıklama biraz kafaları karıştırdı. Çünkü Aykut Kocaman konusunda özellikle bugün resmi açıklamanın gelmesi bekleniyordu. Ama dün resmi hesaptan herhangi bir isimle, herhangi bir teknik direktörle anlaşmaya varılmadığını açıkladı Fenerbahçe Spor Kulübü. Bugün de herhangi bir resmi açıklama gelmedi Aykut Hoca konusunda. Ve kafalarda biraz soru işareti oluştu. Acaba Aykut Kocaman sürecinde bir pürüz mü var ya da başka bir plan mı var?
2: Aslında Aziz plansızlığı Bey'in anlatıyor
3: kafasında.
2: Yani. Çünkü seçime girerken başkan değil mi söyledikleri yani bugün herkesin işte Aykut Hoca'yı açıklaması bekleniyordu.
3: Beklentimiz
2: bugün,
3: öyleydi evet.
2: Evet bugün bu açıklama yani aslında her kafadan ister istemez bir ses çıkıyor değil mi? Yani çünkü işte futbol aklı diye teslim olduğunuz insanların sayısı ne kadar artarsa istedikleri kadar donanımlı insanlar olsun. Çünkü herkesin sonuçta bir anlamda farklı düşüncesi var. Hemen şimdi bir ortamda herkesin söylediği mantıklı geldiğinde sonra işin içinden çıkamıyor. Muhtemelen başkan yani bu bugün açıklamamasından dolayı söylüyorum. Belki de ya evet yani Aykut Hoca çok değerli ama ya bu süreçte acaba hani geçmişte de çok fazla ara vermiş, o süreci de çok sağlıklı idare edememiş. Acaba sorun yaşar mıyız? Mesela benim aklıma ilk Aykut Kocaman ismi açıklandığında şey geldi. Yani Talişka şu an bu takımın en skorer oyuncusu. Alex'e itiraz eden o dönemki 10 numara pozisyonuna özgürlük veren bir oyunda Alex yeterli değil. Aslında şeyde hakkını vermek lazım Aykut Hoca'ya. Yani o dönem 10 numara pozisyonu yani çok fazla koşmayan hücumcu orta sahaya oyunun verdiği özgürlüğü o gün reddetti Aykut evet. Kocaman. Bak o dönem herkes biliyordu
3: hatta
2: özgürlüğü.
3: Bildiğimiz formasyon değişikliğine gitmişti.
2: Ama çok kıymetliymiş çünkü oyun bugün oraya geldi. Yok etti tam anlamıyla 10 numara pozisyondaki evet. oyuncuyu. Aslında öngörüsü değerliymiş. Ama bugün elindeki Talişka dediğin oyuncu tam anlamıyla Alex'in de o dönemki fiziksel durumunda çok gerisinde.
3: Hatta Asensio'da.
2: Asensio'yu da o işin içine katarsan takımın en istatistiği yüksek iki tane oyuncusu. Şimdi şu durum var. Ya teknik direktör o günden bugüne bilgisi, birikimi, donanımı ya da bu işle alakalı inancını bir tarafa bırakacak. Diyecek ki ya bu kadar da bu konuda katı olmamam gerekiyormuş. Müsaade edeyim diyecek ki bence bir teknik direktörün bugüne kadarki süreçte ya bunu kabul etmemesi onun adına çok problemli bir hadise. Onu da yapacağını düşünmüyorum. Yani bu süreçte belki bunun uzaması bununla da alakalı olabilir. Yani kadro planlaması yaparken ya evet bu kadro bir önceki idarecilerle oluşturulmuş, maliyetleri çok yüksek ama benim oynatmak istediğim oyun sistemine uymayacak oyuncular var deyip Asensio ile ya da Talişka ile bu anlamda bir istişare yaptıysa ister istemez karşı karşıya gelir değil mi? Yani şunu söylerler ya bir yeni sözleşme imzaladık, iki istatistik anlamında bir önceki sene en yüksek istatistiğe ulaşmış oyuncular. Yani bugün bu haberi görünce aklıma bu geldi tabii ki yani.
3: Salim, şimdi kulübe yakın olan hatta Aykut Hoca'ya da yakın olan hepimizin çevresinde tanıdığımız insanlar var ve off the record yapmış olduğumuz sohbetlerde hep yani bu anlaşmanın sağlandığına kesin gözüyle bakıyordu hemen evet. hemen herkes Fenerbahçe camiasında özellikle, ama gelinen noktada henüz resmi bir açıklama yok. Dünkü kulübün yapmış olduğu açıklama biraz kafaları karıştırdı. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman teknik direktörlük görevine gelmezse eğer B planı, hatta C planı nedir, ne olabilir, bu konuda nasıl bir tahminin, öngörün var?
0: Yani şöyle ki, yapılan açıklama bana direkt geçtiğimiz dönemlerdeki Sayın Başkan Aziz Yıldırım yönetimini hatırlattı. Sayın Başkan Aziz Yıldırım tam anlaşma olmadan basında yer almasına karşı çıkan bir profil. Bundan dolayı yalanlama olduğunu düşünüyorum. Fakat B planı, C planı zaten her yönetimin, her başkanın vardır kafasında. Bizdeki bilgi de Erdem Akbaş da aktarmıştı. Aykut Hoca ile her konuda anlaşıldığı yönündeydi. Aykut Hoca'nın zaten hazırlık yaptığını biliyoruz. Hatta Aykut Hoca gündeme geldiğinde haberler de yapıldı.
3: Peki niye açıklanmıyor? Ya sence bunun arka planındaki plan ya da düşünce nedir? Yani ne tahmin ediyorsun bu konuya dışarıdan bir gözle baktığında?
0: Yani tepkilerden dolayı da açıklanmayabilir. Çünkü Aykut Hoca'nın camiada simge isimlerden birisi. Camiada olumlu ve olumsuz eleştiriler var bu noktada. Bu da gayet normal. Herkesi, yani bir kişiyi herkese kabullendiremezsiniz. Bundan dolayı açıklanmıyor olabilir. Bunun dışında Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşlarımla konuştuğumda, görüştüğümde B planından, C planından bahsediliyor. Yani düşünüyorum direkt teknik direktör konusunda B planını, C planını yerli teknik direktörlerden bahsediliyor. Yerli havuzunda şu an için düşündüğümüzde Başakşehir'de Nuri Hoca var. Nuri Hoca gündeme geldi. Beşiktaş için de geldi. Fenerbahçe'de daha önceki dönemlerde başkanlık yarışında Hakan Bey'in adaylar arasında yer aldığı bahsedildi, söylendi. Fakat Başakşehir ile mutlu ve huzurlu, sözleşmesi devam ediyor. İsmail Hoca direkt doğal olarak adaylardan birisi. Ben bu noktada yani bu yalanlamanın sebebinin direkt yönetim tarafından değildi anlaşmanın, gazeteciler tarafından duyurulmasından dolayı rahatsız olduğu noktasındayım.
3: Bu arada ben senden biraz ayrılacağım bu noktada. Aykut Kocaman'a tepki olabilir konusunda şöyle katılmıyorum. Tüm seçim süreci boyunca aslında Aziz Bey'in teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğunu hepimiz zaten yine konuşuyorduk isim olarak. Buna rağmen kongrede rekor oyla Aziz Bey seçimi kazanıyorsa bence burada camianın özellikle herhangi bir tepkisi artık oluşmaz. Bence bunun da Aziz Bey farkındadır. Bu kadar tecrübeli de bir isimden bahsediyoruz. Burada ben camianın gösterebileceği tepkiden değil de acaba başka bir sebep olabilir mi yani, var diye düşünmüyor değilim.
2: Sebep şu olabilir, kadro planlaması olabilir. Çünkü yani başka onun dışında ne olur? Çok iyi dost olduklarını bildiğimiz için başka bir aralarında. Çünkü şöyle olsa anlaşılabilir bir durum. Aykut Hoca ile Aziz Yıldırım'ın arasında bir aracı olsa evet, yani ortak noktada buluşmamış olabilirler sonrasında. Ama bu kadar sıkı dostun, kader birliği yapmış iki insanın bugün bu süreçte eğer olmazsa, tabii bugün açıklamadığı için bu yorumu yapıyorum, tamamen işin teknik tarafıyla alakalı şöyle bir şey olmuş olabilir. Bunda da hiçbir anormallik yok yani. Ya başkanım, hani evet siz hani bana burayı layık gördünüz. Çünkü zamanımız da yok. Sezon sonuna kadar bu işi halletmemiz lazım. Çünkü Aykut Kocaman şöyle bir şey söyledi, o çok değerli. Dedi ki bakın geçtiğimiz sezonda benzer yerde bir röportaj yapmıştım dedi. Ve siz o gün de transferden bahsediyorsunuz, bugün de transferden bahsediyoruz. Evet. Aslında bu işin tek başına transferle olmayacağını geçtiğimiz sezon anlamış olmamız lazımdı. Evet. Şimdi bu düşünceye sahip, yani bu işin ciddi anlamda tekrara ve planlamaya ihtiyacı olduğunu, zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen birine bugün gel bir senede beni şampiyon yap dersen reddeder, yani kabul etmez. Çünkü bilir ki bu işin tek başına orada o kadar kısa sürede olmayacağını. Şimdi bir görev verecekler sana, düşünebiliyor musun? Ve sen o görevin zamanla alakalı olduğunu düşünüyorsun ve teklif geldiğinde bir senem var deseler ister istemez ne diyeceksin? Ya bugüne kadarki deneyimlerin sana o işin bir senede olmadığını söylüyor.
3: Evet.
2: Nasıl kabul edeceksin onu? Etmezsin. Muhtemelen böyle bir şey olabilir. Başkanım sizin zamanınız çok fazla yok. Ki bence, bak bence Fenerbahçe Başkanı İlk yapacağı şey şuydu seçimden sonra. Aykut Kocaman ya da farklı hiç fark etmez. Şu açıklamayı yapacaktı. Biz bir planlama yapıyoruz. Sezon sonu evet bir seçim var. Devam ederiz etmeyiz. Hiç problem değil. Biz Fenerbahçe'ye teknik direktör ve oyuncu mirası bırakmak zorundayız. Çünkü bunun faydasını önümüzdeki sene görmek zorunda Fenerbahçe deyip bizim önümüz sezon sonuna kadar hallettik halledemedik başka şansımız yok dememesi gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe 12 senedir bunu yaptı ya. Hiçbir şey eline geçmedi Fenerbahçe'nin. Ben hep şey duyuyordum mesela. Her sezon başı dikkat etmiyor. Sezonun ortalarında Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa yok mümkün değil ya. Hep öyle dediniz olamadınız ya sezonsun. Bak hiçbir şey de olmuyormuş yani. Başa dönüyormuş.
3: Hocam kimseyi tabii zan altında bırakmak istemiyorum. Lütfen yanlış anlamasın hiç kimse ama yıllarca da futbol oynadınız. Futbol dünyasını da çok iyi biliyorsunuz. Bu süreçte Sayın Başkan'ın işaret ettiği futbol yapılanmasıyla ilgili acaba bazı fikir ayrılıkları yaşanmış olabilir mi?
2: Olabilir.
3: İsim isim hani böyle çalışanlar arasında bazı anlaşmazlıklar olmuş olabilir mi? Çünkü çok sayıda kişinin yer alacağı bir futbol yapılanmasını işaret etti Sayın Başkan. Bu da aslında kolay da bir durum değil. Bu kadar çok kişinin yer alacağı.
2: Ya farklı bir sürü farklı karakterin ve teslim olduğun hadise tamamen geçmişte bu kulübün efsanesiydi. Ya herkesin bak paramparça edersin farkında olmadan içeriği. Yani o zenginlik diye gördüğün. Çünkü Fenerbahçe niye buraya başvuruyor? Bir, sezon sonuna kadar zamanı olduğuna ikna etti herkesi. Evet. Bu sene olduk olduk. İkinci hadise, ya bugüne kadar herkesi denedik. Yabancıları denedik. Ya bir de hep beraber bir araya gelelim. Bizde öyledir ya genelde. Hani
3: evet,
2: hayatta da böyle değil.
3: Son çare artık.
2: Son çare hemen ailene sarılırsın. Tabii. Değil mi? Böyle en sevdiklerine sarılırsın. Çünkü her şeyi denemişsindir, olmamışsındır. Hani şimdi burada da düşünce tamamen bu. O senin söylediğin önemli. Yani o süreçte çünkü herkes de birilerine temas ediyor. Birilerine söz veriyor. Burada bir çatışma olmuş olabilir. Yani başkan evet bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun ama bak bu kalabalık bize zarar verir düşüncesindeyse çünkü birine itiraz ettiğinde ister istemez herkes birbirine temas
3: Beşiktaş
2: ediyor.
3: Beşiktaş bunun mesela örnek olarak vereceğim. Beşiktaş bunun çok daha basite indirgenmiş bir halini o dönem işte Samet. Çok severim hepsini de işte Samet Hoca, Feyyaz Hoca farklı farklı aslında görevlerde olmalarına rağmen Beşiktaş'ta o süreçte hep şunu konuşuyorduk biz. Çok fazla futbol yapılanmasında yetkili kişi var ve bu bazı problemleri de beraberinde getiriyor mu acaba diye tartışıyorduk.
2: Yani şahane bir örnek yani al sana yakın tarihte.
3: Ve şu an Fenerbahçe'de çok daha aslında daha kapsamlı bir kalabalık futbol planlamasından bahsediliyor. Salim katılır mısın?
4: Yani bir bilgi verebilir miyim?
3: Tabii ki.
4: Futbol planlamasında futbol aklı olarak öngörülen kişi, belirtilen kişi Oğuz Hoca, Oğuz Çetin. Oğuz Hoca çalışmalarına da başladı. Oğuz Hoca futbol yapılanmasında futbol aklı olacak. Bunu da söyleyelim, bunu da paylaşalım. Oğuz Hoca ile birlikte transfer operasyonlarından sorumlu isim ise Hasan Çetinkaya olacak. Daha önce Aziz Bey'in yöneticiliği döneminde
3: idari menajerdi.
4: Bu bilgileri de aktarmış olalım. Oğuz Hoca Fenerbahçe'deki yeni futbol aklı. Hasan Çetinkaya da başkanla birlikte transferden sorumlu kişiler arasında yer alıyor. Şunu söyleyeyim Aykut Hoca özelinde konuyu da dağıtmadan. Aykut Hoca değerli bir isim. Fakat gelinen noktada ben buradan döneceğini düşünmüyorum. Sen düşünüyor musun döneceğini buradan?
2: Peki ben, niye açıklanmadı?
3: Yani evet ben hani bu noktadan dönülür müden ziyade seçim bitti. Evet. Neredeyse bir hafta oldu. Neden hala Fenerbahçe'de herhangi bir futbol planlamasındaki isimlerin de dahi buna sadece Aykut Kocaman'ı söylemiyorum. neden herhangi bir resmi açıklama yok diye ben merak ediyorum. Mutlaka bunun sebebi vardır, yanlış anlaşılmasın. Ben altında bir şey aramıyorum yani bu konunun, ama neden açıklanmıyor diye de merak ediyorum.
2: Ki Furkan, en çabuk açıklamaları gereken
3: evet, çünkü
2: konu.
3: Vakit
2: yani
3: yok,
2: hem Oğuz Hoca hem Aykut Hoca.
3: Yani Fenerbahçe'de yani, boşlukların bir an önce dolması tabii gerekiyor. Yani.
4: Ama bana gelen bilgiler mesela Oğuz Hoca noktasında, Oğuz Hoca çalışmalarına başlamış. Hatta izleme ekibine oluşturuyor, izleme ekibi oluşturuyor. Önemli departmanlar için takviyeler yapıyor, görüştü.

0: isimler var bana yansıyan. Bununla birlikte transfer noktasında temaslı olduğu isimler var. Hatta şunu duymuştum. Geçtiğimiz hafta seninle de konuşmuştuk. Brahim Diaz ismi gündeme geldi. Fenerbahçe'nin listesinde olan bir isim. Babasıyla, Brahim Diaz'ın babasıyla ya görüştü ya da görüşecek. Yani operasyonda olan bir isim. Zaten her şeyden önce bu isimler Oğuz Hoca, Aykut Hoca, Fenerbahçe'nin önemli dinamikleri, camianın efsaneleri. Ancak bu isimler departman noktasında, futbolcu transferi noktasında takviyeler için işe el atmışlarsa, bu isimler camiaya aidiyet duygusundan ziyade bu yapmış oldukları profesyonel bir iş, duyurulması lazım. Ben de aynı düşüncedeyim.
1: Yani süreç, çünkü bu belirsizlik devam ettikçe mesela Giresi cephesinden işte Alman basınına açıklama geldi mesela. Biz kimseyle anlaşmadık diyor ama bizdeki haberler tam tersi. Biz oyuncuyla ve Dortmund'la Fenerbahçe'nin anlaştığını konuşuyoruz burada günlerdir. Ama dün bir açıklama geliyor Almanya'dan. Biz kimseyle anlaşmadık. Giresi şu anda planlamasını, yeni sezon planlamasını Dortmund'a göre yapıyor diye menajerinin ki açıklaması var Almanya'da.
2: Şöyle bir durum var Fenerbahçe'de. Aslında yine açıklama, neden açıklaması gerektiği üzerine Fenerbahçe'nin bir de hangi oyuncularla devam edeceği, onun üzerine de bir toplantı yapması gerekiyor. Tabii. Ya. Çünkü gelecek teknik direktör belirleyecek. Mesela bu bizim A, B, C dediğimiz hadise de öyle zenginlik gibi anlatılan çok da sağlıklı bir durum değildir. Yani senin öyle A'ın, B, C'nin yok, zamanın yok yani.
0: Bu arada hatırlıyor musun Furkan? Spor gündemi programındaydı. İş transferden bahsettiği için söylüyorum. Lig devam ederken ben menajeri aracılığıyla Asensio'ya teklif geldiğini söylemiştim. Aradan 1-1,5 ay geçti. Şimdi basındaki gündemin maddesini görüyorsun. Asensio'ya tekliflerin geldiği noktasında Asensio'yla da oturup konuşmak lazım. Gelen teklifler var La Liga'dan. Villarreal'le ismi ciddi şekilde anılıyor. Burada iş transfer noktasında Jadon takımdan ayrılmak istediği zaten daha önce gündeme gelmişti. Teklifler olduğu gündeme gelmişti. Jadon dışında Archil Brown'la, Ederson'la zaten bir ön görüşme yapıldığına dair basında bilgiler çıktı ama direkt Ederson'un menajerinin bir görüşmesi olmuş Azizi Bey cephesiyle. Bu noktada yani planlamanın doğru olması lazım. Çünkü ben şunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yıllardır özlemini duyduğu şey ne? Şampiyonluk. Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal'la birlikte şampiyon oldu. Ersun Yanal teknik direktörlük yapmıyor şu anda. Yani Ersun Hoca teknik direktörlük kariyeri.
1: Evet. Yurt dışına yerleşti zaten.
0: Şu anda yurt dışına yerleşti. Yani o kadar uzun bir zaman olmuş. Yani Türk futbolunun trend teknik direktörü olan Ersun Hoca şu anda Miami'de futbol dünyasından uzak bir yaşam sürüyor. Yani burada Ersun Hoca'yı kırmak ya da incitmek istemiyorum ama zamanın nasıl ilerlediğinden bahsetmek istiyorum. Yani burada olay şu. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi var. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi özlemi de var. Sizin iyi bir kadro kurmanız gerekiyor. Kadronuzu kurarken de Fenerbahçe stadyumunda o müziğin çalması gerekiyor motivasyon açısından. Lig aşamasında gittiniz, başarılı oldunuz, başarısız oldunuz tartışılır ancak orada bir havaya girmek önemli. Düşüncem bu. Yani o bile, yani Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında ön elemeden sonra mücadele etmesi Fenerbahçe'nin direkt algıları değiştirecektir. Ya motivasyonu olumlu yönde yükseltecektir. Düşüncem
2: onun
0: bu.
2: Onun için bir haftada hocanın açıklaman gerekiyordu. Bu bahsettiklerini yapabilmek için teknik direktörün şu an o işi hallediyor olması lazım. Yani.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin mesela kamp planlaması paylaşıldı geçtiğimiz günlerde. 8 Temmuz'da ilk hazırlık maçını oynayacak Fenerbahçe. 21 ya da 22 Temmuz'da da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki ilk maçına çıkacak. Çok fazla vakit zaman yok. Yani muhtemelen de bu ayın sonunda tahmin ediyorum ki İstanbul'da da ilk toplanma ve ilk çalışma gerçekleşecektir. Yani bir an önce futbol aklı artık kim olacaksa Fenerbahçe'nin göreve resmi olarak başlaması.
2: Şimdiye kadar gelmiş olması lazım.
1: Teknik direktörün bence isminin belirlenmesi ve futbol planlamasının da daha net bir şekilde hayata koyulması gerekiyor diye düşünüyorum İbrahim Hocam.
2: %100 haklısın. Yani ister istemez cuma kesin açıklanıyorun üzerinden bunları konuşuyoruz. Hemen farklı şey düşünülmesin. Yani bir şey olmadığı için, yani evet Oğuz Hoca için duyduk. Evet Aykut Hoca için bir şeyler duyduk. Ama şu an resmi olarak Fenerbahçe'nin o bahsettiğin pozisyonda kimse yok değil mi?
1: Şimdi yani. Editörüm de bu arada hatırlattı, teşekkür ediyorum rejiden. Evet. Azizi Bey zaten seçimi kazandığı günün akşamında da kürsüde, seçimi kazandıktan sonra 15 gün içerisinde

0: tüm eksikleri, tüm takviyeleri halledeceğiz, yapacağız şeklinde bir açıklaması da vardı.
1: Oyuncu üzerinden bahsediyor.
0: Evet, transferlerden herhalde bahsediyordu Sayın Başkan. Yani teknik direktör konusu, özellikle Aykut Kocaman konusu bu şekilde. Yani
1: yine dünkü açıklama biraz şeye geliyor,
0: kafaları karıştırdı.
1: Yani yine kulüplerin aslında planlama anlamında kulüp başkanları değişebilir, teknik direktörler değişebilir. O futbol aklı dediğin insan tamamen kulübün başkanından bağımsız olacak, kulübün teknik direktöründen bağımsız olacak. Bugün düşünebiliyor musun? O anlamda bir planı olmuş olsa Fenerbahçe'nin, şeyi ayırıyorum, Zeki Murat Göle Hoca'yı ayırıyorum. Çünkü ya beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı bu süreçte. Fenerbahçe'nin işler kötü gittiğinde, kulüp ona ya teknik direktör pozisyonuna geçtiğinde bence oradaki gazeteci abimiz şahane bir soru sordu. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasıyla alakalı. Konunun benimle bir ilgisi yok. Ben mi yapmadım dedi. Ya olmaz mı? 10 küsur yıldır oradaysan, o kulübenin içerisindeysen, teknik direktör ne kadar sorumluysa sen de sorumlusun. Ya da en iyi anlatması gereken sensin. 10 küsur senedir buradayım. Bir başarısızlık varsa en azından ifade etmen gerekiyor teknik direktör olarak. Sen bu soruyu saldırı olarak algılıyorsan, ben nasıl o kulübün organizasyonunu sana teslim edeyim? Sen bana nasıl sağlıklı sunum yapacaksın o kulübün futbol aklı olarak? En basit o stresli gergin ortamda yapamadın, Tedesco yokken değişikliği telefonla ulaşamadık dedin. Evet. Yaparsın değişikliği, bir kriz vardır orada değil mi? Yaparsın, toplarsın eşyalarını, yarın gidersin. Çünkü senin görevin onu gerektiriyor. Tedesco'ya ulaşamadın diye gol yedin. Söyledi bir de bunu.
0: Karagümrük maçı.
1: Antalya maçı.
0: Antalya maçı.
1: Ulaşamadık hocaya dedin.
2: Ulaşamadık hocaya.
1: Sen hocaya ulaşamayıp değişiklik yapamıyorsan işte en büyük problem bu. Oraya öyle insanları getireceksiniz ki, ama kulüp başkanlarından bağımsız. Bugün Fenerbahçe o sorunu yaşamazdı, biliyor musun? Orada bir futbol aklı olacaktı. Onun planlamasıyla kimi getiriyorsun? Aykut Kocaman. Hiç problem değil. Kimi getiriyorsun? Yabancı teknik. Sana anlatacaktı. Bakın hocam, biz şu sistemle, şu planlamayla oynadık. Oyuncuların organizasyonu bu. Sen neye talipsin? Sen bunlarla beni geliştirmeye talip misin? Buyur gel. Yok ben burayla hiçbir şey yapamam diyorsan teşekkür edeceksin, göndereceksin. Çünkü o krizi yaşıyorsun. Gelen teknik direktör, bak dikkat et, önce probleme rağmen hallederim diyor. İşler kötü gittiğinde zaten burada ölümde çok büyük bir şey vardı, enkaz vardı. Bunun için zamana ihtiyacım vardı. Hep aynı şeyleri duyuyoruz. Evet. O yüzden futbol aklı çok önemli.
2: Evet.
1: Doğru. İlk gün bunu yapacak.
0: Her kulüpte aslında.
1: Her kulüp için geçerli.
3: Durumu yaşıyoruz.
2: İbrahim abi, Zeki Murat Göle ile ilgili ben Antalya Spor maçından sonra yayında görüşümü paylaşmıştım. Ciddi derecede eleştiri aldım. Yani düşüncem şuydu: Zeki Hoca yani 10 yıl belki de daha fazla Fenerbahçe'de görev alıyor. Teknik direktörler değişiyor, yönetimler değişiyor. Zeki Murat Hoca değişmiyor. Ben de direkt değişmesi gerektiğini söyledim. Beni de zaten eleştirime iten nedenlerden birisi inisiyatif alıp oyuncu değiştirmemesiydi. Yani 10 yıl boyunca Salim Manav teknik ekipte görev alsa, yani futbolu icat etmedim, futbol oynamadım ama teknik ekipte görev alsam artık yani işin teori anlamında, pratik anlamında bir şeyler yapabilirim
1: Salim,
2: diye düşünüyorum.
1: Daha problemli hadise şu, orada eksikliği de tespit ediyor aslında.
2: Evet.
1: Gördük diyor. Ama hocaya ulaşamadık diyor. Ya bir şey görüp
2: inisiyatif
1: almıyorsan ve alamama sebebin ben yaparım burada bir problem varsa, yazık sen. Yani bak, hocayı tanımıyorum, yanlış da anlaşılmasın. Hani isimlerden bağımsız. Hayır, şöyle ya, ben mesela bunu işte bir YouTube kanalında program yapıyorum. Orada anlattığımda sürekli şöyle algılanıyor. Şahıs, bu şahıs değil. Bu o pozisyonda Ahmet, evet. Mehmet hiç fark etmez. Yani ona da haksızlık değil bu. Çünkü camia gidiyor ya, camiaya yazık, evet. Oluyor ya orada. Bir camiaya yazık oluyor yani. Her kulüp için geçerli. Bir pozisyona birini getirecekseniz eş, dost, akraba, bunlardan uzak durman gerekiyor. Tamamen bilgi, birikim, deneyime talip olmak zorundasın. O belirleyici oluyor. Belki o değişiklik bugün o puanı sana kaybettirmeyecekti. O finali oynayacaktın belki.
2: Evet.
0: Katılıyorum. Ben bu arada Salim'le de aynı fikirdeyim. Bu kadar fazla Zeki Murat Hoca'ya verilen şansın onda biri başka bir isime verilseydi belki de bu tüm kariyeri boyunca daha farklı bir noktada olabilirdi. Teknik direktörlük açısından söylüyorum bunu, ama hoca hiç bu anlamda, yani kendi kariyeri açısından da hiç mesafe kat edemedi. Hani bugün örnek vereceğim, bağışlasın beni lütfen hocam da, Atilla Hoca mesela Eyüpspor'da inanılmaz zor bir dönemde görevi aldı.
2: Evet.
0: Yıllardır kulübün bünyesinde çalışan bir isimdi ama çok fazla duyduğumuz, bildiğimiz bir figür değildi. Ama çok zor bir dönemde, çok da zor şartlarda bir görevi devraldı. Evet. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadı. Bu krizi kendi açısından bir fırsata çevirdi. Eyüpspor'u ligde tuttu, sonra da ayrıldı. Bugün teknik direktör olarak bambaşka bir kariyer çiziyor, evet, kendisini.
2: Kayseri Spor'a gitti. Bir deneme yani.
0: Evet.

0: meselesi.
1: Ama onu değerlendirdi.
0: Bunu değerlendirdi.
2: Ya orada orada ama çok kısa yani anlaşılabilsin diye anlatıyorum. Yani kimseyi orada haksızlık da yapmak istemiyorum. Bence şahane hikaye yazılabilecek bir hadise. Yani o durumda geldikleri hadise. Ama orada da yine eksik bir durum vardı. İstersen.
1: Hocam bu arada evet. Bence. Ya çok hani biz şimdi Dünya Kupası'nda tabii ki gözümüz kulağımız bizim çocuklarda olacak ama bir yandan da eminim ki tüm Türk halkının çok yakından takip ettiği bir diğer milli takım da Bosna-Hersek milli takımı olacak. 1-0 öne geçti Bosna-Hersek ev sahibi Kanada karşısında. Bir yandan da tabii o maçı şöyle göz ucuyla takip etmeye çalışıyoruz. Dileriz ki bu üstünlüğü korumayı başarırlar. En az bizim çocuklar kadar başarılı olmalarını istiyoruz bu Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek milli takımının da. Durum 1-0 oldu. Lütfen devam
2: edin. Hemen teknik bir şey de söyleyelim, buraya bağlayalım tabii, değil mi? Yani duran top organizasyondan geliyor.
3: Evet.
2: Şimdi oyunda tabii ben bir yorum dinledim geçen gün. Tek başına duran toptan falan anlatırsan, Arsenal oyunu bir arkadaşımız anlattı. Çok büyük haksızlık edersin. Yani duran top, touch, biz hani... Ya öyle bir seviyeye geleceksin ki sistemin organizasyonuna oturacak ki Arteta ile ilgili bir röportaj var. Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Göreve geldiğinde şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki önce diyor bir kültür, futbol kültüründen bahsediyor ama personelden de bahsediyor. Buraya mutlu insanların bir araya gelmesi lazım. Herkesi dinlediğini bahsediyor oyuncularından. Yani önce bir kültür. Çünkü diyor City'de o kültürü vardı diyor. Liverpool'da o kültürü vardı diyor. Yani gelirken hani bizim biraz önce anlattığımız gerçeklerinle yüzleşmek zorundasın. Yani otur masaya koy, o analizi sağlıklı yaparsan o analiz seni hedefe götürür. Hemen götüremedi değil mi? O da kaç sene harcadı oraya.
3: Evet.
2: Şimdi öyle oluyormuş o. Önce temeli otur. Şimdi duran top organizasyonları çok değerlidir. Şimdi şu maçta yani bu tamamen çalışılmış bir organizasyon olduğu için stoper pozisyondaki oyuncuyu öne koşturuyorlar. Onun arkaya attığı topla orada bir kaos. Ama kendi oyuncusu vuracak ama kendi kalesine atma durumu da olabilir. Çok değerli bir duran top organizasyonu. Çünkü biz maalesef ligde de çok göremiyoruz. Bizim teknik direktörler mesela maç biter bitmez sürekli bir hakem konuşuyor. Hatta ben şeyi görüyorum, çok da üzülüyorum ona ya. İnanılır gibi değil. Orada bir şey var kulübede, herkesin görüyor mu? Böyle bir ekran var, maçın tekrarı
1: tabii,
2: var.
1: Evet. Aynı anda maçı çok değerlidir. Takip ediyorlar.
2: Bak, o çok değerlidir aslında. Eğer sağlıklı kullanırsan. Sen onu ne için kullanıyorsun? Dikkat et. Hakem hatası için kullanıyor.
1: İtiraz için.
2: Ya o orada aslında teknik anlamda sana çok şey katabilir bir teknik direktör olarak. Hiç gördün mü sen bir teknik direktörün orada bizde ya stoper pozisyonda oyuncular merkezi dağıttılar. Hemen oradan görüp oyuncuları düzeltme.
1: Yok. Bak, anlık hakeme itiraz
2: ya
1: için.
2: Hakem şey var gibi çalışıyorlar.
1: Evet, gerçekten
2: vardan
1: öyle.
2: Daha hızlı çalışıyorlar.
1: Ya takımların kendi var sistemleri var.
2: Şimdi olur kulübe böyle var. Şey. Ya onun amacı o. Şimdi kulübe al bunu izle var. Bak bir tane organizasyon sana bir şey anlatıyor. Bırak hakem hatalarını. Onu zaten ciddi bir kalabalık hazır konuşmaya.
1: Doğru.
2: Sen oyunu anlat. Çok şeyden dağıldık geldik.
1: Bu arada hocam, evet,
3: Atilla Gerin hocadan geldik.
1: Bosna-Hersek'ten bahsettiğimiz için çok kısa eğer görmeyenler varsa sosyal medyada tavsiye ediyorum araştırmalarını, bulmalarını. Edin Dzeko'nun bugünkü maçtan önce Bosna-Hersek halkına, Bosna-Hersekli küçük çocuklara yazdığı bir mektup var hocam. Bayağı da uzun bir mektup ve kendi hayatından aslında o savaş yıllarından nasıl hayatta kaldığından bahsettiği ve tüm Bosna halkına aslında umut aşılamaya çalıştığı tam bir lider figürünü üstlendiği bir mektup var. Onu okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten futbolun sadece futbol olmadığını bizlere bir kez daha hissettiren yani bir mektup.
2: Savaştan dolayı bugün burada oynayan, eğitimini Almanya'da, Avusturya'da, farklı ülkelerde alan çocuklar var işte. O tabii dönem savaştan dolayı ailelerin başka ülkelere yerleşmek zorunda. Acayip hikayesi var aslında.
3: Çok ben 3 ay önce gitmiştim Bosna-Hersek'e. Yani orada şöyle ki Türk olduğunuzu direkt net bir şekilde hissediyorsunuz. Türk halkı çok çok fazla. Direkt havalimanında ilk indiğiniz andan itibaren, Sarajevo'ya ilk indiğiniz andan itibaren hissediyorsunuz. Ve birçok da insanla karşılaştım. A-Spor'u takip eden, bizleri tanıyan, Mostar'da, Sarajevo'da ifade ettiğin gibi şehitliğe gittim. Ve savaştan sonra direkt bazı evlerde hala bomba izleri var.
1: Tabii, tabii.
3: Savaşın kalıntıları var. Savaştan sonra, o zorlu savaştan sonra tekrardan bu arenada mücadele edebilmek...
1: Kolay
3: yıkılan,
1: değil.
3: Tahrip edilen bir ülkeyi yeniden mimari anlamda, hem manevi anlamda hem de doğal anlamda inşa edebilmek gerçekten çok çok zor. Ali İzzet Begoviç'in de mezarına gittim ve çok güzel bir sözü var. Bilir misin Furkan?
1: Yok, nedir?
3: Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.
1: Doğru.
2: Biz de o dönemde Türkiye olarak
1: neredeyse evet yani bizim dışımızda tüm dünya

0: Badya ama sırtını dönüp aslında sessiz kalmıştı.
1: Aslında yani oyunun da gücü değil mi? Yani bak nereden...
0: Futbol konuşuyoruz ama biraz hayata dair de bu tip hikayeleri barındırıyor futbol. Bosna Hersek bu anlamda gerçekten bu Dünya Kupası'nda özellikle takip edeceğimiz bizler açısından da özel takımlardan, ülkelerden birisi olacak. Onlara da başarılar diliyoruz. Bizi de izleyen... Zannetmiyorum şu anda Bosna Hersek'te bizi izleyen var mıdır bilmiyorum ama herkese de buradan sevgilerimizi gönderelim. Varsa Fenerbahçe'ye dair son mesajlar.
2: Hemen transferle alayım. İlgili konuşalım. Grimaldo ismini biliyorsun, ilk kez Aspor ekranlarında evet, paylaşmıştım. Sol bek adaylar arasında yer alıyor. Grimaldo dışında Kim Min-jae ismi gündeme geldi. Brahim Diaz ismi gündeme geldi. Bunlarla birlikte... İş transfer şekillenecek. İş transferde oyuncularla görüşülecek. Son olarak Kim Min-jae dedik, Grimaldo dedik, Brahim Diaz dedik ama ben Brahim Diaz'la ilgili bilgiler edindim. Bilgiler şu yönde: Brahim Diaz Fenerbahçe'nin transfer listesinde. Bu da gayet doğal. Brahim Diaz'la ilgili elde ettiğim bilgi şu: Brahim Diaz'ın menajeri ve kendisi Real Madrid'deki durumunu şekillendirdikten sonra karar verecek. Ben Brahim Diaz'la alakalı elde ettiğim bilgi şu: aynı zamanda Juventus'un girişim yapabileceği yönünde.
0: Juventus'un Brahim Diaz için.
2: Evet, girişim
0: Juventus
2: yapma ihtimali
0: çünkü
2: yüksek.
0: Bernardo Silva'yı istiyordu aslında. Bernardo Silva'yı alamadılar.
2: Bernardo Silva'dan ama
0: gidiyor.
2: Farklı pozisyonda oynayan oyuncular.
0: Ama çok da farklı değil Salim ya. Biraz benzer profil. Yani hücumda, ön alanda, işte sağda, merkezde, evet, orta sahada oynayabilen.
2: Yani Bernardo Silva konuşuyor. Galatasaray hani kısmında konuşacağız ama
0: düşük bütçeli Bernardo Silva gibi aslında Brahim Diaz. Juventus için evet bir...
2: Bir dönem vardı, fakir kantesi derdik her 6 numaraya. Onun gibi mi?
0: Gibi, evet.
1: Aslında oyun çok 6 numarayı da o özgürlüğü vermiyor. Yani savunmanın evet, içine gömülen, bak şey de Meksika'da kullanmıyor. Kimse kullanmaz diye düşünüyorum. Getirdiler Jose Mourinho'nun Amrabat'tan. Ya Amrabat'tan getirdin Alvarez'e, yok ettin orta sahayı. Fred İsmail Zengin'i yok ettin ya.
0: Peki geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da bir sessizlik var transfer konusunda. Çünkü hep konuşuyoruz yabancı kuralı 10+4. Durumu belirsiz birçok oyuncu var Galatasaray'da. Mauro Icardi bunların başında geliyor. Yaklaşık 25 gün oldu ama henüz Icardi konusunda bir geri dönüş zannediyorum ki yok Salim kulübe. Evet. İşte Roland Şalay'a acaba teklif gelir mi diye beklenen isimlerden birisi. Davinson için Como iddiaları var. Eğer işte Gabriel Sara buna eklenebilir. Yani durumu belirsiz isimler var. Bunların durumu netleşmeden de Galatasaray transferde bir hamle yapacak gibi görünmüyor. Bilmiyorum, katılacak mısın?
2: Gabriel Saray'la ilgili dış basında da yer aldı. Napoli iddiası gündeme geldi. Napoli cephesi bu konuda çok şeffaf. Direkt futbol yetkililerine sorduğunuzda başkan dışında cevap alabiliyorsunuz. Şunu söyleyebilirim. İfade ettiğin gibi Davinson Sanchez'e ilgi doğru. Como'nun bir ilgisi var. Como tarihinde ilk kez diyebiliyorum Şampiyonlar Ligi'nde mücadele doğru edecek. Cesc Fabregas'la birlikte önemli sıçrama yaptı. Como'nun gündeminde. Bununla birlikte hemen istersen transferlerden yola çıkalım.
0: Lütfen.
2: Stoper sağ bekten bahsettin. Şalay'a gelen teklifler var. Şalay sağ bek pozisyonunda oynuyor. Gelecek yıl sağ bek pozisyonunda Singo'nun da değerlendirilmesi gündemde. Singo'nun da bu pozisyonda değerlendirilebileceğini ifade edelim. Yelert geri döndü. Yelert kontenjan kuralına uysa da Yelert ve Victor Nelson kadroda düşünülmüyor. Şu an için kadroda düşünülmüyor. Icardi konusu var. Icardi konusuyla ilgili gelişme şu: ben bundan 2 hafta önce menajeri Pino'yla kısa bir demeç almıştım. Pino'dan görüşmelerinin sürdüğünü vurgulamıştı. Fakat sonrasında kendisine ulaşamadım. Basından takip ettim. Bilgi kaynaklarımı aradığımda bu sürecin devam ettiğini ifade ediyorlar. Fakat ben bu sürecin uzadığım düşüncesindeyim. Düşünce aşamasında ifade etmek istiyorum. Bu süreç çok uzadı. Yani güzel bir veda edilecekse güzel bir veda töreni, plaket verilip güzel bir veda gerçekleştirilebilir.
0: Son bilgi şu: Galatasaray'ın 1 yıllık bir teklifi vardı.
2: Kendisi 1+1 yıl istiyor.
0: Icardi 2 yıllık bir sözleşme istiyormuş.
2: Evet. Bir de Icardi'nin direkt mesela basında da yer aldı. Oynamak istediği ifade edildi.
0: Evet, oynama garantisi bekliyor.
2: Yani Okan Hoca da başka bir teknik direktör de direkt kimseye gel kardeşim sen oynayacaksın demez.
0: Zorluyor.

0: Seni gerçekten oynatacağım
1: yani
0: demez.
1: Ben bu arada ben her zaman yani Icardi konusunda hep aynı yorumu yapıyorum. Bence bitmiş, daha doğrusu tükenmiş bir birliktelik iki taraf açısından da ve güzel veda edebilmek için de bence önemli bir fırsat var Galatasaray'ın elinde. Devam edilmesi halinde biraz daha sancılı bir süreç yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle ben yolların ayrılması gerektiği fikrinden yanayım ama bilmiyorum İbrahim Hocam
2: katılacak
1: mısınız?
2: Ben de aynı düşüncedeyim.
3: Ya ben şoktayım yani. Hani Galatasaray'ın Icardi'ye gel bizimle devam et demesine inanamıyorum yani. Sen ne hani bir oyuncuya gel bizimle devam et edebilmen için elinde bir argüman olması lazım. Geçmişi falan bir tarafa bırak. Eğer geçmişte falan konuşacaksak bir sürü oyuncuyu o kulübün içine sokarız. Böyle şey olur mu? Ha bir de çocukları Galatasaraylı yaptı hadisesine asla katılmam. Yani şampiyonu olan takım zaten hep öyledir yani. Çocukluğunda en çok şampiyonluğu görenler o kulübü seçerler. Ya bizim çocukluğumuzda 88-89'larda işte atıyorum Fenerbahçe Galatasaray'ın, Tanju Çolak'ın, işte Rıdvan Dilmen'in çok ön planda oluyor. Galatasaraylı ya Fenerli, sonra Metin Ali Feyyaz Beşiktaşlı'da böyledir yani. Hani Icardi gelip senin çocuklarını Galatasaraylı yapmadı yani. Bence yanlış yerden yorumluyorsun. Şimdi işin fiziksel tarafında sana katkı sağlayabilir mi Icardi? Son gördüğümüz.
1: Son görüntüsüyle zor.
3: Mümkün değil.
2: Zor.
3: İşin rol model olma açısından yani arkadaşlarına örnek olma
2: abilik
3: açısından.
2: Abilik dediğimiz.
3: Sağlayabilir mi? Antrenmanla ilgili bahsediyorum yani. Sağlayamaz çünkü yapmıyor yani antrenman oyuncu. Fiziksel olarak yeterli değil. Çünkü antrenmanı sağlıklı yapan bir oyuncu fiziksel olarak bu kadar
1: kötü durumda. Tam tersi bazı disiplin zafiyetlerini de yaratabilir.
3: Oraya geleceğim.
1: Takım içerisinde.
3: Seyahatler konusunda sürekli geç gelmesiyle ilgili bir sürü şey duyuyoruz. İşin bir de rol model olmak o kadar da problemli bir hadise. Çünkü diğerleri diyor ki arkadaş ben de oraya gidiyorum. Ben geliyorum da sen niye gelmiyorsun? Şimdi bu kadar olumsuz hadise içinde barındıran bir oyuncuya bir takım ve son iki sezonu işte son sezonu zaten hani sakatlık ve geçtiğimiz sezonu yani biri birine borçluysa Icardi Galatasaray'a borçlu. Aldı parasını ya o dönem oynamadan.
1: Doğru.
3: Şimdi bunun üzerine nasıl olur da siz gidip o oyuncuya 5 milyon euro para teklif edersiniz? Ben mesela sen menajeriyle konuştun değil mi?
2: Evet.
3: Şaşırıyor mu sana şey dedim mesela ben şoktayım Galatasaray nasıl Icardi'ye sözleşme teklif ediyor. Şaşırmış olması lazım mesela şeyin
2: ya
3: menajerin.
2: Görüşüyoruz henüz net bir durum yok dedi. Ben ikinci soru olarak o dönem Juventus ve Juventus'la birlikte Olympiakos iddiası vardı. Olympiakos ve Juventus iddiasını sorduğumda direkt şunu söyledi. Bu konuyla ilgili konuşamayacağım, üzgünüm dedi.
3: Çünkü yok de muhtemelen yok nasıl diyeceksin? Ya yok diyemiyorsan ne diyecek? Ya öyle şey olur mu? Ya muhtemelen olay şu, bu kadar süre bekliyorsanız, bu kadar süre bekliyoruz yani. Abi. Hadise şudur, diyor ki ya biz 5 milyon şu an cebimizde diyor, biz bir bakıyoruz etrafa diyor.
2: Bugün mesela ben Galatasaray'a yakın gazetecileri de takip ettim, meslek büyüklerimizi. Mesela bir çoğunluğu tepki gösteriyor bu olaya. Şöyle tepki gösteriyor. Galatasaray neden bu kadar bu zaman zarfında Icardi'yi bekledi diye tepki gösteriyorlar. Bence aslında Galatasaray Icardi'yi beklemiyor. Galatasaray 10+4 kuralının değişmesini bekliyor. O konuyla ilgili de bilgim şu. Galatasaray'ın zaten...
1: Bu konu kritik bu arada çünkü evet, tamam. Hala bir beklenti var orada.
2: Beklenti var
1: için.
2: Evet. Değişiklik için beklenti var. O konu şu. Fenerbahçe'de yönetim değişikliği oldu. Aziz Bey yönetimi geldi. Fenerbahçe ile birlikte bu konunun tekrardan revize edilmesi için görüşüp federasyona taşıma niyeti var Galatasaraylı yetkililerin ama bendeki bilgi şu. Bu kuralın değişmeyeceği yönünde. 10+4 kuralının devam edeceği yönünde. Her ne kadar kulüplerimiz bu konuyla ilgili eleştirilerini ve değişmesi gerektiğini söylese de. Yani burada aslında Galatasaraylı yetkililer Icardi'den bağımsız bu kuralın değişmesini bekliyor. Bugün çok telefon trafiği yaptım ama somut bir bilgi elde edemedim. Devamlı konuştuğum kişiler transfer özelinde şunu söylediler Galatasaray cephesi ile ilgili. Turam ismi gündeme gelmişti.
1: Evet, Turam'ın Kepren Turam, Juventus'tan.
2: Evet, Turam transferinin zor olduğunu nitelendirdi. Kamavinga konusundaysa Kamavinga'nın Premier Lig olabileceğine dair bilgiler verildi. Yani bu noktada şu an zaten hali hazırda Dünya Kupası heyecanı var. Galatasaray'ın kadrosunda iskeleti belli. Galatasaray için transfer döneminin Dünya Kupası'nın sonuna doğru şekilleneceğini düşünüyorum. Sonuna doğru derken de şundan dolayı her takım direkt Dünya Kupası'nda bir ay zaman geçirmiyor. Grup aşamasında elemelerde veda eden takımlar oluyor. Bundan dolayı Dünya Kupası'nın son 10 günü 15 günü hareketli olacaktır. Yonduran konusu var. John Duran kendisi gelmek istiyor.

0: Bilindiği üzere Jondran kontenjan oyuncusu. 10 artı 4'ü düşündüğümüzde
1: 2003 doğumlu.
0: 2003 doğumlu. Zaten kontenjan ne diyor?
1: 2003 ve sonrası.
0: Artı 4 oyuncu Ocak 2003 sonrasında doğması gerektiğini söylüyor. Bundan dolayı kontenjan oyuncusu. Jondran'la ilgili de olay şu, bilmem katılır mısınız? Elde ettiğim bilgi de o yönde. Jondran bilindiği üzere yaklaşık 107 milyon euroluk bir bonservis kazandı. Kazandırdı. Oynamış olduğu kulüplere. Chicago'ya gitti. Chicago'dan
1: Aston Villa'ya.
0: Aston Villa'ya. Aston Villa'dan El Nasr'a gitti. Toplamda
1: zaten El Nasr'a yaklaşık
0: 107 milyon,
1: 80 milyon,
0: 77 milyon euroya gitti. Evet. 77 milyon euro. Chicago'dan da Aston Villa'ya 30 milyon euro bandına gittiğini
1: Jondran'ın
0: biliyorum.
1: Ama sorunu hiç yeteneği değil, biliyor musun?
0: Yani yetenekten
1: kafaları karıştıran konu
0: düşünüyor.
1: Zaten oyuncunun yetenekleri değil.
0: Galatasaray yönetimine, Galatasaraylı yetkilileri düşündüren şu: bu oyuncu piyasa yaptı. Bu oyuncunun kiralık satın alma opsiyonuyla kadromuza dahil ettiğimizde, şartıyla kadromuza dahil ettiğimizde belki ücret kazanabiliriz şeklinde bakış açısı var piyasası olduğu için.
1: Galatasaray'ın mı?
2: Galatasaray mı kazanacak para onu alıp kadrosuna?
1: Galatasaray bonservisiyle mi alacak?
0: Bonservisiyle alma değil. Mesela bak, Galatasaray'ın son yapmış olduğu devre arası transferlerini gördük. Neydi? Evet. Devre arasında gelen
1: satın
0: oyuncular
1: alma opsiyonunu kiralık.
0: Satın alma opsiyonuyla, satın alma şartıyla kiralık geldi. Satın alma şartı zorunlu değildi.
1: Yok işte opsiyon. Yani, satın alma opsiyonunu kiraladık. Sasha Boyun 15 milyon euroydu.
0: Opsiyon dedik, şimdi Hüseyin abi mesajı tabidir aynı kelimeyi doğurduğu için.
1: Ama adam, hayır işte orada zaten şarta bağlı opsiyon olduğu zaman o opsiyon olmuyor birazcık.
0: Zorunlu,
1: daha. Zorunlu satın zorunlu, alma maddesi oluyor.
0: Zorunlu olmayan satın alma şartı. Doğru tanım bu. Zorunlu olmayan satın alma şartıyla kadrosuna dahil ettiğinde orada yani geldi Furkan Yıldız, performans sergiledi. Bonservisini aldım. Bonservisini aldıktan sonra satış yaptın, ücret kazandın. Bu yöntem de tercih edilebiliyor. Galatasaray zaten devre arasında yapmış olduğu transferlere bakalım. Galatasaray devre arası yapmış olduğu transferlerle de, yani devre arası transfer dönemini hatırlayalım. Piyasada, yani Galatasaray'ın gündeminde birçok isim vardı 6 numara transferi için, 8 numara transferi için. Günün sonunda
1: yapılmadı.
0: Nagia geldi.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray'ın da bu anlamda model değiştirdiğini düşünüyorum. Hatta bilgiler de o yönde. Artık Dursun Bey de direkt frene basalım dedi.
1: Peki, o
0: da
1: zaman
2: bir tane
1: normal
2: örnek verir misin?
0: Tabii
2: ya?
0: Ki.
2: 4 senede bir tane Galatasaray'ın bu planlamayla birini alıp ona değer katıp sonra bir yere götürdüğünü bir tane verir. Ben bir tane örnek vereceğim.
0: Sasha ama Boy var ama Sasha Boy gittikten sonra Galatasaray sağlık için.
2: Bak, Sasha Boy hadisesi şöyle bir hadise.
0: Fatih Hoca'nın eminde
2: Okan Buruk göreve geliyor.
1: A2 takımla çalışıyordu.
2: Evet, Okan Buruk göreve geliyor. Diyor ki Sasha Boy benim planlamamın içerisinde yok diyor. Ben Duba diye bir oyuncu var. Onu alacağım, orada onu oynatacağım, evet, diyor. Bu oyuncu da profesyonel bir oyuncuymuş. O süreci iyi geçirmiş. Şey dememiş ya, ben iyi de para alıyorum.
1: Galiba Dubois da sakatlanıyordu sezon başında.
2: Ve sakatlandıktan sonra çaresizlikten bu oyuncuya talip ediyorlar. Evet. Ve Şampiyonlar Ligi falan derken, yani şöyle, planlamayla bir oyuncuyu getirmemişsin. Ben mesela Galatasaray'ın o son Niyaga'yı canlı izledim. Evet. Ya sen nasıl Niyaga'yı alıp ona değer katacaksın? Oyuncuyu bir canlı izlediğinizde yani inanamıyorum mesela, neye talip oluyoruz biz? Evet. Ya buna mesela, Niyaga'ya talip olacağına, söylediğin oyuncuya 2003'lü Jondran'a talip olacağına, kendi altyapında oyuncuya talip ol. Çünkü evet, Jondran dediğin oyuncunun oyunculukla ilgili sorunu yok. Ya problemli oyuncu, evet, hiçbir yerde yapmamış ki. Siyahi oyuncular benim oyunculuk dönemimde de genç, erken yaşta büyük bir çoğunluğu genelde o, ya bütün oyuncular ya, şimdi şeyde olmasın, evet, ırkçılık gibi ben onları şey yapıyormuş ki, ama genelde onlar biraz daha duygularını ön planda çıkıyor ve Fenerbahçe'ye gelirken de en büyük sorun oydu ki. Davranışıydı problem, yoksa oyunculuğuyla ilgili bir, evet, sorunu yoktu. Ve tam anlamıyla davranış yine ayağına dolandı. Evet. Şimdi sende dolanmayacağını
1: burada
2: garantisini
1: da,
2: kim veriyor?
1: Hocam şöyle bir bilgiyle karışık şöyle görüşler duyuyorum Jondran konusunda. Fenerbahçe'ye özellikle, bu benim yorumum değil, yanlış anlaşılmasın lütfen. Fenerbahçe'ye tırnak içerisinde oyuncunun kinlendiği, bu nedenle de kendisini ispat etmek için Galatasaray'da bir fırsat aslında aradığı konuşuluyor. Yani Galatasaray'ın da duruma biraz bu açıdan bakabileceği noktasında da
2: bakalım. Osimhen var ya orada.
1: Var.
2: Ne zaman o kinini, öfkesini Fenerbahçe'ye uygulayacak? Ya orada Osimhen var. Yani Galatasaray diyor ki ya ben maliyeti biraz daha o anlamda hani düşüreyim. Icardi'den istediğimi alamıyorum. Osimhen'in olmadığı organizasyonda. Bak şeyde problem yok. Oyunculuk profilinde bir problem yok. Yani
1: bence
2: gerçekten
1: yok. Yetenekli bir oyuncu.
2: Evet, yani problemini çözer. Ama davranış olarak kim garanti edebilir Fenerbahçe'de o kafa atıp kırmızı kart gördüğü Avrupa maçıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
2: Var mı, garanti edebiliyor musun? Ya da bir önceki kulüplerinde yüksek bonservisle gitmiş olmasına rağmen performansından çok işin diğer problemli hadisesiyle aynı sorunu yaşamayacağını.
1: Barış Alper'le ilgili senin bir haberin vardı değil mi Salim geçtiğimiz günlerde?
0: Evet.
1: Arsenal Barış için girişimde bulunabilir. Evet. Sanırım doğru hatırlıyorum değil mi?
0: Doğru.
1: Bu konuda var mı ekstra yeni bilgiler ya da bu konudaki ihtimali nasıl görüyorsun?
0: Yani o zaman da söylemiştim. Barış Alper Yılmaz'ın hayali Londra hayali var. Premier Lig'de oynamak istiyor. Arsenal'ın girişimi olabilir demiştim. Hatta ilave olarak o dönem Fenerbahçe'de başkanlık seçimi vardı. Şu anda Marsilya'da oynayan kanat oyuncusu. Anlaşıldığına dair de bilgiler paylaşıldı. Hakan Safi'nin listesindeydi.
1: Greenwood.
0: Greenwood'la ilgili Roma'nın bir girişimi olacağını söylemiştim. Eğer Roma alamazsa Greenwood'u, Barış Alper Yılmaz için de girişim yapabilir demiştim. Hatta bunu da söylerken şekillendirmiştim, temellendirmiştim. Geçtiğimiz sezon öncesi Roma'nın gündemine geldiğini ifade etmiştim. Bundan dolayı Barış Alper Yılmaz konusunda bende bir bilgi yok. Ancak Barış Alper Yılmaz'ın süreciyle alakalı Galatasaray yönetiminin 5'te 1'lik payı var. Ankara Keçiören Gücü'nün şu ana kadar o olay bitmeliydi.
1: Peki Can Uzun konusu?
0: Can Uzun Dünya Kupası'ndan sonra kararını verecek. Kulübünün istediği bonservis miktarı 50-60 milyon euro. Galatasaray ise bonus paketleri dahil, yani bonus ödemeler dahil 35 milyon euro bandına kadar çıkabilecek. Bunu Can, ifade edin.
1: Can, sanırım başka talipleri de var Can Uzun.
0: Başka talipleri de var.
1: Galatasaray değil.
0: Az önce dediğim yere geliyoruz. İbrahim abi, Furkan kardeşim. Yani az önce söylediğimiz yere geliyoruz. Şöyle ki, az önce ifade etmiştim. Gelecek vadeden potansiyelli oyuncular Dünya Kupası arenasını bekleyecek. Belki, yani inşallah olur. Can Uzun, Kenan Yıldız, Yunus Akgül, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz... 2002 Dünya Kupası'nda nasıldı? Takımımızda Hasan Şaş ve İlhan Mansız çıktı. Önemli potansiyel, yani önemli performans sergilediler. Potansiyellerini ortaya çıkardılar. Belki Can Uzun, Deniz Gül, yeni Hasan Şaş'ımız, yeni İlhan Mansız'ımız olacak. Dünya ya Kupası'nın
1: Dünya
0: özelliği
1: Kupası'nın
0: bu.
1: Bu tarz bir vitrine çıkardığı oyuncu vardır. Mesela 2010 Dünya Kupası benim için Mesut Özil.
0: James Rodriguez de vardı bir ara.
1: 2010'daki turnuvadan sonra ama Real Madrid'e transfer
2: Can,
1: yapmıştı.
2: Senin dediğini yaptığın o
1: noktalıyoruz.
2: Ekonomik anlamda bize zararı olur yani. 50'ye evet. Değil bu sefer 70'e almak zorunda kaldık.
1: Süremizin evet. Sonuna gelmişiz.
2: Teşekkür
1: çok
2: ederim.
1: Teşekkür
0: çok güzel
1: ediyorum.
0: Bir yayındı. Teşekkür ederim.
1: Çabuk
0: hem
1: geçen
0: sana hem
1: bir
0: de
1: program
0: İbrahim
1: oldu.
0: Abi.
1: Teşekkür ediyorum. Salim Manaf, İbrahim Yavuz, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu bu akşamlık noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1975 yılına gidelim.
1: Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli takım, oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti.

0: etti. Sarı lacivertliler attığı 43 gole karşılık kalesinde 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş da 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı. 1975 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı finalde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş kazandı. 10. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da finalde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Maçın ardından kupayı havaya kaldıran kaptan Ziya Şengül'ün de bu son maçı oldu. Efsane kaptan bu resmi maçla birlikte kariyerine nokta koydu. 31 Ekim 1975 tarihi Türk boksu için tam bir dönüm noktası oldu. Daha önce 16 Haziran 1973 tarihinde İspanyol boksör Tony Ortiz'e yenilen ve Avrupa şampiyonluğu unvanını kaptıran Cemal Kamacı, sıkı bir çalışma dönemine girerek Avrupa Profesyonel Boks Birliği'ne başvurdu, bir unvan maçı talep etti. Cemal Kamacı bu maçı Almanya'da oynamak istedi. İki boksör 31 Ekim 1975 gecesi Almanya'nın Köln şehrinde ringe çıktı. Salon Türk işçileri tarafından hınca hınç doldurulmuştu. Salonda inanılmaz bir atmosfer vardı. Cemal Kamacı bu maçta kendisinden 17 santim daha uzun rakibi karşısında harika bir performans sergiledi. Salon Türkiye Türkiye sesleriyle çınlıyordu. Cemal Kamacı altın kemere çok yakındı.
1: Şimdi tabii sporcunun en büyük avantajı seyirci avantajıdır malum. Avantajlardan birisi. Tabii Köln'de Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın dolayısıyla ben fazla dedikleri olmadım. Yani dış saha olmasına rağmen, Avrupa Almanya olmasına rağmen orada seve seve dövüşmeyi kabul ettim. Dolayısıyla 12 bin kişinin 10 bini Türktü. Yani orada benim Almanya olmuş, Türkiye olmuş. Yani fark etmez. Onun için elhamdülillah hiç sıkıntı çekmeden maçı kazandık ve şampiyonluğu devam ettik. Almanya'da o zamanlar vatandaşlar çok ezikti Almanlar tarafından Avrupa'da. Bu ezilmenin dolayı benim şampiyonluğum onları çok mutlu etti, çok memnun etti. Bütün mesele burada.
0: Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü olan Cemal Kamacı için artık ringlere veda etme zamanı gelmişti. 1976 yılında ringlerin efsane ismi Cemal Kamacı aktif boks yaşamını sonlandırdığını açıkladı. Cemal Kamacı boksu bırakma kararını şu sözlerle ifade etti.
1: Her şeyin bir sonu gelir. Sonu olması lazım. Hayatımızın da bir sonu olacak. Bir gün dünyayı terk edeceğiz. Dönüş olmayan bir yere gideceğiz. Şimdi sporun da bir başlangıcı var, bir sonu vardır. Ben aşağı yukarı 20 sene dövüştük. Yaş geldi artık 45'e, 44'e. Dolayısıyla artık son dedik ve böylece son maçı yaptık.
0: 75 yılında ülkemizde yılın sporcusu ödülü alan Cemal Kamacı ile birlikte aynı yıllarda dünyayı kasıp kavuran Muhammed Ali de dünyada yılın sporcusu ödülüne layık görüldü. Avrupa'da Cemal Kamacı, dünyada Muhammed Ali ringleri kasıp kavururken Cemal Kamacı 1976, Muhammed Ali de 1978 yılında ringlere veda ettiler. 1975 yılında Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülke olarak minderde tam bir hayal kırıklığı yaşadık. O yıl şampiyonayı altın madalya yüzü görmeden 1975 yılında basketbol liginde şampiyonluğa Galatasaray

0: keza.
1: Bu iki takımın Almanya Ligi'ndeki başarılı grafiği Avrupa kupalarına da yansıdı. 1975 yılında kulüpler bazında Avrupa şampiyonluğunu Paris'te oynanan final maçında rakibi Leeds United'ı mağlup eden Bayern Münih elde etti. Bayern Münih o yıllarda Avrupa futbolunda büyük söz sahibi oldu. Aynı sene UEFA kupasını da Twente'yi 5-1 ile geçen Borussia Mönchengladbach kazandı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası da İsviçre'de oynanan finalde Dinamo Kiev'in oldu. Kiev finalde Ferencvaros'u 3-0 yenip kupaya uzandı. ...1975 Akdeniz oyunlarında ülke sporcuları 4 yıl aradan sonra Cezayir'de bir araya geldi. 25 Ağustos 6 Eylül 1975 tarihinde yapılan Akdeniz oyunlarında İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Mısır, Cezayir, Tunus, Suriye, Lübnan, Fas, Libya ve Malta boy gösterdi. Türkiye, Akdeniz oyunlarında atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, yelken ve tenis oyunlarında mücadele verdi. 1975 Cezayir Akdeniz oyunları Türk sporcular için başarılı geçti. Türkiye organizasyondan 12 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalyayla çıktı.
2: ...1976 yılı Trabzonspor için çok özeldir. Türk futbolunda ilk kez 3 takım dışında Karadeniz bölgesinden bir takım şampiyon olarak adını yıllarca 4 büyükler olarak anılacak takımlar içerisine yazdırdı. O yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu.
1: Yıl 1976. Türk futbolunda yarım yüzyılı aşkın bir saltanat yıkıldı. Karadeniz kıyılarından çıkan bir takım, Türk futbolunda üç büyükler adıyla anılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk saltanatına son verip Türkiye 1. Ligi'nde şampiyonluğu kazandı. Oynadığı 30 maçın 17'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Trabzonspor mutlu sona ulaştı. O sene rakip ağlara 36 gol atan Bordo Maviller kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor lig şampiyonluğunun yanı sıra aynı yıl Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıdı. Ahmet Suat Özyazıcı önderliğindeki Bordo Maviller tüm kupalara ambargo koydu. 1976 yılında ligi zirvede tamamlayan Trabzonspor, lig ikincisi Fenerbahçe ile Ankara 19 Mayıs stadında Başbakanlık Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 eşitlikle bitti. Bordo Maviller ezeli rakibi Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda 8-7 mağlup ederek kupayı evine taşıdı. Trabzonspor Başbakanlık Kupası'nı kazandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başardı. Trabzonspor finalde yine Ankara'da Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Bordo Maviller 4 ve 29. dakikalarda Hüseyin'in attığı gollerle rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu anlamlı kupayı da müzesine götürdü.

1976 yılında Trabzonspor Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkemizi ilk kez temsil ediyordu. İlk turda şampiyonumuzun karşısına İzlanda ekibi Akranes çıktı. Trabzon'daki maçı 3

3-1, İzlanda'daki maçı da 3-2 kazanan ekibimiz ikinci tura yükseldi. Bu turda temsilcimiz İngiltere şampiyonu Liverpool'la eşleşmişti. Liverpool'la ilk maç 20 Ekim 1976 günü Avni Aker Stadında oynandı. Temsilcimiz Keegan'lı, Kennedy'li ve John Benjamin Toşak'lı Liverpool'u adeta dize getirdi. Bordo Maviller Liverpool'u ilk başta 1-0 yendi ancak rövanşta rakibine 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. ...1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. 5. Avrupa Futbol Şampiyonası 16-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Yugoslavya'da düzenlendi. Turnuvada Batı Almanya ev sahibinin Hollanda'da Çekoslovakya'nın rakibi oldu. Hollanda Çeklere boyun eğerken Batı Almanya Yugoslavya'yı rahat geçerek finale çıktı. Şampiyonsa kupayı ilk kez kaldıran Çekoslovakya oldu. Çek futbolcu Panenka ise final maçında gole çevirdiği penaltı atışıyla ün kazandı ve bu penaltı kendi soyadıyla anılan bir penaltı tekniği olarak futbol tarihindeki yerini aldı.

0: 1976 yılı çok önemli bir jimnastikçinin doğuşuna sahne oldu. Karşınızda Nadia Elena Comaneci. ...12 Kasım 1961'de Romanya'da dünyaya gelen Comaneci, 5 olimpiyat altını, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. 1976 yılında Kanada'nın Montreal kentinde yapılan yaz olimpiyatlarında tüm jüriden 10 üstünden 10 alan ilk ve tek sporcu olan Nadia Comaneci, jimnastiğin popülerleşmesinde çok büyük bir katkı sağladı. Comaneci ve arkadaşı Bella Caroli tarafından oyun bahçesinde paranda atarken keşfedilmiş ve jimnastiğe 6 yaşında başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen Nadia Comaneci, Türkiye'de çok sevilen bir isim olduğunu ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.
1: I appreciate more and more as the years go by what I've done when I was 14.
2: Yıllar geçtikçe yaptığımın ne kadar büyük bir şey olduğunun daha da farkına varıyorum. O zamanlar tabii ki tarih yazmayı beklemiyordum. Başarımın boyutunun ülkeme döndüğümde insanların beni havalimanında karşılamasıyla farkına vardım. İnsanların 41 yıl geçmesine rağmen yaptıklarımı hatırlaması beni çok duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Hacı çok yakın bir dostum. Onunla Romanya'da birçok projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de çok sevildiğini biliyorum. Buraya geldiğim zaman ismimin çok bilindiğini söylediler. Ben de Hacı kadar tanınıyor olmama çok şaşırdım.
0: Erkekler teniste 1976 yılında Avustralya açığı Mark Edmondson, Fransa açığı Adriano Panetta, Wimbledon'ı Berk, Amerikan açığı Jimmy Connors kazandı. Bayanlarda Avustralya'da Evone Glogan-Cavli, Fransa'da Sue Baker, Wimbledon'da Chris Evert, yine Amerika'da Chris Evert, korttan zaferle ayrıldı.
3: ...1977'de Türk boksu yeniden canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın...

0: 4 bronz madalya kazandı. Bu yıl içerisinde Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ve kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
1: Yıl 1977.
2: Ligin düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvarladı. Tekrar Ali Kemal'de. Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya. Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin. Vurdu yerden gol. Gol. Hüseyin Trabzonspor'un Fenerbahçe önünde galip duruma getiren golü attı. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
1: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kajkaliç. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci Ivan Ceviç ile anlaştı. kaygan işte Galatasaray'a imza attı.

0: sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kayganiç aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kayganiç yazılı forma ile mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu. 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahne oldu. Sarı mayonun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa Bisiklet Turu'nu Bernard Tevenet kazandı. ...1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
1: ...1978 yılında Avrupa futbolunda birçok gelişme yaşandı. Nottingham Forest fırtınalar gibi eserken Avrupa Kupası finalinde Liverpool Kenny Dalglish'in attığı golle Klub Brugge'ü saf dışı bıraktı ve kupaya uzanan taraf oldu. Real Madrid içinse Santiago Bernabeu'nun vefatı 3 günlük yasa sebep oldu.
0: Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978 Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde iki kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise ikinci defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
2: Allez Michel. Voilà. Oui Michel.
3: Oui, oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute.
4: Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
5: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk.

0: ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilerseniz etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımdan oynanıyor o zaman. İşte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor. Efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor. Ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarına koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya ileydi galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya ileydi galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz. Kimlerle birlikte? Basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç, dedikodular var işte, 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
1: É para o lance, Kempis, era o terceiro gol da Argentina.

0: Brezilya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda ile yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu, direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir... Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luque savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filho diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
2: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan iki yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe, Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor'sa ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında Türkiye Kupası'nı ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller, hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1979 1978 senesinde Balkan Cross Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight. Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brian Clough da 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. ...1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu.

0: here's Dalgleish. Over his head nicely, and Dukuba was there, but so is Sarnes there. Will he get a shot in? Now Dalgleish! Across the face of the
1: and when Evan Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup, and in a moment you'll hear the roar. It's his cup! It's Liverpool's cup!
2: 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

0: Futbolda bunlar yaşanırken ringlerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayernat'a ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olize'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla topu ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum. Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane. Fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicholas Jackson. Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası. Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
2: Harika ya.
1: Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
2: Direkt.
1: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
2: Kaydı.
1: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten
2: Zinedine Zidane mısın Erik?
3: Acayip bir şey gerçekten ya.
1: Luis Diaz indi sıfıra, çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan gol ise yapıyor 2-0.
3: Gol Harry Kane'in.
1: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
3: Ya farklı açılardan tekrar gösterilmesi gereken bir yüzyıl.
1: Yani Zidane mısın be adam dedim ben, artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern, sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi.

0: Tobin ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson, Fabio Silva, Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine Harry Kane. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer, Harry Kane, Harry Kane. Şimdi o lise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt etti. İlk anda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı. Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande. Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi.
1: Raum yine orada.
0: Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise. Harry Kane. Savunma arkasına Diomande'yi kaçırma düşüncesi. Diomande. Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor. Onu da söylemek lazım. Ito yerden çok iyi yere. Olise. Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1, Bayern 3.
1: önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
2: Orada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović, Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise! Daha Olise! 5-1! Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
2: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigliler'i. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
3: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry bir şutta o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı, Luis Diaz geriye döndü. Pavlović, kimi şut şansı, kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı, Svensson kafa, gol! Schlotterbeck! Schlotterbeck golü attı, 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
3: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. İşte Terbek çok daha fazla seviyor, bu sevinci yapmıyor.
3: Sabitzer. Virus'un topta, ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimi aldı. Şut şansı, Kimi vurdu ama kolay bir top oldu Kovel için. Stanišić. Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya. Arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi. İyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane. Harry Kane. Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucu Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilamı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer. Sağda Yan Kuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası. Bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83. Skoru bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise. Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine Kimiko. Yine yanıt geldi bu kez Bayern Münih'ten.
1: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema'yı yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

0: İstanbul saatini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Taç Inter kullandı. Bastoni. Dördüncü dakika, Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladı. Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopbeiners. McKennie. İlk kez görmüş olabiliriz McKennie'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović Acerbi. Juventus'un ilk atağı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopbeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKennie. İndirdi göğsüyle. Kopbeiner sert orta. McKennie. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol! Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi avlıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi, merkeze aldı topu. Kenan, Yıldız vurdu. Kenan! Olacak iş değil. Millilerimiz sahnede. Ne maç ama. Kenan Yıldız. Görüyorum, artırıyorum diyor Kenan. Ne gol ama. İşte posterleri. Buranın ikonu. Sadece ayın oyuncusu değil. Kenan Yıldız bu takımın her şeyi.
1: Önce Hakan, sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor Interliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventus'tular. Topikini hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopbeiners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer. Hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz, Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan! Hakan'ın ikinci golü!
1: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri, kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kivu'nun. Inter'i öne geçiyor. geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası Abi Turan'da. Kenan Kolombo düdüğünü çaldı, derin bir sessizlik. Kenan çevirdi, kafa vuruşu, gol! Şimdi de kardeş Turan, Kefren Turan. Millilerimiz düelloda, abi kardeş düelloda. İnanılmaz.
1: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi ve Juventus'a bu imkan, bu fırsatı, bu teklif

0: hamlesiydi. Tudor'un X faktörüydü. Attı golü.
1: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
0: Yani, İnanılmaz.
1: Kariyer golünü attı.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şut da dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol şansı. Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk pası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Sommer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol sevinci.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella, Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay. Of. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyumada izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
2: Bambaşka bir şey denemişti orada.
1: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu, Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol en sevdiği rakibin ağlarına. Bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neresten? Zambo Anguissa'ya. Zambo Anguissa, Spinazzola boşan bu. Zambo Anguissa kendisi gitti, açtı önünü. Zambo Anguissa!

0: 8 Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zamboangissa.
1: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
0: 3-1. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını Di Marco. Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot. Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce Maignan, sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrien Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Bastian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacak, aktardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Maignan'ın üzerine gidiyor bu şut. Leao bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salemakers'e, dengesiz Inter savunması. Salemakers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salemakers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salemakers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faulü yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Maignan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu, Mike Maignan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Maignan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Maignan. Yani açık bir şekilde kendi soluna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye, arka direkte Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sotsa son düdüğü çaldı.

Derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Christian ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco yerden gol! Öylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola ata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol! Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize atağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Asist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'den.
2: Bakar mısın McTominay'e?
1: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Höylund kendisi vurdu yalnız Ömer.
2: İnisiyatif alarak yaptı bu baskıyı.
1: Pas Barella'ya. Nicolo Barella, kavisli top, Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Yan Bisek çekti, vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor. Savunma arkasına şimdi Höylund. Iska gelince Höylund pozisyonun içerisinde. Höylund çaprazdan vurdu. Höylund direğin dibinden dışarıya. Jan Bisek sağ kanada. Luis Enrique. Mkhitaryan. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram. Topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokema. Ardından Bastoni dışarıya.
3: Numero 13 del Napoli commette fallo in...
1: Evet, faul yaptı Amir Rahmani. Penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübe'ye mi?
2: Conte. Demir haklıydı kendi kendine bu tepkiyi verirken de artık tabii duramıyor.
1: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu! Direğine çarpan topağlarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Yeniden önde Inter. Hakan'ın penaltıdan gelen golüyle. Hakan bu sezon 2. kez Varya Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor. Spinazzola, McTominay araya girdi, Bastoni, seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı, kafa vuruşu Bisek'ten gelmiyor, Lang çevirdi, McTominay!

0: McTominay. 2-2 getiriyor Napoli dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrique Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
1: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an Juventus için, bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Bu vuruş Jelinski'den. Savunmada Bremer, golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor Inter. Önce kaleci Di Gregorio, sonrasında top direkler arasında geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'a top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Yan Sommer'den

0: Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir golde Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
1: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Doveri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Yan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3. Yan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Milan. Hatalı pas Leao'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3-2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Medyan'ın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yani yeniden izliyoruz pozisyonu. Leao. Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupinyan'a. Estupinyan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupinyan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupinyan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupinyan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya. Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco. İşaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için. Zielinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bise kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Koni de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Yan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupinyan. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni'yi açtı. Mkhitaryan düzeltti bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya Dumfries. Boni'den kafa dışarıya. Anjouan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı, ardından bir korner daha. Devin Ter'in müdahalesi. Jelinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüyle indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Suçic. Petar Suçic. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Suçic'e. Petar Suçic. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlović karşısında, Diouf'tan Piotr Jelinski. Suçic aldı yeniden. Petar Suçic ondan orta. Kafa, Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter. Çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Meyan kullandı ve son düdük. Derbinin galibi Milan oluyor.

0: herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Kartal Yiğit ve Onur Özkan stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi geceler.
0: Bugün 3 saatiz. Bir süredir 2 saatlik yayınlar yapıyoruz. Dolu dolu 3 saat beraberiz. 2 konuğumla birlikte. Yine dolu bir gün olacak. Çünkü hem Dünya Kupası bölümümüz var. Bol bol Dünya Kupası'nda maçları konuşacağız. Bir yandan da gündemdeki haberleri, tabii ki transferleri konuşacağız. Sizinle birlikte X hesaplarınızda, son sayfa etiketinde. Siz de yanımızdasınız. Hemen dönüyorum ama burada yanımdakilere. Kartal Yiğit, nasılsın?
3: Sağ ol Melike'cim, sen nasılsın?
0: İyiyim, afiyet olsun. Limonlu çay.
3: Teşekkürler.
0: Sen nasılsın Onurcuğum?
3: Limonlu, limonsuz çıkmam abi.
2: Kartal Yiğit güzel yiyor.
3: Öyle gerçekten bir şeyim vardır. Ama şimdi bu aralar spora tam gaz verdiğim için biraz kendimi ödüllendiriyorum.
0: Spor yapıyorsun.
3: Evet, tatlıdan vazgeçemiyorum. En büyük sıkıntım o. Onun dışında sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ama spor şart. Tatlıyı da biraz azaltmamız lazım. Bu arada Hatay Beşiktaşlar Dernek Başkanı eski Mehmet Yıldız'ın selamı var.
0: Selamlar buradan.
3: Burada
0: çok.
3: Bir
2: İvanç Hoca'nın boşluğunu sen mi dolduruyorsun?
3: Ben dolduruyorum. Güzel bir yer açtı. Hatay'ın yöresellerini böyle tattırıyor insanlara.
2: Nerede abi?
0: Yine
3: selamları
0: var.
2: Nerede?
3: Şeyde, Çengelköy'de.
2: Tamam, bir gün davet etsin, ben gidelim.
3: Tabii özellikle dediler Melike'ye selam söyle. Hatay yöresellerine bir şey yapalım.
0: Çok selamlar, teşekkür ederiz.
3: Tadı
0: gerçekten
3: verdim.
0: Şu anda kartal kurtar oldu yani.
3: Ya arada bir olacak böyle oldu, yani.
0: Güvenç abinin çok zor. Ya. Kartal kurtar.
2: Film karakteri gibi.
0: Bir daha da söyleyemem.
3: Kartal kurtar olmaz ya, güzel değil.
0: Zaten şey, tekerleme söyleme gibi.
3: Değil mi? Aynen,
0: birkaç
3: çok
0: kere
3: zor.
0: Daha söyleyemem yani.
3: Olmaz, aynen öyle.
0: Ki meslek bu olmasına rağmen zor. Sen nasılsın Onur?
2: İyiyiz çok şükür. Dünya Kupası başladı.
0: Evet.
2: Çok keyifli başlamasa
0: kırmızı
2: da.
0: Kırmızı baş.
2: Çok keyifli olmasa da başlangıcı futbol
0: ya
2: anlamında.
0: Ya herkes, bir de futbol anlamında değil. Sen bilmiyorum, açılış seremonisi kimse beğenmemiş. Yetersiz.
2: Çok olmuş. Çok sönüktü gerçekten bence de. Yani Shakira değildi herhalde büyük ihtimalle. Yani o Shakira ise bilmiyorum, biz başka bir şey izledik herhalde. Yani çok sönüktü her anlamda. Çok iyi bir hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Çok daha görkemli bir şey yapılabilirmiş Dünya Kupası özelinde. Bir de şöyle bir şey oluyor tabii. Üç ülkenin düzenlemesi mi acaba o heyecanı azaltıyor bilemiyorum tabii ki ama 48 takım ilk maçlar itibariyle baktığımız zaman herhalde grup aşaması tatsız geçecekmiş gibi duruyor şu anda. Ben fikstüre falan baktım. Böyle hani aman bu maçı kaçırmayayım diyeceğim. Herhalde 4-5 maçı geçmedi. Baktım yani özellikle. Grup aşamasında çok fazla heyecanlı maç göremedim açıkçası. Ama gruptan sonra herhalde heyecan artar diye tahmin ediyorum.
0: Yani kendi maçlarımız heyecanlı olacak tabii.
2: Tabii o ayrı bir heyecan tabii ki. Futbol sever olarak baktığımız zaman hani daha önceki Dünya Kupalarına kıyasladığımız zaman her maçın çok ayrı bir keyfi vardı Dünya Kupalarında. Artık o keyif sanırım artık herhalde son 32 turuyla itibaren başlayacakmış gibi duruyor şu anda.
3: Ya şeyde de öyle oluyor ya. Yani Avrupa Şampiyonası'nda da genelde ama ilk şeylerden tabii.
2: Orada da evet, orada takım sayısı arttı. Orada da tabii arttı ama yine de bu burada olmayı asla hak etmeyen takımlar var. Kabul etmemiz
3: doğru,
2: gerekiyor.
3: Doğru. Takım sayısı artması
2: evet,
3: biraz
2: takım sayısı
3: sıkıntı.
2: Artması asla buralara gelemeyecek ekipler var. Dün Güney Afrika maçını izledik mesela. Güney Afrika yani bizim ligde küme düşerler yani.
3: Çok
2: o
3: kötü.
2: O kadar kötü bir
3: çok
2: takım
3: kötü
2: ya.
3: Ama bir ama eskiden öyle değildi Onur yani Güney Afrika bakma
2: yok,
3: sen şeyler.
2: Yani inanılmaz bir şey. Çok, gözüm kanadı resmen ya.
3: 90'larda falan Güney Afrika daha iyiydi yani. Hakikaten bitmişler dediğin
2: yani
3: gibi
2: yarı
3: yani.
2: Yarı sahaya geçiyorlar. İki tane pas yapamadılar ya.
3: Doğru.
2: Ya, inanılmaz bir takım. İşte yani bu takımların büyük ihtimalle sayıları artacak grup aşamasında, öyle gözüküyor.
3: Evet.
0: Şimdi maçı da konuşacağız, daha oynanacak maçları, oynanan maçları, ama Dünya Kupası'na böyle biraz daha ilerleyen dakikalara bırakalım. Çünkü yine milli takımımızdan haberlerimiz de olacak, onları da paylaşacağız çünkü. Sizin de o yüzden fikirlerinizi, bu konuyla ilgili görüşlerinizi o sırada okuyacağım yoğun bir şekilde. Şimdi biraz transfer, biraz kimler gider, kimler kalır, bunun üzerine haberlerimiz var, onları konuşalım. Fenerbahçe ile

0: Geçeceğim. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım Ederson'u takımda tutacak mı, tutmayacak mı, gönderecek mi? Bir de bir yandan Dünya Kupası var. Başkan Yıldırım buna Dünya Kupası'ndaki performansa göre karar verecek. Detaylar haberimizde.
1: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği merak konusu. Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Brezilyalı eldiven performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Seçim döneminde başkan adaylarının kaleci transferi planladığı konuşulsa da seçim sonrası durum büyük oranda değişti. Başkan Aziz Yıldırım Ederson konusunda hızlı karar vermek istemiyor. Sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan deneyimli kalecinin Dünya Kupası performansı takip edilecek. Aziz Yıldırım kalitesine ve özelliklerine güvendiği Ederson'la sağlıklı bir iletişim kurulması gerektiğini ifade ediyor. Fenerbahçe yönetimi oyuncuya ekstra bir teklif gelmezse yeni sezona Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin kaleci rotasyonuyla girmeyi planlıyor.
0: Evet. Ederson kalsın mı gitsin mi ya da Dünya Kupası performansı nasıl olur? Biraz bunun üzerine konuşalım. Onur seninle başlayayım.
2: Evet, çok ilginç bir bilgi Fenerbahçe adına söyleyelim. Dünya Kupası'na 3 kalecisini de gönderen tek takım Fenerbahçe. Ama kaleci arıyorlar transferde. Yani çok enteresan bir olay bu gerçekten de.
3: Evet.
2: Bir kalecisini Brezilya milli takımına, bir kalecisini Hırvatistan milli takımına, diğerini Türk milli takımına gönderdi Fenerbahçe. Ama halen kale konusunda bir ihtiyaç var, bir arayış var, bir istek, arzu var. Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde, seçim öncesinde yaptığı en doğru hamlelerden bir tanesi Ederson'la ilgiliydi bence. Mesela Hakan Safi o konuda hata etti. Ben kaleci alacağım demek aslında Ederson'u göndereceğim anlamına geliyordu bir yandan. Doğru bir strateji değildi bu. Aziz Yıldırım ise eldeki değeri değersizleştirmeme adına birçok hamle yaptı. İletişim anlamında çok doğruydu bence bu. Evet, Ederson Türkiye'ye geldiği zaman bazı soru işaretleri barındırıyordu. İşte eski performansı olur mu olmaz mı, bunu sorguluyorduk belki ama bu da değil. Yani bu performans bence oyuncunun kendi yeteneklerinden bağımsız bir performansı. Burada ters giden bazı işler oldu. Bir de biz şu hataya düşüyoruz her zaman. Oyuncuların performansını değerlendirirken ya da oyuncuların geleceğini belirlerken, kalitesiyle alakalı yorum yaparken sadece kendi performansları üzerinden bazı şeyleri okumaya çalışıyoruz. Oyuncu performansını belirleyen çok fazla faktör var. Yani oyuncu gelmiş, acaba Samandıra'ya uyum sağlamış mı? İyi bir arkadaş grubu var mı etrafında? Evet. İşte yediği yemekler hoşuna gitmiş mi? Takımın içinde bir aidiyet duygusu oluşturabilmiş mi? Teknik adamla diyaloğu nasıl? Şimdi bunların hepsinin çok üst seviyede olması gerekiyor ki ortaya bir performans çıksın. Yani ben hayatımda şunu görmedim mesela. Uyum sorunu yaşayan, takım arkadaşlarıyla anlaşamayan bir oyuncu çok iyi performans versin. Böyle bir şey yok. Hani
0: yani varsa yazın. Ben de hatırlamıyorum.
2: Bu menajerlik yani, oyunu değil yani.
0: Takımda herkesin nefret değil, ettiği değil. Birinin çok başarılı olduğu ya da Ederson öyle diye demiyorum.
2: Değil, yani. Evet.
0: Böyle bir profil var mı başarılı olan?
2: Ben ya hatırlamıyorum. Işte, adamın ailesi,
0: olan.
2: Ailesinin problemleri oldu. Sosyal medyadan hakaret edildiler. Bir sürü saçma sapan.
0: Evet.
2: Yani dolayısıyla burada oyuncunun performansı ve kalitesi dışında bazı şeyler gelişti. Bunlar tamir edilirse ben birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum Fenerbahçe adına. Ve Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuna baktığımız zaman da hani kaleci aramasını çok saçma buluyorum ya. Yani Ederson, hadi Ederson'u gönderdim, Livakovic var bir şekilde elinde. Evet, performans anlamında ne aranıyor onu da bilmiyoruz. Ya belki şu tartışılıyor. Yani hep işte bir önce Muslera'sını arıyordu Fenerbahçe. Muslera gibi bir kaleci arıyordu, bulamadı. Şimdi bir Uğurcan performansı arıyor belki. Ama dediğim gibi sadece kaleciyle olacak bir iş değil bu. Birçok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Ben Ederson'un kalması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Ki Aziz Yıldırım da böyle düşünüyor. Hatta ve hatta henüz açıklanmasa da teknik direktör Aykut Kocaman da böyle düşünüyor. O yüzden de burada bir Ederson ayrılı olmasını beklemiyorum. Hatta şu bilgiyi verelim. Seçim sonrası Ederson Aziz Yıldırım'a ulaşıyor zaten. Teşekkür ediyor. Kendisiyle alakalı yorumlarından dolayı. Yani Ederson'un giderkenki duygularıyla İstanbul'dan şu anki duyguları aynı değil.
0: Daha pozitif.
2: Evet, giderken kafasında burası yoktu asla. Buraya dönmeyi düşünmüyordu. Ama şu an ailesiyle beraber oturduğunda acaba Fenerbahçe'de bizim bir geleceğimiz var mıdır diye bunu oturup konuşuyorlar. Bu önemli bence. Bir şekilde ben bu o ilişkinin tamir edileceğini düşünüyorum.
0: Kartal, sen ne düşünüyorsun?
3: Benim de düşüncem yani çok farklı değil. Sanki görüntü kalacakmış gibi. Bana öyle geliyor. Çünkü

0: Çünkü Aziz Başkan'ın seçilmeden önceki söylemleri, işte daha sonra işte Ederson'la görüşmesi falan, bunlar hep oyuncunun kalması yönündeki sinyaller gibi geliyor bana. Tabii yani futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Belki şimdi tatile gidiyor. Kupadan sonra tatile gittiği zaman orada kafasının karışacağı belki bir teklif alabilir. Çünkü sezon başlamasına yakın olacak. Ondan sonrası ne olur bilinmez ama sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Şey olarak, maddi olarak da şartları iyi. Fenerbahçe ile yaptığı kontrat. Aziz Bey'in de yaklaşımı olumlu. Evet, geçtiğimiz sezon özellikle sonlara doğru tamamen kafasından Fenerbahçe'yi silmiş bir Ederson gördük ki zaten bu sahaya da yansıdı. Sahadaki sonuçlara da unutulmayacak bir Rizespor maçında yediği gol. Belki de şampiyonluğun gittiği maçta o maç.
1: Derbideki kartı.
0: Hareketler yani resmen hakeme beni at dedi ve en sonunda atıldı. Yani bunlar hep oyuncunun Fenerbahçe'yi sildiği şeklinde yorumlandı ama şimdi yeni bir yönetim, yeni bir teknik adam, yeni bir sayfa demektir. Yani Ederson da bence bunu düşünüyor. Şimdi İstanbul güzel şehir. Yani şehirle ilgili zaten bir sıkıntısı olamaz. Karşı tarafta büyük ihtimal oturuyor. En iyi yerlerde oturuyorlar. En iyi yerlere gidiyorlar. En iyi yerlerde geziyorlar. Aldıkları, hadi onu da geçtim. Kazandığı para şu an belki gittiği yerde, Avrupa'da herhangi bir kulübe gittiği zaman alamayacağı rakamlar.
1: Dünyanın en çok kazanan kalecilerinden
0: bir tanesi. Biri hiçbir yerde bu parayı göremez.
1: 11 milyon euro maaşı.
0: Kesinlikle. Öyle değil mi? Yani o parayı hiçbir yerde göremez.
2: Yani Körfez'den belki
0: orada olabilir. Da çok göreceğini düşünmüyorum.
2: Belki.
0: Belki öyle dediğin gibi Onur. Yani belki öyle bir şey olabilir ama onun dışında ben Ederson'un da ailesinin, evet hakikaten o dönem çok tepkiler gördü. Şimdi özellikle ben geçmişteki Beşiktaşlı Brezilyalı oyunculardan biliyorum. İşte Bobolar, Nobreler falan. Fenerbahçe'de Alex de öyleydi. Ailelerinin kararı kendi kararlarından öndedir her zaman.
3: Tabii, çok önemli.
0: Onlar eşlerine inanılmaz çok tutkuyla bağlıdır.
1: Hanımcı mı diyorsun? Abi?
0: Kesinlikle hanımcı. Doğru. Hakikaten
3: bak. Aileci
0: kesinlikle.
3: Daha doğrusu yani.
0: Aileci daha doğru ama
3: hepsi.
0: Eşi mesela, onlar da eş çok farklı. Ben Bobo'dan biliyorum. Bobo'nun eşi
3: Nobre de öyle.
0: Bobo'nun eşi o dönem işte transfer görüşmelerinde verilen parayı beğenmedi. Bobo çekti gitti. Yani o derece eşleri her konuda hakimler. O yüzden eğer Ederson'un eşi Türkiye'de, İstanbul'da kalmaya devam etmeyi düşünüyorsa o iş bitti demektir. Yani iş orada aileden geçiyor. Ben kupadan sonra işte gidip bir tatil, bir dinlenmeden sonra, kafasının bir rahatlamasından sonra Ederson'un daha sakin bir karar alıp Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünüyorum ki Sayın Yıldırım'ın ve yönetimi düşüncesi de bu yönde. Şimdi oldu da Ederson gitti. Bir anda bir boşluğa düşersiniz. Lig başlayacak Ağustos'ta. Eleme oynayacak Fenerbahçe. Bir anda kaliteli bir kaleci almak durumundasınız. O zaman sıkıntıya düşüyorlar. O yüzden Fenerbahçe'de Ederson'u bırakmak istemiyor. Ederson'a konuşulacak, edilecek. Yeni hoca gelecek. Aykut Hoca büyük ihtimal gelecek. Oyuncusuyla konuşacak. Onu rahatlatacak. Biz sana güveniyoruz diyecek. Sen her şeye kulağını tıka diyecek. Gel burada işini yap diyecek ve bu geçtiğimiz sezon yaşanan sorunlar sümen altı edilmiş olacak. Ederson da bence o zaman daha böyle iyi bir performansla başlayacaktır lige.
3: Acaba izleyicilerimiz ne düşünüyor Ederson'la ilgili? Özellikle derbideki performansı, atılmak için elinden geleni yaptığı tırnak içinde tepkileri en çok konuşulandı Ederson'la ilgili. Mesela Alper Bey Ederson'u gönderip Berke ya da Emiliano Martinez'i almazsa Aziz Başkan şampiyon olamayız. Basit abi ya demiş. Ederson çok tembel kaleci. Uçmuyor, bağırmıyor, ruhu iyi değil. Olmaz ya demiş. Ve tamamen onun ifadeleriyle, izleyicimizin ifadeleriyle okumaya çalıştım. Burak Bey, Livakovic'te Ederson'da çok çok iyi kaleciler. Şampiyon yapacak karakterler. Psikolojileri iyiyse daha iyisini bu paraya bulamazlar. Ama aynı psikolojide devam ederlerse yine aynı bireysel hatalar görürüz yorumunu yapmış Mehmet Bey. Eder

0: Mansur'u biz daha izleyemedik. Oyuncunun bu sezon ligimize adapte olduğunu düşünmüyorum. Bir sezon daha bakalım nasıl bir performans gösterecek. Daha sonra gittiği takımda mükemmel bir sezon geçirirse kafamızı taşlara vururuz. Bu arada çıkış maddesi 25 milyon euro yazmış izleyicimiz. Yani oyuncudan çıkmanın da zorluğundan bahsediyor. Ederson gitsin derlerse gitsin demiş izleyicimiz Kadir Bey. Bakalım başka Kartal ne demiş ve Twitter arkadaşlarına selamlar Necati Bey yazmış sana.
1: Bana mı?
0: Evet sana yazmış.
1: Aleykümselam, ben de buradan selam söylüyorum.
0: Ederson Türkiye Ligi için yeterli ama Avrupa için değil ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da da başarılı olması lazım yazmış. Ederson'la şampiyonluk gelmez yazmış Onur Bey'in mesajı bu şekilde. Şampiyon olmak istiyorsan Ederson'un da üstünde bir kaleci transfer edeceksin. Bir de golcü atanınla tutanın rakibinden iyi olacak. Rakibinde Uğurcan ve Osimhen varken sen Ederson'la iddialı olamazsın yazmış.
2: Sezon başında Fenerbahçe taraftarına sorsak Ederson mu Berke mi diye ne cevap verirlerdi? Ya da şöyle bir şey olsaydı, Fenerbahçe yönetimi Ederson'la görüştükken vazgeçip Berke'yi alsana tepki verirlerdi. Sezon başı Uğurcan da gündemdeyken herkes Ederson'u istemiyor muydu?
0: Yani Ederson'u.
1: Çok performansı Galatasaray'da istiyordu.
2: Yani çok kısa süreli performanslar üzerinden çok net ve sert değerlendirmeler yapıyoruz. Yani bahsettiğimiz kaleci Ederson şu an Brezilya milli takımının birinci kalecisi olabilecek durumda. Yani Ancelotti tercih ederse onu oynatır yani. Öyle bir kaleciden bahsediyoruz. Dediğim gibi tekrarlıyorum, buraya gelirken zaten belli başlı soru işaretleri içeriyordu. Yani performans anlamında son dönem düşüş yaşamıştı, bunu kabul ediyorum. Zaten bunu yaşamasa gelmeyecekti buraya.
0: Doğru.
2: O ayrı bir konu ama yani işte Ederson bu seviyenin kalecisi değil falan demek yani bilmiyorum. Bana çok mantıklı gelmiyor.
0: Milli takımının kalecisinden bahsediyoruz. Yani hadi şimdi Hırvatistan milli takımında kalecisi işte Livakovic diyorlar da.
2: Evet yani çok kolay yıkıyoruz
0: ama
2: bazı
0: mesela
2: şeyleri.
0: Mesela ben burada biraz şeyi ayrı tutuyorum. Yani Brezilya milli takımına çağrılmak da kolay bir şey değil.
2: Ya değil tabii herhalde ki. Canım. Artı yani dediğim gibi ya bir oyuncu performans veriyor. Hemen gönderelim onu, yenisini alalım yerine. Ya bu çok sağlıklı bir şey
1: şeye
2: değil
1: de
2: ki.
1: Öyle yapmadılar mı Onur? Livakovic'i de.
2: Aynısı oldu.
1: Aynısı yapıyor. Aynısı. Yani, bakın,
2: sonra ne oldu?
1: Yani tabii yani yanlış yapılıyor. Fenerbahçeli arkadaşlar biraz sakin olacaklar.
0: Başarının uzun zamandır gelmemesinin getirdiği de
2: ya kabul ediyorum. Çok kötü bir sezon geçirdi Ederson ama dediğim gibi burada hani oyuncunun kalitesi dışında bazı şeyler gelişti. Yani burada aidiyetiyle alakalı net problem yaşandı. Oyuncu buraya bir süre sonra kafasından sildi. Yani buna sebebiyet veren faktörleri Fenerbahçe'nin bir şekilde ortadan kaldırması gerekiyor öncelikle. Niye bunu söylüyorum? Ederson gitti. Bu faktörleri ortadan kaldırmadınız, yeni bir kaleci geldi. Aynısını o da yaşayabilir.
1: Tabii canım.
2: Aynısını o da yaşayabilir. Yani bir kere Fenerbahçe'nin sosyal medya yıkımlarına son vermesi gerekiyor. Yani anlayabiliyorum, şampiyonluk hasreti çok ciddi bir psikolojik problem yaratıyor ama sürekli sosyal medyadan oyuncuların ailelerine hakaretler, oyunculara hakaretler. Yani Ederson gitti, Emiliano Martinez geldi. O da aynısını yaşar. Bunun sonu yok ki. Bu anlayışın değişmesi gerekiyor önce. Ondan sonra kaleci değiştirirsin. O sorun değil. Basit bir şey kaleci değiştirmek.
1: Livakovic de kötü bir kaleci değildi. Kesinlikle kötü bir kaleci değildi. Yani bir anda ama bak demek ki içeride bir şey var. Ben sana söyleyeyim Melike, yani içeride derken hem camiada var, taraftar sabırsız, tamam da gelen adamlar özellikle işte kale mevkii sıkıntılıdır. Yani bir iki tane hatalı çıkış yaparsın, bir hatalı gol yersin, edersen de olsa.
0: Tabii canım.
1: İşte gördük yani bir Rize maçı sonrası, tamam hatalı doğru, yani linçin de linçini yedi. Aynı şey Livakovic için de geçerli oldu. Yani bunlar tekrarlanıyor. Yapılan yanlışlar tekrarlanırsa burada bir sıkıntı var demektir. Ondan sonra kimseyi bulamazlar bak. Ben sana söyleyeyim. Bu oyuncular herkes birbirinin Avrupa'da birbirleriyle ilişkili. Herkes birbirini arıyor. Siz zannediyor musunuz yıldız bir oyuncu?
0: Ne diyecek şey? Sakın gitme bak.
1: Tabii.
0: Öyle mi diyecek?
1: Herhalde. Siz zannediyor musunuz yıldız bir oyuncu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'a giderken hiç araştırma yapmıyor. Oradan hepsinin arkadaşları var zamanında oynamış.
0: Doğru.
1: Açıyor adam diyor ki kardeşim paranı günü gününe aldın mı? Ne bileyim yöneticiler nasıldı? Başkan nasıldı? Hoca nasıldı? Hoca birine takar mıydı? Taraftar nasıldı? İşte şimdi son moda sosyal medyada şey var mıydı? Ya bunlar hep konuşuluyor. Hadi onlar konuşmadı, menajerleri konuşuyor. İlla ki konuşuluyor. Şimdi Ederson'u gönder. Ederson şimdi Ederson'un yerine gelecek kaleci büyük ihtimal arayacak, tarayacak, araştıracak, yaşananları görecek. Yani artık günümüz şeyinde bu zor bir şey değil ki en fazla girecek internetten yazacak olanları. Yani o yüzden

0: artık Fenerbahçelilerin sakince davranması lazım. Yani oyuncuyu öğütme değil, oyuncuyu kazanma dönemi. Zaten isteseniz de göndermeye kalkarsanız oyuncu kendi gitmedikten sonra Ederson bu paraları hiçbir yerde bulamayacağı için gitmez yani. Bütün parasını alır öyle gider. Bu sefer ne olur? Sil baştan Fenerbahçe zararında zararına geçer.
1: Devam edeceğiz. Fenerbahçe'de yine başka haberlerimiz de var. Ama bir Galatasaray'a geçmek istiyorum. Yine yorumlarınızla birlikte ve haberlerle birlikte döneceğim Fenerbahçe. Takım takım gitmiyorum. Galatasaray'da uzun zamandır Can Uzun transferi konuşuluyor. Oyuncu milli takımda. Milli takımımızın oyuncusu ve yani Galatasaray'da dahil olmak üzere transfere kulağını tıkadı şu anda. Bir haberimizi izleyelim, sonra üzerine konuşacağız.
2: Can Uzun geleceğiyle ilgili acele etmiyor.
3: Can Uzun, Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
2: Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı 2026 Dünya Kupası süreci bitene kadar transfer görüşmeleri yapmak istemiyor. Adı başta Galatasaray olmak üzere birçok dev kulüple anılan 20 yaşındaki milli futbolcu şu ana kadar gelen hiçbir transfer teklifine cevap vermedi. Dev turnuvaya odaklanan genç 10 numara tüm enerjisini A milli takımın başarısına ayırdı ve transfer görüşmelerini de turnuva sonrasına erteledi. Oyuncunun bu tavrına kulübü Eintracht Frankfurt'tan da tam destek geldi. Ancak Alman ekibinin masadaki eli de oldukça güçlü. Galatasaray bu transferi 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor. Frankfurt yönetimi ise kapısını çalan kulüplere net bir mesaj gönderdi ve Can Uzun için 60 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Şimdilik tek gündemi 2026 Dünya Kupası olan Can Uzun'un geleceği, turnuva sonrasında netlik kazanacak.
1: Evet Onur Özkan, seninle başlayayım. Bir Süper Lig görünüyor mu hedefinde sence Can Uzun'un?
4: Ya çok kolay gözükmüyor bence. Çok özel bir isim. Özel potansiyel, kesinlikle, özel yetenek. Ama bu maliyetlerle Galatasaray'ın alabilmesini çok olası görmüyorum ben, açık söyleyeyim. Okan Hoca çok istiyor bu arada. Yani listesinin ilk sırasında Can Uzun var. Hatta şöyle söyleyeyim, Can Uzun aslında kullanışı çok kolay bir oyuncu değil kullanımı. Çünkü pozisyonu itibariyle tam net adını koyamıyoruz pozisyonunun. Yani 9 da diyemiyoruz.
1: Forvet arkası mı?
4: 10 da diyemiyoruz. Hani forvet arkası diyebiliriz ama işte o forvet arkası pozisyonuna sistemlerin içinde yer veren takımlar çok fazla değil artık. Yani Okan Buruk ve Galatasaray çok bence doğru tercih olur onun için bu arada. Okan Hoca'nın sisteminde her zaman böyle oyunculara yer vardır. Ama Frankfurt tarafı da tabii ki kendi adına haklı. Dünya futbol piyasası artık öyle bir yere evrilmiş durumda ki en basit genç oyuncuya gittiğin zaman özellikle 5 büyüklükten yani 40-50 milyon eurodan açıyorlar kapıyı. Yani Can Uzun'un çok daha düşük potansiyelli, çok daha düşük yetenekli versiyonları baktığımız zaman 35-40 milyon euroya transfer yapıyor şu an. O yüzden de Galatasaray'ın gözden çıkardığı işte 35 bonuslarla 40 milyon euro civarı rakamlar Frankfurt'u memnun etmiyor. Galatasaray için ben hep şunu söylüyordum. Dünya Kupası'na kadar Can'ı alırsa alır Galatasaray, ondan sonra hiç alamaz zaten. Ya ben Can'ın mutlaka Dünya Kupası'nda çok iz bırakacağını düşünüyorum. Çok net söyleyeyim. Yani bir şeyler yapacak orada. Ha, yapmasa bile kötü bir turnuva geçirdi diyelim ki değerinden bir şey kaybetmez Can Uzun. Frankfurt'u kullanmak istediği bir oyuncu yeni sezonda. Yeni hocanın kullanmak istediği, Hütter'in kullanmak istediği futbolcu. O yüzden de yani Galatasaray'ın Can'ı transferi yapabilmesi için mutlaka daha büyük bütçelere çıkması gerekiyor. Nedir bu işte? 50 milyon euro. 50 artı bonuslar gibi. Hani şu anda da çok mümkün gözükmüyor. Ama bu süreç devam eder. Yani iki taraf arasında flört. Şu önemli en azından. Can'ın Galatasaray'a gelme konusunda tavrı baya baya olumlu.
1: Yani,
4: evet, kulüpler anlaşırsa gelirim düzeyinde şu an Can Uzun. Onu söyleyelim. Can'ın yani ailesinin Galatasaraylı olduğunu belirtelim. Can Galatasaray'a sempati besliyor. Yani böyle bir anlaşma olursa kulüpler arasında Can seve seve Galatasaray formasını giyer. Ama dediğim gibi burada Frankfurt'un tavrı net. Galatasaray'ın bütçesi şu an belli. Arada yaklaşık bir 20 milyon euro fark var. Bunun kapanabilmesi kısa vadede çok mümkün gözükmüyor. Bir de Can inşallah diyelim Dünya Kupası'nda iyi performans gösterirse zaten ondan sonra bu transfer baya baya bence imkansız hale gelir.
1: Kartal, sen ne söyleyeceksin?
0: Ya şimdi Frankfurt hakikaten iyi maçlar çıkardı. O yüzden bir anda böyle bu transferin gerçekleşme ihtimali hemen ben kısa vadede kolay görmüyorum. Onu söyleyeyim. Oyuncunun da şöyle bir şey var. Tamam, Galatasaray ligin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne geçtiğimiz sezon girdi. Bu sezon da gidiyor. Ya bunlar bir faktördür, doğru. Yani oyuncunun gelme düşüncesini etkileme, kararını etkileme de çok önemli bir faktördür. Ama ben Can'ın Avrupa serüveninin devam ettirme yönünde bir kendi kendine oy kullanacağını düşünüyorum. Yani ya Frankfurt'ta kalır ya da şeyde Bundesliga'da başka bir takıma gidebilir diye düşünüyorum. Ama tabii milli takım oyuncusu. Milli takım oyuncusu olarak daha da fazla görev alma, şans alma adına Galatasaray'ı tercih edebilir. Yani ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Bir ara Beşiktaş için de yazıldı.
1: Evet.
0: Yanılmıyorsam. Beşiktaş'ın da konuştuğu bir isimdi. Yani Beşiktaş'ta da konuşulan bir isimdi. Transfer tekliflerinin olması gayet doğal. Çünkü geldiği zaman ligde de bir katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Kötü bir oyuncu değil.
1: Şöyle bir mesaj var bak izleyicimizden. Bizdeki 10+4 kuralını bilen Avrupa kulüpleri elimiz mahkum diye oyunculara iki katı fiyat biçiyor. Can Uzun'u hiçbir Türk kulübü alamaz.
4: Yok, elim hakkım değil ki. Yani yerli oyuncu.
0: Yerli oyuncu. Yani o şeyde sıkıntı.
4: Yani 10+4 içinde gider Galatasaray'a önemli. İtalyan oyuncu da olabilir.
0: Evet,
4: yani.
0: Yabancı olarak o bakmak lazım ama şey olarak şöyle bir şey katılıyorum. Yani çok böyle
1: iyi yerli
0: bonservis anlamında
1: bulmak zorlaşıyor ya o anlamda.
0: Orası olabilir. Yani yerli konusunda sıkıntı var, doğru.
4: Hayır, ama şöyle bir şey var. Galatasaray'ın şu an problem yaşadığı kısım yerli rotasyonundan
1: şu
4: daha ziyade 6-4 rotasyonu.
0: Evet.
4: Galatasaray'ın ciddi fayda sağladığı 5-6 tane yerli oyuncusu var. Bunları hani çoğaltabilir. İlla çok yüksek kalite değil, genç seçenekler de var Galatasaray'ın önünde. Yani şöyle bir şey gelmesin akıllara. Yani 10+4 kuralı illa Galatasaray'ın çok yetenekli bir genç oyuncu almasını gerektirmiyor. Hayır, Galatasaray şu anda 6-4 kuralına uygun yabancı oyuncu da getirebilir. Öyle bir eli mahkum durumu yok Galatasaray'ın.
0: Yerlide zaten sıkıntı yok. Yerli konusunda bir şey yok
4: Galatasaray'ın
0: ama.
4: Galatasaray'ın durumu iyi yani oyuncu konusunda.
0: Mesela 4 şeyde artı 4'te Beşiktaş sıkıntı.
1: Yani elinde Barış Alper varken Banko hep 11 oynatacağı oyuncusu.
4: Barış var, Yunus var, Oğurcan var, Abdülkerim var. Bak 4 tane 11 oyuncusu var Galatasaray'ın.
1: Çok yüksek meblağlara yerli bir oyuncu almayabilir gözüyle de bakılıyor.
4: Yani Can, Galatasaray adına şu değil. Ya yerli oyuncu alalım değil. Çok büyük potansiyel alalım. Yani Galatasaray'ın Can'a gitme sebebi bu.
1: Yani Can da olsa o potansiyelde almak ister Galatasaray.
4: Tabii yani.
1: Kadrosu buna müsait yerli oyuncu sayısı.
4: Yani şu anlama değil. Can gelmezse oraya Galatasaray başka bir yerli oyuncu bakmayacak.
1: Ama işte mesela Avrupa kulüpleri de yerli oyunculara bu yüzden, hani Galatasaray açısından değil ama genel anlamda bu yüzden elindeki iyi yerlere daha fazla fiyat biçebilir diye.
4: Ülkede de öyle. Ülkedeki yerli piyasası da. Galatasaray şeye gitti mesela. Arda Okan'a gitti Göztepe'ye. 15 milyon euro dediler. 15 milyon euro nedir? Yani çok saçma rakamlar bunlar baktığımızda.
0: Burada daha fazla bence.
4: Piyasa çok saçmalamış durumda yani.
0: İşte o zaten bizim ana sorunumuz. Yani ülke futbolunun en büyük temel sorunu o zaten. Yerli oyuncu yetiştirme konusunda, üst düzey yerli oyuncu yetiştirme konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bu da milli takıma da yansıyor. Milli takımda şu an bakın hep en çok, daha çok lejyonerlerimiz. Yani orada oynuyorlar. Orada yetişen oyuncular altyapı anlamında fayda sağlıyorlar. Yani Can hakikaten yetenekli bir oyuncu. Ya bir de şu var, yani oyuncunun ben hemen Türkiye'ye tamam geliyorum falan bilmiyorum, yani öyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum açıkçası.
4: Yani illa Türkiye'ye geleceğim diye bir düşüncesi yok ama Galatasaray'ı ikna ederse Frankfurt'u
0: ikna edebilir.
4: Hayır demez Galatasaray'a.
0: Can'ı da ikna ediyor. Demez canım, tabii onu söylüyorum. Yani
1: şimdi, bir de Galatasaray'da olduğunu söyledi.
0: Evet. Ya şimdi Şampiyonlar Ligi oynuyor madem Galatasaray'da olduğunu söylüyor.
4: Bu da çok önemli değil. Yani futbol profesyonel sonuçta.
0: Yani tabii ki gelebilir ama ben şimdi bu yaşta bir oyuncunun biraz daha Avrupa'da devam etme yönünün ağır olacağını düşünüyorum.
4: Yani
0: ne yapar mesela? Frankfurt olmaz. Yine Bundesliga'da bir üst kademe takıma gidebilir.
4: Leverkusen'e gider.
0: Leverkusen olabilir. Tabii Dortmund olabilir. Yani o tarz takımlar olabilir. O yüzden öyle bir şansını ben deneyeceğini düşünüyorum Can'ın.
4: Ama şu var. Can'ın kariyeri açısından önemli bence. Hani bazı özelliklerini geliştirmesi gerekiyor. Özellikle dediğim gibi pozisyon kısmı.

0: Bunda bir sıkıntı yaşıyor. Yani her takım bir forvet arkası oyuncusu oynatmıyor. Yani bir de günümüzde artık orta sahalar, merkezler artık 3 oyuncuyla kullanılıyor. O yüzden de Can'ın biraz daha merkezleşmesi gerekiyor. Yani 10 numara özelliğini kazanması, top rakipteyken oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Bunları yaparsa mesela şimdi milli takımda Montella da tam onu nereye konumlandıracağını bilemiyor. 9 numarada mı oynatırım diye düşünüyor, Arda Güler'in pozisyonunda mı? Yani tam çünkü ikisinin arasında kalmış gibi duruyor. Mesela Almanlar onu Thomas Müller'e benzetiyor anlamda. Hani Thomas Müller gibi mesela çok pozisyonu belli olmayan ama gol noktalarında direkt en can alıcı yerde topla buluşan futbolcu. Yani Thomas Müller de kariyerini bu şekilde inşa etti. Müller'in daha yeteneklisi bu arada Can. Tartışmasız. Yani Müller çok yetenekli bir oyuncu
1: savunması
0: değildi
1: da iyi
0: baktığımız zaman. Ama inanılmaz bir kariyeri inşa etti kendine oyun bilgisiyle. Can'da da oyun bilgisi var ama dediğim gibi sanki biraz daha merkez özelliklerini kazanması gerekiyor. Kariyerinin daha bir iyi bir noktaya evrilebilmesi için.
2: Burak Bey yazmış. Can Uzun milli takımda yedek ama 60 milyon euro isteniyor. Barış Alper ilk 11. Ona niye 60 milyon euro istendiğinde fazla bulunuyor?
0: Can Uzun,
2: bu Avrupa ligleri yok mu?
0: Can Uzun yine kim oynuyor milli takımımızda? Arda Güler oynuyor çünkü. Yani bu yüzden yani hani Can'ın yani yedek kalması,
2: Arda Güler'in yedeği.
0: Hani Can'ın yedek kalmasının sebebi Arda Güler'in olması onun pozisyonunda. Hani Barış'ın pozisyonunda Barış'tan daha iyi bir oyuncu var mı?
2: Barış'ın yedeği olsaydı söylediğiniz belki. Ama evet, yine de yani bakış açınızı anlayabiliyorum. Can Uzun özelinde değil ama Barış Alper'e fazla bulunmasına tepki gösterdi.
0: Ben hep şöyle söylüyorum Melike. Bir yerli oyuncunun, Süper Lig'de oynayan bir yerli oyuncunun sadece Süper Lig performansıyla Avrupa'ya transfer yapması mümkün. Ama yüksek meblağlara transfer yapması mümkün değil. Cenk Tosun Şampiyonlar Ligi performansı da gitti.
2: Doğru.
0: Örnek verelim. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi performansına baktığımız zaman Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 12 maç Galatasaray'ın oynadığı, akıllara, hafızalara kazınan kaç tane maçı var Barış Alper'in Şampiyonlar Ligi'nde? Juventus maçı var.
2: Evet.
0: Buradaki. Şimdi Liverpool maçını belki sayabiliriz ama dolu dolu Barış Alper Yılmaz'ın 2 ya da 3 maçını sayabiliriz şampiyonlar. Bu yeterli değil. Bu yeterli değil. Hani Barış Alper Yılmaz için biz de isteriz 30'lar, 40'lar, 50'ler verilsin. Ama adam şuna bakıyor. Geliyor Şampiyonlar Ligi'nde 12 tane maça çıkmış Barış Alper Yılmaz.
1: İstikrara bakıyor.
0: Avrupa Şampiyonası oynamış. 2 sene önce. 0 gol 0 asist Avrupa Şampiyonası. Bu arada Barış Alper Yılmaz'ı kötülemek için söylemiyorum. Piyasasını nasıl ya, değerleniyor onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Bir oyuncunun piyasası nasıl aynen değerleniyor?
0: Adam geliyor bakıyor Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış? Barış Alper Yılmaz 1 golü var Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi böyle bir oyuncu için adam çıkarıp 50 milyon euro vermez. Bakmaz ligde işte örnek veriyorum Gençler Birliği'ne 2 tane atmış işte çıkmış ondan sonra Kayseri'ye asist yapmış. Bunlara bakmıyorlar.
2: Doğru.
0: Bakarlar ama %10 bakarlar. %90
1: Avrupa'da
0: milli takım performansı.
1: Milli takım.
0: Şampiyonalardaki özellikle.
1: Doğru.
0: Elemelerdeki ve Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi performansı.
1: Bir de şimdi işte Dünya
0: evet
1: Kupası'na.
0: Barış Alper çıkar Dünya Kupası'nda çok iyi oynar. O zaman direkt 50 olur performansı üzerinden değeri zaten.
2: Evet, konuşacağız. Şimdi Okan Hoca'nın açıklamalarına bir bakalım. Bir de Okan Buruk şampiyonlukla ilgili, Süper Lig şampiyonluğuyla ilgili çarpıcı bir ifade kullanıyor. Biz alıştık. Bizim için çok normalleşti diyor. Detaylar haberde.
3: Okan Buruk şampiyonluğun Galatasaray için normalleştiği görüşünde. Sarı Kırmızılı Kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulunan Buruk, her sezon şampiyonluk hedeflediklerini hatırlattı. Buruk, 4 sene önce üst üste 4 sene şampiyon olacağız desek. Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü bilmiyorum. Asıl olan Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Önemli olan buraya yaptığımız hizmet, dedi. Galatasaray'da önemli oyuncuların sembol haline geldiğini vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, bu durum taraftar sayımızı yükseltiyor. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Galatasaray futbolu tekrar sevdirdi ve reytingi de çok fazla artırdı, şeklinde konuştu. Her yaştan insana hitap ettiklerini belirten Buruk, "Stadyum atmosferi olarak bütün dünyanın önüne geçtik. Stadımızı dünyanın en iyisi olarak görüyorum."

0: diyor. Bu ne demek aslında? Taraftarlar için özellikle çıta yüksek. Yani siz bir sene daha şampiyonluk vaadiyle taraftarı mutlu edemeyecek hale geliyorsunuz. Yanılıyor muyum?
1: Evet, normalleşti ama şunu da söylüyor. İyi mi kötü mü bu bilemiyorum,
0: evet,
1: diyor.
0: Evet.
1: Bence kötü.
0: Kötü.
1: Yani Galatasaray mesela geçtiğimiz sezon ligde yaşadığı krizlerin ana sebebi buydu zaten. Şampiyonluğa oyuncuların alışması, şampiyonluğu önemsememesi bir anlamda.
0: Bir anda doyum ve rekabet, evet, oluşuyor.
1: Önceliğin lig olmaması Galatasaray için asla.
0: Maç seçtikleri konuşuluyordu.
1: Maç seçtiler ki sırf yani oyuncular değil, camia da seçti, taraftar da seçti, hoca da seçti, yönetim de seçti. E ne oldu? Galatasaray ciddi krizler yaşadı. Hiç beklemediği yerlere, beklemediği oyunlarla puanlar kaybetti Galatasaray. İşte Liverpool'u yendi, gitti Konya'ya mağlup oldu. Juventus'u yendi, Konya'ya mağlup oldu mesela. Öyle örnekleri yaşadı. Bunun normalleşmemesi adına şunun yapılması gerekiyor. İşte kadroda o normalliği yaşayan oyuncuların artık değişmesi lazım yavaş yavaş. Çok kökten bir değişimden bahsetmiyoruz burada. Değil. Ama artık yavaş yavaş o dönüşümün, değişimin başlaması gerekiyor Galatasaray için. İşte yaş ortalaması 29'a dayanmış bir takım var. Bu ne anlama geliyor? Çok fazla başarı yaşamış oyuncu anlamına geliyor.
0: Doğru.
1: Genç oyuncu aç oyuncu demektir. Başarıyı aç oyuncu demek daha fazla isteyen oyuncudur. Bu normalleşmeye izin vermezler hiçbir zaman. O yüzden de Galatasaray'ın kadro mimarisini yaparken mutlaka o açlık kısmına biraz önem vermesi gerekiyor. Yani başarıyı aç, oyunu aç, şampiyonluğa aç oyuncular üzerinden bir şeylerin yapılması gerekiyor. Mesela hep söylüyorum, Galatasaray yönetimi Okan Buruk şiddete karşı çıksa da 10+4 kuralının bir şans olduğunu Galatasaray için ifade etmeye çalışıyorum. İşte o artı 4 bu normalleşmeyi önleyecek olan oyuncular.
0: Doğru.
1: 4 tane genç oyuncu getirdiğin zaman, takım içinden de genç oyuncuları biraz daha ön plana çıkardığın zaman işte o normalleşmenin önüne geçebiliyorsun. Ya bir de şuna katılmıyorum Melike. İşte Sané gibi oyuncuları alamıyoruz, önümüz kapandı kural yüzünden. Ya gönder Icardi'yi, Lemina'yı, 2 tane boşluğun var, al. Ve bak şunu söylüyorum, Galatasaray 2 tane İstanbul rakibinden bahsediyorum, Fenerbahçe ve Beşiktaş, onlara göre çok daha avantajlı bu kuralda. Galatasaray'ın şu an Icardi'nin gittiği senaryoda
0: en şanslı, evet, olan kadrosu itibariyle
1: 9 tane yetişkin yabancısı var, 1 tane genç yabancısı var, 10 yabancısı var Galatasaray'ın. Diğerlerinin oyuncu göndermesi gerekiyor bir de, bir sürü. Galatasaray'ın lehine bu durum. Aleyhine değil ki. Rakipleri zorlanacak daha fazla. Niye ısrarla bu kurala karşı çıkılıyor? Ben cidden anlayamıyorum. Yani tekrarlıyorum. Galatasaray yıldız oyuncu mu almak istiyor Leroy Sané klasmanında? Lemina ile Icardi'yi gönderdiğin anda 2 tane oyuncu alabiliyorsun bu şekilde. Artı Niega'yı hadi saymıyorsunuz. 4 tane de genç oyuncu alabiliyorsun. Bakın genç oyuncu dediğimizde şu değil. 18-19 değil. 23'lük oyuncu alabiliyorsun. 23 dediğimiz oyuncu baktığımız zaman artık Avrupa futbol piyasasında 50 tane Şampiyonlar Ligi, 25 tane milli takım maçına çıkmış oyuncular oluyor. Ya bunlar çocuk değil ki. Yani cidden hani ben bu karşı çıkma kısmını anlayamıyorum. Yani Galatasaray'ın lehine olan bir durum, çok daha kolay halledebileceği bir durum. Ama şunu da belirtelim bu arada bilgi anlamında. Önümüzdeki günlerde belki, eyvah, de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi uzun bir aradan sonra ilk kez aynı konuda aynı fikre sahipken göreceğiz.
2: Hani olabilir.
1: Federasyonun bir aslında ülke yani futboluna hayrı şu olabilir. Baktığımız zaman
2: ikisini bir arada,
1: iki kulübü bir araya getirecek.
0: Bir araya getirecek
1: federasyon
0: getirecek.
1: Yani enteresan. Çünkü bu konuda Aziz Yıldırım'ın da yönetiminin de bazı planları var. Galatasaray da bu kuralı istemiyor. Beşiktaş da istemiyor. Trabzonspor sadece bu kurala göre planlamasını yapmış durumda.
0: Avrupa'da mücadele edecek ya da etmesi ihtimali olan takımların hep karşı çıktığı.
1: Trabzonspor da Avrupa'da var. Onlar
0: ama
1: niye
0: Trabzonspor,
1: planlamayı ona göre yapıyor?
0: Trabzonspor, hatta Başkan Ertuğrul Doğan da programda söyledi. Yani bu en baştan böyle konuşuldu.
1: Bir yıl evvelden
0: belliydi
1: yani. Bu açıklandı. Planınızı ona göre yapın. Niye ama yapın ne biliyor musun plan? Çünkü değişeceğini düşünüyorlar.
0: Bu da ama federasyonun
2: değişti,
0: yapısıyla
2: ilgili.
0: Değişti,
2: daha önce hep ilgili. Değişti.
1: Evet yani.
0: Yani
1: hep
0: değişti.
1: Her şey değişiyor.
0: Sezon içinde yani değiştirmesiyle ilgili.
2: O zaman değiştirmeyecek
1: şu
2: federasyon.
1: Şu deniyor Kartal abi. Deniyor ki işte ya biz kafa kafaya veririz 5-6 kulüp, federasyona gideriz. Gideriz. Bize karşı duramazlar.
0: Şu. Bak. O döner ya.
1: Döner, evet.
0: Ya böyle
2: ama döndü.
0: Döner o ya.
1: Şey oluyor mesela. Hallederiz ya, sıkıntı yok. Çözeriz biz o konuyu.
0: Hallederiz ya, sıkıntı yok yüzünden.
2: Evet.
0: Başına bu Türk futbolu çok şey geldi bence. Onun yapılmaması lazım. Şimdi daha fazla bir şey söylemiyorum ama.
2: Daha önce oldu
0: hallederiz
2: ama.
0: Hallederiz yani, sıkıntı yok. Ülke içinde de sorun çözebilir ama o iş yurt dışına çıktığınızda daha da zorlaşıyor yani uluslararası alanda.
2: Ülke içinde zaten hallediyorsun da yurt dışında hadi bakalım yap şeyi, ne derler. Financial fair play var.
0: Tabii
2: hadi bakalım, tamam Türkiye'de

0: kalleme diyorlar, kalleme diyorlar. Bir şeyler yapıyorlar transferde. Alıyorsun, getiriyorsun, bilmem ne. Yurt dışında yap bakalım. Yurt dışına çıktığın zaman adamlar seni didik didik inceliyor. O UEFA'ya, FIFA'ya geldiği zaman senin dosyan. Ondan sonra da alıyorsun cezayı, oturuyorsun. Yani bu işler öyle kolay olmaması lazım. Maalesef ki evet, doğru. Nasıl olsa değişiyor. Bu değişir ya. Üç büyük kulüp bir araya geldi mi nasıl olsa değişir. Olmaz. Federasyon geçen değil mi açıklama yaptı şeyden önce. Dünya Kupası işte milli takım toplanmadan önce. Kural bellidir, bu şekilde devam edeceğiz. Bak dönerse, eğer kararından dönerlerse hiç boşuna o koltukta oturmasınlar. Bak,
1: hala bu arada kulüplerin döneceğine dair ciddi bir inancı tabii ve canım. İstiyazı hala var.
0: Bakmayacaksın ya, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Yani bir kural varsa o kuralı uygulayacaksın. Maalesef burada kural uygulanmadığı için herkes nasıl olsa ya değişir. Olmaz. Yapmayacaksın. Diyeceksin ki federasyon başkanı, çıkacaksın kardeşim, bizim kuralımız budur. Değiştirmiyor. Kim ne yaparsa yapın kardeşim. Niye yapmıyorsunuz? Niye uymuyorsunuz? Planınızı, programınızı ona göre yapın. Bu kadar basit. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray istedi diye. Ertesi sene ne bileyim Trabzonspor belki isteyecek. Samsunspor isteyecek. Ne güzel ya. Öyle şey olur mu? Yani yanlış. Madem belirlenmiş öyle gideceksin. Başka bunun yok ya, izahı yok. Değiştirmeyecekler. Ona göre adımını at arkadaş. Adımını atacaksın. Ya da diyeceksin ki tamam kardeşim değiştiriyoruz. Her şeyi serbest bırakıyoruz Avrupa'daki gibi. O zaman onu yapacaksın. Bir daha da kimse ellemeyecek bu kurala. Yok 10+4, yok bilmem geçen işte daha fazla 16.
1: Ya yaş. Bu kuralla alakalı neyse sözünü kesin. Kusura bakma, Fatih Terim'in getirdiği 14 yerli kuralı.
2: Ha evet.
1: 14 yerli kuralı, yabancı kuralı değil. 14 tane yerli oynatmak zorundasın. Bu kural yıllar önce vardı Fatih Terim zamanında. Bence bugüne kadar gelmiş geçmiş en mantıklı yabancı kuralıydı bu. Aslında bir yerli kuralıydı. 14 tane yerliyi kadronda bulundurmak zorundasın. Ondan sonra 20 kere değişti bu kural ama hiç o mantıkta o kadar iyi bir kural olmadı. Ya bir daha artık hani buna bir son verilmesi gerekiyor. Kartal Yetin söylediği gibi.
2: Sürekli değişmemesi gerekiyor.
1: Evet, yani burada sınırların yani biraz kaldırılması gerekiyor.
2: Değil.
1: Zaten ben hani 10+4 kuralının mükemmel bir kural olduğundan bahsetmiyorum. Ama Galatasaray adına kötü bir seçenek olmadığını evet, izah etmeye
0: çok
1: çalışıyorum.
0: Çok bir şey yok ki.
1: Ve bir sene öncesinden bunun hazırlığı yapılabilirdi çok rahatlıkla. Burada sınırların kaldırılması çok daha mantıklı. Yerli teşviği vardı mesela o zaman. Yerli oynatan kulüpler bir ödenek vardı. Kulüplere bir ödenek veriliyordu. Fazla yerli oynatırsan eğer. Hani bunlar yapılabilir. Zaten baktığımız zaman mesela Galatasaray hiçbir zaman 11 yabancı oynamadı ki. Her zaman 3, 4, 5 yerli futbolcuyla sahaya çıktı Galatasaray. Hani Fenerbahçe de zaman zaman bunları kullandı. Beşiktaş da kullandı. Trabzonspor da kullandı. O yüzden de hani bu kısıtlamaları kaldırmak tabii ki en mantıklısı ama bunun sezon başında yapılması bir daha değişmemesi gerekiyor aslında.
0: Doğru.
2: Yine izleyicilerimizden gelen yorumlara bir bakalım. En güzeli Premier Lig kuralı. Oyuncular kendi ülkelerinin milli takımında oynayacak. Bitti gitti. Kim kaç yaşında vesaire. Bize ne yazmış?
1: Yani orada her futbolcu için milli kuralı yok bu arada. Bazı genç oyuncular için o kural çiğnenebiliyor. Orada ayrıcalıklar var oyuncular için. Genç oyuncular için ekstra bir para veriyorsun. Mesela federasyona alıyorsun ama yani kısıtlama olmaması çok daha tabii mantıklı.
0: İşte o zaman serbest bırakacaksın ama ondan sonra diyecekler ki milli takım. Milli takıma oyuncu bulamıyoruz.
1: Onunla alakası yok ki. Yani
2: adam milli takıma diyecekler. Oyuncu bu kural sayesinde
1: değil,
2: bulunmadı.
1: Değil. Yani iyi oyuncu oynuyor.
2: Oyuncu kariyerlerine
0: belki de daha da yararlı.
1: Yani şu an 11 tane yabancıyla sahaya çıkabiliyorsun değil mi? Galatasaray'da Yunus Akgün'ü kimse kesebildi mi? Kesemedi. Barış Alper'i kesebildi mi? Kesemedi. Abdülkerim de kesemediler.
2: Evet.
1: Kesemiyor. Yani. İyi yerli kimse kesemezdi. Bu kadar basit bir şey yani.
2: Kural yüzünden Anadolu kulüpleri batıyor bu arada. Anlamsız transferlere fazla para veriyorlar. Hiçbir yönetici de bunu eleştirmiyor yazmış Selim Bey. Anadolu kulüplerinin zarar gördüğünü yazmış. Yine değişir, yine büyük takımlar için kural bir şekilde inşa edilir. Biz artık böyle düşünüyoruz Anadolu kulüplerinin sınırlı sayıda taraftarları olarak yazmış izleyicimiz. Hasan Bey'in yorumu bu şekilde. Okan Hoca her sezon hiç şampiyon olmamış gibi psikolojiyle hem kendisini hem oyuncularına yeni sezonu hazırlıyor demiş Mehmet Bey. Hele 5. kez üst üste şampiyon olursa Fatih Terim'i geride bırakacak. Bu arada Onur Bey'e katılıyorum. Galatasaray'da köklü revizyon şart demiş.
1: Yok. Çok köklü değil yani Galatasaray tabii ki yıkıp yeniden yapsın demiyorum ama artık bu sezondan itibaren bazı oyuncular üzerinde bir değişim, bir gelişim, bir yenileme mutlaka lazım diye düşünüyorum ki geçti.

0: Geçtiğimiz sezon bazı oyuncular üzerinde bunun ciddi sıkıntısı yaşandı ama tabii bunun kararını Okan Hoca verecek. Sanki o beklediğimiz değişim olmayacakmış gibi duruyor Galatasaray özelinde. Sadece yeni transferlerle hani daha da kadrosunu güçlendiren bir Galatasaray olacak ama dediğim gibi o normalleşme konusunu oluşturan futbolcular var Galatasaray kadrosu içinde. Onların üzerinde bir yenileme olması lazım.
1: Beşiktaş'ta kimler ayrılacak? Yeni teknik direktör İtalyano takımda kimleri tutmak istiyor? Kimlerle yola devam etmek istiyor? Ya da kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili tasarrufu ne olacak, neler olacak? Bir haberimiz var Taylan Bulut'la ilgili. Hoca Taylan Bulut'la ilgili kararını vermiş çünkü. Ona bir bakalım haberde. Sonra üzerine konuşacağız.
2: Beşiktaş'ta Taylan Bulut'un geleceği netlik kazandı. Siyah beyazlıların geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki futbolcu takımda kalacak. Bu kararın yönetim ve teknik heyetin yaptığı değerlendirmeler sonucunda alındığı ve gurbetçi sağ bekin gelecek planlamasında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Yönetim, 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Taylan Bulut'un yeni sezonda daha fazla süre alarak potansiyelini ortaya koymasını bekliyor. Bu doğrultuda futbolcunun hazırlık kampında hem gelişimi hem de performansı yakından takip edilecek. Sergen Yalçın döneminde şans bulmakta zorlanan Taylan Bulut, siyah beyazlı formayla geride bıraktığımız sezonda 8'i ilk 11'de olmak üzere 11 müsabakada görev yaptı ve bir asist katkısı sağladı.
1: Hemen Kartal Yiğit sana döneyim. Hem Taylan'la ilgili hem eminim başka bize anlatacakların da vardır. Hocanın kadroyla ilgili düşünceleri, kulağına neler çalındı. Hoca ile ilgili senin düşüncelerin. Sözü sana vereyim.
3: Şimdi Taylan'la ilgili şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon devre arasında Taylan Bulut'un babası kulübe bir mesaj yolladı. Oğlum burada oynamak istemiyor. Hak ettiği şansı bulamıyor yönünde. Ve biz Almanya'dan bazı takımlar tekrardan bizi istiyor. Oğlumu istiyor. Gitmek istiyoruz şeklinde ama o dönem olmadı. Çünkü yeterli zaman da bulamadı gitmek için daha doğrusu. Taylan Bulut'un Sergen Hoca'dan yeteri kadar şans alamadığını gerek babasına işte gerek çevresindeki insanlara söylediğini duyduk. O dönemki düşüncesi kesinlikle ayrılmaktı. Ama şimdi tekrardan yeni bir teknik adam geldiği için Taylan Bulut'un da bir dönem daha Beşiktaş'ta kalma yönünde bir düşüncesi var. Vincenzo Italiano'nun da Önder Hoca'nın da daha doğrusu ortaklaşa kararı Taylan'ı tutmak yönünde. Eğer çok böyle ekstrem bir şey olmazsa, ne bileyim Taylan'a işte Bundesliga'dan iyi bir takımın teklif yapmaması halinde ben yeni sezonda Taylan'ın olacağını düşünüyorum. Yani çok bir kere kötü bir oyuncu değil Taylan ama verilen bonservis rakamının da biraz altında kaldı. Ezildi
1: performansı,
3: çocuk.
1: Performansı tabii. Evet.
3: Ya o performans baskı kolay değil. Yani Beşiktaş gibi büyük takıma geldiniz. Çok da fazla oynamadı. Çok da fazla oynamamanın verdiği bir istikrarsızlıkla bir psikolojik mental anlamda geriye gidişte kendini böyle değersiz hissetti. Hatırlayın Sergen Yalçın bir ara üst üste en az yani şimdi tam kesin şeyi bilmiyorum rakamı ama en az 6-7 maç kadroya almadı Taylan'ı. Hatta o dönem işte o dönem zaten Taylan ayrılma gibi bir düşünceyi kafasına koymuştu. Zaten Sergen Yalçın kalsaydı kesinlikle Taylan gidecekti. O ayrı mesele de. Şimdi Vincenzo ile beraber Taylan'ın da yeni bir çıkış yapma isteği var. Tabii ki yalnız Taylan isteği değil. Hocanın Taylan'a bakış açısı ne olacak? Şimdi İtalya'dan biliyoruz. Genç oyuncuları seven bir yapısı var. Vincenzo Italiano'nun. Ben Taylan'dan yararlanacağını düşünüyorum açıkçası. Tabii önünde şimdi Murillo gibi iyi bir oyuncu var. Tecrübeli bir oyuncu var. Ama şimdi Avrupa, Lig, Kupa buralarda elbet Taylan'a ihtiyaç olacaktır. Taylan da bunun farkında. Ben yeni sezonda Beşiktaş'ın Taylan için bir yeni transfer gibi olacağını düşünüyorum.

0: Şu var, verilen bonservis parası hala bence yüksek Taylan için. Yani o paralarda olmaması gerekli diye düşünüyorum. Daha öncesinde iki sezon önce bulunup takip edilmiş, beğenilmiş ve rapor verilmiş bir isimdi Taylan. Hep söyledim. O dönemlerde 1,5-2 milyon euro arası bir bonservis. 2 milyon yokmuş bile. 1,5 milyon euro civarı bir bonservis rakamı isteniyormuş. Ama şimdi gelinen noktada geçtiğimiz sezon 6 milyon euro verdiler. Ya olabilir. Yani genç oyuncuya ilerisi adına gelecek vadeden potansiyeli olan oyunculara verebilirsiniz. Ama Tayland'da biz bunu göremedik geçen sene. Yani kendi de aslında oynadığı maçlarda çok verimli olamadı. Hoca da oynatmadı. Şimdi bu sezon bence Taylan için büyük bir fırsat. Yani çıkacak, oynayacak. Ben hocası da çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Onun dışında tabii ki yani Beşiktaş bu sezon iddialı bir kadro kurmak zorunda. Yani bu iddialı kadroyu kuramazsa belki sezon başında tepkiler yine başlayacak. Tepkilerin de ana hedefinde bu kez teknik direktör değil, başkan ve yönetim olacak. Bu gayet doğal. Yani bunu bizim söylememize gerek yok. Sayın Başkan da biliyor. Yani sezona kötü başladın, Avrupa'dan elendin. Bu sefer bütün oklar Serdal Adal'ın üzerine dönmüş olacak. Serdal Bey de bunu bilerek bence bir şeyler yapmak peşinde. Yapacağını düşünüyorum. Önder Özen'i getirdi. İyi bir adım. Önder Özen'le beraber bunu yapacak. Tek başına yapamayacaktır zaten. Önder Özen, Vincenzo Italiano ve Serdal Adalı birlikte hareket edecek. Ha, bu birlikten güç doğarsa Beşiktaş yavaş yavaş ayağa kalkacaktır. Ben onu söyleyeyim. Ben bugün bizim Takvim Gazetesi'de yazdım zaten. Bugünkü yazımda da o var. Yani Beşiktaş'ın ayağa kalkması için öyle bir kişiyle iki kişiyle olacak işler değil bunlar. Hem camia toparlanacak. Başkan, yönetim, hoca ve Önder Özen birlikte hareket edecek. Artı camianın iç dinamiklerini başkan bir araya getirecek. Yani küskünlükleri noktalayacak. İşte sosyal medyaya falan böyle çok fazla kafa yormayacak. Onlara kafayı takmayacak. Kim ne demiş, ne yapmış, kim hangi hoca istiyor, kim hangi futbolcu istiyor. Yani sen bildiğini yapacaksın. Başkanlar, liderler bildiğini yapar. Bildiğini okuyacak. Önder Özen gibi bir ismi almışsın yanında. Hareket edeceksiniz beraber. Yani yine yanlışlar olabilir. Bakın ona bir şey demiyorum. Yine yanlışlar olabilir. Ama yanlış yaptıktan sonra elbet doğruyu bulacaksın. Serdal Bey'in ilk geldiği dönem yanlışlar ve hatalarla doluydu. Bundan sonra ben bu hatalardan ders aldığını, ders çıkardığını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş göreceğiz.
1: Yani biraz nefes al diye. Tamam. Hani biraz Onur konuşturayım. Sana daha tamam, soracağım tamam. Sorular, zaten gelecek abi, sorular var. Dedim şimdi artık
2: Onur
1: nefesi kesilecek.
2: Olunca.
1: Evet, biriktirmiş çünkü bayağı bir kartal. Ama daha konuşacağız. Başka haberler de var çünkü.
0: Tabii tabii.
1: Onur, sen ne düşünüyorsun hem Taylan'la ilgili hem de kartalın söyledikleriyle ilgili? Yani bir başarısızlık olursa direkt başkan hedef olur diyor.
2: Tabii artık öyle. Yani hoca da hedef olur ama ilk sırada yer almaz tabii ki. Şu önemli... Az önce baktım Kartal abi konuşurken. Bayağı vaktim oldu bakmak için çünkü. 32 tane futbolcusu var Beşiktaş'ın şu an sözleşme. Yani yarın Beşiktaş kampa gitse 32 tane oyuncu götürecek.
0: Solskjaer'in başına gelenler onların da başına
2: gelecek. O büyük bir sıkıntıydı. Tabii. Ve yanlış bir adımdı. Yani çok kalabalık bir kadroya kampa gitmek. Ne oluyor bu sefer? Oyuncularla alakalı karar veremiyorsun. İyi çalışamıyorsun.
0: Tabii.
2: Şimdi burada tabii şu akla gelebilir. Şu denebilir ya, bazı oyuncular için işte hoca görsün, karar versin, buna zaman olmayacak büyük ihtimalle. Bazı oyuncularla alakalı hoca görmeden olumlu ya da olumsuz kararlar verecek.
0: Önder Hoca orada devreye
2: evet,
0: girecek.
2: Daha önceki raporlar, Önder Hoca'nın burada tecrübesi, bilgi birikimi mutlaka ön plana çıkacaktır. Çünkü hocanın herkesi kampta görüp karar vermesi mümkün değil. Bu imkansız evet, ve doğru da değil bu arada. Taylan'la ilgili şunu söyleyeyim, yani önemli bir potansiyel olarak geldi ama dediği gibi Kartal Yetin çok yüksek bonservis olunca beklentiler başka bir seviyeye geçti. Aslında hani Beşiktaş'ın uzun vadede fayda sağlayacağı bir oyuncu profiliyken geldi hemen oynasın, katkı versin profiline dönüştü. Yüksek bonservis verilince. Ben potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Mutlaka değerlendirilmeli en azından kampta. Çünkü Beşiktaş'ın sağ bek bölgesine baktığımız zaman belki de son yıllar

0: da hiç olmadığı kadar rahat orada yönetimin kafası. Yani Murillo, arkasında doğru. Taylan, hatta Gökhan da şu an takımda duruyor, Gökhan Saz'da.
1: Evet, şu an duruyor.
0: Yani orada rotasyon son derece Beşiktaş adına mantıklı duruyor yani. Bir sıkıntı yok o tarafta. O yüzden de hani Taylan mutlaka Murillo'nun arkasında şans bulabilir. Yedek olarak geniş rotasyonda orada hocanın elini rahatlatabilir. Şu önemli, Beşiktaş doğru adımlar atıyor son dönemde üst üste. Sergen Hoca'nın gönderilmesi, Önder Hoca'nın getirilmesi, Vincenzo İtalyan'a tercihleri hep doğru tercihler, doğru adımlar. Evet. Şimdi burada ne kaldı geriye? Kadro ile alakalı doğru teşhis, doğru tedavi, doğru mimari. Bu da yapılırsa Beşiktaş adına 5-6 doğrunun üst üste gelmesi mutlaka doğru oyunu, skorları da beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Yani şu ana kadar geldiğimiz noktada bence Beşiktaş umut veren, yönetim adına umut veren işlere imza attı. Buradan sonrası artık dediğim gibi transfer, doğru oyuncuların gönderilmesi, doğru oyuncuların doğru maliyetlerle gelmesi işine kaldı. Beşiktaş'a ihtiyacımız var ya, hep söylüyorum bunu. Yani yarışmacı Beşiktaş mutlaka bu lige çok şey katacaktır.
2: Dünya Kupası'nın bu arada tasarımı çok güzel. Bayılıyorum.
0: Logosunun mu? Yani kupanın.
2: Kupanın
0: kupa efsane. Hiç değişmedi zaten.
2: Evet yani tam bir ya, Dünya Kupası yani. Evet. O kadar güzel.
1: Güzel.
2: Ben tabii aklımın erdiği ilk Dünya Kupası 98, hani böyle hayal meyal 7 yaşındayım.
0: Çok geçmiş.
2: Yani 6 hatta 7 de değil yani 6 yaşındayım. Hani böyle gördüm. O kadar etkilenmiştim ki.
1: Kaç dedin?
2: İşte 98 Dünya Kupası zaten.
0: 98'de görevliydi büyük ihtimalle.
2: Hayır, zaten sonra da Türkiye'ninki geliyor. O yüzden benim için en güzel hani başlangıcı ve en çok aklımda kalan 98'de bir maskot, iki kupanın
0: hayat maskot tasarımı.
1: Şey güzeldi.
2: Çok güzel. Yani.
1: Benim unutamadığım Dünya Kupalarından İtalya 90.
0: İtalya 90 evet.
1: Aa, çok
0: benim bir ilk hatırladığım Dünya Kupası odur, İtalya 90.
1: Ben onun öncesini hatırlıyorum da şey, Meksika'yı hatırlıyorum ben.
0: Ne o, 82. De,
1: 82 82 değil mi Meksika? 82. Maradona'nın elle attığı yer.
2: Maşallah.
1: Arjantin'e değil mi? Arjantin'e atmıştı.
2: Maşallah ya. İngiltere.
1: İngiltere,
2: Arjantin,
1: pardon. Arjantin,
2: görmedim ama
1: maçı.
2: Biliyorum maçı.
1: Arjantin İngiltere maçı işte.
2: Yani
1: işte,
2: evet.
1: Aynen. Arjantin İngiltere'ye attığı gol.
2: Evet.
1: Meksika'daydı, Azteca'da.
0: 86 değil mi?
2: Bakın her son sayfada bir şey
1: öğreniyorum. 86 doğru. 86
2: çok eski.
1: Ya. 86 tam. Çok
0: 86 Dünya Kupası.
1: 86.
2: Bilmiyorum ben tabii.
1: Azteca'sında oldu. Onu hatırlıyorum. Arjantin İngiltere. O da ama İtalya 90.
0: Evet.
1: Bence çok.
2: Herhalde bir İtalya'nın böyle en yükseldiği,
1: en iyi dönemleri,
2: en iyi dönemleri
1: tabii,
2: değil
1: tabii,
2: mi? 85
1: 90.
2: Ve 96,
1: sonlara
2: 98
1: doğru,
2: 90'lar, zamanları.
1: Şeyler
0: evet, İtalya'nın ciddi performans 94 zaten orada bir finali var İtalya'nın 94'te.
1: Şeyler oynuyordu.
0: Kaybetti.
1: Rossi'ler falan oynuyordu.
2: Aslında yani futbolun böyle hani 90'lar futbolunun o güzelliğini en çok Rossi'den İtalya önce üzerinden okunuyor
0: evet.
2: Yani ağırlıklı olarak öyle bir
1: ama
2: zamandı. Sonra o iş İspanya'ya ve artık İngiltere'ye
0: evet
2: kaydı ha gibi oldu.
1: İtalya'nın esamesi okumuyor ya.
2: Evet.
1: Ne üzücü bir şey. Ben
2: ama kaç
1: yani İtalya
2: Dünya Kupası?
1: Evet.
2: Öyle.
0: Dünya Kupası yok.
1: Ben yani çok, ben İtalya'ya o zaman biz gidemiyorduk. Hakikaten benim takımım İtalya'ydı.
0: Aynen. Forması, yani
1: çoğu,
0: formasıyla
1: forması falan. Gök mavisi falan. Bana çok sıcak, İtalyanlar çok sıcak, çok böyle sempatik gelirdi. Çoğu da yani çoğumuz da o zaman işte mahalle kültürü vardı. Mahallede biz bile top oynarken herkes çoğu İtalyan futbolcu olurdu yani. Öyleydik ya da ya öyle olurdu ya Arjantin olurdu. Mesela o dönemlerde şey vardı Arjantin'de. Kempesler falan vardı. Ondan sonra şeyler vardı. Brezilya'da işte o zaman Zico'lar, Ardiles falan vardı. Yani acayip isimler vardı. Bak ben sana söyleyeyim şu ben Dünya Kupası'na bakıyorum. Çok böyle şey göremiyorum. Seninle de konuştuk yayın öncesi. Hakikaten böyle tat verecek bir oyuncu
2: i̇şte,
1: göremiyorsun
2: eski
1: ya.
2: Eski tadı yok dedi.
1: Vallahi
2: denilen
1: yok, bak
2: her
1: eskisi
2: inanmıyorum.
0: Nerede eski Dünya Kupaları
1: herhalde
0: falan diyecek
1: hiçbir,
0: şimdi.
1: Bir şekilde
2: ama biraz,
1: tadı yok.
2: Biraz öyle ya. Bütün turnuvalarda hep eskileri daha
1: evet
2: çok hatırlar.
1: Ben
2: oldu
1: bir heyecan duymuyorum yani şu anda. Ha, şey
2: bakalım
1: de var bak onu da söyleyeyim.
2: Bizim maçlarımızla birlikte başlayacak o
1: inşallah
2: heyecan.
1: İnşallah. Ha şey de var. Yayınlar, saatler sıkıntı.
2: Tabii.
1: Yani orada uzakta olan turnuvalar hep böyle bana şey çekici gelmiyor. Yani Avrupa'da oldu mu daha farklı oluyor. Bize daha saat olarak gece oynanıyor mesela. Şimdi burada bakıyorsun çoğunluğu gündüz oynanıyor. Şey de öyleydi. Bizim 2002 de öyleydi.
0: Kore de öyleydi.
1: Kore de öyleydi. Yani böyle tat alamıyorsun.

0: maçlardan, gündüz maçları. Ya gece oldu mu Avrupa, mesela Avrupa'da olduğu zaman daha böyle kendini bağlıyorsun, daha böyle oturuyorsun, keyifle izliyorsun. Bir de şu var tabii, daha yeni başladı, o keyfi alamadık da.
1: Bir daha şeyler, bizim elemeler bir geçsin. Başlayacak o keyif, öyle düşünüyorum. Peki şöyle bir maçları konuşalım, günün maçlarını. Kanada Bosna Hersek maçı vardı, ev sahibi ülkelerden biri Kanada, hatta tanıdık da bir isimden geldi gol. Beşiktaş'ın da eski futbolcusu Larin'den. Bu arada Atiba da maçtaydı.
0: He.
1: Yani yapay zeka değilse kendi hesabından.
2: Olur, olur. Çok önemli bir ismi Atiba.
1: Bir selfie paylaşmıştı.
0: Doğrudur canım.
1: Değildir herhalde diye tahmin ediyorum. Yani normalde Türkiye'de yaşıyor ama o takip etmeye kendi ülkesinin ev sahibi olduğu.
0: Gitmiştir.
1: Gitmiştir. Yani 1-1 bitti maç. Larin de gol attı. Bosna Hersek'te bu arada İtalya'yı saf dışı bırakan
0: takım.
1: Bosna Hersek. Bosna Hersek adına da çok güzel bu arada. Yani Dünya Kupası'nda olması bence. Zaten biliyorsunuz ülkemize çok fazla futbolcu geliyor oradan ve bence futbol anlamında doğal, spor anlamında doğal yetenek sahibi bir ülke.
0: Yugoslav ekolu.
1: Kesinlikle. Bu maçla ilgili de biraz konuşalım. Hem ev sahibi ekiplerin maçları da oynanıyor bir yandan. Amerika Birleşik Devletleri'de Paraguay'la bizim grubumuz oynayacak. Ama önce Kanada Bosna diyelim. Şanslarını nasıl görüyorsunuz Dünya Kupası'nda iki ülkenin de? Biraz öyle konuşalım. Ya
2: Bosna beni hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Daha iyi bir performans beklerdim. İlk yarı izledik. İkinci yarı yayın sırasında ara sıra baktık. İkinci yarı çok kötülerdi özellikle gördüğüm kadarıyla. Hep Kanada pozisyona giriyordu.
0: Evet.
2: Biz ne zaman baksak ekrana. Yani benim adıma düşük performans oldu Bosna için.
1: Yani skoru koruyamadılar.
2: Evet. Hatta maçın başında da yani o golü bulurken hep Kanada oynarken bir anda golü buldu Bosna Hersek. Kanada'da beklediğimden daha iyi performans verdi açıkçası. Hani ev sahipleriyle bir karşılaştırma yapacak olursak Meksika'dan daha fazla beğendim mesela Kanada'yı ben. Gruptan çıkarlar mı bilemiyorum tabii ki ama 3-4 tane yetenekli oyuncuları var. İşte Larin dün oh gol attı Beşiktaş'ta. Bugün evet, eski Beşiktaş'ta Kaylar'ın
1: evet.
2: gol attı. Beşiktaşların şu ana kadar damga vurduğu bir turnuva oluyor o anlamda da. Hani iki takım adına da şunu söyleyeyim. Çok fazla ileri gidecek takımlar değiller. Hani maksimum gruptan çıkarlar, sonra ülkelerine dönerlermiş gibi duruyor ama Kanada'yı ben Bosna'nın önünde gördüm oyun anlamında.
1: Bu arada evet Atiba Kanada'da bir de televizyon programına yorumcu
0: şimdi
1: olarak çıkmış.
0: Şimdi doğru diyecektim zaten büyük ihtimalle.
1: Bayağı böyle orada zaten bayağı elçi gibi de görülüyor, çok seviliyor. Hem futbol programına çıkmış hem de maçı takip etmiş. Onu da tekrar söylemiş olalım. Sen ne diyeceksin Kanada ve Bosna Hersek maçı?
0: Atiba zaten Kanada futbolunun son dönemdeki en başarılı oyuncularından evet. biri. Yani orada da seviliyor.
1: Zaten hep ödül alıyor ülkesinde.
0: Tabii tabii çok yani Atiba zaten çok çok üst düzey bir oyuncuydu.
1: Hala öyle.
0: Yani şey olarak.
1: Hala öyle.
0: Hala.
1: Fizik olarak da çok iyi.
0: Ya, tabii canım.
1: Hala
0: yani
1: öyle
0: kişilik
1: yani.
0: Olarak da öyle.
1: Evet, çok çok.
0: Çok öyle. Düzgün bir karakter.
1: Golazo'da izledim canlı. Evet tabii ki saha küçük diyeceksin bir şey ama onun da çok ayrı zorlukları var. Eski futbolcular arasında en iyi teknik ve hani.
0: Fit değil mi yani?
1: Fit evet o. Kesinlikle.
0: Bir de. Zaten kendine baktığı belliydi
1: çok
0: yani
1: iyi.
0: Oynarken belliydi yani 40'a yakın 40 yaşına
1: maç
0: yakın bıraktı
1: zaten.
0: Her maç oynuyordu ve aranan bir adamdı. Hala Beşiktaş onun boşluğunu dolduramadı, bak hala dolduramadı, geçen sene de dolduramadı. Endidi falan yani yok yani öyle Endidi ile tek başta olacak iş değil bu. Hala bir Atibası yok Beşiktaş'ın. Bir kere dedim ya karakter olarak, kişilik olarak burayı çok seviyor. Oğlu şeyde altyapıda oynuyor. Ve oğlu şakır Noah. Şakır şakır Türkçe konuşuyor.
1: Ama o çocukken de konuşuyor.
0: Tabii tabii.
2: Okulu burada okudu.
0: Tabii aynen. Türkçe konuşuyormuş gibi. Ondan
1: yani çok
0: sonra
1: küçükken de
0: çok
1: bakıcısı
0: şey
1: yani, sağ
0: sempatik.
1: Olsun. Kuşular, Atiba da bu arada
0: tabii,
1: çok iyi Türkçe
0: tabii.
1: konuşuyor artık.
0: Ya güzel bir şey ya. Vallahi ya bak ben burada yani laf gelmişken ya Atiba'ya Beşiktaş'ın bundan sonraki yaşamında serüveninde sahip çıkması yani bir görev alması şart artık Atiba'nın. Ha bilmiyorum ne olur. Önder Hoca da zaten Aras'ı tanıyor. Yani bir şey bulmaları lazım Atiba'ya. İlerleyen dönemlerde teknik ekipte yer alması
1: bu
0: lazım.
1: Bu arada scouting'de çok iyi olduğunu da söyleyelim.
0: Yani,
1: Larin'i o önermiş.
0: Tabii ya, o alın işte getirin yani bir scout yeni bir yapılanma olacak Beşiktaş'ta. Getirin Atiba'yı. O belli olsun. He, tekrar şimdi şeye dönersek çok doğru izlediğimiz kadarıyla ben Kanada'yı beğendim. Şeye göre Bosna'ya göre çok daha iyi oynadılar. Hatta yani galibiyeti bile kaçırdılar. Yani galip bile gelebilirdi. Bosna'nın ben daha fazla et

0: etkili, baskılı bir oyun oynamasını beklerdim. Olmadı. Bosna, Yugoslav kültüründen, Yugoslav ekolundan gelen, yani futbolcuları aslında dünya çapında futbolcular çıkarmış bir ülke. Yani işte Cekolar,
1: Pjanić,
0: İbrahimović, Bosna kökenli. Yani bunlar hep çok çok önemli oyuncular. O yüzden böyle bir Bosna beklemiyordum. Ha, bundan sonra ne olur? Ben şanslarının, iki takımda şanslarının çok olduğunu düşünmüyorum. Ama Kanada iyi oynadı. Larin bence çok güzel gol attı. Yani alıp dönüp çevirmesi iyi bir vuruş ama yanılmıyorsam şeye de çarptı. Savunmaya da çarptı ama o alış dönüş falan güzeldi Larin'in golü. Bakalım yani yavaş yavaş biraz sanki tempo artacak.
1: İsviçre'de Katar var grupta. Hı hı. Yani şimdi İsviçre'nin hani bir olmasını beklediğim bir grup.
0: Ben böyle bekliyorum.
2: İsviçre'de her turnuvada
1: mutlaka varlar ve yükselirler.
2: Ve iyi performans.
1: Çok iyi bir turnuva takımı.
2: Çok istikrarlı bir
1: İyi bir turnuva takımı İsviçre gerçekten. Yani İsviçre'den sonra ben hani bugünkü oyuna bakarak Kanada'nın iki olabileceğini düşünüyorum. Hani Bosna da büyük ihtimal Katar'ın önünde grubu bitirir ama işte Bosna'ya üçüncülük bir sonraki turu getirir mi? O en iyi 8 üçüncü arasına girer mi? Onu bilemiyoruz tabii ki ama hani gruba baktığımız zaman Dünya Kupası'nın zaten en zayıf gruplarından bir tanesi bu grup. Yani İsviçre'nin çok aşırı zorlanmadan ben grup lideri olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani 9 olmasa bile 7 puanla en azından grubu lider bitirirler. Şey, bu statüde 48 takım. Bir de çok yoğun maç trafiğinden oyuncuların gelmesi biraz düşük tempoda turnuvayı başlattı bize. Sanki oyuncuların birçoğu enerjisini son turlara saklıyormuş gibi duruyor.
2: Olabilir. Grupta en mantıklı, en makul sonuçları alıp grupta kendini atma üzerine olabilir tabii ki. Hemen diğer maçı da konuşalım. Önceki, yani daha önce oynandı ama Güney Kore-Çekya karşılaşması. Yine Oyengü galibiyet golünü attı. Güney Kore de yine böyle turnuvalarda dikkat çeken takımlardan olur. Japonya da bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Bu kupalarda, Dünya Kupası'nda başarılı olan
1: benim sürpriz adaylarımdan bir tanesi Japonya.
2: Takımlardan biri. Doğru. Yani Güney Kore'nin de önünde bu anlamda. Güney Kore-Çekya maçı için neler söyleyeceksiniz?
1: Baştan sona Güney Kore'nin hak ettiği bir maçtı. Evet. Yani Güney Kore kazanmasa üzülürdüm ben. Hiç söylemedi Çekya. Taçtan bir tane gol attılar. Onun dışında hiç yoklardı. Bir de son dakikada yine bir duran toptan pozisyona girdiler. Çok iyi oynadı Kore. Ben çok beğendim Kore'yi. İyi bir kadrosu var. Zaten uluslararası baya baya oyuncusu var Güney Kore'nin. İşte Kim Min-jae başta olmak üzere. Hyuk Min-son ondan sonra. Baya oyuncusu var. O yüzden de hani Kore adına benim Kore'nin çeyrek final görmesi beni şaşırtmaz. Öyle söyleyeyim. Yani gruptan mutlaka çıkar Kore. Ondan sonrası için de ben bayağı Kore'nin iddialı olabileceğini düşünüyorum. Tabii kura şansı, işte o ağaçtaki turnuva şansı son derece önemli bu gibi organizasyonlarda ama yani Kore'nin maçın başından sonuna domine ettiği bir oyundu. Yani sürekli Kore vardı oyunda. Hep Kore zorladı, pozisyonlara girdi, kaleci kurtardı. Atamadılar bir türlü. Geriye düşüp bir de maç kazandılar. O da çok bence önemliydi. Ben bayağı beğendim Kore'yi ama Çekya'da hiç beğenmedim. Tam tersi.
2: Kartal Yiğit.
0: Ya Çekya normalde mesela Avrupa şampiyonalarında o kültürü olan bir takım normalde.
1: Çok eski günlerini arıyor Kore'ye ülke futbol olarak yani.
0: Kesinlikle. O yüzden bence de hayal kırıklığı. Ya Kore zaten daha o eskilerden, abi, 2002'den beri.
1: 96 Avrupa şampiyonası, 2000 Avrupa şampiyonası. Yani 96'da işte Karel Poborski'ler, Patrick Bergerli, Nedved'li. O takım... Yani efsane bir kadroydu, Poborski'li kadro.
0: Doğru.
1: Sonra yine ondan sonra yine 2000 Avrupa Şampiyonası'nda
0: Siboklar,
1: 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi performans verdiler. Yani o Çekya'dan şu an eser yok. Yani baktığımız zaman uluslararası arenada hani ismini çok iyi bildiğimiz oyuncuların yok gibi neredeyse.
0: Şey kimdi?
2: Bizim rakip olduğumuz zaman da çok iyiler.
1: Evet evet. Bizim yendiğimiz Çekya'da çok
0: tabii canım.
1: Son derece iyiydi.
2: Dünyanın en iyi kalecisi diye lanse ediliyordu Petrušev
0: vardı. Şey vardı.
1: Yan Koller vardı 9'da.
0: Koller onun santrafor, onu diyecektim. Yani, Koller vardı. Yani çok iyi oyuncular vardı hakikaten dünya.
1: Ufaluşi vardı o takımın savunmasında. O da çok iyi bir oyuncu. Yan Kulovski vardı Milan'da.
0: Enteresan.
1: Sol bek. Yani Kore, şu anda bayağı jenerasyonu sıkıntıda.
0: Evet.
1: Çekya jenerasyonu sıkıntıda.
0: Kore için hakikaten yani ben Kore'yi çok yani fizik olarak da

0: şeyler onlar. Hem Japonlar,
1: Kore'de tam tersi
0: Kore'de,
1: çok iyi bir jenerasyon. Tabii. Şu anda.
2: Meksika ile liderlik mücadelesi verecekler. Gözüken o.
0: Oh'un da gol atması güzel oldu. Enteresan.
1: Evet. Şimdi dün çok üzerine konuştuk Meksika-Güney Afrika maçının. Zaten maçtan çok kartlar üzerine konuşuldu. O yüzden hemen ben hem ABD-Paraguay maçı var hem de bizim maçımız oynanacak sonra da. Biraz Avustralya maçını konuşalım istiyorum sizinle. Biraz da öncesinde görme imkanı bulacağız gruptaki diğer iki rakibimizi. Nasıl olur, neler bekliyorsunuz? Gruptaki en güçsüz rakibimiz olarak nitelendiriliyor Avustralya.
2: Demeyelim öyle.
1: Demeyelim bence de. Sen de başla.
2: Biraz şunu görüyorum ben. Hani hafiften ayaklar bence sağlam yere basmalı. İşte çeyrekler, yarı finaller havalarda uçuşuyor.
1: Evet.
2: Hedef koymak güzel, hayal kurmak da güzel. Ama tabii ki böyle turnuvalarda her zaman ayakların yere sağlam basması önemli. Şunu unutmayalım. Bizim kadromuz son derece iyi. Çok yetenekli oyuncularımız var ama 22 yıl sonra bir turnuvaya katılıyoruz. Yani turnuva devamlılığı konusunda problemliyiz. Dünya Kupası adına bunu söylüyorum. O yüzden de mutlaka bunun oyuncularımız tecrübeli olsa da turnuva tecrübesizliği başka bir şeydir. O anlamda Dünya Kupası'nın atmosferi ayrıdır. Yani burada hep söylüyorum, adım adım gitmek son derece önemli. Bizim ilk hedefimiz nedir? Liderlik olmalı. Liderlik olduğu zaman ağaçta yolumuz bayağı rahatlıyor. Ama işte şunu yaparız, çok iyiyiz, çeyrek olur, yarı olur, final olur. Yani bunlar tabii ki konuşurken hoş gelen şeyler kulağa ama oyuncuları baskı altına alır. Beklenti yükselttiğiniz zaman, örnek veriyorum, çeyrek finalden dönersek eleştiri bu sefer gelecek takıma. Yani çeyrek finalde bir başarıyken aslında baktığımız zaman kağıt üzerinde. Dolayısıyla burada önce Avustralya maçı, sonra Paraguay, sonra ABD, sonra liderlik. Bu tip adım adım, step step gidip hedefleri kısa vadeli koyarsak bence daha başarılı olur. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var Melike. Beni en başından beri en çok endişelendiren konu şu. Evet, kağıt üzerinde bizim geçebileceğimiz bir grup. Rakiplerin hiçbiri bizden daha iyi değil. Ama profil olarak bizi zorlayacak takımlar. Yani biz ne zaman karşımızda çok fazla topla oynamayı sevmeyen, işte topu bize bırakan, geçiş oynayan takımlar bulsak hep sıkıntı yaşadık. İşte en son playoff'ta Romanya maçları, Kosova maçları bizi doğru sıkıntıya soktu. Şimdi rakip bir gol atsa Allah korusun, 9 numara problemimiz var. Çıkartmamız kolay olmaz öyle bir atmosfere, Dünya Kupası atmosferinde. O yüzden de yani endişeliyim bir yandan da. Açık söylüyorum, endişeliyim. Çünkü bazı şeyleri biraz abartarak anlatıyoruz sanki. Kadromuzun iyi olması tek başına yetmeyecektir. Dediğim gibi oranın oynama tecrübesi ayrı bir şeydir Dünya Kupalarında. Umarım Avustralya maçını kazanarak başlarız. Çok o zaman rahatlarız. Hem omuzlarda baskı azalır biraz oyuncuların. Çünkü kazandığımız zaman bir puan da alırsak çok net %100 gruptan çıkıyorsunuz. Yani 2 olur 3 olur bilemem. O yüzden de Avustralya maçını yenmek bence bizim adımıza en kritik noktadır diye düşünüyorum.
1: Kartal Yiğit.
0: Ya şimdi bir kere doğal olarak tabii iddialı gitmek önemli bir şey. Yani her işte iddian olacak. İddian olmazsa o motivasyon kaynağını bir türlü yaratamazsın ve geriye düşersin. İddialı olmak güzel ama büyük konuşmak, çok fazla rakipleri mesela işte küçümsemek falan, onlar futbolda işe yarayan metotlar değil. Ama ben milli takım oyuncularının hep böyle konuşmalarında iddiayı görüyorum ama motivasyonu görüyorum, rakiplere saygıyı da görüyorum aynı zamanda. Bu rakiplere saygının daha da fazlalaşması lazım. Evet, yani Avustralya bizim takımımızın yanında esamesi okunmayacak bir takım normal şartlarda. Eski Avustralya derken işte o Harry Kewell'la falan, onların oynadığı dönemden farklı bir Avustralya milli takım var ama çok da böyle İnanılmaz da hafife alınacak bir takım da değil. Oynayan oyuncuların çoğu Avrupa'da. Mesela iyi kulüplerde oynayanlar var ya. Serie A'da oynayan var. Mesela savunma hattı bence güçlü bir savunma hattı var. Fizik olarak güçlüler. Yani İngiltere'de oynayanlar var. Premier Lig'de. Yani çok böyle yabana atılacak bir takım olarak görmemek lazım.
2: Hollanda ile berabere kaldılar hazırlık
0: maçında. Tabii yani futbol bu. Neyin ne olacağı belli olmaz. Hava şartları var. Kötü başlayabilir.
2: Şöyle söyleyeyim.
0: Yani.
2: Avustralya'yı her şey var izledim bu işte. Hollanda maçında. Özellikle beşli savunma dizildiklerinde oyuncular arasında çok devasa boşluklar veriyorlar. Yani onu çok dikkat ettim. Yani beşli diziliyorlar ama o hatlar arasındaki boşlukları kapatamıyorlar. Ağır oyuncular var savunmada. Hani şöyle bir şey canlandı gözümde, işte Kerem, Kenan, Barış şu aralara kaçabilirler, evet. Yani o pasları alabilirlerse o anlamda beni umutlandırdı savunma performansları. Ama şu dikkatimi çekti, boş alan bulurlarsa da baya baya sıkıntıya sokabilecek rakipleri, oyuncuları var 2-3 tane.
0: Santraforlar var, bir şey Muhammed.
2: Evet.
0: Tore değil mi? Tore, o var.
2: Yani ciddi böyle sprinter atlet oyuncuları var, da var. Var. Baktığımız zaman hani var. Bizim savunmamız da onlar probleme sokabilirler. Şu önemli, mesela biz Kosova'yı yenerken, Roma'yı yenerken çok disiplinli oynadık. Ya 0-0'ları bile çok riske girmeden oynadık. Ben öyle bir oyun bekliyorum milli takımımızdan. Ya savunma güvenliğini bir İtalyan hocayla oynadığımız için, Montella ile oynadığımız için savunma güvenliğini asla ikinci plana atmayacağız. Çünkü böyle turnuvalarda bir puanlar bile kıymetli.
0: Tabii tabii.
1: Yani bu şundan çıkmamız lazım ama okuyacağım yine de. Mehmet Bey demiş ki, biz Avustralya'ya yenilip gidip ev sahibi ABD'yi kendi evinde fark atarak yenersek şaşırmam. Hem milli takım hem kulüp maaşlarında bu sonuçları almaya çok alıştık. Konsantrasyon en büyük dostumuz bu turnuvada diye bir yorum yapmış. Hep şu algımız var işte, biz gidip son dünya şampiyonu Fransa'yı yenip Haro Adaları'na yenilebiliyoruz diye. Ama buradan çıkmamız lazım. Bir de artık öyle bir takım gerçekten değil. Söylediğim evet, gibi evet. Tek senin de anlattığın gibi, Kartal senin de anlattığın gibi. Yani şöyle bir problemimiz var. Çok ciddi kapanan hani takımlara karşı zorlanan bir kadro.
2: Ben Paraguay'dan çok çekiniyorum mesela. İyi takım Paraguay.
1: Şimdi göreceğiz ABD'yle nasıl olacak.
0: Ben de öyle evet. düşünüyorum. Ya ben Avustralya'yı öyle de böyle geçeriz.
1: Grup liderliği için Paraguay'la yarışıyoruz başlarız. Gibi geliyor.
0: Kesinlikle.
2: Yani baktığımız zaman ABD maçı sanki liderlik maçı gibi gösterilse de
1: asıl Paraguay.
2: Değil. Ha, bugünkü maç da belli eder onu. Yani bu maçı bir takım kazanırsa liderlik rakibimiz o olur.
0: Tabii. Amerika'da
2: ama ne olur tabii maçı bilmiyorum. Ben mesela beraberlik bekliyorum maçtan ama.
1: Olabilir.
0: Hani, vallahi ben Paraguay maçının çok yani çok zor geçeceğini düşünüyorum milli takım şimdi, açısından. Avustralya değil ama Paraguay'dan biraz çekiniyorum açıkçası. Biraz da çekiniyorum. Yani sonuçta öyle ya da böyle Güney Amerika ülkesi yani.
2: Çok Güney zorlu Amerika, bir yerden geldi.
0: Tabii diyorsun. Güney Amerika ülkesine karşı oynamak öyle kolay değildir. Amerika'da bak kolaydı, onu söyleyeyim.
1: Değil, evet. Bugün değil yani Amerika. Geldi. 2002'de de işte Costa Rica'yla, Brezilya'yla ve Çin'le gruptaydık. Yine uzaklardan bir kıta Çin. Yine bir Amerika kıtasından iki takım şeklindeydi. Doğru. Yine kaderimiz öyle.
2: Mesela o turnuvada açılış Brezilya maçı çok iyi oynadık. Kaybettik.
0: Evet.
2: Sonra Costa Rica'yı yenemedik.
1: Ama öyle güzel oynadık ki bize milli takım zaten bence o maçta güven verdi.
0: Umut verdi. Ay,
2: şunu demek istiyorum
1: bize,
2: işte.
1: Ya iyi bir şey yapacağız.
2: Ama Costa Rica'yı yenemedik işte ondan evet. sonra işte. Yani turnuvalar böyle bir şey.
0: Ciddiye almanla onu diyorum ben. Rakibi ciddiye alacaksın.
2: ABD'nin Costa Rica'yı Brezilya'nın Costa Rica'yı alttan atmasıyla gruptan çıktık biz.
1: Evet yoksa.
2: Çin'i yendik
1: evet.
2: ama yetmeyecek.
1: Yetmeyecekti. Doğru söylüyor.
0: Yani Avustralya'yı yenecek. Ya, başka çaresi yok.
1: Ferdi yani. O şeyler geldi aklıma. Umarım öyle bir şeye gerek kalmaz.
2: Aynı saatteydi maçlar.
1: Evet hatırlıyorum.
2: Brezilya maçını izliyorduk biz. Çünkü Çin'e iki tane atmıştık biz. Yani rahatlamıştık oradan.
1: Titriyorduk yani. Aynen. Hani sonuç için.
2: Ronaldo gerçekten. Attıkça havaları zıplıyorduk. Ronaldo
1: mutlu oluyorduk. Şimdi bir sokak röportajımız var. Avustralya maçı öncesi bir halkımıza mikrofon uzattık. Ne düşünüyorlar ona baktık. Bir getirelim ekrana. Sonra yine buradayız.

2026 Dünya Kupası başladı. Saatlerimizi sabah 7'ye kurduk. İlk rakibimiz Avustralya. Maçın olasılıklarını taraftarlarımıza sorduk.

0: Bence Türkiye çok kolay bir şekilde kazanır. Kaliteli oyuncularımız sayesinde çok rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum.
1: Kaç biter? Golleri kim atar?
0: 2-0 biter. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz gol atacağını düşünüyorum.
1: Maçın oyuncusu kim olur?
0: Kenan Yıldız.
2: Daha önce yedik, yine yeneriz.
1: Kaç yeneriz?
2: 2-1.
1: Golleri kim atar?
2: Golleri Can diye bir çocuk var, o atar. Bir de Kenan.
1: Maçın yıldızı kim olur?
2: Arda.
3: 3-1 biter, Türkiye alır.
0: Bence 2-1 biter abi.
1: Golleri kim atar peki?
3: Orkun Kökçe, Arda Güler, Kenan Yıldız. Bu üçlü atar.
0: Bence Kenan Yıldız ve Orkun Kökçe atacak.
1: Maçın oyuncusu kim seçilir?
3: Kenan Yıldız.
0: Arda.
4: Avustralya iyi defans yapan bir takım. İyi defans yapıyor. Geride kontra ataklarla oynuyor. Yüksek ihtimalle Türkiye 2-1 alır diye düşünüyorum. Kontra ataktan bir gol yeriz. Gollerde Kenan ve Kerem. İnşallah alacağız, bakalım.
1: Maçın yıldızı kim olur peki?
4: Kenan Yıldız. Soyadı gibi Kenan Yıldız olur diye düşünüyorum.
5: Ben çok heyecanlıyım bu serüvende. Sabah erken saatlerde olacağı için de biraz heyecan var tabii. Nasıl izleyeceğiz telaşı da var. Ama koyu şekilde bir Türkiye taraftarı olduğumuz için milli takımımız 3-1 alır diye düşünüyorum.
1: Kim atar golleri?
5: Kerem atar, Orkun Kökçü atar. Orkun 2 atar, Kerem 1 atar diyebilirim.
1: Maçın yıldızı?
5: Orkun Kökçü.
6: Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!

0: Abi bence kolay kazanacağımızı düşünüyorum. Avustralya'da çok. Abi bence 3-1 kazanırız.
1: Bence de abi 3-1.
2: 4-1 kazanırız. Rahat edip yeniriz Avustralya'yı. 4-1 kazanırız. Kolay maç olur. Dünya Kupası'nda da yarı finale hedefliyorum. Yarı finalden aşağısı kabul edilemez bence.
1: Golleri kim atar?
2: Bir tane Mert Müdür atar. Tahmin. Arda Güler bir tane atar. Bir tane de Kerem Aktürkoğlu.
1: Kim atar golleri?
3: Abi bence Arda Güler etik yapar ya bu sefer.
0: Çok ben objektif bir Beşiktaşlı olarak Orkun Kökçe'ye 3 gol yazıyorum.
1: Peki maçın oyuncusu kim seçilir?
0: Orkun Kökçe.
3: Arda Güler abi etik yapacak.
2: Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır.
4: Yani dün geceki maçı izlemedim ama biz 3-0 yeneriz diye düşünüyorum. Maçı izleyeceğiz. Teşekkür ederim.
5: Bence çok kolay bir maç olur. Avustralya'nın kadrosunda çok iyi oyuncu yok gibi. Ben 3-0, 4-0 farklı bir galibiyet bekliyorum Makedonya maçından sonra.
1: Golleri kimler atar?
5: Golleri bir tane Arda ile Kenan birer tane atar. Bir de bir köşeden, kornerden biri atar diyeyim.
1: Maçın yıldızı kim olur?
5: Maçın yıldızı Arda Güler olur abi.

0: 1-0 kazanır diye umuyorum.
1: Maçın yıldızı kim olur sizce?
0: Barış Alper Yılmaz olabilir.
2: 2-0 alırız.
1: Sizce?
0: 1-0 galiba.
2: Vallahi ben de 2-0 diyorum. Alırız. Alacağız.
1: Golleri kim atar peki?
2: Arda kesinlikle. Atmasa bile pası verir attırır. Ve Kenan. İkisi benim için eşi benzeri yok.
1: Sizce kimler atar golü?
0: Alper. Kesinlikle. Bir de Barış.
2: Ben de Alper diyorum, bir de Arda diyorum.
1: Maçın yıldızı son olarak kim olur?
2: Arda.

0: bakarsan hepsi. Hepsi. Milli takımda hepsi birbirinden süper. Ben güveniyorum milli takımımıza. Sonuna kadar.
1: Kesinlikle kazanırız.
2: Arda'dan gol bekliyoruz.
3: Kesinlikle katılıyorum.
1: Arda'dan gol bekliyoruz. Ben 2-0 diyorum.
4: Maçın yıldızı?
1: Arda Güler. Aynen. Ardacıyız.
5: Bence biz kazanırız maçı. Takımımıza çok güveniyoruz. İnşallah biz kazanırız.
4: Kaç kaç biter?
5: 3-0 diye tahmin ediyorum.
4: Golleri kim atar?
5: Barış Alper atar bence ve Arda da atar.
4: Maçın yıldızı kim olur?
5: Maçın yıldızı Arda olur bence ama benim gönlümde Barış Alper.

0: Dünya Kupası başladı. Rakip Avustralya. Kazanır mıyız?
1: Bence kazanırız.
0: Kaç kaç biter?
1: Bence 2-1 biter. Golleri Arda Güler ve Kenan Yıldız atar diye umuyorum.
0: Milli takımda en beğendiğiniz oyuncu kim?
1: Arda Güler.

0: Şimdi ne konuştuk programın başında? Fenerbahçe'de Ederson'un durumunu konuştuk. Yeni yönetimin neler yapacağını, neler yapmayı planladığını hem transferde hem yine kulüpte genel anlamda. Planlanan şeylerden biri de aslında tribün düzenlemeleri. Ki Aziz Yıldırım bazı eski dönemleri işaret eden yapacaklarından bahsetmişti. Bir kere bir koltuk sayısının artacağı konuşuluyor. Bir tribün düzenlemesi yapılacağı konuşuluyor Fenerbahçe'de. Bu aslında aday olan Hakan Safi'nin de yine statla ilgili projeleri, planları vardı. Bu anlamda biraz daha stadı, tabii rakibi Galatasaray'a göre daha kapasitesi yüksek bir stat olsun istiyor Fenerbahçe'de. Çalışmalar yapılacak ve bunun için de başlamışlar planlamalara. Biraz bunu konuşalım. Eski bir stat ama ben çok beğeniyorum Fenerbahçe'nin
1: stadını. Lokasyonu muazzam.
0: Yani bir de bana böyle,
1: en iyisi olabilir.
0: Bir de bana böyle bakarken böyle biraz eskileri hatırlatıyor. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum ama tırnak içinde maalesef yeni modern statlar o eski havasını biraz kaybetti. Evet.
2: Ben hala eski şeye, İnönü Stadyumu'na arıyorum.
0: Yani ne yalan söyleyeyim, çok seviyorum. Yani. Ya bu arada inşaatında yani emeğim olan bir stat Tümrüt'ü de o kadar seviyorum. Yani şaka değil. Orada yani ölüm tehlikesi bile yaşamışımdır o statta. Ama yine de bir İnönü havası.
2: Yok,
0: ben Ali Samiyen'de de büyüdüm.
2: Aynen
0: bu arada.
2: Öyle.
0: Orada oturduğum için.
2: Ben
0: orayı
2: de
0: da çok severim. Yani gerçekten arıyorum, özlüyorum.
2: Kesinlikle.
0: Belki küçük yaşlarda çok gitmedim Şükrü Saracoğlu stadına, Çobani stadına, Fenerbahçe'nin stadına ama yine öğrencilik yıllarımdan hatırladığım gibi ya hala büyük ölçüde. Bir ara yenilendi ama sonuçta çok bir şey kaybetmedi. Onu kaybetsin istemem. Yani o havasını kaybetsin. Yıkılıp ya, yeniden yapılması
1: ya tabii şöyle bir şey var. Artık statlar yenilendikçe şehirden uzaklaşıyor.
0: Evet, o da var. Buna direnebildi Beşiktaş.
1: Beşiktaş direnebildi. Fenerbahçe direniyor şu anda. Hatta onlarla alakalı bir Maltepe olur mu diye bir proje var. Ya o işte milli takım maçında ya beraberdik
0: ya.
1: İşte Makedonya maçında.
0: Fenerbahçe'dedir.
1: Yani evet. Yani çok güzel bir şey var. Mesela stattan çıktık. Makedonya maçı için stattaydık, yayıncıydık.
0: Evet.
1: Stattan çıktık yayın arasında. 3 dakika yürüdük, yemek yedik. Yani bunu Türkiye'de kaç tane statta yapabilirsin? Çok az.
2: Dolmabahçe'de öyle.
1: Ya, imkan yok.
2: Dolmabahçe'nin de.
0: Dolmabahçe'de belki biraz daha yürüyorsun.
1: Biraz daha yürüyorsun.
0: Güzel bir yerde yürüyorsun.
1: Güzel. Türkiye'nin en güzel yollarından birinde yürüyorsun.
0: Tabii. Yürümekten konum keyif
2: olarak
0: alıyorsun.
2: Konumu, müthiş bir konumu var Dolmabahçe'nin.
1: Ama tabii evet, aynı yerde kalması benim için de evet doğru tercih ama stadın en azından kapasitesinin şöyle artması gerekiyor. Şimdi Aziz Yıldırım 98'de başkan olduğunda ilk işlerinden bir tanesi statla alakalı projeydi. Hatta Fenerbahçe stadı yeniledikten sonra ekonomik anlamda rakiplerin önüne geçmişti bayağı bir stat gelirleri anlamında. Şu anda Fenerbahçe Galatasaray'ın ciddi şekilde gerisine kaldı stat gelirlerinde. Hem localar hem bilet satışları kısmında Fenerbahçe'nin mutlaka loca sayısını arttırması gerekiyor. Hatta şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin localarındaki koltuk sayısı da azmış. Ya yani örnek veriyorum, bayağı büyük bir loca 8 taraftar alıyormuş mesela. Bununla alakalı da bir değişim olacakmış. Localardaki taraftar sayısı da arttırılacakmış. Bu şekilde Fenerbahçe'nin loca gelirlerinin 2'ye 3'e katlaması planlanıyor. Çok önemli bir şey bu. Nihat Özbağ yapmıştı stadı zaten. Aziz Yıldırım'la beraber ilk olarak yine Nihat Bey yönetimde sözünü verdi. Bu stadı yetiştireceğini Mayıs ayına. Gözüken o ki tüm çalışmalar tamamlanmış gibi duruyor. Fenerbahçe maçlarını oynarken stat kapasitesi azalmadan, bu çok önemli. Çünkü daha önce stat yenilenirken Fenerbahçe baya bir süre tribünlerinden yoksun oynadı. Bir maraton yoktu, bir kale arkası yoktu, kapalıydı. Yani stat kapasitesinin altında oynadı Fenerbahçe 2 sezon falan. Ama şu an öyle bir şey de olmayacak gözüken
0: evet.
1: O. Son derece önemli. Yani... insanlara belki tabii ki öncelik gelmeyebilir bu. İnsanlar şunu diyebilir ya, bizim transfer lazım, hoca belli olsun, işte şampiyonluk istiyoruz. O ayrı tabii ki ama Fenerbahçe ekonomisini ne kadar iyi bir noktaya çekerse işte o istenen transferler de o kadar çabuk gelir Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil edilir. O anlamda ben yönetimin stat konusundaki adımlarını son derece mantıklı buluyorum.
0: Kartal, sen ne söyleyeceksin?
2: Ya şimdi doğal olarak artık teknoloji de geliştikçe futbol endüstrisi gerçekten bir endüstri haline

0: geldik gelince doğal olarak kulüpler, yönetimler de bazı şeylere direnemiyorlar. Yani eskiye direnemiyorlar. Geliştirmek durumundalar. Şimdi bakıldığı zaman normal şartlarda Fenerbahçe stadı koltuk kapasitesi olarak çok kötü bir sayıya sahip değil. Yanılmıyorsam 52 bin civarı bir şey var. Koltuk kapasitesi var. Çok kötü mü değil ama dediği gibi Onur'un, yani şimdi rakibiniz Galatasaray, daha üstüne koymuş. Loca bulmak imkansız şu an Galatasaray'da. Kombine bulmak imkansız.
1: Evet, hemen de bitiyor.
0: Hemen bitiyor. Sizin de bunu yakalamanız lazım. Yani buna ayak uydurmanız lazım. Doğru. Sayın Başkan'ın, Aziz Bey'in bu projesini doğru buluyorum. Yani şu var, bu stadı da ilk yapan zaten Aziz Yıldırım'dı. Yaparken de çok doğru bir kararla, mesela Beşiktaş onu yapamadı konum itibariyle. Yani lokasyon zordu. Çoğu şeyi kapatmak gerekiyordu, özellikle arka taraftaki yolları falan. Onu yapamadı. Mecburen başka stadda oynadı Beşiktaş. Olimpiyat stadı ve
1: Başakşehir'de oynadı.
0: Ankara'da oynadı. Osmanlı'da
1: Konya'da da oynadı.
0: Yani her yerde oynadı. Ya bir göçebe gibiydi Beşiktaş o zaman. Ve şampiyonluktan
2: şampiyon
0: oldu.
2: Şampiyon da oldu.
0: Tabii.
2: Ama şampiyon da oldu.
0: Sonrasında.
2: Evet.
0: Yani
1: statsız ilk, geçen sezonda 2 maç oynadı.
0: 2 maç oynadı.
1: Şampiyon oldu.
0: Şimdi Fenerbahçe, Aziz Bey bunu yerinde yaparak, işte tribünü hala gözümün önünde, bir tribün yıkılıyordu.
1: Evet.
0: Diğer tribüne seyirciler alınıyordu, yıkılmayan. Orası yıkılıyordu, bitene geçiliyordu falan filan. Böyle bu şekilde halletti. Çok sorunsuz bir şekilde halletti. Şimdi yenisini yapacak. Herhalde bilmiyorum yani tam projeyi bilmiyorum. Acaba komple mi yıkacak?
2: Hayır.
0: Yıkmayacak değil mi?
1: Bak, zemini
2: yukarı çıkaracaklar. Evet. Zemini yukarı çıktıktan sonra stadın çatısını da yukarı çıkartıp orada
0: ekleme yapacak.
2: Doğru,
0: mantıklı olan o. Hem seyirci kaybı olmayacak tabii. Kayıp olmayacak. Hem de dediği gibi çok fazla uzun sürmeyecek. Masraf da çıkmayacak. Yani yerinde bir karar. Bunu yapmaları lazım.
1: Büyü bozuldu artık, bir zaten yenilik şart demiş Ayberk Bey. Burada da şeyi kastediyor, yani Fenerbahçe'nin stadı ya kale gibiydi. Ya orada kazanmak çok zordu. Özellikle evet, ezeli rakipleri için gerçekten. Ama son yıllarda bu üstünlüğünü de kaybetti Kadıköy'de Fenerbahçe. Onu söyleyelim. Ama cidden ya, o semtle bütünleşmiş takımların da statları orada olmalı. Yani bu
0: tabii canım,
1: uzaklara taşıma olayı bak, çok doğru
2: değil. Fenerbahçe'nin şeyi planlamasında ama o işte trafik olayları falan dikkate alındığında, yani o taraftan da haklılık payları var. Ama tabii ruhun kaybolmaması adına, yani yeni statlar evet çok modern, çok teknoloji içinde barındırıyor ama ruh kısmında hep problem yaşıyorlar, açık söylememiz gerekiyor. Zaten şu an baktığımız zaman kulüplerin tamamı yerinde stat yenileme işlemini yapıyor. İşte Bernabeu yenilendi, Neukamp yenileniyor, işte tam da bitmedi.
1: Yani Galatasaray için bir tek şunu söyleyeyim, Galatasaray'ın eski stadının da yeri semt olarak Galatasaray'la hani çok bütünleşmiş
2: değil, Beyoğlu, Galatasaray'ın Aslın Galip'tir, Beyoğlu'dur.
1: Orada stattan dolayı Ali Samiyen evet, sokak orası.
2: Doğru.
1: Hani geçmişte Ali Samiyen sokak değil. Galatasaray'ın stadından ötürü aldı o adı.
2: Galatasaray'ın semti normalde Mecidiköy değildir, Beyoğlu'dur. Evet.
1: Hani o yüzden hala, onu ayrı tutuyorum tabii.
0: Biliyorsun değil mi? Hala orada Ali Samiyen durağı var.
2: Sokak da var, durak da var.
1: Durak da var.
0: Biz de çocukluğumuz
1: oralarda geçti. O değişmez zaten yani.
2: Ya ben ama o zaman yani, ekonomik şartlarında Galatasaray orada stat yapamayacağı için bir proje geldi evet, önlerine ve onu kabul etmek zorunda kaldı. Doğrusunu da yaptılar.
1: Doğru. Tabii çok daha iyi oldu Galatasaray için.
0: Tabii ki. Yani rakam olarak. Yani biraz da tabii yani, şehir artık şehir çok büyüdü. Kaldırmazdı da yani.
2: Abi stat olmadı, yerine rezidans yapıldı. Yani yine aynı popülasyon var orada. Bir şey değişmedi
0: yine
2: yani.
0: Yine yoğunluk var.
2: Aynen.
0: Yine yoğunluk var orada, çalışanlar.
1: Yine Hamar spor salonu var. Ben oraları yani, biliyorum.
0: Aynen. Ya ben orada şey ben mesela
2: popülasyon değişmedi.
0: Ben Ali Sami'nin orada kalmasından yanaydım.
1: Yine görüşürüz. Umarım sizinle galibiyetleri konuşuruz. Duygulanırız
2: İnşallah.
1: Böyle aldığımız sonuçlarla.
2: İnşallah.
1: Yaklaşık 17-18 gün sonra ama yine burada umarım grup lideri Türkiye bu stüdyoda da konuşurken buluşuruz. Hoşçakalın.

0: Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi, içeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol! Gol, gol, gol! Kerem Aktürkoğlu! Milli takımın sihirbazı! Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar. Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası. Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu. Ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: İşaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı. Yunus bıraktı İsmail. Hakan gelişine vurdu olayı. İyi başladı. Şu anda dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas, Nico Williams plase, Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı, Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
1: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
2: Bu öbüründen daha ama offside.
1: Evet. Öbürü daha.
2: Eren'inki gol olsaydı. Evet.

0: Kukureya. Pedri Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
0: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1. 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi. Ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
2: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere şut pozisyonu, üst direk, üst direk, gole yaklaştık. Orkun, Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz, Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis, haydi Arda.
3: Gol.
2: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
2: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol! Gol, gol, gol! Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan.
3: Gol.
2: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan. Kenan. Oo. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel.

Kenan Yıldız'dan, Hakan'dan enfes pas, Kenan'dan nefis kontrol, mükemmel plase. Arda yaptı ortayı, kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik, Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti.

0: Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Gogbişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan.
1: Offside,
0: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim gibi o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan. Kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık. Düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu. Arda! Nefis bir top. Savunma arkasına. Yine kalabalık geldik. Kenan açıdan. Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü. Yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus. 3 oldu 3. Yunus taktı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye.
1: Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide. O derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde. Dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet.

0: İşte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
1: Koçanaşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse, bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan. İki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol çok el açık.
2: Net, sol el açık.
1: Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe! Savunma arkasına. Şimdi Kerem iyi döndü. Haydi Kerem kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
2: Çok güzel vurdu. Kaleci de çok güzel kurtardı.
1: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada, çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem! Müstahlar! Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev kaleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan. Arda'ya iyi top. Arda Kaan'a. Kaan baktı içeri. Kaan çevirdi. Haydi artık Oğuz. Gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da. Kendi memleketinde. O da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan. Top. Dışarıda neyse ki. Orada. Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
2: Kendi kalesine.
1: Gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf, haydi Yusuf kaleci. Kerem yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan ceza sahasında. Kenan! Olmuyor. Bugün olmuyor.
2: Maç bitti.
1: Sayısız fırsat, sayısız

0: pozisyon, 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol. Çevirdi içeriye. Ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika. Çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Menino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Meriç'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
1: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu, Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Ferdi'ye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı. Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Deniz Gül! Deniz Gül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Altay. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
1: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok haklı.
1: Niye çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet. Rahatsız etmedik.
1: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek. Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu tam da sol ayağına. İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya. Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öne? Unai Simon.
1: Üstüne gitti, üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih!
1: Bravo.
0: Salih!
1: Bravo.
0: Salih!
1: Müthiş.
0: Salih! Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Ofsaytlarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
1: Çok şanssız bir gol
0: çok.
1: Ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit gol yedik.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış.
1: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
1: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay.
1: Sakin oğlum ya.
0: Ferran Torres. İndirelim artık.
1: Offside.
0: Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu

0: Kalesi. Çerçeveyi bulamadık.
1: Şimdi sol kanada Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Görge Hacı'nın oğlu.
2: Çantası çok kötü yere gidiyor.
1: Çok kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda! Arda! Arda! Arda! Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
2: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
1: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi! Ferdi'yle öne geçiyoruz. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda nefis asist. Hemen Arda. Nefis bir asist Ferdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romanya. Ratiu. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim. Dikkat edelim. İkinci pozisyon yana alır. Yanis Hacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu, nefis pas, haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti, döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan, Kenan direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda. Arda! Kaleci Radu.
2: Çok iyi çıkardı kaleci.
1: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya. Dikkat edelim, Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor.
2: Hay hay hay.
1: Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
2: O sonrası için.
1: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimize artık sadece bir maç kaldı.
2: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
1: Verdik. Çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu. Şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki yayı pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti. Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
2: varsa top köşeye gidiyor bu vuruşta.
1: Orkun Hakan da geldi. Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
2: Çok
1: az farkla dışarıya.
2: Top dışa doğru koysa.
1: Şimdi Recep Say aldık topu Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hoca'nın pası Aslani. Kaleye düşündü. Direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadık. Şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan geçti rakibini, çevirdi. Kenan düzeltti. Kenan çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yer alanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun. Gol. 1-0 öndeyiz. Aradığımız golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
2: Bir offside'a bakılacak galiba.
1: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı ona bakılacak.
2: Golü verdi.
1: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. 4'e 4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Rusya vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Muslia en etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nüfus geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu Orcan. Orcan. Helal olsun Orcan. Helal. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.

0: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Amilli takımımızla başlayacağız elbette. Dünya Kupası heyecanı bizim için yarın sabah başlıyor değerli izleyenler. Amilli takımımızın D grubundaki ilk rakibi Avustralya olacak.
1: Amilli futbol takımı 24 yıl sonra mücadele ettiği FIFA Dünya Kupası'nda ilk sınavına çıkıyor.
2: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda, nefis! Haydi Arda!
3: Gol!

0: Ay Yıldızlı ekip de grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşılaşacak. Milliler rakibini yenerek dev turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.
1: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus.
0: D grubunda Türkiye ile Avustralya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay'da yer alıyor. BC Play Stadında oynanacak Avustralya-Türkiye mücadelesi Türkiye saatiyle pazar sabahı 07'de oynanacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. A milli futbol takımı D grubunda daha sonra 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
2: A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella Avustralya maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Birlikte izleyelim.
3: La loro velocità e la loro abilità negli spazi.
4: Gol yememek konusunda dikkatli olmamız lazım. Onlara çok az alan vermemiz lazım. Alan bırakmamamız lazım. Tabii beklenti, tabii Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz. Bizden beklentilerini yerine getirmek istiyoruz. Ve güçlü, cesur bir şekilde ve tutkulu bir şekilde oyunumuzu oynamak istiyoruz. Çok destekçimiz var. Bu takımın değerleri, Türk değerlerini çok güzel yansıtıyor. Bundan dolayı da çok önemli bir destek alıyoruz. Başarılı olunca tabii ki çok daha mutlu edeceğiz taraftarlarımız. Burada taraftar sayısı daha az olacak. Çünkü Almanya'da tabii çok orada yaşayan ve Türkiye'den gitmiş kişi vardı. Dolayısıyla orada daha çok taraftar vardı ama burada da pek çok taraftar gördük. Taraftar sevgisi gördük. Eminim ki bütün Türk halkı, Vancouver'da olan Türk halkı gelecek ve bize desteğini verecek ve sevgisini gösterecek. Milli takım olan sevgilerini gösterecekler. Fiziksel olarak çok güçlü bir ekip Avustralya. Ama tabii bu durumda başka özellikleri devreye sokmak, başka özelliklere göre oynamak önemli. Özellikle hücumda. O yüzden bu maçta hem fiziki tarafta hem de taktik tarafta elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor.
2: Avustralya maçı öncesi milli futbolcular basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
5: Evet, herkesin beklediği an tabii ki. Özellikle bizim. O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah. Hazırlık süreci iyi geçti kendi adımıza. Biz de dört gözle bekliyoruz. Bir sıcaklık var, buna alıştık. Hiç bahane bulmadan biz oyunumuzu yapmak istiyoruz. Oyunumuzu oynamak istiyoruz. Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. Adapte olması gerekiyor. Biz en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maçı kazanacağız. Rakiplere tabii ki de saygımız sonsuzdur. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Biz onların fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Analizimizi yaptık. Duran toplarda özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bizim takım daha yetenekli. Daha çabuk bir takımımız. Dinamik takımımız. O yüzden biz de kendi gücümüzü ortaya koyacağız. Yok, yüklüyüm ya. Tabii ki bir yandan da gururluyum. Takım arkadaşıma her zaman teşekkür ediyorum bu konuda. Bana her konuda yardımcı oluyorlar. Tabii hepimiz için ilk Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda o tecrübeyi yaptık. İnşallah bu turnuvada 2 yıl önceki turnuvadan daha iyi ülkemizi temsil ederiz. Neler aktardı? Tabii o futbolcu dönemini yaşadı. Çok büyük bir organize olduğunu söyledi. Tabii organizasyon biraz Avrupa Şampiyonası gibi değil ama dediğim gibi ayak uydurmamız gerekiyor. Her şey biraz daha farklı. Hem organizasyondan hem hava şartları hepsi biraz değişik. Ama biz turnuvanın tadını çıkarmak istiyoruz. Çünkü sonuçta 24 yıl sonra buraya katıldık. Ama bir yandan da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her iki takım da dikkat etmesi gerekiyor. Onlar hem şimdi abinin de dediği gibi fiziksel bir takım. Sonuçta zor olacak. Zor bir maç olacak. Bunun farkındayız ama biz kendi yeteneğimizi, kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Bu ben olayım, Arda olur. Hiç fark etmez. Sonuçta tüm takım arkadaşım hepsi iyi ve hazır. O bizim için daha iyi. Çünkü biz takım olarak buralara kadar geldik. O yüzden ön planda hep

0: heyecanlıdır. Çok heyecanlıyız öncelikle. Yarın maç günü. Çok iyi şekilde hazırlandık. Bugün son antrenmanımızı yapıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Bizi burada kimse yalnız bırakmadı. Çok güzel bir destek vardı. Çok güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum buradan. Çok heyecanlıyız. Bugün güzel bir antrenman yapıp yarın maç için hazırız. Ya zaten zamanımız oldu Avustralya'yı analiz etmek için. Ezberledik diyebiliriz. Yani fiziksel olarak güçlü bir ekip. Tabii ki başka bir kıtadalar. Çok izleme şansımız olmadı önceden ama hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bizi ezberletti Avustralya'ya. Hazırız maç için. Ben 2019'dan beri milli takımdayım. 7 sene oldu neredeyse. 7 seneye de geçti. Milli takımda forma giymek zaten başlı başına büyük bir gurur. Şu ana kadar birçok maç oynadım. İlk kez Dünya Kupası oynuyorum. Milli takım bana çok şey kattı açıkçası. Ben de inşallah bir şeyler katarım milli takıma.
1: Her şey iyi gidiyor. İnşallah Allah'ın izniyle yarın ilk maçımıza çıkacağız. 24 yıl sonra ülkeye Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız ama bu heyecanımız tabii ki de yani iyi anlamda diye hissediyorum, düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en iyi şekilde göstereceğiz. Ülkemize güzel bir turnuva en başından sonuna kadar izletmek istiyoruz. Daha önce Dünya Kupası yaşayan hiçbir futbolcumuz yok şu an. Bence baştan aşağı herkes heyecanlı şu an çünkü bu turnuva için büyük bir turnuva ve hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı diye düşünüyorum. Yani tabii ki de ama bu heyecanımız sahada, sahaya girdiğinde de bitecek. Artık çünkü önemli bir turnuva. Yani o sahaya girdiğinde artık her şeyi unutup sadece maça konsantre olman gerekiyor. Ve ülkenin en iyi şekilde gururlandırman, temsil etmen gerekiyor. İnşallah dediğim gibi yani şu an çok büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Çok büyük bir heyecan içerisindeyiz ama yarın bu heyecanımız mutluluğun önüne geçmesin. Hocamız gerekli analizleri yaptı. Gerekli söyleşileri futbolcularla konuştu. Bugün de akşam herhalde son söyleşileri, son dokunuşları yapacaktır ve yarın takımı en iyi şekilde hazırlayacaktır diye düşünüyorum.
2: A Milli Futbol Takımı tarihindeki 652. sınavını Dünya Kupası'nda verecek.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı tarihindeki 652. müsabakaya çıkacak.
4: Aldık topu. Şimdi sağ kanada. Biraz hızlı. Oğuz yetişti. Çevirdi. Gol pozisyonu. Gol! Gol! Gol! Kerem!
3: Türkiye 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp biri hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.
4: Hakan gönderdi. Doğrudan içeri.
3: Ay Yıldızlılar 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 91'i tarafsız sahadaki maçlarda 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 927 gol gördü. A Milli Futbol Takımı Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak. Milliler rakibiyle daha önce oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. Türkiye İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34. sınavında Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak.
4: Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun Kerem!
3: İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 maça çıkan milliler 20 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı.
5: Şimdi son çizgi, gol pozisyonu ve gol!
3: Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran Ay Yıldızlı ekip kalesinde 41 gole engel olamadı.
2: Dünya Kupası'nda A Milli takımımızın ilk rakibi Avustralya olacak dedik. Şimdi rakibimize biraz daha yakından bakalım.
6: 2006'ya kadar Dünya Kupası'na sadece bir kez katılabilen Avustralya son 6 turnuvayı boş geçmedi. Kangurular 2006 ve 2022 yıllarında son 16'ya yükselerek tarihinin en başarılı Dünya Kupası performanslarına imza attı. Deneyimli ekibin başında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim var. 2017-18 sezonunda Karabükspor'u da çalıştıran Tony Popovic, 2020

0: 24 Eylül ayından bu yana Avustralya milli takımında görev yapıyor. 52 yaşındaki teknik adam imza attıktan sonra takımına yeni bir kimlik kazandırdı. Avustralya Popovic yönetiminde Asya elemelerinde yenilgi yüzü görmedi. Japonya ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplere karşı alınan sonuçlar deneyimli çalıştırıcının taktik etkisini gösterdi. Kariyerinde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan Popovic, savunma ve hücum geçişlerine dayalı oyun anlayışıyla takımın çehresini değiştirdi. Avustralya top rakipteyken beşli savunma düzenine geçiyor. Topa sahip olduğunda ise kanat beklerini öne çıkararak üçlü kurguya dönüyor. Kompakt bir takım yapısına sahip olan Avustralya savunma performansıyla öne çıkıyor. Kangurular Popovic'le 2024'ten beri yalnızca 3 karşılaşmada birden fazla gol yedi. 1.83'lük boy ortalamasıyla turnuvanın en uzun ekipleri arasında yer alan Avustralya, hücumda da fiziksel avantajlarından yararlanıyor. Kangurular taç atışları, yan toplar ve hava toplarında rakiplerine sıkıntı çıkarabiliyor. Popovic'in ekibinde en formda isimlerden biri forvet Muhammed Ture. 22 yaşındaki santrfor hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla etkili oluyor. Devre arasında Norwich City'ye transfer olan genç oyuncu yarım sezonda çıktığı 12 maçta 10 gol 3 asist üretti. Avustralya kadrosunda yakından tanıdığımız bir isim de bulunuyor. Bursa Spor ve Başakşehir formalarını giyen Aziz Beyiç, takımın en tecrübeli oyuncularından biri. 35 yaşındaki sol bek 83 kez milli formayı giydi. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da Avustralya kadrosunda yer aldı. Ancak Bey için bu turnuvada rekabet edeceği güçlü bir rakibi var. Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Jordan Bosch, Popovic'in en önemli kozlarından biri. Genç sol bek Hollanda'daki ilk sezonunda 4 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Avustralya'nın en heyecan verici yeteneklerinden biri ise Nestori Irakunda. Henüz 20 yaşında olan sağ kanat oyuncusu hızı ve teknik kapasitesiyle takımın en büyük hücum silahlarından biri haline geldi. Irakunda milli takım formasıyla son 2 yılda attığı 5 golle takımının en golcü isimlerinden. Savunmada ise Alessandro Circati kanguruların elindeki en özel profillerden. Parma forması giyen 22 yaşındaki stoper, geride bıraktığımız sezonda takımının Serie A'da kalmasında önemli pay sahibi oldu. 1.90 boyundaki savunmacı Jordan Bosch'la birlikte Avustralya'nın en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Takımın kadrosuna son dönemde eklenen en dikkat çekici isim ise Christian Volpato. Sassuolo forması giyen 22 yaşındaki 10 numara, alt yaş kategorilerinde İtalya için oynamasına rağmen son anda tercihini Avustralya'dan yana kullanarak kadroya eklendi. Avustralya cephesindeki en önemli eksik ise Cousini Yengi. Elemelerde 7 maçta 6 gol kaydeden 27 yaşındaki santrfor sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor. Derin savunma blokları, fiziksel üstünlükleri ve Dünya Kupası tecrübesiyle Avustralya, Ay Yıldızlılarımızın gruptan çıkış yolundaki en çetin sınavlarından biri olacak. Türkiye ile Avustralya 14 Haziran tarihinde karşılaşacak. Türkiye saatiyle sabah 7'de başlayacak maç, Kanada'nın Vancouver kentinde BC Play Stadyumunda oynanacak.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ay Yıldızlıların Dünya Kupası'ndaki hedefleri hakkında açıklamalar yaptı.
2: İbrahim Hacı Osmanoğlu, A milli takımın Dünya Kupası'nda çok başarılı olacağına inanıyor.
3: Çok iyi pas Hakan, nefis kontrol Kenan, Kenan nefis geçti, Kenan Yıldız!
2: Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, biz hayallerimizi yüksek tutuyoruz. Görevimiz final hedefini her yere aşılamak. Ama bunu gerçekleştirmek Vincenzo Montella ve futbolcularımızın işi. Kolay olmadığını biliyoruz. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız bize final hayali kurduruyor, dedi.

0: yer neredeyse orası Türkiye diyen İbrahim Hacı Osmanoğlu, saha içinde istikrardan yanayım. 2024 ve 2026'ya katıldık. 2028, 2030 ve 2032 şeklinde yola devam edeceğiz. Bu istikrarı sağlarsak Türk milli takımının dünya markası olması için önemli bir adım atmış olacağız ifadesini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, geçmişte Brezilya gerek oyunu gerekse şampiyonadaki renkli görüntüleriyle dünya markasıydı. Bizim onlardan farkımız kupamızın olmaması. Kupayı alınca Brezilya kadar renkli bir ülke olacağız diye konuştu.
1: A Milli Futbol Takımı kafilesinin Dünya Kupası'ndaki güvenliği için Türk Polis Teşkilatı birimlerinden özel ekipler görevlendirildi.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı kafilesinin güvenliği için Türk Polis Teşkilatı birimlerinden özel ekipler görevlendirildi. Milli takım kafilesiyle birlikte hareket eden emniyet personeli, A Milli Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyet ve kafile görevlilerinin konaklama, antrenman, ulaşım ve maç günü programlarında yakın koruma görevi yürütüyor.

0: Düzenli olarak ileri düzey operasyonel ve taktik eğitimlerden geçen özel ekipler koruma görevlerini teknik kıyafet ve teçhizatla icra ediyor. Ekipler organizasyon boyunca kafilenin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm programlarda üst düzey hassasiyetle görev yapacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında kafilenin bulunduğu alanlarda giriş çıkış kontrolleri, güzergah güvenliği ve program akışına ilişkin koordinasyon ev sahibi ülke makamlarıyla işbirliği içinde sağlanacak.
1: A Milli Futbol takımımız artık 24 saatten az bir süre sonra Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkıyor. Biz de taraftarlara tahminlerini sorduk.

2026 Dünya Kupası başladı. Saatlerimizi sabah 7'ye kurduk. İlk rakibimiz Avustralya. Maçın olasılıklarını taraftarlarımıza sorduk.

0: Bence Türkiye çok kolay bir şekilde kazanır. Kaliteli oyuncularımız sayesinde çok rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum.
1: Kaç kaç biter? Golleri kim atar?
0: 2-0 biter. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz gol atacağını düşünüyorum.
1: Maçın oyuncusu kim olur?
0: Kenan Yıldız.
2: Daha önce yedik, yine yeneriz.
1: Kaç kaç yeneriz?
2: 2-1.
1: Golleri kim atar?
2: Golleri Can diye bir çocuk var, o atar. Bir de Kenan.
1: Maçın yıldızı kim olur?
2: Arda.
3: 3-1 biter, Türkiye alır.
0: Bence 2-1 biter abi.
1: Golleri kim atar peki?
3: Orkun Kökçe, Arda Güler, Kenan Yıldız. Bu üçlü atar.
0: Bence Kenan Yıldız ve Orkun Kökçe atacak.
1: Maçın oyuncusu kim seçilir?
3: Kenan Yıldız.
0: Arda.
4: Avustralya iyi defans yapan bir takım. İyi defans yapıyor. Geride kontra ataklarla oynuyor. Yüksek ihtimalle Türkiye 2-1 alır diye düşünüyorum. Kontra ataktan bir gol yeriz. Gollerde Kenan ve Kerem. İnşallah alacağız bakalım.
1: Maçın yıldızı kim olur peki?
4: Kenan Yıldız. Soyadı gibi Kenan Yıldız olur diye düşünüyorum.
5: Ben çok heyecanlıyım bu serüvende. Sabah erken saatlerde olacağı için de biraz heyecan var tabii. Nasıl izleyeceğiz telaşı da var. Ama koyu şekilde bir Türkiye taraftarı olduğumuz için milli takımımız 3-1 alır diye düşünüyorum.
1: Kim atar golleri?
5: Kerem atar, Orkun Kökçü atar. Orkun 2 atar, Kerem 1 atar diyebilirim.
1: Maçın yıldızı?
5: Orkun Kökçü.
6: Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!

0: Abi bence kolay kazanacağımızı düşünüyorum. Avustralya'da çok. Abi bence 3-1 kazanırız.
1: Bence de abi 3-1.
2: 4-1 kazanırız. Rahat edeceğimiz Avustralya'yı. 4-1 kazanırız. Kolay maç olur. Dünya Kupası'nda da yarı finale hedefliyorum. Yarı finalden aşağısı kabul edilemez bence.
1: Golleri kim atar?
2: Bir tane Mert Müldür atar. Tahmin. Arda Güler bir tane atar. Bir tane de Kerem Aktürkoğlu.
1: Kim atar golleri? Abi bence Arda Güler etik yapar ya bu sefer.
0: Çok ben objektif bir Beşiktaşlı olarak Orkun Kökçe'ye 3 gol yazıyorum.
1: Peki maçın oyuncusu kim seçilir?
0: Orkun Kökçe.
1: Arda Güler abi etik yapacak.
2: Uğurcan Çakır.
3: Uğurcan Çakır.
4: Yani dün geceki maçı izlemedim ama biz 3-0 yeneriz diye düşünüyorum. Maçı izleyeceğiz. Teşekkür ederim.
5: Bence çok kolay bir maç olur. Avustralya'nın kadrosunda çok iyi oyuncu yok gibi. Ben 3-0, 4-0 farklı bir galibiyet bekliyorum Makedonya maçından sonra.
1: Golleri kimler atar?
5: Golleri bir tane Arda ile Kenan birer tane atar. Bir de bir köşeden, kornerden biri atar diyeyim.
1: Maçın yıldızı kim olur?
5: Maçın yıldızı Arda Güler olur abi.

0: 2-0 kazanırız diye umuyorum.
1: Bakın yıldızı kim olur sizce?
0: Barış Alper Yılmaz olabilir.
2: 2-0 alırız.
1: Sizce?
2: 1-0 galiba. Valla ben de 2-0 diyorum, alırız. Alacağız.
1: Golleri kim atar peki?
2: Arda kesinlikle. Atmasa bile pası verir, attırır. Ve Kenan. İkisi benim için eşi benzeri yok.
1: Sizce kimler atar golü?
2: Alper.
0: Kesinlikle. Bir de Barış.
2: Ben de Alper diyorum, bir de Arda diyorum.
1: Maçın yıldızı son olarak kim olur?
2: Arda.

0: taraftan hepsi. Hepsi. Milli takımda hepsi birbirinden süper. Ben güveniyorum milli takımımıza. Sonuna kadar.
1: Kesinlikle kazanırız.
2: Arda'dan gol bekliyorum.
3: Kesinlikle katılıyorum.
1: Arda'dan gol bekliyoruz. Ben 2-0 diyorum.
4: Maçın yıldızı?
1: Arda Güler. Aynen. Ardacıyız.
5: Bence biz kazanırız maçı. Takımımıza çok güveniyoruz. İnşallah biz kazanırız.
4: Kaç biter?
5: 3-0 diye tahmin ediyorum.
4: Golleri kim atar?
5: Barış Alper atar bence ve Arda da atar.
4: Maçın yıldızı kim olur?
5: Maçın yıldızı Arda olur bence ama benim gönlüm...

0: Dünya Kupası başladı. Rakip Avustralya. Kazanır mıyız? Hı hı.
1: Bence kazanırız.
0: Kaç biter?
1: Bence 2-1 biter. Golleri Arda Güler ve Kenan Yıldız atar diye umuyorum.
0: Milli takımda en beğendiğiniz oyuncu kim?
1: Arda Güler. Arda Güler.

0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan kaleci Ederson'la ilgili kararını verdi.
1: Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği merak konusu. Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Brezilyalı eldiven performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Seçim döneminde başkan adaylarının kaleci transferi planladığı konuşulsa da seçim sonrası durum büyük oranda değişti. Başkan Aziz Yıldırım Ederson konusunda hızlı karar vermek istemiyor. Sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan deneyimli kalecinin Dünya Kupası performansı takip edilecek. Aziz Yıldırım kalitesine ve özelliklerine güvendiği Ederson'la sağlıklı bir iletişim kurulması gerektiği

0: oturup inceleyeceğiz. Çünkü ben dışarıdayım. Ne, geliri ne kadar? Bu geliri kaldırdığımızda bize zararı var mı yok mu? Ne kadar etki yapar? Bunları tartışacağız. Gerekirse eski haline getireceğiz.
1: Sarı Lacivert'te kulüp kongre üyeleri ve taraftarlardan gelen talepler doğrultusunda Maraton Alt E blokta yer alan VIP bölümün yapısını değiştirme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada söz konusu bölümün tribün bütünlüğünü bozduğu ve stat atmosferini olumsuz etkilediğinin değerlendirildiği belirtildi. Çalışma kapsamında yaklaşık 370 VIP koltuk standart tribün koltuk düzenine dönüştürülecek. Böylece Maraton Alt E bloğun kapasitesi 670 seyirciye ulaşacak. Kombine sahipleriyle görüşmelerin yapıldığı ve düzenlemenin genel olarak destek gördüğü aktarılırken, çalışmanın maliyetinin yönetim kurulu tarafından karşılanacağı ifade edildi. İnşaat ve yenileme çalışmalarının sezonun ilk resmi maçına kadar tamamlanması hedefleniyor.
2: A milli takımla Dünya Kupası'nda yer alan Can Uzun hakkındaki transfer iddialarına kulaklarını kapattı.
1: Can Uzun geleceğiyle ilgili acele etmiyor.
3: Can Uzun şut ve Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
1: Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı 2026 Dünya Kupası süreci bitene kadar transfer görüşmeleri yapmak istemiyor. Adı başta Galatasaray olmak üzere birçok dev kulüple anılan 20 yaşındaki milli futbolcu şu ana kadar gelen hiçbir transfer teklifine cevap vermedi. Dev turnuvaya odaklanan genç 10 numara tüm enerjisini A milli takımın başarısına ayırdı ve transfer görüşmelerini de turnuva sonrasına erteledi. Oyuncunun bu tavrına kulübü Eintracht Frankfurt'tan da tam destek geldi. Ancak Alman ekibinin masadaki eli de oldukça güçlü. Galatasaray bu transferi 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor. Frankfurt yönetimi ise kapısını çalan kulüplere net bir mesaj gönderdi ve Can Uzun için 60 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Şimdilik tek gündemi 2026 Dünya Kupası olan Can Uzun'un geleceği, turnuva sonrasında netlik kazanacak.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk üst üste 4 sezon şampiyon olmalarının ardından bu başarının normalleştiğini söyledi.
1: Okan Buruk şampiyonluğun Galatasaray için normalleştiği görüşünde. Sarı Kırmızılı Kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulunan Buruk, her sezon şampiyonluk hedeflediklerini hatırlattı. Buruk, 4 sene önce üst üste 4 sene şampiyon olacağız desek. Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü bilmiyorum. Asıl olan Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Önemli olan buraya yaptığımız hizmet, dedi. Galatasaray'da önemli oyuncuların sembol haline geldiğini vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, bu durum taraftar sayımızı yükseltiyor. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Galatasaray futbolu tekrar sevdirdi ve reytingi de çok fazla artırdı, şeklinde konuştu. Yaştan insana hitap ettiklerini belirten Buruk, stadyum atmosferi olarak bütün dünyanın önüne geçtik. Stadımızı dünyanın en iyisi olarak görüyorum. Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu yaşadık, ifadesini kullandı. Okan Buruk 10+4 olarak düzenlenen yeni yabancı kuralı içinse, bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Sane gibi fırsat transferi olsa alamıyorsunuz. Bizim gibi hedefi olan bir takım için akıl dışı bir karar. Kararda vizyonsuzluk var. Umarım geri dönüşü olur. Değerlendirmesinde bulundu.
2: Beşiktaş Sergen Yalçın döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Taylan Bulut'un geleceğiyle ilgili kararını verdi.
1: Beşiktaş'ta Taylan Bulut'un geleceği netlik kazandı.

0: Siyah beyazlıların geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki futbolcu takımda kalacak. Bu kararın yönetim ve teknik heyetin yaptığı değerlendirmeler sonucunda alındığı ve gurbetçi sağ bekin gelecek planlamasında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Yönetim, 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Taylan Bulut'un yeni sezonda daha fazla süre alarak potansiyelini ortaya koymasını bekliyor. Bu doğrultuda futbolcunun hazırlık kampında hem gelişimi hem de performansı yakından takip edilecek. Sergen Yalçın döneminde şans bulmakta zorlanan Taylan Bulut, siyah beyazlı formayla geride bıraktığımız sezonda 8 ilk 11'de olmak üzere 11 müsabakada görev yaptı ve bir asist katkısı sağladı.
1: Beşiktaş bir yandan da geleceğe yatırım yapmak için harekete geçti. Gündemde iki futbolcu var.
0: Beşiktaş yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek istiyor. Yönetim bu doğrultuda çalışmalarına devam ederken siyah beyazlıların gündemine gelen isim Fransa 2. lig ekiplerinden Clermont'da oynayan İlhan Fakılı oldu. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başladığı ve transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi. Teknik heyetinde olumlu rapor verdiği İlhan Fakılı'nın çok yönlü yapısı ve gelişime açık profili sebebiyle listede yer aldığı belirtildi. İlhan Fakılı geride kalan sezonda Clermont formasıyla 34 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük arasında Can Keleş için yürütülen görüşmelerde de sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların 2005 doğumlu kanat oyuncusu Barış Kalaycı'nın durumunu sorduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve Beşiktaş'ın genç oyunculara yapılacak yatırımlar kapsamında titiz bir çalışma yürüttüğü ifade edildi.
1: Trabzonspor, Felipe Augusto'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşın hücum hattında alternatiflerini belirledi.
0: Augusto için Zenit'le anlaşmaya çok yakın olan Trabzonspor, Brezilyalı santrforun yerine yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavililer bunun üzerine hücum hattı için 3 alternatif isimle temaslara başladı. Trabzonsporlu yöneticilerin hazırladığı listede Fransa Lig 1 ekibi Lorient forması giyen 26 yaşındaki Senegalli santrfor Bamba Dieng ilk sıralarda yer alıyor. Kulübüyle sözleşmesi ay sonu itibarıyla biten Senegalli forvetin bonservissiz oluşu transferini cazip hale getiriyor. Dieng geride kalan sezonda 26 maçta 16 gol 2 asistlik performans sergiledi. Senegalli yıldız Bamba Dieng'in yanı sıra listede 2 alternatif hücumcu daha bulunuyor. Trabzonspor Polonya'nın Legia Gdansk takımında oynayan 24 yaşındaki Tomasz Bobcek'le Benfica altyapısından yetişen ve kiralık olarak Gil Vicente formasını giyen 21 yaşındaki Gustavo Varela ile de ilgileniyor. Bordo Mavili yönetim maliyet şartlarını ve Felipe Augusto'nun durumunu göz önüne alarak hücum hattına transfer hamlelerini gerçekleştirecek.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken haberleri, başlıkları neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak gelin Fotomaç gazetesinin ana sayfasına bakalım. Manşette iki farklı transfer haberi görüyoruz. Biri Galatasaray'dan, biri de Fenerbahçe'den. Lukman'a telefon başlığı Galatasaray cephesinde dikkat çeken haber. Victor Osimhen 28 yaşındaki sol kanadı Galatasaray'a çağırdı diyor haber. 6 ay önce gittiği Atletico Madrid'den ayrılacak Nijeryalı sol kanat için Victor Osimhen devrede. Vatandaşını arayan Osimhen'in 28 yaşındaki futbolcuya takımı ve İstanbul'u anlattığı belirtildi. 1.74 boyundaki yıldızın gelmeye çok sıcak baktığı ve kulübümle anlaşın dediği belirtildi şeklinde bir haber. Hemen yan tarafında Lukaku'ya dönüş başlığını görüyoruz. Serhu Girasi çark etti. Fenerbahçe Belçikalı forvete yöneldi şeklinde bir haber bu. Aziz Yıldırım Girasi ile anlaşmıştı ancak 30 yaşındaki Gineli forvet kararını Dünya Kupası'ndan sonra vereceğini açıklayınca Yıldırım rotayı Lukaku'ya kırdı. 33 yaşındaki golcü için Napoli'ye 5 milyon euro önerilecek denmiş. Belçikalı Yıldız'a da 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 10 milyon euronun teklif edileceği söyleniyor. Hemen devam edelim. Fanatik gazetesinin de ana sayfasına şöyle bir göz atalım. Burada manşette A milli takımımızı görüyoruz. Bu akşam erken yatıyoruz çünkü yarın sabah 07'de Ay Yıldızlılar Dünya sahnesinde manşeti atılmış bugün.

0: Fanatik gazetesinde. Hemen sağ tarafında pazartesi büyük gün başlığıyla Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın açıklanacağı bilgisini görüyoruz. Biraz daha sayfanın alt kısmına doğru geldiğimizde Galatasaray'ın Turam ısrarı başlıklı bir transfer haberi yine dikkat çekiyor. Kartal'da gündem Arthur Melo, Trabzonspor'da rota kaleci gibi başlıklarda bugünün öne çıkan haberleri arasında diyebiliriz. Şimdi biraz detaylara bakmaya başlayalım. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Hayallerimiz büyük başlıklı bir Dünya Kupası sayfası görüyoruz. Türkiye 24 yıl sonra gittiği Dünya Kupası'nda sahne alıyor. Kalpler Ay Yıldız için atıyor. Bu kritik serüvenin ilk durağı Avustralya. Heyecan dolu müsabaka yarın Türkiye saatiyle 07'de. Bizim çocukların sahaya koyacağı cesaret, coşku ve mücadele ruhu nasıl bir hikaye yazacağımızın ipuçlarını verecek. Milyonlarca insanın yüreğinde aynı cümle yankılanıyor. Belki de yeni bir destanın başlangıcındayız şeklinde. Bize her yer Türkiye başlığı yine burada dikkat çekiyor. Milli heyecan sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de coşkuyla yaşanacak. Birçok yerde özel alan oluşturulacak ve Ay Yıldızı takımımız takip edilecek. Muhtemel 11'ler paylaşılmış. Maç programı yine paylaşılıyor. B grubunda bugün Türkiye saatiyle 22'de Katar-İsviçre maçı var. C grubunda yarın Türkiye saatiyle 01'de Brezilya-Fas maçı ve 04'te Haiti-İskoçya mücadelesi oynanacak. Bizim maçımızda 7'de Avustralya ile bir kez daha söyleyelim. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Haydi Türkiye, 85 milyon sizinle. A milli takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını yarın sabah 07'de Avustralya ile oynayacak. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place stadında oynanacak maçı Venezuelalı hakem Valenzuela yönetecek. 24 yıllık Dünya Kupası hasretimizi bitiren Ay Yıldızlı ekibimiz yeni bir tarih yazmak için sahaya çıkacak ve 85 milyon yürek onlar için çarpacak. Milli takımımız D grubundaki diğer maçlarını 20 Haziran'da Paraguay'la ve 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Bu milli takımla her türlü hayali kurabiliriz başlığını görüyoruz yine. Mehmet Aslan Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmeler yapmış. Türkiye ile Vancouver arasında saat farkı 10. Hava yaz görünümlü kış. Harika bir güneş var. Arizona sıcağından sonra millilere İlaç gibi geldi ifadesi dikkat çekiyor. Yine milli takımdan devam edip hemen Milliyet gazetesine geçelim. Oyna da oyna yakışır sana bir şarkı sözüyle başlık atılmış burada. Türkiye Dünya Kupası sahnesinde bir kez daha yer alacak. Yarın sabah 07'de Kanada'nın Vancouver kentinde BC Place stadında Avustralya ile karşılaşacak. D grubundan çıkmayı umut eden Ay Yıldızlılar 19 Temmuz'daki finale uzanmak için çaba harcayacak denmiş. Yine burada da diğer maç takviminin ve muhtemel 11'lerin paylaşıldığını görüyoruz. Vincenzo Montella ile galibiyete alıştık şeklinde bir kutu haberi de yine dikkat çekiyor. Montella 24'ü resmi, 9'u da özel olmak üzere 33 maça çıktı ve A milliler 20 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberleri ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte göz atacağız. Şimdi akışımıza geri dönelim. Biraz dış basının gündemine bakacağız. Jose Mourinho 13 yıl aradan sonra yeniden Real Madrid'e döndü.
1: Real Madrid, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe getirildiğini resmen duyurdu. 61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Yeni sezon hazırlıklarının 13 Temmuz'da başlayacağı açıklandı. Mourinho'nun son yıllardaki kariyer seyri dikkate alındığında bu tercih İspanya'da şaşkınlığa sebep oldu. Ancak futbol kamuoyunun büyük bölümü kararın arkasında sportif gerçeklerden çok yönetimsel faktörlerin bulunduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz sezonla Xabi Alonso yönetiminde başlayan Florentino Perez yönetimi, Süper Kupa finali sonrası oyuncularla teknik adam arasındaki mesafenin artmasından dolayı değişime gitmişti. Geçici olarak takımın başına getirilen Alvaro Arbeloa döneminde ise disiplin problemleri daha da yukarı çıktı. Tchouaméni ve Valverde arasında yaşanan kavgayla birlikte dışarı sızan bir dizi

0: Takım içi problemler Başkan Perez'i bir otorite arayışına itti. Real Madrid yönetimi yapılan istişareler sonrasında bu krizi sonlandırmak için Jose Mourinho ismini ön plana aldı. Görüşmeler kısa sürede iki tarafın anlaşmasıyla sona erdi. Real Madrid başkanlık seçimini Florentino Perez'in kazanmasıyla da resmiyete kavuştu. Eflatun Beyazlar 2021 yazında da kariyeri inişe geçmiş durumdayken kamuoyunu şaşırtan bir kararla Carlo Ancelotti'yi göreve getirmişti. Bu karar Real Madrid'e 4 sezon içerisinde 2 lig, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu getirdi. Taraftarların önemli bir bölümü de Mourinho'nun dönüşüne olumlu yaklaşıyor. Portekizli teknik adam İspanyol devinde 2010-2013 yılları arasında 3 sezon çalışmış, Barcelona'nın 3 yıllık hegemonyasına son vermiş ve 2011-2012'de görkemli bir La Liga şampiyonluğu almıştı. O şampiyonluk kulüp tarihinin en unutulmaz şampiyonluklarından biri olarak hafızalarda yer etti. Guardiola'nın Barcelona'sını geride bırakan Madrid ekibi sezonu 100 puan ve 121 golle tamamlayarak rekorlar kırdı. Kadronun önemli en kreatif oyuncularından biri de şüphesiz Mesut Özil'di. Mourinho yönetimindeki Mesut Özil Cristiano Ronaldo ortaklığı Madrid tarihinin en verimli hücum işbirliklerinden biri olarak gösteriliyor. Bu sezonsa o rolü üstlenebilecek potansiyel isimler olarak Arda Güler ve Kylian Mbappe ikilisi öne çıkıyor. Genç milli yıldızın Mourinho'nun sisteminde nasıl bir rol üstleneceği şimdiden merak konusu. İki sezon tarihinin en iyi takımları arasında gösterilen Guardiola Barcelona'sına karşı mücadele eden Mourinho'nun Real Madrid'i bu kez Hansi Flick'in iki sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Barcelona'sına çelme takmaya çalışacak.
1: Bu yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri Bernardo Silva. Değerli izleyenler, Silva Real Madrid'le anlaşmaya çok yaklaştı. Jose Mourinho'nun da yıldız oyuncu Real formasıyla görmeyi çok istediği belirtiliyor.
2: Real Madrid transfer dönemine hızlı girdi. Eflatun Beyazlılar bonservisini elinde bulunduran yıldız oyuncu Bernardo Silva ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı. Portekizli futbolcunun transferinde Jose Mourinho'nun etkili olduğu düşünülüyor. 2010'da takımın başına geçtiği dönemde ilk iş olarak takımın teknik kapasitesini artırmaya yönelik bir transfer stratejisi belirleyen başarılı teknik adam, bugünkü kadro yapısının da aynı reforma ihtiyacı olduğu görüşünde. 1. Real Madrid dönemine Angel Di Maria transferiyle start veren Mourinho, 2. dönemine de Bernardo Silva ile başlayacak. 9 yıldır Manchester City'de forma giyen 31 yaşındaki orta saha bu sezon 53 maçta forma giydi ve 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. Birçok Avrupa devinin peşinde olduğu Portekizli yıldızın Real Madrid'de yaptığı görüşmelerin yalnızca 30 saatte sonuçlandığı ifade edildi. Bu yaz başkanlık seçiminde özel transferlerin sözünü veren Başkan Perez'in Ibrahima Konate ve Denzel Dumfries'le de anlaşma sağladığı İspanyol basın organları tarafından duyurulmuştu. Sezonu 13 Temmuz tarihinde açacak başkent ekibinde 3 transferin de kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
1: Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
2: Meksika 3. kez Azteca Stadyumunda açılış maçına çıktı. Meksika Güney Afrika ile karşılaştığı mücadelenin ilk yarısını Julian Quiñones'in attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Raul Jimenez skoru 2-0'a getirdi ve maç bu şekilde noktalandı. Turnuvanın ilk golünü kaydeden Meksika'nın Kolombiya asıllı forveti Julian Quiñones kariyerinde çıktığı ilk Dünya Kupası maçında gol sevinci yaşadı. Güney Afrika'da 49. dakikada Sithole ve 84'te Zwane kırmızı kart gördü ve Afrika temsilcisi karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Meksika'da da 90+2. Dakikada Cesar Montes kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın ardından Meksika teknik direktörü Javier Aguirre daha farklı skorla kazanabileceklerini söyledi.
3: No jugamos bien la primera parte. Aunque pudimos haber ganado 3-0 la primera parte, tranquilamente.

0: yarıda iyi bir performans ortaya koyduk. Rakibin sadece bir şutu vardı ancak üstünlüğümüzü skora yansıtamadık. Sonra işleri kendimiz için zorlaştırmaya başladık. Ardından ikinci gol ve ikinci kırmızı karttan sonra rahatladığımızı ve eskisi kadar doğrudan oynayamadığımızı gördük. Ama ilk maç olduğu ve galibiyetle başladığımız düşünüldüğünde bence iyi bir sonuç. Elbette gelişebiliriz ve gelişmeliyiz.
1: Pero bueno, pasar el primer partido, empezar con victoria.
2: Güney Afrika teknik direktörü Hugo Broza kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti.
3: Just the fact that this level is much higher than whatever level.
4: Oyuncularımın kötü performans gösterdiğini düşünmüyorum. Sadece Dünya Kupası'nda çok daha farklı bir seviyede oynamak gerekiyor. İyi bir maç oynadık. Meksika'yı hücumda çaresiz bıraktığımız zamanlar oldu. Savunma organizasyonumuz harikaydı. Ama hücumda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini söyleyebilirim.
3: At the other side, offensively I think we have to improve.
2: Javier Aguirre ve Hugo Broz'un 40 yıl sonra Azteca Stadı'nda yeniden rakip olması maçın bir başka yönüydü. İki teknik adam 1986 Dünya Kupası'nda da aynı grupta yer aldıkları için futbolcu olarak karşılaşmış, Aguirre'li Meksika, Broz'lu Belçika'yı 2-1 mağlup etmişti.
5: Dünya Kupası'nın açılış maçına kırmızı kartlar damga vurdu değerli izleyenler. Biz de Aspor ekibi olarak Dünya Kupası tarihinin kartlı maçlarına şöyle bir göz attık.
2: 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika'nın karşı karşıya geldiği mücadeleye kırmızı kartlar damga vurdu. Güney Afrika'da iki oyuncu kırmızı kartla cezalandırılırken Meksika'da uzatma dakikalarında 10 kişi kaldı. Dünya Kupası açılış maçları tarihinde ilk kez bir mücadelede 3 kırmızı kart gösterildi. Dünya Kupası tarihinin kart rekoru Almanya'daki 2006 finallerinde kırıldı. Nürnberg Savaşı olarak anılan Portekiz-Hollanda maçında hakem tam 16 sarı ve 24 kırmızı kart gösterdi. Oyuncular sık sık birbirine girdi. Oyun defalarca durdu. Portekiz sahadan 1-0 galip ayrılırken mücadele Dünya Kupası tarihinin en sert maçı olarak kayıtlara geçti. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'le Hollanda arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde de tansiyon bir an olsun düşmedi. Hakem tam 16 sarı kart gösterdi. Oyuncular, teknik ekipler ve yedek kulübeleri sık sık karşı karşıya geldi. Penaltılar sonunda kazanan Arjantin oldu. Ancak maçın ardından yaşanan tartışmalar günlerce sürdü. Dünya Kupası'nda kırmızı kart uygulaması ilk olarak 1970 Meksika'da başladı. Ancak turnuvada hiçbir futbolcunun kırmızı kart görmemesi dikkat çekti. Turnuva tarihinde ilk kırmızı kartı ise 1974'te Türk hakem Doğan Babacan gösterdi. Babacan Batı Almanya Şili maçında Şilili futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.
5: Bu haberle Sabah Sporu'nda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
6: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde.
7: Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda.
6: Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle.
7: Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol. Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti. Deniz Gül'ün golü. Şimdi Kaan. Yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Maniera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
8: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toparlarda gol.
9: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
8: Arda kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
9: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
8: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Arda'dan önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
9: İyi fırsattı milli takımımız adına.
8: Dakika 44, Arda topun başında. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambolanı toparlar da gol. 1-1. eşitliğe kalıyoruz.
9: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
8: Herkes
9: bir bakalım o son şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
8: Müthiş kullandı kaleci Contreras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
9: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama evet. Hani Venedik

0: Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
1: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail. Bizde kaldı. Arda. Pası güzel. Şut şansı. Şut ve gol.
0: Mükemmel bir gol.
1: Yunus Akgün.
0: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
1: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
0: Şimdi iyi çıkalım.
1: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu, kaleci ikinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras.
2: Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O topta geçmedi Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten dönüyor. İkinci pozisyon toparlar.
0: Kalkmadı mı?
2: Evet. Offside.
1: Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90. Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.

0: günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Hemen gelin yine detaylı haberler paylaşacağız. Özellikle milli takımla ilgili, Dünya Kupası ile ilgili. Hemen transferin gözde isimlerinden biriyle başlayalım. Can Uzun bildiğiniz gibi bir süredir Galatasaray'ın radarında ama A milli takımla Dünya Kupası'nda yer aldığı için Can bütün bu transfer haberlerine kulağını kapatmış durumda.
1: Can Uzun geleceğiyle ilgili acele etmiyor.
2: Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
1: Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı 2026 Dünya Kupası süreci bitene kadar transfer görüşmeleri yapmak istemiyor. Adı başta Galatasaray olmak üzere birçok dev kulüple anılan 20 yaşındaki milli futbolcu şu ana kadar gelen hiçbir transfer teklifine cevap vermedi. Dev turnuvaya odaklanan genç 10 numara tüm enerjisini A milli takımın başarısına ayırdı ve transfer görüşmelerini de turnuva sonrasına erteledi. Oyuncunun bu tavrına kulübü Eintracht Frankfurt'tan da tam destek geldi. Ancak Alman ekibinin masadaki eli de oldukça güçlü. Galatasaray bu transferi 35 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor. Frankfurt yönetimi ise kapısını çalan kulüplere net bir mesaj gönderdi ve Can Uzun için 60 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Şimdilik tek gündemi 2026 Dünya Kupası olan Can Uzun'un geleceği, turnuva sonrasında netlik kazanacak.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk üst üste 4 sezon şampiyon olmalarının ardından bu başarının normalleştiğini söyledi.
1: Okan Buruk şampiyonluğun Galatasaray için normalleştiği görüşünde. Sarı Kırmızılı Kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulunan Buruk, her sezon şampiyonluk hedeflediklerini hatırlattı. Buruk, 4 sene

0: önce üst üste 4 sene şampiyon olacağız desek. Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü bilmiyorum. Asıl olan Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Önemli olan buraya yaptığımız hizmet, dedi. Galatasaray'da önemli oyuncuların sembol haline geldiğini vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, bu durum taraftar sayımızı yükseltiyor. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Galatasaray futbolu tekrar sevdirdi ve reytingi de çok fazla artırdı, şeklinde konuştu. Yaştan insana hitap ettiklerini belirten Buruk, stadyum atmosferi olarak bütün dünyanın önüne geçtik. Stadımızı dünyanın en iyisi olarak görüyorum. Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu yaşadık, ifadesini kullandı. Okan Buruk 10+4 olarak düzenlenen yeni yabancı kuralı içinse, bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Sané gibi fırsat transferi olsa alamıyorsunuz. Bizim gibi hedefi olan bir takım için akıl dışı bir karar. Kararda vizyonsuzluk var. Umarım geri dönüşü olur. Değerlendirmesinde bulundu.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüpteki geleceğe belirsizliğini koruyan kaleci Ederson'la ilgili kararını verdi. Fenerbahçe'de Ederson'un geleceği merak konusu. Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Brezilyalı eldiven performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Seçim döneminde başkan adaylarının kaleci transferi planladığı konuşulsa da seçim sonrası durum büyük oranda değişti. Başkan Aziz Yıldırım Ederson konusunda hızlı karar vermek istemiyor. Sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan deneyimli kalecinin Dünya Kupası performansı takip edilecek. Aziz Yıldırım kalitesine ve özelliklerine güvendiği Ederson'la sağlıklı bir iletişim kurulması gerektiğini ifade ediyor. Fenerbahçe yönetimi oyuncuya ekstra bir teklif gelmezse yeni sezona Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin kaleci rotasyonuyla girmeyi planlıyor.
2: Fenerbahçe yönetimi tribünde düzenleme çalışması için düğmeye bastı.
0: Fenerbahçe Çoban İstadı'nda tribün düzenlemesine gidiyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde A-Spor'a gerekirse eski haline getireceğiz dediği bölüm için harekete geçildi.
3: Şimdi tribünü bütün Fenerbahçe'den şikayet ettiği bir konu. Oturup inceleyeceğiz. Çünkü ben dışarıdayım. Geliri ne kadar? Bu geliri kaldırdığımızda bize zararı var mı yok mu? Ne kadar etki yapar? Bunları tartışacağız. Gerekirse eski haline getireceğiz.
0: Sarı Lacivertli Kulüp kongre üyeleri ve taraftarlardan gelen talepler doğrultusunda Maraton Alt E blokta yer alan VIP bölümün yapısını değiştirme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada söz konusu bölümün tribün bütünlüğünü bozduğu ve stat atmosferini olumsuz etkilediğinin değerlendirildiği belirtildi. Çalışma kapsamında yaklaşık 370 VIP koltuk standart tribün koltuk düzenine dönüştürülecek. Böylece Maraton Alt E bloğun kapasitesi 670 seyirciye ulaşacak. Kombine sahipleriyle görüşmelerin yapıldığı ve düzenlemenin genel olarak destek gördüğü aktarılırken, çalışmanın maliyetinin yönetim kurulu tarafından karşılanacağı ifade edildi. İnşaat ve yenileme çalışmalarının sezonun ilk resmi maçına kadar tamamlanması hedefleniyor.
2: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız. Başlayalım. Fotomaç 3 Fenerbahçe'ye ayrılmış ve sayfanın en başında yeniden Fofana başlıklı bir transfer haberi dikkat çekiyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan eski göz ağrısı Yusuf Fofana için harekete geçme kararı aldı denmiş. Ön libero mevkiinde oynayan bir oyuncu kulüp performanslarından, karnesinden bahsedildiğini söyleyebiliriz. Hemen altında da dikkat çeken Rota Lukaku haberine bakalım. Sarı lacivertliler Jirasi'den gelen haber sonrası rotasını Belçikalı Yıldız'a çevirdi diyor haber. Cirasi'nin kararını Dünya Kupası'ndan sonra vereceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe yönetimi yönünü değiştirdi. Gineli Yıldız'ın yerine Lukaku listeye dahil edildi. 33 yaşındaki santrforun transferi 10 gün içinde tamamlanacak deniyor. Sayfanın en altında kadro sorunsalı başlıklı bir haber görüyoruz. Yönetim bir yandan transfer çalışmalarını yaparken diğer taraftansa gönderilecek isimler üzerinde çalışıyor. En az 11 isimle yollar ayrılacak denmiş. Elbette özellikle de kiralıktan dönecek oyuncular Fenerbahçe yönetiminin önünde ciddi bir engel. Şimdi Fanatik 5 ile devam edelim. Pazartesi kocaman günü başlığını görüyoruz. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Yönetim kurulu toplantısında Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin'in hazırladığı sunumu yönetici arkadaşlarıyla paylaşacak. Başkan kendileri için en doğru adayın Aykut Kocaman olduğunu söyleyip kurmaylarının da bu konuda görüşünü alacak. Yönetim kurulunun büyük bölümünün Yıldırım'la aynı fikirde olduğu öğrenildi deniyor değerli izleyenler. Grimaldo için büyük yarış başlığı yine bu sayfada dikkat çeken bir başka haber. Fenerbahçe bir dönem Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Grimaldo'nun peşine düştü. İspanyol yıldıza ülkesinden Atletico Madrid, Villarreal ve Sevilla'nın da talip olduğu söylenmiş. Şu anda Dünya Kupası'nda olan 30 yaşındaki sol bek dev turnuva sonrası Leverkusen'dan ayrılmak istiyor şeklinde bir haber. Evet, devam ediyoruz Hürriyet gazetesinin 15. sayfasıyla. Fenerbahçe'de iki efsane birleşiyor mu şeklinde bir başlık. Fatih Çekirge imzasıyla uzun yıllar kulübü Aziz Yıldırım'la birlikte yöneten Nihat Özdemir Fenerbahçe'ye mi dönüyor sorusu sorulmuş. Nihat Özdemir bir sözü nedeniyle disiplin kuruluna verilince yıllarını Fenerbahçe'ye vermiş bir insan olarak bu tavır çok ağrına gitmiş ve içi sızlayarak istifa etmişti. O günden beri de Fenerbahçe için tek kelime etmedi. Geçtiğimiz seçimlerde Aziz Yıldırım genel kurula konuşurken Nihat Özdemir'e haksızlık yapıldığını açıkça söylemişti. Bana gelen bilgilere göre Özdemir'in yeniden Fenerbahçe kulübüne dönmesi söz konusu demiş Fatih Çekirge haberinde. Koray Durkal imzasıyla da rakibimiz Avustralya'nın mercek altına alındığını görüyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakıyoruz dedik ama tabii milli takımla ilgili de önemli başlıklar var. Aralardan onlardan da paylaşabiliriz. Avustralya makine gibi bir takım başlığı dikkat çekiyor. Elemelerde 16 maçın sadece birini kaybedip Japonya'nın ardından ikinci oldular denmiş. Hemen devam edelim şimdi Sabah gazetesinin 15. sayfasıyla. Sayfanın alt kısmına doğru geldiğimizde cam paraya takıldı başlığını görüyoruz. Galatasaray yüksek maliyeti nedeniyle milli yıldızın transferinde istediği ilerlemeyi sağlayamadı. Cimbom'un 20 yaşındaki 10 numara için ayırdığı 35 milyon euroluk bütçe yetersiz kaldı. 60 milyon euro bonservis bedeli talep eden Eintracht Frankfurt indirime yanaşmadı diyor haber. Ki zaten az önce biz de bültenimiz içinde Can Uzun'un transfer söylentilerine şu an için kulağını tıkadığına dair bilgiler paylaşmıştık. Okan Buruk'tan müjde başlığı yine dikkat çekiyor. Osimhen'in Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili Galatasaray'da yoluna devam edecek inşallah şeklinde bir açıklama yapmış Galatasaray teknik direktörü. Bu haberde müjde olarak paylaşılıyor okuyucularla. Ve Fotomaç gazetesine geçiyoruz. Asıl olan Galatasaray. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak. Aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Asıl olan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı ifadesini kullanmış. Okan Buruk ayrıca Icardi ile görüşüldüğüne dair bir bilgi de paylaşmış değerli izleyenler. Bir teklif yapıldı, görüşme devam ediyor. Lemina ile ilgili zaten daha önceden görüşülmüştü. Devam etme isteğimiz bir anlaşma oluşmuştu. Osimhen devam edecek inşallah şeklinde ara başlıklarla Okan Buruk'un açıklamalarını görüyoruz. Bu sayfada Galatasaray cephesinde dikkat çeken bir transfer haberi de var. Buendia listede başlığıyla Galatasaray sol kanat hamlesi için İngiltere'ye yöneldi. Sarı Kırmızılılar Aston Villa'nın 29 yaşındaki yıldızı Emiliano Buendia'yı listesine ekledi. Premier Lig ekibiyle 2027'ye kadar kontratı olan Arjantinli sol kanat için harekete geçilecek denmiş. Can Uzun'la ilgili bir haber bu sayfada da var. Gözler Can Uzun'da başlığı.

0: ile sayfanın en altında. Jim Bonn Frankfurt'ta oynayan milli yıldız Can Uzun konusundaki mesaisini sürdürüyor. Okan Buruk'un da beğendiği 20 yaşındaki 10 numara için girişimlerin devam ettiği söylenmiş. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş'tan devam edelim. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın döneminde şans bulmakta zorlanan Taylan Bulut konusunda kararını verdi.
1: Beşiktaş'ta Taylan Bulut'un geleceği netlik kazandı. Siyah beyazlıların geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki futbolcu takımda kalacak. Bu kararın yönetim ve teknik heyetin yaptığı değerlendirmeler sonucunda alındığı ve gurbetçi sağ bekin gelecek planlamasında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Yönetim, 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Taylan Bulut'un yeni sezonda daha fazla süre alarak potansiyelini ortaya koymasını bekliyor. Bu doğrultuda futbolcunun hazırlık kampında hem gelişimi hem de performansı yakından takip edilecek. Sergen Yalçın döneminde şans bulmakta zorlanan Taylan Bulut, siyah beyazlı formayla geride bıraktığımız sezonda 8'i ilk 11'de olmak üzere 11 müsabakada görev yaptı ve bir asist katkısı sağladı.
0: Beşiktaş geleceğe yatırım hamlelerine de bir taraftan devam ediyor. Gündemde iki genç oyuncu var.
1: Beşiktaş yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek istiyor. Yönetim bu doğrultuda çalışmalarına devam ederken siyah beyazlıların gündemine gelen isim Fransa 2. Lig ekiplerinden Clermont'da oynayan İlhan Fakılı oldu. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başladığı ve transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi. Teknik heyetinde olumlu rapor verdiği İlhan Fakılı'nın çok yönlü yapısı ve gelişime açık profili sebebiyle listede yer aldığı belirtildi. İlhan Fakılı geride kalan sezonda Clermont formasıyla 34 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük arasında Can Keleş için yürütülen görüşmelerde de sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların 2005 doğumlu kanat oyuncusu Barış Kalaycı'nın durumunu sorduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve Beşiktaş'ın genç oyunculara yapılacak yatırımlar kapsamında titiz bir çalışma yürüttüğü ifade edildi.
0: Trabzonspor'sa Felipe Augusto'nun ayrılma ihtimaline karşın hücum hattı için alternatif isimler belirledi.
1: Augusto için Zenit'le anlaşmaya çok yakın olan Trabzonspor, Brezilyalı santrforun yerine yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavililer bunun üzerine hücum hattı için 3 alternatif isimle temaslara başladı. Trabzonsporlu yöneticilerin hazırladığı listede Fransa Lig 1 ekibi Lorient forması giyen 26 yaşındaki Senegalli santrfor Bamba Dieng ilk sıralarda yer alıyor. Kulübüyle sözleşmesi ay sonu itibarıyla biten Senegalli forvetin bonservissiz oluşu transferini cazip hale getiriyor. Dieng geride kalan sezonda 26 maçta 16 gol 2 asistlik performans sergiledi. Senegalli yıldız Bamba Dieng'in yanı sıra listede 2 alternatif hücumcu daha bulunuyor. Trabzonspor Polonya'nın Legia Gdansk takımında oynayan 24 yaşındaki Tomas Bobcek ile Benfica altyapısından yetişen ve kiralık olarak Gil Vicente formasını giyen 21 yaşındaki Gustavo Varela ile de ilgileniyor. Bordo Mavili yönetim maliyet şartlarını ve Felipe Augusto'nun durumunu göz önüne alarak hücum hattına transfer hamlelerini gerçekleştirecek.
0: Bir gazete turu daha yapıyoruz. Şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine göz atacağız. Hemen başlayalım yine Foto Maç gazetesinin ikinci sayfası Beşiktaş'a ayrılmış. Fatavu'ya markaj. Kanat transferine yönelen Kartal Leicester City'den ayrılacak Abdül Fatavu'yu takip ediyor. 22 yaşındaki sağ kanat için girişimlerin sürdüğü söylenmiş. Hemen altında da kaleye Rossi başlıklı haberi görüyoruz. Kartal bir numara için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Beşiktaş Flamengo'da forma giyen Arjantinli kaleci Agustin Rossi'yi gündemine aldı. 30 yaşındaki eldiveni Ocak ayından bu yana izleyen siyah beyazlıların yeniden harekete geçtiği ifade edildi denmiş. Ayrıca kaleciyi River Plate'in de istediğine dair bir ara başlık dikkat çekiyor. Altay Bayındır'ın da bu arada yerli kaleci adayı olarak öne çıktığı belirtilmiş bu haberin detayında. Biraz daha alt kısma doğru geldiğimizde Kartal selamı başlığını görüyoruz. Dünya Kupası'nda açılış gününde Beşiktaş'ın yıldızı

Jang Yo, Güney Kore formasıyla Çekya'yı yıkan golü atmıştı bildiğiniz gibi. 25 yaşındaki forvet sevincini kartal selamıyla kutladı. Bu detaya da yer verildiğini görüyoruz. Şimdi Takvim Gazetesi'nin 17. sayfasına geçelim. Hemen sayfanın başında Alo Vlahovic, ben Italiano. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Fiorentina'dan eski öğrencisi olan Sırp golcüyü arayarak Kartal'a gelmesi konusunda tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi şeklinde bir haber bu. Oyuncunun da kararını Dünya Kupası sonrası vereceği paylaşılmış. Kuattara bitiyor. Yine bu sayfada Oattara, özür diliyorum. Beşiktaş Monaco'nun genç yıldızı için geri sayıma geçti denmiş. Siyah beyazlılar sol kanadı güçlendirmek istiyor demiş haber. Kartal 21 yaşındaki Fransız sol bekle büyük oranda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Endidi ile ilgili de bir ayrılık haberi, bir ayrılık iddiası daha doğrusu. Endidi'nin adresi Arabistan olabilir şeklinde bazı Suudi ekiplerinin Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Nijeryalı orta saha için 10 milyon euronun altındaki tekliflerin değerlendirilmeyeceğine dair bir ayrıntı da yine bu sayfada dikkat çekiyor. Şimdi Fanatik 2'ye geçelim. Bu sayfanın bir kısmı Beşiktaş'a, bir kısmı da Trabzonspor'a ayrılmış. Önce sol taraftan hemen Beşiktaş bölümünden başlayalım. Oh'tan mutlusu yok. Beşiktaş'ın golcüsü Yang Yo kariyerinin ilk Dünya Kupası maçında Güney Kore ile galibiyet sevinci yaşadı. 25 yaşındaki forvet Çekya karşısında 69'da oyuna girdi ve 80'de 2-1'lik zaferi getiren golü attı. Kore gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı denmiş. Bu haberin hemen alt kısmında yeniden Melo başlıklı bir Beşiktaş haberi yine görüyoruz. Kara Kartal Juventus'ta forma giydiği dönemde çok istediği Arthur Melo için yeniden devreye girdi. Brezilya ekibi Grêmio'dan yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışmalar bir kez daha başlayacak denmiş. Şimdi yine sayfanın başına gelip sağ taraftaki Trabzonspor haberlerine bakalım. Kale için ada çıkarması başlığını görüyoruz. Bordo Mavililer kaleci transferi için iki ismi radarına aldı. Geçen sezon Manchester United'dan kiralanan Andre Onana ve onun takım arkadaşı Altay Bayındır gündeme geldi. Fırtına iki file bekçisinden birini renklerine bağlamayı çok istiyor denmiş. Yine sayfanın alt kısmına doğru geldiğimizde Orsolini atağı başlığını görüyoruz. Yine Trabzonspor'un transfer gündeminde dikkat çeken bir isim. Fırtına Bologna ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan yıldız kanat Ricardo Orsolini'yi listesine ekledi. Bordo Mavililer oyuncunun durumunu yakından takip ederken bir fırsat oluşması halinde resmi girişimlerin başlayacağı belirtiliyor. Şimdi Milliyet 14'e geçelim ve sayfanın en altına gelelim. Cengiz Malgır imzalı bir Beşiktaş haberi Trossard için seferberlik başlığıyla sayfanın en altında. Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen, Leandro Trossard'ı Beşiktaş'a kazandırmak için yoğun çaba harcıyor. Siyah beyazlılar kulübüyle bir yıl sözleşmesi kalan Belçikalı yıldızın ikna edilmesi halinde Arsenal'a resmi teklif yapacak denmiş. Bu arada Beşiktaş'ta sol bek arayışlarının devam ettiği ve Nuno Tavares isminin de bir kez daha gündeme geldiği belirtiliyor. Son olarak bir de Sabah gazetesinin 15. sayfasına göz atacağız. Hasta yatağından kalktı, kahraman oldu. Çağdaş Halıcı imzasıyla Güney Kore'yi Dünya Kupası'nda galibiyete taşıyan golü atan Yang Yo 38 derece ateşle sahaya çıkmış. Beşiktaşlı futbolcu karşılaşma öncesi oynayabilecek miyim diye çok düşündüm ancak tüm personelimiz benimle yakından ilgilendi. Onlar sayesinde forma giyebildim ifadesini kullandı şeklinde bir haber. Bu arada Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında Vlahovic ismi çok fazla konuşuluyordu ancak bu transferin zora girdiğine dair bir kutu haberi de yine bugün Sabah gazetesinde dikkat çekiyor. Evet.
Evet değerli izleyenler, yeniden akışımıza geri dönelim. Beşiktaş ve Trabzonspor

0: haberlerine baktıktan sonra artık dört büyük takımın gündem maddelerini tamamladık. Milli takımımızla devam ediyoruz. A milli futbol takımı Dünya Kupası'ndaki ilk sınavına yarın sabah Avustralya karşısında çıkacak.
1: A milli futbol takımı 24 yıl sonra mücadele ettiği FIFA Dünya Kupası'nda ilk sınavına çıkıyor.
2: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda, nefis. Haydi Arda!
3: Gol.
2: Arda!
1: Ay Yıldızlı ekip de grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşılaşacak. Milliler rakibini yenerek dev turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.
2: Kenan'la geliyoruz. 4-4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi?
1: D grubunda Türkiye ile Avustralya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay'da yer alıyor. BC Play Stadında oynanacak Avustralya-Türkiye mücadelesi Türkiye saatiyle pazar sabahı 07'de oynanacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. A milli futbol takımı D grubunda daha sonra 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
0: Avustralya maçı öncesi milli futbolcular basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
4: Evet, herkesin beklediği an tabii ki. Özellikle bizim. O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah. Hazırlık süreci iyi geçti kendi adımıza. Biz de dört gözle bekliyoruz. Bir sıcaklık var, buna alıştık. Hiç bahane bulmadan biz oyunumuzu yapmak istiyoruz. Oyunumuzu oynamak istiyoruz. Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. Adapte olması gerekiyor. Biz en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maç kazanacağız. Rakiplere tabii ki de saygımız sonsuzdur. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Biz onların fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Analizimizi yaptık. Duran toplarda özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bizim takım daha yetenekli. Daha çabuk bir takımımız. Dinamik takımımız. O yüzden biz de kendi gücümüzü ortaya koyacağız. Her iki takım da dikkat etmesi gerekiyor. Onlar hem şimdi abinin de dediği gibi fiziksel bir takım. Sonuçta zor olacak. Zor bir maç olacak. Bunun farkındayız ama biz kendi yeteneğimizi, kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Bu ben olayım, Arda olur. Hiç fark etmez. Sonuçta tüm takım arkadaşım hepsi iyi ve hazır. O bizim için daha iyi. Çünkü biz takım olarak buralara kadar geldik. O yüzden ön planda hep takımdır.
5: Çok heyecanlıyız öncelikle. Yarın maç günü. Çok iyi şekilde hazırlandık. Bugün son antrenmanımızı yapıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Bizi burada kimse yalnız bırakmadı. Çok güzel bir destek vardı. Çok güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum buradan. Çok heyecanlıyız. Bugün güzel bir antrenman yapıp yarın maç için hazırız. Zamanımız oldu Avustralya'yı analiz etmek için. Ezberledik diyebiliriz. Yani fiziksel olarak güçlü bir ekip. Tabii ki başka bir kıtadalar. Çok izleme şansımız olmadı önceden ama hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bizi ezberletti Avustralya'ya. Hazırız maç için. Ben 2019'dan beri milli takımdayım. 7 sene oldu neredeyse. 7 seneye de geçti. Milli takımda forma giymek zaten başlı başına büyük bir gurur. Şu ana kadar birçok maç oynadım. İlk kez Dünya Kupası oynuyorum. Milli takım bana çok şey kattı açıkçası. Ben de inşallah bir şeyler katarım milli takıma.
6: Her şey iyi gidiyor. İnşallah Allah'ın izniyle yarın ilk maçımıza çıkacağız. 24 yıl sonra ülkeye Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız ama bu heyecanımız tabii ki de yani iyi anlamda diye hissediyorum, düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en iyi şekilde göstereceğiz. Ülkemize güzel bir turnuva en başından sonuna kadar izletmek istiyoruz. Daha önce Dünya Kupası yaşayan hiçbir futbolcumuz yok şu an. Bence baştan aşağı herkes heyecanlı şu an çünkü böyle bir turnuva için. Büyük bir turnuva ve hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı diye düşünüyorum. Yani tabii ki de ama bu heyecanımız sahaya girdiği anda bitecek. Artık çünkü önemli bir turnuva. Yani o sahaya girdiğinde artık her şeyi unutup sadece maça konsantre olman gerekiyor. Ve ülkenin en iyi şekilde gururlandırman, temsil etmen gerekiyor. İnşallah dediğim gibi yani şu an çok büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Çok büyük bir heyecan içerisindeyiz ama yarın bu heyecanımız mutluluğun önüne geçmesin. Hocamız gerekli analizleri yaptı.

0: Türkiye 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp biri hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.
1: Hakan gönderdi doğrudan içeri.
0: Ay Yıldızlılar 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 91'i tarafsız sahadaki maçlarda 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 927 gol gördü. A milli futbol takımı Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak. Milliler rakibiyle daha önce oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. Türkiye İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34. sınavında Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak.
1: Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun Kerem!
0: İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 maça çıkan milliler 20 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı.
2: Şimdi son çizgi, gol pozisyonu ve gol!
0: Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran Ay Yıldızlı ekip kalesinde 41 gole engel olamadı.
3: Evet, şimdi bir bağlantı yapacağız değerli izleyenler. Hüseyin Özkök'le hem milli takımımızı hem Dünya Kupası'nı hem de dış basının gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Hemen bir günaydın diyelim Hüseyin Özkök'e. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi hafta sonları diliyorum Hüseyin Özkök.
4: Ezgi merhaba, günaydın. Ben de herkese iyi hafta sonları dilerim. Size de tabii ekip olarak hepinize kolay gelsin ayrıca.
3: Çok teşekkürler. Evet, Dünya Kupası başladı. Heyecan bizim için yarın sabah başlayacak Avustralya maçıyla evet. Birlikte. Gerçekten çok heyecanlıyız. Merakla ve heyecanla bekliyoruz ilk maçımızı. Elbette detayları birazdan konuşacağız ama önce A milli takımımızın Avustralya karşısında nasıl bir oyun sergilemesini beklersiniz? Nasıl bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorsunuz? Hemen buradan başlayalım.
4: Şimdi Ezgi, Avustralya daha önce de karşılaşıp iki kere yendiğimiz bir takım. Az önce haberimizde de geçti. Ve kadrosu tamamen koşan genç oyunculardan oluşan bir kadro. Öyle uluslararası çapta pek oyuncuları yok. Buna karşın bizim de gerçekten uluslararası ün yapmış çok başarılı, çok önemli oyuncularımız var kadromuzda. Dünyanın en büyük takımlarında forma giyiyorlar ve kendilerinde bu takımlarda gösteriyorlar. Hem kendiliklerinde hem de Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla bizim gerçekten müthiş bir milli takımımız var. Ve bu milli takım turnuvaya katılan 48 takımın hepsiyle, hani zayıfları da bir kenara bırakarsak, güçlü takımları kastediyorum, hepsiyle de çok mücadele edebilecek çapta bir takım. Avustralya'yı ben yeneceğimizi düşünüyorum. Evet, Avustralya mutlaka koşarak oyunumuzu bozmak isteyecektir diye düşünüyorum ama milli takımımızın kaliteli ayakları bunu çok fazla dert etmeyecektir. Ve kendi oyunumuzu oynadığımız takdirde de Avustralya karşısında galip gelmek gerektiğini düşünüyorum. Diğer yandan şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu sabaha karşı Paraguay ile oynadığı maçı 4-1 kazandı.
3: Evet.
4: Ve grupta bizim rakibimiz olduğunu gösterdi. Yani hani seri penaltı atışlarında onlar ilk penaltıyı kullandılar. Şimdi sıra bizde. Bizim de mutlaka Amerika ile grup liderliği için çekişmek istiyorsak Avustralya karşısında puan kaybı yapmamamız gerekiyor. Paraguay'ı Amerika karşısında izledim. Yani yarı uyur yarı uyanık, öyle söyleyeyim. Sonra da özeti izledim. Gerçekten çok kötü buldum Paraguay'ı sevgili Ezgi. Biz Paraguay'ı çok rahat geçeriz. Amerika da çok rahat geçti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni ben son hazırlık maçında Almanya karşısında seyretmiştim. Arada çok büyük fark vardı. Almanya karşısında bu oyun yoktu. Bu sabaha karşı da çok iyi oyun oynadılar. Ama karşıda da doğru dürüst rakip yoktu. Onu söylemeliyim. Dolayısıyla Amerikalı futbolcular istedikleri gibi sahada top koştular ve çok gol kaçırarak maçı bir de 4-1 kazandılar ki onların da uluslararası çapta

0: büyük liglerde forma giyen oyuncularını unutmayalım. Mesela ben birkaç tanesini not ettim. İki gol atan Balogun Monaco'da oynuyor işte. Giovanni Reina var, Dortmund'un oyuncusu. Tillman Leverkusen'da oynuyor. McKennie Juventus'ta oynuyor. Kenan Yıldız'ın takım arkadaşı. Pulisic Milan'da oynuyor. İngiltere'de oynayan oyuncuları var. Dolayısıyla onlar da Avrupa futbol kültürüyle yorulmuş oyunculardan kurulu bir kadro. Ama bizim şimdi Amerika maçı son maçı olduğu için bu ilk iki maçı düşünmemiz gerekiyor. Başta da Avustralya olmak üzere. Bu maçları kazanarak Amerika karşısına Los Angeles'ta çıkmamız ve grup liderliği için kapışmamız gerekiyor. Ama ben 3 karşılaşmadan da çok umutluyum. Kadromuzun kalitesine kesinlikle güveniyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile de grup birinciliği için mücadele edeceğimiz fikrindeyim.
1: Peki şimdi ilk iki gün maçlarını izledik hep birlikte. Dün oynanan karşılaşmalarda az önce de söyledik, Amerika Birleşik Devletleri zaten farklı kazandı. Kanada ile Bosna Hersek'te 1-1 berabere kaldı. Düne baktığımızda da Meksika ve Güney Kore'nin galibiyetlerini izledik şimdiye kadar. Şimdiye kadarki maçları, atmosferi şöyle bir değerlendirirsek neler söylersiniz?
0: Şimdi ilk olarak Ezgi, ev sahibi ülkelerin gruplarındaki maçlar oynanmaya başladı. Dolayısıyla ilk olarak işte açılış maçı Meksika'daydı, Azteca Stadı'nda. Orada oynandı ve orada çok büyük bir açılış töreni düzenlendi. Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti ev sahibi Meksika. Güney Afrika'da benim beklentilerimin çok altında kaldı gerçekten. Hani bizim o evvelden tanıdığımız 2010 Dünya Kupası'nda Güney Afrika'dan çok uzaktı. Onlar bu turda elenirler diye düşünüyorum ben. Çekya-Güney Kore karşılaşması açılış maçından daha kaliteli ve güzel geçti. Açılış maçında sadece Meksika hakimiyeti vardı. Futbol o kadar ikna edici değildi ama Çekya-Güney Kore maçı çok güzel oldu. Ve orada da maçın hikayesi vardı işte. Çekya öne geçmesine rağmen Güney Kore bir dönüş yaptı. Ve Beşiktaş'ın futbolcusu O'nun da golüyle karşılaşmayı kazandı. Ki Güney Kore bu turnuvada adından söz ettirecek gibi duruyor. Kanada-Bosna Hersek karşılaşmasında Bosna Hersek 1-0 öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı. Kanada tabii ki ev sahiplerinden biri. Toronto'da oynandı karşılaşma ve 1-1 sonuçlandı. Ama Bosna'da da çok iyi futbolcular var. Yine de ev sahibine karşı aldıkları beraberlik onlar adına iyidir diye düşünüyorum. ABD-Paraguay maçından da bahsettik. Baktığımızda bu ilk oynanan 4 karşılaşmaya İşte vasatın üzerine çıkan maçlar oldu ama böyle çok ya ne maçtı diyeceğimiz maçlar henüz oynanmadı. Umarım bizim yarın sabah oynayacağımız Avustralya karşılaşması veya Türkiye ne takım ne biçim futbol oynadı deriz ve öyle güzel bir maç olur ve galip geliriz.
1: Dileriz ki öyle olur. Şimdi hemen yine Dünya Kupası'ndan devam edersek malum çok fazla takım katıldı bu sene ve enteresan da kombinasyonlar var. İşte en iyi üçüncüler sonrası nasıl şekillenecek, kimler kimlerle eşleşecek. Çok farklı kombinasyonlardan bahsediyoruz. İsterseniz biraz nasıl belirleneceğine dair izleyicilerimizi bilgilendirelim.
0: Ezgi, şimdi Dünya Kupası'ndaki takım sayısı 48'e çıkınca böyle çeşitli formüller üretmek zorunda kaldı FIFA. İlk iki gruplardaki ilk iki takımlar yani 24 takım çıkacak. Ondan sonra da 8 takım daha en iyi üçüncülerden seçilecek. Aslında hani bir 16 takım elenecek, 32 takım geriye kalacak. Normalde 32 takımla başlardı Dünya Kupası ve hiç herhangi bir kombinasyona falan gerek kalmadan normal devam ederdi. Ama şimdi en iyi 8 üçüncüyü belirlemek için tam 495 kombinasyon ihtimali varmış sevgili Ezgi. Az buz da değil yani 495. 12 takımdan 8'i devam edecek, 4 elenecek. Bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Bu da işte 48 takımlı Dünya Kupası'nın biraz böyle garabetini tırnak içinde ortaya koyan bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Hatta 64 takıma falan çıkarma fikirleri olduğu söyleniyor Dünya Kupası'na. Ama Dünya Kupası'nda ilk kez bu turnuvada son 32 turu göreceğiz. Evvelden hep son 16 turundan devam ederdi grup maçlarından sonra. Şimdi son 32 turundan devam edeceğiz. Son 32 turunda da ben kendi milli takımımızda kesinlikle gördüğüm gibi son 16

0: ya da kesin cepte görüyorum ve milli takımımızın Dünya Kupası'nda en az 5 maç oynayacağını düşünüyorum. İnşallah böyle olur. Hatta daha da ileri gider. Çeyrek finalde de kalırız. Ondan sonrası artık hikaye nasıl devam eder bilmiyorum.
1: 64 takıma çıkarsa herhalde Dünya Kupası elemeleri yapmanın da pek bir anlamı kalmayacak. Yani bütün
0: Kalmıyor
1: ülkeleri
0: tabii.
1: davet ederler artık diye düşünüyorum.
0: Hatta Infantino İtalya ile dalga geçti. 64 takım olursa daha katılırsınız rahat rahat falan diye dalga geçti İtalya ile. İtalyanlar köpürüyorlar. Hatta demiş
1: Yani haklılar.
0: bütün herkese açık yaparsak siz kesin katılırsınız demiş. Hani güya şaka yapıyor da İtalyanlar da tabii pek bu şakayı kaldıramadılar.
1: Yani anlaşılabilir bir durum gerçekten.
0: Evet, bence de.
1: Şimdi isterseniz biraz hava şartlarından bahsedelim. Çünkü 3 farklı ülke, 3 farklı iklim koşulundan bahsediyoruz şu an itibariyle Dünya Kupası'nda. Ve yavaş yavaş bunun etkilerini de görmeye başladık ve başlayacağız da. Ayrıca bir de su molası konusu var. Yine belki oradan bağlayabiliriz birbirine. Bu konu da çok tartışma yarattı ve yine tartışılacak gibi de görünüyor. Bunlarla ilgili neler söyleyelim?
0: Ezgi, geçen sene kulüpler Dünya Kupası'nı hatırlarsan birçok maç hava koşullarından etkilenmişti. Hem aşırı sıcaktan etkilenmişti hem de diğer oluşan hava koşullarından işte fırtınaydı, yağmurdu,
1: Evet.
0: kasırgaydı falan bunlardan etkilenmişti. Bu yılda henüz daha ilk 4 maçta etkilenen bir maç olmadı ama Kanada'da Toronto'da maçtan önce bu Kanada Bosna Hersek maçından önceki fan zonda fan festivali yapılıyormuş, taraftar festivali ve orada şiddetli fırtına ve yağmurdan dolayı o festival iptal edildi. Dolayısıyla ilk etkilenen turnuva bağlamında ilk etkilenen Toronto oldu. Ama en azından bir maç etkilenmedi. Hazırlık maçları döneminde yani geçen hafta İngiltere'nin Costa Rica ile oynadığı karşılaşma öncesinde Orlando'da acayip bir yağmur vardı. Maç bu nedenle 1 saat geç başladı. Dolayısıyla hava şartları bu 48 takımlı turnuvada kendini gösterecek gibi duruyor. Yani olumsuz anlamda söylüyorum. Bakalım nasıl olacak? İnşallah bize rastlamaz. Gerçi biz maçlarımızı Kaliforniya'da oynuyoruz. Kaliforniya her zaman iklimi çok güzel olan bir eyalet. Amerika'nın güneybatısı. Dolayısıyla orada herhangi bir hava durumuna maruz kalacağımızı ben düşünmüyorum ama Amerika'nın çeşitli yerlerinde, Kanada'da, Meksika'da hava koşulları mutlaka maçların bazılarını etkileyecek gibi duruyor. Diğer yandan bu hydration break denen şey aslında futbol oyun kurallarında yazan 1 dakikalık su molası değil. Bu hydration break tamamen yani bu sıvı ihtiyacı giderme molası adı göya öyle ama tamamen reklam amaçlı. Yani 3 dakika mola veriliyor. Bu 3 dakikalık mola da televizyon kuruluşları belli bir bölümde yani belli bir saniyede reklam alabiliyorlar. Dolayısıyla tamamen bu amaçla düşünülmüş bir şey bu mola. Hem ilk devrede hem ikinci devrede her iki devrenin ortasında böyle 3'er dakikalık maç kesintiye uğruyor. Bazı televizyonlar bunun reklamlarını yayınlıyorlar. Bazı televizyonlar yayınlamıyorlar. Mesela Alman televizyonları ben seyrediyorum yayınlamadılar reklam. İsviçre televizyonu da yayınlamamış bir arkadaşım yazmış. Dolayısıyla o reklam alma olayı bayağı insanlarda tepki çekiyor. Bir anda maç ortadan kayboluyor, reklam çıkıyor. Yani hiç alışık olmadığımız bir şey değil mi Ezgi? Maç sırasında bölünüp reklam alınması. Ama bu ben şunu söyledim geçen gün sosyal medya hesabında. Bu Dünya Kupası'nı böyle kabul edin. İşte bu molalar, şunlar, bunlar. Bir de şey seremoni olayı var. Seremoni olayı falan bunları böyle kabul edin. Biz Avrupa'ya döndüğümüzde önümüzdeki sezonda hiç böyle şeyleri görmeyeceğiz, yaşamayacağız ve normal hayatımıza devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. FIFA'nın bunlar buluşları, para için yaptığı.
1: Evet, bakalım yani Dünya Kupası'nın genelini aslında nasıl yansıyacağı biraz daha önemli olacak. Dünya Kupası biterken belki bütün bunları bir kez daha konuşmak lazım ki
0: Tabii
1: konuşacağız da
0: tabii.
1: zaten. Bakalım
0: Konuşacağız.
1: şimdi.
0: Zaten bir de Ezgi çok çok haber toplayacağız. Yani
1: Evet.
0: o yaşanan olumsuzluklar bildirilecek, sosyal medyada paylaşılacak.
1: Doğru.
0: Ben geçen gün bunu söyledim, tekrar söyleyeyim. Bir tortu kalacak Dünya Kupası'ndan sonra ve o tortunun içinde kim bilir neler olacak.
1: Evet, şimdi o olumsuzluklardan biri zaten Dünya Kupası daha başlamadan çok fazla gündeme getirdiğimiz bir konuydu. Skandallarla başlamıştı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne girişte yapılan aramalar, kabul edilen

0: etmeyecek şekilde yapılan aramalar, evet. Vize sıkıntıları, işte ülkeden geri gönderme problemleri, bunlar hala devam ediyor anladığımız kadarıyla. Son bilgileri yine sizden dinleyelim.
1: Evet, bu sıkıntılar devam ediyor. Özellikle Afrika ülkelerinin taraftarları Amerika'ya girişte çok zorluk çekiyorlar. Bunu söylemek lazım. Çok geri gönderilen varmış taraftarlardan. Bunları haberlerde görüyoruz. Maalesef bu Trump geldikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan işte göçmen politikası, vize politikası ülkeye seyahati bayağı zorlaştırıyor. Ki bunun en skandal örneğinde işte Somalili hakemde yaşadık sevgili Ezgi. Somalili hakem resmen 11 saat orada tutulduktan sonra bir hücrenin içinde geri gönderildi ve Dünya Kupası'nda maç yönetemiyor Omar Artan. Ama bunun üzerine UEFA çok güzel bir hamle yaptı. Benim evet. Çok takdir ettiğim güzel bir hamle yaptı. Bu bağlamda da UEFA Başkanı Alexander Čeferin'i tebrik etmek lazım. Salzburg'da oynanacak Paris Saint Germain Aston Villa Süper Kupa karşılaşmasına bu hakemi atadı. Zaten UEFA ile Afrika Konfederasyonu CAF arasında bir anlaşma var, işbirliği anlaşması. Bu bağlamda iki ülke, iki konfederasyon anlaştılar ve bu maça hakemi, o hakemi atadılar, Somalili hakemi. Bu bir anda yani FIFA'nın kendi hakemi giremedikten sonra taraftarların başına neler gelmez. Gerçi bizim Türk vatandaşlarımızla veyahut da işte gazeteci meslektaşlarımızla ilgili herhangi bir sorun duymadım ben. Türkler çok rahat şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne giriyorlar. Herhangi bir sorunla karşılaşılmıyor diye biliyorum. Ama bu vize sorunları, güvenlik önlemleri, özellikle dün mesela bu sabaha karşı oynanan Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasında Los Angeles'ta inanılmaz önlemler alınmış. Her taraf sıkı kontrol altında tutulmuş. Amerika oynuyor diye tabii. Bakalım yani neler çıkacak daha ortaya, bunu hep beraber göreceğiz ama ne yazık ki olumsuzluklar da Dünya Kupası'nın madalyonun öteki yüzü, karanlık yüzü diyelim.
0: Evet, şimdi Dünya Kupası konusunu şimdilik noktalamış olalım. Elbette sizinle yaptığımız tüm yayınlarda Dünya Kupası ile ilgili çok detaylı bilgiler vereceğiz, yorumlar yapacağız. Ama şöyle bir Avrupa futboluna geri dönecek olursak eğer, Jose Mourinho yeniden Real Madrid'le anlaşmaya vardı. Bizim burada ve iddia aşamasındayken aslında konuştuğumuz bir konuydu. Evet. Olur mu canım, nasıl olur filan derken gerçekten de oldu. Jose Mourinho 13 yıl aradan sonra Real Madrid'e dönüp 3 yıllık da bir sözleşme imzaladı. Şimdi seyrederiz artık neler söyleyecek, neler yapacak, merak ediyoruz.
1: Şimdi Benfica dönemini bir kenara bırakırsak, ki orada da hani hiç mağlup olmadan üçüncü oldu. Şampiyonlar Ligi'ne de gidemedi Benfica. Onun öncesinde aralarında Fenerbahçe'nin de olduğu 5 kulüpten gönderildi Jose Mourinho. Yani futbol açısından çok olumsuz bir kariyer yolunda ilerliyordu Jose Mourinho. Fakat daha önce Real Madrid'de de çalıştığı için ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile arasında sıkı bir dostluk ilişkisi olduğu için ve geçen yıl Real Madrid'de skandal üstüne skandallar yaşandığı ve soyunma odasında bile kavgalar çıktığı için Florentino Perez Jose Mourinho gibi takımına soyunma odasında hakim bir teknik direktörü getirmek istedi fikrindeyim ben. Yani onun sportif başarısından çok takıma soyunma odasında hakim olacak bir teknik direktör istedi. Bu da kulübü tanıyan Jose Mourinho onun için gündeme geldi. Yoksa şu anda son takımlarına baktığımızda futbol açısından hiç ikna edici Jose Mourinho. Real Madrid'de bakalım nasıl bir futbol oynanacak, bunu önümüzdeki sezon göreceğiz. Ama gerçekten ben kararı garipsiyorum. Sadece soyunma odasına hakim olmak için Jose Mourinho getiriyorsa yanlış yapmış olur. Ama getirdiler artık Real Madrid'de. Bakalım Jose Mourinho o eski günlerdeki en azından şampiyonlukları yaşayabilecek mi, yoksa Barcelona hegemonyası devam mı edecek? Onu hep birlikte önümüzdeki sezon bol bol zaten yayınlarımızda konuşacağız.
0: Bir de tabii Bernardo Silva örneğin prensip anlaşmasına vardı, haberleri var. Tabii Jose Mourinho takımdaki mevcut oyuncularla ilgili nasıl bir karar verecek, kimlerin takımdan gitmesini isteyecek, bu ayrıca merak konusu. Bir de bizim tabii evet. Ekstra merak ettiğimiz, acaba Arda Güler'le nasıl bir ilişki kuracak, onu nasıl değerlendirecek, tabii bunu da merak ediyoruz.
1: Yani ben Arda Güler'i kullanacağını düşünüyorum Jose Mourinho'nun. Jose Mourinho tabii ki belki hani takım içindeki uygulamaları o kadar iyi olmasa bile Arda Güler'in yeteneğini, onun oyuna katkısını, takıma katkısını görmüştür yani izlediği karşılaşmalarda. Dolayısıyla Arda ile ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bernardo Silva da tabii ki Portekizli olduğu için o Jose Mourinho'nun olduğu takıma gitmesini normal karşılıyorum ben. Bir de tabii demin söylemeyi unuttum, Jose Mourinho'nun seninle de hep konuştuğumuz bu sağ dışı olayları, davranışları nasıl olacak, orası da yine olayların adamı olacaktır diye düşünüyorum ben, her daim olduğu gibi.
0: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Real Madrid'de ikinci Jose Mourinho dönemini hep birlikte yaşayacağız. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Ben de salı günü 45'e Amerika'ya uçuyorum sevgili Ezgi. Artık yayınlarımızı da oradan yapacağız. Onu da söyleyeyim.
0: Aa, çok güzel.
1: Tüm izleyenlerimize iyi bir hafta sonu dilerim. Amerika'dan görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. Şimdiden de iyi yolculuklar dileyelim size.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, şimdi hemen bu saati tamamlamadan bir haber daha paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da Dünya Kupası'nda oynayacağımız ilk maç Avustralya mücadelesi öncesi açıklamalar yaptı.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Avrupa Birliği, artan gübre fiyatları nedeniyle çiftçilere destek sağlamak amacıyla çiftçilerin hasatlarını garanti altına almak ve gübre satın alımlarına yönelik 540 milyon avroluk kaynak sağlayacağı, buna ilave olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal fonlarından %200'e kadar ek katkı sunabileceği ve toplam desteğin 1,5 milyar avroya kadar çıkabileceği belirtildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Reklam. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Bir reklam.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda

0: Yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: 28 Aralık 1965'te Aban Spor'la Bolu Gençlik Kulüplerinin birleşmesi sonrasında kurulan Bolu Spor, 30 Haziran 1965'te 19 Mayıs Fener Gençlik, Akın Spor ve Samsun Galatasaray Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Samsun Spor'la, yine 1965 yılında İdmanyurdu Gençlik ve Marmara Gençlik Kulüplerinin el ele vermesiyle kurulan Bandırma Spor, şehirlerinin takımlarını oluşturmuştur. Amatör kulüplerin birleşerek seslerini daha gür şekilde duyurmaya başladı. 1965 yılında Türkiye Lig maçları 16 takımın katılımıyla gerçekleşirken, 13 Haziran 1965 yılında sezonun şampiyonu İngiliz antrenör Oscar Holt'un çalıştırdığı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivert ekip üstün performans sergilediği sezonda 30 maçın 18'ini kazandı, 11'inde berabere kaldı ve sadece bir kez mağlup olarak sezonu tamamladı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan elektronik ilan doğrulama sisteminin ardından satılık taşınmaz ilan sayısı %26 azaldı. Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Burçin Keskin'le birlikte gündemdeki gelişmeleri yaklaşık 1 saat boyunca değerlendireceğiz. Burçin Keskin, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi hafta sonları.
1: Nasılsın?
2: Çok iyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkürler. Artık Dünya Kupası başladı. Evet. Bütün futbol severler olarak çok keyifliyiz. 4 yılda bir heyecanla, merakla beklediğimiz dev organizasyon başladı. Bizim için de heyecan artık 24 saatten az bir süre kaldı. Avustralya maçıyla birlikte başlayacağız. Şimdi hazır sen buradayken tabii ki maçın hakemini, şimdiye kadarki hakem performanslarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Elbette milli takımımızı konuşacağız. Kulüp haberlerine de şöyle bir göz atacağız. Transferi de konuşacağız ama önce milli takımımızla tabii ki başlayalım. Dünya Kupası serüvenimiz yarın sabah Avustralya ile birlikte başlıyor. Değerli izleyenler, maça doğru haberimiz var, onu bir izleyelim, sonra konuşmaya başlayalım. A milli futbol takımı 24 yıl sonra mücadele ettiği FIFA Dünya Kupası'nda ilk sınavına çıkıyor.
3: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
4: Gol.
1: Ay Yıldızlı ekip D grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşılaşacak. Milliler rakibini yenerek dev turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.
3: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus! Yunus!
1: D grubunda Türkiye ile Avustralya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay'da yer alıyor. BC Play Stadında oynanacak Avustralya-Türkiye mücadelesi Türkiye saatiyle pazar sabahı 07'de oynanacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. A milli futbol takımı D grubunda daha sonra 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Evet, ilk rakibimiz Avustralya olacak. Tabii rakip çok yakından bildiğimiz, tanıdığımız bir takım değil Burçin Keskin ama biliyoruz ki Montella çok detaylı analizlerle, iyi çalışmalarla aslında bu gruba hazırlandı. Geçtiğimiz gün Kerem Aktürkoğlu'nun bir basın toplantısı vardı. O kadar çok rakiplerle ilgili toplantılar yapıyor ki hatta biraz sıkıldık, daraldık bile dedi. Dolayısıyla iyi hazırlandığımız bir maç.

0: Başa çıkacağımızı umuyoruz ve bekliyoruz. Nedir tahminin ve beklentin?
1: Şimdi Ezgi, bu söylediklerin çok önemli. Bu tip turnuvalarda özellikle teknik detaylar daha da ön plana çıkıyor. Şimdi daha önceki yayınlarımda bahsetmiştim. Yapay zekanın da kullanıldığı değişik bir platform hazırladı FIFA takımlar için. Yani anormal fazla veri verilecek. Yani burada yazmıştım, hatta hemen söyleyeyim daha detaylı olsun.
0: Evet, teknolojik yönden de çok fazla bak,
1: 16,
0: yenilik.
1: 16 stadyumda 16 tane sırf veri üretmek üzerine kamera konmuş.
0: Evet.
1: Ve maç başına 150 milyon tane veri üretecek bunlar. 150 milyon. Yani şimdi eskiden bunlar bir PDF şeklinde takımlara sunuluyordu. Ayrı bir platform hazırlamışlar. Yapay zeka ile beraber çok daha detaylı analiz yapılabilecek. O yüzden aslında bizim takımımızın da teknik departmanına büyük görev düşüyor. Ve Montella da bunları çok seven bir teknik direktör. Zaten oyuncularımızdan evet. Da sen de biraz önce söyledin. Ama burada şöyle bir şey var. Oyuncularımızın bunu daha iyi sindirmesi lazım. Çünkü artık ne yazık ki futbolda öyle daha rahat, daha böyle boş geçirebilecekleri zamanların azaldığını düşünüyorum ben. Ne
0: çok
1: yazık ki
0: teknikleşti. Evet.
1: Yani o kadar çok analiz edilmesi gereken nokta var ki. Taç atışları, duran toplar, işte rakip analizi, bireysel analizler. Hakikaten üniversite öğrencisi gibi biraz çalışmak gerekiyor. Hele özellikle bu tip turnuvalarda. Ne yazık ki oyuncularımız bunu pek sevmiyor. Ya ben takımlara çok eğitimlere gitmiştim.
0: Hı hı.
1: Yani Ezgi, hatta bir Galatasaray'a gittim bir eğitimde. Muslera hocam ne kadar sürecek eğitim filan dedi. Yani daha başlıyorum yani. Hatta ben dedim ki ya Muslera, ben dedim sizin için buradayım yani. Sizin için buradayım. Sen bana niye mi dedim motive etmiyorsun? Ama hocam oturunca olmuyor. Biz sıkılıyoruz filan dedi yani.
0: Teorik onlar
1: evet,
0: için sıkıcı
1: evet,
0: oluyor tabii.
1: Sıkıcı oluyor ama oradaki detaylar çok önemli. Biraz onları düşünmeleri çok önemli. Şimdi Montella bu tip dediğim gibi konulara çok önem veren bir teknik direktör. Hatta 2024 yılında ben Hakem Akademisi'nde eğitim danışmanıyken o Avrupa Şampiyonası sırasında her maçtan önce o maçın hakemiyle ilgili biz böyle bir video klip hazırlayıp yolluyorduk. Ve onlar da oyuncularına yolluyordu. O zamanlar tabii çok basına yansısın diye bununla ilgili pek bilgilendirme yapmamıştık. Hı-hı. Ama artık yapabilirim. Yani o hakemin daha önceki maçlarda nelere dikkat ettiği, hangi pozisyonlara sarı kart gösterdiği. Çünkü yani her türlü boşluğu kapatmanız gerekiyor. Hakem de buradaki en önemli bilinmeyenlerden bir tanesi. Oyuncunun maç öncesini bu hakemin biraz tanıması, nelere dikkat ediyor, nelere etmiyor. Yani birazdan daha da detaylara tabii gireriz Avustralya maçı için. Ama bu çalışmalar çok önemli ve bu Dünya Kupası'nda yani ben şimdiden söyleyeyim oyuncularımız biraz sıkılacak. Bayağı bir vakit geçirecekler.
0: Ama biraz da sıkılmak gerekiyor artık. Senin de söylediğin gibi futbol son özellikle 10-15 yılda çok farklı bir gelişim gösterdi. İşin artık teknik taktik yanı çok daha ileri seviyeye ulaştı. Dolayısıyla artık teknik direktörden de aslansınız, kaplansınız gibi bir motivasyon konuşmasından ziyade gerçekten rakip analizinin çok iyi yapıldığı, her oyuncuya görevinin çok net dağıtıldığı bir senaryo olması gerekiyor ki bir fark yaratabilelim saha içerisinde ve sonuç alalım elbette.
1: Yani Ezgi, şimdi çalıştığın zaman bunun sonuçlarını elde ediyorsun. Ne yazık ki daha fazla çalışıp daha fazla detaya hükmettiğin zaman bu iyice farkını gösteriyor.
0: Evet.
1: Yani dediğim gibi özellikle bu tip turnuvalarda yani oyuncuların özellikleri çok belli. Zaten çok ülkelerin en önde gelen oyuncuları bunlar. Yani hakemler de öyle. Yani bizim mesela maçımızın hakemi Conmebol bölde yılın hakemi seçilmiş 2021'de. Daha detaylara
0: gireceğim. Üst düzey hakemler,
1: yani bunların hepsi çok daha kolay çalışılabilir şeyler ve bunları hemen sahaya yansıtmak lazım. Daha odaklı bir şekilde çıkmak lazım. Bir de yani hakikaten yani 2002'den sonra 24 sene sonra Dünya Kupası'nda oynayacağız ya. Yani inanılmaz bir şey. Şimdi hala ülke olarak bunu anlayamadık. Yavaş yavaş daha iyi anlamaya
0: bence
1: başlayacağız.
0: Bence yarın sabah herkes onu anlayacak. Yani yarın sabah herkes o motivasyona, konsantrasyona sahip olmuş şekilde uyanacak diye tahmin ediyorum ben.
1: Yani bence de
0: o
1: öyle olmalı.
0: Alarmlar çaldığı evet. Anda herkes o havaya girecek bence. Öyle tahmin ediyorum.
1: Ben mesela
0: ediyorum.
1: Yani plan program yapmaya çalışıyorum. Yani nerede seyretsem, dışarıda mı seyretsem, evde mi seyretsem, kimlerle seyretsem.
0: Tabii kahvaltıyı maçtan önce mi yapsak, maçtan sonra mı yapsak diye herkes şu an.
1: Mesela 3-4 yerde dev ekran varmış. Evet. Ondan sonra

0: Bir tanesine ben daha önce Şampiyonlar Ligi finali için gitmiştim. Acayip güzel bir ortam vardı. Ondan sonra Real Madrid Liverpool maçını orada seyretmiştim, Şampiyonlar Ligi finalini. Şimdi tabii sabah saat 7 de yani oraya gitmek için daha da erken kalkmak lazım. Düşünüyorum ama sanki gideceğim gibi geliyor. Yani
1: bu, evet, o tribün atmosferinin
0: o ambiyans çok önemli
1: çok
0: ve
1: güzel.
0: Bu Dünya Kupası yani hakikaten çok farklı bir organizasyon. Ben birazcık hatta Şampiyonlar Ligi'nden veya kulüp organizasyonlarından ayırıyorum. Çünkü Ezgi, 2002 Dünya Kupası'nda maça gittim. 2006'da gittim. 2014'te evet, Cüneyt Çakır'ı seyretmek için gitmiştik yarı final maçına. Yani 3 Dünya Kupası'na gittim. Ve öyle farklı bir organizasyon ki, bir kere kavga gürültü yok. Ülkeler kendi kendilerine artık böyle anlatıyorlar. Ülkelerin kültürleriyle oraya gelmiş olan insanlar var.
1: Kulüp panayır
0: aslında. Evet, aynen
1: aslında.
0: Öyle. Yani
1: evet.
0: kulüpler maçlarındaki o gerginlik yok. Ve çok daha karnaval havasında geçiyor. Herkes birbiriyle konuşmaya çalışıyor, muhabbet etmeye çalışıyor. Zaten oturduğun, yediğin, içtiğin yerler hemen hemen aynı. Yani çok daha farklı bir şey. Yani böyle büyük bir fuar gibi ve evet, futbol fuarıymış gibi de böyle anlatabiliriz. O yüzden daha tam giremedik. Yani bu maçların saatleri de tabii, şimdi gece mesela 10'da başlıyor maç. Ondan sonra Amerika
1: her
0: maçına saat bakamadık.
1: Her saat diliminde evet, bir maç olduğu için hakikaten bu Dünya Kupası muhtemelen maçlardan ziyade en fazla özet izleyeceğimiz Dünya Kupası olacak.
0: Ne yazık ki.
1: Olur,
0: yani
1: biraz öyle
0: yani
1: olacak.
0: Amerika Paraguay maçı şey çok merak ediyordum ama kalkıp izleyemedim evet, yani baktım. Daha orada da bir sarı kart.
1: Çünkü herkesin
0: var,
1: de devam eden bir tabii iş yoğunluğu, bir iş temposu da olduğu evet, için o saatler biraz
0: evet,
1: zorlayabiliyor.
0: Ondan dolayı birazcık bence hala havasına
1: olabilir,
0: giremedik ama yarın itibaren.
1: Maçlarımız bence kabul edilebilir saatlerde. Yani hani gecenin üçünde birinde falan olmasındansa hani alarm kurup insani bir saatte. Çünkü 7'de kalkmak, 6'da kalkmak belki son maç 5'te olduğu için biraz zorlayabilir ama 7 ve 6 bence gayet kabul edilebilir saatler. Çünkü Türkiye'de birçok insan zaten işine gücüne gitmek için o saatlerde çoktan kalkıp yollara düşmüş oluyor sabah saatlerinde. O yüzden yine de avantajlıyız diye düşünüyorum.
0: Çok güzel söyledim. Bence de yani gece 4'te 3'te olmasındansa daha iyi.
1: Yani evet.
0: Ama orada da bence şöyle bir şey var. İnsanların toplanaraktan izleyebileceği saat dilimini biraz zorluyor.
1: Evet, belki mesela biraz zorluyor.
0: Gece 1'de olsa daha fazla insan toplanır. 10'da olsa, akşam 10'da olsa
1: doğru,
0: daha fazla böyle hep beraber maç seyredilir. Biraz oradan belki kaybediyoruz ama biraz daha tabii mantıklı saatler. Kesinlikle katılıyorum.
1: Evet.
0: Yani tercih ederim ben de yani 5, 4, yani güzel.
1: Güzel, bence
0: bir
1: de
0: yarın
1: güzel,
0: bir başlayalım
1: evet, yarın
0: da.
1: Yarın bir başlayalım. Yarınki de en güzeli yani saat 7'de 6.45'te kursak alarmı çok rahat kalkıp izleriz. Şimdi biraz da saha içine geçelim istiyorum. Özellikle tabii ki milli takımımız açısından hazırlık maçlarında normalde alıştığımız Montella sisteminden daha farklı santrforlu oynayan bir sistem izledik. Şimdi Avustralya mücadelesinde Kenan Yıldız'ın durumu tabii ki şu anda kritik, muhtemelen de olmayacak. Belki ikinci yarıda veya maçın gidişatına göre gelen haberler, bilgiler şu an itibarıyla bu şekilde. Tabii Kenansız hücum rotasyonu nasıl yapılabilir? Acaba yine biz Montella'dan o alışık olduğumuz, kendisinin çok sevmediği ama bizim çok kullandığımız o 4-6-0'lık bir sistemi mi göreceğiz? Yoksa biraz daha hazırlık maçlarındaki gibi santrforlu bir sistem mi göreceğiz? Ne dersin? Biraz da tabii rakibi de düşünerek bunları değerlendirmek lazım ama biz kendimize bakarsak acaba nasıl bir milli takım göreceğiz?
0: Şimdi sen zaten kadro ile ilgili konuşacağız deyince hemen birinci gündem maddemiz Kenan Yıldız.
1: Kenan, evet.
0: Yani oynayabilecek mi? Şimdi milli takımımızın en büyük yıldızlarından bir tanesi. Yani Juventus'un 10 numarasından bahsediyoruz bu genç yaşta. Hakikaten çok güzel bir şey bunları görmek. Biz çok şanslı bir nesil olduk. Yani Real Madrid'de Arda Güler oynuyor. Kenan Yıldız 10 numaraya giyiyor. Yani daha önce Zidane'ın,
1: evet,
0: Platini'nin giydiği numaraya giyiyor. Şimdi tabii ki bu Kenan Yıldız olayı bütün her şeyini değiştiriyor milli takımın bence. Hani 4-6-0 deyince Montella kızıyor. Kızdırmayalım hadi onu. Yani daha farklı rotasyonla oynuyoruz 3. bölgede biz diyelim. Ama Kenan Yıldız'ın olup olmaması tabii çok fark ettirecektir. Ben biraz daha Can Uzun'la yine orayı takviye edecek.

0: Yeni ve Kerem Aktürkoğlu ile Can Uzun'un döneceğini düşünüyorum. Evet. Hmm. Yani çünkü Kerem Aktürkoğlu'nun orada oynadığı versiyonlarda çok başarılı olduk. Özellikle önemli maçlarda, önemli rakiplerle oynadığımız maçlarda çok başarılı olduk. O yüzden sanki Can Uzun'la beraber Kerem Aktürkoğlu'nu döndürebileceği bir sistem üzerinde çalışıyor Montella. Ve bunda da başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Yalnız bir de şöyle bir nokta var. Şimdi mesela ilk açılış maçına baktığımızda Meksika ile Güney Afrika oynadı. Ve çok tek taraflı bir maç oldu. Yani Meksika çok domine etti oyunu. Bu sabaha karşı Amerika Paraguay maçında Amerika çok domine etti oyunu. Yani hani Çekya, Güney Afrika Güney Kore maçında birazcık daha ortalama bir futbol vardı. Akşam Kanada maçını seyrettim. O da ortadaydı maç. Hatta Bosna Hersek'i birazcık daha favori görüyordum ama bence ellerinden kaçırdılar Kanada'yı. Ama bazen böyle çok güç dengelerinin farklı olduğu maçlar olabiliyor. Ben umuyorum bizim maçta öyle olur. Biz çok daha fazla ağır basıyoruz çünkü. Ağır bastığımız bu maçı rahat kazanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için sadece acaba diyorum Can Uzun Kerem Aktürkoğlu yerine pivot santraforlu Deniz Güllü bir sistem olur mu? Bir kafamda sadece o işaret var ama tanıdığım kadarıyla Montella böyle çok anormal risk almayı sevmiyor. Özellikle ilk maçlar. Çünkü ilk maçlar her zaman için çok zordur ve çok önemlidir. Ezgi, yani başlangıç bitirmenin yarısıdır deriz ya hep. Ama özellikle turnuvalarda iyice ön plana çıkıyor bu nokta. O yüzden ben birazcık daha temkinli olacağını düşünüyorum Montella'nın.
1: Peki şimdi az önce de konuşmuştuk zaten, hakem konusu elbette çok önemli ve çok aslında detaylı analiz edilmesi gereken bir konu. Aslında rica edeyim Burçin Keskin'in de rahat görmesi açısından bizim line'ımıza da açabilirsek. Şöyle bir Jesus Valenzuela'nın karnesine bakalım birlikte. 2024-25 ve 25-26 sezonlarında çıktığı maçlarda verdiği kararlar aslında bunlar. Hemen sözü Burçin Keskin sana bırakayım ben. İstersen şu tabloyu izleyicilerimiz için şöyle bir değerlendireyim.
0: Şimdi Jesus Valenzuela CONMEBOL'un yani o Güney Amerika'daki konfederasyonun en ünlü hakemlerinden bir tanesi. 42 yaşında. 2013 yılından beri FIFA hakemi. Yani eski bir hakem. Yani 40'lı yaşların sonrası aslında olgunluk dönemine girer hakemler için. Öyle söyleyelim. Şimdi 2021 yılında bu futbol tarihi ve istatistiği uluslararası federasyonu var. İşte IFFHES diye geçiyor. Burada 2021 yılında CONMEBOL'un en iyi hakemi seçilmiş. Hı hı. Hatta şöyle ilginç bir şey var, onu da söyleyeyim. 2011-2020 yılları arasında da 10 yıllık bu yine bu kurum bir araştırma yapıyor. Dünyanın en iyi ikinci hakemi Cüneyt Çakır'ı seçiyorlar. Birinci hakemi de Felix Brüch, o zamanki Alman hakem. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bu hakeme baktığımda ben yönettiği uluslararası maçlara birazcık daha kanalize oldum. Çünkü her ligin kendi üst düzey organizasyonundaki maçlardaki hakemliğiyle uluslararası maçlardaki hakemliği farklı olur.
1: Evet.
0: Yani İngiliz hakemleri de Premier Lig'de farklı maç yönetir, Şampiyonlar Ligi'nde farklı maç
1: yönetir. Tabii dinamikler de farklı
0: aynen,
1: çünkü.
0: Aynen, istenen şeyler farklı. Evet. Dünya Kupası da hakemliğin en üst seviyesidir. Yani Pierluigi Collina da hakem komitesi başkanı FIFA'nın biliyorsun. O da hep zaten bunu vurgular. O yüzden bu saygı kelimesinin altını birazcık daha fazla çizer turnuva öncesinde. Şimdi bu maçlara baktığımda ben 36 tane maç yönetmiş. Şimdi burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Bak toplam 934 foul çalmış. 465 ev sahibi takım. 469 misafir takım. Nasıl sence rakamlar?
1: Neredeyse aynı.
0: Aynı. Şimdi demek ki çok ortada. Evet. Mümkün olduğunca bir tarafa böyle takdir hakkını kullanmadan maç yönetiyor demek. Hı hı. Yani çok ortada bir maç yönetecek.
1: Evet. Yani.
0: Şimdi bunu mesela oyuncularımızın bilmesi lazım.
1: Ki zaten turnuvalarda da ev sahibi misafir gibi bir durum çok yok, da olmadığı için.
0: Turnuvalarda ne olur? Popüler takım daha az popüler
1: evet,
0: takım.
1: Doğru.
0: O ev sahibi misafiri birazcık öyle yapabiliriz yani. Şimdi yarınki maçta popüler takım kim olacak? Bence Türkiye olacak.
1: Yani evet.
0: Yani biz UEFA'dan geliyoruz. Çok daha büyük bir futbol ülkesiyiz. Ama mesela bunu bir avantaj olarak görüyorsak, hakem bize bu avantajı yaşatmayacak diyebiliriz. Ne yapmış? Bak yine sarı kartlarda ev sahibi 85, misafir takım 95. Yine çok benzer bunlar.
1: Evet.
0: Kırmızı kartlar zaten 3'e 4. Kırmızı kartlarda çok fazla böyle bir şey yapamazsın.
1: Bu arada yazıda yani Avustralya-Türkiye diye geçiyor. Biz aslında burada misafir takım konumundayız ama dediğimiz gibi tabii dev turnuvalarda böyle bir durum söz konusu değil. Sadece yazılırken.
0: Evet, dev turnuvalarda bunun hiçbir önemi tabii. Yok. Ev sahibi misafir yok. Dediğim gibi dev turnuvalarda sadece takımların ve ülkelerin popülerlik durumu birazcık daha böyle. Evet. Ona benzer yönetilebilir diye söyleyebiliriz. Yani çok ortada bir maç yönetecek bir hakem. Ve bir kere oyuncularımızın şunu bilmesi lazım. Yani iyi bir hakem geliyor maçımıza. CONMEBOL'un en iyi hakemlerinden biri geliyor. Ve ortada maç yönetiyor. Bir kere bunu dediğim gibi hani her detayı çalışıyoruz ya. Bunu bir kere bilmeleri lazım. Şimdi biraz daha detaylara geçelim. Şimdi bu hakemin en son yönettiği önemli iki tane uluslararası maçı analiz ettim. Bir tanesi Kupa Sudamericana'da Gremio Montevideo City Torque. Bu Sudamericana'da UEFA'nın Avrupa Ligi gibi. Hı. Şampiyonlar Ligi, Kupa Libertadores, Sudamericana Avrupa Ligi. Ve Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda Manchester City Al-Hilal maçını yönetiyor. Ki maç uzatmalara gidip Al-Hilal Manchester City'yi elemişti. Hatırlarsın belki 2-2'den 4-3 bitmiş. Şimdi bu maçlara baktım. Genelde ilk faullerini biraz geç çalıyor. Şimdi Dünya Kupası'nda birazcık daha ikili mücadelelere izin veriyorlar. Hı hı. Maç çok sertleşirse faul sayılarını arttırır ama birazcık ikili mücadelelerin fazla olabileceği bir maç bekleyebiliriz. Bu iki maçta da bu hakemin en önemli özelliği taktik faullere çekinmeden sarı kart çıkartması. Şimdi taktik fauller nedir? Taktik fauller genelde bir atak oluşmaya başlarken o atağı kesmek için yapılan faullerdir. Genelde hızlı atağa kalkan ve oyuncunun önünde boşluk varken yaparsanız faul bunlardır. Bunlara genelde sarı kart çıkartıyor. Buna mesela dikkat etmesi lazım oyuncularımızın. Özellikle geçiş hücumlarında eğer rakibin önünde boş alan varsa faul yaparsak sarı kart göreceğiz. Bizim için yine çok dikkat etmemiz gereken bir önemli noktası var hakemin. Bu temasları göstermeye çalışmayı veya abartmayı sevmiyor. Ve etkilenmiyor. Yani kendimizi kolay bırakırsak veya atarsak çalmayacak olsa bile. Yani burada da oyuncularımızın dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle kim mesela aklımıza geliyor?
1: Ben söyleyeyim.
0: Ben söyleyeyim. Yani 2-3 tane oyuncumuz var. Şimdi Barış Alper Yılmaz var. İsmail Yüksek bazen kendini kolay bırakabiliyor. Kerem Aktürkoğlu bazen kendini kolay yere bırakabiliyor. Abdülkerim bırakabiliyor. Yani şimdi bunları oyuncuları yermek için söylemiyorum. Bu maçlarda çok daha önemli. Daha fazla ayakta kalıp daha sert olmamız lazım. Bir de rol model o oyuncular. Biraz daha dikkatli olup daha fazla zorlamamız lazım pozisyonları. Ondan sonra bu dediğim gibi çok önemli bir kriter ve bu maçlarda aslında en önemli birinci kriter ve dikkat etmemiz gereken nokta hız ve şiddet. Hareketimizin hızı ve şiddeti yüksek olursa sarı kart göreceğiz. Bunu dikkat edersen zaten uygulamaya da başladılar. Bu konuda özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de Montevideo teknik direktörüne sarı kart çıkarttı itirazdan dolayı. Şimdi turnuva uzun, Montella'ya çok ihtiyacımız var.
1: Tabii
0: teknik
1: ki.
0: Alandaki sorumlularımızın da itiraz seviyesini birazcık tolere limitin altında tutmaları gerekiyor. Çünkü itirazlara birazcık daha sert davranacaklardır Dünya Kupası'nda. O nedenle bu konuda da dikkat ve teknik ekibe sarı kart çıkartmış bir hakemden bahsediyoruz. İtirazlara da dediğim gibi zaten birazcık sert tepki veriyor. Hatta eski Galatasaraylı oyuncu Carlos Vinicius'a kırmızı kart çıkarttı bu maçta. Gremio'da oynuyordu. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bazı kararları tartışılan bir hakem. Mesela bu Gremio maçında iki tane pozisyon var elle oynamadan dolayı. Yani Türkiye'de olsa sabaha kadar tartışırız ve ikiye bölünürüz. İkisini de vermiyor. Yani aslında daha çok penaltı pozisyonlar. Yani elle oynamada bazen sıkıntılı pozisyonlar yaşayabiliyor. Umarım biz yaşamayız. Bir de 90+6'da bu Manchester City Al-Hilal maçında tam 90+6'da Jeremy Doku'ya çok net bir foul yapıyorlar. Hatta sarı kartlı bir foul. Hatta herkes foul için düdüğü çaldı zannediyor. Maçı bitirdi. Orada hatta Guardiola orta sahaya

0: ne kadar gidip hakemle konuştu. Bazen ufak tefek bu tip skandal kararlara imza atmış ama birazcık daha dikkatli olacaktır. İyi bir Allah hakem şansı versin. Öncelikle hakeme, sonra da milli takımımıza. Umarım sıkıntı yaşamayız ama bu ayrıntılar da önemli. Bunları da inşallah seyrederler.
1: Yani tabii şimdi hakem profiline göre bazen belki oyun anlayışını dahi değiştirmek gerekebilir. Belki buradan da biraz devam edebiliriz. Tamam, bizim alışık olduğumuz artık Montella ile bir sistemimiz var ama belki oyunun gidişatına göre, hakem profiline göre, hakemin vereceği maçın başında bir sarı kart, çalacağı bir faul, bir yani nasıl bir maç yönettiğine dair alacağımız bir izlenim de belki bazı şeyleri değiştirmemiz anlamına gelebilir 90 dakika içerisinde.
0: Kesinlikle Ezgi, mesela şimdi söylüyorum, mesela temasları abartmak veya temasları göstermeye çalışmayı sevmeyen bir hakem. Şimdi mesela bu çok önemli bizim oyuncularımız için. Orta sahada oynayacak işte muhtemelen Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ve Orkun. Üçü için çok önemli. Kanatlarımız için çok önemli, defanstaki oyuncularımız için çok önemli. Yani temasları göstermeye çalışmayın, abartmayın. Hı hı. Birazcık daha ikili mücadeleleri zorlayacaklar. Açılış maçında mesela onunla ilgili de bir iki kelam etmek istiyorum. Meksika Güney Afrika maçı. Şimdi orada da Brezilyalı hakem vardı, Wilton Sampaio, ki bu Brezilyalı hakem finalin en büyük adaylarından biridir ve işte hem açılış maçını hem finali yöneten hakem var mı dersen 2006 Dünya Kupası'nda yine Arjantinli hakem Elizondo, 2018'de Pitana hem açılış maçını yönetti hem final maçını yönetti. Şimdi mesela bu maçtaki hakemin yaklaşımı da önemli millilerimiz için. Şimdi ne oldu bak, 2022 Katar'daki Dünya Kupası'nda turnuva boyunca 4 tane kırmızı kart çıktı. 3'ü ikinci sarı karttan. Ya ilk maçta Dünya Kupası ilk maçında 3 kırmızı kart çıktı. Evet. Şimdi bu birazcık daha kart sayılarının yüksek olacağını gösteriyor bize. Yani şimdi baktığımızda 50. dakikada çıkarttığı kırmızı kart çok doğru, bariz gol şansından dolayı. 73. dakikada bu ceza sahası içerisinde penaltı verebileceği bir pozisyon var, vermiyor. Bu yine yarın bizim maçımız için önemli. Ceza sahasında da kolay bırakmayacağız kendimizi. Çünkü kolay penaltı istemiyorlar bu tip büyük turnuvalarda. 83. dakikada VAR müdahalesi sonrası kırmızı kartı gösterdi. Yani normalde biraz ağır da bulunabilecek bir karar. Çünkü tam böyle elini kaldırıp vurmuyor. Tamam, bir temas var. Kırmızı kart belki en doğru. Ama Katar'da olsaydı muhtemelen kırmızı kart çıkmayacaktı. 90+2'de bu sefer çıkarttığı kırmızı kart var, bariz gol şansından dolayı. Biraz sağ tarafta, tamam en doğru karar belki kırmızı kart ama mesela Katar'da olsaydık belki de yine çıkmayacaktı bu. Sarı kartta da kimse hayatta sarı kart olmaz diyemezdik. Yani bunlar mesela çok önemli noktalar. Ayrıca son olarak da şunu ekleyeyim. Bu 83. dakikada VAR müdahalesi sonrası biliyorsun İngilizce olarak bütün stadyuma açıkladı kararını Sampaio. İngilizcesi pek tabii beklenen seviyede değildi. Hatta işte ciddi faullü oyun dedi. Aslında şiddetli harekettir o. Çünkü ciddi faullü oyun olması için topla mücadele olması lazım. Ama rakibin kafasına vuruyorsanız o şiddetli harekettir. Bu çok önemli bir hatadır hakemlik jargonunda. O nedenle biraz karizması çizildi ne yazık ki Sampaio'nun.
1: Birazdan genel hakem performansını da elbette konuşacağız. Birazdan Dünya Kupası'nda bugün bölümümüz olacak değerli izleyenler. Orada detaylandıracağız, hem diğer gruplara ve takımlara da bakacağız. Ama yine ben A milli takımımıza döndüğümde hemen şöyle biraz hücum hattını Kenan'ın yokluğunda konuştuk ama biraz da genel 11'den bahsetmek lazım. Şöyle elimde Sabah gazetesinin paylaştığı bir muhtemel 11 var örneğin. Onu bir paylaşıp üzerine konuşabiliriz. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper ve Kerem demiş örneğin Sabah gazetesi. Elbette burada Ferdi'nin de sakatlığını atlatıp forma giyebilecek durumda olması milli takımımız adına çok, çok kıymetli. Evet. Savunma hattı açısından da, hücum açısından da elbette sol kanatta önemli. Şimdi burada Yunus, Arda, Barış Alper, Kerem denmiş, evet, hücum hattına.
0: Yani çok mantıksız değil. Neden? Çünkü Yunus'la ilgili zaten Adana Demir'de spordan beri beraber çalışan ve onu çok iyi tanıyan, evet, bir Montella'dan bahsediyor.

0: Montella'nın sevmediği 4-6-0 gibi oynayacağımızı düşünüyorum ben.
1: Yani şöyle, normal şartlarda Montella Avustralya'yı Kuzey Makedonya ile benzetmişti oyun tarzları olarak. Şimdi orada gördüğümüz sistem bu değildi aslında.
0: Değildi.
1: Orada farklı bir oyun tarzıyla sahadaydı. O belki bir soru işareti yaratıyor olabilir şu an bizim kafamızda.
0: Vallahi inşallah Avustralya Kuzey Makedonya gibidir. Yani o maçta hatırlıyorsun yani çok ezici bir oyun üstünlüğümüz vardı. Yani Can Uzun çok iyi bir performans göstermişti. Ve şimdi benzerlik vardır tabii ama tabii Dünya Kupası çok farklı bir platform. Yani oraya çıktığın zaman, oraya gittiğin zaman anlıyorsun zaten Ezgi. Yani oyuncular bir kere çok heyecanlı olacaklar. 24 sene sonra oraya çıkıyorsunuz. Yani dünyanın gözü önündesiniz. Bütün ülke sizden bir şey bekliyor. Çok farklı bir atmosfer. Yani daha önce yani özellikle Arda Güler, işte Kenan Yıldız, ya bunlar için hele çok gençler, çok büyük tecrübeleri var ama Dünya Kupası çok
1: Dünya
0: ayrı
1: Kupası
0: bir şey.
1: Dünya Kupası görmemiş isimlerden aynen bahsediyoruz. Yani hiç böyle bir turnuvayı Türkiye'yi izlememiş isimlerden bahsediyoruz.
0: Aynen öyle. O yüzden ben yine de dediğim gibi tam nokta santrafor olmadan Montella'nın başlayacağını düşünüyorum. İlk maç çok önemlidir. Hani teniste de derler ilk top içeri diye. Yani ilk maç birazcık daha dikkatli olalım, temkinli olalım, kazanalım. Bir olsun bizim olsun.
1: Tabii ki ya, nasıl kazandığımızın da yani turnuva tabii ki bu. Elbette iyi oynamak da önemli ama netice itibariyle amaç kazanmak ve ilk maçı kazanarak o moralle, o motivasyonla başlamak bizim için bambaşka olacak. Yani milli takımın da oyuncuların da o rüzgara biraz arkalarını alması için çok kıymetli.
0: Çok kıymetli. Çok kıymetli. Hani bir dezavantajımız bence Amerika'nın çok dominant bir oyunla Paraguay'ı yenmesi. Şimdi o birazcık bence moralleri şey yapmıştır. Yani Allah Allah, Amerika bu kadar mı iyi? İşte şimdi çok fark attılar. Bizim de daha fazla gol atmamız lazım filan gibilerinden. Ancak yani yeterince tecrübeli bir teknik ekibimiz var. Bence çok iyi hazırlıyorlar oyuncularımızı. Çok hazır çıkacağız ve bence hakikaten beklentilerin üzerinde başarılı olabileceğimiz bir turnuva geçireceğiz diye düşünüyorum.
1: Öngörün ne? Tahminin, herkes şimdi işte çeyrek final, yarı final falan gibi tahminler.
0: Benim öngörüm minimum çeyrek final. Minimum. Yani ondan sonrasına bakarız.
1: Yani öncesi olması zaten çok büyük bir mucize olur bizim olumsuz anlamda yani. Evet. Gerçekten çok fazla terslik yaşamak lazım. Şimdi, son 16'yı geçememek için.
0: Şimdi şöyle Ezgi'cim, gruptan çıkman ve gruptan nasıl çıktığın turnuvada gideceğin yolu çok acayip etkiliyor. O yüzden her maç çok önemli. Yani kura sistemi olmadığı için şimdi birinci gittiğin zaman farklı bir yoldan gidiyorsun. Evet. İkinciden farklı bir yol. Üçüncü farklı bir yol. Şimdi üçüncü olduğun zaman çok sıkıntılı bir yol seni bekliyor.
1: Peki. Şimdi şöyle yapalım. Malum Dünya Kupası'nda heyecan iki gündür yaşanıyor. Artık başladı maçlar. Dünya Kupası'nda bugün köşemiz var. Oradan devam edip diğer maçları da şöyle biraz konuşalım. Evet, Dünya Kupası'nda iki gündür maçları izliyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman birazdan gruplara da göz atacağız ama açılış maçında Meksika'nın Güney Afrika karşısında 2-0'lık bir galibiyeti, keza Güney Kore'nin de Çekya karşısında geriden gelip kazandığı, Yang Yeo'un golüyle tabii yıldızlaştığı maçı kazandırdı. Bir de Kartal selamı verdiği böyle aklımızda kalanlar. Her iki maça da baktığımız zaman futbol olarak çok büyük bir şeyler vaat etmediğini, çok heyecanlandırmadığını söyleyebiliriz ama heyecanlandıracak takımlar zaten biraz yarın ve sonrasında diyebiliriz. Çok büyük beklentiler şu an grup maçlarında zaten yok. Futboldan ziyade sonuca baktığımız maçları geçiriyoruz. Şimdi dün oynanan karşılaşmalara baktığımızda da iki rakibimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri açısından böyle bir antrenman maçı diyebileceğimiz bir karşılaşma oldu. Çok enteresan bir şekilde Paraguay'ın hiç etkinlik gösteremediği bir mücadeleydi. Saatler önce tamamlandı bu karşılaşma Amerika'nın 4-1'lik üstünlüğüyle. Diğer tarafta da Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Şimdi biraz bu karşılaşmaları değerlendirelim istiyorum. Amerika-Paraguay maçıyla başlayalım.
0: Şimdi Amerika-Paraguay maçını
1: bir taraftan da gruplar hazırsa arkadaşlarımız ekranlarında.
0: Amerika

0: Paraguay maçı
1: bizim için çok önemli. Çünkü gruptaki gidişatı etkileyecek bir maç. O yüzden muhtemelen milli takımımızın yetkilileri daha detaylı takip etmiştir. Şimdi sabah olduğu için ben zaten çok seyretmedim. Bazı önemli noktalarına baktım. Yani şimdi hatta Amerika kazanıyor ve bir gol daha atmış. O da çok böyle ince bir offside'da iptal ediliyor. Yani o yüzden
0: D grubunu şimdi Aslı görebilirsek Amerika'yı konuşurken A grubuna birazdan bakalım.
1: Yani çok domine etti. Ya fiziksel olarak zaten Amerika'nın çok iyi olduğunu hepimiz tahmin ediyorduk, biliyorduk. Pochettino ile beraber birazcık daha farklı olacaklar. Yani son maçımıza umarım 2 galibiyetle gideriz. Ve böylelikle o maçta grup liderliği için oynama şansı elde ederiz. Bu en önemli nokta bence. Bu sabaha karşı olan maçta. Hı hı. Bu arada hakemlikle ilgili noktaları sıkı takip edenler belki görmüşlerdir veya hakemlikle ilgili noktaları sıkı takip etmesen bile çok ilginç bir pozisyon yaşandı Amerika-Paraguay maçında. Yani ben hatta bununla ilgili FIFA'nın bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani 50. dakikada hakem Danny McAley bir sarı kart gösterdi. Umut Vadeli'nin ataktan dolayı. Sonra o serbest vuruş kullanıldı. Top dışarıya çıktı. Sonra bir oyunu durdurdu. Sonra dedi ki sarı kartı dedi yanlış oyuncuya göstermişim dedi. Bu sefer Umut Vadeli'nin ataktan dolayı değil ama hiçbir temas yok. Sen aldatma yaptın deyip aldatmadan dolayı bu sefer Paraguaylı oyuncuya sarı kart gösterdi. Ekrana gitti izledi filan. Şimdi bu inanılmaz bir şey Ezgi. Gördün mü pozisyonu bilmiyorum ama.
0: Yok görmedim.
1: Yani bak hakikaten sen de çok şaşıracaksın. Hı hı. Ama bak FIFA'nın bu konuyla ilgili açıklama yapması lazım. Çünkü düşünsene hakem bir karar vermiş ve bu gol değil, penaltı değil, kırmızı kart değil. Tamam. Yanlış oyuncuya sarı kartlarda var müdahil olabiliyor. Ama yani orada bir değerlendirmesi var hakemin. Yani aldatmadan dolayı yani faul yok, aldatma bu çok zorlama. Doğru da değil bence. Yani orada ufak tabii bir temas var bu arada. Yani
0: peki şimdiye kadar oynanan 4 karşılaşmada genel hakem performansı, az önce biraz Meksika maçını da değerlendirdik. Şimdi Amerika mücadelesi de genel performansı biraz konuşursak hakemler açısından da aslında çok fazla yenilik var. Yani şimdi mikrofondu, kameraydı, robot gibi gezen hakemlerden bahsediyoruz saha içinde. Kararlarınızı açıklama konusu, işte yeni kurallar, yenilikler, onlar için de kolay olmasa gerek bu turnuva.
1: Ya Ezgi seninle Dünya Kupası öncesi bir programda bu kurallarla ilgili
0: doğru,
1: biliyorsun beraber olmuştuk.
0: Evet.
1: Ben o zaman da sana ne demiştim? Dedim ki bunların çoğu önleyici kurallar. Yani dikkat edersen devamlı taçlarda böyle takım değişikliği, outlarda, kornerlerde sıkıntılar yaşamıyoruz.
0: Evet.
1: Neden bu kuralları getirdiler? Diyorlar ki Dünya Kupası futbolun en üst organizasyonu. En görsel olması gereken organizasyon. En çok futbol severlerin seyrettiği organizasyon. O yüzden en iyisi olmalı. Ve bu en iyi olması için de ne olması lazım? Daha hızlı olması lazım. Diyorlar ki oyunculara aslında, ya arkadaşlar bakın oyuna ve bu turnuvaya saygı gösterin, daha hızlı oynayın. Eğer oynamazsanız biz oyun kurallarında öyle değişiklikler yaptık ki hakemler bununla ilgili sizi cezalandırabilecek. O yüzden aslında dediğim gibi bu önleyici alınmış kurallar. Ve artılarını görüyoruz. Çok daha hızlılar. Oyundan çıkarken hızlılar, taç atarken hızlılar, out kullanırken, kale vuruşu kullanırken hızlılar. O yüzden bu kadar değişiklik doğru değil oyun kurallarının dinamikleriyle. Ama önleyici hakemlik için ben iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım bizim ligimizde de biraz daha hızlanır oyun.
0: Peki yine maçlardan devam edersek ilk karşılaşma Meksika-Güney Afrika mücadelesi dedik. İşte bazılarını izliyoruz, bazılarını özetlerden takip ediyoruz ama şöyle yine oynanan o 4 karşılaşma üzerinden biraz gidersek neler söylersin?
1: Yani şimdi Meksika-Güney Kore maçı tabii büyük bir hayal kırıklığı yarattı bende. Şimdi Dünya Kupası'nın ilk maçı Güney Kore,
0: Güney
1: Afrika grubunu lider bitirmiş. Bir maç eksi, bir maçtan yani puanları silinmiş. Ona yani şimdi grubu lider bitirmiş bir Güney Afrika diyorsun. Öbür tarafta Meksika var. Çok daha fazla şey vaat ediyordu o maç. Yani Dünya Kupası

0: ilk maçı.
1: Ama, seyir zevki açısından.
0: Evet, evet. Ama çok tek taraflı oldu. Meksika çok ağır bastı. Güney Afrika çok daha foul'lu oynadı. Genelde zaten dikkat edeceğiz. Bak bu Dünya Kupası'nda Güney Afrika takımları çok daha sert futboluyla öne çıkacak. Ve hakem de Brezilyalı Sampaio bence genel anlamda iyiydi. Yani ufak tefek sıkıntı yaşadı ama ben genel anlamda fena bulmadım. Yani bence hakemler de yavaş yavaş alışıyor. Ya nasıl hani futbol seviyesi istediğimiz noktaya ulaşmadı. Hakemlik de bence tam ulaşmadı. Turnuva ilerledikçe, maçların zorluk seviyesi arttıkça
1: ve herkes biraz da adapte oldukça evet. Bunu da çok gözden kaçırıyoruz. Yani evet, şimdi iklim şartları var, 3 farklı ülkede oynanıyor. Dolayısıyla herkesin de bir adaptasyon süreci olabileceğini de göz önünde bulundurmak lazım.
0: Ya kesinlikle. Yani şimdi Ezgi biz ne yapıyoruz?
1: Yani ben... şu su molası bile tabii. Başlı başına adapte olunması gereken
0: 4
1: bir
0: period,
1: şey. Yani ilk defa
0: 4 period gibi, basket maçı gibi oldu yani.
1: Evet.
0: Ya şimdi o kadar güzel söyledin ki şimdi yarın sabah millilerimiz maça çıkıyor. Yani Arizona'dan Kanada'ya gidiyor. Yani evet. 7200 kilometre evet. Tamam mı? Ya bu
1: ve
0: inanılmaz
1: iklim,
0: bir şey.
1: İklim bir anda değişiyor.
0: Evet.
1: Yani hani Kanada'dan gelen haberler güneşli ama soğuk olduğu şeklinde. Arizona 45 dereceydi yani.
0: Evet yani bu bile o kadar büyük değişiklik ki. O nedenle senin de söylediğin gibi yani biz daha tam alışamadık yani
1: evet,
0: evde maçları
1: evet,
0: seyrederken
1: evet.
0: Saatlere. Yani oyuncuların,
1: biraz daha evet anlayışlı evet, olmak olmadı. Lazım. Biraz...
0: Çünkü çok sert yorumlar la karşılaşıyorum işte Dünya Kupası böyle mi olur? Böyle mi maçla başlar bilmem ne falan. Ya biraz bir sakin olalım. Yani bu özellikle zaten 3. maçlardan sonra çok daha farklı gelişecek her şey. Ya bir de Dünya Kupası ya olumlu yaklaşmak lazım Ezgi. Yani
1: biraz maç, keyfini
0: evet,
1: çıkarmak lazım.
0: Keyfini
1: Dünya Kupası aynen bu işin öyle. Zirvesi hakikaten.
0: Aynen öyle ya.
1: Tam bir böyle karnaval havasında bütün ülkeleri gördüğümüz hele de şimdi çok daha fazla ülke görüyoruz. Evet. 48 ülke var. Biraz tadını
0: çıkartmak aynen, lazım. Seyredebiliyorsanız seyredin. Uykunuz kaçıyorsa açtığınızda bir maç var. Yani tamam mı? Çok güzel. Bunun keyfine varmak lazım. Güney Kore Çekya maçında onun attığı gol çok iyiydi. Yani ben hep çok başarılı buldum o transferin zaten. Çünkü zorlayıcı forvetler bizim ligimizde çok iş yapıyor. Her yere ayağını sokuyor, kafasını sokuyor, gidiyor, geliyor, itiyor, kakıyor. Çok şey yapmaya çalışıyor. Bunun da zaten meyvesini topladı maçta. Çok da güzel bir gol attı. Larin de gol attı. Kanada'da yani.
1: Bosna Hersek karşısında.
0: Evet, ve yani Beşiktaş'a dokunanlar birazcık başarılı olmaya başladı. Umarız bu Beşiktaş'a da bu sezonki performansına yansır.
1: Şimdi adaptasyonu kolay sağlayanlar avantajlı başlıyor dedik. İşte Meksika onlardan biri. Güney Kore onlardan biri. A grubunda şu anda. Meksika'nın da Güney Kore'nin de 3'er puanı var. Bu elbette bir avantaj anlamına gelecek ikinci maçlar öncesi. Bakalım A grubu nasıl şekillenecek artık göreceğiz. Ama ben açıkçası Çekya'nın da diğer maçlardan itibaren biraz vites yükseltebileceğini düşünüyorum.
0: Ben de düşünüyorum yani kadro olarak aslında bence fena değil. Ama ben bu grubun böyle biteceğini düşünüyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ben bu grup böyle biter diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi bugünün maçlarına da tabii şöyle bir bakalım. Biz yarın sabah Avustralya ile karşılaşacağız. Onun dışında bugün B grubunda Türkiye saatiyle saat 22'de Katar ve İsviçre karşı karşıya gelecek. Hemen onu söyleyelim. Kanada ile Bosna Hersek bu grubun ilk maçında 1-1 berabere kaldılar değerli izleyenler. Biz burada sonucu göremiyoruz ama güncelleyeceğiz elbette bu grafiği. C grubunda da Türkiye saatiyle 01'de yarın Brezilya-Fas mücadelesi, Türkiye saatiyle 04'de de Haiti-İskoçya mücadelesi oynanacak. C grubu maçlarını 1 ve 4'te bu sabaha karşı izleyeceğiz. Tabii Brezilya-Fas mücadelesi Dünya Kupası deyince Brezilya'dır zaten ilk akla gelen. Her ne kadar eski o Brezilya kadrolarından biraz uzaklaşmış bir görüntü verse de Brezilya Brezilya'dır. Dolayısıyla keyifli geçmeye aday bir mücadele diyebiliriz
0: yani
1: herhalde.
0: Bizim milli maçtan sonra en çok merak ettiğim maç yani Brezilya-Fas maçı
1: evet.
0: Tabii. Yani o da gece 1'de oynanacak. Yani bütün futbol severleri izlemeye davet ediyorum çünkü... Ancelotti ne yapacak?
1: Doğru.
0: Yani şimdi bu acayip önemli bir şey. Yani Don Carlo bakalım neler yapacak. Ben çok merak ediyorum. Yani Brezilya milli takımına dokunuşunu. Yani

0: Neymar ve arkadaşları diyeyim. Hani ve Ancelotti çok çok güzel bir maç olacak. Bence Fas da çok sıkı ve sert bir takım. Yani ilk maçların en önemli ilk haftanın diyelim en önemli maçlarından bir tanesi. Güzel de bir saat. Yani sabaha karşı 4'te olmasındansa gece 1'de olmasını yani, tercih ederim.
1: Bu arada bu sabaha karşı şimdi NBA maçı da var. Dolayısıyla hiç uyumadan böyle spor dolu bir günü de bir geceyi de aslında geride bırakabilir spor severler.
0: Sen NBA'yi de takip ediyorsun değil mi?
1: NBA'yi de ediyorum ama şimdi yalan olmasın NBA maçına kalkacağım pek zannetmiyorum. Ben direkt olarak A milli takıma odaklanıp saatimi böyle 6.30 civarlarına kurmayı planlıyorum şu an.
0: Yalnız o NBA maçları da bu sene acayip bir seri oluyor yani. Evet. New York San Antonio, New York iki maçı da kazandı deplasmanda, evet. Kendi sahasında ilk maçı kaybetti. İkinci maçta da 25 sayı falan geriye düştüler.
1: Evet, anladığımız kadarıyla sen NBA'ye de kalkacaksın.
0: Yok, Dünya Kupası okey.
1: Dünya Kupası yeterli diyorsun. Şeyin izleyicisi biraz az olacaktır muhtemelen. Haiti İskoçya mücadelesinin tam 0-4'te.
0: Tabii.
1: Artık onu özetlerdi.
0: Tabii. Ama yani şimdi tabii Haiti için de müthiş bir şey. Onlar için de müthiş bir şey. Yani
1: tabii ki.
0: Yani Haiti'de olmak isterdim mesela maç sırasında. Müthiş bir maç onları bekliyor. Bence o da çok güzel olacak. Yani umarım güzel, keyifli bir maç seyrederiz. Eğer NBA ile karşılaşırsak 7. maça kalırsa ama... O zaman NBA'yi seyrederim.
1: O zaman kalkılır. Şimdi bu grupta da Brezilya sanki bir mucize olmazsa yine.
0: Bence yazdığımız gibi biter
1: bu şekilde. Bu arada biz bütün gruplara baktığımız zaman ben hatırlıyorum. Belki beraber de olabiliriz o yayında. Şu an tam hatırlayamıyorum ama birçok grubun takımların yazılış şekliyle biteceğini öngörmüştük. Bakalım.
0: Çünkü niye o şeylerle göre sıralanıyor? Yani
1: doğru, güçlüden
0: aynen öyle
1: zayıfa
0: yani
1: göre.
0: Hangi torbada? Doğru. Birinci torbadan Brezilya, ikinci torbadan Fas, üçüncü torbadan doğru. İskoçya geldi.
1: Ama işte Dünya Kupası'nın tabii güzelliği de şu, gerçekten çok ciddi sürprizler de yaşanabiliyor. Tabii. Yani çok iyi performans sergileyeceğini düşündüğümüz takımlardan çok sürpriz mağlubiyetler görebiliyoruz. Bazı oyuncular için çok büyük bir vitrinden bahsediyoruz. Yani normal şartlarda belki 10 üzerinden 6'lık diyebileceğimiz bir futbolcu Dünya Kupası'nın vitrininde kendini göstermek adına belki 8'lik 9'luk performanslar da sergileyebiliyor. Bu işin bir de transfer boyutu var şimdi. Bütün futbolcular Dünya Kupası sonrası transferde kendilerini bir şekilde göstermek istiyor. Dolayısıyla hem sürpriz bireysel performanslar hem de sürpriz takım performansları görebileceğiz diye düşünüyorum. Dünya Kupası'ndaki bugüne kadar da hep böyle oldu.
0: Tabii, aynen dediğin gibi yani 2012 yılında İspanya Avrupa Şampiyonu unvanıyla gelmişti 2014 Brezilya'daki Dünya Kupası'nda, biliyorsun. Yani çok başarısız oldular, gruptan çıkamadılar. Yani bu tip şeyler olabiliyor ne yazık ki. İtalya 90'da ilk maç Arjantin Kamerun'du. Kamerun kazandı, hatırlarsın yani. Çok acayip bir şeydi yani. O maçı mesela hatırlıyorum ben. Yani büyük bir sürprizdi yani. O yüzden her şey tabii olabilir. Futbolda zaten olabilir. Dünya Kupası'nda iki kere olabilir. Ama ilk maçlarda böyle birazcık o şeyi göremedik yani, çok büyük bir şey farkı vardı yani, özellikle o Meksika'nın oyunu domine etmesi Güney Afrika'ya karşı çok yani bendeki biraz soru işaretlerini arttırdı ama çok
1: tabii
0: güzel
1: ev sahibi
0: bir şey.
1: Avantajlarını tabii da burada biraz göz önünde bulundurmak
0: tabii, kendi
1: lazım.
0: Sahası,
1: onun da ayrı
0: kendi
1: bir
0: seyircisi,
1: tabii alışkın olduğu evet bir ortamdan bahsediyoruz. Özellikle Meksika stadının rakımı evet da biraz futbol oynamayı, spor yapmayı zorlaştıran bir
0: aynen,
1: yükseklik olduğu için belki oraya tabii çok daha alışkın olmalarının tabii da bunda etkisi vardır.
0: Tabii ama yani ilerledikçe çok daha farklı olacak her şey.
1: Evet. Şu ilk maçları bir tamamlayalım.
0: Evet.
1: Peki şimdi son bölüm, artık son 2 dakikam. Bir kez daha milli takıma dönüp öyle tamamlayalım istersen. Saat sabah 7'de yarın değerli izleyenler ilk maçımız Avustralya karşısında çıkacağız. Nasıl bir hikaye yazacağımızın da aslında biraz ipuçlarını görmüş olacağız ama sonuç ne olursa olsun dileriz ki galibiyet olur. Ama enseyi de karartmadan, hiç moral bozmadan, olumsuz bir sonuçta Allah göstermesin diyelim ama son birkaç cümleyle tamamlayacağız.
0: Bir kere 2002 Dünya Kupası'nda ne kadar keyiflendiğimizi hala hatırlıyorum Ezgi. O yüzden bir kere bunun keyfini çıkartalım. Türkiye Dünya Kupası'nda ve

0: çok önemli bir rakiple ilk maçımıza sabah saat 7'de çıkacağız. Bu kere bunun keyfini çıkaralım. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güvenelim. Çünkü teknik ekibimiz de ne kadar hassas çalıştığını zaten oyuncularımız da söyledi. Hakem analizini de biz yaptık. Bunu da bir şekilde bir yerlerden onların kulaklarına söylerler. Keyfini çıkaralım. Ve umarım çok güzel bir Dünya Kupası geçiririz. Ben takımımıza çok güveniyorum. Dediğim gibi minimum bir çeyrek final bekliyorum zaten kendime.
1: Dileriz ki öyle olur gerçekten. Avustralya bir de maçlarımızın da aslında kolaydan zora doğru gittiğini düşünürsek o fikstür avantajını da kullanmak lazım. İşte Amerika'yı gördük ama karşısında yani doğru dürüst üzgünüm ama rakip yok diyebiliriz. Dolayısıyla biraz daha güçlü gidebilmek orada Amerika ile son maçta bakalım neler olacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz ama şimdilik Avustralya karşısında biz millilerimize yürekten başarılar dileyelim. Burçin Keskin çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek?
1: Evet değerli izleyenler, sabah sporunu noktalıyoruz. Bizden ayrılmayın. Saatler 12'yi gösterdiğinde Yaşasın hafta sonunda yeniden birlikte olacağız.

0: nereden izlemek? Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo. Güzellikler
4: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 13 Haziran 1550 Osmanlı mimarisinin başyapıtlarından biri olan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı. 1891 İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı. Güzellikler
4: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
7: Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
10: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

sonuna geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Opet.

beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Reklam.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Fly.

0: Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shop'n'Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shop'n'fly.com.tr'de. Visa İşbirliği ile.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
5: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa! Gol! Gol! Gol! İşte bu! Deşavu! Deşavu! Deşavu Mert! Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol! Gol, gol, gol! Kerem Aktürkoğlu! Milli takımın sihirbazı! Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda baktı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar. Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kuvara. Ceza sahası Kuvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili.

0: Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidashvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: Karşıladı. Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne.
1: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
2: Bu öbüründen daha ama evet. Offside.
1: Evet. Öbürü daha.
2: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
2: Kukureya. Pedri Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4'e 3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası. Gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3'e 1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
2: Son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi.

0: derdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2'ye 1, 3'e 2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi. Ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
1: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz yerden iyi yere şut pozisyonu üst direk gole yaklaştı Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis, haydi Arda
2: gol.
1: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
2: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
1: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş gol. Gol gol gol. Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan.
2: Gol.
1: Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas. Kenan'dan nefis kontrol. Mükemmel plase. Arda yaptı ortayı. Kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik! Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. Derin takımı bu jenerasyon bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım takım tarih yazmaya

0: 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti, tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Gokrişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan, kafa gol! Gol! Melih! Melih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top top, savunma arkasına, yine kalabalık geldik. Kenan açıdan, Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü, yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus! Gol. Yunus. 3 oldu 3. Yunus taktı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikeli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye. Gol! Duble! Merih'ten duble!
1: Sana Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide. O derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde. Dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet. İşte onun için dedim ya. Demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan iki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi.

0: Hakan geldi. Hakan penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltı. Penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol çok el açık.
1: Net, sol el.
0: Sol el açık. Hakan geldi. Mitova baktı. Hakan! Köşe, ters köşe, savunma arkasına, şimdi Kerem, Kerem iyi döndü, haydi Kerem, Kerem kaleci, kaleci Mitov, çok iyi aldı.
1: Çok, çok güzel vurdu, kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu, sağ kanada, çok iyi yere, Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Müstağlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor. Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu. Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan, Arda'ya iyi top, Arda Kaan'a, Kaan baktı içeri, Kaan çevirdi, haydi artık Oğuz, gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da, kendi memleketinde, o da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan, top, dışarıda neyse ki, orada... Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesine.
0: Gol, gol, gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi. İçeriye. Yusuf. Haydi. Yusuf. Yusuf. Kaleci. Kerem. Yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol, çevirdi içeriye, ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika, çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Merih'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo

0: Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu, Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde, Garcia yaptı ortayı, Garcia karşıladık. Ferdi'ye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı, Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Deniz Gül! Deniz Gül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay, Altay, Altay devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
1: Yalnız Montella nasıl kızıyor, haklı.
0: Çok
1: bir
0: haklı.
1: Yana çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet, rahatsız şu etmedik.
1: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye, yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek, Orkun. Orkun'dan nefis pas, ceza sahası. Gol pozisyonu, gol pozisyonu tam da sol ayağına, İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye, Çağlar yükseldi arkaya, Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper, Yılmaz ne yaptın öne? Unai Simon.
1: Üstüne gitti, üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda, haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin, döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye, çevirdi geçmedi. Orkun bıraktı, Salih.
1: Bravo.
0: Salih.
1: Bravo.
0: Salih.
1: Müthiş.
0: Salih. Salih Özcan. 2-1, öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topallarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
1: Çok şanssız bir gol
0: çok.
1: Ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit gol yedik.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış haydi. Barış.
1: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
1: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena, Altay. Altay, Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay. Altay.
1: Sakin oğlum.
0: Ferran Torres. İndirelim artık. Offside. Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi. Sahada inanan 11 adam, tribünlerde 10 binler, tüm Türkiye tek yürek. Her şey Dünya Kupası için. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. İşaret geldi. Hakan. Üstten dışarıya. Hakan Çalhanoğlu. Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada. Banku. Barış geldi yardıma. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma, girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Jorge Hacı'nın oğlu.
2: Çantası çok kötü yere gidiyor.
0: Çok kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var.

0: Ratio. Verdi pasını Ratio. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim, dikkat edelim. İkinci pozisyon yanalar. Yani Sacı bomboş kaldı bir anda. Vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Çok emek verdik, çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu. Şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi. Atağa destek verdi. Zeki yayı pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada. Kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu o işte.
0: Orkun, Hakan da geldi. Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
1: Çok güzel.
0: Asfaltta dışarıya.
1: Top dışa doğru koysa.
0: Şimdi Recep Say aldık topu, Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hoca'nın pası Aslani. Kaleyi düşündü, direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadık. Devam dedi Michael Oliver şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan geçti rakibini, çevirdi. Kenan düzeltti. Kenan çizgiden çıkarttılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yaralanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun. Tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun. Gol. 1-0 öndeyiz. Aradığımız golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
1: Bir offside'a bakılacak galiba.
0: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı, ona bakılacak.
1: Golü verdi.
0: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde.

0: Arda aldı. 4'e 4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldi, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musi'ye vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Muslia en etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nüfus geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibinin. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu Uğurcan. Uğurcan Uğurcan. Helal olsun Uğurcan. Korner. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
1: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü.

0: Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu. Pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Çöpçü henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık, nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu, milli takım 1-0 önde bu golle. Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttı. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası, Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Şimdi Kaan yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası, Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine, Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfancan Kahveci. İrfancan çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Manuera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
1: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfancan Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfancan.

karşı karşıya geliyor A Milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu sol tarafta şimdi. Karşı karşıya geliyor A Milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu sol tarafta şimdi. Karşı karşıya geliyor A Milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu sol tarafta şimdi.

0: karşı karşıya geliyor A Milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza, topla buluştu Abdülkerim var karşısında.
1: Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
0: Müthiş kullandı kaleci Contreras da, şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
1: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama evet. Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
0: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel. Şut şansı. Şut ve gol.
1: Mükemmel bir gol.
0: Yunus Akgün.
1: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
0: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
1: Şimdi iyi çıkalım.
0: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
1: Ayak kalkmadı mı? Evet.
0: Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2024 enerji hesapları verilerine göre toplam enerji akışları 20.164 petajul olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımının %51,7'si ekonomik faaliyetlerde gerçekleşirken bu alanda en yüksek payı imalat sanayi aldı. Nihai enerji tüketiminde ise petrol ürünleri %41,9 ile ilk sırada yer aldı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Haziran 1550 Osmanlı mimarisinin başyapıtlarından biri olan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı. 1891 İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Hafta sonları değerli izleyenler, yaşasın hafta sonuna hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Dünya Kupası'nda heyecan başladı. A milli takımımız yarın ilk sınavına çıkıyor. Bir taraftan tabii ki transfer gündemi çok yoğun. Hepsine bakacağız. Bağlantılarımız olacak. Bir sonraki saat diliminde stüdyo konuğumuz Hayri Beşer bizimle birlikte olacak. Top dolu bir 2 saat bizleri bekliyor. Gelin hemen başlayalım. Dünya Kupası'nda heyecan başladı dediğimiz gibi. Ve A milli takımımız da sahneye Avustralya karşısında çıkacak. Yarın sabah Türkiye saatiyle saat 07'de Avustralya ile karşı karşıya geleceğiz. A milli futbol takımı 24 yıl sonra mücadele ettiği FIFA Dünya Kupası'nda ilk sınavına çıkıyor.
2: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda, nefis! Haydi Arda!
3: Gol.
1: Ay Yıldızlı ekip de grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşılaşacak. Milliler rakibini yenerek dev turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.
2: Kenan'la geliyoruz.

0: D grubunda Türkiye ile Avustralya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay da yer alıyor. BC Play stadında oynanacak Avustralya-Türkiye mücadelesi Türkiye saatiyle pazar sabahı 07'de oynanacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. A milli futbol takımı D grubunda daha sonra 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. A milli takım futbolcuları Avustralya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
1: Evet, herkesin beklediği an tabii ki. Özellikle bizim. O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah. Hazırlık süreci iyi geçti kendi adımıza. Biz de dört gözle bekliyoruz. Bir sıcaklık var, buna alıştık. Hiç bahane bulmadan biz oyunumuzu yapmak istiyoruz. Oyunumuzu oynamak istiyoruz. Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. Adapte olması gerekiyor. Biz de en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maç kazanacağız. Rakiplere tabii ki de saygımız sonsuzdur. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Biz onların fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Analizimizi yaptık. Duran toplarda özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bizim takım daha yetenekli. Daha çabuk bir takımımız, dinamik takımımız. O yüzden biz de kendi gücümüzü ortaya koyacağız. Her iki takım da dikkat etmesi gerekiyor. Onlar hem şimdi abinin de dediği gibi fiziksel bir takım. Sonuçta zor olacak. Zor bir maç olacak. Bunun farkındayız ama biz kendi yeteneğimizi, kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Bu ben olayım, Arda olur. Hiç fark etmez. Sonuçta tüm takım arkadaşım hepsi iyi ve hazır. O bizim için daha iyi. Çünkü biz takım olarak buralara kadar geldik. O yüzden ön planda hep takımdır.
2: Çok heyecanlıyız öncelikle. Yarın maç günü. Çok iyi şekilde hazırlandık. Bugün son antrenmanımızı yapıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Bizi burada kimse yalnız bırakmadı. Çok güzel bir destek vardı. Çok güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum buradan. Çok heyecanlıyız. Bugün güzel bir antrenman yapıp yarın maç için hazırız. Zamanımız oldu Avustralya'yı analiz etmek için. Ezberledik diyebiliriz. Yani fiziksel olarak güçlü bir ekip. Tabii ki başka bir kıtadalar. Çok izleme şansımız olmadı önceden ama hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bizi ezberletti Avustralya'ya. Hazırız maç için. Ben 2019'dan beri milli takımdayım. 7 sene oldu neredeyse. 7 seneye de geçti. Milli takımda forma giymek zaten başlı başına büyük bir gurur. Şu ana kadar birçok maç oynadım. İlk kez Dünya Kupası oynuyorum. Milli takım bana çok şey kattı açıkçası. Ben de inşallah bir şeyler katarım milli takıma.
3: Her şey iyi gidiyor. İnşallah Allah'ın izniyle yarın ilk maçımıza çıkacağız. 24 yıl sonra ülkeye Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız ama bu heyecanımız tabii ki de yani iyi anlamda diye hissediyorum, düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en iyi şekilde göstereceğiz. Ülkemize güzel bir turnuva en başından sonuna kadar izletmek istiyoruz. Daha önce Dünya Kupası yaşayan hiçbir futbolcumuz yok şu an. Bence baştan aşağı herkes heyecanlı şu an çünkü bu turnuva için. Büyük bir turnuva ve hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı diye düşünüyorum. Yani tabii ki de ama bu heyecanımız sahaya girdiği anda bitecek. Artık çünkü önemli bir turnuva. Yani o sahaya girdiğinde artık her şeyi unutup sadece maça konsantre olman gerekiyor. Ve ülkenin en iyi şekilde gururlandırman, temsil etmen gerekiyor. İnşallah dediğim gibi yani şu an çok büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Çok büyük bir heyecan içerisindeyiz ama yarın bu heyecanımız mutluluğun önüne geçmesin. Hocamız gerekli analizleri yaptı. Gerekli söyleşileri futbolcularla konuştu. Bugün de akşam herhalde son söyleşileri, son dokunuşları yapacaktır ve yarın takımı en iyi şekilde hazırlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, futbolcularımızın da söylediği gibi heyecanla artık Avustralya mücadelesini bekliyoruz ve Avustralya mücadelesi A milli futbol takımımızın tarihindeki 652. sınavı olacak değerli izleyenler. Şimdi şöyle bir milli takımın rakamlarına birlikte göz atalım.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A milli futbol takımı tarihindeki 652. müsabakaya çıkacak.
5: Aldık topu. Şimdi sağ kanada. Biraz hızlı. Oğuz yetişti. Çevirdi. Gol pozisyonu. Gol! Gol! Gol! Kerem!
4: Türkiye 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 289'u özel toplam 651 maç oynayıp biri hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.
5: Hakan gönderdi doğrudan içeri.
4: Ay Yıldızlılar 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 91'i tarafsız sahadaki maçlarda 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 927 gol gördü. A milli futbol takımı Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak. Milliler rakibiyle daha önce oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. Türkiye İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34. sınavında Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak.
5: Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun Kerem!
4: İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 maça çıkan milliler 20 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı.
6: Şimdi son çizgi, gol pozisyonu ve gol!
4: Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran Ay Yıldızlı ekip kalesinde 41 gole engel olamadı.
7: Evet, Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz yarın sabah 7'de Avustralya olacak. Peki rakibimizde nelere dikkat etmemiz lazım? Tehlikeli oyuncular kimler? Nasıl bir Dünya Kupası performansları oldu şimdiye kadar? Ve Dünya Kupası'na nasıl geldiler? Haberimizden detaylara bakacağız.
8: 2006'ya kadar Dünya Kupası'na sadece bir kez katılabilen Avustralya son 6 turnuvayı boş geçmedi. Kangurular 2006 ve 2022 yıllarında son 16'ya yükselerek tarihinin en başarılı Dünya Kupası performanslarına imza attı. Deneyimli ekibin başında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim var. 2017-18 sezonunda Karabükspor'u da çalıştıran Tony Popovic, 2024 Eylül ayından bu yana Avustralya milli takımında görev yapıyor. 52 yaşındaki teknik adam imza attıktan sonra takımına yeni bir kimlik kazandırdı. Avustralya Popovic yönetiminde Asya elemelerinde yenilgi yüzü görmedi. Japonya ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplere karşı alınan sonuçlar deneyimli çalıştırıcının taktik etkisini gösterdi. Kariyerinde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan Popovic, savunma ve hücum geçişlerine dayalı oyun anlayışıyla takımın çehresini değiştirdi. Avustralya top rakipteyken beşli savunma düzenine geçiyor. Topa sahip olduğunda ise kanat beklerini öne çıkararak üçlü kurguya dönüyor. Kompakt bir takım yapısına sahip olan Avustralya savunma performansıyla öne çıkıyor. Kangurular Popovic'le 2024'ten beri yalnızca 3 karşılaşmada birden fazla gol yedi. 1.83'lük boy ortalamasıyla turnuvanın en uzun ekipleri arasında yer alan Avustralya, hücumda da fiziksel avantajlarından yararlanıyor. Kangurular taç atışları, yan toplar ve hava toplarında rakiplerine sıkıntı çıkarabiliyor. Popovic'in ekibinde en formda isimlerden biri forvet Muhammed Ture. 22 yaşındaki santrfor hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla etkili oluyor. Devre arasında Norwich City'ye transfer olan genç oyuncu yarım sezonda çıktığı 12 maçta 10 gol 3 asist üretti. Avustralya kadrosunda yakından tanıdığımız bir isim de bulunuyor. Bursa Spor ve Başakşehir formalarını giyen Aziz Beyiç, takımın en tecrübeli oyuncularından biri. 35 yaşındaki sol bek 83 kez milli formayı giydi. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da Avustralya kadrosunda yer aldı. Ancak Bey için bu turnuvada rekabet edeceği güçlü bir rakibi var. Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Jordan Bosch, Popovic'in en önemli kozlarından biri. Genç sol bek Hollanda'daki ilk sezonunda 4 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Avustralya'nın en heyecan verici yeteneklerinden biri ise Nestori Irakun'da. Henüz 20 yaşında olan sağ kanat oyuncusu hızı ve teknik kapasitesiyle takımın en büyük hücum silahlarından biri haline geldi.

0: Cancun'da milli takım formasıyla son 2 yılda attığı 5 golle takımının en golcü isimlerinden. Savunmadaysa Alessandro Cirkati kanguruların elindeki en özel profillerden. Parma forması giyen 22 yaşındaki stoper geride bıraktığımız sezonda takımının Serie A'da kalmasında önemli pay sahibi oldu. 1.90 boyundaki savunmacı Jordan Bosch'la birlikte Avustralya'nın en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Takımın kadrosuna son dönemde eklenen en dikkat çekici isim ise Christian Volpato. Sassuolo forması giyen 22 yaşındaki 10 numara, alt yaş kategorilerinde İtalya için oynamasına rağmen son anda tercihini Avustralya'dan yana kullanarak kadroya eklendi. Avustralya cephesindeki en önemli eksik ise Cousini Yengi. Elemelerde 7 maçta 6 gol kaydeden 27 yaşındaki santrfor sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor. Derin savunma blokları, fiziksel üstünlükleri ve Dünya Kupası tecrübesiyle Avustralya, ay yıldızlarımızın gruptan çıkış yolundaki en çetin sınavlarından biri olacak. Türkiye ile Avustralya 14 Haziran tarihinde karşılaşacak. Türkiye saatiyle sabah 7'de başlayacak maç, Kanada'nın Vancouver kentinde BC Play Stadyumunda oynanacak.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Avustralya maçı öncesi milli takımı değerlendirdi.
2: İbrahim Hacı Osmanoğlu A milli takımın Dünya Kupası'nda çok başarılı olacağına inanıyor.
3: Çok iyi pas Hakan, nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan Yıldız.
2: Sabah gazetesinin açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, biz hayallerimizi yüksek tutuyoruz. Görevimiz final hedefini her yere aşılamak. Ama bunu gerçekleştirmek Vincenzo Montella ve futbolcularımızın işi. Kolay olmadığını biliyoruz. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız bize final hayali kurduruyor, dedi. Türkler neredeyse orası Türkiye diyen İbrahim Hacı Osmanoğlu, saha içinde istikrardan yanayım. 2024 ve 2026'ya katıldık. 2028, 2030 ve 2032 şeklinde yola devam edeceğiz. Bu istikrarı sağlarsak Türk milli takımının dünya markası olması için önemli bir adım atmış olacağız ifadesini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, geçmişte Brezilya gerek oyunu gerekse şampiyonadaki renkli görüntüleriyle dünya markasıydı. Bizim onlardan farkımız kupamızın olmaması. Kupayı alınca Brezilya kadar renkli bir ülke olacağız, diye konuştu.
1: Evet, dev bir turnuvadan bahsediyoruz değerli izleyenler. Dolayısıyla güvenlik önlemlerinin de had safhada olacağını söylemek lazım. Kafilemizin güvenliği için Türk Polis Teşkilatı birimlerinden özel ekipler görevlendirildi ve emniyet personeli turnuva boyunca milli takım kafilesine yakın koruma yapacak.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı kafilesinin güvenliği için Türk Polis Teşkilatı birimlerinden özel ekipler görevlendirildi. Milli takım kafilesiyle birlikte hareket eden emniyet personeli, A milli futbol takımı oyuncuları, teknik heyet ve kafile görevlilerinin konaklama, antrenman, ulaşım ve maç günü programlarında yakın koruma görevi yürütüyor.

0: Düzenli olarak ileri düzey operasyonel ve taktik eğitimlerden geçen özel ekipler koruma görevlerini teknik kıyafet ve teçhizatla icra ediyor. Ekipler organizasyon boyunca kafilenin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm programlarda üst düzey hassasiyetle görev yapacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında kafilenin bulunduğu alanlarda giriş çıkış kontrolleri, güzergah güvenliği ve program akışına ilişkin koordinasyon ev sahibi ülke makamlarıyla işbirliği içinde sağlanacak.
1: Dünya Kupası'ndaki ilk maçımız Avustralya mücadelesinde. Acaba Türk futbol severler neler bekliyor? A Spor ekibi olarak sokağa çıktık değerli izleyenler. Yanıtları birlikte izleyelim.

2026 Dünya Kupası başladı. Saatlerimizi sabah 7'ye kurduk. İlk rakibimiz Avustralya. Maçın olasılıklarını taraftarlarımıza sorduk.

0: Bence Türkiye çok kolay bir şekilde kazanır. Kaliteli oyuncularımız sayesinde çok rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum.
1: Kaç kaç biter? Golleri kim atar?
0: 2-0 biter. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz gol atacağını düşünüyorum.
1: Maçın oyuncusu kim olur?
0: Kenan Yıldız.
2: Daha önce yedik, yine yeneriz.
1: Kaç kaç yeneriz?
2: 2-1.
1: Golleri kim atar?
2: Golleri Can diye bir çocuk var, o atar. Bir de Kenan.
1: Maçın yıldızı kim olur?
2: Arda.
3: 3-1 biter, Türkiye alır.
0: Bence 2-1 biter abi.
1: Golleri kim atar peki?
3: Orkun Kökçe, Arda Güler, Kenan Yıldız. Bu üçlü atar.
0: Bence Kenan Yıldız ve Orkun Kökçe atacak.
1: Maçın oyuncusu kim seçilir?
3: Kenan Yıldız.
0: Arda.
4: Avustralya iyi defans yapan bir takım. İyi defans yapıyor. Geride kontra ataklarla oynuyor. Yüksek ihtimalle Türkiye 2-1 alır diye düşünüyorum. Kontra ataktan bir gol yeriz. Gollerde Kenan ve Kerem. İnşallah alacağız bakalım.
1: Maçın yıldızı kim olur peki?
4: Kenan. Kenan Yıldız. Soyadı gibi Kenan Yıldız olur diye düşünüyorum.
5: Ben çok heyecanlıyım bu serüvende. Sabah erken saatlerde olacağı için de biraz heyecan var tabii. Nasıl izleyeceğiz telaşı da var. Ama koyu şekilde bir Türkiye taraftarı olduğumuz için milli takımımız 3-1 alır diye düşünüyorum.
1: Kim atar golleri?
5: Kerem atar, Orkun Kökçü atar. Orkun 2 atar, Kerem 1 atar diyebilirim.
1: Maçın yıldızı?
5: Orkun Kökçü.
6: Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol!

0: Abi bence kolay kazanacağımızı düşünüyorum. Avustralya'da çok. Abi bence 3-1 kazanırız.
1: Bence de abi 3-1.
2: 4-1 kazanırız. Rahat edip yeneriz Avustralya'yı. 4-1 kazanırız. Kolay maç olur. Dünya Kupası'nda da yarı finale hedefliyorum. Yarı finalden aşağısı kabul edilemez bence.
1: Golleri kim atar?
2: Bir tane Mert Müldür atar. Tahmin. Arda Güler bir tane atar. Bir tane de Kerem Aktürk olur.
1: Kim atar golleri? Abi bence Arda Güler etik yapar ya bu sefer.
0: Çok ben objektif bir Beşiktaşlı olarak Orkun Kökçü'ye 3 gol yazıyorum.
1: Peki maçın oyuncusu kim seçilir?
0: Orkun Kökçü.
1: Arda Güler abi etik yapacak.
2: Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır.
3: Yani dün geceki maçı izlemedim ama biz 3-0 yeneriz diye düşünüyorum. Maçı izleyeceğiz. Teşekkür ederim.
4: Bence çok kolay bir maç olur. Avustralya'nın kadrosunda çok iyi oyuncu yok gibi. Ben 3-0, 4-0 farklı bir galibiyet bekliyorum Makedonya maçından sonra.
1: Golleri kimler atar?
4: Golleri bir tane Arda ile Kenan birer tane atar. Bir de bir köşeden, kornerden biri atar diyeyim.
1: Maçın yıldızı kim olur?
4: Maçın yıldızı Arda Güler olur abi.

0: 1-0 kazanır diye umuyorum.
1: Maçın yıldızı kim olur sizce?
0: Barış Alper Yılmaz olabilir.
2: 2-0 alırız.
1: Sizce?
0: 1-0 galiba.
2: Valla ben de 2-0 diyorum. Alırız. Alacağız.
1: Golleri kim atar peki?
2: Arda kesinlikle. Atmasa bile pası verir attırır. Ve Kenan. İkisi benim için eşi benzeri yok.
1: Sizce kimler atar golü?
0: Alper. Kesinlikle. Bir de Barış.
2: Ben de Alper diyorum, bir de Arda diyorum.
1: Maçın yıldızı son olarak kim olur?
2: Arda.

0: bakarsan hepsi. Hepsi. Milli takımda hepsi birbirinden süper. Ben güveniyorum milli takımımıza. Sonuna kadar.
1: Kesinlikle kazanırız.
2: Arda'dan gol bekliyoruz.
3: Kesinlikle katılıyorum.
1: Arda'dan gol bekliyoruz. Ben 2-0 diyorum.
4: Maçın yıldızı?
1: Arda Güler. Aynen. Ardacıyız.
5: Bence biz kazanırız maçı. Takımımıza çok güveniyoruz. İnşallah biz kazanırız.
4: Kaç kaç biter?
5: 3-0 diye tahmin ediyorum.
4: Golleri kim atar?
5: Barış Alper atar bence ve Arda da atar.
4: Maçın yıldızı kim olur?
5: Maçın yıldızı Arda olur bence ama benim gönlümde...

0: Dünya Kupası başladı. Rakip Avustralya. Kazanır mıyız? Hı hı.
1: Bence kazanırız.
2: Kaç kaç biter?
1: Bence 2-1 biter. Golleri Arda Güler ve Kenan Yıldız atar diye umuyorum.
0: Milli takımda en beğendiğiniz oyuncu kim?
1: Arda Güler. Arda Güler.

0: Bağlantımızla Yaşasın hafta sonuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Haldun Domaç'la bir bağlantı yapacağız şimdi ve Dünya Kupası'nda yaşadığımız heyecanı kendisiyle detaylıca konuşacağız. Günaydın, mutlu hafta sonları diliyorum Haldun Domaç. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de sana ve izleyicilerimize mükemmel bir hafta sonu diliyorum. Çünkü mükemmel olması için de milli takımımızdan mükemmel bir sonuç gelmesi gerekiyor. Bekliyoruz, umutluyuz. Heyecanımız büyük. Az önce gördüm, sokak röportajlarında da heyecanın ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. 24 yıl sonra yaşayacağımız bir heyecan ve iyi de sayılacak bir gruptayız. İlk maçta oynandı, Amerika'da Paraguay'ı yendi. Yani artık orada Amerika-Türkiye arasında birincilik mücadelesi gibi düşündüğümüz şeye doğru gidiyoruz diyeyim. Yani şöyle bir özetle başlayayım hemen heyecanla.
0: Dileriz ki öyle olur. Analizler çok güzel yapılmış, onun bilgilerini aldık gerçekten. Vincenzo Monte ve ekibi Avustralya'yı belli ki her yönüyle analiz ettiler ve milli takım buna göre bir kadroyla, buna göre bir anlayışla sahaya çıkacak. Birazdan onu da konuşacağız ama karşımızda bizim çok fazla bilmediğimiz, tanımadığımız bir rakip var. Dolayısıyla bu noktada aslında Montella ve ekibine güvenmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Biz kendi sistemimizi, kendi oyun tarzımızı ve oyuncularımızı aslında biraz daha fazla değerlendirebiliriz. Avustralya maçını konuşurken nasıl bir mücadele bekliyorsunuz yarın sabah?
1: Şimdi Ezgi, tabii senin söylediğin doğru ama dünyada futbol artık çok global. Evet, çok sık izlediğimiz bir ülke değil. Yani çok böyle yakından takip ettiğimiz Avrupa'daki ülkeler gibi değil. Ama 3 aşağı 5 yukarı futbol felsefeleri konusunda fikir sahibiyiz. Nitekim ben o fikirlerle Montella'nın fikirleri arasında bir farklılık var mı diye düşündüm. Pek de fazla bir farklılık görünmüyor. Onu da özellikle söyleyelim. Şu bizim hani üçlü oynayan bir ülke milli takımına karşı oynayalım felsefesinin arkasında yatan gerçeklerden biri bu. Şimdi Avustralya'nın futbol anlayışı sert, disiplinli bir ülke futbolu. Yıldızları yok. Yani böyle şöyle bir yıldızı var diyeceğiniz yok. Daha çok takım oyununu oynamaya çalışan, belki bu bizim için bir zorluk da olabilir. Ve geçişlere dikkat eden, savunma disiplini üst düzeyde, savunmada üçlü başlayıp beşliğe dönen, kanat beklerini öne çıkartan bir takım anlayışı var. Böyle söyleyebiliriz. O futbolcunun söylediği işte efendim biz tecrübeliyiz falan meselesi, yani öyle baktığımız zaman tecrübe neye göre tecrübe? Yani Dünya Kupası'nda oynamak mı tecrübe? Yani öyle bakmak lazım. Onu bir ayrı bir yere yazıyorum. Şimdi güçlü bir hücum organizasyonları var. Biraz bahsedeceğim ondan. Ve öyle topla çok oynamayı seven bir ülke milli takımı değil. Daha çok böyle hani topu aldığında direkt oynamaya çalışan bir ülke milli takımı ve tabii ki çok ciddi bir fiziksel mücadeleye hazırlıklı olmamız lazım. Bu açıdan çok önemli ve belki de benim söyleyeceğim en önemli noktalardan birini vurgulayayım istersen. Şöyle bir biraz baktığımızda Suter'ı tanıyoruz, Leicester City'deki oyuncu. Şimdi savunma göbeğindeki boy ortalamasından bahsedeceğim. Bunun bizim için nasıl bir tehlike oluşturacağını söyleyeceğim. Önce onları söyleyelim. Şimdi savunmadaki üçlü 1.86, 1.98, 1.90. Önlerindeki ön libero da onu da söyleyelim. Irwin, o da 1.90 boyunda. Yani bizi böyle bir duvar bekliyor. Yani yüksek bir duvar bekliyor. Ama bu bizim için bir dezavantaj oluşturmaz. Neden? Çünkü biz zaten topu yere indiren bir ülke milli takımına sahibiz. İşte Arda olsun, Hakan olsun, Orkun olsun. Yani baktığımızda biz daha topu yerde, Barış olsun oynayan bir takımız. Ve bunu burada daha çok yapmamız lazım. Birinci nokta bu. İkinci önemli noktadan da bahsedeyim. Mutlaka oyunun başlarındaki görüyoruz Dünya Kupası'nda, evet futbol kalitesi çok yüksek değil ama oyunun başlarında gol atan ülkeler daha iyi savunma yapmaya başlıyorlar ve dolayısıyla da can sıkıcı oyunlar ortaya çıkıyor. Bir şeyler yapabilmek için çok büyük zorluklar gerekiyor. Onun için de oyunun başlarında ki Amerika Paraguay maçında da yanılmıyorsam 6. 7. dakikada gol oldu. Kendi kalesine attı Paraguay. Yani ondan sonra toparlamak çok zor oluyor. Tekrar gol atmaya çalışıyorsunuz. Arkada açıklar bırakıyorsunuz. Avustralya takımı da bu yönde yani hızlı bir iki oyuncusu var. Evet çok büyük yetenek.

0: duruş sergileyen bir ülke futbolundan bahsediyoruz. Ama bizim de tabii çok önemli avantajlarımız var Ezgi. Yani Avustralya'yı şöyle anlatabiliriz. Zaten iki hazırlık maçında da İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Hemen 31 Mayıs'ta oynadığı maçta da Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Öyle hani aman aman gözümüzde büyüteceğimiz bir durum yok. Ama ilk maçlara baktığımızda öyle hani kolay lokma tabir edeceğimiz takım da yok. Onu da özellikle söylememiz lazım.
1: Peki biraz nasıl bir kadroyla sahada olabileceğimiz ve sistemimizle ilgili de konuşalım isterseniz. Avustralya'nın güçlü ve zayıf yönlerinden biraz bahsettik. Şimdi Avustralya'yı hazırlık maçlarında Kuzey Makedonya'ya biraz benzetmişti Montella ve buna göre de bir kadro çıkarmıştı. Tabii Kenan Yıldız'ın belirsiz durumu bizi biraz düşündüren bir nokta. Onun yokluğunda acaba nasıl bir sistem? Alıştığımız santrforsuz Montella sistemi mi yoksa hazırlık maçlarında gördüğümüz santrforlu bir sistem mi? Hangisi daha doğru olur? Hangisi daha mantıklı olur? Veya maç içerisinde bir değişim beklemeli miyiz? Bir de tabii ki savunma hattında Ferdi'nin beke dönüşü önemli. Biraz sahada olacak oyuncular ve taktik anlayıştan da bahsedelim isterseniz.
0: Şimdi bahsedelim. Ben bir kere bir kazanımımız olduğunu düşünüyorum. Şu manada Deniz Gül'ün gelişiyle birlikte, Can Uzun'un takıma monte edilmesiyle birlikte bir kazanım elde ettik. Yani şöyle bir kazanımımız var. Artık biz 4-6-0'a mahkum bir ülke futbolu değiliz. Yani biz istersek 4-2-3-1'i de oynayabiliriz. Bir önemli avantajımız daha ki muhtemelen bunu düşünerek denedi hoca Kuzey Makedonya maçında. Sol kenara Can Uzun'u göndererek, Can Uzun'u içeri kat ederek o Kenan Yıldız'ın yaptığı o kıvrak çalımlar, içeriye dışarıya attığı çalımları Can Uzun'dan bekledi ve Can Uzun da bunu bize çok doğru bir şekilde verdi. Golü de attı. Yani onun o tür özelliğini kullandık biz. Yani forvet arkası gibi değil de böyle kullandık. Dolayısıyla hani Kenan'ın yokluğu bizim için kayıp olur. Mutlaka her oyuncu çok değerli ama diğer taraftan baktığımızda Can Uzun'u burada kullanması da aslında bir stratejik plandı. Eğer Kenan olmazsa ne yapabilirim noktası üzerinden hareket etti. Öyle bakmamız lazım. Şimdi santrofor konusunda gerçekten de ne yapılabilir? Yani santroforlu bir oyun mu, 4-6-0'lı bir oyun mu? Şimdi rakip görece baktığımızda bize göre daha aşağıda bir rakip. Yani bireysel beceri olarak olsun, dünya futbolundaki yeri olarak olsun daha aşağıda bir takım. Biz genellikle kendimize kendimizden daha aşağıdaki takımlara karşı santroforlu oynayıp görece bize daha yakın performans sergileyebilecek ya da bizden daha işte söz gelimi İspanya gibi diyelim ki Fransa gibi takımlara karşı biraz daha 4-6-0 1-2. bölgeyi kalabalıklaştırıp oradan geçiş oyunlarını oynamaya çalışıyoruz. Bu manada baktığımızda kafamızı karıştıracak bir durum var. Onu özellikle söyleyeyim. Nedir kafamızı karıştıracak durum? Biz 4-6-0 oynadığımız zaman evet ön alanda baskı yapıyoruz ve o baskılardan aldığımız toplar önemli. Özellikle bu uzun boylu oyuncuların topla akrabalıkları noktasında zaman zaman sıkıntı yaşayacakları için bu ön alan baskısını kullanmayı 4-6-0'ı düşünebiliriz. Ama diğer yönden baktığımızda da bir başka önemli nokta var. O da uzun boylu santroforları oldukları yerden çok fazla çıkartmamak için de bir santroforla onları meşgul etmekte bir başka stratejik plan olabilir. Burada bize güç olarak daha aşağıda olan bir takıma karşı santroforlu oyunu tercih etmemiz doğru olacak gibi görünüyor. Yani Deniz Gül'le bir oyunu tercih etmemiz daha mantıklı gibi görünüyor. Öyle söyleyebilirim. Ama netice itibariyle şunu da vurgulamamız lazım. 4-6-0'lı bir oyun oynarsak da topu yere daha çok indireceğimiz gerçeğini ortaya koymamız lazım. Çünkü biz bu uzun boylu oyuncular arasındaki yüksek top arayışı içerisine girersek sıkıntı yaşarız ya da böyle bir tercih yapmamamız lazım. Yani Dünya Kupası gerçekten de farklı. Yani bütün bunları söylerken biz bir senaryo yazıyoruz. Aynı senaryoyu Montella da yazıyor. Yani bir senaryo yazıyor. Acaba santroforları çıkartmayacak bir oyunla Deniz Güllü bir oyun mu oynayayım? Yoksa daha farklı bir şekilde topu yere indireyim, ben kendi oyunumu mu oynayayım? Eğer topu yere indireyim, kendi oyunumu oynayayım derse bu da geçerli bir oyun. Çünkü söylediğim gibi uzun boylu oyuncular ayak mesafelerini kullanırlar. Genellikle ön alan

0: da 1.90'lık oyuncu, arkada 3 tane 1.90 ve üzeri oyuncu. Böyle oyunculara karşı topu yere indirip o bizim klasik söylediğimiz half space pasları, ara pasları atmak, oralara koşular atmak, mesela bu konuda mücadele gücü çok yüksek bir Barış'tan yararlanmak, böyle baktığım zaman da buna da itiraz edemeyeceğim. Yani gerçekten şunu neden söylüyorum, artık biz tek bir planla oynayan bir ülke futbolu değiliz. Bu da Avustralya milli takımının da kafasını karıştıracak bir durum olduğunu söylüyorum. Tony Popovic, acaba biz tek santroforlu 4-2-3-1 mi oynarız yoksa 4-6-0 mi oynarız, onun da kafası karışıktır. Bu da bizim avantajımız diye düşünüyorum.
1: Peki biraz da tabii rakipleri de değerlendirirken hep artılar eksiler şeklinde değerlendiriyoruz. Kendi zaaflarımız özelinden de konuşacak olursak malum bizim hücum hattımız gerçekten çok kuvvetli. Bireysel yetenekleri çok fazla olan bir takımız. Belki biraz zayıf karnımız olarak savunmayı gösterebilirsek eğer buralarda ne gibi önlemler alınmalı? Burada nasıl bir oyun anlayışı tercih edilmeli?
0: Evet, şimdi savunmada zaman zaman hatalar yapıyoruz ama şunu söylemek lazım. Ya şu anda İsmail Yüksek'in, Orkun'un, Hakan'ın performanslarının çok iyi düzeyde olması o savunma zafiyetlerini kaldıracak. Ben genellikle savunmada biz şöyle düşünürüz hep. Savunma oyuncuları hata yapar gibi düşünürüz. Oysa bir ve ikinci bölgeyi birlikte değerlendirmek lazım. Yani birinci bölgeyle ikinci bölge beraber değerlendirmeli. Savunma sıkıntıya girdiği zaman topu çıkartırken eğer orta alandaki bu üç oyuncu kendini gösterirse o zaman savunma o sıkıntılarını ortadan kaldırıyor. Biz zaman zaman ön alan baskısında can sıkıcı sorunlar yaşayabiliyoruz. Oyun, topu oyuna sokma konusunda. Bu noktada Hakan'ın, Orkun'un oynarsa tabii bilemiyoruz. Tam ideal 11 mi çıkar yoksa farklı düşüncede mi olur? İsmail'in o ikinci bölge baskısını çok iyi yaparken bir de üstüne üstlük geriden çıkan toplarda da kendilerini göstererek arkadaki oyunculara seçenek üretmesi lazım. Bizim savunma zafiyetimiz noktasında belki şunu da söyleyelim. Sol kenarda sıkıntı yaşadık zaman zaman. Ama şunu da vurgulamak lazım, sen de söyledin, Ferdi'nin dönüşü bizim sol kanattaki dinamizmimizi çok üst düzeye çıkaracaktır. Ki Ferdi bizim buraya gelmemizdeki o önemli isimlerden bir tanesi. Yani biz bazı isimleri çok öne çıkartıyoruz. Yani kusura bakmasınlar, haksızlık yapmak için değil ama dünya futbolu onları öne çıkartıyor. Kenan'ı, Arda'yı, işte Orkun'u, Hakan'ı. Ama bunun dışında bu milli takımın Merih'i var, Ozan'ı var, Uğurcan'ı var, Barış Alper'i var. Yani dünya futboluna önemli isimler kazandırıyoruz. Ferdi'si var. Yani öyle baktığımız zaman ben şu çok değerli benim için. Yani ben öyle bakıyorum bu maça. Erken gol yemeyeceğiz. Yani yenik duruma düşmemeye çalışacağız. Beşli oynadıkları için o iki kanat oyuncularını dönüşümlü olarak gönderdiklerinde baskın hücum yemeyeceğiz. Bu çok önemli. Ve ikinci bölgede daha dirençli ve ayakta kalacağız. Bunları yaparsak zafiyetlerimiz, o savunmadaki topu çıkarma konusundaki zafiyetlerimiz ortadan kalkacaktır. Zaten çok formda bir kalecimiz var. Ferdi ayın futbolcusu seçiliyor kendi takımında. Böyle bir özelliği var. Zeki'nin durumu keza aynı şekilde. Yani çok bizim için iyi dönemde olduğumuz bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Yani iyi bir dönemde maç oynayacağız. Şimdi bütün bunları söyledim. Belki insanlar diyebilir ki ya işte Haldun Domaç, yani bu şartlar altında 6-0 mı kazanırız, 7-0 mı? Yok, Dünya Kupası öyle bir organizasyon değil. Hani onu da hemen söylemem gerekiyor. O manada bakmamız lazım.
1: Valla Amerika'nın da 4 attığını düşünürsek biz de neden atmayalım? Yani öyle olursa da hayır demeyiz. Şimdi averajı da düşünmek lazım.
0: Şimdi ben biliyorum, bak senden başladık hemen, yani kaç atarız, 6 atarız. Tabii ki şimdi biz yani böyle baktığımız zaman erken 1-2 gol atarsak daha farklı sonuçlar oluşabilir ama yani ben böyle anlatınca anladım, sen de hemen aynı şekilde.
1: Ama şimdi asist yaptınız, güzel asist yaptınız, ben ne yapayım?
0: Ama Ezgi, şöyle yapmamız lazım. Yani önce bir kere Dünya Kupası başlangıçları çok değerli. Hani aradaki farklar ortaya çıkabilmesi için Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak lazım. O nedenle de yani maçı kazanalım. Yani tabii ki farkı olursa itiraz edecek halimiz yok. Oyların bir kısmını iade etmeyiz yani. Ama sonuç itibariyle baktığımızda güzel

0: bir başlangıç, galibiyetle bir başlangıç yapalım. Yani Türkiye'de galiba hafta sonunda ilk kez bu kadar erken uyanacak, öyle söyleyebiliriz. Çünkü hafta sonu genelde çalışan insanların dinlenme zamanı,
1: Doğru.
0: ama öyle olmayacak.
1: Ama sağlık için de erken kalkmak çok önemli. Bunu mesajı da buradan vermiş olalım. Aydın Domaç, çok teşekkür ediyorum. Millilerimize elbette bir kez daha başarılar diliyoruz. Size bir kez daha güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Ben de başarılar diliyorum. İnşallah yüzümüzü güldürecekler. Türkiye olarak sevineceğiz. Kırmızı beyaz bayraklarımızla çıkıp büyük mutluluk yaşayacağız. Yaşatacaklar bize.
1: İnşallah öyle olur. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, Haldun Domaç'la A milli takımımızı şöyle bir değerlendirdik. Tabii A milli takımımızın da yer aldığı D grubunda heyecan bu sabah oynanan Amerika Birleşik Devletleri Paraguay mücadelesiyle başladı ve ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri çok havalı bir giriş yaptı Dünya Kupası'na. Paraguay'ı 4-1 ile geçti.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumunda oynanan müsabaka öncesinde turnuvanın ABD ayağının açılış seremonisi düzenlendi. Görsel şovların yapıldığı organizasyonda ünlü sanatçılar sahne aldı. 48 ülkenin bayraklarının sahaya gelmesiyle birlikte son olarak Katy Perry sahneye çıktı. Görkemli şovların ardından başlama vuruşu yapıldı. Maça hızlı başlayan ABD 7. dakikada Pulisic'le öne geçti. Ev sahibi ekip 31 ve 45 artı 5'te Balogun'un attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 73. dakikada Paraguay farkı 2'ye indirse de 90 artı 8'de Reyna skoru 4-1 olarak ilan etti. Gollü karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pulisic, ilk yarıdaki enerjileriyle oyunu kontrol ettiklerini ve turnuvaya harika bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Milan'da forma giyen 27 yaşındaki Hırvat asıllı Yıldız, "Burada takımımı temsil etmekten onur duyuyorum. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Henüz bir şey başarmadık. Daha yapacak çok şeyimiz var," dedi. Amerika Birleşik Devletleri gruptaki ikinci maçında Avustralya'yı konuk edecek. Paraguay ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
1: B grubu mücadelesinde de Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Kanada sahneye çıktı değerli izleyenler. Bosna Hersek'le 1-1 berabere kaldılar.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ilk maçında ev sahibi Kanada, Toronto'da Bosna Hersek'i ağırladı. 43 bin seyircinin önünde oynanan maça karşılıklı ataklarla başlayan takımlardan ilk golü bulan Bosna Hersek oldu. 27 yaşındaki Jovo Lukic hem ülkesinin 2026 Dünya Kupası'ndaki açılış golüne hem de milli kariyerinin ilk golüne imza attı. İlk yarı 1-0 Bosna Hersek üstünlüğüyle kapanırken ikinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kanada tarafıydı. 53. dakikada Kolašinac'ın kritik müdahalesiyle fırsatı kullanamayan ev sahibi 76. dakikada oyuna giren Kyle Larin'in 2 dakika sonra bulduğu golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan eski Beşiktaşlı Kyle Larin şunları söyledi. "Büyüdüğüm şehirde gol atmak ve bunu taraftarlarla birlikte kutlamak inanılmaz bir duyguydu. Ailem ve birlikte büyüdüğüm insanlar da oradaydı. Maça ilk 11'de başlamadığım için üzgünüm ama ne yapabileceğimi gösterdim. Gol sevincimi bir süredir düşünüyordum, sadece herkesi susturmak istedim." Kanadalı futbolcu formasını giydiği Southampton'ın casusluk skandalı nedeniyle Premier League playoff finalinden men edilmesiyle ilgili soru üzerine ise "Bunu atlatmak çok zor çünkü harika bir seri yakalamıştık. Rakibi iki kez yendikten sonra bunun elinizden alınması Premier Lig'e gidememek can yakıyor. Bunu tekrar başarabileceğimizi düşünüyorum," ifadelerini kullandı.
1: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi bugün başlıyor değerli izleyenler. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşı karşıya gelecek ve ilk ev sahibi Fenerbahçe olacak.
3: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi başlıyor. Sezonun en büyüğünün belli olacağı final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı 20'de başlayacak. Sarı lacivertliler üst üste 3. toplamda 13. şampiyonluğunu elde etmek için parkede olacak.

0: siyah beyazlarsa 14 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için mücadele edecek. Fenerbahçe Beko çeyrek final serisinde Erokspor'u 2-0, yarı final serisinde ise Anadolu Efes'i 3-1 ile geçerek adını finale yazdırdı. Beşiktaş Gains'e oynadığı iki seride de son maçta üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Galatasaray MCT Tekniği 2-1, yarı finalde de Bahçeşehir Koleji'ni 3-2 eleyen Olimpiyaviç'in öğrencileri adını üst üste ikinci kez finale yazdırdı. Geçtiğimiz sezon finalde 4-1 ile şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'la oynadığı son iki Türkiye Kupası, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası finallerini de kazanarak rakibine büyük bir üstünlük kurdu. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
1: NBA finallerinde San Antonio Spurs ve New York Knicks arasında inanılmaz bir seri yaşanıyor değerli izleyenler. Serinin 5. maçında bizleri neler bekliyor? Gelin detaylara haberimizden bakalım.
2: NBA'de sezonun kaderini belirleyecek dev mücadele kapıda. San Antonio Spurs ile New York Knicks arasındaki final serisinin 5. maçında sözler bu kez Texas'ta söylenecek. Seride 3-1 önde bulunan Knicks, tam 53 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için sahaya çıkarken, Spurs ise sezonu uzatabilmek adına tamam mı devam mı maçına çıkacak. Serinin ilk iki karşılaşmasını deplasmanda kazanan New York Knicks, evine taşınan 3. maçı kaybetti. 4. randevuysa tüm zamanların unutulmaz birkaç mücadelesinden biri olarak kayıtlara geçti. San Antonio Spurs devre arasına 27 sayı farkla önde girerken 3. çeyrekte farkı 29 sayıya kadar çıkardı. Ancak basketbol tarihine geçecek bir geri dönüşe imza atan Knicks, son saniyelerde OG Anunoby'nin basketiyle mücadeleyi 107-106 kazanmayı başardı. Serinin 5. maçında gözler kuşkusuz genç süperstar Victor Wembanyama'da olacak. Fransız yıldız Spurs'un sezonunu devam ettirebilmesi için en büyük sorumluluğu üstlenecek. Knicks tarafındaysa takımın beyni Jalen Brunson ve kritik anların adamı OG Anunoby yine ön planda olacak. Özellikle Anunoby'nin son maçtaki tarihi performansı ve galibiyeti getiren son dokunuşu uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek. Bir tarafta yarım asrı aşan şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen New York Knicks, diğer tarafta sezonunu kurtarmaya çalışan San Antonio Spurs. NBA finallerinin 5. perdesi basketbol severlere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Kupanın sahibi belli mi olacak, yoksa seri yeniden mi alevlenecek? Serinin belki son maçı olacak karşılaşma cumartesiyi pazara bağlayan gece 3.30'da başlayacak.
1: Formula 1'de sezonun 7. yarışı İspanya'da koşulacak değerli izleyenler. Katalonya Grand Prix'si pazar günü saat 16'da start alacak. Formula 1'de heyecan sezonun 7. etabı olan İspanya Grand Prix'si ile devam edecek. Barcelona kentindeki Katalonya pistinde yapılacak yarış 66 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları cumartesi saat 17'de başlarken yarışsa pazar günü saat 16'da start alacak. Sezonun açılış mücadelesi olan Avustralya Grand Prix'sinde Mercedes pilotlarından George Russell ilk sırada yer alırken, sonraki 5 yarışı ise takım arkadaşı Kimi Antonelli kazanmıştı. Katalonya'daki yarış öncesi pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 156 puanla ilk sırada. İtalyan pilotu 90 puanla Lewis Hamilton ve 88 puana sahip George Russell takip ediyor. Takımlar klasmanında da 244 puanla zirvede yer alan Mercedes'i 165 puanla Ferrari ve 118 puanı bulunan McLaren izliyor.
3: Yaşasın hafta sonunda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Kısa bir aramız var. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Hayri Beşer'le devam edeceğiz.

0: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Fenerbahçe'lik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: İran 1550. Osmanlı mimarisinin başyapıtlarından biri olan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı. 1891. İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank.

0: daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: MediaMarkt.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: A-Spor Radyo.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
2: Ama şimdi Brezilya düzeyinde değil, nasıl ki 2002 Dünya Kupası bizim için bir ilkse, onu yaşayan jenerasyon için bir ilkse ve çok büyük bir heyecansa, şimdi o heyecanı ilk kez yaşayacak o kadar çok insan var ki, milyonlarca genç var Türkiye'de ve rakipten bağımsız aslında Dünya Kupası'ndaki ilk maçımıza çıkacak olmanın

0: o heyecanını çok yüksek şekilde hissediyoruz şu anda.
1: Ya çok haklısın. Şimdi
0: onlar ilk kez izleyecekler Dünya Kupası'nda
1: tabii yani
0: birçok genç.
1: Şöyle düşünelim, aradan 24 yıl geçmiş. Hani 2002'yi hatırlamak için de 24 yaşında olmak yeterli değil.
0: Doğru.
1: Yani en azından bir 5-6 yaş.
0: Biz tabii yaş olarak biraz
1: biraz geriye gelmek lazım.
0: Yani ben ortaokul öğrencisiydim, hatırlıyorum. O zaman da maçlar sabahtı ama tabii daha kabul edilebilir saatlerde 10-11 civarlarında, 12 civarlarında oynanıyordu.
1: 6 saatlik bir fark vardı.
0: Okulda ilk dersi görüp okuldan kaçıp eve gitmiştim ve maçı o şekilde izlemiştim. O da asla unutmadığım bir şeydi.
1: Yani
0: Brezilya maçını.
1: Bugünkü yerini oradan ayırtmışsın demek
0: ki. Tabii ki çocukluktan beri ama gerçekten çok büyük heyecanlı. Şimdi de bütün Türkiye yarın sabah alarmlarını kurup artık gececi de olsalar, sabah erken uyanamasalar da herkes saat 7'de ekran başında olacak.
1: Yani 7 kalkılabilecek
0: bir
1: vakit.
0: 7 kalkılabilir bir saat bence.
1: Yani bir 15 dakika öncesinde bile
0: evet,
1: kalkmak yeterli. Söylemek istediğim şuydu aslında, hani bazen hani istemediğimiz bir sonuçla karşılaşabiliriz ki tabii ki istemeyiz ama bunu olgunlukla karşılayabilmek açısından söylüyorum. Yani o süreçte yaşananlar aslında çok hoş şeyler değildi. Onun altını çizmek isterim. Hatta şimdi 24 yıldan bahsettik. Şenol Hoca da işte basın toplantılarında genelde vurgulardı. Yani derdi ki işte 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldık. Tam iki katı oluyor. Bir tane gazeteci biraz bir eleştirel tonda, yani Kore'de düzenlediği basın toplantılarından bir tanesinde işte hocam niçin sürekli 48 yılın altını çiziyorsunuz? Yani niçin bunu sürekli söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz gibi. Hoca da dedi ki bunu ben söylemiyorum, tarih söylüyor dedi. Güzel bir cevap vermişti. O da aklıma geldi. Ama gerçekten öyle. Yani bir nesil Türkiye'nin gençleri, belki nüfusun yarıdan fazlası ya da yarısı ilk defa Dünya Kupası'na şahitlik edecek. Ve biz Avustralya'nın karşısına çıkacağız ki bence maçın favorisiyiz. Ama onlar Dünya Kupası'nı bizden çok daha fazla tecrübe etmiş bir ülke.
0: Evet.
1: Belki de işte katıldıkları kıtayla da ilgili.
0: Tabii ki onunla ilgili ama netice itibarıyla burada tecrübe mi yoksa iyi analiz mi, iyi hazırlık mı, iyi bir takım olmak mı, bireysel yetenekler mi, çok fazla dinamiğin aslında belirleyici olacağı karşılaşmalar izleyeceğiz. Tam da bu noktada artık istersen biraz Avustralya maçını konuşalım. Nasıl bir mücadele bekliyorsun yarın?
1: Aslında görüntü çok klasik bir maç izleyeceğimiz yönünde. Bizim özelliklerimiz, Avustralya'nın özellikleri tipik işte yetenekle fiziğin, gücün mücadelesi gibi olacak. Ama bu karşılaşmada ya strateji her zaman çok önemli. Şimdi ki Kerem'in basın toplantısından söylediklerinden de anlayabileceğimiz üzere milli takımın başında hiçbir detayı ihmal etmeyen bir teknik adam var. Bu bence çok doğru ve çok güzel bir şey. Çünkü bu tür maçlarda bazen detaylar size kaybettirebiliyor ya da kazandırabiliyor.
0: Doğru.
1: Şimdi bizim güçlü olmamız, daha iyi takım olmamız, daha yetenekli olmamız kazanacağımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hani doğru bir strateji çok önemli. Belki sabra ihtiyacımız olacak Ezgi. Ben biraz da öyle düşünüyorum. Çünkü mesela kapalı oynayacağını düşündüğüm bir rakip var. Hı hı. Ki stoper ikilisi, tecrübeli, iyi bir kalecileri var. Orta sahaları dinamik. Önde bize iş çıkarabilecek forvet hattında da oyuncuları var. Yani bütün bunları dikkate alarak bizim tabii ki topa sahip olacağız. Ama o topu işte bölge geçişlerinde hızlı yapabilmek, rakibin dengesini bozabilmek ve rakibi çok koşturarak da yorabilmek, bütün bunları yapabilmeliyiz. Çünkü belli ki Avustralya bizim karşımızda geçiş hücumlarıyla gol arayacak. Ve onlar duran toplarda çok başarılılar. Belki hani duran top vermemek fazla, topun kornere çıkmasını o kadar arzu etmemek, yani tehlikeli olabilecek noktalarda faule başvurmamak, bütün bunlar da bu stratejinin bir parçası olacak diye düşünüyorum. Yoksa bizim

0: yetenek havuzumuz Avustralya'yı, hatta gruptaki bütün takımları dize getirmeye fazlasıyla yeterli. Oyuncularımız, tabii Kenan herhalde oynayamıyor gibi gözüküyor.
1: Şu an tabii yeni takımla çalışmaya başladığı için oynayabilse dahi riske edilir mi? Zaten o biraz soru işareti şu anda.
0: Evet, yani şu andaki görüntü sanki oynamama tarafı, evet, biraz daha ağırlıkta. Ona göre değerlendirdiğimizde tabii onun varlığı aslında bize çok daha güven verirdi. Ha, onun yokluğunda da hani biz hani yokları mı oynarız? Hayır. Gerçekte işte Barış Alper, ondan sonra Yunus Akgün, ki hocanın da vaktiyle işte Adana Demirspor'da talebesi olmuş bir oyuncu.
1: Evet.
0: Çok da yetenekli bir isim. Kerem Aktürkoğlu.
1: Sadece oradaki formasyon. Şimdi Kenan'sız bir milli takımı hazırlık maçlarında gördük ve orada net bir santrforla oynamayı tercih etti Montella. Acaba bunu devam mı ettirir? Yoksa yine o alıştığımız Montella sistemine geri dönüp hücumda kalabalık ama net santrforu olmayan bir sistemle mi oynar? Aslında belki de bu sorunun cevabı bu noktada biraz kritik gibi. Hazırladığımız bir muhtemel 11'imiz vardı. İstersen onu bir isteyelim arkadaşlarımızdan. Onun üzerine de biraz konuşalım. Elbette bunun muhtemel 11 olduğunu da atlamamak lazım. Hem gün içerisinde değişebilir yeni gelecek haberlere göre, hem de elbette maç saatinde bambaşka bir kadroyla karşılaşabiliriz. Ama şimdilik kalede Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi. Önlerinde Orkun, Hakan, Arda, kanatlar Yunus, Barış ve Kerem demişiz ama muhtemelen Yunus, Barış ve Kerem biraz daha değişimli, dönüşümlü oynayacakları bir senaryodan bahsedebiliriz. Ne dersin? Bu mudur?
0: Bu olabilir. Bunun olma ihtimali yüksek. Hı hı. Hani senin söylediğin diğer altını çizdiğin senaryoya göre o zaman da Can Uzun'un oynama ihtimali olabilir. Hani bir pivot forvetle oynamayı düşünse hoca, orada da işte Deniz'in oynama ihtimali, ama sanki en güçlü senaryo bu 11 gibi geliyor bana. Çünkü Kerem milli takımda o pozisyonda çok başarılı maçlar çıkardı. Hat-trick yaptı, karşılaşmalar oldu. Dolayısıyla ben ağırlıklı olarak bu 11'i bekliyorum. Hani biz biraz bunu 4-6-0 gibi tarif ediyoruz.
1: Montella öyle tarif etmiyor. Hatta öyle tarif edilmesinden pek hoşlanmıyor ama.
0: Ya aslında haklı hoca. Yani sonuçta siz ön tarafta bir forvet görevlendiriyorsunuz. Ama yazılı mı, yani orijini forvet olmayan oyunculara da biz biraz işte sahte 9 gibi yakıştırmalar yapıyoruz. Aslında dünya futbol literatürünün bulduğu bir ifadedir. Sahte 9, Kerem de öyledir. Yani Kerem'e biz 9 diyemeyiz. Ya yani Kerem bir 9 değil ama 9'un yaptığı işleri zaman zaman yapar. Bazen zaten sahte 9'larla oynamak daha avantajlıdır. Şimdi bu 11'i biraz da şu açıdan ben daha da muhtemel görüyorum. Şimdi rakip yerleşik savunmayı, kapalık savunmayı iyi yapan bir takım. Stoperleri uzun, güçlü, dayanıklı, işte temaslı oyunda etkili. Şimdi tam da o tür stoperlerin panzehiri işte bu tarz oyunculardır. Yani Yunus'tur, Kerem'dir, Barış'tır. Yani Barış ayrı bir şeyde ele almamız lazım. Gücüyle de, evet, o hani hiç vazgeçmez tarafıyla da dikkat çekiyor ama şimdi Yunus'un mesela teknik kapasitesi çok yüksek. Şimdi o teknik kapasite, yani güçle tekniği karşı karşıya getirdiğinizde, özellikle dar alan oyunlarında, İşte böyle güçlü stoperlerin yer aldığı oyunlarda, işte o gücün gardını indirmek için Yunus çok iyi bir panzehirdir. Yerine göre hani Kerem, evet, yani çok hünerli bir oyuncu değil ama Kerem de güçlü, devamlılığı olan bir isim. Kerem iyi bir panzehirdir. Arda işte paslarıyla, oyun aklıyla çok önemli bir panzehirdir. Aynı şekilde Hakan, Orkun. Yani pas kalitesi ve nitelikli pas kalitesi, aa bu da varmış denilen işler yapabilecek oyuncuya sahip olma imkanı bizde.
1: Yani işlerin kötü gittiği bir senaryoda da bir anda ortaya çıkıp işi değiştirebilecek çok fazla oyuncumuzun olması elbette büyük avantaj.
0: Kesinlikle öyle. Yani ben karşımızda hani verilen ödeve %100 sadık kalmaya yeminli bir rakip savunma, daha doğrusu bütüncül anlamda bir takım göreceğimizi

0: tahmin ediyorum. Şimdi bunları şaşırtmak lazım. Yani nasıl şaşırtırsınız? İşte kalitenizle, kaliteli pasla, driblingle, hızla, topu hızlı çevirmekle, işte sağdan sola diagonal geçişlerle yapabilirsiniz bunu. Mesela Abdülkerim de burada mesela önemli bir aktör olacak. Zaman zaman belki Abdülkerim'in savunmadan o uzun güzel diagonal paslarına ihtiyacımız olacak. Yine bu maç özelinde Ferdi'nin özellikle içe kat ederek o çıkışları bir orta saha gibi, bir hücum oyuncusu gibi Ferdi'nin ortaya koyacağı aksiyonlar bence çok etkileyici olacak. Ya burada bizim işte duran top konusunda çok dikkatli olmamız lazım. Ve zaman zaman rakibin işte geliştireceği kontrataklar konusunda çok dikkatli olmamız lazım. Açıkçası Abdülkerim Merih ikilisi hali hazırda tercih edilebilecek en iyi ikili gibi duruyor. Yani bizim savunmamızdaki oyuncular da çok mücadeleci, çok vazgeçmeyen, çok inatçı oyuncular. Orada da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani bu 11 Avustralya karşısında da bizi favori yapar. İşte Paraguay karşısında da favori yapar. ABD karşısında da. Yani Kenan'ın eksikliği evet, oyuncuyu müşahhas olarak ele aldığımız zaman çok büyük oyuncu Kenan artık. O açıdan keşke Kenan olabilse diyoruz ama Kenan'ın olmadığı senaryoda da açıkçası benim içim rahat.
1: Ama normal şartlarda tabii bu rakipler kağıt üzerindeyi eklemek lazım. Kenansız da geçmemiz gereken rakipler aslında. Belki ilerleyen süreçlerde biraz daha ilerledikçe, biraz daha zor rakiplerle karşılaştıkça Kenan'a şüphesiz çok daha fazla ihtiyacımız olacak. O anlamda oynayabilse de zaten çok riske edileceğini zannetmiyorum ben Kenan'ın.
0: Tabii ki riske etmemek lazım. Kenan şöyle bir oyuncu. Mesela kapalı savunma da olsa orada girip hüner ortaya koyabilen, yani işte Barış da gücüyle kuvvetiyle Kenan gibi sürüklüyor oyunu ama Kenan'da yetenek debisi epey bir yukarılarda. Evet. Yani dolayısıyla hani yani kapalı savunmaya karşı bazen oyun çözümsüz gibi gözükür. Yani ya bu oyunda ne üretebilirsin hissini verir oyun sana. İşte Kenan orada aslında size çok şey kazandıran tarzda bir oyuncu. Ama işte Arda'nın paslarını da dünyada kaç tane atabilen bir oyuncu var? Arda'nın oyun görüşüne sahip kaç tane oyuncu var? Nitekim işte
1: ya da Real Madrid'deki gibi o birkaç uzaktan gol izler miyiz acaba Arda'dan? Onu da bekliyoruz bir taraftan.
0: Yani çok da keyifli
1: kaleyi
0: olur.
1: Kaleyi gördüğün yerden vur demiş midir Montella?
0: Bence Arda'ya onu söylemek gerekmiyor. Yani dener. Evet. O özgüven var Arda'da. Var, mesela evet. Real Madrid'de attığı o gol özgüven golü.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü daha önce de denedi. Direkten döndü bir topu. O defa gol attı. O da denenir. Bir de şey işte attığı o gol bir rekor diyelim. Yani Dünya Kupası'nda öyle rekora ihtiyacı var aslında. En uzaktan
1: evet, yani
0: golü atan oyuncu
1: kesinlikle
0: rekoru.
1: Kesinlikle öyle. Neden Arda'nın olmasın?
0: Ya Arda öyle bir gol atsın ya da atmasın. Öyle muazzam bir pasla gol attırsın. Yeter ki biz kazanalım.
1: Yeter ki kazanalım. Hani senaryonun olduğu çok önemli değil ama böyle jeneriklik güzel hareketler de isteriz güzel olur. Olursa neden oldu demeyiz.
0: Demeyiz. Bir de mesela Hakan müthiş bir şutör. Mesela
1: müthiş
0: belki,
1: bir tecrübe.
0: Belki Hakan'ın muazzam bir frikik golü.
1: Belki.
0: Ya da uzaktan şut golü. Orkun da şutör. Aslında ben şimdi Hakan'a bakıyorum, Orkun'a bakıyorum. Orkun'un da yol aldığını düşünüyorum son 2-3 sezonda. Yani 3 sezon önceki Orkun'la bugünkü Orkun aynı Orkun değil. Beşiktaş'a ilk geldiği zaman biraz patinaj yaptı
1: evet.
0: Ama sonradan
1: sezonun ikinci yarısını da iyi geçiren bir Orkun vardı.
0: Yani bireysel anlamda bize maç kazandıracak çok fazla oyuncu var. Şu saydığım oyuncuların tamamı. Yani
1: peki,
0: Ferdi'yi de dahil ediyorum.
1: Tam oradan devam edersek Ferdi'nin elbette dönüşü savunma için de ileri çıkarken sol kanadın verimliliği açısından da elbette kıymetli. Ama şöyle savunma hattını genel bir değerlendirirsek Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki demişiz ama belki Abdülkerim'in yanındaki isim değişebilir. Orada Montella'nın farklı bir kararı da olabilir. Onu şu anda bilemiyoruz. Savunma hattı ile ilgili ne söyleyebiliriz? Zira bugüne kadar milli takımı değerlendirirken hep biraz daha tırnak içinde zayıf karnı olarak savunmayı gösterdik milli takımda.
0: Ya bir dönem bizim savunma hattımız çok güçlü hale gelmişti. O zaman Merih Juventus'ta forma giyiyordu. İşte Ozan Kabak çıkış yaptı.

0: geçmişte. Çağlar Söyüncü işte Premier Lig'de harikalar ortaya koyuyordu filan. Şimdi hani stoperler açısından ya o kadar üst düzey durmuyoruz. Yani Merih o eski Merih değil, biraz daha gerilerde. Abdülkerim bence kendi kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Evet. Yani Abdülkerim'le ilgili bir sıkıntı yok. Daha fazlası daha iyisi ayrı bir şey ama hani bildiğimiz Abdülkerim'i ele alırsak bence kariyerinin zirvesinde bu turnuvaya geldi. Ve de sol stoper olması açısından Abdülkerim biraz alternatifsiz gibi duruyor. Yani ha Merih'in yerinde başka bir isim olabilir mi? Ya hoca mesela Samet'i birçok defa tercih etti ama bence Merih Samet'in önünde. Ozan Kabak belki olabilir. Yani o da çok önemli. Evet. Zaten hani Türkiye'den gitti. Çok önemli takımlarda forma giydi, giyiyor. Ya savunmayla ilgili şunu söyleyeyim. Yani savunmamız, stoperlerimiz, hani Ferdi'yi bir kenara koyarak söylüyorum. Ferdi bence çok büyük oynuyor. Premier Lig'de de zaten çok başarılı.
1: Evet.
0: Ki yani Ferdi sağlıklı olsun, sakat olmasın yeterli. Yeter ki. Zeki konusunda şunu söyleyeceğim. Hani benim gönlüm açıkçası daha iyisini arzu eder. Ama Zeki de çok iyi yerlere geldi. Dolayısıyla hani yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil ediyor ve de tercih ediliyor. Yani dolayısıyla hani ona da bir şey diyemem ama Zeki forma giymese dahi o pozisyonda da hani o pozisyonun içini dolduracak alternatifi var Montella'nın. Orada sıkıntı yok. Ya şunu söyleyeyim. Savunmamızı yani orta saha ve forvetle kıyasladığımız zaman forvet ve orta saha kadar üst düzey duruşu yok savunmamızın. Genel itibariyle Ferdi'yi bir kenara bırakarak söylüyorum. Ama bu savunma hattı hani beni korkutuyor mu işte hani teknik adamların bazen rüyalarını kaçıran durumlar olur. Öyle mi? Bence
1: yok,
0: öyle de
1: öyle
0: değil.
1: Öyle bir durumda değil. Evet.
0: Yani savunma hattımız da bence gayet fena olmayan oyunculardan kurulu.
1: Gelelim tecrübe konusuna. Az önce birkaç cümleyle değindik ama detaylandırırsak özellikle Avustralyalı futbolcuların bu karşılaşma öncesi Türkiye'deki oyuncuların Dünya Kupası tecrübesi yok. Bizde en az 9-10 futbolcunun Dünya Kupası tecrübesi var açıklaması yapması elbette bizim cephemizde tepki çekti. Tecrübe ne kadar etkili olabilir böyle bir turnuvada? Çünkü bunu şundan dolayı soruyorum. Şimdi biz her turnuvanın ne yazık ki gediklisi olan bir ülke, bir takım değiliz. Ama gittiğimiz her turnuvaya da bir şekilde damga vurmayı başarıyoruz tecrübesiz halimizde. Bundan dolayı soruyorum.
0: Şimdi öncelikle tecrübe önemli mi? Gerçekten çok önemli. Ve Avustralyalı oyuncuların hani böyle bir şey söylemeleri, böyle bir argüman da ortaya çıkmaları da anlaşılır bir şey. Bir yönüyle kendilerini motive etmeye çalışıyorlar.
1: Bir yönüyle aslında bizi de motive ediyorlar. Hırslandıracak da bir şey.
0: Şöyle şimdi Türkiye kadar güçlü değiller. Türkiye'ye kadar
1: bireysel yetenekleri öne çıkmıyor.
0: Tabii ki yani kreatif düzeyle Türkiye ile rekabet edebilecek düzeyde bir takımları yok. Onların da kendileri açısından ön plana çıkarmaları gereken bir takım özellikler var. Bunlardan bir tanesi tecrübe. Ama tecrübeyi de ele almamız lazım. Hangi tecrübe? Yani tecrübe denince uluslararası tecrübe ise mevzu bizim oyuncularımız o anlamda çok geride değil. Ya zaten şunun şurasında bir Avrupa şampiyonası geçirdik. Ve o şampiyonada forma giyen birçok oyuncumuz var. Şimdi Hakan Çalhanoğlu'nu alalım, ele alalım. Yani Şampiyonlar Ligi finalleri görmüş bir oyuncu. Arda Güler işte Real Madrid'de forma giyiyor. Dünyanın en üst düzey oyuncularıyla oynuyor ve El Clasico gibi dünyanın en üst düzey iki büyük takım karşılaşmasına şahitlik eden bir isim. Yani o şekilde bakarsak bence tecrübe açısından da hani bir eksiğimiz yok. Hani münhasıran Dünya Kupası'nı ele alırsak ki bizim daha önce Dünya Kupası'nda forma giyen Yıldıray'dı galiba bizim kanala konuk olmuştu. Evet. Oradan hatırlıyorum Yıldıray Baştürk. Ya ben Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Belki Şampiyonlar Ligi finali de oynamışlığı vardı hatırladığım kadarıyla. Ama işte Dünya

0: Kupası'nın ambiyansı bambaşka demişti. Evet. Yani Dünya Kupası'nın ambiyansı gerçekten bambaşka. Orada oynayanlar için hele çok başka, ama hani yaşarken de insanın tüylerini böyle diken diken eden bir ambiyansı var. Ben işin o tarafının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Biz total anlamda işte Avrupa Kupası, Avrupa Şampiyonası tecrübesinden çıkmış dinamik bir takımız ve takımımızın içerisinde Şampiyonlar Ligi finali dahil çok önemli maçlara şahitlik etmiş, soğukkanlı kalabilecek oyuncu sayımız çok fazla. Onlar da kendilerini belki işte motive etmek için, belki hani güçlü göstermek için böyle bir argüman ortaya koymuşlar. Hani çok fazla bence tepki göstermeye de gerek yok diye düşünüyorum.
1: Peki biraz da grubumuzu konuşalım ki grubun ilk karşılaşmasını bu sabah izledik. Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay karşısında. Şimdi Paraguay o kadar etkisiz bir oyun ortaya koydu ki, o kadar savunmada dağınık, hiç savunma yapamayan bir görüntü ortaya koydu ki Amerika Birleşik Devletleri'nin çok rahat kazandı. Hatta belki çok daha farklı kazanabileceği bir mücadele oldu. Şimdi ABD'yi Paraguay karşısındaki performansıyla mı değerlendirmek lazım? Bu bize ne kadar fikir verir? Veya Paraguay bir sonraki rakibimiz olacak. O karşılaşma için şimdiden acaba neler söyleyebiliriz? Yani bu karşılaşma bize sonraki maçlarla ilgili sence ne gösterdi?
0: Yani o rehavete kapılmamak lazım derim ben. Şimdi normalde Paraguay iyi savunma yapan bir takım olarak bilinir.
1: Evet.
0: Tam tersi oldu. Tablo ortaya çıktı. Bu onların çok kötü oluşlarından mı ya da o gün çok kötü oluşlarından mı? ABD'nin gerçekten iyi takım oluşundan mı ki ABD iyi takım? Bizim bence rakibimiz. Yani bunu yaşayıp göreceğiz. Ama bu turnuvalar yani bir karşılaşmadan ibaret olduğu için, ya iyi takım olsanız bile o gün iyi olmak zorundasınız. Yani burada hani ben o gün iyi değilim, sonraki gün telafi ederim gibi bir durum yok. Evet, yani şunu gördük ki bizim rakibimiz ABD. Yani bunu söylemekte bir beis görmüyorum ama.
1: Ki zaten bunu söylüyorduk da. Yani maçlar başlamadan da söylüyorduk.
0: Paraguay'ı küçümsememek lazım. Yani o şeyi, çünkü biz bu konuda çok cezalandırılmış bir milletiz, ülkeyiz diyeyim yani. Kulüp takımlarımız da öyle. Bu şekilde çok cezalandırılıyoruz. Yani rehavet bize çok şey kaybettiriyor. Orada dikkatli olmamız gerekir diyorum ama zaten takımın başındaki hoca bu anlamda çok güven veriyor. Yani milli takımımızın, ben Paraguay karşısına da, ondan sonra ABD karşısına da ya da nereye giderse her maça çok motive çıkacağını düşünüyorum. Ama yine de hani öyle bir Paraguay görmek hani hoşumuza gitti mi dersek, açıkçası evet, yani öyle bir Paraguay görmek, öyle savunma yapan bir Paraguay görmek,
1: aynı savunmayı yapsın, benimseyebilirler. Hiç ya,
0: o performansa
1: yok.
0: Hiç itirazım olmaz benim.
1: Evet, ama Amerika'nın performansında bir düşüş olursa hayır, ona da hayır demeyiz.
0: Ya inşallah biz onları indiririz, düşürürüz.
1: Tabii
0: öyle
1: ki
0: diyelim.
1: Öyle. Peki milli takımla ilgili başka eklemek istediğin bir şey var mıdır? Dünya Kupası ile ilgili şunu da konuşmak istiyordum Ezgi, konuşamadık dediğim bir şey yoksa. Tabii biraz ülkemizin gerçekleri malum, transfer dönemindeyiz, biraz onlardan da bahsedeceğiz.
0: Ya herhalde kafi.
1: Peki o zaman Ay Yıldızlılara yürekten başarılar dileyelim. Dileriz ki Dünya Kupası'na galibiyetle başlayalım. Güzel sonuçlarla, güzel bir oyunla, sakatlıksız başlayalım diyelim. Ve yaşasın hafta sonuna, biraz da Türkiye'deki transfer gelişmeleriyle devam edelim. Çünkü tabii taraftarlarda, futbol severlerde bir taraftan takımlarının hangi takviyeleri yapacaklarını merakla ve heyecanla bekliyorlar. Fenerbahçe ile başlayacak olursak, tabii Fenerbahçe'de şöyle bir belirsizlik var. Her ne kadar Aziz Yıldırım ve yönetimi mazbatalarını alsalar da henüz teknik direktör açıklanmadı. Hatta teknik direktör açıklanmadığı gibi bir de açıklama geldi, resmi bir açıklama geldi Aziz Yıldırım'dan. Hiçbir teknik direktörle anlaşmadık, çıkan haberlere itibar etmeyin şeklinde. Ama bir taraftan da Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımız artık pazartesi günü itibarıyla Aykut Kocaman döneminin başlayacağını söylüyorlar. Oradan sonra da zaten artık Aykut Kocaman diyoruz ama teknik direktörün diyelim vereceği rapor doğrultusunda nasıl bir planlama yapılacağını

0: İtiraz
1: yani çok
0: ne kadar
1: gerçekçi gelmedi.
0: Ne kadar? Ya da ya orada yaşanan bir şeyler var. Şimdi ben şu hususun altını çizmek isterim. Şimdi Aziz Yıldırım'ın işte katıldığı televizyon programlarının bir kısmını takip etme fırsatı buldum ve mesajlarını gördüm. Genelde yani teknik direktöre yardımcı olma anlamında o klasik benim Türk usulü dediğim başkan profilini ziyadesiyle bize yansıttı. Yani Aziz Yıldırım'la çalışacak olan hoca Aziz Yıldırım'ın bazı müdahalelerine de hazır olmalı ya da kabullenmeli. Acaba Aziz Yıldırım'ın bu konuyu açık sayılabilecek bir şekilde, bence açık sayılır yani o verdiği mesajlar, kamuoyuyla paylaşması arada bir tartışmaya mı yol açtı? Hı. Ya Aykut Kocaman cephesinde bu durumdan bir rahatsızlık mı meydana geldi? Yani diyorsun ki evet ben sana görev vereceğim, geleceksin takımı çalıştıracaksın ama işte hata yapmaman için de yerine göre hani benim sözümün de dışına çıkmayacaksın.
1: Ama Aykut Kocaman da Aziz Yıldırım'ı en iyi tanıyan isimlerden biri bir taraftan. Yani şimdi, normal şartlarda da zaten iyi ilişkileri olduğunu biliyoruz.
0: Ama bunun kamuoyuyla paylaşılıyor olması rahatsız etmiş olabilir. Ya ben tamamen bir varsayım üzerinden konuşuyorum. Onun ötesinde de Aziz Yıldırım'ın beklemesini gerektirecek ne vardı? Ya bu da enteresan. Yani eğer o konuda netse, bir sıkıntı yoksa niçin beklesin? Zaten kamuoyu da hazır. Ayrıca şunu söyleyeyim. Yani ben işte iki cepheden de görüş almaya çalışıyordum seçim öncesi. Aziz Yıldırım'ı tabii ki hepimiz favori görüyorduk da Aykut Kocaman isminin ön plana çıkması %70'e %30 gibi bir denklem ortaya çıkarır denmişti. Yani %80'den %70 Aykut Kocaman isminden dolayı. Hani bir 10 puanlık kayıp ki %65'e 35 oldu. Yani Aykut Kocaman ismi zaten Aziz Yıldırım'ın kozu gibi duruyordu. Kozu demeyelim de çalışacağı teknik direktör gibi. Ben Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'a oy kazandırdığını düşünmüyorum. Tam tersine bir miktar Aziz Yıldırım'dan oyların Hakan Sabi. Çünkü Aykut Kocaman'a karşı olan insanlar da var.
1: Var.
0: Kabul eden insanlar. Çünkü hayatın bir akışı var. Futbolun da akışı var. Yani ne olursa olsun aktif olarak 7 yıldır çalışmamış bir hoca var. Onun ötesinde futboluna yönelik de itirazlar var. Oynattığı futbola yönelik de itirazlar var. Bu itirazların bir algıdan ibaret olduğunu iddia edenler de var. Ama insanlar seyrediyorlar. Yani sen şimdi bir yemek yiyorsun. Lezzet alıp almadığını kendin bilirsin. Yani algıyla lezzetli bir yemeği lezzetsiz hale getiremezsin. Ben onları çok gerçekçi bulmuyorum. Yani Aykut Kocaman'ın oynattığı futbolun sonuç vermesini, efektifliğini tartışabiliriz. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de ciddi başarılara yol açmış bir teknik adam. Ama Aykut Kocaman'ın oynattığı futbol damaklarda bir tat veya işte bir kahve keyfine eş değerde bir tat bırakabilmiş olsaydı bu yönüyle de konuşulur. İşin o tarafı söz konusu olduğu zaman başka teknik adamlar konuşuluyor. İşte Zico akıllara geliyor. Aykut Kocaman akıllara gelmiyor. Böyle bir realite var. Hı hı. Bence bu realiteyi de çok zorlamamak lazım. Ama nihayetinde küçük de olsa kafamda bir acaba var. Ama aldığım bilgi pazartesi ya da salı, en geç salı, Aykut Kocaman'ın isminin açıklanacağı yönünde. Bir an önce de açıklanması lazım.
1: Tabii bir taraftan da şimdi sezon erken açılacağı için o planlamanın da yapılması gerekiyor. Yani çok fazla yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Kiradan dönecek oyuncular var. Şimdi Aykut Kocaman sisteminde kimler olacak, kimler gidecek, nasıl profilde oyuncular alınacak, bunlar da elbette kritik. Belki kendi hür iradeleriyle takımdan ayrılmak isteyecek oyuncular da olabilir ki Mahmut Uslu mesela buna dikkat çekmişti. Mevcut 11'de oynayan oyunculardan ikisi yeni sezonda devam etmek istemiyor şeklinde. Teklif alacak oyuncular olabilir. Örneğin Ederson konusu hala belirsiz ki Ederson'da da Aziz Yıldırım'ın biraz Dünya Kupası performansını izleyeceği ve kararını ona göre vereceği haberleri var. Dolayısıyla o kadro planlamasının yapılabilmesi açısından da bir an önce teknik direktörün tabii açıklanması gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani burada tek karar verici Fenerbahçe ve Sayın Aziz Yıldırım da olmayacak. Ya Ederson da diyelim ki ayrılmak istedi.
1: Tabii o da bir ihtimal.
0: Ya evet, yüksek bir

0: maaş alıyor ama ayrılmak istedi. E ayrılmak isteyen kaleciyi nasıl tutacaksınız?
1: Ya da Dünya Kupası'nda öyle bir performans sergiledi ki çok ciddi bir teklif geldi Ederson'a ve Fenerbahçe'ye.
0: Evet, yani aslında işin o tarafı da önemli. Yani çok iyi performans gösterdi. Bu defa elde tutmanız zor olabilir. Dolayısıyla hani bazı adımların daha hızlı atılması lazım. Hani Aziz Yıldırım neredeyse herhangi bir vaatte bulunmadan sadece pozisyonları söyleyerek bu seçime girdi. Evet.
1: Ve ama bence aslında orada da mesela Vedat Muriç ismi net gibiydi ki bir pürüzde yok anladığımız kadarıyla ya Vedat bugün Muriç yarın onun da açıklanması bekleniyor.
0: Evet, yani bütün Fenerbahçeliler tamam der ama Vedat Muriç nihayetinde size seçim kazandıracak bir koz değil. Yani Vedat Muriç sayesinde bir seçimi kazanmazsınız. Evet. Vedat Muriç kimsenin itiraz etmeyeceği, memnuniyet duyacağı bir forvet. Zaten çok iyi işler yapıyor. Ülkemizi de çok güzel temsil etti. Yurt dışında çok başarılı oldu. Yani Fenerbahçe'den gittikten sonra son sezonunda öyle. Şimdi burada ya seçim öncesi ya bu kabul edilebilir bir durumdu. Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım'ın liderliğine oy verdi. Yani bizim bir lidere ihtiyacımız var. Biz bir kavga vereceğiz. Yani bu kavgayı kazanabilmemiz için, bu ringden bizim galip çıkabilmemiz için tabir caizse Aziz Yıldırım gibi bir aktöre, öncüye, öndere ihtiyacımız var. Aziz Yıldırım bu sebeple kazandı. Yani bu seçimin şartlarına mahsus bir durum. Ama her seçim böyle olmaz. Yani başka bir konjektürde seçim yapılmış olsaydı Aziz Yıldırım kazanamazdı. Ama şu anda yani sen çok güzel özetledin. Gerçekler başka bir şey söylüyor. Hani şunu gördük. Aziz Yıldırım çıktı. Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını çok net bir şekilde söyledi. Hı hı. Ama o ihtiyaçları yani transfer edilecek oyuncuların pozisyonlarını söylemek için Aziz Yıldırım olmaya gerek yok. Yani futbolla ilgili hemen hemen aşağı yukarı her insanın söyleyebileceği şeyler yani ortak aklın tespit edebileceği eksikliklerdi. Ya ben evet burada bir şu anda bir şey var. Hani bir flu alan var, evet, bir belirsizlik var. Ama Aziz Yıldırım'ın da hani boş duracağını zannetmiyorum. Yani Aykut Kocaman'la hani anlaşacak ki yani o anlaşmanın bence altyapısı vardır. Aykut Kocaman'ın da ben hazırlığını yaptığını düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın da bir taraftan hazırlandığını düşünüyorum. Ama şu anda bize şeyi göstermiyorlar. Pası kime vereceklerini göstermiyorlar.
1: Bakalım göreceğiz o pas kime atılacak. Muhtemelen pazartesi itibariyle biraz daha net cümlelerle, net bilgilerle konuşacağız biz de. Şimdi Galatasaray'ın gündemine baktığımız zaman aslında çok hareketli bir gündem olmadığını görüyoruz Hayri Beşer. Okan Buruk'un açıklamaları var şampiyonluk sonrası. Üst üste 4 sezon şampiyon olduğumuz için artık bu başarı normalleşti ama biz aslında çok büyük bir iş başardık gibi açıklamalar yaptı. Şampiyonlar Ligi maçlarının önemine vurgu yaptı. Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralını eleştirdi. Bunlarla ilgili önemli değerlendirmeleri var Okan Buruk'un. Bir taraftan taraftarlar tabii ki açıklanan bütçeyle birlikte biraz yıldız transferlerini bekliyorlar ama o transfer gündemindeki pek çok oyuncunun da Dünya Kupası'nda olması işin rengini biraz değiştiriyor tabii. O isimlerden biri de bizzat milli takımımızda yer alan Can Uzun malum. Can Uzun da şu anda tamamen transfer söylentilerine kulaklarını kapattı gibi haberler paylaşıyoruz. Aman öyle de olsun gerçekten. Şu anda bütün millilerimizin konsantrasyonunu kupaya vermesi lazım. Şöyle gündemdeki isimler üzerinden belki biraz konuşursak Can Uzun gibi, Kamavinga gibi, Turam gibi artık belli bir seviyenin üzerindeki isimler özellikle de orta sahada tabii ki yazılıyor Galatasaray'a. Neler söylersin?
0: Ya bir defa Okan Hoca haklı. Yani 4 yıl üst üste şampiyonluk kolay iş değil ama Galatasaray'ın şu 4 yıllık süreçteki en büyük başarısı ne diye bana soracak olursan Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalması evet. Derim. Çeyrek finalin kapısından dönmesi derim. Şimdi gelinen bu noktada bence Galatasaray'ın vizyon olarak hedefi Şampiyonlar Ligi'nde 16'nın ötesine taşımaya dayalı bir vizyon ortaya koyması gerekir. Yani çeyrek finale kalmak. Yani çeyrek final sonrasını söylemek istemiyorum. Hani bu dayatma çok sağlıklı değil. Çünkü çeyrek final sonrası karşınıza çıkacak rakipler çok büyük rakipler.

0: Hani çeyrek finali görmüş bir Galatasaray bence çok büyük iş yapmış demektir. Hele yarı finali görmek çok çok büyük iş. Ha çeyrek finali bizim takımlarımız gördü mü daha önce? Gördü. Hem Fenerbahçe gördü hem de Galatasaray gördü. Şimdi dolayısıyla bu isimler de o vizyona uyuyor. Yani kimleri söyledin? Can Uzun.
1: Evet.
0: Ya bence yani gelişim de gösteriyor Can Uzun. Klasik bir forvetin ötesinde bir yönüyle sahte 9 da diyebileceğiniz derine inen stoperlerin arasında, stoper bek arasına çok iyi yerleşmesini bilen, top alışverişi vesaire. Yani Icardi sonrası için iyi bir tercih olur. Yani Icardi'nin gideceği senaryoya göre herhalde Galatasaray. Orta sahada adı geçen isimler de üst düzey isimler. Ki Galatasaray'ın artık hani seviyeyi bir adım daha yukarıya taşıyabilmesi için öyle oyunculara gitme mecburiyeti var. Ama bir taraftan şunu da söyleyeyim. Yani Galatasaray hiçbir transfer yapmasa dahi yani mevcut iskelet kadrosunu Osimhen'le birlikte koruduğu takdirde Galatasaray aslında yine büyük iş yapmış olur.
1: İşte buradaki kritik kelime korumak gerçekten.
0: Osimhen'in kalması.
1: Hem Osimhen hem de diğer oyuncular yani yine Dünya Kupası'nda boy gösteren hem milli takımımızda hem diğer takımlarda oyuncular var. Netice itibarıyla Galatasaray'da oynayan her futbolcu her an gerçekten de teklif alma potansiyeline de sahip.
0: Şimdi Osimhen'in gitmesi Galatasaray'dan büyük olay olur. Zaten Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılması demek Galatasaray'ın kasasına en az 100 milyon euronun girmesi demek. Yani 100'ün altında bir rakama Galatasaray yönetiminin evet deme ihtimali yok gibi.
1: 100'e bile evet.
0: Hatta 120'ye evet, dahi evet. Hayır. Yani 120'ye hayır denir mi bilmiyorum ama bir de Osimhen'in tavrı da belirleyici. Şimdi Osimhen gitmek isterse evet demek durumunda kalırsınız. Çünkü gitmek isteyen oyuncuyu tuttuğunuzda yani Barış Alper olayını farklı bir açıdan ele almak lazım.
1: Oradaki Barış Alper olayı iyi döndü.
0: Yani iyi yönetler ama yönetildi. Barış Alper gibi yönetemezsiniz Osimhen gitmek istediği halde elde tuttuğunuzda. Onu yönetmeniz çok daha zor. Ve çok büyük bir pişmanlığa dönüşebilir. Ha Osimhen de gitmek ister mi bilemem. Gelecek teklife bağlı. Çünkü hani Galatasaray'da kalmayı tercih etti. Demek ki burayı çok istiyor. Şimdi buradan gidecek oyuncular olur Ezgi. Ama yani çok fazla olacağını tahmin etmiyorum ben. Yani şimdi Torreira olabilir. Barış Alper'e teklif gelebilir. Şimdi Torreira'nın gitmesi yerinde durumunda yine orta sahaya ismi geçen oyunculardan bir ya da iki transfer yaptığınız zaman orayı şey tahkim edebilirsiniz. Barış Alper'i göndermeniz durumunda da evet Barış Alper çok özel bir oyuncu gücüyle, yıpratıcılığıyla hali hazırda elinizde gerçekten sizin başka asetler de var. Leroy Sané sizin elinizde, Yunus sizin elinizde, Neulang var mesela onunla belki devam edebilirsiniz ya da daha iyisini mesela. Hı hı. Yani Barış'ın yerine alınması gereken daha iyisi dersiniz. Onu da alabilirsiniz. Ben Galatasaray'ın işinin zor olduğunu düşünmüyorum. Ha burada Galatasaray'ın yapması gereken çıtayı bir yukarıya taşıyacak kadroyu oluşturabilmek. Mesela geride bıraktığımız sezon Galatasaray kadro olarak bir önceki sezonun üzerine çıktı. Her açıdan. Mesela derinlik anlamında da. Şimdi bundan sonra aslında çok fazla takviyeden ziyade belki 2-3 takviye gidecekleri de ele aldığınız zaman ama gidenin yerine gelenin daha iyi olması. Bunu sağlayabilirse ki yoksa mesela bence devre arasında mesela Galatasaray'ın yaptığı transferler de kötü transferler değildi. Ama boy gibi bir oyuncu Galatasaray'dan gidişi ne kadar şaşalıydı o sezonki performansı muhteşemdi. Hoca onu ilk 11'de oynatmaya gerek duymadı. Çünkü Şalay'dan daha iyisini alıyordu. Ya da Singo gibi bir başka aslında çok iyi bir alternatif var ama forma giyemiyor. Mesela işin bu tarafları da var. Ben Galatasaray'ın transferde çok proaktif hareket edeceğini düşünmüyorum. Biraz da Dünya Kupası da buna yol açıyor. Çünkü Dünya Kupası'na da fokuslanmış bir taraftan her şey. Oradaki performanslar da dikkate alınacak. Ama böyle yapılacak hamlelerin çok olmayacağını ama yapılırsa yani gidenin yerine o gitti ama daha iyi.

0: hepsini aldık dedirteceğini tahmin ediyorum.
1: Peki şimdi transferin hızlı takımı Trabzonspor'dan devam edersek halihazırda yapılan çok sayıda transferin üzerine bir 3-4 takviye daha yapılması planlanıyor Bordo Mavililer'de. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla biraz daha kaleci konusuna odaklanmış gibi sanki Bordo Mavili yönetim. Onana'yı takımda tutmaya çalışıp olmadığı senaryoda da yine yabancı ve kaliteli isimlere yöneleceğine dair haberler geliyor. Hem mevcut transferleri hem de Onana konusunu bir konuşalım.
0: Ya şimdi Trabzonspor yaptığı transferlerle gerçekten gücüne güç kattı. Yani 7-8 tane oyuncu alternatifli bir kadro oluşturdu. İşte sağ bekte aldı, orta sahada aldı, işte stoperde aldı, kanatta aldı. Aldı da aldı. Yani başkan 3-4 tane daha diyor. O da heyecan verici. Zaten hani bize konuk olduğu programda da bunu açıkladı.
1: O 3-4'ün biri kaleci tabii.
0: Biri kaleci tamam. Şöyle. Şimdi Onana konusu hani bonservis de almak zor Ezgi. Dolayısıyla yine bir kiralama formülü olursa. Şimdi Onana Trabzon'u sevdi. Seviyor. Yani bunu başkan da anlattı. Hı-hı. Ve hepimiz de çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla yani orada kiralama formülüne razı olursa Manchester, ama o kolay değil. Çünkü son sezonu olduğu için hani bonservisle satmak istiyorlar. Bu da çok mu? Ya orada bir sıkıntı var. O zaman bonservisle Trabzonspor alacaksa Onana'yı ya makul bir bonserviste almak ister. Yani ben şimdi mesela 20 milyon eurolara kadar çıkılabilir gibi ifade kullanmıştı Sayın Ertuğrul, evet. Donam için. Ben kale için onu kullandığını düşünmüyorum. Onun yerine başka bir yabancı kaleci yine kiralama formülü düşünülebilir. Şimdi aslında çok yetenekli bir aday var. Onur Alp. Ama böyle bir yarışa, böyle bir yatırıma da hani tecrübesiz ama yetenekli bir kaleciyle çıkmak da kolay değil.
1: Yerli bir isim aslında. Altay'ın da adının birkaç gazetede bugün yazıldığını gördüm. Her ne kadar yabancı dense de.
0: Ya o ne kadar temas var bilmiyorum. Yani Altay tabii ki olabilir. Mesela Başakşehir'in kalecisi Muhammed gibi, evet. Bir isim olsa mesela.
1: Son birkaç cümleyi alayım.
0: Onu da dahil et. Ama bir de şunu söyleyeyim. Yani çok işte 8 oyuncu aldınız, 3-4 tane daha alacaksınız. Bazen geniş kadroları yönetmek zordur. Yani Fatih Hoca'yı böyle tatlı bir zorluk da bekliyor. Ben kendisine başarılar diliyorum.
1: Peki. Hayır Beşer, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: Ağzına
0: ederim.
1: Sağlık. Yaşasın hafta sonunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ospor Radyo. Sporun radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçen

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sula da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Haziran 1550 Osmanlı mimarisinin başyapıtlarından biri olan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı. 1891 İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Bir reklam.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam.
8: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
9: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yanında. 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişi

0: sürücülerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik

inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: A Spor Radyo.
3: Bir reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: şu NBA geçer, sula da geçer.
1: Bu aralar şu NBA geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes şu NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. İyi pazarlar, her zaman olduğu gibi Kemal Belgen'le birlikteyiz. Futbolun dününden bugününe doğru yolculuğumuz devam ediyor. O benzer girizgahı tekrarlayalım. Bu programda o geçmiş günleri yaşayanlar için keyifli bir anı tazeleme imkanı sunuyoruz. O günleri bilmeyenler için de bence son derece önemli bilgileri, anekdotları, detayları öğrenme fırsatı tanıyoruz. Ve biraz bugünden o güne, o günden bugüne çıkarımlar yapmaya ve karşılaştırmalar yapmaya da gayret ediyoruz. Şimdi hepinizin malumu milli takım zamanı, milli maç dönemi. Hal böyle olunca da biz bu programı milli maçlar üzerine, Türk milli takımı üzerine, onun karakterleri üzerine kurmayı düşündük. Keyifli bir program hazırladık. Hadi başlayalım, geçmiş zaman olur ki diyelim. Efendim şimdi milli takımın unutulmaz geri dönüşleriyle başlayacağız. Şimdi milli takımın unutulmaz geri dönüşleri, şöyle bir bakıyorum. 90'lı yıllardan hatta son İsveç maçına kadar çok önemli, keyifli maçlar var. Tek tek bunlara şöyle bir bakalım. Efendim 1995 yılına gidelim. 1995 yılında A milli futbol takımımızın 96 Avrupa Şampiyonası'na gidebilme yolunda Üniversitesi'nde oynadığı İsveç maçı var. 23. dakikada Kenneth Anderson, sonradan Fenerbahçeli tabii olan, 1-0 öne geçiriyor. İşte görüntüde ekrana yansıdı. Emre Aşık'la Sergen Yalçın'ın golleri 1-0'dan 2-1'i yakalıyor ve o günün güçlü takımı İsveç'i 2-1 mağlup etmeyi başarıyor. Türkiye bizim 96'ya gidişimizin en önemli mücadelesidir. Fatih Terim yönetiminde önemli zaferlerden biri. İşte ekranda geliyor karşılaşmanın golleri. Kenneth Anderson Engin'i mağlup etmiş. Ardından da milli takım İkinci yarıda bambaşka bir kimlikte Emre Aşık ve Sergen Yalçın'ın golleriyle 2-1 kazanıyor. Bu 95'teki bir unutulmaz geri dönüş. Yanılmıyorsam ben bu maça gitmiştim diye hatırlıyorum ama önemli bir.
1: Kafayla atıyor bak.
0: Evet. Ve hatta çok da konuşulmuştu. Kafa hani şeyi yoktur, becerisi yoktur.
1: Ama kafaya hazırlanış, diye dengeyi kuruş, o çok nasıl, önemli. Futbol bilgisi o işte.
0: Evet. Ha. Hakikaten öyle. Önemli bir geri dönüşlerden biri değerli futbol severler. Geldik 99'a. Bu kez Euro 2000 yolundayız. 99'da işte ekrana yansıyor ya Finlandiya falan derken, Finlandiya deplasmanında 14. dakikada yenik duruma düşüyoruz. Hatta 2-0 oluyor skor ama 2-0'dan sonra müthiş bir geri dönüş. 4-2'lik skor. A milli futbol takımının önemli geri dönüşlerinden biri. Burada 3 olacak. 3-2 oluyor. Tayfur evet. Avutçu. Şimdi milli takımın yardımcı hocası en son. 4-2'lik skorla A milli futbol takımımız 2-0'dan gelip Finlandiya'yı mağlup ediyor. Euro 2000 yolunda en önemli zaferlerden biri. Bir Yunanistan maçı var. Bunu Yunanistan'da büyük infial yaratmıştı bu skor. Yani Euro 2008 elemeleri 1-0 geriye düşmüştük. 1-0'dan sonra goller yağmur gibi geldi. İlk yarı 1-1 bitmişti. İkinci yarıda tam 3

0: gol var. Kaleci hataları da vardı. Bu gol de miydi? Evet işte. O gollerin ardından yani çok çıkarken kaptırılan toplar, kaleci hataları derken 4-1'lik bir skor.
1: Bu da Tümer galiba.
0: O da Tümer. Kaleci de çok enteresan
1: evet,
0: goller,
1: çok goller yedi.
0: Yani.
1: Evet. Tümer tabii ya.
0: Tümer.
1: Suat Baba öyle derdi. Kaleye gördüğünüz zaman atabiliyorsanız şutu atın, her kalecinin enayi anı vardır derdi.
0: Bu da Gökdeniz Karadeniz.
1: Evet.
0: 4-1'lik skor Yunanistan için gerçek bir yıkımdı. Çok ağır eleştiriler gelmişti Yunan milli takımına. Euro 2008 elemelerindeki 4-1'lik geri dönüş. Hemen bir Norveç maçı var. Yine Euro 2008 elemelerinde, bakın Euro 2008 kendisi de çok önemli maçlara sahne olmuş ama bence elemelerde de çok kritik maçlar var. Norveç maçında da yine Hagen'in golüyle 12. dakikada yenik duruma düşüyoruz. Ardından 31'de Emre Belözoğlu 1-1 yapıyor. İşte bu golle zaten nasıl geri dönüşlerin geldiğini 2008'de birazdan göreceğiz. Ve 60. dakika bu golle 2-1 öne geçiyor Nihat Kahveci'nin golüyle. A milli futbol takımı Euro 2008'e gitme anlamında hani mucizenin başlangıcı bu maç aslında.
1: Tabii.
0: Norveç karşısında 1-0'dan 2-1'i yakaladığımız maç. Gelelim Euro 2008'e. Bunları, o bölümleri biraz sesli verelim mi çocuklar? Hadi bakalım.
2: Tuncay içeri hareketlendi. Gökdeniz. Tekrar Hamit. Gökdeniz. Nihat. Arda var içeride. Benaglio.
0: İlk maçında Portekiz'e yenilmişti Kemal abi.
3: Topa sahip oluyor. Evet. İsviçreliler. Geriye uzun top.
0: İsviçre ev sahibi.
3: Çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor.
0: Hakan Yakın. Murat Yakın.
1: Hakan Yakın sonra bir tane daha vurdu, atmadı.
3: Geçiyor millilerimiz karşısında.
1: Hatırlar mısın?
3: Offside kararı offside çıkmıyor bu pozisyonda.
0: Burada Volkan çok müthiş de yağmur çıkıyor. Vardı ya o maçta.
3: Offside, ağlara giden top.
0: Sadece üstüne 1-0 önde. İkinci yarı burada.
2: Offside Semih.
0: Semih offside pozisyonuna yakalanıyor. Arda Mehmet Aurelio ile başlıyor atak. Mehmet Aurelio da o şampiyonunda çok büyük fonksiyonu var.
1: Bir tane oynadığı kötü maç hatırlamıyorum. Tuncay, ne Trabzon'da ne Fener'de. Ne de milli takım.
2: Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa
3: Semih
2: ve gol.
3: Attı.
2: Semih atıyor ve Semih. Gol oluyor. Semih yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. Sen Jakob Park'ta İsviçreliler yıkılıyor.
4: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak. Bu tarzda oyunu oynayabilecek. Kafa toplarını vurabilecek.
0: Semih'in en formda dönemi herhalde değil mi?
4: Nihat'ın
0: ortası da adrese teslim.
4: Son derece yanlış.
0: Pas aslında. İşte buna orta dememek
2: çok
0: lazım.
2: Çok iyi bir zamanlama. Çok iyi yükseliyor.
1: Zaten buna Coşkun Özer'i rahmetli. Ve Coşkun abi çok kızardı. Şimdi. Ne ortası be? Pas der.
2: Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay ceza alanında. Tuncay, Nihat dokunamıyor.
3: Out. Çok.
0: Bunu mu diyorsun?
1: Yok.
3: Bravo Volkan.
2: Çok güzel. İnanın
1: attığı
2: güzel
1: golden Volkan hemen sonra.
0: Bu Hakan Yakın'ın pozisyonuyla.
2: Semih.
1: Attığı yanın golden Tuncay hemen sonraydı.
2: Arda
1: yani 2-0 oluyor.
2: Çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda.
0: Çekecek.
2: Arda. Ve gol.
0: Ömer abi. Kulakları çınlasın. Orada en az spiker kadar. Erdoğan galiba anlatan.
2: Parkta Türkler seviniyor. Bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda. Müthiş sıyrılıyor. Mükemmel.

0: mükemmel bir vuruş. Harika bir gol.
1: Evet, bu 2-1'lik zafer. Portekiz'in ilgisinden sonra gruptan çıkışın anahtarıydı zaten. Sonra tarihin en büyük geri dönüşü olabilir bu ya. Çek Cumhuriyeti maçına gelelim. Tabii. Yani son maçı mı? Grubun son maçı mıydı? Bu nasıldı ya? Hemen bir bakalım. 2-0 geriye düşüyoruz. Artık pek çoğunun
2: bu İsviçre,
1: bu İsviçre maçı. Çek Cumhuriyeti maçına gelelim.
2: Matejowski. Grigera. Grigera. Koller.
1: Jan Koller bu tarz toplarda.
2: O zaman o dönemin en iyi santraforlarından biriydi. Çek Cumhuriyeti,
1: evet. Çek Cumhuriyeti milli takımı da yani en iyi milli takımlarından biriydi bu. Milan Baroš falan yedekti diye hatırlıyorum ben.
2: Evet galiba. Güçlü değil mi o kaleci?
1: Evet.
2: Şahane de plonjon yapmış ha. Görmüş gitmiş ama.
1: Volkan kaleci. Volkan güçlü değil. Volkan bu maçta kırmızı görüyor sonda. Ha, evet, ondan sonra Hırvatistan maçında rüştü oluyor. Bu kötü bir gol. Klasik miydi bu?
3: Hakem değişikliği yaptırmadı. Eyvah eyvah eyvah.
0: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı.
1: 2-0, dakika 75 olmuş Kemal abi.
2: Evet.
1: Yani müthiş iş. Gol, gol, gol, gol. 15 dakikada 3 gol, müthiş iş.
0: Hamit getiriyor, Arda vuruyor, durur şimdi 2-1.
1: Ya bu 2008, daha elemelerden belli etmiş kendini.
0: Arda yine sahnede. Peter Cech, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor.
1: Peter Cech hani bunu direkt dibinde yakalayamadı. Asıl büyük hatayı birazdan yapacak. Yağmurla beraber.
2: Şuna baksana. Çek yani Peter
1: o Cech sırada mi? Chelsea'de miydi ya?
2: Oralarda bir yerler. Orada
1: Ercan.
2: Tabii oradaydı galiba.
1: Bir bak, ben sanki öyle diye hatırlıyorum. '88 ya. Chelsea'de tabii o sırada.
0: Sevinme sırası bizde.
3: 2-1'den sonraki arzumuz bu şu karşılığını verdi.
1: İnanılmaz bir hata yani. O dönem dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olarak gösteriliyor. Ve böyle bir top kaybı yapıyor. 87'den 88'e geçerken oluyor. Bu da 89. dakika.
0: Bir gol daha gelebilir.
1: Hamit.
0: Şimdi pas.
1: Nihat'ın alışı, topu alıp önüne alışı ve vuruşu muazzam ya. Muazzam ya.
0: Nihat çıktı sahneye.
1: Muazzam.
0: Türkiye seyrek finale gidiyor.
1: Hamit'ten topu alıp önüne bırakışı ve sonra altına girişi topun. Müthiş iş.
0: İnanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz.
1: Şimdi işte bunları özlüyoruz tabii. O yüzden cuma akşamı
0: koşuyoruz. İyi çalıştık.
1: Galibiyetin işte ardından böyle. Her ne kadar futbol hani o öyle bir futbol şu aşamada beklemek hayal olur ama yine de o milli takımı bir arada tutan, ülkeyi coşkuyla tek vücut yapan bu tarz galibiyetleri özlemişiz. Evet, geldik çeyrek finaldeki Hırvatistan maçına. O da müthiş bir maç. Hemen bakalım penaltılara giden maç, Hırvatistan maçı gelsin.
4: Ve ilk düdük sesi geliyor. Sırnav. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric. Direkten. Ve top dışarıda.
1: Önce direkt,
4: ikinci pozisyon top dışarıda.
2: Her şeyde şansın olacak.
4: Hırvatistan tüm atlarıyla.
1: Rakitic'le Modric o zaman daha taze.
4: Met vuruyor.
1: Yine toponun şuta var. Müthiş bir de öyle Valencia'da golü var. Bir bu sezon attı şeyde. Avrupa maçıydı yanılmıyorsam.
4: Modric'te kaldı top.
1: Burada da sıyırmış.
4: Tekrar Modric. Orta tehlike var. Rüştü ikamlede. Rüştü ikamlede. 90. dakika. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatma dakikaları başlıyor.

0: kafalara gidiyor. Ya uzatmada 119'da gol yiyorsun.
1: Birazdan Semih'e doğru. Arda'nın da yardımı var. Arda, Semih cezaları vuracak. Vurdu üstten dışarıya. Semih Şentürk. Arda, Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Be çok az farkla.
0: Bunlar hep çok önemli fırsatlar. Milli takım kaçırıyor. Uzatmanın ikinci yarısı efendim. 119. dakika.
1: Bravo, Rüştü. Rüştü çıktı.
0: Rüştü burada hatalı çıktı. Geri dönene kadar.
1: Gol pozisyonu.
0: Kalesinde golü gördü. Şimdi burada herkes tırnak içinde Rüştü'ye saydırıyordu.
2: Tabii.
0: Ama nereden bileceksiniz ki işte hayat böyle bir şey? Penaltılar sırasında Rüştü kahraman olacak.
1: O setti saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semih!
0: Gol!
1: Semih!
0: 120 artı 1.
1: Semih! 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç 1-1. Şaşkınlık var.
2: Vallahi olacak şey
1: değil. İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak
0: İnanılmaz
1: şey değil.
0: Bir şey.
1: Olacak şey değil.
2: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
1: Penaltılara kalıyor.
0: Bilic de neden uzadı bu kadar diyor. İsyan ediyor Modric. O sırada. Penaltılara kaldı.
1: Modric.
0: Ya Luka Modric'in topu dışarı attığı an.
1: Orada gol 1-0. Sırna. 1-1. Bakıyor Semih. Platik olsa Semih. Semih ve gol. 2-1 ama
0: bu
1: devam
0: 2000, Galatasaray'ın 2000'deki Avrupa zaferinde olduğu gibi şu penaltılarda iyi kotarıyoruz işi. Yani.
1: Rakitic dışarı attı.
0: Rakitic dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor.
1: Gol 3-1. Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı.
0: Ve işte Rüştü de bu kurtarışı yapınca milli takım yarı finale yükseliveriyor. Muazzam bir geri dönüş daha. 2008 masalsı bir dönemdi milli takım için. Şimdi geldik yıllar sonra 2015'e. Euro 2016'ya gitmeye çalışıyoruz. Maç 0-0. Zaten her şeyin denk gelmesi lazım. O sırada daha gelmemiş. O orada olacak, o orada olacak, o orada olacak. Efendim dakika 89. İzlanda, biliyorsunuz İzlanda da 3-0 mağlup olmuştuk. Bu karşılaşmada 0-0 gidiyor. O gole gelelim. Dakika 89. Selçuk İnan. Ya, belki hani geri dönüş anlamında ya zaten önde değillerdi diyebilirsiniz ama sadece bu gol yetmiyordu. Bütün olasılıkların tutması gerekiyordu. Tabii. Son 5 dakikada bütün olasılıklar tuttu. Her yerde goller atıldı. Selçuk İnan golü attı. Ve milli takım Euro 2016 vizesi aldı. 2008'den 8 yıl sonra böyle bir görülmüş. Acaba mı dedik ama Euro 2016 pek iyi geçmedi biliyorsunuz bizim için.
3: Sadece skor olarak olsa...
0: Tabii.
3: Yani dersin ki Tabii. Kötü geçti başka şeylerde.
0: Bir geri dönüşte bu geçtiğimiz yıl yaşadık. Yine bir İsveç maçı. Bakalım. Burada 1-0 Uluslar Ligi maçı. Tabii Lucescu yönetiminde. Önce 1-0 oluyor. Ardından İsveç 2-0 yapacak. Kalede Sinan Bolat var. Zeki'nin kaptırdığı top. Yani bu gole pek yapılacak bir şey yok. Müthiş yeri.
3: Güzel, çok güzel.
0: Değil mi?
3: Çok harika bir şut attı.
0: Ve 2-0'dan sonra ikinci yarı 2-1. Bu golle Hakan Çalhanoğlu aynı Arnavutluk maçında olduğu gibi 2-1 yapıyor. Burada skor 2-2'ye geliyor. Emre Akbaba sonradan oyuna girmişti. Bu son geri dönüşümüz efendim. Emre Akbaba burada 2-2 yaptı. Birazdan yine sahneye çıkacak. 90 artı 1. dakika ve o geçmiş günlerden bir esintiyle 2-0'dan 3-2'yi yakalayacağız. Avrupa Ligi'nde, Avrupa Uluslar Ligi'nde devam edemedik. Grup düştük ama bu da milli takımın unutulmaz geri dönüşleri arasında skor anlamında yerini aldı. Evet, bir futbolcu bir hikaye diyoruz Kemal abi. Bakalım hangi futbolcuyla tanıştıracağız izleyenleri. Şimdi Canavar Burhan'ın, Burhan Sargı'nın 1954 yılında Türk Milli Takımı'nın o güne dek kazandığı en büyük başarıdaki payından konuşacağız. Tabii. O hikayeyi aktaracağız. Dünya Kupası'nda katılmak için İspanya ile eşleşmişiz. Önce Madrid'de, sonra İstanbul'da iki maç var Kemal abi. Seyrettin mi?
3: O zaman averaj yok.
0: Averaj yok, evet.
3: Yani sen yendin, o yendi, bir üçüncü maç. Kural öyle o zaman.
0: İspanya'da 4-1 yeniliyoruz.
3: Evet.
0: Ama burada İnönü Stadı'nda 16 Mart 1954 efendim tarih. 16 Mart 1954'te rövanşta Burhan'ın bir sol volesiyle Burhan Sargı'nın 1-0 kazanıyoruz maçı. Böyle olunca üçüncü maç oynanıyor.
3: Üçüncü maç.
0: Üçüncü maç tarafsız sahada o golü şöyle anlatıyor Burhan Sargın. Suat topu kafayla indirdi. 18'in dışında topa bir vurdum. Ne ben gördüm ne de kaleci gördü. Kimse topun nasıl girdiğini anlayamadı kaleye diye. Roma'da mı o maç?
3: Roma'da, evet.
0: Tarafsız sahada. Bu o takım.
3: O takım.
0: Vay be.
3: Öf öf öf. Zeybek Çetin bile var bak Suat'ın solunda. Çetin Zeybek'tir onun adı da ama top dünyasında Zeybek Çetin'dir. Dalyan'da bile oynadı vefatından bir süre önce yani emekli olarak.
0: İspanya'nın İspanya olduğu dönemler yine.
3: Evet.
0: 1-0'dan sonra bu Roma Olimpiyat Stadı'nda bu maç. Şu gördüğünüz stat. 17 Mart 1954'te. Nasıl oluyor ya? Yanlış olması lazım bu tarihin o zaman.
3: Niye?
0: Bir gün sonra gözüküyor. Ben de o tarih yanlış o zaman.
3: Ha, tarih olabilir, evet.
0: 16 Mart. Ben bir hafta sonra diye hatırlıyorum. 2-2 bitiyor maç. Yalnız Burhan Sargın yine gol atıyor.
3: Tabii.
0: Suat Mamat'ın bir golü var. Geçenlerde evet. Hani bir
3: Röveşatasını
0: direğin üst direğin oradan vermiştik. Ve bu uzatma penaltı uygulaması falan yok. Şeyle gidiyoruz.
3: Kura'yla
0: gidiyoruz.
3: İtalyan çocuk.
0: Nasıl bir etki yaratmıştı o zaman ülkede? Ve Burhan Sargı'nın bu milli maçlardaki çıkışı arka arkaya böylesine önemli maçlarda attığı goller onun kariyerine nasıl etki etti?
3: Şimdi Canavar Burhan zaten.
0: Niye Canavar demişler?
3: Canavar şuradan. Şimdi Burhan abi Ankaralıdır. Altındağ'dan geldi yanlış hatırlamıyorsam yani. Yani Burhan abi Ankara'da biraz Efe'ydi öyle diyeyim. Zaten yürüyüşü de Burhan abinin böyle hani eskiden dayılar yürürdü ya.
0: Evet.
3: Oradan bu yani Canavar Burhan, Canavar lakabını Burhan abiye yapıştırdı futbol seyircisi. Canavar Burhan Fenerbahçe'nin profesyonellik ilan edildikten sonra efsane takımındaki Selahattin Samim Halil, hatta sonra Erol abi, Ayva Erol. Lakabı yeni mukavele için yüksek para istemelerine karşın dönemin Fenerbahçe Başkanı Osman Kavrakoğlu rahmetli, aynı zamanda Demokrat Parti Milletvekili, yanlış hatırlamıyorsam Büyük Millet Meclisi reis vekillerinden de biriydi. Ya yapmayın etmeyin işte bütçemiz şu kadar, tamam profesyonel filan ama yok işte biz 5 lira yerine 15'er lira isteriz gibi bir çıkışla karşılaşınca nereye isterseniz gidin arkadaş dedi. Sizi dedi bu parayı vermeyiz biz Fenerbahçe olarak, veremeyiz dedi.

0: ve söz konusu futbolcular.
1: Münekkit ne Kemal abi? Münekkit, bir İspanyol münekkidin isabetli görüşü.
0: Kritik yazarı. Tenkit yazarı. Dedi ki biz bu parayı size veremeyiz. Kulübün böyle bir parası yok. İsteyen istediği yere gidebilir dedi. Ve o efsane oyuncular Adalet'e gittiler.
2: Evet.
0: Meşhur Adalet
2: burada
0: olayı.
2: Burada da anlattığımız.
0: Şimdi Cihat abi topu bırak kaleci. Yani bir anda Fenerbahçe zaten o zaman şimdiki gibi 28 oyuncu yok. 14 oyuncu anca var. Bir anda çöktü. O arada işte Canavar Buran sonradan canavar lakabını
2: böyle atıyor.
0: Buran Sargın Ankara'dan alındı. Abdullah Matay alındı. Akgün Kaçmaz Karabomba Akgün alındı. İlhan Selçuk alındı. Kaleci Selahattin Kling Selahattin alındı. Ve Fenerbahçe böyle 7-8 tane umut veren gençleri kadrosuna kattı. İşte o transfer hamlesinin, yani Türkiye'deki en önemli transfer hamlelerinden biridir o. Canavar Burhan da onlardan biridir. Girdi takıma santrfor olarak. İşte milli takımda goller.
2: Yani
0: tabii.
2: Mesela Güney Kore meşhur o 7-0'lık maç var ya, orada da hat-trick yapmış.
0: Tabii yaptı. Ve Canavar Burhan Fenerbahçe'nin vazgeçilmez santrforu oldu. Sonra ne oldu? He?
2: Ne oldu? Bu da Güney Kore maçı.
0: Sonra ne oldu? Adalet fabrikaları sahibinin kızıyla evet. Evlenip Adalet'e gitti. Yani o başka bir şeydir tabii.
2: Anladım.
0: Yani o başka bir şey. Ama Canavar Burhan bizim futbolun santrfor diye adlandırdığımız eski şeyle, tanımıyla önemli isimlerinden biridir. Yani iyi bir Fenerbahçelidir. Hani şey değil. Yani sonradan olma falan değil, öyle iyi bir Fenerbahçelidir. En büyük özelliklerinden biri de Ender. O zamanki kurallarda aynı hiza offside'dı. Şimdi kaldırıldı biliyorsun son şeyde. Aynı hiza offside olmuyor. Burhan abi, ben rahatlıkla Burhan abi diyebilirim. Türk futbolunda kıl payı olsa dahi ofsaytı en güzel yediren oyuncuydu hakeme. İnanılmaz bir şey. Yani çabuk dönüşünden, ani çıkışından filan, işte oyunu takip edişinden falan kazanılmış bir özellikti bu. Yani bugünkü gibi çizgi çekme olsa, hani çekiyorlar ya,
2: evet.
0: Çizgi çekme olsa, yani Burhan abinin 10 tane pozisyonunun 6'sı offside'di. Ama şahane yedirirdi, alır gider golünü de atardı. Yani çok önemli bir değeriydi. Hem Türk futbolunun, dolayısıyla da Fenerbahçe'nin. Sonra Adalet'te de iyi işler yaptı. Ondan sonra da zaten o dönemdeki futbolcular futbolu çok erken yaşlarda bırakırlardı. Evet, Lefter hariç.
2: Evet, onu konuştuk.
0: Lefter hariç. Bırakırlardı yani, yorulurlardı, sıkılırlardı, usanırlardı. Toplar malum, sahalar malum, ayakkabılar malum, para yok. O yüzden de...
2: Bir şurada önümde şöyle bir not daha var. A milli takımda gösterdiği başarıyı ordu milli takımında da tekrarladı. Her ülkenin ordu milli takımında üst düzey profesyonel futbolcuları da oynatması o dönemde tabii meşhurdu. Copa Fontaine. Fransa.
0: Fransa tabii.
2: Fransa ile 1955'te İtalya'da düzenlenen dünya şampiyonasında, ordu şampiyonasında, dünya orduları arası futbol şampiyonası. Roma Olimpiyat Stadı'nda finale kalıyor Türkiye.
0: Tabii.
2: İtalya'yı 3-2 yeniyor ev sahibi. Yine Canavar Buran gol atıyor.
0: Atar. İşi bu.
2: 2-1 yenikken yine o atıyor. 2 golü de o atıyor. Tabii. Bir yıl arayla Roma Olimpiyat Stadı'nda önce tabii Dünya Kupası finallerine gidişi sağlıyor. Ardından ordu şampiyonu, ordu Dünya Ordular Arası Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk, o da büyük iş o zaman.
0: Ama yani bizim ordu milli takımımız o dönemde, yani
2: tamamıyla profesyonel.
0: Diyebilirim ki dünyanın en iyi ordu milli takımıydı. Süreç bir 10 sene diyeyim. Kimler yok ki?
2: Diğerlerinde normal ordu mensupları da oynuyormuş. Aralarda 1-2 oyuncu varmış.
0: Aralarda 1-2 oyuncu var. Biz Amerika'yı kaç? 19-0 mı?
2: Var. Onu yapmıştık.
0: Yendik. Yani hakikaten bizim ligimizin en üst düzey kaliteli oyuncuları askerlikleri süresince ordu milli takımının mensubu olarak sahaya çıkar, önüne geleni temizlerlerdi. Yani

0: vardır ki bir tane. Ben yani yaşantısı sebebiyle, yoksa klasına her zaman şapka çıkarmışımdır, alınmaması gerektiğini savunmuştum. Canavar Buran da bana dedi ki, ya yapma Kemal, adam ölüye gol attırır dedi. Abi dedim, attırır. O tarafını inkar etmiyorum ama ölüyü bulursa attır. Ya bulamazsa dedim. Ya yapma dedi. Aldılar. Sonra gitti biliyorsun, olmadı. Uzatmıyormuş.
1: Peki. Hadi unutulmaz anlar diyelim o zaman. Unutulmaz anlarda sizi yakın tarihte bir unutulmaz anı götüreceğiz. Milli takımla ilintili. Neden önemli? Onu da zaten bir sonraki başlıkta göreceğiz. Evet efendim, gidelim unutulmaz anlara. Şimdi size skorlar söylüyorum. 8-0, 5-0, 0-0, 8-0, 1-0, 1-0, 4-0, 2-0, 0-0, 2-1. Bunlar bir milli takımla oynadığımız maçlar. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi iki tane de 8-0 olunca İngiltere ile oynadığımız maçlar. Dikkatinizi çekmiştir hemen. 8-0, 5-0, 0-0, 8-0, 1-0, 1-0, 4-0, 2-0, 0-0. Gol atamamışız. İki beraberlik var ama gol yok. İşte o ilk gole gidelim. O unutulmaz anı bir kez daha yaşayalım istedik. 8 mağlubiyet, 2 beraberlik, 31 gol atmış İngiltere milli takımı. Biz henüz gol atamadık. Bugün bir ilki başarmayı istiyoruz. Golü istiyoruz. Hatta belki de galibiyeti istiyoruz. Neden olmasın? Oğuzhan Volkan'a doğru. Volkan kaleci ile karşı karşıya. Gol pozisyonu, gol! Hakan'ın golü milli takım beraberliği yakaladı. Bu golü tarih yazacak. Bu golü tarih yazacak değerli futbol severler. Hakan'ın golüyle milli takımımız beraberliği yakalıyor. 14. dakika. Tekrar tekrar izleyelim bu golü. Onlar ofsayttan attı. Biz bileğimizin hakkıyla. İşte Hakan topu böyle yolladı İngiliz ağlarına. Tarihimizdeki ilk gol bu. Tarih Hakan'ı, tarih bu akşamı yazacak. 1-1 değerli futbol severler. Ben tam İngiltere ile oynadığımız o 10 karşılaşmayı sayarken milli takım İngilizlere karşı tarihimizdeki ilk golü Hakan Çalhanoğlu ile işte böyle buldu. Evet. O da bize nasip oldu. İlk golümüz bu. Tek gol olmadan üzerine koyarak, evet, devam edebilmeyi diliyoruz tabii. Manchester'da İngilizler 2016 öncesiydi bu. Euro 2016 öncesiydi diye hatırlıyorum. Hem onlar hem biz hazırlanıyoruz. Manchester'da City'nin stadıydı bu. İttihat'ta yanılmıyorsam. Yani işte şu skorlara bakınca tarihi bir gol. Orada 2-1 mağlup olduk ama son dakikalarda yedik. Kaçırdığımız fırsatlar da vardı. Orada sonra konuştuğumuz İngiliz gazeteciler de hani tek gol atmakla kalmayıp kaybedeceğimizi ve hani biz İngiltere'nin o kötü tarihini biz yaşayacağımızı düşündük bir an demişlerdi maç sırasında. Hani ilk golün üzerine bir de ilk galibiyet olsa, evet, çünkü pozisyonlar var bu maçta, gerçekten bambaşka bir tarih olur.
0: Şurada şu pozisyonu izlerken bir şey anlatmak istiyorum. Türkiye'de son 15 yılda diyeyim, 20 yılda bir tane oyuncuya çok acımışımdır, o da Volkan Şen. Çok üzülmüştür, üzülmüyor. Yani kendi oğlum, kardeşim olsa ancak bu kadar üzülürüm. Hı hı. Bu kadar iki ayaklı, iki kanatlı adam geçebilen, kolay geçebilen teknik kapasitesi. Ya yani iki ayakla iki kanatlı adam geçmek çok zor şeydir. Şurada attırdığı gol de öyle. Yani bu kadar kabiliyetli, üst düzey bir oyuncunun bu kadar çabuk yok oluşu hakikaten beni cidden üzmüştür.
1: İşte hep.
0: Yani başka şeyler de var. Şimdi burada anlatmakta yarar yok.
1: Anladım.
0: Yurt dışlarına falan.

0: bir sebepten dolayı gitmek falan Bursa'dayken. Oradan işte transfer, yani hakikaten Bursa'nın şampiyonu.
1: Yazık edenlerden tabii, kendisine
0: Bursa'nın tarihindeki tek şampiyonluğun ben %70'i bu Volkan'la Sercan'a aittir. Bana daha başka bir iddiada bulunacak varsa karşıma gelsin. Bu Volkan'la Sercan'a aittir o şampiyonluk. Ağırlıklı olarak Volkan'a. Ama bu kadar yetenekli, bu kadar çabuk, süratli bir kenar oyuncusu, iki ayaklı kendini bu kadar çabuk. Şimdi nerede oynuyor mu? Oynamıyor bilmiyorum. Takip edemiyorum. Yok.
1: Yok. Evet, yazık. Peki bir unutulmaz anı bu şekilde hatırlamış olduk. İngiltere'ye ilk ve tek golümüz şu ana kadar 11 maçta yanılmıyorsam.
0: Antrenörler kim?
1: Oho, kimler yok ki? Hayır, bu
0: 8'liklerde.
1: Bir tanesine Denizli.
0: Öbüründe de Candan Taran. Burada İstanbul'da.
1: Candan Taran o sırada da Jupp Derwall koordinatör gibiydi galiba.
0: Erdoğan Şenay rahmetli federasyon başkan yardımcısı. Aynı zamanda milli takımlar sorumlusu. Candan da çok iyi dostuydu. Benim de mahalle top arkadaşımdı rahmetli. O teknik direktördü. Hangisi önce oynandı iyi bilmiyorum ama İngiltere'de yediğimiz 8'den önce hocamız neler söylemişti? Diye bir 8'de o oldu.
1: Yeah. Peki o zaman o maçın ne etkileri olmuş? Bence şimdi şu başlık onu gösterecek. Gidelim geçmiş zaman olur ki diyelim ve o 8-0'lardan birinin bir kahramanına bakacağız şimdi.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Zarafet'in sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanlar geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Murat Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo.
1: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, iyi haftalık getir.

0: Ürettiğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: Şener.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Haziran 1550 Osmanlı mimarisinin başyapıtlarından biri olan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı. 1891 İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
8: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Umran Oto Ekspertiz.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan elektronik ilan doğrulama sisteminin ardından satılık taşınmaz ilan sayısı %26 azaldı. Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

0: Herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Savaş Çorlu ve Yusuf Tokaç konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerle karşınızda olacağız. Hoş geldin Savaş Çorlu.
1: Hoş bulduk sevgili Kerem, iyi yayınlar.
0: Yusuf Tokaç hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Amini futbol takımımızla bir açılış yapalım. Artık saatleri sayacak pozisyona geldik. Amini futbol takımımız Dünya Kupası D grubu ilk maçında sabaha karşı Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde hazırladığımız haberi ekranlara getirelim. Sonrasında milli takımımızla ilgili uzun uzun konuşacağız.
3: A milli futbol takımı 24 yıl sonra mücadele ettiği FIFA Dünya Kupası'nda ilk sınavına çıkıyor.
4: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
5: Gol.
3: Yıldızlı ekip D grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşılaşacak. Milliler rakibini yenerek dev turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.
4: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
5: Gol.
4: Yunus!
3: D grubunda Türkiye ile Avustralya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay'da yer alıyor. BC Play Stadında oynanacak Avustralya-Türkiye mücadelesi Türkiye saatiyle pazar sabahı 07'de oynanacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. A milli futbol takımı D grubunda daha sonra 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
0: A milli futbol takımımız Avustralya ile kozlarını paylaşacak. Tabii ki turnuvaya galibiyetle başlamak son derece önemli. Gruptaki rakiplerimizden ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri Paraguay karşısında 4-1'lik bir galibiyet aldı. Tur için şimdiden avantajlı bir netice elde ettiklerini belirtelim. Eğer biz de Avustralya'yı yenersek Birleşik Devletler'le ilk 2'de kafa kafaya olacağız. Tabii ki kötü bir sonuç söz konusu olursa bunu arzu etmeyiz. Şansımız bitmeyecek. Önümüzde 2 karşılaşma daha olacak ve hedef tabii ki gruptan çıkmak. Mümkünse de bunu lider olarak yapmak. Savaş Çorlu, beklentilerin neler? Turnuvayı tabii ki takip etmeye çalışıyoruz. Saatler de biraz dengesiz ama uzun bir yaşamla beraber hem mesai hem maç takibi izleyebiliyoruz karşılaşmaları. Hem turnuvanın açılışını nasıl bulduğunu merak ediyorum hem de milli takımdan ne bekliyorsun Avustralya'ya karşı ki esas konumuz bu.
1: Açılış maç öncesi güzeldi. Her zaman olduğu gibi etkinlikler, tanıtım, görsel şovlar, şarkılar hepsi tamam. Ama maç hani genelde açılış maçları daha hareketli, daha böyle güzel, bol çekişmeli pozisyonlu olurdu. Çok açılış o açıdan biraz herhalde futbol olarak tat vermedi ama açılış her zamanki gibi güzel oluyor. Ne bekliyorum dersen, ya bizim hepimizin Türk milleti olarak beklentimiz en az bir çeyrek final. Bizim öyle bir kadromuz var. Beklentiyi yüksek tuttuk. Hatta sürprizi de biz olabiliriz diyoruz. Bunu genel olarak birçok futbol severle konuştuğumuz zaman, arkadaşlarla sohbet ettiğimiz zaman da ya bu turnuvanın sürprizini bizim oyuncularımız, bizim millilerimiz yapabilir diyoruz. Güzel şarkılar, türküler, hatta bütün o milli maç öncesi hep böyle hazırlanan şarkılarda ama bu sene şey dikkatimi çekiyor. Bütün o futbolcuların gol sevinçlerinden oluşan bir görsel var. Benim kızım bile onu ezberlemiş. Bütün hepsini tek tek o şarkıyla beraber yapıyor. Dolayısıyla böyle bir güzel ortam var. Sabah erken saatlerde hepimiz izleyeceğiz. Beklentimi tekrar söylüyorum. Yüksekte tutmak istemiyorum. Adım adım bakmak istiyorum. Mesela ben ABD'nin bu turnuvada bir sürpriz yapabileceğini düşünüyordum. O beni şaşırtmadı. Oyun olarak da baktığın zaman sert, agresif, özellikle 55-60'tan sonraki oyunları, bizim maçta da bunu yapacaklardır mutlaka. ABD'nin yıllardır bu futbolun içindeyse turnuvayı takip ediyorsun. Bu seneki kadar ben böyle bir iddialı olduklarını görmüyorum. Görmedim de daha doğrusu. Şimdi kadro olarak da baktığın zaman 3 tane oyuncu saydığın zaman ABD'den sayamıyorduk mesela. Ben yıllarca ABD kadrosu açıklandığı zaman çocukluğumdan Fredel'i gördük. O da Galatasaray'dan mesela bildiğimiz için. Ama bu sene şöyle bakıyorum. Bunlar kim diye araştıracağımız oyunculardır. Hepsi yani Kene'ye bakıyorsun Juve'de oynuyor. Blagun bakıyorsun Monaco'da oynuyor. İyi goller atıyor. Dün de 2 tane güzel gol attı.
0: Pulisic
1: zaten çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla ben bu turnuvada sürpriz olursa benim hiç sürpriz olmaz ama biz sürprize fırsat vermeyeceğiz. Kendi elimize bakacağız. Avustralya zor bir rakip değil. Sert bir rakip. Şu zamanda saat futbolcu sıcaktan etkilenir, etkilenmemesi mümkün değil.
0: Bu arada sıcaktan en az etkilenecek olan takımlardan biri grup aşaması için söylüyorum, milli lazım. Takımımız.
1: Tabii evet. Çünkü bunlara alışkınız biz iklimimizden.
0: Hayır, ondan dolayı değil. Oranın saatiyle geç olduğu için hava sıcaklığından o yüzden biraz daha az etkilenecek takım.
1: Yani bunu aslında baktığın zaman futbolcu sıcağı çok fazla şey yapmıyor. Çünkü çok sıcaklarda maç yapıyorsun. Yani tamam İngiltere'de belki çok fazla sıcak değil ama bizim Türk oyuncuların burada çoğu sıcağa alışkın. Atmosfer zaten etkilemez. Futbolcular giderken buna inandılar, inandırdılar. Bize bu umudu verdiler. Ben açıkçası inanıyorum. Sabahleyin inşallah güzel bir 3 puanla başlayıp sonra Amerika'ya bakarız ama ben açıkçası bir ara bir kelime etmiştim. Yani biz öyle bir takımız ki buradan lider çıkarız. Dengesiz demeyeceğim ama yani buna dilim bile varmıyor. Bir kere söyledim yine söyleyeyim. Sıfırda bir çekebiliriz. Yani milli takımda müthiş bir oyuncu topluluğu var. Teknik adam da şahane. Futbolcuların çok saygı duyuyor. Bireysel oyuncularımız çok fazla. Sıkıştığı anda maçı çevirebilecek oyuncular fazla. Acaba biraz sertlik olur mu? Bunu biraz benim kafamda şey var. Çünkü bizde Barış bir tarafta sert. Kenan Yıldız sert oynayabiliyor. Hakan oynayabiliyor. Arda'dan beklentimiz çok yüksek. Arda'yı sıkıştırdıkları zaman kilit açma açısından baktığınız zaman biraz böyle sıkıntılar olabilir mi? Ama ben kötü düşünmek istemiyorum. Yine beklentim, düşüncem, her şeyle bu gruptan bizim lider çıkma ihtimalimiz var. Amerika'nın galibiyetine rağmen.
0: Hocam rakibe baktığımızda onlar biraz daha fiziksel bir takım. Ve kontra atak kovalama olasılıkları yüksek. Yani top daha çok muhtemelen bizde olacak. Beklentimiz o yönde. Kalitemiz de zaten bunu epey çağrıştırıyor. Hangi açıdan bize problem çıkarabilir Avustralya?
2: O fizik açısından en başta konuştuğumuz gibi fizik. Fiziksel olarak. Yani biz daha yumuşak bir takımız. Aya pas yapmaya çalışan. Rakip bizden daha fizikli olduğu kesin ama bizim oyun kalitemiz, futbolcu kalitemiz zaten şu ana kadar benim izlediğim başlangıcından beri hani Güney Afrika, Meksika maçından itibaren Çekya Güney Kore maçı, Amerika maçı derken işte Kanada maçı bakıyorum ben de bir kıyaslama yaptım. Bizim kalitemizde olan futbolcuların çoğunda yok zaten. Bir Kenan Yıldız
1: fizik
2: yok,
1: olarak
2: Arda
1: işte.
2: Yok. Şöyle yumuşak futbol oynuyoruz ya biz yumuşak. Belki ondan kaybedebiliriz ama top bizde olursa eğer devamlı onu kaybetmediğin sürece sıkıntı olmaz. Ama kaybettiğin zaman büyük bir ihtimalle sıkıntı olur. Özellikle benim en çok korkum milli takım açısından duran toplar. Duran toplarda sıkıntı yaşayabiliriz. Onun haricinde biz ne olursa olsun Avustralya'yı kendi kalemize yaklaştırmamamız lazım. Duran top faullere çok dikkat etmemiz lazım. Bizim en çok dikkat edeceğimiz şeyler başında bu geliyor fiziksel açıdan diye düşünüyorum. Fakat dediğim gibi hele bu Dünya Kupası'nın başlangıcındaki o Meksika Güney Güney Afrika maçı yani çok dedik herhalde böyle olmaz. Bundan sonra birazcık düzelir diye düşündük. Sonrasında Çekya Güney Kore çok iyi bir takım. Arı gibi koşuyorlar, mücadele. Çok önemli futbolcular var mesela. Onun haricinde işte Amerika Paraguay da iyi takım. Paraguay'ı da es geçmemek lazım. Hani Amerika ekstra iyi oynadı. O ayrı bir konu. Hani kendi kalelerine gol attıktan sonra birazcık moral motivasyon çöküntüsü yaşadılar. Fakat sert bir takım. Onlara göre bakıyorum sertlik açısından. Biz daha az sert oynayan, daha yumuşak bir takımız. Bizim bana göre en büyük dezavantajımız bu olur ve duran toplar olur. Onun haricinde bu hızlı futbolu onlar gibi, en az onlar gibi oynayacağımıza zaten kendi futbolcularımızın kaliteli onların çoğunun üzerinde olduğunu burada tek tek isim vererek de sayabilir. Bir Barış Alper yok mesela. Bir Kenan Yıldız yok. Bir Arda yok. Bir Hakan Çalhanoğlu, Orkun. Bunların çoğu yok. Bir Can Uzun yok. Yani bir sürü futbolcu sayabiliriz. Fakat biz kalitemizle bence bunların hepsini geride bırakıp hani dezavantajımızı geride bırakıp avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum.
1: O Venezuela maçında o sertliğin bir provasını yaptık hocam. Orada gördüler yani. Çünkü maçlarda da mesela ben o sertliği bekliyorum demiştim Venezuela maçında.
2: Evet.
1: Biraz orada işte ikili mücadele bırakmadan da bir topu sende olacak. Uzun toplarla mümkün olduğu kadar çıkmaya çalışacaksın. Bir de golü erken bulacaksın. Golü geç bulduğun her türlü oyunda sıkışma olur yani.
2: Ama Amerika ondan dolayı zaten avantaj sağladı. Kendi kalelerine attılar. Moral motivasyonundan çöktüler. Ondan sonra ikinci golü attıktan sonra Amerika devamını getirdiler. Şöyle Amerika'dan örnek vermemin sebebi erken gol buldu. 7. dakikada. Ondan kaynaklı. Diğer maçlarda kalite çok düşüktü. Bir Güney Kore maçında iyiydi. Güney Kore iyi takım. Çok iyi futbolcuları var. Çok mücadele ediyorlar. Koşuyorlar. Ayağa çok iyi pas yapıyorlar. Sistemleri var en azından. He, fiziksel olarak çok ekstra değiller ama onlar da dediğim gibi ikinci bölge, üçüncü bölgede yani kendi rakibi kendi sahalarını yaklaştırmamaya çalıştıkları için kendi dezavantajlarını bildikleri için ona göre futbol oynuyorlar. Biz de ona göre oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Hani Avustralya'ya karşı onları kendi sahamıza çok fazla yaklaştırmadan topun bizde kalmasını sağlayarak, dediğim gibi bireysel hatalar olmadığı sürece ben çok daha rahat olabileceğimizi düşünüyorum yani.
0: Milli takımımızın muhtemel 11'ini aslında bir göz atabiliriz ki Avustralya ile ilgili de yine konuşacağız. Özellikle acaba sistemleri bizi zorlar mı? Buna kafa yormamız gerekiyor. Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Yunus, Barış Alper, Kerem. Beklediğimiz 11 bu. Kenan'ın bir sakatlık durumu söz konusu. Toparlandı, oynayabilir ama hoca belki direkt olarak başlatıp riske etmek de istemeyecektir diye tahmin ediyoruz. O yüzden böyle bir 11'imiz var. Burada Orkun'un yerini acaba savunma güvenliğini yine düşünerek İsmail olur mu? Bu bir soru işareti. Kerem'in yerine acaba Can Uzun'u görebilir miyiz? Çok fazla aslında üstüne konuşulabilecek konu var. Ferdi de yine bir sakatlıktan döndü. Orada Eren de bir alternatif oluşturabilir. Nasıl gördün Savaşçıoğlu bu 11'i? Ben alternatifleri de söyledim. Belki ben üstüne düşünebiliriz.
1: Senin söylediğin alternatiflerine katılmamak mümkün değil. Kerem'in olduğu yerde o agresif oyundan bahsedersek, Venezuela maçında Deniz'i görmüştük. Sanki biraz daha böyle fiziğe dayalı olacağı için orada İsmail de bu işleri çok iyi yapabiliyor. Daha böyle pırpır, daha ikili mücadelelerde dirençli bir oyuncu.
0: Yani ben Deniz'i saymadım ama Deniz de hakikaten bir alternatif olabilir.
1: Ben Deniz'i Venezuela maçı, bu tip maçların bir provası olarak gördüğüm için ben hatta dedim ki Avustralya'lık maçında oynarsa benim sürpriz olmaz. Çünkü fizikli bir oyuncu, füleli bir oyuncu.
0: Avustralya'nın da üçlü savunmayla oynayacağını belirtelim.
1: Ben direkt baktığım zaman diğerlerine katılmam mümkün değil ama orada Kerem'e yer açıp belki de Kerem'i, çünkü burada 55-60'tan sonrası da önemli. Bazı oyuncular orada da kullanabilir. Çünkü maç 0-0 gidiyor. Sen orada daha dirençli, daha böyle hareketli, daha fiziğe dayalı oyun düştüğü anda kullanabileceği oyuncular var. Ama santroforla başlayacaksa bir Deniz'i orada sanki görebiliriz gibime geliyor. Çünkü onun maçı olacağını düşünüyorum ki Venezuela maçında da iyi sinyaller verdi bu maç için yani.
2: Stoperlerin arkasında koşulardan dolayı ben şimdi üçlü oynayacağını söyledi ya Kerem.
0: Beşli hatta.
2: Hatta beşli çünkü beklerle beraber ama çok çabuk geriye gelmeme ihtimalleri var. Bizimkiler kenarda Kenan Yıldız, Barış'la beraber bir de Kerem'in oynayacağını düşünüyorum ben bu maçta özellikle. Can'dan ziyade. Çünkü üçlü oynadığınız zaman, ileri çıkarttığınız zaman o stoperlerin ya da işte üçlüde en geride sarkık libero gibi eski tabirde oynayan yanında da iki tane stoper gibi düşünün. Bir de iki tane bekler var. Onların arasında hızlı koşular atabilecek olan Kerem'dir bence.
0: Evet.
2: Ondan dolayı ben Kerem'in oynayacağını düşünüyorum. Hocanın tercihin o yönde olacağını düşünüyorum. Çünkü kanatlar çok önemli. Üçlü oynayan takımlara karşı özellikle. Ve o sarkık libero dediğimiz tarzdaki adama üzerine gidebilecek çabuk pozisyonda bir Kerem var. Can'dan daha
0: çabuk.
2: Daha çabuk olduğu için.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. Belki biraz üstüne kafa yorabiliriz. Zaman zaman Barış Alper'le Kerem'in yer değiştiğini görebilir miyiz? Çünkü rakibin üçlüsü epey fizikli. Barış Alper de o koşuları yapan ve fiziksel mücadelede de biraz daha problem çıkarabilecek bir oyuncu.
2: Evet, kesinlikle. Çünkü üçü de birbirine benziyor o konularda. Yer değiştirerek oynayabilirler. Hani şöyle düşünün. Bir 4-6-0 gibi düşünün mesela. Hani forvetsiz gibi düşünüyorsunuz ama aslında o çabukluklarıyla onu kapatıyorlar orada. Bir Kenan bile oynasa. Çünkü Kenan'ın son vuruşları hepsinden daha iyi.
0: Evet.
2: Hem çabuk. Aslında Kenan oynasa daha iyi. Bana göre de Kenan o biliyorsunuz 18'in içinde hepsinden daha iyi son vuruşu olan birisi. Can Uzun ayrı forvet değil. Ama Kerem, Barış, Kenan üçlüsü olursa orada değişme olarak senin dediğin gibi oynayacaklardır. Birbirinin açıklarını bu şekilde dinlenerek oynayacaklarını düşünüyorum ben. Kapatacaklarını düşünüyorum. Mesela orada Yunus topun bizde kalmasını Avustralya maçında sağlamaya çalışacak bence hoca. Şimdi tek ön liberolu 4-1-2-3 gibi düşündüğün zaman 4-1-2-3 orada belki Orkun da oynayabilir. Bu maçta Orkun'u bile tercih edebilir diye düşünüyorum Yunus'tan ziyade olabilir. Ha, orta sahaya kalabalık tutacağın zaman da İsmail'i oynatacaktır diye düşünüyorum ama Avustralya maçında orada tek başına kadroda gördüğümüz gibi Hakan'ın oynama ihtimali tek başına.
0: Hakan Orkun'u bekliyoruz ilk etapta.
2: Orkun olabilir evet. Yani 4-1-4-1 gibi düşündüğün zaman 4-1-2-3 gibi Orkun'la ön tarafında da Hakan Arda gibi olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Bakalım alternatiflerimiz tabii evet. ki var ve çok sayıda önemli oyuncuya da sahip olduğumuzu ifade edelim. Barış'ın başlamasını bekliyoruz ama Kenan'da bir şüphe var dedik. Acaba ne kadar hazır? Onu da tahmin edebilmek, öngörebilmek zor. Önümüzde oynayacağımız grupta iki maç daha var. Ve kağıt üstünde en zorlu karşılaşmamız da bu değil. Acaba hoca ne düşünecek Kenan'la ilgili tercihini yaparken?
1: Yani başlangıç her şeyden daha önemli. Baktığın zaman ben eğer varsa oynama potansiyeli, hep şunu söylerim. Hoca hazır değil deyip hani bazı derbide bir futbolcu üst tokaç oynayacak mı oynamayacak bir hafta konuşuyoruz. İkinci haber. Eğer varsa ilk 45 dakika bile oynayacak olsa ben başlangıç. Evet turnuva uzun ama Kenan'a bu maçta ihtiyaç var. Net. Başlarım. Sonra ikinci. Başlamıyorsa alternatifleri de var. Orada Yunus da var baktığımız zaman. Ama ben biraz hücum attığını, Kerem hareketli bir oyuncu. Doğru. Ama olası bir kötü sonuçta. Bu sefer Can Uzun gibi, az önce de ifade ettim Deniz gibi oradaki hücum attı. Şimdi ben savunma hattına bakıyorum. Savunma hattında ya çok büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. İki tane filoli boylu bir oyuncu var orada. Ozan Tufan da belki. Ozan da olabilir. Belki Kabak. Kabak da olabilir. Tufan dedim. Ozan Kabak da olabilir. Ama orta sahada bir değişiklik beklemiyorum. Bu üçlünün kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Orada Yunus var. Kenan'ı ben bir şekilde başlayacağını düşünüyorum ya. Kerem konusunda tereddütlerim var. Ama Yusuf Hocam doğru söylüyor. Daha hareketli fakat son vuruşlarında kontrolsüz bir Kerem var. Yani bazen vurduğunu net yapabilen, bazen 5 tane de 3 tane de yapamayan bir Kerem de var. Hı-hı. Orada o işin daha iyi yapabilecek 2 tane de oyuncun var. Burada bitiren mi, başlayan mı? Ben başlayan 11'in bütün riskler alabileceğini düşünüyorum. Sonuçta sonra her bölgesinde değişiklik yapabilecek bir kadroya sahip hoca. Ama ilk önce ben bir çıkayım, golümü atayım. O 3 puana rahatlayacak bir skor düşüncesiyle şu kadro bana biraz birkaç değişiklik işaret ediyor. Kerem'in orada olması, benzer oyuncular baktığınız zaman Barış, Yunus, Kerem. 3 tane birbirine benzer teknikte oyuncular. Yani orada Can ve...
2: Bu maçta İsmail'i de oynatmaz yani. Orkun, İsmail, Hakan üçünü beraber oynatmaz zaten. Onu oynatmayacağını düşünürken de bunun bu şekilde çıkması, eğer Kenan da oynamıyorsa normal gibi geliyor bana bu kadro.
1: Kenan oynarsa
2: Yunus çıkaracak. Barış'ı sağa koyup yani Yunus zaten sol çıkar. Tarafa Kenan'ı koyacak. O şekilde gider diye düşünüyorum. Ama Kenan oynamazsa bu kadro bence olur, olabilir. Hatta Orkun'u Arda'nın yanına koyaraktan arada bir Yunus'u içeri çeker. Arda'yı da sağ kanada alır. O şekilde oynatabilir yani.
0: Topun daha çok bizde olacağını söyledik. O evet. Önemli yani. Orkun'un orada kıymetli bir oyuncu olduğu kesin. Profil olarak bazı soru işaretleri var. O da şu. Rakip de fizikli, güçlü bir takım. Hı hı. Ve Hakan, Arda, Orkun üçü de biraz daha teknik kapasitesiyle öne çıkan oyuncular. Hı hı. Orada yani orta sahada ya bu oyuncu da çok sert, girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kazanır diyebileceğimiz bir profilimiz yok.
2: Bir İsmail var.
0: İsmail var. Acaba bu sebeple Orkun yerine İsmail'i tercih edebilir mi? Ki bazı maçlarda kesin edecek zaten ama bu maç o maç mı?
2: Bir Amerika maçı olsaydı senin dediğin olabilirdi diye düşünüyorum ben. O zaman İsmail'i tercih ederdi kesinlikle. Çünkü maçı da seyrettiğim için tam anlamıyla o orta sahada ikinci bölge işçileri çok iyi yapan bir takım Amerika. Orada İsmail de biliyorsunuz hani ilk hamleleri çok iyi. Özellikle kesici olarak görev yapacaktır ama bu maçta topun bizde kalmasını sağlayıp hani özellikle rakip 18 üzerinde etkili olmak istiyorsak top da bizde kalacağı için o zaman Orkun oynaması bana göre doğal gibi görünüyor. Yani eğer Kenan da oynamıyorsa hani Orkun da şu şekilde 4-1-4-1 gibi düşünün. Arda ile beraber Yunus da arada bir yer değiştirecek. Orkun orada sabit kalacak. Onun arkasında da Hakan Yusuf Hocam, tek önde gibi kalır diye düşünüyorum
1: burada
2: ben.
1: Burada biraz beni o Kerem'in de bahsettiği sertliğe ikili mücadele şu kadroda baktığı zaman Avrupa'da dünyada şu anda en çok merak edilen oyuncu mesela Gözde Arda'dır mesela. Hı hı. Arda'nın da Orkun gibi Hakan gibi mesela ikili mücadelelerde sert oyuna karşı alışkınlar. Ama Arda birkaç defa ikili markajda böyle sıkı tekme yediği zaman ya da rakibin sert faulleri maruz kaldığı zaman 90 dakika içinde orada bir değişiklik gelebilir. Ben mesela bugünkü yani bu maçta Arda çok önemli bir oyuncu. Size her an sonucu değiştirebilir. Hı hı. Ama Hakan'la yakınladıkları zaman benzer özellikleri de var. Sanki böyle Arda o sert oyun içinde 90 dakika kalamaz gibi geliyor. O zaman da mesela İsmail girip Hakan'ı biraz daha işte öne atar mı?
2: Ya ben Arda'nın o şekilde dengeyi sağlayacağını düşünüyorum. Yani bu Dünya Kupası'nda olabilecek bir şey zaten bu sertlik konusu. Sadece Arda'nın son maçlarda özellikle agresifleşmesi dikkatimizi çekti bizim. En son özel maçta da hani rakibe
1: biraz
2: bir şeyler
1: işte,
2: yapıyor.
1: Ona vuruyor. Evet,
2: anladım ben senin
1: zaman,
2: dediğini.
1: Onu o zaman orada ama, işte hoca mesela bir sarı kartı olduğu zaman orada almak zorunda da kalabilir mesela.
2: Yani ben öyle olacağını düşünmüyorum Savaş. Neden? Çünkü Arda her dakika 90. dakikada her an bir tane çekip sağdan içeri girip.
1: Onu söyledin
2: sen zaten. Ona ihtiyacımız olabilir. Özellikle Kenan oynamazsa Arda'yı o şekilde oyundan çıkaracağını kesinlikle düşünmüyorum. Kenan kalırsa, Kenan iyiyse o zaman hani dersin ki oyun değiştirebilecek kim olur orada? İşte Hakan geriden gelir, Orkun olur.

0: Mesela bir Kenan olur. Hani Kerem olabilir falan ama Arda'nın son vuruşlarına ama ihtiyacımız
1: orada
0: var
1: işte
0: bizim
1: orada. Sıkıştığı anda Can Uzun.
0: Can Uzun olur, Deniz Gül olur. Onlar ayrı.
1: Onlar da mesela sıkıştığı anda burada bir değişik yapacağız ama o zaman mesela kimi çıkaracak?
0: Öyle. Şimdi geriye düşersen o Deniz Gül'ü de çünkü kapanırlar o zaman. Can'ı da koyarlar. 18 içinde çünkü. Daha çok kapanacaklar. O ayrı. O zaman da Arda'yı çok rahat oynatabilirsin. Ama onlar defansı üçlü olarak ileri çıkaracakları zaman onun mesela o sarkık libero dediğimiz üçlü de eski tabirle. Biliyorsun 3-4-1-2 biz çok oynadık onu. Oraya çabuk adamları koyacak. Özellikle Kerim'i ve Barış'ı o yüzden değerlendireceğini düşünüyorum. Onların arkasında da Arda oynayacaktır.
1: Ben Kenan'la başlayacağım.
0: 4-2-3-1 gibi olarak değil. 4 hani böyle Orkun Arda'ya destek olacak. Top rakibe geçtiği zaman çok çabuk Hakan yanına gelecek modelde olacak. Hani daha çok ofansif olarak top bizde kalması gerekiyor bu maçta.
1: Hocanın geriye düşme planı kafasında olduğunu zannetmiyorum.
0: Ya ama
1: öne
0: olursa,
1: geçelim. Olursa tabii ki futbolun hepsi
0: yani
1: var.
0: Bu seçenek
1: ama bu kadro mı? Geriye düşme planı yani kazanma kadrosu mudur dersen kazanıp biraz daha sonra değişiklik dersen hücum hattında Kenan'ı ben bekliyorum bir defa. Yani kazanayım. Kenan'la başlayayım kazanayım. Sonra ikinci 45'te 50'de bakayım ne olursa olsun.
0: Kenan iyiyse tam %100 iyiyse dediğin doğru da eğer değilse Hakan'ı kesin şey Hakan'ı diyorum Arda'yı çıkaracağını düşünüyorum.
1: Sıkıştığı zaman oynatmak daha riskli olmaz mı bu sefer?
0: Bence eğer hiç kadroda varsa. O zaman.
2: Hiç sakatlık yani. Riski varsa hiç kullanmaması
0: daha hiç kullanmasın daha yani. Daha sağlamadan tamam. Kullansın.
1: Kadroda
0: yani.
1: Görüyorsam kulübede varsa
0: tamam oynamıyorsa
2: kulübede varsa
0: vardır.
2: Başlar demek değil bu.
0: Evet.
1: O zaman atmak zorunda kalıyorsun. 60'ta.
0: Yok atmak zorunda kalmıyorsun. Hayır öyle bir şey yok.
2: Kulübede varsa başlar diye bir şey yok. Yani kaç dakika oynayabileceği 3 aşağı 5 yukarı sağlık heyeti de bununla ilgili hocayla konuşur. Yani başlatmak eğer risk teşkil eden bir durum söz konusuysa o riski çok daha yukarıya çeker.
1: Ben ilk kere ikinci yer, ikinci bazı hocalar ikinci 45 dakikada oynatıyorlar ya. Ben o madem ki ikinci 45 dakikada oynatıyorum. İlk 45 dakika daha stresiz olur. Şimdi hocam sen kendini yerine kendini koy. 45 dakika oyun 0-0 ya da 1-0 geridesin. Oraya girdiğin zaman bir de sakatlıktan çıkmışsın. Beklenti nasıl olur senin üzerinde? Senin
0: tamam son maç olursa dediğin doğru. Son maç değil ilk maç olduğu için o riski atmaz hoca diyorum. Çünkü bundan sonra Amerika ve Paraguay maçları var.
1: Hayır
2: şöyle
1: atmaz hocam
2: demiyorum. Belki de ihtiyacı olmayacak Kenan.
1: Doğru.
0: Benim olursa demek, diyor mesela.
1: Evet. Benim demek istediğim şu kulübede ikinci 45 dakika oynamak daha çok stresi sokmaz mı oyuncu gerektiği zaman?
0: Tabii.
1: Onu
0: daha
1: demek
0: çok
1: istiyorum
0: stresi
1: ben
0: sokabilir ama sakatlıkta her türlü risktesin zaten o.
2: Evet.
0: Hani hocanın kafasına diyor ki ben bu maçta riske atmayayım sağlam adamı koyayım Kenan bana Amerika ve Paraguay maçlarında daha çok ihtiyacım olacak diyecektir. Yani çünkü eğer bir maçta oynatıp ikinci yarı koydu diyelim istediğini elde edemedi hem Kenan'dan oldu hem puanlardan oldu. Bu sefer sonraki maçlarda da kullanamayacak mesela. Onu da düşünebilir. Çok düşünen hoca gördüm ben bunları.
1: Önemli
0: da.
1: Rakibinin kazanması seni işte strese soktu. Burada kazanmak zorunda olduğun şimdi, maç yani. Beraberlik falan mesela normalde bazen başlangıçlar ama burada 3 puan gerektiren bir maç oldu senin için yani.
0: Şunu ben gördüm. Mesela böyle maçlar Dünya Kupası, Şampiyonlar ne olursa olsun grup maçlarında her zaman ilk maçlar çok zorlu geçiyor. Çok zorlu geçtiği için belki dediğin hani moral motivasyon açısından futbolcuya sorar. Durumun nedir? Bak oyuna alacağım seni. Tamam hocam beni koy önüne falan der. İyiyim iyi hissediyorum falan der. Alır oyuna. Hani ihtiyacım olduğu zaman da 18'in için 18'i alır. Mesela ben bunu çok yaşadım daha önce. Ben de sakatlık geçirdim.
2: Hı hı.
0: Dedim ki bu maçta sana ihtiyacım olursa atacağım seni. Tamam hocam elimden geleni yaparım. Ama sakatlanıp çıktığım maçlar da oldu. Hani ikinci yarı girdim. Tekrar sakatlanıp geri çıktığım maçlar da oldu. O riski göze alabilir mi bilmiyorum. Onu maçın ilerleyen dakikalarında anlıktır o şeyler. Hani futbolcu çok ister, hoca da çok ister. O hırsla girersin ama sonrasını bilemezsin.
1: Kulüp takımlarında belki biraz ama burada çok daha fazla oynamak isteme isteği yüksek olan insan. Ne kadar profesyonel olursa olsun mesela yabancı futbolcu nasıl geliyor sakatım diye oynamıyor. Bizim yerli futbolcular sürekli oynamak ister. 2008 Avrupa Şampiyonası'ndan biliyorum şimdi 2-3 isim saymayayım mesela. Burada da mesela eğer oynama şeyi varsa, gücü varsa, o kendinde görüyorsa herkes oynamak ister bugün başlangıçta.
2: O kesin ama bazen evet. De kulağını kapaman gerekir bu istekleri. Çünkü sakatlanıp turnuvanın tamamını kaçırabilme
0: evet,
2: ihtimalinde
0: aynen,
2: var.
0: O şekilde.
2: Vakit çok dar yani sezon gibi bakmamak lazım.
0: Bir de Kenan zaten kendini ispatlamış dünyada. Hani bir futbolcu evet. Olduğu için ondan dolayı çok da fazla riske kendini de atacağını düşünmüyorum.
2: Avustralya'nın muhtemel 11'ine de bir göz atabiliriz. Rakibimiz acaba nasıl bir kadroyla sahada olacak? Arkadaşlarımızın hazırladığı 11'e baktığımız zaman kalede Matt Ryan'ı göreceğiz. Sevgili seyirciler savunma attı. Beşli bir hat bekliyoruz. Italiano, Circati, Sutar, Harrington ve Bosch savunmada. Metcalf, Irvine, O'Neill, Lecky bir dörtlü ve Toure santrfor pozisyonunda. Daha sonra dizilişi göreceğiz ama 5-4-1 bunu söyleyebiliriz. Bu formasyonla oynuyorlar. Bundan çok fazla vazgeçme ihtimallerinin olduğunu da düşünmüyorum. Bize acaba kanatlarda sayısal olarak üstünlük kurabilirler mi? Eşleşme problemleri yaşatabilirler mi hocam?
0: Olabilir. İşte bunlar hani böyle Avustralya gibi takımlar fiziklerine güvenip hani bir tane pozisyonda işte faul pozisyonu, duran toplar, korner, işte free kick, duran toplarla özellikle bir şeyle bir fırsat yakalamaya çalışacaklar. Eğer şöyle olabilir, şunu da söyleyeyim. İlk yarıda bakılır. Hani 5-4-1 dizisinde olan bir takım özellikle birinci bölge ve ikinci bölgede çok fazla ileri çıkmamayı düşünen skoru korumaya yönelik bir dizi işte sistemle çıktığını görürsün. Daha önceki maçlarda zaten seyretmiştir. Hocalar olsun, herkes olsun. Belki de Can Uzun'u ve Deniz Gül'ü ona göre de çıkarabilir. Hani ilk planda Avustralya bir skoru elde tutalım. İkinci yarıya kadar örnek. İkinci yarıda işte baskılarda bazen faul kazanabiliriz. Oradan da 1-0 öne geçelim. Tekrardan birinci bölgede 5-4-1 dizilişte senin dediğin gibi o arada Can Uzun, Deniz Gül herkese oyuna atmak zorunda kalırsın. Ha, belki de kafadan ileri çıkmayacak skoru korumak amaçlı kendi bölgesinde oynayacağını düşünürsek de Avustralya'nın o zaman da Deniz Gül ve Can Uzun'a çok ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Ve fiziklerine güvenerekten kesinlikle bence rakibi özellikle kim olursa olsun, Türkiye olur, Amerika olur, Paraguay olur, kendi sahasına çok fazla yaklaştırmamayı düşünen bir Avustralya göreceğiz. Bizim maçta da böyle olacak diye düşünüyorum.
1: Hep hücum hattını konuşuyoruz. Savunmayı sen dinlerken acaba savunmada değişiklik yapabilir mi diye düşünüyorum. Orada da mesela baktığın zaman Çağlar var, Samet var, Ozan var, Abdülkerim Melih son maçta mesela böyle değildi. Ya böyle hücum attı tamam hocam. Savunmada ne yapalım onu düşünüyorum. Beklerde çok oynayacağını zannetmiyorum. Beklerde Ferdi Zeki şu anda
2: yapmıyor. Belki bir dezavantajımız çok hızlı bir stoperimiz yok.
1: Onu düşündüğüm için işte yani.
2: Yani orada açık alanda yakalanırsak bazı problemler yaşama ihtimalimiz söz
1: onu
2: konusu.
1: Onu düşündüm. Özellikle Abdülkerim'in olduğu yerde Melih Demiral'da baktığın zaman hava hakimiyetinde iyi ikili mücadele ama o seri olma açısından yani Montello bu maçta ihtimal vermiyorum ama şimdi kalkıp da Samet'i oynatabilir mi? Oynatabilir. Hollanda maçında yapmıştı mesela. Yani bir hata yaptı herkes oynamaz.
2: Samet de hızlı değil ki.
1: Samet de hızlı değil. Ozan.
0: Hepsi birbirine benziyor işte, zaten stil olarak.
1: Bizim en büyük sıkıntı turnuvaya başlarken benziyor. Herkesin kafasında soru işareti vardı. Savunmamız hızlı değil. Tek düşünce bizim savunmamız. Burada hoca herhalde en iyisini, en hazırları olan kimse onlara bakacaktır yani. Bakıyorum şimdi mesela Çağlar eski Çağlar değil. Yani şu anda en çok oynayan, en hazır olan Abdülkerim. Sonra Melih Demiral'da oynuyor değil mi? Ama o da işte Arabistan Ligi zaten hızlı bir lig değil yani baktığın zaman. Orada bir değişiklik olur mu? Ben gün içinde biraz daha 11'de netleşir ben ama bir iki tane değişiklik bekliyorum ya. Hücum attı bana fena takıldı. Yani Kenan üzerinden bir Kenan üzerinden her şey değişebilir orada. Eğer Yusuf'un yerine Kenan'ı görürsek o zaman bu sefer Kerem'i kulübede görebiliriz. Deniz'i orada görebiliriz.
0: Ya onlar defans olarak dediği gibi Kerem'in de 5-4-1'de özellikle çıkmayan bir takım pozisyonda olursa Kerem'i kulübede görürsün. Büyük bir ihtimalle Deniz Gül'de Can Uzun'un ikisinden birinde şeyde görür, forvette görebilirsin.
1: Beşli savunmalar oyunun belli bölümüne kadar baktığın zaman çok güzel kapanıyorlar çok ama bir açıldığı zaman da bir anda farklı bir sonuç gelebiliyor eline.
0: Tam da kalite de gösterir bunu. Hani Avustralya'da çok ekstra çok kaliteli futbolcular olmadığı için onu da baz alarak büyük bir ihtimalle topun da bizde kalmasını sağlayarak. O yüzden hani defansta kim var bizde dediği gibi Meri, Abdülkerim var.
1: Çağlar var, Ozan var.
0: Çağlar var, Ozan. Yani Ozan oynatabilir mesela. Ozan da olabilir. Hiç de belli olmaz bu işler. Yani o anlık. Ama biraz zor gibi görünüyor tabii. Meri ile Abdülkerim özellikle oynatacak. Ama bir Amerika maçında, ABD maçında çok farklı olur mesela. O anda da o beklerini özellikle çıkaracağını çok düşünmüyorum. Çünkü kanatlardan, ortadan, her yerden çok süratle gelen bir Amerika. Yani rakibe göre bir diziliş. Çok da süratli olacak bir pozisyon da değil stoperlerin bu maçta. Önemli değil ama Amerika maçında bir fazla adamla oynayarak o açığı kapatacağını düşünüyorum.
1: Kura'yı çektiğimiz zaman şahane kura çektik dedik. Şu anda mesela bak ince hesaplar yapmaya başladık daha başlarken.
2: Öyle ama. Ya bütün maçlar zor.
0: Bütün maçlar
2: zor. Birkaç takımı dışarıda bırakırsak ama herkesin motivasyonu üst düzey. Herkes fiziksel olarak elinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Bu arada Avustralya'nın muhtemel 11'inde arkadaşlarımız görüntüye getirdi. Bir kez daha tekrar edeyim. Ryan, Italiano, Sirkati, Sutar, Harrington, Bosch, Metcalf, Irvine, O'Neill, Leckie ve Toure. Avustralya'nın kadrosu. Yani Avustralya'da buraya teslim bayrağını sallamak için gelmedi. Hatta çok

0: mesela beşli savunmayı ben ilk kimden? Şumitika zamanında Antep'te galiba bir ara izlemiştik. İlk yarısı bak hocam, beşli Volkan Hoca'nın mesela Hatay döneminde beşli savunma. Rize'de İlhan Palat Hoca bir ara beşli yönetiyordu mesela böyle bazı derbi maçlarda. İlk 45'te 0-0, ikinci yarı bakıyorsun ki oradan bir gol, bir kırılma anı bir anda farka götürüyor seni.
1: Doğru.
0: Tamam, burada disiplin, ne kadar disiplin olsa, ne kadar kalite olursa olsun ilk başlangıçta zorlayacaklardı yani.
1: Ya şimdi 5-4-1 bakıyorum da 4-2-3-1 değil zaten biz ileride kuracağımız için. Yani büyük bir ihtimalle 4-1, hani 4-1 gibi de olabilir. Bazen çift forvete dönmen gerekecek.
2: Arda biraz merkeze yakın mı durur diyorsunuz?
1: Arda biraz merkeze yakın durur. Onlar da eğer kendi bölgesinden çok fazla çıkmayacağını düşünürsek, o zaman Can Uzun'un oynama ihtimali yüksek görüyorum ben o zaman.
2: Hı hı.
1: Bu sisteme göre, şu 5-4-1'e göre de, çünkü kalabalık bir defansı sen orada sadece Kerem'le kendi bölgesini açamazsın. Ancak stoperlerin, beklerin ileri çıktığı zamanlarda bizim o çabuk süratli adamlara ihtiyacımız tam anlamıyla olur. Kim gibi? İşte Kenan zaten var. Kerem gibi, Barış gibi. Yunus da tabii orada önemli bir rol oynar. Fakat dediğim gibi burada Can Uzun'u sanki bu şekilde bu sistemde oynatabileceğini de düşünüyorum yani. Düşünmüyorum değil. Fakat bu duvarı aşmak da kolay değil. Çok, onu da söyleyeyim.
0: Beni korkutuyor şu anda. Dizilişe bakıyorsun böyle. Yani diziliş beni düşündürüyor.
1: Sahayı doldurmuş şekilde görüyorsun.
0: Sahayı doldurmuş değil, boşluk yok diyorsun.
1: Bizim bir hocamız yani vardı. Kağıtta şampiyon. Biz her kağıda kadro yaptığımızda şampiyon görüyorduk kendimizi ama küme düşmekten kurtulduğumuz çok zamanlar oldu diyor. Böyle görünüyor ama değil tabii ki orada. Şimdi burada kaliteli ayaklar çözer işi. Kimler çözebilir? Oynarsa işte Orkun, Hakan ileri çıkacak ya çoğu zaman uzaktan şutlarla. İşte Arda'nın o kreatif özelliği, işte sağdan içeri geçip hani biliyorsun o şutları çok önemli, çok değerli. Kenan oynarsa ben daha da rahat olacağını düşünüyorum.
0: Bu maçı
1: mesela
0: zaten uzaktan şutlar belli hocam.
1: Öyle olacak.
0: Bakıyorum şimdi, Kenan oynarsa Kenan, Arda, evet. Orkun, Hakan, Barış, Kerem de dahil. O ön bölgedeki 5-6 kişi hep uzaktan şut çekebilen oyuncular. Yani muhtemelen de öyle olacaktır. Hoca da diyecek yani orada kapalı savunmayı pas yaparak gelmektense ceza sahasının dışından şut.
2: Bolluyor. Arda, Yunus, Hakan, Orkun tamam mı şutör oyuncu?
0: O yüzden yani burada sanki böyle, bir de herkes şut çekmek isterse o da kötü. Mesela hoca belirleyecektir mesela. Bak şut çekmeyi seviyor. Arda şut çekmeyi seviyor. Hakan şut çekmeyi seviyor. Orkan seviyor. Barış zaten en çok yaptığı şey.
2: Evet. Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın açıklamalarına bakacağız sevgili seyirciler. Sonrasında da Avustralya teknik direktörü Tony Popovic bu mücadele öncesi neler söylemiş? Gelin hep birlikte izleyelim, devam ederiz.
3: La loro velocità e la loro abilità negli spazi.
4: Gol yememek konusunda dikkatli olmamız lazım. Onlara çok az alan vermemiz lazım. Alan bırakmamamız lazım. Tabii beklenti, tabii Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz. Bizden beklentilerini yerine getirmek istiyoruz. Ve güçlü, cesur bir şekilde ve tutkulu bir şekilde oyunumuzu oynamak istiyoruz. Çok destekçimiz var. Bu takımın değerleri, Türk değerlerini çok güzel yansıtıyor. Bundan dolayı da çok önemli bir destek alıyoruz. Başarılı olunca tabii ki çok daha mutlu edeceğiz taraftarlarımızı. Burada taraftar sayısı daha az olacak. Çünkü Almanya'da tabii çok orada yaşayan ve Türkiye'den gitmiş kişi vardı. Dolayısıyla orada daha çok taraftar vardı ama burada da pek çok taraftar gördük. Taraftar sevgisi gördük. Eminim ki bütün Türk halkı, Vancouver'da olan Türk halkı gelecek ve bize desteğini verecek ve sevgisini gösterecek. Milli takım olan sevgilerini gösterecekler. Fiziksel olarak çok güçlü bir ekip Avustralya. Ama tabii bu durumda başka özellikleri devreye sokmak, başka özelliklere göre oynamak önemli. Özellikle hücumda. O yüzden bu maçta hem fiziki tarafta hem de taktik tarafta elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor.
5: You know, a big challenge tomorrow.
4: Oldukça güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Biz hazırız, ekibimiz hazır. Ve tabii ki kazanmak istiyoruz. Hedef bu. Tabii ki yorumlara saygı duyuyorum. Tabii ki soru sorduğunuzda o da istediği şekilde cevap verecektir. Onlar kazanmak istiyor. Tabii ki herkes kazanmak istiyor. Türkiye'nin kazanmasını bekleyen de çok kişi var Avustralya'ya karşı. Bizim yapacağımız şey bu beklentileri yanlış çıkarmaya çalışmak. Yarınki amacımız bu. Yarın da bunu yapmaya çalışacağız.

0: Tabii ki Çağhanoğlu Kaptan, ayrıca Arda Güler, pek çok başka isim de söyleyebilirim. Ekibi inceledik. Çok kuvvetli bir ekip. Tek tek ve birlikte ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi Türkiye. Euro'da ve Montella geldiğinden beri 24 yıl sonra Dünya Kupası'na ilk defa tekrar katılma hakkını kazandılar. Çok tutkulu bir takım Türkiye takımı. Türk halkı futbolu çok seviyor. Dolayısıyla Türkiye'nin taraftarları da çok heyecanlı Dünya Kupası'na gelmiş olmaktan dolayı. Güçlü bir takım olduğunu biliyoruz Türkiye'nin. Analiz ettik Türkiye'yi. Ama tabii bizim kendimizi de düşünmemiz lazım. Nasıl onlara sorun çıkarabiliriz ve Avustralya futbolunu Dünya Kupası'na nasıl güzel sergileyebiliriz? Bu da bizim görevimiz. Yarın rekabetçi olacağız. Güçlü bir milli takım olduğumuzu ve saygı görmemiz gerektiğini göstereceğiz. Çok iyi genç yetenekler var. Türkiye takımında dünyanın pek çok yerinde iyi kulüplerde oynuyorlar. Tabii ki elde ettikleri sonuçların da faydası oldu. Bay Montella ile de çok önemli başarılar elde etti Türkiye. Ve oluşturdukları şey oldukça güçlü. Önümüzdeki 4 ila 8 sene boyunca, yaşa da bakınca onu insan görebiliyor. Önümüzdeki 4 ila 8 sene boyunca çok kuvvetli bir ekip oluşturuyorlar.
1: Teknik direktörlerin açıklamalarını ekranlara getirdik. Montella ve Popovic'i dinledik sevgili seyirciler. Montella Hoca için de tabii ki önemli bir turnuva ama bilmem katılır mısınız hocam? Daha önce yaptıkları, yapabileceklerine dair de böyle biraz içimizi umutla dolduruyor sanki hocanın. Ne
2: konuşmaları?
1: Konuşma değil. Ya. Daha önce başardıkları milli takımla beraber. Avrupa Şampiyonası performansı, Uluslar Ligi vesaire.
2: Ya bunu zaten gösterdi sahada. Yani bunu daha öncesinde hani seyrettiğimiz çoğu İspanya maçını dahil etmiyorum çok fazla ama İspanya maçı çok farklı bir maç oldu. O maçta da çok farklı bir mağlubiyet almıştık. Herhalde bir musibet bir nasihatten iyidir derler ya. Belki de bizim için daha iyi olmuştur öyle bir maçın oynanması diye düşünüyorum. Ama diğer maçlara bakarsak iyi olduğumuz bireysel hata yapmadığımız maçların çoğunda hep ön plana çıktık zaten. Genelde top bizde kaldı. Hocanın istediği organizasyonu da sistemi de sahaya futbolcular uyguladığı zaman zaten kaliteli ayaklar var. Mücadeleyle beraber Türkiye'nin ne olduğunu gösteriyorsun. Çok güçlü bir rakiple oynayacağız diyor zaten Avustralya'nın hocası. Güçlü bir rakip ve kaliteli bir kadroları var. Tamam böyle de ama aynı zamanda iddialı da konuşuyorlar yani.
3: Orası işte
2: yani bizim kadar da değiller diye diyebiliyorlar aslında. Belki de açıklamalarda böyle konuşuyor. O da farklı bir şey. Fakat şu bir gerçek, bizdeki kaliteli futbolcular onlarda da yok. Fakat biz bu kadar kaliteli olmamız maçı galip geleceğiz anlamına da gelmiyor. Daha önceki maçlarda da bunu gördük. Futbolcuların performansları da sonucu belirler. Her maçta da aynı performansla oynayamıyorsun. İşte bu Dünya Kupası'nda ya da Şampiyonlar Ligi ne olursa olsun çok önemli maçlardır bunlar. Futbolcuların kendi bireysel yeteneklerini tam anlamıyla %100 sahaya yansıttıklarında ve bireysel hata yapmadıklarında o zaman Türkiye burada çok önemli işler yapacaktır. Daha önce yapmış olduğu maçlarda birçoğunda hani dediğim gibi futbolcular kendi performansları gösterdikleri vakit Türkiye'nin ne kadar zorlu bir ekip, güçlü bir ekip olduğunu bütün herkes gördü. İnşallah bundan sonra da görecek diye düşünüyorum ben.
1: Gönlümüzden geçen evet. Bu. Sen ne dersin hoca için?
3: Vallahi şimdi bizim hocanın bir defa inanılmaz derecede bir özgüveni var. Destek dersek çok büyük destek yakaladı. Son yıllarda bu kadar sevilen, sempatik gelen, zaman zaman oynattığı oyunu eleştirebilir. O İspanya farklı maçtan bahsetti ama sonrasında bambaşka bir milli takım oldu. Yani İspanya biraz rotasyonla çıkmış olsa da neredeyse orada çok başka bir tarih yazılabilecekti.
1: Ki bu arada ilk bir yılında böyle neticeler iyi olduğu halde bile biraz fazla da eleştirildi yani. Ya,
3: Hollanda
1: diğer daha önceki özellikle yerli milli takım teknik direktörlerimizi düşünürsek yani hoca %100. Ciddi bir medya baskısıyla da karşı karşıya kaldı.
3: Katamama mümkün değil. O yerli hocalara verilen desteğin onda biri de verilmedi. Yani güzel bir şeyle geldi. İyi bir jenerasyonla geldi. Hepsi tamam. Ama biz o Hollanda maçını mesela eğer çıkabilseydik oradan ki çıkmaya çok yakındı. Kaçan goller vardı hatırlayalım bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda. Bambaşka bir tarih yazılabilirdi. Oradan başarısız addedenler oldu ya Montella o zaman. O maçtan sonra Türkiye evet. Döndü. Montella istifasını mı gönderilsin mi kalsın mı?

0: kampanyaları başlatıldı. Ben hocayı futbolcular sevecek. Yıllarca sahada olmuş olan bir karşımda birisi var. Yani teknik adamla futbolcular arası iyi olacak. Ama belli mesafede olacak. Montelli orada bunu çok iyi yapıyor. Disiplin de var. Babacanlık da var. Zaman zaman bakıyoruz gol sevinçlerinde beraber. Antrenmanlardaki neşesi. Onu iyi ayarlamış. Güzel bir jenerasyon yakalamış. Ben de umutluyum. Tekrar söylerim. Hoca burada, eğer biz başaracaksak, hocanın burada çok ciddi payı olacak.
1: Kameralarımızı İngiltere'ye çevireceğiz sevgili seyirciler. İngiltere milli takımı kamp yaptığı alanda bir hırsızlık şokuyla karşı karşıya kaldı. Ekipmanlar çalındı ve Alparslan Düven tabii ki konuyu araştırdı. Londra'dan bizi bilgilendirecek. Söz Alparslan Düven'de.
2: Teşekkür ediyorum sana ve konuklarına, iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten skandallarla başlamıştı bu Dünya Kupası ve skandallarla devam edecek gibi görünüyor. İngiltere milli takımının Dünya Kupası kampı için Kansas City'ye varışı öncesinde antrenman ekiplerinin çalındığı açıklandı. Cuma günü, yani dün gerçekleşen hırsızlıkta takımın maç kramponları ve turnuvanın resmi topları da dahil olmak üzere birçok malzemelerin çalındığı belirtiliyor. Amerika'da yerel polis olayla ilgili soruşturma başlatırken hırsızlık İngiltere ekibinin turnuva öncesi kamp yaptığı Florida'dan Missouri eyaletindeki Swoop Soccer Village tesisine geçiş yaptığı sırada meydana geldi ve İngiltere oyuncularının cumartesi günü kampa ulaşması bekleniyordu. Tabii polis soruşturma sürerken olayla bağlantılı iki kişinin gözaltına alındığını da açıklamış durumda. Olayla ilgili yapılan açıklamada, polis tarafından yapılan açıklamada, cuma akşamı Kansas City'ye ulaşan bir takım aracından ekipmanın çalınmış olabileceğine ilişkin bir olayı soruşturdukları ifade ediliyor. Araçta bulunan bazı eşyaların eksik olduğu da tespit edilmiş. Öte yandan soruşturmanın devam ettiğini belirtelim. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki kişi daha ileri incelemeler yapılmak üzere gözaltına alınmış durumda. Yine haberlere göre antrenman ekipmanlarını taşıyan araçlara zorla girildiği, oyuncular ise ayrı bir araçla seyahat ediyordu o sırada ifadeler böyle açıklamalarda. Tabii çalınan antrenman malzemeleri oyuncuların cumartesi günü özellikle kampa giriş yapacağı sırada kampa varışından önce tesislere gönderilmişti. İngiltere'nin çarşamba günü Dallas'ta Hırvatistan'a karşı oynayacağı turnuvadaki ilk maçına hazırlanırken pazar günü Kansas City'deki ilk tam antrenman gününü geçirmesi planlanıyordu. Missouri Dünya Kupası'na katılan birçok takım için popüler bir kamp merkezi olmuş durumda ve son Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin'in yanı sıra Nederland, yani Hollanda ve Cezayir'de turnuva boyunca Kansas City bölgesinde konaklıyor. Tabi dediğimiz gibi, yani böylece skandallarla başlayan bir turnuvanın, Dünya Kupası'nın skandallarla devam edeceğini de görüyoruz ve bu yaşanan olay İngiltere açısından büyük bir üzüntü verici bir durum. Fakat özellikle organizatör ülke için, ev sahibi ülke için de büyük bir utanç meselesi diyelim ve sözü tekrar Londra'dan size bırakalım.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada,

Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
3: Reklam.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri,

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: En para, en para, bankanın güzeli.
6: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Haziran 1550 Osmanlı mimarisinin başyapıtlarından biri olan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı. 1891 İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol, gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2

0: Evzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
3: mutluluk. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: Bir reklam.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Bir reklam.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: 28 Aralık 1965'te Aban Spor'la Bolu Gençlik Kulüplerinin birleşmesi sonrasında kurulan Bolu Spor, 30 Haziran 1965'te 19 Mayıs Fener Gençlik, Akın Spor ve Samsun Galatasaray Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Samsun Spor'la, yine 1965 yılında İdman Yurdu Gençlik ve Marmara Gençlik Kulüplerinin el ele vermesiyle kurulan Bandırma Spor, şehirlerinin takımlarını oluşturmuştur. Amatör kulüplerin birleşerek seslerini daha gür şekilde duyurmaya başladı. 1965 yılında Türkiye Lig maçları 16 takımın katılımıyla gerçekleşirken, 13 Haziran 1965 yılında sezonun şampiyonu İngiliz antrenör Oscar Holt'un çalıştırdığı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivert ekip üstün performans sergilediği sezonda 30 maçın 18'ini kazandı, 11'inde berabere kaldı ve sadece bir kez mağlup olarak sezonu tamamladı.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
15: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
16: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
17: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
18: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
19: Sopalarda gol!
1: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A-Spor'da.
10: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Transferi konuşacağız. Galatasaray'la yapalım açılışı. Eintracht Frankfurt, sarı kırmızılı ekibin Can Uzun için verdiği teklife yanaşmadı ve 60 milyon euroluk beklentide indirime gitmedi. Haberimizi izleyelim. Üstüne değerlendirmelerde bulunuruz.
3: Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Can Uzun için Eintracht Frankfurt'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.
19: Can Uzun, Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
3: Alman kulübüyle pazarlık masasında olan sarı kırmızılılar 35 milyon euro önerdi. Kapıyı 60 milyon eurodan açan Frankfurt ise indirmeye yanaşmadı. Görüşmeler bu noktada tıkanırken sarı kırmızılı yönetim beklemeye geçti. Galatasaray'ın şu an için Türk milli takımının Dünya Kupası kadrosunda olan Can Uzun'a yönelik yeni bir hamle yapmayı düşünmediği, ancak turnuva sonrası oluşacak şartlara göre tekrar Frankfurt'a

0: Kurt'la masaya oturma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Can Uzun geçen sezon Alman ekibiyle 28 maça çıkarken 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
1: Can Uzun'la ilgili beklentimizi nasıl bir seviyede tutmamız lazım? Savaş Çorlu 35 milyon euro Galatasaray'a önerdi. Frankfurt reddetti ve 60 milyon euro talep ediyor diyor. Arada ciddi bir uçurum var. Nereye doğru gider bu iş?
2: Bir süre daha böyle devam eder ama daha resmi bir görüşme, pazarlık aşamasına bu transferde gelinmedi. Daha önce de söylemiştim. Galatasaray'ın düşündüğü rakam 25-30 milyon euro bandında bir rakamdı. Okan Hoca'nın çok istemesinden de kaynaklanan bu transfer isteği. Ama arada yarı yarıya bir fark var. Resmi görüşmeler başladığı zaman nerede olur? Bunu herhalde biraz Dünya Kupası'nı da belirleyici olacaktır. Fakat Alman kulübü Frankfurt'un konuşulanı söylüyorum. Aldığım bilgi de bu 60 milyon euroya serbest kalır maddesi. Futbolcularda çok fazla oluyor bu çünkü artık günümüz futbolunda. O serbest kalır maddesi 60 milyon olan yerde biz Osimhen'i bile o serbest kalır maddesinin bir tık üzerinde almıştık Galatasaray. Bir süre daha devam eder sonra artık alternatiflerine bakılır diye düşünüyorum ama kolay bir transfer değil. Ben olma ihtimalini zor görüyorum. Yani 60 milyon eurolar ne kadar düşersin? 50'ye düşersin. Ne kadar düşersin? 45'e düşersin. Galatasaray'ın da 35 net verdi diyemiyorum şu anda. Sadece düşünülen rakam. Yani ortada bir pazarlık yok. Galatasaray şu anda Alman kulübüne ben sana 30 milyon verdim bunu 35'e çıkacağım gibi daha bir duruma da gelmedi yani. Çok istenen. Ama sadece
3: istese verir, o kadar da vermiyor yani. Demek ki birinci planda kafasında yok yani.
2: 30-35'i gözden çıkardı ama karşı tarafta 60 milyon diyor. Yani 60 milyonu yani vermez.
3: Yok, ciddi yani bir fark var arada. Çok
2: ciddi bir rakam var. Bu süreçte Dünya Kupası'nda sergileceği futboldan sonra başka takımların da radarına girecektir Can Uzan. Yani Can Uzan baktığın zaman çok kaliteli bir oyuncu.
3: Gollerine bakıyorsun öyle şey değil. Çok güzel goller atmıştı yani. Yani değil mi?
2: Tabii.
3: Zor goller atmış bir de.
2: Da çok zor goller atıyor. Frankfurt maçta işte oradaki gollere evet bakalım. Yani bizim şu anda son Venezuela maçında mesela.
3: Milli maç değil, kendi takımında müthiş goller atmış.
2: Kendi takımındaki attığı goller, bitiriciliği, son vuruşları. Hani böyle Kerem'le daha önce söyledik, 10 numara mı? Forvet arkası mı? Nerede tam bu işi yapar dediğimiz zaman belki tam bir 10 numara değil. Ama iyi bir forvet arkası. Osimhen'in arkasında şahane işler yapar. Ama bu rakamlara daha İyi demeyeceğim ama daha istediği oyuncuları bulabilir. Yani sonuçta 20-21 yaşındaki bir oyuncuya Frankfurt'un bu parayı istemesi bence normal. Çünkü gerçekten de çok şu anda Avrupa'da en çok konuşulan oyuncularından bir tanesi. Dünya Kupası performansında biraz daha yukarılara çıkabilir. Galatasaray için şu anda bugünden yarın olabilecek bir transfer değil. Ben bu sürecin Galatasaray evet tamam biz bu Can Uzun'dan vazgeçtik diyene kadar hani herhalde bir ay falan Haziran sonuna kadar falan Can Uzun'u konuşuruz gibime geliyor.
1: Beğeniyor musunuz hocam
3: canım? Ben beğeniyorum. Son vuruşlarını özellikle çok beğeniyorum. Bir de topa alış şekline bakıyorum. Hani biraz futbolcu gözüyle bakayım diyorum. Direkt kaleyi düşünüyor. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Topu aldıktan sonra direkt kale. Hani öncesinden bakarsın arkanda kim var, sağında solunda kim var. Atmış olduğu gollerin çoğunda görüyorsun. Hatta adam geçme olayı bile tam böyle vuruş pozisyonu hazırlayacak biçimde yapıyor. O da çok güzel. Dediğim gibi çok beğendiğim bir oyuncu. İleride çok çok daha iyi yerlere gelecek bence.
1: Acaba bir alternatif var mı Can'ın olmayacağı bir senaryo için? Bu düşünülmeli mi?
2: %100 vardır. Yani şimdi Can'ın net böyle Galatasaray'da herkesin istediği fakat hangi aşama dersen daha bir aşama kat edilmiş bir transfer süreci değil. İstek var ama alternatiflerini de şu anda Galatasaray'da futbol şubesine tam anlamıyla kimin baktığını ya da kimlerin bakacağını başkan bu sezon biraz daha ön planda göreceğiz. Sayın Abdullah Kavukçu geçen sezon hem Kemerburgaz'dan sorumlu hem futbol takımından sorumluydu. Bu sezon transferlerde ne kadar etkili olacak? Osimhen transferinde önemli rol kat etmişti. Ben de daha tam olarak orada Galatasaray yönetimi başkan belki içeriden belki yeni sportif aşiye yapacağı takviyelerle o futbol planlamasını yapacaktır ama şu anda Galatasaray hala o şampiyonluk kutlamalarında ki bugün de Belçika'ya gitti şampiyonluk kutlamasına. Kutlamalar devam ediyor. Tam anlamıyla daha düğmeye basmadı transfer için Galatasaray. Yani planlamada birkaç mevki için oyuncu var ama tam anlamıyla şu kulüple, şu oyuncuyla şurada bir temas yapalım, pazarlığa başlayalım olmadı daha yani.
1: Aceleci değil Galatasaray, onu anlıyoruz.
2: Net, net değil çünkü iskelet olarak Galatasaray'ın kadrosu şu anda baktığın zaman en hazır kadro Galatasaray'da Trabzon'la beraber. Acele etmeyecektir. Dünya Kupası'nı takip edecek. Dünya Kupası'ndan belki elenen takımlardan takip ettiği oyuncular vardır. Ben tam anlamıyla Galatasaray'ın transfere bu Haziran ayının sonunda başlayacağını düşünüyorum ben startı vereceğini.
3: Yani bir de Can Uzan'a o 60 milyon

0: Euro'yu yani vereceğini düşünmüyorum ben. Neden? Çünkü takımda tam ilk 11 oyuncusuna verirsin o oyun. Değil mi parayı? Öyle değil mi? Öyle düşünürsün. O parayı verdiği zaman
1: olur zaten herhalde böyle.
0: Olur işte evet, yani. Eğer şey onu doğru. tam düşünüyorsa Galatasaray, bizim 11 oyuncumuz Can Uzun olacak. Kafasında tabii Okan Hoca'nın öyle düşünmesi lazım. Ben bu adamı istiyorum dediği anda zaten o 50'lere kadar çıkar
2: bir
0: yani.
2: Bir de şu var hocam. Şimdi Osimhen için hala çok ciddi isteklerin olduğunu. Real Madrid'in mesela yine yurt dışı basında Perez'in seçimde Osimhen ismini kullandığı. Cemil takımın hocasının transferden dolayı kafası karışık demesi. Osimhen'li mi Osimhen'siz mi? Osimhen'den beklenen öyle bir rakam gelirse bu anda bir anda değişebilir o zaman. Şimdi konuşulan rakamları söylüyorum. Osimhen'le Galatasaray 150 milyon bandında bahsediyor. Real Madrid eğer isterse bu parayı verip alır.
0: Evet.
2: Yani aldığı zaman da bu sefer çok ciddi bir bütçe oluşacak elinizde. O zaman baktığın zaman diyebilirim yani bu rakamlara belki çıkabilir, bir altına çıkabilir. İkinci bir oyuncuya bunu kullanabilir ama Osimhen gittiği zaman bu sefer Can Uzun'un önünde oynayacak olan yeni bir Osimhen'i bulmak da zor. O yüzden de ben tekrar söylüyorum. Ben Galatasaray'ın transferdeki düğmeye basmasının Haziran'ın şu anda ortalarına yaklaştık. Bir 15 gün sonra falan tam gaz devam edebileceğini düşünüyorum. Yani aceleci davranmayacak transferlerde. Daha önce bir sezon başında Sané transferi yaptı. Osimhen transferine kadar neredeyse bir ay bekledi.
0: Ya bu Can'ın transferi Osimhen'e bağlı olmaması gerekiyor aslında.
2: Benim rakam olarak söylüyorum.
0: Rakam olarak da söylüyorsun artık Galatasaray şu anda ben Can Uzun'u istiyorum alacağım dediği anda zaten alır. Öyle bir bütçesi zaten gücü kuvveti zaten maddi olarak da olduğu için.
2: Futbolcuya bir daha
0: sadece oynatacak mı oynatmayacak kafasında.
2: Hocam aldıktan sonra Kerem'in dediği gibi yani, orada kim var? Sané var.
0: Şimdi Barış var öbür
2: yok,
0: tarafta.
2: Forvet
0: sağ taraftan içeri.
2: Forvet arkası gibi.
0: Forvet arkası olarak Yunus var. Öyle düşüneceksin. Yunus da oynatabilirsin.
2: Can varsa hepsinin
0: önüne geçer. Şimdi tam kesin %100 oynatmayı düşünüyorlarsa bence o rakamlara 45'lere falan çıkacaklarını düşünüyorum ben. Kendi açımdan. Yani Osman'ı satsa da satmasa 80, da çünkü 80, ileride çok daha fazla paralara satabilecek bir futbolcu. Belli. İleride çok daha iyi olacak. Galatasaray'da da o şeyi gösterebilir. Çıkışı yapabilir diye düşünüyorum ben.
2: Biraz da tabii gelir şeyine bakmak lazım. Burada Şampiyonlar Ligi geliri, oyuncu satması lazım. Direkt 60 milyon euro bir oyuncuya verebilecek.
0: Direkt ben şu değil anda... ya, direkt değil. 60 demiyorum zaten. 40-45'lere falan diyorum. 40-45'lere.
2: Çıta da yükseldi şimdi. Osimhen'e şimdi 75-80 milyon euro verdiğin zaman şimdi Türkiye'de böyle bir rekoru bir daha kırmak çok zor. Zor kırılır gibime geliyor. Yani belki çok uzun yıllar.
0: Osimhen'i 100-150'nin haricinde kim alacak başka? Mesela Real Madrid'in haricinde. O paraları verecek olanlar da belli. Şimdi Galatasaray'da o pozisyona gelmiş durumda.
2: Çok verebilecek kulüp.
0: Olmadığı için belki Mourinho çok istiyor herhalde. Ben öyle duydum bilmiyorum ama.
2: Mourinho tabii özel bir teknik adam. Bütçe sorunu yok. Eğer istiyorsa alabilir mi? Alabilir. Ama Osimhen'de şöyle bir sıkıntı da var. Burada aldığı para 23 milyon euro. Belki biraz daha fazla bonusu vesaire. Şimdi Madrid'e gittiğiniz zaman orada %50 vergi var. Orada 50 milyon euro mu alacak bu adam?
0: Yani yok, imkanı lazım. Yok. O tabii dediğin doğru. Alacağı para da çok önemli.
2: Orada normalde Osimhen'i sattığın zaman böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz.
0: Alacağı maaş çok önemli diyorsun.
2: Tabii.
0: Ondan dolayı büyük sıkıntı olur.
2: Onda bir sıkıntı oluşacak.
0: Yoksa
2: yani.
0: O bonservis ayrı bir şey.
2: Bonservisi yani Real Madrid için 120 milyon lira, 130 milyon lira bir şey değil yani. Onu verip her sene zaten 1-2 tane transfer yapıyor öyle.
0: Doğru.
2: O yüzden ben sadece orada aldığı maaşı bir çözüm yapmak lazım. O da yapılır, o da çözülür. Yeter ki tam net olsun. Ama Galatasaray Osimhen'i sattığı zaman B planı var mı?
1: Okan Hoca'nın da bu arada Osimhen'le ilgili bir açıklaması var. Aslında o açıklamaya da bir bakabiliriz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acaba Osimhen'le ilgili ne söyledi? Ve geleceğiyle ilgili konuştu Nijeryalı'nın. Aynı zamanda transfer müjdesi de verdi Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü. İzleyelim. Okan Buruk transfer çalışmaları ve Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir mezuniyet töreninde konuşan Galatasaray Teknik Direktörü, hem Dünya Kupası'nın olması hem de 10+4 olarak belirlenen yeni yabancı kuralının zorlayıcı olduğunu söyledi. Buruk, transfer çalışmalarımız sürüyor. Hep Galatasaray ruhuna uygun isimler üzerinde çalışıyoruz. Başkanımız Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'yla bu çalışmaları yürütüyoruz. Dünya Kupası olduğu için işler biraz daha zor oluyor. Yabancı kuralı da değişti ama transferlerimiz olacak dedi. Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı gidecek mi sorusuna da cevap veren 52 yaşındaki teknik adam, bize transferle ilgili herhangi bir şey gelmedi. Osimhen Galatasaray'da mutlu ve inşallah burada devam edecek ifadelerini kullandı. Osimhen'in burada kalacağını düşünüyor Okan Hoca.

0: Ama sen de bazı ilgilerin olduğunu söyledin. Tabii çok büyük bir teklif gelir. O zaman kulübün de çok ciddi anlamda bir maddi rahatlık imkanı söz konusu olur. Belki düşünülebilir ayrılık. Ama şu an için Galatasaray'da mutlu ve inşallah burada devam edecek yorumunu görüyoruz hocanın.
1: Yani Abdullah Kavukçu ile beraberiz dedi. Bu mezuniyet töreninde de beraberlerdi. Zannediyorum ki orada da transfer görüşmemeleri, konuşmamaları mümkün değil. Nasıl ki bize gelen bir teklif yok dedi Osimhen için, ama Osimhen yani Real Madrid olunca istediğini alır. Hani bu kulüple pazarlık yaparsınız, 5-10 fazla istersiniz, bir şekilde alırsınız. Çünkü orada bir para sorunu, bütçe sorunu çok fazla yok. Senede 1-2 tane böyle yıldız takıma sokuyorlar yani. Osimhen de bugün baktığı zaman dünyada herhalde şu anda en az 3 kişiye girebilir. Ha, biraz daha koyalım 5 diyelim. Böyle bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez. Ama gelen teklif, içinde bulunduğu ekonomik durum, transfer planlaması, yani o 150 milyon euro bandında bakıyorsak, her ne kadar 75-80'e almış olsan da 120-130 milyon euroluk rakam olarak görmeyelim onu. Bir de bunun kalan bir 3 senelik daha sözleşmesini düşünürsek 25'er milyondan hesap ettiğin zaman yani size çok
2: ciddi bir külfet.
1: Gidişi de ayrı bir maliyet ve külfetten kurtarıyor. O anı hanene sen 200 milyon falan yazacaksın o zaman. O zaman can uzunu rahatlıkla derim o zaman 40-45 bandında can uzun alsın diye. Can uzunu Galatasaray taraftarı çok istiyor. Herkes söylüyor can uzun alınmalı, can uzun gelmeli. Okan Hoca da can uzun istediğini ifade edecekti zaten önümüzdeki günlerde. Bunun için biraz daha zaman lazım. Osimhen konusunda ben hala %100 net diyemiyorum. Real Madrid gelip kapıyı çaldığı zaman oyuncu istiyorsa, Galatasaray'da bir rakam belirliyorsa çok fazla pazarlığa bile gerek kalmaz. Yani şimdi Galatasaray 150'den aşağı vermem der. Real Madrid bir pazarlık yapar. Oyuncu da gidiyorum dedikten sonra tutmanız zor. Eğer bugün Osimhen ben gitmek istiyorum derse
2: zaten tutamazsın artık.
1: Tutamazsın.
2: Tabii.
1: Hakikaten yani eğer Osimhen çok sevilen bir oyuncu, iki şampiyonlukta direkt katkısı olan bir oyuncu, ligimizin en değerli oyuncusu, ama ben gitmek istiyorum dedikten sonra evet mutlu, burayı çok sevdi. Belki bundan sonraki futbol hayatında Türkiye'de Galatasaray taraftarından gördüğü hiç sevgi hiçbir yerde göremez. Yani göreceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü gerçekten de müthiş bir sevgisiyle. Bu ailesiyle beraber, kalabalık ailesiyle beraber burada, buradaki aidiyeti hissetti. Beklemek lazım. Benim o Nijerya teknik direktörünün açıklamalarından sonra kafamda bir soru işareti her zaman olacak. Niye böyle bir açıklama yaptı durup dururken yani? Sonra Osimhen yalanlamadı ama çarpıtılmış gibi bir şey söyledi böyle. Yani ben evet burada mutluyum. O sözler yanlış anlaşıldı dedi. Çok net bir şekilde transfer dedi hoca orada mesela bazı toplantısında. Transferden dolayı kafası karışık dedi. Hı hı. Ama Osimhen'in pek kafası karışık değil. Önümüzdeki günlerde Mourinho sever böyle şeyleri. Arar, konuşur, almak ister. Daha önce yaptığı gibi. Beşiktaş'tan baktığın zaman Rafa Silva'nın ayrılışına bakalım. Orada da Mourinho'nun parmağı vardı. Net bir şekilde.
2: Rafa Silva da mı?
1: Tabii canım. Eski sportif direktör daha önce görüştü. Sonra Mourinho bekledi. O transferde yani burada sen iki kere Osimhen'le
0: görüşün. Mourinho'nun karesi bizim takımlarım.
1: Sen de ben olabilir. Hiç sevmediğim için bir şey demiyorum. Yani daha fazla bir şey söylemiyorum. Yani ben çünkü Mourinho'yu bazı teknik adamlar var dünyada. O çok sevdiğim, çok haz aldım. Ben Mourinho'dan Fenerbahçe dışında söylüyorum bak. Fenerbahçe evet. Sürecinin dışında söylüyorum.
0: Ben de
1: benim çok haz aldığım bir adam olmadı hiçbir zaman yani. Evet. Bazı teknik adamlar var. Bayılıyorum her şeye. Sağ içi karakteri, sağ dışı karakteri.
2: Fenerbahçe'yle ilgisi yok onun.
1: Fenerbahçe'yle hiç alakası yok.
2: Onun dışında.
1: Bak net söylüyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de görüşüm aynıydı. Hı-hı. 3 defa canlı canlı Galatasaray Real Madrid maçlarını burada da İspanya'da da gittim, izledim. Ama bana her zaman sevimsiz geldiğim ya. Hep net söylüyorum yani. Bazı insanlar vardı çok sevimli geldiğini söyleyebiliyorsam sevimsiz geldiğini söylemem. İsteyen kızsın yani ne diyeyim yani sana. O yüzden ben bu tip şeyleri sever. Mourinho Osimhen'i arayıp seni takımda görmek istiyorum derse Mourinho Galatasaray'da mutluyum diyecektir. Ama ikna kabiliyeti mi diyeyim ya da orada başka bir şeyler mi devreye girer? Kafasını karıştırabilir.
2: Ama şimdi aldığı para ne kadar Galatasaray'dan? 21 diye duydum ben.
1: Ya 21-23.
2: 21-23. Şimdi Real Madrid kendisine 10 verirse net olarak. Arada bu kadar ciddi bir fark olursa gider mi?
1: Real Madrid ondan fazla.
2: Real Madrid olduğu için gider diyorsun. Ondan
1: yok,
2: fazla net
1: onu,
2: ama
1: onu
2: bak
1: yapmaz.
2: 20 verir.
1: Real Madrid olduğu için gider olur mu ya 10 milyon euro 20.
2: Onu diyorum ben de işte.
1: Orada 10 alacağı zaman
2: arada
1: 20 alması lazım. Ona düşecek.
2: Heh, onu diyorum.
1: Yani benim dediğim orada 40 milyon euro falan alması lazım ki 20'si vergiye gidecek, 20 sonra.
2: Aynı parayı
0: Real Madrid 40 kasadan çıkarmalı ki o brütten düşmeli vergi sonrasında ona kalan 20 oluyor yani.
2: Yani şöyle
0: Real Madrid için 40 milyon euroluk bir operasyon oluyor.
2: 30 verse bile 15'e falan düşer değil mi %50 falan? 15'e de gider yani. Aradaki o 5-6'yı falan düşünmez. Çok

0: Çok emin değilim.
1: Ben emin, yani eğer o çok pozisyona gelirse ben gidebileceğini
2: çok
1: düşünüyorum
2: emin
1: ama
2: değilim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde burada mutlu. Yani kalkıp da 15 arada nereden baksan onun primler, bonuslar vesaire 10 milyon euro var.
1: O zaman mevzu şuraya geliyor. Osimhen gidip gitmeyeceği belli değil değil mi? Tam kesin.
3: Bu arada 2029'a kadar da kontratı var.
1: Yani sözleşmesi var, devam
3: tamamlayıp
1: ediyor.
3: Tamamlayıp gitmesi Galatasaray açısından maddi olarak da çok zor.
2: Onu söyledim az önce. Dedim ya işte ben normal şartlarda 100, 110, 120 milyon euroya razıyım. Çünkü o parayı verdiğin zaman o kalan kontratındaki 3 sene 25'lerden hesapla sonra onun yanlarla beraber 75 yapar. Hı hı. Yani orada 100 milyon euro aldığın zaman 175. Tamam, Osimhen gibi bir oyuncu bulamazsın. Direkt şampiyon yapabilecek bir oyuncu. Önümüzdeki sezon takımın hala gidecekler kalacaklar konusunda bilmiyorum. İskeletik takımın bozuk değil. İskelet oturmuş vaziyette. Giden oyuncular çok fazla etkilemeyecek. Ama kalması halinde de %100 böyle.
3: Bu arada bu iyi bir çözüm değil ama şöyle bir çözüm de olabilir. Eğer Real Madrid Galatasaray'da aldığı paraya göre çok düşük bir şey verirse ya da giderse, gittiği senaryo için konuşuyoruz ki bu ihtimal uzak görünüyor. Onun bir kere de altını çizeyim. Bonservisten oyuncuya biraz verip o şekilde de
2: bunu hep söyledim. Böyle olabilir. Yani 120 bonservis vereceğine ya Galatasaray fedakarlık yapacak. Hı. Ya Real Madrid 120 değil de 140'a çıkacak. Oradaki farkı, 2 senelik 3 senelik farkı oradan kapatabilir. Bunlar olabiliyor çünkü sözleşmelerde. Çoğu zaman oldu. Türkiye'de çok fazla oluyor. Yani birçok oyuncuyu gönderirken oyuncu diyorsa hala Galatasaray bugün baktığı zaman geçmişte gönderdiği oyuncuların taksitlerini ödüyor. Dolayısıyla evet, burada da böyle bir şey olabilir. Bonservise ekleme yapabilir imza parası gibi.
3: Icardi meselesiyle ilgili bir gelişme var mı ve bir hareket bekliyor musun önümüzdeki günlerde?
2: Beklemiyorum. Ben hep söylemeye gerek yok. İyi bir Icardi'ciyim. Kalmasını isterim ama kalacağına ihtimal vermiyorum. Bence artık bundan sonra orası geri dönüşü olmayan bir yol.
1: Aslında yani kalmalı mı diye düşünsen söylesen
2: kalmalı
1: daha doğru.
2: Kalmalı mı düşündüğü zaman şu anda bir anket yapsak yani yarı yarıya çıkabilir.
1: Yarı yarıya, evet.
2: Hakikaten eskisi çıkabilir. Gibi. Çok net bir şekilde gitsin diyen var. Duygusal bakanlar kalmalı diyenler var. Ben başkanla bir görüşme yaptı. Okan Hoca da yine yardımcı röportajlardan bir tanesinde Icardi'nin yaptıklarından bahsetti. Liverpool maçında oynatılmadığından çok net bir şekilde güzel cevap verdi. Hep konuştuk ya Osimhen'in sakatlığında niye olmadı diye. Skor kötüydü. Geriye gidiyorduk. Icardi'yi orada oynatmam ona çok büyük tepkilere yol açabilirdi gibi bir açıklaması da vardı Okan Hoca'nın. Ben artık Icardi konusunun çok fazla konuşulmasının dan yana değildim. Başkan bir teklif yaptı. Icardi düşünmek için süre istedi. Şu anda tatilde. Artık gelirse ya tatile gelir ya da başka bir takıma gidebilir Türkiye'de. Ama Galatasaray'da olma ihtimali biraz zayıf görüyorum yani.
3: Türkiye'de başka bir takıma gidebilir.
2: Teklif gelirse gider. Yani ben Galatasaray'da dolu dolu bir iki senesi var. Üçüncü senesi.
1: Ama şu anda Galatasaray'ın vermiş olduğu ona maaş Türkiye'de diğer büyüklere gitmedikten sonra kim verebilir ki gitsin?
2: Galatasaray'daki aldığı maaşı
1: 4-6 milyon euro arası herhalde şimdi edilen teklif diye.
3: 5 deniyor. 5 deniyor.
2: 4-750 ben onu ta
1: kim verecek bana Anadolu takımlarını mesela isimleri
2: Anadolu geçiyor. Takımına zaten gitmez.
1: Örnek mesela vardı isim geçenler var yani çok ya, ciddi paralar
2: Anadolu
1: verilecek
2: Anadolu takımlarında Icardi'ye 4,5-5 milyon euro verebilecek takım yok. Heh,
1: ben de onu diyorum o zaman büyük takımlardan kim alır? Yani, kimse de zor.
2: Baktığın zaman ne kalıyor geriye? Yani Başakşehir.
3: Vermez Başakşehir.
1: Vermez imkanı yok.
3: 3 takım kalıyor.
2: Yani zamanında Arda'yı Mesut Özil'e almış bir takımdan bahsediyoruz. Neden olmasın? Almak istedikten sonra yani şey olabilir. Kartal'ın kulakları çınlasın. Beşiktaş'ta isterim dedi mesela.
1: Yok Beşiktaş, zor.
2: İtalya ya da Arjantin o
1: taraflar.
2: Onlar düşünsün. Ben bu saatten sonra Icardi'yle artık çok düşünsün fazla konuşuyorum. Onlar düşünsün. Alacak adam düşünsün yani. Evet.
3: Hocam 4,5-5 milyon euro civarı bir yıllık ücret Icardi'ye vermek makul bir anlaşma zemini aramak mıdır? Ya da Icardi kalmalı mı Galatasaray'da? Şartlar oluşmalı mı bunun için? Gayret edilmeli mi? Ne geçiyor aklınızda?
1: Ben daha önce söyledim. Dedim ki Icardi'nin hani Galatasaray'ın buraya gelmesinde çok önemli rolü var. Biliyorsunuz o 3 sene özellikle bu seneden önceki şampiyonlukların hepsinde çok önemli bir rol oynadı. Icardi besteler olsun işte taraftarlar herkes çok seviyor. O ayrı bir konu. Çok iyi bir golcü ayrı bir konu. Özel yaşantısı o kimseyi ilgilendirmez. Sahada ne verdiği çok önemliydi. Onların tam anlamıyla Galatasaray'ın beklentisini karşıladı mı? Bu son sezona kadar tam anlamıyla karşıladı. Son sezonda da şampiyon olduğunuz dördüncü şampiyonlukta da Icardi herkes bir şeyler diyor ama yine de 13 tane herhalde 14 tane gol attı. Her şeye rağmen. Hani asistleri falan var. Ama şu bir gerçek ki Galatasaray tam anlamıyla set oyunu oynamadığı zaman hani rakip seni özellikle stoperleri ileri çıkarttığı pozisyon stoperlerin arkasında koşuları yapamayacak. Onu Osimhen yapar, onu Can Uzun yapar, onun o tarzda adamlar yapabilecek yani. Bir de artık bir yerde miadını doldurduysan bu sevgi de kalsın artık, orada kalsın, onun aşağısına düşürme artık. Hani 3, 1 milyon, 2 milyon euroları aramadan artık İtalya'ya mı gider, başka bir yere mi gider? Artık bana göre Icardi'nin Galatasaray'daki hani görevi tam anlamıyla çok güzel bir şekilde sonlandırılmalı diye hem Galatasaray açısından hem Icardi açısından daha iyi olacağını düşünüyorum.
3: Yani misyonunu tamamlamış.
1: Yani en iyi yerde bitirmesi gerekiyor. Bence de şu anda en iyi yerde.
3: Evet, toplamda 16 gol 3 asist.
1: 16 gol
3: 3 kulvarda, ligde 14 gol 1 asistle.
1: Ki çok eleştirilen olduğu sezonda düşün Osimhen'den
2: yani. Osimhen'den fazla. Yani Osimhen'de bu sene yani. Maç kazıklarına bakarsak sakatlık, dünya şeyde
3: Afrika Uluslar Kupası.
2: Kupası falan dersek.
1: Osimhen'in gitmesini de göz önünde bulundurularak mesela Icardi kalır mı? O yüzden tutarlar mı? O var yani. Belki akıllarında o vardır şu an. Belki Osimhen gidebilir. Icardi onu da yollarsak, Can Uzun'u da almazsak tepkiyle karşılaşır mıyız diye düşünebilirler yani.
2: Bu alternatifleri düşündüğün zaman Galatasaray bir Osimhen bulamaz ama Osimhen'den sonra alacağı golcü de ona yakın olması lazım. Yani bunu da düşünmek lazım.
1: Şu anki oynayan Icardi gibi bir Icardi bulabilir şu anda oynayan. Ama bir Osimhen bulamaz, o ayrı bir konu.
3: Bu arada Icardi'yi tutsa, Osimhen'i gönderse bu sefer Osimhen'in yerine alınacak oyuncu Icardi'nin yine önünde bir profil olacak. Bu Icardi'yi daha da çok rahatsız edebilir.
2: Icardi de şu anda kafasında bende gelecek planlamasını Avrupa'da ya Arjantin'de ya İtalya'da sürdürmek için çalışmalarını yapıyordur bence. Yani çok, çünkü burada o her türlü Osimhen kalması halinde yine ikinci golcü olacak. Galatasaray hatta Osimhen'in arkasında bir golcü daha alacak diye düşünüyoruz. Planlamada var. Yani Icardi bir anda iki zaten kabul etmiyordu. Üçüncülüğü mü kabul edecek? Ben Icardi'de olayının artık kapandığını düşünüyorum. Zaten yakında bu transfer çalışmaları başladığı zaman da Icardi'den de bir açıklama gelir. Başkan ve yönetimden de bir açıklama gelir. Okan Hoca'dan da. Bu olayı da çok daha konuşmaya da gerek kalmaz diye düşünüyorum yani.
3: Okan Buruk'un kulübün sosyal medya kanalına yaptığı açıklamalar da var sevgili seyirciler. Osimhen'le ilgili demecini sizinle paylaşmıştık. Diğer açıklamalarına da bakalım. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk üst üste 4 sezon şampiyon olmalarının ardından bu başarının normalleştiğini söyledi. Bakalım Okan Hoca neler demiş ve üstüne de değerlendirmelerde bulunuruz.
0: Okan Buruk şampiyonluğun Galatasaray için normalleştiği görüşünde. Sarı Kırmızılı Kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulunan Buruk, her sezon şampiyonluk hedeflediklerini hatırlattı. Buruk, 4 sene önce üst üste 4 sene şampiyon olacağız desek. Galatasaray'ın hedefi her sezon şampiyon olmak ama aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın farkında değiliz. Bizim için şampiyonluk normalleşti. İyi mi, kötü mü bilmiyorum. Asıl olan Galatasaray'ın başarısı. Hiçbirimizin bu koltuğu sahiplenmemesi gerekiyor. Önemli olan buraya yaptığımız hizmet, dedi. Galatasaray'da önemli oyuncuların sembol haline geldiğini vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, bu durum taraftar sayımızı yükseltiyor. Birçok insandan çocuklarının takım değiştirdiğini duyuyorum. Galatasaray sevgisi artarak büyüyor. Galatasaray futbolu tekrar sevdirdi ve reytingi de çok fazla artırdı, şeklinde konuştu. Yaştan insana hitap ettiklerini belirten Buruk, stadyum atmosferi olarak bütün dünyanın önüne geçtik. Stadımızı dünyanın en iyisi olarak görüyorum. Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu yaşadık, ifadesini kullandı. Okan Buruk 10+4 olarak düzenlenen yeni yabancı kuralı içinse, bu yabancı kuralı inşallah değişir. Takımları zorlayacak çünkü. Kulüpler Birliği görüşünü ortaya koymalı. Sane gibi fırsat transferi olsa alamıyorsunuz. Bizim gibi hedefi olan bir takım için akıl dışı bir karar. Kararda vizyonsuzluk var. Umarım geri dönüşü olur. Değerlendirmesinde bulundu.
3: Okan Hoca üstünde aslında bir baskıyla yaşıyor Savaş Çorlu. Yani şampiyonluklar geliyor, kupalar kazanılıyor. Avrupa'da beklenildiği gibi bir sezon belki de en sonunda geçirebildi Galatasaray. Bunu da söylemek lazım ama o başarının normalleşmesi işleri biraz zorlaştırıyor mu?
2: Kesinlikle. Şimdi Okan Hoca'yı dinlerken akşam Deniz Röportajı da dinledim. Aklıma gelen şu oldu. Okan Hoca ilk geldiği sene Fatih Terim'in gölgesindeydi. acaba başarısı olur mu, Fatih Terim tekrar gelir mi? Oradan gelen bir 4 şampiyonluk. 4 şampiyonluğa gele etti. Şimdi 5. şampiyonluk beklentisi ve Fatih Hoca'ya geçecek olması Okan Hoca'nın üzerinde mutlaka baskı oluşturacaktır.
3: Hedefi de buydu bu arada.
2: Hedefi de buydu. Ama bu hedefi 4 sene önce bana söyleselerdi ben de inanmazdım açıkçası.
1: Şimdi yani. Hedef değişti.
2: Şimdi hedef daha gerçekçi oldu. Evet. Kendisi de ifade ediyor. Çok güzel sözler var. Çocukların takım değiştirdi. %100 tanık oldum. Benim de bir yeğenim var. Kardeşimin oğlu. Dün baktım. Galatasaray forması, tişörtü giymiş. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı toplam yıldıza. Ulan dedim, Fenerbahçe yıldızı bu, Galatasaraylı oldu. Bir komşumun çocuğu var. Uzun yıllardır Fenerbahçe'ydi, Galatasaraylı. Çocuklar takım değiştiriyor. Bu da çok doğru. 10+4 olayını geçen programda da seninle dile getirmiştim. Değişim beklentisi yüksek. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de bunu bekliyor. Transferi ağırdan almalarının sebebi de biraz bu. O yüzden dedim Haziran sonuna kadar diye. Federasyon başkanı, yönetimi, birçoğu ABD'de turnuvada. Buradan dönüşte bu kısa vadede olur mu bilmiyorum ama zaman daralıyor. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor bunlar da erken bir şekilde. Trabzonspor transferleri bitirmiş olacak. Bundan sonra kural değişirse Trabzonspor'a da bir haksızlık olmuş olacak. Bu da çok normal bir şey değil. Anadolu takımlarını bu 10+4 olayı çok etkilemez diye düşünüyorum. Çünkü zaten düşük maliyetlere transfer ediliyor. Galatasaray'ın 24 yaş altı alacağı bir oyuncu bir anda 10-15-20 milyon euroları bulabiliyor. Burada
1: o da Sané'ye örnek verdi zaten.
2: Çok net fırsat örnek verdi. Çünkü olarak, fırsat transferi hemen imza parası da Sané'ye belki de son yılların değil en erken yıldız transferini yapan bir durumdaydı. Bugün öyle bir şey olsa bu kural değişir mi acaba diye beklemeye alacak. Zaten Dünya Kupası var. Dolayısıyla çok doğru tespitleri var. Ama Okan Hoca'nın da bu sezon 4 senenin en zor olmasının sebeplerinden bir tanesi Fenerbahçe'de bazı şeyler değişti. Başkan değişti, yönetim değişti. Futbolcuların birçoğu değişecek. Trabzonspor çok daha güçlü kadro yapıyor. Beşiktaş'ta hoca değişti. Yeni transferler yapacaklar. Başakşehir Nuri Hoca'yla sezon maçıyla geçen sezon sonu arasında bayağı bir fark var. Bu sene Okan Hoca'nın neresinden bakarsak bakalım en zor sezonlarından bir tanesi olacak. Bu şartlarda 5. şampiyonluğu yaşarlarsa kulüp tarihine geçecek. Fatih Terim'i geride bırakacak. O da çok önemli bir şey. Başlangıçtaki stresi kadar bu sezon Okan Hoca'da stres olacaktır. Çünkü başlarken acaba olacak mı? Fatih Hoca'nın arkasından gelmek, o yükü kaldırabilmek kolay olmayacak.
1: Derken 4 sezon geçti.
2: Evet. Ve 4 şampiyonluk.
1: Derken 4 şampiyonluk geçti. Zaten hedef artık Avrupa. Yani Şampiyonlar
2: da,
1: Ligi.
2: Başlangıçta da onun inanmadığını, 4 sene şampiyon olacağız diye kimse inanmaz dedi. O da doğru. Tespitlerin hepsine katılıyorum ama bu sene de Okan Hoca da farkındadır. En zor sezon olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki beklenti de artık yükseldi. Geçen sezon bunu da bir nebze başardı. Son finallerdeki, son maçlardaki düşüş olmuş olsana rağmen çeyrek finalin kapısından döndü. Belki yarı final olabilirdi Liverpool geçmiş olsaydı. Dolayısıyla Okan Hoca'nın bu sene çok net daha zor bir sezon geçireceğini kendisi de farkında. Transferler başta, rakipleri de güçlendi. Ama yapılacak transferlere bağlı. 16-4'te değişecekse bir an önce Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe başkanları, yetkilileri turnuvada olan başkanla telekonferans mı yaparlar? Buradaki yetkililerle mi görüşürler? Okan Hoca'nın da çünkü hala değişmesi gerektiğini ifade eden cümlesi var. Fenerbahçe Başkanı, evet. Yeni Başkan Aziz Yıldırım da bu konuda var. Serdar Adalı'nın uzun zamandır böyle bir söylemi var. Üç büyük kulüp bunu istemiyorsa başkan da değişmeyeceğini söyledi Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hani bu kulüp gerçekten, kulüpleri gerçekten bu konuda zorlu bir süreç bekliyor. En azından üç büyük kulübü. Trabzonspor bitirdi çünkü Trabzonspor'u biraz daha dışarıda tutuyorum. Trabzonspor iskelet kadronun üzerinde şu anda 5-6 transfer yaparak güçlendirdi. 2-3 daha transfer yapıp kampı her zaman olduğu gibi tam kadro girecektir yani.
1: Doğru.
2: Sonra proje, fırsata bakar.
1: Proje kapsamında ben çok iyi.
2: Trabzonspor'da bu konuda her zaman kutladığımı söylemişimdir yani. 3-4 senedir, 5 senedir transfer sürecini çok iyi geçiyorlar.
1: Yani şimdi 4 sene üzerine artık şeyi düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde biz nasıl yarı final oynarız? Bana göre en kötüsü yani çeyrek finale geldi. Örnek yarı finale, belki finale kadar nasıl onun kadrosunu kuracak. Şimdi
2: çok
1: burada
2: zor bir şey ya.
1: Zor bir şey değil aslında yani artık. Çok şimdi Osimhen yani. Alıyorsan, Sanen varsa, örnek mesela iki tane adam aldın.
3: Çeyrek finale gelmedi.
2: Kapıdan döndü.
1: Kapıdan evet. Döndü özür. Kapıdan döndü. Çeyrek finalden belki yarı finale gelecek. Belli olmaz bu işler. Hani alacağın adamlara göre de değişir değil mi?
3: Çekeceğin kuraya göre de değişir.
1: Çekeceğin kuraya göre de değişir.
2: Şampiyonlar Ligi'nden kurayı çekersen çek. O 8-10'a kaldığın zaman yani korkunç ya bir fark var.
1: 16'dan 8. 8'e gelecek. Evet.
2: O 8'de fena gibi takımlar var yani.
1: Fena takımlar var da Galatasaray'da o takımlar içerisinde olabilir. Niye olmasın ki?
2: Ama o takımda baktığın
1: zaman Osimhen'i tuttun, Sané tuttun, 2 tane daha adam aldın, 2 tane gönderdin. Ya da şöyle tekrardan 3-4 tane adam gönderirsin. Başarıya aç adamlar alırsın tekrardan. Hani şu anda diyor ya, bu rahatsızlık veriyor. 4 sene üstte şampiyon.

0: futbolcular bulursun. O imkanın da varsa tekrardan o başarıyı aç adamlarla sen 3-4 tane değişiklikle saha içerisinde, takım içerisinde ilk 11 oyuncularından 3 tane 4 tane tekrardan o şeyi yakalama potansiyelim var. Sadece bir doyum olayı vardır ya, onun önüne nasıl geçebiliriz diye en çok söylediği şey bir teknik direktör için en zor olan şey bu. Biz başardık zaten, bunu tekrar ligde yaparız, başarırız. Ligi böyle çok fazla şey yapmayabilirler ama Avrupa içinde 2-3 tane vallahi aç adam lazım diye düşünüyorum ben Galatasaray'a.
1: Aç adam lazım ama aç adamdan daha ziyade orada tecrübeli ve üst
0: aç adam dediğim
1: lazım.
0: O yani devamlı aç adam.
1: Ben
0: böyle
1: mesela bununla şampiyonluktan sonra Sanchez'le yaptığım röportaj yoğunluktan daha yayınlamadım ve Şampiyonlar Ligi'nde kupada şey, müzede olmayan tek kupa Galatasaray'ın. Süper Kupası var, UEFA Kupası var. Orada bir Şampiyonlar
0: Ligi
1: kupası
0: var. Ama ismi olup da kupa kazanmayan adamlar da var. Öyle adamlar da getirebilirsin. Hocam, onları da düşünebilirsin
1: bak,
0: yani.
1: Sanchez gibi tecrübeli bir oyuncu. Orası için o kadar güzel şeyler söyledi ki gerçekçi bir şekilde. Yani makas çok büyük. Baktığın zaman kaleden hücum hattına kadar senin şu anda sağ bekin Çalhay'ı, sol bekin Sanchez, Eren. Şampiyonlar Ligi'nde öyle bir takımlara karşı oynuyorsun. Orta sahaya geliyorsun yine keza aynı şekilde. Hücum hattına geliyorsun Osimhen. Hani çok farklı oyuncularla oynuyorsun. Hangi mevkiye bakarsan bak 5 katı karşında oyuncu var. Tecrübe olarak diyorsan yani genç tecrübeli var. Yani şimdi aç. Kim aç? Lamine Yamal aç değil mi? Gencecik çocuk.
0: Tamam, aç adam bulursun. Ben şunu diyorum. Hani isim yapmış ama kupa kazanamamış. Yani kupaya aç. Şimdi Galatasaray'da bir isim yapmış değil mi Avrupa'da? Çok önemli bir kariyeri var. Potansiyeli var. Gelmek isteyen çok oyuncu var. Hani o gelmek isteyen oyuncuların Galatasaray'da da hani amaçları doğrultusunda İyi işler yapabilecek bir sürü futbolcu
1: ya,
0: biliyorum.
1: Sen Cemal'le işlettin. Diyelim ki çeyrek finalde ya da yarı finalde. Bakıyorsunuz genç, aç ama aynı zamanda makasa bakıyorsun. Bonservis fiyatlarını. Yani hepsi hep o genç ama üst düzey bonservis, üst düzey yıldız oyuncular.
0: Sana bir şey söyleyeyim. Barcola var mesela Paris'e. Evet. Sol kanatta. Örnek. Devamlı ilk 11 oyuncusu mu?
2: Değil.
0: Değil. Ha, gelip Galatasaray'da mesela örnek veriyorum. İsimlere takılmayalım. Onun gibi futbolcular bu. Çok yetenekli. Gelip oynayabilir, çok iyi işler yapabilir, onlar, kendini çok daha üst seviyeye taşıyabilir. Onun gibi işte futbolcular var demek
1: senin
0: istiyorum.
1: Senin mesela Jakobs'un yeteği Eren Elmalı. Marko'nun önünde oyuncuya bakıyorsun. Hep böyle sendekilerin 2-3 gömlek daha yukarısında. Yani sen öyle bir kadro yapacaksın ki bir tane dedin ya aldın. Yedeğin de iyi olması lazım. Düşün Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sakatlıklardan dolayı Sanchez cezalı oynayamıyor. Yerine oynayan oyuncu bulamadın. Oraya Demina'yı çektin oluyor mesela yani.
0: Bir tane Zilis var biliyorsunuz. O şeyde kulüp buruşta Tizilis diyor ya.
2: Zolis, Yunan
0: Zolis diye, Zilis diyorum ben ona da. Zolis mi diyoruz?
2: Hatta Jolis de olabilir.
0: Jolis de olabilir. Yani o kadar şey değişik. Çok iyi futbolcu oluyor. Hem genç hem çok iyi futbolcu.
2: Manchester City ilgileniyor.
0: İlgileniyor işte mesela. Ne kadar onun bonservisi. Onun gibi futbolcular mı yok? Bulabilirsin.
1: Ama hani o takımında farkını gösterebiliyor.
0: Zolis.
1: Yani orada çok mesela çünkü 11 kişinin içinde 2 tane var öyle.
0: Tamam ama sen
1: oraya gittiği zaman oradaki hepsi aynı kalibrede.
0: Yani şunu demek istiyorum ben. Tamam şimdi başarıya aç dediğim, demek istediğim Barcola tarzı. Hani böyle tamam kupa kazanılıyor diyor ama devamlı takımın oyuncusu olup onu kazanmak farklı bir şey.
1: Yani
0: ondan bahsediyorum.
1: Olmak lazım.
0: Yani.
1: Şampiyonlar Ligi'nde bir konferans ligi ya da UEFA Ligi gibi değil. Orada ilk 8'e 16'ya kaldığın anda, kafayı kaldırdığın anda öyle bir takımlar var ki yani bütçe olarak da kalite olarak da çok üzerinde oluyor.
0: Şöyle söyleyeyim. Osimhen kaldıktan sonra diğer futbolcuların hepsinin yeri dolar. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Galatasaray ona göre bir planlama yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Geri dolar derken zaten Galatasaray'da yer dolu. Ben o Şampiyonlar Ligi bazında baktığın zaman
0: giden oyuncu da olsa bulursun ama Osimhen giderse bulamazsın. Onu demek istiyorum ben de.
2: Osimhen konusunu ayrıca konuştuk ama ayrılabileceğini düşündüğün başka oyuncu var mı ya da bir teklif var mı Galatasaray'ın elinde?
1: Daha önce de konuşmuştuk. Şu andaki baktığın zaman takımda bir ay önce de söylemiştim sana. Salah dışında böyle net ilgi olan bir oyuncu görmedim. Dünya Kupası'ndan sonra bu değişebilir. Çünkü Avrupa'da da takımlar hep Dünya Kupası'nı bekliyor. Evet. Üst düzey takımlara baktığı zaman biz şu anda bir transfer haberi duyduk mu? Hep duyuyorduk mesela. Sezon bitiyordu. Bir 10-15 gün sonra transferlerde Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Manchester United hep böyle bazı oyuncular var. Şu anda gözler bütün Dünya Kupası'nda. O makas, bant, rakamlar daha yukarı çıkabilir. Orada yıldızı parlayan oyuncuları yakalayıp alabilirler. Hani böyle Salah'a çok ciddi bir ilgi, yakın ilgi. Kulübe gelen bir teklif net bir şekilde yok ama daha önce 15-20 milyon euro bandında birkaç takımın ilgisi olduğunu duymuştuk. Herhalde önümüzdeki günlerde bu konuda biraz daha netleşen şeyler olabilir. Galatasaray Salah'ı 15-20 milyon euroya verir mi? Bu konuda da biraz şeyim var yani. Tereddütlerim yani var. 15-20 milyon euroya verir mi sence?
0: Çok sıradanlaştı 15-20 milyon artık ya. Yani değil mi?

0: Evet. 15-20 milyon değil, daha fazla olur herhalde.
1: İnşallah iyi verdiğin takdirde onun yerini doldurabilir misin? Burada bence soru işareti
2: tabii
1: bu.
2: Tabii, çünkü çok gönlü bir oyuncu. Sacha Boey de gitti. Sacha Boey'i geri almış olsam bile nasıl döneceği belli değil. Sacha Boey çünkü alma gibi.
1: Gördüğümüz kadarıyla zaten Sacha Boey'nin mevcut versiyonu Şalay'dan daha iyi değil.
2: Şu anda en iyisi. Bir de mevki adamı. Kanatta oynuyorsun, bekte oynuyorsun.
0: Onun asıl yeri kanat mıydı aslında? Öyle falan atladın diyorlardı ama. Asıl
1: tabii
0: mevkisi.
1: Önde oynar.
2: Hocam şeyde santrafor arkası bile oynuyor zaman zaman içeri giriyor gizli böyle. Yani çok gönlü bir oyuncu. Öyle bir oyuncuya hani devşirme sağ bek diyemiyorsun. Adam oldu artık sağ bek yani. Dolayısıyla bu adamı vermek kolay değil. Biz Osimhen'in nasıl satılmasını diyorsun? Bana göre de şu anda Galatasaray'ın gelecek sezondaki planları varsa ben 15-20 milyon euro Salah'ı satmam. Sol beki düşünmek lazım. Sol tarafı düşünmek lazım. Ha planlamada daha başka bir oyuncu bulur. O zaman bir şey diyemem. Ama beklentim, ben hala Dünya Kupası'ndan sonra Yunus'a, Barış'a bir ilgin olabileceğini düşünüyorum. Sanchez, Singo iyi başladı. Bunlar için önümüzdeki günlerde. Yani Avrupa basında daha transfer tam olarak başlamadı.
0: Tabii.
2: Haziran sonunda Dünya Kupası devam ederken de olabilir. Elenenlerden hemen mesela ilk kapan alacağı oyuncular olacaktır. Onun için ben biraz daha bekliyorum. Şu anda Salah'ı dışında hiçbir futbolcuya net gelen bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. En net ilginin Salah'ı olduğunu düşünüyorum.
1: En net ilgi Şalay'ın üstünde. Hı. Gabriel Sara belki burada yine düşünülebilecek bir oyuncu.
2: Dünya Kupası'na Brezilya milli takımını bir kez bile giymiş olsa o büyük bir marka çünkü yani orada. Bunu yaptı, sakatlandı. Orada biraz rotasyon vardı, gidemedi. Gitmiş olsa daha farklıymış ama Salah'ın da Gabriel Sara'nın da yaşının genç olması, onu da bu listeye koyabiliriz. Çünkü önümüzdeki günlerde ona da bir ilgi olabilir.
1: Fenerbahçe'den bir haberle devam edelim. Bu bölümü sarı lacivertli takımla noktalarız ki ilerleyen dakikalarda bir bağlantı yapacağımızı da söyleyelim. Basketbolda çok önemli bir akşam. Fenerbahçe, Beko ve Beşiktaş Gain kozlarını paylaşacak. Final serisi start alıyor. Az sonra Engin Canceli'ye de bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öncesinde Ederson'a dair konuşalım. Ederson Fenerbahçe'de tartışılan bir oyuncu konumunda. Biraz Dünya Kupası'ndaki performansını takip etme niyeti var sarı lacivertli kulübün ama bir performansı olacak mı ondan emin değiliz. Çünkü Alisson Ederson'un önünde bazı sakatlık problemleri oldu. Belki yine öyle bir sorun olursa Ederson'a şans gelebilir ama mevcutta muhtemel 11 oyuncusu değil. Kupa beklenmeli mi yoksa Ederson'la ilgili bir talip varsa çıkılmalı mı hocam? Ne dersiniz?
0: Şimdi Ederson gelmeden önce o Ederson nasıl geliyor falan diye konuşuldu. Manchester City'de müthiş maçlar çıkar. Ben çok maçını seyrettim. Çok iyi bir kaleci. Ben çok beğendiğim bir kalecidir. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'deki performansı kesinlikle önceki performansına eşdeğer değil. Onu söylemek lazım. Şu anda da bir karar, hani başkan seçimleri oldu, başkanlar seçti, yönetim değişti, hoca değişti, her şey değiştiği için bu değişimlerde futbolcuların hepsi kalır. Bakılır, tekrar değerlendirilir. Ederson kalmalı mı? Normal bir Ederson baktığın zaman geçmiş dönemlerde kesinlikle kalmalı. Ama son performanslarına bakıldığı zaman kesinlikle gitmeli. Hani öyle bir performans sergiledi. Fakat şunu da söylüyorum ben. Daha önce oynadığı işte Manchester City'de önünde oynadığı futbolculara bakarsan, sağ bek, sol bek, stoperlere. Şu anda Fenerbahçe'de önde oynadığı stoperlere, sağ bek, sol beke bak. Sağ bekte Semedo var. O ayrı bir şey de. Tedesco'yla aynı zamanda hani Mert kulübede beklerken Levent'in sağ bek oynaması, işte sağ stoperde devamlı değişiklikler, genç oyuncu Yiğit miydi?
1: Evet.
0: Yiğit'in oynaması ya da işte Osterwolde'nin, yani o defans hattına bakarak da konsantrasyon kaybı yaşayan bir Ederson'u da düşünmek
1: herkes
0: lazım.
1: Herkes değişti.
0: Yani kendisinin konsantrasyonu da değişti, onu da söyleyeyim. Aslında sırf o açıdan bakmamak lazım. Yok topu elinden kaçırdı, yok başka şeyler. Aslında bunlar öncesi var. Hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye kurulan kadroda da vardı, değişikliklerde de vardı. Şu anda da her şey değişti tekrardan. Ben hani Ederson'un çok iyi bir kaleci olduğuna inanıyorum. Ve kararın şimdiden Dünya Kupası'nı beklemeden verilmesi gerektiğine de kesinlikle inanıyorum ve kalmasının gerektiğine inanıyorum ben.
1: Ederson kalsın, kalmalı. Kale bölgesiyle Fenerbahçe meşgul yani olmasın diyorsunuz.
0: Evet, aynen öyle.
1: Savaş Çorlu ne dersin?
2: Yani gelişindeki anlattıklarını tamam, gelirken büyük kaleciydi, kimse itiraz etmiyor. Hala büyük yani, marka olarak, değer olarak baktığın zaman Premier Lig tecrübesi, kazandığı kupalar. Ama bir sezonda Ederson gibi bir kalecinin 3 tane maçını hatırlıyor musun zaten? 3 tane maçını sayamam. 1, 2, 3. de tıkalırım kalırım mesela. Bunda tabii ki sağ beklerin sol

0: beklerin, stoperlerin zaman zaman orta sahadaki rotasyonun etkisi olmuştur. Yeni başkan, efsane başkan, başkanlıktan önce de Ederson'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Şu anda Fenerbahçe'de bence kaleci sorunundan daha önemli şeyler var. Ederson, Livakovic, Ertuğrul. Şu anda 3 tane kalecisi var zaten. Livakovic de kiralıktan dönüyor. Hı-hı. Ederson'u göndermek kolay değil. Yani çok
1: ciddi bir kontratı bir var. Evet.
0: Ciddi bir kontratı var. O Osimhen'de nasıl ki maaş yükünü anlattıysam, Ederson için de aynı şey. Ederson buraya gelirken maaşıyla ikna ediyorsunuz bu tip kalecileri, bu tip oyuncuları. Güvenç Hoca mesaj atmış. Eğer rüya alan varsa 10 milyonu sırtında götürürüm Ederson'u diyor. Yani
1: ya hocanın ben şöyle düşünüyorum mesela, özür pardon, aklımdayken söyleyeyim de hemen bitireceğim. Ersin'le bir örnek verelim. Mesela Beşiktaş'ın kalecisi Ersin. Sonradan işte iki tane Agbadu'yla Buru'yla geldikten sonraki performansına bakın. Yükseldi mesela.
2: Evet.
1: Ondan sonra işte Ederson önündeki oynadığı futbolculara da baktığın zaman, bir de herhalde takım içerisindeki bu arkadaşlık ya da başka şeyler, hocayla bilemiyorum artık kendi aralarındaki muhabbeti. Ona da bakmak lazım. Sadece elinden kaçırmış olduğu bir iki topla değerlendirmemek gerektiğine inanıyorum ben.
2: Bir gün koyalım. Ederson'la ilgili konuşmaya mutlaka devam edeceğiz ama az önce de söyledim. Basketbolda final serisi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, Beko, Beşiktaş, Gain mücadelesi öncesi iki takıma dair tüm detayları, gelişmeleri Engin Can Çelik bize aktaracak. Söz Engin Can'da.

0: ayaklarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzaklardan bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Mutlu yıllar, mutlu akü. Size de mutlu yollar, Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Altın Yıldız.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Et'te bulacaksın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Haziran ayında alışverişleriniz banka

0: Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Haziran 1550 Osmanlı mimarisinin başyapıtlarından biri olan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii'nin temeli atıldı. 1891 İstanbul Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Bir reklam.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
10: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
11: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
14: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Reklam.
6: Aspor Radyo.
1: Reklam.
8: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Spor Radyo.
1: Burada da çok fazla faktör var. Bir, oyuncu ayrılmak istiyor olabilir. İki, Fenerbahçe onu gönderme niyetinde mi, tutma niyetinde mi? Üç, gittiği senaryoda iyi bir kaleci bulmak için yine bir çalışma yapması şart Sarı Lacivertli camianın. Tüm bunları düşündüğünde akıbeti sence ne olacak Brezilyalı'nın?
2: Şampiyon olmak istiyorsanız kaleciniz ve atanınız iyi olacak. Hep atan evet. ve tutan diyor. Galatasaray bu yüzden 4 senede üst üste şampiyon oldu. Bunu kabul etmek lazım. Trabzonspor yine şampiyonluğunda aynı şekilde. Beşiktaş'ın arka arkaya Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğu zamanlara bakalım. Fabri aynı şekilde, atanlar aynı şekilde. Dolayısıyla ben Ederson'u Fenerbahçe'nin kolay vazgeçebileceği bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yeni teknik direktör büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak. Başkanla bir görüşme yapacak, hocayla bir görüşme yapacak. Gelecek planlamasında ben Ederson'dan vazgeçersen bu sefer yerine kimi bulacaksın? Livakovic de gözden çıkarılmış bir kaleci. Ertuğrul'la Ederson'un oynamadığı maçlarda çok başarılı maçlar çıkarttı. Ama eğer bir şampiyonluk sözü vererek seçim kazandı Sayın Aziz Yıldırım. Dolayısıyla şampiyon olmak istiyorsanız Ederson'la devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu sezon başarısız olmasının çeşitli nedenleri var. Bunu da herkes zaten görüyor. Ama bir görüşme mutlaka olacaktır. Aykut Hoca ne düşünüyor? Biz başkanı biliyoruz. Ama teknik direktör büyük olasılıkla henüz resmi olarak açıklanmasa da Aykut Hoca'nın Ederson'la ilgili görüşlerini çok fazla hatırlamıyorum. Onların yapacağı görüşmeden sonra ben kalabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü hem maliyetli bir oyuncu hem tecrübeli bir oyuncu, iyi bir kadro takviyeler yapılırsa Ederson'un ben Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'ye bazı oyuncular için de teklifler geliyor. Sarı lacivertli takımda bir takım yol ayrılıkları söz konusu olacak ve transfer çalışmaları devam ederken bu teklifler için de kararlar verilecek. Haberimizi izleyelim, gitmesi muhtemel oyuncuları değerlendirelim. Transfer çalışmalarına odaklanan

0: Fenerbahçe'de yönetimi düşündüren ayrılık gelişmeleri de yaşanıyor. Jadon Osterwolde, Fred ve Archie Brown'ın sarı lacivertli takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Osterwolde için Roma, Villarreal ve Celta Vigo devrede. Sarı lacivertliler 25 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Osterwolde bir gol bir asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe Hollandalı oyuncuyu 2022-23 sezonunda 6 milyon euroya transfer etmişti. Fenerbahçe yönetimi Fred'in transferindense 5 milyon euro bonservis bekliyor. Sarı lacivertli takımda aldığı süre azalan Brezilyalı futbolcu kariyerinin son bölümünde düzenli forma giyme niyetinde. Ayrılık düşüncesi olan bir diğer isim ise Archie Brown. 24 yaşındaki oyuncuyla Nottingham Forest başta olmak üzere Premier Lig kulüpleri ilgileniyor. Fenerbahçe'nin genç sol bek için beklentisinin minimum 15 milyon euro olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin Gent'ten 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Archie Brown, geride kalan sezon 38 maçta 5 gol 6 asist katkısıyla oynadı. Archie Brown, Fred ve Osterwolde, Fenerbahçe'de yol ayrımı görünen oyuncular. Hı hı. Ki buraya eklenebilecek bazı isimler de olabilir. Nasıl görüyorsunuz hocam bu oyuncuları? Acaba ayrılmaları Fenerbahçe için kayıp olur mu? Tabii tek tek isim isim değerlendirmek lazım.
1: Tek tek değerlendireyim o zaman, olmaz. Yani bu ben tümden değerlendirdim ama Osterwolde olmaz. Onu söyleyeyim. Fred'te de olmaz. Fred'te de olmaz. İyi bir oyuncu ama olmaz. Yeri çok çabuk doldurulabilecek.
0: İki yıldır da düşüşte zaten.
1: İki yıldır da zaten dediğin gibi düşüşte. Osterwolde de şey gibi düşünün. Yani böyle patlamaya hazır bomba gibi. Yani çok iyi oynarken bir anda hata yapabilecek bir pozisyonda olan bir stoper hiçbir zaman büyük takımlarda oynayamaz. Onun örneklerini daha öncesinde gördük. Ve Osterwolde'den çok çok daha iyi isimler her zaman Fenerbahçe'de oynamıştır. Hani onu sıralamada ilk 20'ye bile giremeyecek bir futbolcu pozisyonda bana göre Osterwolde. Ha, iyi mi? İyi diye düşünüyorsun ama bana göre hani bir hocanın...
0: Güven vermiyor
1: güven mu size? Vermiyor. Vermiyor. Hatta bir çizgide kupa maçı mıydı? Avrupa Kupası. Daha ikinci yarı başlarken orta saha çizgisinde bir kırmızı kart pozisyonu vardı herhalde onun. O hangi maçta hatırlamıyorum onun da. Neyse, bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela ben şeye bakıyorum, farklı bakıyorum birazcık da. Hani Fred 2 senedir düşüşte. Ondan önce çok iyiydi. O ayrı bir konu. Şimdi orta saha kalabalıklaştı. Yeri doğrulabilir şekilde. Hiçbir sıkıntı yok. Osterwolde bana göre çok çok daha iyi futbolcular var. Daha ayakları yere sağlam basan ve hani çabukluğuyla, tamam kendisi de çabuk olabilir belki ama dediğim gibi her an hata yapmaya müsait bir futbolcu pozisyonda olduğu için kesinlikle bana göre gönderilmeli. Yani gitmesi gereken futbolculardan bir tanesi gözüyle görüyorum ben Osterwolde'yi. Archie Brown aslında ilk geldiği zamanları çok iyiydi. Çok iyi başlangıç yapmıştı Fenerbahçe'de. Sonra da herhalde sakatlık geçirdi. Sakatlıktan sonra döndü. Ama mevcut takımın içerisinde hani demin Ederson'dan bahsettiğimiz gibi aslında Brown'dan da bahsedebiliriz. Dönüşünde hani 5 gol 6 asist katkısı ona rağmen sağlayan bir Brown'dan bahsediyoruz. Kalmalı mı? Olabilir. Yerine mesela arkası çok önemlidir. O sol stoperin mesela Skriniar, biliyorsunuz onun durumu nedir? O bir sakatlanıyor, durumu belli olmuyor. Sağ tarafta da işte Semedo var. Ama sol stoperde her zaman bir sıkıntı oldu. Brown'la beraber Osterwolde her zaman dediğim gibi ikisi de patlamaya hazır bomba pozisyonunda derler ya. Her an bir şeyler yapabilecek, hani kırmızı kart görebilecek, hata yapabilecek pozisyonda oynadılar. Ya geçen sene aslında geçen sezonu Fenerbahçe açısından sıkıntılarından bir tanesi de tam anlamıyla %100 aynı kadrolarla çıkamadılar. Sakatlıklar oldu, devamlı kadro değişti, kendi sakatlıkları oldu. Ondan dolayı %100 değerlendiremeyeceğiz belki ama Brown iyi mi? İyi bir oyuncu. Gidiyor, geliyor, kondisyonu. Kalmalı mı? Kalsa da kimse bir şey diyemez. Gitse de bir şey diyecek oyunculardan değil ama Osterwolde'nin kesinlikle bana göre gitmesi gerektiğini ve ondan çok çok daha iyi stoperlerin gelmesi gerektiğine inanıyorum ben.
0: Savaş Orlu.
2: Şimdi futbol aklı Fenerbahçe'de Oğuz Çetin futbolcularla zaman zaman görüşmeler de yapmaya başlamış. Bu hafta sonu da bazı şeylerin en azından netleşme açısından baktığın zaman Archie Brown konusunda %100 aynı fikirdeyim. Geldiği zaman muazzam bir başlangıç yapmıştı. Buna adına sakatlık diyelim. Takımın genel durumunda bir geriye gitme oldu. Bir türlü de toparlayamadı ondan sonra. hırslı bir oyuncu, gitgeli çok fazla olan bir oyuncu. Osterwald de çok geriye gitti. Takımda çok fazla gidecek gelecek oyuncular var gibi gözüküyor. Yani ne kadar 4-5 transfer gibi dese de sürpriz şeyler çıkabilir. Avramat unutulmuştu mesela. 5 milyon euroya transfer teklifi varmış Real Betis'ten. Belki bununla başlayabilirler. 3 futbolcudan 45 milyon euro diyor haberimizde. Olabilir. Çok enteresan teklifler de gelebilir. Baktın Asensio için de teklif varmış. Bunların hepsi normal bu hafta sonu ama. Cumartesi, pazar günü belki hafta içinde başkan Oğuz Çetin transfer komitesi yapacağı kararlarla bir takım oyuncularla biraz da teklif gelen kulüplerle önümüzdeki günlerde Fenerbahçe transfer harekatında baya bir hızlı gelişme bekliyorum. Çünkü çok fazla zamanları yok. Sezonu erken açacaklar. Aykut Hoca henüz dümene geçmedi. Resmi olarak açıklamadılar. Onun da yapacağı görüşmeler vardır. Milli takımda olan oyuncular var. Ben Fenerbahçe'nin hareketli bir transfer dönemi geçireceğini düşünüyorum. Gelen ve gidecekler konusunda. Aziz Başkan zaten seçim sürecinde en çok önem verdiği şey santrafordu. Orada Vedat Muriç'le büyük olasılıkla anlaştılar. Onu da yakında duyururlar. Yine bir Avrupalı golcü Dortmund'la oynayan. Onunla da anlaşma sağlandı ifade edildi. Stoper takviyesi mutlaka olacaktır. Yani Fenerbahçe'de şu anda öncelikle takımdan ayrılması gündemde olan oyuncularla görüşüp sonra transfer belirleyeceklerdir. Ama 10+4 konusunu da şu anda Fenerbahçe bir köşede tutuyor. Bu kural kalkarsa ve bu şekilde. Hani bir şekilde elini kolunu bağlıyor ama mevcut da Cengiz'le görüşülüp belki bir yol ayrımı olacak. Onunla da görüşülüyor. Tekliflerin olduğu söyleniyor. Beklemek lazım. Ama bu haftadan itibaren ben Fenerbahçe'de hareketli günler olacağını düşünüyorum. Çünkü mazbatalar alındı. Aykut Hoca'yı resmi olarak açıkladıktan sonra yavaş yavaş gelenler değil ama gidenlerle önce içerideki fazlalıkları bir anca normale çevirip ondan sonra da transfer için düğmeye basacaklarını düşünüyorum.
0: Aykut Hoca ile ilgili bir açıklama yakın gelecekte bekliyor musun?
2: Bekliyorum. Yani neden uzadığını açıkçası tam olarak anlamıyorum. Çünkü orada bir görev dağılımı, scout ekibi,
3: yardımcıları,
2: Aykut Hoca yardımcıları bu konularda birazcık tabii ki seçimden önce çok hızlı başlandı. Bazı vaatler, bazı sözler seçim önce çok fazla oluyor. Orada geniş kapsamlı bir eski futbolculardan Oğuz Hoca'nın yanında bir ekibi oluşacağını düşünüyorum Oğuz Çetin'in. Dolayısıyla ben bu hafta Aykut Hoca'nın açıklanacağını ve Aykut Hoca'nın Samandıra'ya gelip mevcut oyuncularla da ama telefonla görüşüp ama bizde burada olanlar varsa yüz yüze onu hareketleneceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe bu pazartesinden itibaren bir hareket bekliyorum açıkçası. Yani Aykut Hoca açıklandığından itibaren transferde gelecek ve gidecekler konusunda planlama olarak Aykut Hoca'yı daha fazla görebiliriz diye düşünüyorum açıklamalarını.
0: Hoca ile ilgili bir soru işaretiniz var mı?
3: Şu ana kadar neden açıklanmadığı ile ilgili bir soru işareti var. Yani niye şu zamana kadar hani bu kadar alenen belli hocanın ismi de neden açıklanmıyor acaba? Kafamda soru işareti var.
2: Ekip konusunda olabilir.
3: Biraz ama hocanın işi ayrı. Ekip sonradan da oluşturulabilir. Hoca bellidir. Mesela ondan sonra yardımcıları sonradan da getirilebilir. O ayrı bir konu. Hocayı açıklayıp yardımcıları bir anda açıklamama olayın da olabilir aslında. Hani yardımcılara belli olmadan da açıklanabilir hoca. Onu demek istiyorum ben. Neden açıklamadıklarına soru işareti var aklımda yani.
2: Başkanın da belki bazı kafasında
3: belki başkanın soru da vardır, vardır. Ya da yanındakiler
2: olarak
3: de olabilir.
2: Değil de işte yanındakiler konusunda.
3: Ama gelmeden önce Aykut Hoca'yı açıklamadı mı kendisi Sayın Aziz Yıldırım?
2: Net olarak açıklamadı.
3: Net olarak açıklamadıysa yani büyük bir soru işareti var benim aklımda yani.
0: Bambaşka bir şey olabilir mi?
3: Olabilir bir anda patlayabilir.
0: Ya bambaşka bir şeyin olması demek o teknik heyete katılabilecek yardımcı antrenör olarak ya da farklı pozisyonlarda katılabilecek insanların da değişmesi anlamına gelecek bu arada.
3: Evet. Ya bu da çok önemli bir şey.
2: Ben bambaşka bir şey beklemiyorum ya Yusuf Hocam ya.
3: Çünkü ya Aykut Hoca'nın açıklanacağını Aykut bekliyoruz
2: Hoca'nın
3: da.
2: Aykut Hoca'nın dışında bir şey olursa bütün taşları yerine oynatmış olursunuz. Çünkü orada ekibi belli neredeyse şu anda yardımcıları belli. Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, altında çalışan daha önce baktığımız zaman beraber futbolculuk döneminde çalışan Kayt var, Vebo var, Selçuk Şahin var. Bunların hepsi belirlenmişken bir tek açıklaması var. Neden açıklanmadı? İşte bu transfer sürecine bağlıyorum. Zaman zaman Aziz Başkan'ın o liderliğinden dolayı hatırlayalım geçmişte hoca göndermeyi çok fazla sevmez. Hoca hep başkanla çalışanlara bakalım sezonu tamamlamıştır. Yani Aziz Başkan ne kadar bir teknik adamına kızmış olsa bile çok böyle hoca gönderen değil. Sezon sonunda ayrılmıştır ama şu anda başlangıçta iyi bir ekip oluşturmak bir Barcelona modelinden bahsediliyordu. Yani şu anda çalışacağı ekibinde olan Oğuz Hoca'nın da dahil Oğuz Çetin'in de yardımcıları o futbol aklı olduğu için onu en başta söyledi zaten. Ki çok güveniyor Oğuz Çetin'e başkan. Bence biraz ekip konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Onu açtıkları anda açıklarlar. Çok başkan, önemli mi? Bence önemli.
3: Başkanlık seçimlerinde Sayın Hakan Safi yanında Maldini vardı. Conte'yi açıklıyordu değil mi? Yani ben
2: açıklamadı.
3: Olursa, açıklamadı da söylüyordu. Hani Maldini yanında

0: yanındaydı sonuçta. Öyle
1: seçim,
0: değil mi?
1: Seçimlerde. Seçim akşamına kadar yanındaydı.
0: Yanındaydı yani şimdi. Sayın Hazreti Yıldırım Başkan da Aykut Hoca'nın geleceğiyle alakalı bir açıklama yaptı.
1: Hep Oğuz Hoca'yı ön planda tuttu.
0: Hep Oğuz Hoca'yı ön planda tuttu. Sonra Aykut Hoca'yı da zikretti devamlı değil mi? Ama şu ana kadar yardımcıların belli olmaması sebebiyle hocanın açıklanmaması olayına ben biraz futbol farklı görüyorum.
2: Bu arada ekranda yazıyor yönetim kurulu toplantısıyla ilgili görev dağılımı bekleniyor. Teknik direktörün açıklanması bekleniyor. Bugün de pazartesi. Yani çok uzak bir gün değil.
0: Değil, evet, iki gün.
1: Bugün ve yarın o kendi aralarında toplanacaklar. Yani Oğuz Çetin ekibi, başkan, bunlar kendi aralarında önden bir görüşme yaptılar. Ben hafta sonunun bazı şeyler netleşip pazartesi günü de açıklanacağını
0: şöyle bekliyorum. Olabilir. Hani Aykut Hoca da demiştir belki açıklanma konusunda yardımcılar bütün her şeyi tam olarak anlaşalım. Hepimiz birden açıklansın. Muhabbetine getirmiş olabilirler. O yüzden pazartesi bekliyor olabilirler.
1: Ya şimdi kolay değil. Sözcü seçeceksin. Futbol, sportif direktör ya da futbol direktörü diye tabir ettiğimiz tabii, son zamanlarda böyle bir görev tanımı var. Burada bu kim olacak? Oğuz Çetin tamamen ön planda mı olacak? Ama Sayın Aziz Başkan'ın, Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde ön planda olmanız çok fazla değil. Aziz Başkan bazı şeylerde mücadele, yani çok net müdahale ettiğini biliriz. Bu transfer süreciyle ilgili zaman zaman tartışmalar da yaşanabilir. Aykut Hoca ile beraber yoloklarını biliyoruz. Çok iyi araları var. Yani ama transfer zamanı zaman zaman gelgitler olur. Tartışmalar
0: normal
1: olur.
0: Ama onlar olacak. Bütün her yerde olur.
1: Görev bekleyen sayısı çok fazla. Seçim zamanında çalışanlar, eski tüfekler, eskiden beraber olduğu insanlar, uzun yıllar birlikte çalıştığı isimler arasında seçimin en çok çalışanlardan bir tanesi Bülent Uygun. Mesela görev bekliyor mu? Barış Bey ile beraber başkan adayıydı. Beraber hareket ettiler. Orada bir futbol aklı olmayı biliyor mu? Bekliyor mu? Yani var, bazı görev bekleyenler var ama alamayacaklar da var. Bunu da söylemek lazım yani. Ya da ne tür görev bekleyenler var? Futbol aklı Oğuz Çetin'in olacağını biliyoruz. Hı hı. Ama bütün her şeyde o mu olacak? Yani bir de zor anlarda açıklama yapacak kişiler lazım. Bir futbol aklı dediğimiz zaman ön plana çıkması lazım. Aziz Bey de her şeye yetişemeyeceğini biliyoruz. Yani o kriz anlarında ortaya çıkar, noktayı koyar. Bu mazmatalardan sonra, yönetimdeki görev dağılımından sonra her şeyi net bir şekilde açıklayacaklarını düşünüyorum. Yani Aykut Hoca'da bir sorun olduğuna ihtimal vermiyorum ben.
0: Yok şöyle.
1: Aykut Hoca şu anda plan yapıyor. Yardımcılarıyla görüşmüş olsa.
0: Belki de hepsi açıklansın diye bekliyordu. Yani tabii, bütün yardımcı, her şey belli olsun, tam takır açıklansın. O ayrı bir konu ama futbol aklı deyince sadece Oğuz Hoca'ya da tam anlamıyla %100 Aykut Hoca'nın haricinde birinci planda ona vereceklerini de düşünmüyorum yani. Onu Aykut Hoca'yla beraber hareket edeceklerini
1: Aziz
0: düşünüyorum.
1: Aziz Başkan varsa futbol aklı Aziz Başkan'dır her zaman.
0: Öyle midir?
1: Ya, net. Futbol aklı her zaman Aziz Başkan'dır. Orada belirleyeceği kişiyle istişare yapar. Zaman zaman kızar. Çünkü bugün seçim öncesi de bakalım. Mourinho'nun başarısında ne demişti mesela? Orada bir kelime kullanmıştı. Yani sahibine göre farklı olabilir diye. Dolayısıyla orada Oğuz Çetin tamam, belki tam yetkiyi verebilir. Ama orada her zaman son sözü yine başkan söyler yani.
2: Beşiktaş'tan bir haberle yola devam edelim. Siyah beyazlı ekipteki durumları konuşmamız lazım. Çünkü Beşiktaş'ta acayip bir hareketlilik dönemi bizi bekliyor. Siyah beyazlılar Leicester City'de oynayan Ganalı kanat oyuncusu Abdülfatabu için ısrarcı, Beşiktaş İngiliz ekibiyle bir görüşme daha yapacak.
3: Beşiktaş'ın Abdülfatabu ısrarı devam ediyor. Kanat rotasyonunu güçlendirmek için adımlar atan siyah beyazlılar, Leicester City forması giyen Ganalı futbolcu için girişimlerini yoğunlaştırmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Abdülfatabu transferine onay verdiği ve oyuncunun kadroya katılmasını istediği öğrenildi. 10+4 yabancı kuralını dikkate alarak hamleler yapan Beşiktaş, 2029'a kadar kontratı bulunan 22 yaşındaki sağ kanat için yeniden temas kuracak. Leicester City'nin yaşadığı olumsuz süreç ve kadro yapılanması sebebiyle birçok oyuncuyla yollarının ayrılması bekleniyor. Fatavu'nun da kariyerine farklı bir takımda devam etme isteği olduğu belirtildi. Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir takip ettiği isimlerden biri olan Fatavu, geçen sezon Leicester City'de 44 müsabakada oynadı ve 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.
2: Championship'te performansı hiç fena değildi Fatavu'nun ama Leicester için tabii sezon kabusa dönüştü. Önce Premier Lig'den sonra Championship'ten düştüler ki şampiyonluk da yaşamış bir kulüp için gerçekten çok ama çok ağır bir tablo ve bazı oyuncularını elden çıkaracaklar. Yani Abdülfatavu Lig 1'de oynayacak bir oyuncu değil. Beşiktaş'ta bu durumu bir fırsata çevirmek istiyor hocam. Sol ayaklı sağ kanat oyuncusu ağırlıklı olarak ve hareketli bir oyuncu. Hı hı. Kanada'da sanki muhakkak ihtiyaç var gibi görünüyor. Doğru profil olabilir mi? Oyuncuyu tabii ben çok

0: İzlemedim, çok tanımıyorum. Siz izlediniz mi? Onu da merak ediyorum.
1: Ben bir defa izledim. Hı hı. Niye? Çünkü Leicester City'nin maçları, ben hepsini takip ettiğim için özellikle. Hareketli fakat. Şimdi Çerni'nin durumu var orada. Ne olacağı belli değil Beşiktaş'ta. Onun durumuna göre, pozisyona göre transfer yapacaklarını, özellikle sol kanada aradıklarını. Ama sol ayaklı biliyorsun hani 22 yaş, eğer fırsat, eğer imkanlarınıza uygunsa böyle oyuncular 9 gol 7 asist Championship'te de çok önemli bir rakamdır 22 yaşında bir futbolcu için. Ganalı, genelde Gana'dan kötü futbolcu da çıkmaz, onu da söyleyeyim. Benim seyrettiğim hangi maçta hatırlamıyorum ama Leicester City benim takibimde olduğum futbolculardan bir tanesi. Benim bir portföyüm vardır, onun içerisinde de vardı Fatou. Ve gelecekte çok daha iyi yerlerde oynayabilecek. İyi. Önemli olan şu saatten itibaren gittiği takım. Mesela Beşiktaş'a gelse oynar mı? Kesinlikle oynayabilecek bir yeteneğe de sahip. Fakat Çerni'nin pozisyona göre alacaklarını düşünüyorum ben. Bir sürü isimler çıkıyor. Özellikle sol kanat olarak çıkıyor ama sağ tarafta da bir iki tane daha futbolcu ismi var. Benim çok çok önlerinde olduğunu düşündüğüm, ilgilendiklerini düşündüğüm bir iki futbolcu ismi daha var. Fatou olur mu? Olur ama %100 bizim, hani şöyle diyeceklerdir. Beşiktaş'ın gelecek sezonda sağ kanadımızı birinci kanat oyuncusu olarak götürecek futbolcu pozisyonunda tek başına değil de onunla hani Çerni bir arada olsa o zaman olabilir dersiniz. Ama Çerni giderse kesinlikle bir tane daha yanına kanat oyuncusu almanız gerekecek futbolculardan bir tanesi. Onu bekleyip görmek lazım. Ama çok yetenekli, çabuk, solu çok iyi kullanabilen, gol pozisyonuna çok giren, ara pası, asistleri çok iyi. Dediğim gibi böyle futbolcuya da Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Championship olması hiç önemli değil. Zaten oralar da çok zor bir lig, biliyorsunuz. Leicester City çok zor günler geçiriyor. Futbolcuları satıp artık önüne gelecek sezondan itibaren şampiyonluk mücadelesi mi verecek, ne yapacak bilmiyorum ama eğer fırsat transferi diyoruz ya, onlardan bir tanesi olabilir Fatou.
2: Haberde izlerken dikkatimi çeken, hoca onay verdi. Hocanın istediği bir oyuncu dedi. Scout ekibini uzun zamandır takip etti dedi ama haberin en başında Galatasaray'da konuştuğumuz Fenerbahçe 10+4 kuralına göre hareket ediyor. Şimdi bu, üstüne basarak söylüyorum, bir an önce belli olması gereken bir şey. Aziz Yıldırım henüz daha bununla ilgili açıklama yapmadı ki pazartesinden sonra o da aynı şekilde transferleri konuşurken söyleyecektir. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Bir an evvel bir araya mı gelirsiniz? Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Dağ'ına mı çıkarsınız? Görüntülü olarak bir konferans mı yaparsınız? Evet, orada gündem milli maç, futbol, bizim şu anda Dünya Kupası ama bunu bir an önce çözmeleri lazım. Yoksa transferde hep böyle temkinli hareket edeceksiniz. İtalyan'ın onay verdiği bir isim, genç bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. İtalyano bu imzayı atarken mutlaka en az 2-3 tane oyuncu sunmuştur. Hı hı. O sunduğu oyuncuları belki daha duymadık. Belki önümüzdekiler de duyacağız. Beşiktaş'ın transferde ayırdığı bütçenin 50-60 milyon euro olduğunu duymuştum. 50-60 milyon euro az görenler var. Ama bence bir transfer bütçesi için 50-60 milyon euro fena bir para değil. Yani nasıl harcadığınıza bağlı.
1: Ne?
2: Bir futbolcuya da harcayabilirsiniz.
0: Hı. Bildiğim kadarıyla bütçe 50-60'tan çok daha yüksek olacak.
1: 3 tane en az 100 diye biliyoruz.
0: Evet.
2: Önümüzdeki günlerde göreceğiz bakalım. Yani bu rakam çıktıysa mutlaka bir kaynak oluşturulmuştur. Ya da belki ayrılacaklardan gelen vardır. Ayrılacaklardan gelecek bonservis ücreti vardır. Hocayı bu rakamlarda ikna etmek kolay değil. Ama hocanın istediği oyunculardan da maliyetli oyuncular mutlaka vardır.
1: Sayın Başkan ama söyledi, hocamızın istediği futbolcuları alacağız diye bir açıklama yaptı.
2: Hocayla imza atmadan önce Sergen Yalçın ayrılığından bir süre sonra transfer bütçesinin 50-60 milyon euro olduğunu ifade etmişlerdi Beşiktaş yönetiminden. Ben bunu biz kaç kere dile getirdim. 100 milyon euro baktığın zaman aslında fena bir para değil. Yani transfer bütçesi için Beşiktaş'ta...
1: Geçen sezon 130 milyon euro harcandığını biliyoruz yani, değil mi? O civarlarda.
2: İki transfer döneminde.
1: İki transfer, sezon başı ve devre arası toplamda.
2: İki transfer dönemi.
1: Evet, burada 130 bir transfer, az değil.
2: Burada bir transfer dönemi daha olacak. Yani sonuçta özellikle bu Serkan Reçber ve Sergen Yalçın'ın devre arasında harcadıkları para 60 milyon euro falan da yani.
1: Sadece Agbodia alacaklarıyla beraber 30 civarında bir
2: oradaki
1: para oldu.
2: Süreç Beşiktaş için çok kötü bir süreçti. Evet. Yani sadece Agbodia için orada harcanan para. Diğerlerine zaten söylemeye gerek yok. Beşiktaş da hareketli günler geçecektir. Ama ben hocanın istediği isimleri çok merak ediyorum. Bu çünkü scout ekibinin bir transferi gibi gözüküyor. Hoca onay verdi deniliyor. Orada da beklemek lazım. 10+4 olanı tekrar söylüyorum, çözülmesi gerekiyor Kerem. Yani burada ben Aziz Başkan'ın da pazartesi günü bununla artık transfer sözlerine başlayacak. Bu zaman kaybı olur. Yani Haziran sonuna kadar bu iş bitecekse bitmedi. Çünkü Haziran sonundan sonra transfer hareketlenecek. Hani net bir şekilde Sayın İbrahim Hacı Osmanlı bu kararın değişmeyeceğini söylediyse, sürekli olarak da teknik direktör Okan Buruk söylüyor, başkan söylüyor. O zaman her türlü şeyleri bir kenara bırakıp randevuları, şampiyonluk kutlamalarını, transfer görüşmelerini, bu işi bir son noktayı koymak lazım. İbrahim Hacı Osmanoğlu da gerekirse bir kez daha buradan dönüş yok, planlamanızı buna göre yapın demesi lazım. Ama en hareketli dönemde Beşiktaş'ta olacağını düşünüyorum. Ben 50-60 diyorum. Sen 100 civarı duydum dedin.
1: 50-60 değil, daha çok daha fazla.
2: İşte Kerem de ben 100 milyon euro civarı duydum dedi.
1: Evet, öyle biliyoruz biz.
3: 3 haneler olur.
1: Sadece bonservislerin o kadar
2: zaten
1: olacağını biliyoruz.
2: Zaten bu hocayı bir şekilde ikna etmek için böyle bir transfer bütçesi önüne koymanız gerekiyor. Yani hocanın da o masada mutlaka ve mutlaka Önder Özcan'a 2-3 tane isim koymuştur. Bunların çözünü alarak gelmiştir. Eğer bunlar olmazsa o zaman hoca da belli bir şeyden sonra, hani ligin başlamasına daha çok fazla var. Transfer dönemi tam olarak başladı ve henüz daha imza aşamasına gelen oyuncular olmadı. Ben orada da diyorum ki önümüzdeki haftadan itibaren Beşiktaş'ta da hareket olur. Ama hocanın da istediği futbolculardan mutlaka Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyunculardan olabilir.
1: Ya o İtalya'da kendi çalıştırdığı takımlardan mutlaka 2-3 tane kafasında vardır ki getirecektir. Yani onları, isimlerini de ben biliyorum. Şu anda da zikretmek istemiyorum çok fazla ama 2-3 tanesini biliyorum.
2: Maliyetli oyuncular mı?
1: Böyle çok ekstra değil ama fena da değil yani.
3: Ben
1: ama
3: bir İtalyan oyuncudan bahsedeyim. Yani haberleştirdiğimiz için bunu söylüyorum. Evet. Fiorentina forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu Rolando Mandragora. Biraz daha böyle defansif orta saha ama oyun kurucu özelliği daha yüksek. Hmm. Fiziksel kapasiteden ziyade. Hocanın da 6 numara kullandığı senaryolarda bu tip oyuncuları tercih ettiğini biliyoruz. Sanki uygun gibi de geliyor bana. Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii bu futbolcuyu ben 3. planda, ben duyduklarım daha farklı. Hani hı-hı, daha çok analiz ettiklerimiz. Ya
3: sadece profil olarak da konuşabiliriz.
1: Profil olarak da konuşabiliriz. Hani İtalya'nın, İtalya'dasın sonuçta. 3 tane şampiyonluk, işte kupa şampiyonluğu falan almış bir başarılı teknik direktör. He, şunu da söylüyorlar. Yani orada Seride'den B'ye, C'ye falan geçip de Türkiye'de de işte bunun örnekleri var gibisinden. Çok böyle sıradanlaştıran insanlar da var ama aslında öyle değil. Başarılı bir şekilde gelen bir teknik direktör, onun istediği futbolcu profili özellikle ön libero'da, şimdi geriden oyun kurmaları, özellikle kaleciden stoper, stoperden ön libero, ayakları iyi olmak zorunda. Kendisinin de aynı zamanda ayağı iyi. Öyle değil mi? Ayağı iyi olduğu için de o futbolcu profili hem ayağı iyi olacak hem güçlü, kuvvetli olmak zorunda. Bir tane de stoper. Hani Bologna'dan iki tane futbolcu biliyoruz ilgilenildiğini. Çok önemli iki tane futbolcunun. İşte Fiorentina'dan senin dediğin şekilde ayakları iyi olan futbolcular güçlü, kuvvetli ve çabuk. Çünkü oyun sistemine bu profiller uygun.
3: Senin söylediğin oyuncu Orsolini.
1: Orsolini var, Lukumi var stoperde.
3: Evet.
1: Onları söyle, bir iki tane özellikle çok iyi oyuncu var. Onlar üzerinde ilgilenildiğini biliyorum. Tabii maliyetleri biraz yüksek olabilir ama şu anda Beşiktaş'ın durumuna göre konuşuyorum ben. Ama hocanın sistemine o senin söylediğin oyuncu da dahil. Üçü de tam anlamıyla otur. Cuk diye otur derler ya. Olabilir ama maliyetler işte 50-60 değil de tabii sol kanat var, forvet var daha. Bir de sol bek var uğraştıkları. Aynı zamanda kaleci var. O yüzden 100 milyon eurolarda dönüyor yani bu iş.
3: Oraları bulacak.
1: Bulacak tabii. Bulmak zorunda. Hani şu var, biz 2 sene sonranın planlamasını mı yapıyoruz? Yoksa bu sene biz, ha şu var, ligde bir şampiyon olamayabiliriz. Aslında doğru plan, futbol aklı deniz budur. Avrupa'da lobi gittikçe düşüyor mu Beşiktaş? Düştü değil mi? Son yıllarda özellikle.
3: Evet.
1: Onu maalesef tekrar kazanmak adına Avrupa'da o sisteme uygun, orada başarılı olabilecek futbolcu profillerini takıma getirip kazandırıp sonrasında ligi düşünmeleri gerektiğine inanıyorum ben. Zaten orada eğer bir yerlere gidiyorsan ligde de başarılı olabilirsin. Öyle bir kadro tercihi kullanman gerekiyor ki İtalyano ile bunu yapacaklarını düşünüyorum ben.
2: Ya zaten kaleci, sol bek, stoper, kanat, forvet.
1: Ön libero.
2: Ön libero 6.
1: Evet.
2: Böyle bir
1: belki sağ tane kanat.
2: 7. Sağ kanat Çerniye söyledin sen. Yine baktığın zaman yani
1: Çerniye yanına bir tane lazım şart.
2: Lazım 6 tane. Bunların baktığın zaman yani 10'ar milyondan alsan yani iyi baba, çünkü bazısı 20 olacaksın. Golcüyü 10 milyon alamazsın.
1: İşte 100 milyon euro diyorsun.
2: Beklemek lazım.
1: Sadece bonservisi konuşuyoruz biz.
2: Tabi. Yani bonservis olarak zaten tabii bahsediyoruz. Bir defa kaleci. İyi kaleci bulduğun zaman bu rakamlar hep burada söylediğimiz rakamların üzerine çıkabilir. Hareketli bir dönem olacaktır orada. Hoca Beşiktaş, onlar da daha tam olarak düğmeye basmadı. Hep şu anda hocanın işte eskiden çalıştırdığı ya da işte Kerem'in dediği gibi libero'ya yakın bu oyun sistemine uyar denilecek benzetmeler. Ben iddia ediyorum ki böyle daha henüz hocanın istediği hiç gündeme gelmeyen oyuncular çıkacaktır önümüzdeki
1: günlerde. Olabilir, fırsat transferleri çıkacaktır. Mutlaka Savaş çıkacaktır yani. O ayrı bir konu ama kendi kafasında şu ana kadar bir sürü takımda çalıştı değil mi İtalya'da? başarılı oldu. Güvendiği,

0: Cebeze ile çalıştı. Sonuçta ligde bıraktı. Orada da bir iki futbolcu var. Hani gündeme gelmeyen bir sürü futbolcular ama en öncelikler dediği gibi Kerem'in de Orsolini var. Çok iyi bir futbolcu. Sağ kanat. Lukumi var. Kendi sistemini çok iyi bilen.
1: O da çok kolay bir transfer olmaz ama bari.
0: Olmaz. O da olmaz. O da paralar konuşacak işte orada tekrardan. Söylediğimiz forvete verecek. Sol kanada verecek. Ön libero'yu bir şekilde daha uygun alabilirsin. Kaleci de Ersin'i düşünmüyor. Neden? Ersin çok başarılıydı son haftalarda. O ayrı. Fakat en ufak bir başarısızlıkta tekrardan başkanın üzerine yığılacağı için bir şeyler. Ondan dolayı kaleci transferine dönecekler
2: yani. Devam edemezsiniz. Yani.
0: Nasıl?
2: İkinci kaleci olur ama birinci olarak baktığın zaman Ersin'e olmaz.
0: Aynen öyle.
2: İkinci
0: hem Ersin'e olur. Yazık olur.
2: Ya, tabii ki. Çünkü en ufak bir başarısı da taraftarın hatırlayalım bu sezon tepkisini. Sonra tekrardan destek verildi. Yani kaleci de ciddi bir bütçe ayrılacak.
1: Ama beklentimizin üstündeydi bu sezon.
2: Tabii.
1: Onu da söylemek lazım.
2: Onu net yani.
0: Özellikle Başakşehir maçından sonra değil mi? İkinci.
1: Evet.
0: Başakşehir maçından sonra çok.
2: 10+4 de transfer değeri konunu bağlı. Bak yine geliyoruz mesela 24+6. Ne kadarını kaç para harcayacaksın? 16-24 yani 24+6 yaşta daha çok para harcamaz gerek. Alacağın oyuncu almış olmak için almayacaksın.
0: Doğru. Şimdi şöyle bir durum var. Hani sütten dileyenin yoğurdu üfleyerek yer ya. Sezon başı Sayın Başkan'ın açıklamış olduğu hani bayrakları hazırlayın işte rakibimizin almış olduğu futbolculara göre transfer yapacağız. Açıklamaları beklentiyi çok yüksek tuttu ya.
2: Hep sonrasında şikayetim bu işte.
0: Nasıl?
2: Benim şikayetim hep bu işte.
0: İşte bunu yapmamak lazım. Yani. Gerçekçi olmak lazım.
2: Rakiplerimiz ne alıyorsa biz onu alacağız.
0: Onu yapamayız. Ki, benim yapılacak bir durumda değil.
2: Ben 50-60 dedim. Kerem 80-90'lar. Belki sen 100
0: yüzler
2: dedin.
0: Diyorum evet.
2: Bunlar olacaksa başkan demesi lazım. Evet böyle bizim bir bütçemiz var diye. Ama yoksa şimdi sen o 24-6 yaş grubunda bile alacağın oyuncu en az 10 milyon euro, 8-10 milyon eurolar. Yani alayım da burada tutayım desen bu sefer yedekte çok fazla kullanamayacaksın. Yani sen orada şampiyonluk için kuracağın kadro için böyle bir rakam. İlk başta öyle girdi. Ve çok net bir şekilde Sayın Serdar Al dedi ki rakiplerimiz kimi alıyorsa ne alıyorsa biz de onlarla yarışabilecek.
0: Aşağı kalır, evet. Olmayacak alacağımız futbolcu diye. Onlar ayrı işte beklentiyi çok yüksek tuttuğu için. Bir daha bu açıklamalar yapılmıyor zaten. Yapılmayacaktır da.
2: En son basın toplantısında yine benzer açıklama yaptı başkan.
0: Ne gibi?
2: Rıdvan için erken kalktığım toplantıda hocayla beraber imza töreninde erken kalktığı toplantıda da yine şampiyonluk yarışında olacak bir kadro kuracağız dedi.
0: Zaten olmak zorunda o ayrı dedi. Bir şey. Olacağız demiyorum bak şampiyonluk yarışının içinde olacak bir kadro kuracağız.
1: Yani yıllardır olacağız demiyor. Yarışta bile kalınamadığı için o yarışın içerisinde olmak dahi çok önemli. Bir sonraki sezona da güçlü bir Beşiktaş taşıyabilir.
0: Bayrakları hazırlayın ne demek? Şampiyon olacağız anlamına geliyor. Şimdi onu açıklamıyor. Diyor ki şampiyonluk yarışının içinde Beşiktaş ne olursa olsun olmak zorunda zaten.
2: Ama bu ayrı bir şey. Fazla değil. 2 ay önce Ziraat Türkiye Kupası'nı alacağız dedi. Avrupa'da işte yere git, yani olacağız dedi. Orada da olmuyor bazen. Yani
0: olmaz zaten. Bunların bir şeyi yok ki. Anlık günlük performanslarına bağlı futbolcuların. Her şey olabilir. Beşiktaş oynadı. Konya kazandı. O ayrı bir şey. Yani olur bu futbolda. Her şey olur. Fakat açıklamalar beklentilerin çok çok hani yukarılara taşınması anlamına gelmiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bence İtalyano ile beraber çok da dikkat ettiğini düşünüyorum Sayın Serdar Adalı Başkan'ın açıklamalarına. Hani ne olursa olsun gene bazen potlar kırılıyor filan ama şampiyonluk yarışının içinde olacak bir kadro zaten kurmak zorundalar. O ayrı bir şey. Şunu söylemeleri Avrupa'da özellikle o zamanla kaybetmiş olduğu lobiyi tekrar kazanabilmek adına çok güzel bir kadro kuracağız demek de ayrı bir şeydir. Çünkü Avrupa'yı düşünürsen zaten ligde de ister istemez başarılı
2: ama
0: pozisyona geçersin.
2: Ama başkanın şurada da yine kadar. Beşiktaş'ın ismi, rengi, her şeyle bu şampiyonluk yarışının içinde olur zaten. Olmalıdır da.
0: Tamam işte ama olmadı bir türlü. Kaç senedir de olmuyor. Öyle değil mi? Olmalıdır diyoruz olmuyor. Yok. Her şey parayla da olmuyor. Futbol aklı dediğin de o zaten. Futbol aklı dediğin o. Bir tane iki tane güvenlik kim geldi? Önder Özen geldi. Şimdi onun yapacağı transferler var. Sonuçta hocanın istediği transferler var. Beraber karar verecekler. Önder Özen ilk geldiği zamanları hatırlayın 2013-14 sezonunda Atiba'yı bile bedavaya getirmişti. İşte Gökhan Töreler vardı. İşte Cenkler geldi. Bir sürü futbolcu sayarım.
2: Avrupa'dan bulduğu genç oyuncular.
0: Geldi. Bu genç oyuncular var. Yani o zaman da planlamayı çok güzel yapmıştı.
2: Oğuzhan vardı. Veli Kavlak.
0: Oğuzhan, Veli Kavlak. Bir sürü oyuncu vardı. Tabii yabancı olarak da sayarız. Dentinho vardı hatta. Hatırlarsanız. Evet. Yani bir sürü futbolcu vardı. Şimdi tekrardan bence çok üst rakamlarla çok iyi futbolcular değil de birazcık daha orta sınıf rakamlarla iyi futbolculara bir de İtalyano'nun hocanın herhalde kendi nazının geçtiği futbolcular da olur mutlaka bir kulüplerde. Yani onlara da belki bir Orsolini belki bir Lukumi'yi alacak bir nazı da olabilir. Hani 25 istemezler. 22-21 isterler. 20 isterler. Bilmiyorum yani.
2: O ama hocalara zaten var. Hocayı istediği oyuncular
0: o da olabilir yani.
2: Onun için

0: Buraya İtalyano geldi. Ya bu kelimeyi ben İtalyanın bile kullanacağını zannetmiyorum. Yani benim istemediğim hiçbir futbolcu buraya giremez. Avrupa'da bunu söylemez ki, çünkü Avrupa'da böyle bir şey yok. Avrupa'da da tam tersi var. Başkan Perez diyor ki ben olacağım, sen oynatacaksın mesela yani. Hiç Avrupa'da biz şu başkan aldı, ben oynatmadım duyabiliyor muyuz böyle bir şeyi? Beşiktaş ortak akılla bu sezon eğer idare edilirse, futbol hakkından bahsediyorum. Önder Özen'i sen anlattın, anlatmamıza gerek yok. Şampiyonlukta yaptıkları çok net başarılı işler var. Ortak akıllı iyi bir şekilde idare, bir de iyi anlatması lazım. Bir de 60, 70, 80, 100 milyon para fark etmez.
1: Şunu doğru çok isimler. Önemli Savaş. Şunu da söyleyeyim. Bu çoğu zaman oluyor. Ben çok gördüm bunları. Şunun olmaması lazım. Artık Sayın Başkan Serdar Adalı yönetimin, yönetim kurulunun transfer işlerine çok fazla el atmamaları lazım artık. Tam anlamıyla Önder Özen'se Önder Özen. İtalyan ise İtalyan. Beraber çalışacaklarsa grafın durumu ne bilmiyorum tam anlamıyla. Beraberler mi? Hareket etmeleri lazım. Hani bizim de bir kontenjanımız var. İki tane, üç tane kontenjanımız olsun. Bir yönetici gelip ya işte böyle bir futbolcu varmış falan. Kimsenin girmemesi lazım. Onlara bırakılması gerektiğine inanıyorum. Herkesin görevi belli olsun. Yani Sayın Başkan'ın ve yönetimin eğer güvenip Önder Özen'i getiriyorsa, İtalyan'da alıyorsa artık futbolcu transferlerine tam anlamıyla şunu da getirelim, bunu da getirelim muhabbetiyle yaklaşmamaları gerektiğine inanıyorum ben. Onları bırakmalılar tam anlamıyla iş. O zaman daha gerçekçi olur transferler.
2: Kesinlikle.
0: Okan Koç bak bizi izliyormuş, diyor ki ne 50 atmış ya, 120-150 diyor, biraz daha arttırdı olayı yani.
1: O ya benim... en kötü 100 dedim ben de zaten, onu söylüyorum, o da benim gibi düşünüyor. Bizim duyduğumuz şeyler, bildiğimiz şeyleri söylüyor zaten. Olmak zorunda 50-60'la ne olacak? 4 sene sonranın projesini yaparsın.
0: 120 milyon, 150 milyon bunlar çok iyi para. O zaman şampiyonluk için çok iddialı bir kadro olur işte.
2: Trabzonspor'dan bir haber ekrana getirelim. Transferde Sigankov'dan haber bekliyor Bordo Mavili takım. Ama Sigankov'un alternatifi olarak da Edon Jegrova ismi gündemde. Bordo Maviller önümüzdeki günlerde Juventus'la futbolcunun transferi için masaya oturma niyetinde.
3: 8 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor sağ kanat transferine ağırlık verdi. Listenin başında Girona forması giyen Viktor Sigankov bulunuyor. Kulübünden ayrılmaya hazırlanan futbolcudan cevap bekleyen Bordo Mavililer, Juventus'tan Edon Jegrova'yı da yeniden gündemine aldı. Juventus, Kosovalı futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşünmüyor. İtalyan ekibi piyasa değeri 10 milyon euro olan Jegrova'yı daha uygun bir bedelle elden çıkarabilir. Juventus'la 2030'a kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki oyuncu da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Trabzonspor Jegrova için önümüzdeki günlerde Juventus'la masaya oturacak. Lille'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 15 milyon euro bonservisle Juventus'a transfer olan Jegrova, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz sezon Serie A'da hiçbir maça ilk 11'de başlayamayan ve 382 dakika şans bulabilen sağ kanat oyuncusu gol ya da asist katkısı yapamadı.
2: Jegrova Galatasaraylılarında kabusu olmak üzereydi. Evet. O Juventus maçında uzatmanın başında kaçırdığı gol
1: Galatasaray'dan sonra değil mi?
2: Turu getirmişti. Gerçekten çok kırılma anında, evet. Kırılma anında gördüğümüz bir oyuncu. Zaten uzun yıllardır Avrupa'da takip edilen, bilinen oyunculardan biri. Belli ki Trabzonspor Zubkov sonrası o pozisyona, böyle yorumluyorum, çok net iyi bir oyuncu almak istiyor. Sigankov da öyle, Jegrova da öyle. Ne dersiniz?
1: Ben Jegrova'yı çok beğeniyorum. Bu arada ha oynar oynamaz o ayrı bir konu ama Juventus'un kadrosu da çok iyi. Bir de yaşı da 28 daha. Alınabilecek futbolcuların başında geliyor. Olursa tabii Trabzonspor için çok iyi bir transfer olur. Zaten yeni bir tane Saviolo diye bir genç futbolcu daha aldı.
2: Saviolo
1: evet. Aldılar. Şimdi olay var. Planlaması çok iyi Trabzonspor'un. Yani müthiş bir planlamayla her gidiyorlar. Yani.
0: Şahane.
1: Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ı, Fatih Eke ekibini, herkesi ben kutluyorum, tebrik ediyorum. Sabırla gidiyorlar. Zaten olması gereken de aslında bu. Bu şekilde gitmeleri göre. Bir de Malinovski. Yanlış mı?
2: Malinovski
1: hep onları, Ovski, Kovic, onları karıştırıyorum bazen. Çok iyi bir transfer o da. O da çok tecrübeli. Zaten 3-5 tane böyle futbolcu koyduğun zaman takım içerisine, etrafında olay gibi işte, Saviola gibi, böyle gençleri de doldurabilirsin. Mustafa Eski Ellaç var. Bir sürü futbolcu sayabiliriz gençler olarak da, yerli oyuncu olarak da.
2: Mustafa genç değil bu arada, yerli ama.
0: 31 oldu galiba ya.
1: Ya yerli dediğim...
2: 29 yaş.
1: 29 yaşında bana göre genç ya.
2: Tamam.
0: 35'e kadar düşündüm.
1: Şu an oynadığı oyun nasıl mesela? 20 yaşında

0: futbolcu gibi değil mi?
1: Çok iyi.
0: Çok iyi.
2: Benim çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi.
0: Yaşlara çok takılmıyorum evet.
2: Yani Malatya döneminden falan biliyorum. Çok
0: 29 yaşında oldu mu?
1: 29 yaşında.
0: Valla ben 26 falan yani. Biliyorum ya. Ben yok. Genç oyuncu diyeyim. 26
1: Mayıs'ta 29 oldu.
0: 29 olmuş. O olsun. Bu performansıyla çok rahat bir 3-5 sene daha götürür aynı şekilde Trabzonspor'da. Eğer giderse kalırsa. Planlama açısından Trabzonspor çok iyi gidiyor. Bu Zegrova'lar, onlar gibi futbolcular mutlaka. Şimdi şu da var. Mesela iyi olan futbolcular takım içerisinde gelen hani arkadaşları olur. Onların da gelmesine etkili olabiliyorlar bazen. Bazen gelmemelerinde etkili olabiliyorlar. Ama şu an çok doğru transferler yapıldığı için, iyi yönetilen bir Trabzonspor olduğu için hem başkan hem yönetim hem hoca ve ekibi tarafından, ondan dolayı da bu futbolcuların gelme olasılığı bana göre yüksek gibi görünüyor. Ve iyi de olur Trabzonspor için.
2: Planlama konusunda sadece bugün değil, şöyle bir 5-6 yıl geriye bakalım. Sayın Ertuğrul Doğan daha başkan olmadan önce futbola bakarken dönemindeki gibi şampiyonluktan önceki seneden beri en iyi yapan bu işi başkan. Teknik adam Fatih Hoca'dan önce de böyleydi, bugün de böyle. Hatta borçsuz tek kulüp olacağız açıklaması iddialı falan değil. Çok net bir şekilde Bankalar Birliği'nden çıktığından beri harcamalarını, bütçelerini çok iyi, dengeli bir şekilde gidiyorlar. Ve bu sene şu anda ismi geçen iki transferi daha yaparlarsa, özellikle Ozubkov'un olduğu bölgede de, kaleci Onana'yı da çözerlerse, ki ben çözebileceğine hep inanıyorum, başkan da uğraştıklarını söyledi, şampiyonluktaki net favorim Trabzonspor'dur bu sene. Çok iyi işler yapıyorlar.
1: Galatasaray'ın da önüne koyuyoruz.
2: Galatasaray şu anda mevcut kadroda 4 sene üst üste şampiyonluğun, 5. şampiyonluğun vermiş olduğu bazı testler olacak. Hedefin de Şampiyonlar Ligi olduğunu düşündüğümüz zaman, bu seneki Galatasaray'ın şu andaki kadrolara baktığımız zaman Galatasaray'ın önüne koymayayım ama şampiyonluğun en güçlü adayı diyebilirim. Ben lig başlayacak, bakacaksınız, göreceğiz. Trabzonspor bu sene Fatih Hoca ile Ertuğrul Doğan yönetimiyle beraber çok iddialı bir Trabzonspor olmuş. Bu sene de son 6-7 haftada Trabzonspor eğer evinde o puanları kaybetmemiş olsaydı şampiyonluk çok ciddi şekilde kendi kaybettiği puanlarla kaçırdı. Yani Trabzonspor şampiyon olabilirdi bu sene. Kadrosunda 3-4 tane daha kulübesinde tecrübeli oyuncu olmuş olsaydı belki de şampiyon Trabzonspor olurdu. O imkan geldi çünkü. Yani.
0: Evet.
2: Galatasaray'ı yendikten sonraki puan farkına bakalım. Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlara bakalım. Bir ara bir puana kadar düşmüştü.
0: Fener'e de geldi. Fenerbahçe'ye de geldi.
2: Fenerbahçe'nin önüne geçti Trabzonspor.
0: Galatasaray, evet, geçti. Ama
2: Galatasaray'ı yendikten sonra. Kasımpaşa'ya Fenerbahçe puan kaybettikten sonra çok ciddi bir Trabzonspor avantaj geldi.
0: Şunu yapmaları gerektiğine inanıyorum ben. Mesela kritik anlarda, kritik zamanlarda oyunu çözecek adamlar alması lazım. Daha çok Trabzonspor. Hani böyle çok kötü oynadığın maçlar olacak ya. Zaten son zamanlarda puan kayıpları oldu.
2: Ondan dolayı oldu işte.
0: İşte oraya iki tane, üç tane planlama doğrultusunda adam aldıklarında kreatif oyuncu bence
2: hocam,
0: olayı çözecekler.
2: Hocam şu anda
0: çözecekler.
2: Zaten 5-6 transfer yaptılar. Buraya 3 tane daha transfer yapmaları halinde.
0: Zehrova gibi bahsettiğimiz transferler gibi söylüyorum. Yani yaparlarsa.
2: Herhalde 2-3 tane daha transfer yapıp kapatır ve kampa da bütün her şeyle hazır gitmiş olur. Kampa bütün takım hazır haline gittiği zaman 3-0 önde başlıyorsun zaten sen.
0: Tabii tabii. Yani
2: bütün yani yıllarca
0: kampa her zaman beraber
2: biz yıllarca lazım. Kamp bekledik. Kamp bitiyor. Kamp bitene kadar teknik adamlara isim vermeyeyim ama telefon elinde başkanla, futbol aklı ve transferdeki zaman zaman menajerlerle görüşen bir teknik adam biliyorum ya.
0: Şu an kaç tane takımda futbolcu açıklanmadı? Açıklanan hangi takım var? Bir tek Trabzonspor var.
1: Evet.
0: Bir tek Trabzonspor
2: ama
0: var.
2: Ama bunu hep yapıyor Trabzonspor.
0: İşte ne güzel, doğru yapıyor işte. Doğrusu da
1: şampiyon olduğu sezon da böyle yapmıştı bu arada.
2: Öncesinde hazırlı hatta. Bir öncesindeki şeyin Abdullah Avcı'nın geldiği sezon transferleri yine sezon başında yaptı. O zaman Ahmet Ağoğlu başkandı. Ertuğrul'dan futbola bakan başkan yardımcısıydı. O dönemden başlayarak gelen planlamayı şu anda en iyi yapan Ertuğrul Doğan. Ya bunu bir şansla falan daha
0: seçtiği alaşamaz. Yerde çok güzel. Portekiz taraflarından özellikle.
2: Bakın ligin başlamasına dünya var. Dünya Kupası devam ediyor. Şu anda iskeletinin eksik bölgelerini futbolu bırakanlar oldu. Ayrılıklar oldu. Yerlerini dolduruyor. Şu anda milli takımda olan Samet Akaydın iyi bir yedek olur mu? Rahatlıkla olur. Zaman zaman 11'de oynuyor mu? Olur. Bana göre şimdi sen futbol adın. Biz hep eleştiriyoruz. Ya Samet Akaydın'ın burada ne işi var diye. Şöyle bir geçen günü baktım. Samet Akaydın niye burada acaba? Neden burada diye sürekli eleştiriyoruz ya. Abi baktım 5 senedeki sakatlık sürecine baktım. Ya ben hemen öyle bir ağır bir sakatlığı yok. En uzun takımdan ayrı kalması 11 gün. 4 defa 5 defa. Ben hoca olsam ben her zaman istikrardan yanayım.
0: Şöyle bakıyorlar mesela Fenerbahçe'den şey gittiği için Rize Spor'a. Hani altı düştü. Eskilere baktığın zaman eskilerde var ya Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'dan Anadolu takımları gittiğin zaman aynı.

0: de futbolcu. Ha, oraya gittiği için kesinlikle milli takıma alınmıyordu. Ama şimdi artık devir değişti. Farklı gözlerle bakılıyor. Senin dediğin şekilde de tam bir profesyonel.
1: Samet Akaydın nereye giderse.
0: Ahdi vefa gibi ya. Görüyorsun biraz.
1: Hocam onu ahdi vefa ben de öyle zaman zaman düşünüyordum. Hakikaten şöyle bir bakayım dedim. Sen milli takım ya da X takım teknik
0: direktörsün. Ama kötü değil kesinlikle.
2: Neye bakarsın milli takım hocam? Performansı da kötü değil.
0: Bak, yok onu diyorum hocam. Zaten.
1: Şimdi şu niye
0: yok buraya gitmesi bakıyoruz. Etkilemedi onu ben demek istiyorum.
1: Ben Samet'i yani. Burada savunmuyorum. Zaman zaman eleştirdim ama Samet'in şöyle bir şeyi var diyorum ya. Hazır bir oyuncu. Rize'ye de gidiyor hazır. Fenerbahçe'de oynuyor hazır. Daha önce Adana Demirspor'da oynarken hazır. Sakatlık geçmişi olmayan bir futbolcu. Sürekli oynayan bir futbolcu. Ben de hoca olsam böyle bir oyuncuyu tercih ederim. Yani çok belki seri değil ama Trabzonspor'da hem yedek olur hem direkt oynayan oyuncu olur.
0: Kurtardığı maçlar da var ya bir iki tane gol attı.
1: Olmaz olur mu işte?
0: Önemli maçlar da vardı.
1: Bir maçta eleştirildi evet. Bir daha kadroya giremez dedi.
0: İrfan Can'ı da almazdı ona bakarsan. İrfan Can Kahveci.
2: Doğru.
0: Almazdı aldı. Niye? Öncesinde de...
2: Hani Samet attı. Zaten Ozan'ın olmadığı dönemde Abdülkerim Meri ikilisinin milli takımda ilk alternatifiydi. Onu evet. Unutmayalım yani. Çağların önündeydi yani.
1: Oğuz Aydın'ı anlarım mesela. Oğuz Aydın çok fazla istedi ama İrfan Can'ın eğer biz milli takıma en hazır olan oyuncu diyorsak Kasımpaşa ile son oynadığı 10 maça bakalım. 8-10 maçı. Bazen zaman zaman burada yayın yaparak canlı izlediğimiz maçlar var ekrandan. İki tane de canlı maçı izledim. İrfan Can'ın Kasımpaşa'nın ligde kalmasında %35-%40 payı var. Oynadığı, kazandığı her maçta da çok etkili bir oyun sergiledi.
2: Evet.
1: Ya o yüzden hocalar genelde hazır oyuncuyu tercih eder. Samet de onlardan bir tanesi. Bence haksızlık yapıyoruz yani. Niye sürekli olarak... Yani
2: beraber yol yürüdüğü oyuncuyu da turnuvaya götürmek ister. Işte aynı zamanda tecrübeli oyuncu grubu içinde bir rolü olan, onları belki biraz yükseğe çıkaran futbolcuları da tercih edebilir. İrfan Can'ı böyle de okuyabiliriz.
1: Ben
2: 30 saniyemiz var.
1: O hazır olayına çok net katılıyorum. Kendimce katılıyorum ya. Çünkü... Konya Spor'un o stoperi neydi? Adil.
2: Evet.
1: Mesela baktım sakatlık yaşamış mı diye. Çok iyi oyuncu ama üstü sakatlıklar yaşamış. Burada Samet'le de istikrar var abi.
2: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Sağ ol.
2: Yusuf Tokaç çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz.
2: Noktayı
0: sağ olun.
2: Koyuyoruz spor gündemine. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar. Milli takıma başarılar. Hoşçakalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik'te.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Biz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Reklam.
1: A Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: FIFA Dünya

0: Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüğe uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Reklam.
1: Awesome.

0: Biz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Gelişmelerle karşınızdayız. Ana Haber'e tabii ki milli takımla birlikte başlıyoruz. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. Gruplarda maçlar oynanıyor. Peki bizim çocuklar ne zaman sahaya çıkacak? İşte bu sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geleceğiz. Ve 2002'den sonra Dünya Kupası hasretimiz resmen sonlanmış olacak. Milli takımımıza başarılar dilerken maça doğru haberimizi de birlikte izliyoruz.
1: A milli futbol takımı 24 yıl sonra mücadele ettiği FIFA Dünya Kupası'nda ilk sınavına çıkıyor.
2: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda, nefis! Haydi Arda!
3: Gol.
2: Arda!
1: Ay Yıldızlı ekip de grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşılaşacak. Milliler rakibini yenerek dev turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.
2: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
1: D grubunda Türkiye ile Avustralya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay'da yer alıyor. BC Play stadında oynanacak Avustralya-Türkiye mücadelesi Türkiye saatiyle pazar sabahı 07'de oynanacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. A milli futbol takımı D grubunda daha sonra 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
0: Milli takımımıza başarılar diliyoruz dedik. İnşallah 3 puanla başlayacağız. Peki daha önce büyük turnuvalara nasıl başladık? Ona bir göz gezdirelim istedik arkadaşlarımızla birlikte ve sizinle de bunu paylaşacağız. Hem Dünya Kupası hem Avrupa Futbol Şampiyonaları gruplardaki bu büyük turnuvalarda ilk maçımızda aldığımız sonuçları şöyle bir hatırlamak istedik. Birçok kısmını aslında hatırlamak istemiyoruz. Çünkü çoğunlukla yenilgiyle başlamışız. Ancak şunu unutmayalım. Oynadığımız takımlar hep böyle sert ve güçlü ekipler olmuş. Bizim çocuklarsa son dönemde özellikle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bunu tersine çevirmeyi başardı. Artık tersten bir tarih yazmaya, yani galibiyetlerle dolu bir tarih yazmanın da ilk adımını inşallah 2024 Avrupa Şampiyonası'nda atmış olalım diyelim. Yarın da 3 puan olsun. 1954 Dünya Kupası'nda Batı Almanya ile oynuyoruz gruptaki ilk maçımızı ve 4-1 mağlup alıyoruz. Ardından 1996 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanıyoruz. Orada da yine güçlü bir rakip Hırvatistan var. Pek çoğumuzun hatırasında vardır. Özellikle böyle 80'li kuşaklardaki arkadaşlar itibariyle herkes biliyordur. Hırvatistan'ın 1-0 kazandığı maç son anda elimizden gitmişti. Vlahovic'in attığı bir gol vardı 90. dakikada.

0: belki de Alpay Özalan o gün düşürmeyi tercih etseydi mağlup olmazdık, ama ardından kendisi bir centilmenlik ödülü olan Fair Play ödülüne de layık görülmüştü. Çünkü onun yerinde pek çok futbolcu olsa orada faal yapmayı tercih ederdi. Böyle biraz nostalji yaptıktan sonra 2000 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile karşı karşıya geldik. İtalya'ya da 2-1 mağlup olduk. 2002 Dünya Kupası, dünya üçüncülüğümüzün sonunda dünya üçüncülüğünü elde ettiğimiz bu turnuvada da başlangıcımız zaten şampiyon olan Brezilya karşısındaydı. 1-0 öne geçtiğimiz maçta mükemmel oynadık. Hakikaten tüm dünyanın takdirini kazandık ama 2-1 mağlup olduk. Orada da yine birazcık böyle Brezilyalı futbolcuların provokasyonlarına kapılıp eksik kalmıştık. Tecrübesizliğimizin ve deneyimsizliğimizin sonucu olmuştu. Ama maçı kazanamasak da orada gönülleri fethetmiştik dünya çapında. 2008 Avrupa Şampiyonası yine zor bir rakip. Portekiz'de karşı karşıya gelmişiz ve 2-0 mağlubiyetle sahadan ayrılıyoruz. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da Hırvatistan'la yine ilk maçımız oynanıyor. Yine aynı şekilde 96'da olduğu gibi 1-0 mağlup oluyoruz Hırvatistan'a. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yine İtalya'yla başlıyoruz. 3-0'lık mağlubiyetimiz var ve bugüne kadar büyük turnuvalarda hep yenilgiyle başlamış oluyoruz. Ta ki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na kadar. İşte bu şampiyonada da bizim çocuklar zaten 2 sene önce hatırlıyorsunuz Gürcistan'la karşı karşıya geldik ve Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardık. A milli takımımız yani 2024 itibariyle büyük turnuvalarda ilk kez galibiyetle başlamış oldu. 2 sene önce galibiyetle başlayan milli takımımız inşallah yarın itibariyle de bu geleneği galibiyetle başlama geleneğine çevirecek diyelim. Vincenzo Montella teknik direktörümüz de yine Avustralya maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı neler söyledi, gelin hep birlikte izleyelim.
1: La loro velocità e la loro abilità negli spazi.
2: Gol yememek konusunda dikkatli olmamız lazım. Onlara çok az alan vermemiz lazım. Alan bırakmamamız lazım. Tabii beklenti, tabii Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz. Bizden beklentilerini yerine getirmek istiyoruz. Ve güçlü, cesur bir şekilde ve tutkulu bir şekilde oyunumuzu oynamak istiyoruz. Çok destekçimiz var. Bu takımın değerleri, Türk değerlerini çok güzel yansıtıyor. Bundan dolayı da çok önemli bir destek alıyoruz. Başarılı olunca tabii ki çok daha mutlu edeceğiz taraftarlarımızı. Burada taraftar sayısı daha az olacak. Çünkü Almanya'da tabii çok orada yaşayan ve Türkiye'den gitmiş kişi vardı. Dolayısıyla orada daha çok taraftar vardı ama burada da pek çok taraftar gördük, taraftar sevgisi gördük. Eminim ki bütün Türk halkı, Vancouver'da olan Türk halkı gelecek ve bize desteğini verecek ve sevgisini gösterecek. Milli takım olan sevgilerini gösterecekler. Fiziksel olarak çok güçlü bir ekip Avustralya. Ama tabii bu durumda başka özellikleri devreye sokmak, başka özelliklere göre oynamak önemli. Özellikle hücumda. O yüzden bu maçta hem fiziki tarafta hem de taktik tarafta elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor.
0: A milli takım futbolcularımız kaptan Hakan Çalhanoğlu, Ozan Kabak ve İsmail Yüksek de yine Avustralya karşılaşması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3: Evet, herkesin beklediği an tabii ki, özellikle bizim. O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah. Hazırlık süreci iyi geçti kendi adımıza. Biz de dört gözle bekliyoruz. Bir sıcaklık var, buna alıştık. Hiç bahane bulmadan biz oyunumuzu yapmak istiyoruz. Oyunumuzu oynamak istiyoruz. Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. Adapte olması gerekiyor. Biz en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maçı kazanacağız. Rakiplere tabii ki de saygımız sonsuzdur. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Biz onların fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Analizimizi yaptık. Duran toplarda özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bizim takım daha yetenekli. Daha çabuk bir takımımız, dinamik takımımız. O yüzden biz de kendi gücümüzü ortaya koyacağız. Her iki takım da dikkat etmesi gerekiyor. Onlar hem şimdi abinin dediği gibi fiziksel bir takım. Sonuçta zor olacak. Zor bir maç olacak.

0: olduğunun farkındayız ama biz kendi yeteneğimizi, kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Bu ben olayım, Arda olur, hiç fark etmez. Sonuçta tüm takım arkadaşım hepsi iyi ve hazır. O bizim için daha iyi. Çünkü biz takım olarak buralara kadar geldik. O yüzden ön planda hep takımdır.
1: Çok heyecanlıyız öncelikle. Yarın maç günü. Çok iyi şekilde hazırlandık. Bugün son antrenmanımızı yapıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Bizi burada kimse yalnız bırakmadı. Çok güzel bir destek vardı. Çok güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum buradan. Çok heyecanlıyız. Bugün güzel bir antrenman yapıp yarın maç için hazırız. Zamanımız oldu Avustralya'yı analiz etmek için. Ezberledik diyebiliriz. Yani fiziksel olarak güçlü bir ekip. Tabii ki başka bir kıtadalar. Çok izleme şansımız olmadı önceden ama hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bizi ezberletti Avustralya'ya. Hazırız maç için. Ben 2019'dan beri milli takımdayım. 7 sene oldu neredeyse. Hatta 7 seneye de geçti. Milli takımda forma giymek zaten başlı başına büyük bir gurur. Şu ana kadar birçok maç oynadım. İlk kez Dünya Kupası oynuyorum. Milli takım bana çok şey kattı açıkçası. Ben de inşallah bir şeyler katarım milli takıma.
2: Her şey iyi gidiyor. İnşallah Allah'ın izniyle yarın ilk maçımıza çıkacağız. 24 yıl sonra ülkeye Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız ama bu heyecanımız tabii ki de yani iyi anlamda diye hissediyorum, düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en iyi şekilde göstereceğiz. Ülkemize güzel bir turnuva en başından sonuna kadar izletmek istiyoruz. Daha önce Dünya Kupası yaşayan hiçbir futbolcumuz yok şu an. Bence baştan aşağı herkes heyecanlı şu an çünkü bu turnuva için büyük bir turnuva ve hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı diye düşünüyorum. Yani tabii ki de ama bu heyecanımız sahada sahaya girdiğinde de bitecek. Artık çünkü önemli bir turnuva. Yani o sahaya girdiğinde artık her şeyi unut. Sadece maça konsantre olman gerekiyor. Ve ülkenin en iyi şekilde gururlandırman, temsil etmen gerekiyor. İnşallah dediğim gibi yani şu an çok büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Çok büyük bir heyecan içerisindeyiz ama yarın bu heyecanımız mutluluğun önüne geçmesin. Hocamız gerekli analizleri yaptı. Gerekli söyleşileri futbolcularla konuştu. Bugün de akşam herhalde son söyleşileri, son dokunuşları yapacaktır ve yarın takımı en iyi şekilde hazırlayacaktır diye düşünüyorum.
3: Avustralya teknik direktörü Tony Popovic Türkiye'nin favori gösterilmesine saygı duyduklarını söyledi. Popovic ne kadar kuvvetli olduklarını biliyoruz. Onlara sorun çıkarmaya çalışacağız dedi.
4: Yeah, a big challenge tomorrow.
5: Oldukça güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Biz hazırız, ekibimiz hazır. Ve tabii ki kazanmak istiyoruz. Hedef bu. Tabii ki yorumlara saygı duyuyorum. Tabii ki soru sorduğunuzda o da istediği şekilde cevap verecektir. Onlar kazanmak istiyor. Tabii ki herkes kazanmak istiyor. Türkiye'nin kazanmasını bekleyen de çok kişi var Avustralya'ya karşı. Bizim yapacağımız şey bu beklentileri yanlış çıkarmaya çalışmak. Yarınki amacımız bu. Yarın da bunu yapmaya çalışacağız. Tabii ki Çağhanoğlu kaptan, ayrıca Arda Güler, pek çok başka isim de söyleyebilirim. Ekibi inceledik. Çok kuvvetli bir ekip. Tek tek ve birlikte ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi Türkiye. Euro'da ve Montella geldiğinden beri 24 yıl sonra Dünya Kupası'na ilk defa tekrar katılma hakkını kazandılar. Çok tutkulu bir takım Türkiye takımı. Türk halkı futbolu çok seviyor. Dolayısıyla Türkiye'nin taraftarları da çok heyecanlı Dünya Kupası'na gelmiş olmaktan dolayı. Güçlü bir takım olduğunu biliyoruz Türkiye'nin. Analiz ettik Türkiye'yi. Ama tabii bizim kendimizi de düşünmemiz lazım. Nasıl onlara sorun çıkarabiliriz ve Avustralya futbolunu Dünya Kupası'na nasıl güzel sergileyebiliriz? Bu da bizim görevimiz. Yarın rekabetçi olacağız. Güçlü bir milli takım olduğumuzu ve saygı görmemiz gerektiğini göstereceğiz. Çok iyi genç yetenekler var Türkiye takımında. Dünyanın pek çok yerinde iyi kulüplerde oynuyorlar. Tabii ki elde ettikleri sonuçların da faydası oldu. Bay Montella ile de çok önemli başarılar elde etti Türkiye. Ve oluşturdukları şey oldukça güçlü. Önümüzdeki 4 ila 8 sene boyunca, yaşa da bakınca onu insan görebiliyor. Önümüzdeki 4 ila 8 sene boyunca çok kuvvetli bir ekip oluşturuyorlar.
3: Rakibimizin teknik direktörü de bizi favori gördüğünü kabul ediyor. Tabii bir yandan da övüyor da, yani 4 ila 8 yıl boyunca çok güçlü olarak Türkiye devam edecek dedi Popovic. Peki Avustralya nasıl bir takım? Yani bizim bahsettiğimiz kadar grupta hakikaten en zayıf halka mı? Örneğin mesela hangi oyunculara ön plana çıkıyor? Bazı istatistiklerde örneğin son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik almış, yenilgi yaşamamış bir Avustralya'dan bahsediyoruz. Gelin dilerseniz Avustralya'yı yakından inceleyelim. Gerçekten düşünüldüğü kadar zayıf bir rakip mi? Hangi futbolcuları ön plana çıkıyor? Hep birlikte bakalım.
6: 2006'ya kadar Dünya Kupası'na sadece bir kez katılabilen Avustralya son 6 turnuvayı boş geçmedi. Kangurular 2006 ve 2022 yıllarında son 16'ya yükselerek tarihinin en başarılı Dünya Kupası performanslarına imza attı. Deneyimli ekibin başında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim var. 2017-18 sezonunda Karabükspor'u da çalıştıran Tony Popovic, 2024 Eylül ayından bu yana Avustralya milli takımında görev yapıyor. 52 yaşındaki teknik adam imza attıktan sonra takımına yeni bir kimlik kazandırdı. Avustralya Popovic yönetiminde Asya elemelerinde yenilgi yüzü görmedi. Japonya ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplere karşı alınan sonuçlar deneyimli çalıştırıcının taktik etkisini gösterdi. Kariyerinde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan Popovic, savunma ve hücum geçişlerine dayalı oyun anlayışıyla takımın çehresini değiştirdi. Avustralya top rakipteyken beşli savunma düzenine geçiyor. Topa sahip olduğundaysa kanat beklerini öne çıkararak üçlü kurguya dönüyor. Kompakt bir takım yapısına sahip olan Avustralya savunma performansıyla öne çıkıyor. Kangurular Popovic'le 2024'ten beri yalnızca 3 karşılaşmada birden fazla gol yedi. 1.83'lük boy ortalamasıyla turnuvanın en uzun ekipleri arasında yer alan Avustralya, hücumda da fiziksel avantajlarından yararlanıyor. Kangurular taç atışları, yan toplar ve hava toplarında rakiplerine sıkıntı çıkarabiliyor. Popovic'in ekibinde en formda isimlerden biri forvet Muhammed Ture. 22 yaşındaki santrfor hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla etkili oluyor. Devre arasında Norwich City'ye transfer olan genç oyuncu yarım sezonda çıktığı 12 maçta 10 gol 3 asist üretti. Avustralya kadrosunda yakından tanıdığımız bir isim de bulunuyor. Bursa Spor ve Başakşehir formalarını giyen Aziz Beyiç, takımın en tecrübeli oyuncularından biri. 35 yaşındaki sol bek 83 kez milli formayı giydi. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da Avustralya kadrosunda yer aldı. Ancak Bey için bu turnuvada rekabet edeceği güçlü bir rakibi var. Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Jordan Bosch, Popovic'in en önemli kozlarından biri. Genç sol bek Hollanda'daki ilk sezonunda 4 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Avustralya'nın en heyecan verici yeteneklerinden biri ise Nestori Irakunda. Henüz 20 yaşında olan sağ kanat oyuncusu hızı ve teknik kapasitesiyle takımın en büyük hücum silahlarından biri haline geldi. Irakunda milli takım formasıyla son 2 yılda attığı 5 golle takımının en golcü isimlerinden. Savunmadaysa Alessandro Circati kanguruların elindeki en özel profillerden. Parma forması giyen 22 yaşındaki stoper geride bıraktığımız sezonda takımının Serie A'da kalmasında önemli pay sahibi oldu. 1.90 boyundaki savunmacı Jordan Bosch'la birlikte Avustralya'nın en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Takımın kadrosuna son dönemde eklenen en dikkat çekici isim ise Christian Volpato. Sassuolo forması giyen 22 yaşındaki 10 numara, alt yaş kategorilerinde İtalya için oynamasına rağmen son anda tercihini Avustralya'dan yana kullanarak kadroya eklendi. Avustralya cephesindeki en önemli eksik ise Kusini Yengi. Elemelerde 7 maçta 6 gol kaydeden 27 yaşındaki santrfor sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor. derin savunma blokları, fiziksel üstünlükleri ve Dünya Kupası tecrübesiyle Avustralya, Ay Yıldızlılarımızın gruptan çıkış yolundaki en çetin sınavlarından biri olacak.

0: Türkiye ile Avustralya 14 Haziran tarihinde karşılaşacak. Türkiye saatiyle sabah 7'de başlayacak maç. Kanada'nın Vancouver kentinde BC Place Stadyumunda oynanacak.
1: Gördüğünüz gibi Avustralya o kadar da hafife alınmaması gereken bir rakip. En zor rakip, hafife alınan, ciddiye alınmayan rakiptir. Tabii ki oyuncularımız ve teknik heyetimiz bunun şüphesiz farkında. Peki vatandaşlarımız ne düşünüyor? Yarın sabah 7'de Avustralya ile Dünya Kupası'nda ilk maçımıza çıkacağız. Ve bu soruyu da, karşılaşmaya dair soruyu da A-Spor ekibi taraftarlarımıza, vatandaşlarımıza sordu. Bakalım sokağın nabzı nasıl atıyor, hep birlikte izleyelim.

2026 Dünya Kupası başladı. Saatlerimizi sabah 7'ye kurduk. İlk rakibimiz Avustralya. Maçın olasılıklarını taraftarlarımıza sorduk.

0: Bence Türkiye çok kolay bir şekilde kazanır. Kaliteli oyuncularımız sayesinde çok rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum.
1: Kaç kaç biter? Golleri kim atar?
0: 2-0 biter. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz gol atacağını düşünüyorum.
1: Maçın oyuncusu kim olur?
0: Kenan Yıldız.
2: Daha önce yedik, yine yeneriz.
1: Kaç kaç yeneriz?
2: 2-1.
1: Golleri kim atar?
2: Golleri Can diye bir çocuk var, o atar. Bir de Kenan.
1: Maçın yıldızı kim olur?
2: Arda.
3: 3-1 biter, Türkiye alır.
0: Bence 2-1 biter abi.
1: Golleri kim atar peki?
3: Orkun Kökçe, Arda Güler, Kenan Yıldız. Bu üçlü atar.
0: Bence Kenan Yıldız ve Orkun Kökçe atacak.
1: Maçın oyuncusu kim seçilir?
3: Kenan Yıldız.
0: Arda.
4: Avustralya iyi defans yapan bir takım. İyi defans yapıyor. Geride kontra ataklarla oynuyor. Yüksek ihtimalle Türkiye 2-1 alır diye düşünüyorum. Kontra ataktan bir gol yeriz. Gollerde Kenan ve Kerem. İnşallah alacağız, bakalım.
1: Maçın yıldızı kim olur peki?
4: Kenan Yıldız. Soyadı gibi Kenan Yıldız olur diye düşünüyorum.
5: Ben çok heyecanlıyım bu serüvende. Sabah erken saatlerde olacağı için de biraz heyecan var tabii. Nasıl izleyeceğiz telaşı da var. Ama koyu şekilde bir Türkiye taraftarı olduğumuz için milli takımımız 3-1 alır diye düşünüyorum.
1: Kim atar golleri?
5: Kerem atar, Orkun Kökçü atar. Orkun 2 atar, Kerem 1 atar diyebilirim.
1: Maçın yıldızı?
5: Orkun Kökçü.
6: Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü

0: Abi bence kolay kazanacağımızı düşünüyorum. Avustralya'da çok. Abi bence 3-1 kazanırız.
1: Bence de abi 3-1.
2: 4-1 kazanırız. Rahat edeceğimiz Avustralya'yı. 4-1 kazanırız. Kolay maç olur. Dünya Kupası'nda da yarı finali hedefliyorum. Yarı finalden aşağısı kabul edilemez bence.
1: Golleri kim atar?
2: Bir tane Mert Müldür atar. Tahmin. Arda Güler bir tane atar. Bir tane de Kerem Aktürkoğlu.
1: Kim atar golleri? Abi bence Arda Güler etik yapar ya bu sefer.
0: Çok ben objektif bir Beşiktaşlı olarak Orkun Kökçü'ye 3 gol yazıyorum.
1: Peki maçın oyuncusu kim seçilir?
0: Orkun Kökçü.
1: Arda Güler abi etik yapacak.
2: Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır.
3: Yani dün geceki maçı izlemedim ama biz 3-0 yeneriz diye düşünüyorum. Maçı izleyeceğiz. Teşekkür ederim.
4: Bence çok kolay bir maç olur. Avustralya'nın kadrosunda çok iyi oyuncu yok gibi. Ben 3-0, 4-0 farklı bir galibiyet bekliyorum Makedonya maçından sonra.
1: Golleri kimler atar?
4: Golleri bir tane Arda ile Kenan birer tane atar. Bir de bir köşeden, kornerden biri atar diyeyim.
1: Maçın yıldızı kim olur?
4: Maçın yıldızı Arda Güler olur abi.

0: Per Yılmaz olabilir.
1: 2-0.
2: Alırız.
3: Sizce?
2: 1-0 galiba.
1: Valla ben de 2-0 diyorum. Alırız. Alacağız.
4: Golleri kim atar peki?
1: Arda kesinlikle. Atmasa bile pası verir, attırır. Ve Kenan. İkisi benim için eşi benzeri yok.
3: Sizce kimler atar golü?
2: Alper. Kesinlikle. Bir de Barış.
1: Ben de Alper diyorum, bir de Arda diyorum.
4: Maçın yıldızı son olarak kim olur?
1: Arda.

0: bakarsan hepsi milli takımda hepsi birbirinden süper. Ben güveniyorum milli takımımıza. Sonuna kadar kesinlikle kazanırız.
1: Arda'dan gol bekliyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum.
0: Arda'dan gol bekliyoruz. Ben 2-0 diyorum.
3: Maçın yıldızı
0: Arda Güler. Aynen. Ardacıyız.
4: Bence biz kazanırız maçı. Takımımıza çok güveniyoruz. İnşallah biz kazanırız.
3: Kaç kaç biter?
4: 3-0 diye tahmin ediyorum.
3: Golleri kim atar?
4: Barış Alper atar bence ve Arda da atar.
3: Maçın yıldızı kim olur?
4: Maçın yıldızı Arda olur bence ama benim gönlümde Barış Alper.

0: Dünya Kupası başladı. Rakip Avustralya. Kazanır mıyız?
1: Bence kazanırız.
2: Kaç biter?
1: Bence 2-1 biter. Golleri Arda Güler ve Kenan Yıldız atar diye umuyorum.
0: Milli takımda en beğendiğiniz oyuncu kim?
1: Arda Güler.

0: Hepimiz umutluyuz, mutluyuz. Yarın inşallah bu mutluluğumuzda devam edecek karşılaşmanın ardından milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz bir kez daha. Yine ama gece boyunca A-Spor ekranından ayrılmayın. İlerleyen saatlerde özellikle son sayfada da Amerika'ya da gideceğiz. Daha doğrusu Kanada'ya. Yine oradan da ambiyansı, atmosferi size yaşatmaya çalışacağız. Çünkü saat farkından dolayı gün orada yeni başladı. Bizde bitiyor gibi ama bu gece uzun olacak. Sabah 7'de maç oynanacak. 7'ye kadar da eminim pek çok vatandaşımız belki gece uyumayacak, o heyecanı şimdiden yaşamaya çalışacak. Kulüp haberleriyle devam ediyoruz. Galatasaray'la başlıyoruz burada da. Okan Buruk'un hem transfer konusunda bir müjdesi oldu hem de Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
1: Okan Buruk transfer çalışmaları ve Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir mezuniyet töreninde konuşan Galatasaray Teknik Direktörü, hem Dünya Kupası'nın olması hem de 10+4 olarak belirlenen yeni yabancı kuralının zorlayıcı olduğunu söyledi. Buruk, transfer çalışmalarımız sürüyor. Hep Galatasaray ruhuna uygun isimler üzerinde çalışıyoruz. Başkanımız Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'yla bu çalışmaları yürütüyoruz. Dünya Kupası olduğu için işler biraz daha zor oluyor. Yabancı kuralı da değişti ama transferlerimiz olacak dedi. Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi sorusuna da cevap veren 52 yaşındaki teknik adam, bize transferle ilgili herhangi bir şey gelmedi. Osimhen Galatasaray'da mutlu ve inşallah burada devam edecek ifadelerini kullandı.
0: Fenerbahçe'de kritik yönetim kurulu toplantısı pazartesi günü yapılacak. Görev dağılımının da yapılacağı toplantının ardından sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü açıklanacak.
2: Fenerbahçe'yi yoğun ve hareketli bir dönem bekliyor. Olağanüstü seçimli genel kurul sonrası tarihi bir oy alarak başkan seçilen Aziz Yıldırım pazartesi günü ekibiyle toplantı yapacak. Gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısının ardından görev dağılımı yapılacak. Futbol, basketbol, altyapı ve diğer branşlardan sorumlu yöneticiler belli olacak. Teknik direktör konusunda da toplantı sonrası resmi açıklamalar yapılacak.

0: Çetin liderliğinde organize edilen futbol şubesinin atacağı adımlar da masaya yatırılacak. Pazartesi günü gerçekleşecek geniş katılımlı yönetim kurulu toplantısının ardından Fenerbahçe'de başta teknik direktör olmak üzere Samandıra yapılanmasıyla ilgili somut adımlar atılacak.
1: Beşiktaş Fiorentina forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu Rolando Mandragora için girişimlere başladı.
2: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun yönetime verdiği transfer raporunda eski öğrencisi Rolando Mandragora'nın da yer aldığı öğrenildi. Yönetim kariyerine İtalyan ekibi Fiorentina'da devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimlere başladı. Siyah beyazlıların futbolcunun transfer şartları için bilgi aldığı ve Mandragora'nın da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Hem orta sahada liderlik yapabilecek hem de tecrübesiyle fark oluşturabilecek bir isim olarak görülen Mandragora'nın Fiorentina ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Floransa ekibinde 37'si ilk 11'de olmak üzere 47 maçta forma giyen Mandragora 8 gol 4 asistlik katkıda bulundu.
1: Sigankov transferinden haber bekleyen Trabzonspor, Jegrova seçeneğini de yeniden gündemine aldı. Bordo Maviller önümüzdeki günlerde Juventus'la masaya oturacak.
0: 8 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor, sağ kanat transferine ağırlık verdi. Listenin başında Girona forması giyen Viktor Sigankov bulunuyor. Kulübünden ayrılmaya hazırlanan futbolcudan cevap bekleyen Bordo Mavililer, Juventus'tan Edon Jegrova'yı da yeniden gündemine aldı. Juventus, Kosovalı futbolcuyu yeni sezon planlamasında düşünmüyor. İtalyan ekibi piyasa değeri 10 milyon euro olan Jegrova'yı daha uygun bir bedelle elden çıkarabilir. Juventus'la 2030'a kadar sözleşmesi devam eden 27 yaşındaki oyuncu da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Trabzonspor Jegrova için önümüzdeki günlerde Juventus'la masaya oturacak. Lille'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 15 milyon euro bonservisle Juventus'a transfer olan Jegrova, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz sezon Serie A'da hiçbir maça ilk 11'de başlayamayan ve 382 dakika şans bulabilen sağ kanat oyuncusu gol ya da asist katkısı yapamadı.

0: sıra bizde. Dünya takım görsün. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımlar resmi moda sponsoru Damat Twin, A milli futbol takımımıza başarılar diler.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: Bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
1: Hoş geldin.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: A-Spor Radyo. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
1: Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
0: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Bir reklam. Yaşasın spor.

A-Spor Radyo. Bir reklam. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: varan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam.
1: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumunda oynanan müsabaka öncesinde turnuvanın ABD ayağının açılış seremonisi düzenlendi. Görsel şovların yapıldığı organizasyonda ünlü sanatçılar sahne aldı. 48 ülkenin bayraklarının sahaya gelmesiyle birlikte son olarak Katy Perry sahneye çıktı. Görkemli şovların ardından başlama vuruşu yapıldı. Maça hızlı başlayan ABD 7. dakikada Pulisic'le öne geçti. Ev sahibi ekip 31 ve 45 artı 5'te Balogun'un attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 73. dakikada Paraguay farkı 2'ye indirse de 90 artı 8'de Reyna skoru 4-1 olarak ilan etti. Gollü karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pulisic, ilk yarıdaki enerjileriyle oyunu kontrol ettiklerini ve turnuvaya harika bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Milan'da forma giyen 27 yaşındaki Hırvat asıllı Yıldız, "Burada takımımı temsil etmekten onur duyuyorum. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Henüz bir şey başarmadık. Daha yapacak çok şeyimiz var."

0: yedi. Amerika Birleşik Devletleri gruptaki ikinci maçında Avustralya'yı konuk edecek. Paraguay ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
1: Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Kanada ise Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. İki taraf arasındaki mücadelede kazanan çıkmadı.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ilk maçında ev sahibi Kanada, Toronto'da Bosna Hersek'i ağırladı. 43 bin seyircinin önünde oynanan maça karşılıklı ataklarla başlayan takımlardan ilk golü bulan Bosna Hersek oldu. 27 yaşındaki Jovo Lukic hem ülkesinin 2026 Dünya Kupası'ndaki açılış golüne hem de milli kariyerinin ilk golüne imza attı. İlk yarı 1-0 Bosna Hersek üstünlüğüyle kapanırken ikinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kanada tarafıydı. 53. dakikada Kolašinac'ın kritik müdahalesiyle fırsatı kullanamayan ev sahibi, 76. dakikada oyuna giren Kyle Larin'in 2 dakika sonra bulduğu golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan eski Beşiktaşlı Kyle Larin şunları söyledi. Büyüdüğüm şehirde gol atmak ve bunu taraftarlarla birlikte kutlamak inanılmaz bir duyguydu. Ailem ve birlikte büyüdüğüm insanlar da oradaydı. Maça ilk 11'de başlamadığım için üzgünüm ama ne yapabileceğimi gösterdim. Gol sevincimi bir süredir düşünüyordum, sadece herkesi susturmak istedim. Kanadalı futbolcu formasını giydiği Southampton'ın casusluk skandalı nedeniyle Premier League playoff finalinden men edilmesiyle ilgili soru üzerine ise "Bunu atlatmak çok zor çünkü harika bir seri yakalamıştık. Rakibi iki kez yendikten sonra bunun elinizden alınması Premier Lig'e gidememek can yakıyor. Bunu tekrar başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
1: 2026 Dünya Kupası'nın ilk hakem sakatlığı haberi de geldi. Bu gelişme üzerine fil dişi sahili Ekvador karşılaşmasının hakemi değişti.
2: İngiliz hakem Michael Oliver sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkamayacak. Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu ve turnuvanın organizatörü FIFA, Oliver'ın sakatlığı nedeniyle değişikliğe gidildiğini duyurdu. Açıklamaya göre turnuvada ilk olarak fil dişi sahili Ekvador maçını yönetmesi planlanan Michael Oliver'ın yerini Fransız hakem François Letexier alacak. 41 yaşındaki hakemin kısa zamanda Dünya Kupası'ndaki görevine dönmesi bekleniyor. Michael Oliver Katar 2022 çeyrek finalinde Hırvatistan-Brezilya maçını yönetmişti. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda 52 hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 VAR görevlisi yer alıyor.
1: Futbolda yeni kurallar da bu Dünya Kupası öncesi açıklanmıştı ve uygulanmaya da başladı. Turnuvanın ilk maçıyla birlikte futbol severler de bu yeni kurallara şahit oldu.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, yeşil sahalara getirilmesi planlanan yeni kuralların ilk kez uygulandığı karşılaşma oldu. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan maçın hakemi Wilton Sampaio her iki devrede de takımlara su molası verdi. Bu sırada maç yayınına entegre edilen reklamlar futbol severler için yeni bir tecrübe oldu. FIFA'nın yeni kararına göre hava sıcaklığına bakılmaksızın iki yarıda da oyuncuların sağlığını korumak amacıyla zorunlu su molası verilecek. Bu sırada da Amerikan futbolu ve NBA'de olduğu gibi ekranlarda reklam dönecek. Böylece hem sporcu sağlığı gözetilmiş olacak hem de gelir elde edilecek. Bir yenilik de Kanada-Bosna Hersek maçında uygulandı. Karşılaşmanın 23. dakikasında öne geçen Bosna Hersek oyunu yavaşlatma çabasına girdi. Bu sırada Bosna takımının kaptanı Kolašinac taç atışı kullanırken 5 saniyelik limiti aştığı için hakem atışı Kanada'ya verdi. Zaman kaybını önlemek için başlatılan ve ilk kez uygulanan bu karar bazı seyircileri şaşırtsa da FIFA oyun hızının artacağını düşünüyor. 5 saniye kuralı kale atışlarında da uygulanacak. Sürenin aşılması durumunda kaleci kart görecek ve rakip takım köşe vuruşu kullanacak. ABD-Paraguay maçında da sarı kartın taraf değiştirmesi kuralı uygulandı. Karşılaşmanın 49. dakikasında hakem Paraguaylı Almiron'u düşürdüğünü düşündüğü Rimi sarı kartla cezalandırdı. Ancak korner atışının ardından VAR odası devreye girdi ve hakemi saha kenarına davet etti. Pozisyonu yeniden inceleyen hakem Dani Makeli, Rimin kartını iptal edip Almiron'a sarı kart gösterdi.

0: Ana haber tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Kupası haberlerine şimdilik nokta koyuyoruz. İlerleyen dakikalarda, programlarda yine zaten bu konuları konuşacağız. Ama Türkiye'de spor gündemine de yine göz atmamız gerekiyor ve burada da çok önemli, kritik bir mücadele var bugün. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji'ni saf dışı bırakmıştı yarı finalde. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i aynı şekilde eledi ve tıpkı geçen sezon olduğu gibi iki takım yine finalde buluştu. Bu seride bugün başlayacak. Şimdi A Spor muhabiri Engin Can Çelik bizimle birlikte bu karşılaşma öncesi salondan hem maça dair notları hem de seriye dair notları aktaracak. Sözü kendisine bırakalım.
1: Koray, çok teşekkürler. Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'ndan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Biz de senin de bahsettiğin gibi final etabı bugün itibariyle başlayacak ve 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğu elde etmiş olacağını ifade edelim. Geçtiğimiz serinin aynı finali yaşanıyor desek yanlış ifade etmiş olmayız. Geçtiğimiz sezon yine Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain finali vardı. 2 sezondur üst üste aynı finalleri yaşıyoruz. Sadece tek değişiklik ise şunu söylemekte fayda var. Geçtiğimiz sene 4 galibiyete ulaşan takım kupanın sahibi olmuştu. Bu sezon ise 3 galibiyete ulaşan takım kupanın sahibi olacak. Seriden bahsedecek olursak her iki takım da aslında istikrarlı bir sezon yaşıyor. Ev sahip takım Fenerbahçe Beko Koç Sarınas Ceskeviç'in yönetiminde Final Four'a gitmişti. Final Four'da maalesef ki kaybetmiştik ama 2 sene üst üste şampiyonluğu vardı, lig şampiyonluğu. Normal sezonu lider tamamlamıştı. 25 galibiyet 5 mağlubiyette lider tamamlamıştı. Tabii ki de bugün kazandığı takdirde de kendi taraftarı önünde sağ avantajını koruyacak ve pazartesi günü de serinin ikinci mücadelesi oynanacak. O da Ülker Etkinlik ve Spor Salonu'nda oynanacağını ifade edelim. Bugün yoğun bir ilgi var. Tabii İstanbul'da havanın kötü olmasından sebeple, hafta sonu olması sebebiyle de 13.500 biletli taraftar, Fenerbahçe Beko taraftarı bugünkü mücadeleyi takip edeceklerini ifade edelim. Yani kapalı gişe oynanacağını da tekrardan hatırlatmış olalım. Tabii çeyrek final etabı oynamıştı Fenerbahçe Beko. Safi Erokspor'la oynamıştı. Daha sonrasında da bu sezonun Euroleague'de kötü anlamda devam eder ama ligde aslında başarılı bir sezon geçiren Anadolu Efes ile karşı karşıya gelmişti yarı final etabında. Yarı final etabında 3-1'lik galibiyette adını final etabına yazdırmıştı ev sahip takım Fenerbahçe Beko. Tabii konuk takım Beşiktaş Gain'e bakacak olursak, Koç Dušan Olimpijević yönetiminde 6. finali olacak Dušan Olimpijević'in. Tabii ki de Beşiktaş Gain'le çok istikrarlı bir sezon yaşıyor. Onlar da normal sezonu 2. olarak bitirmişti. 25 galibiyet ve 5 mağlubiyetle normal sezonu 2. olarak tamamlamışlardı. Tabii ki de maçın başlamasına 1,5 saatten az bir süre kaldı. Yavaş yavaş taraftarların da geldiğini gözlemlediğimizi ifade edelim. Biz mücadeleye dair gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğimizi söyleyip söz tekrardan size bırakalım.
0: Engin Can Çelik, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Tabii ki merakla beklenen bir mücadeleydi. Şimdi NBA'ye uzanıyoruz. Orada da finallerde inanılmaz bir seri yaşanıyor. Peki serinin 5. maçında bizleri neler bekliyor?
2: NBA'de sezonun kaderini belirleyecek dev mücadele kapıda. San Antonio Spurs ile New York Knicks arasındaki final serisinin 5. maçında sözler bu kez Texas'ta söylenecek. Seride 3-1 önde bulunan Knicks, tam 53 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için sahaya çıkarken, Spurs ise sezonu uzatabilmek adına tamam mı devam mı maçına çıkacak. Serinin ilk iki karşılaşmasını deplasmanda kazanan New York Knicks, evine taşınan 3. maçı kaybetti. 4. randevuysa tüm zamanların unutulmaz birkaç mücadelesinden biri olarak kayıtlara geçti. San Antonio Spurs devre arasına 27 sayı farkla önde girerken 3. çeyrekte farkı 29 sayıya kadar çıkardı. Ancak basketbol tarihine geçecek bir geri dönüşe imza atan Knicks, son saniyelerde OG Anunoby'nin basketiyle mücadeleyi 107-106 kazanmayı başardı. Serinin 5. maçında gözler kuşkusuz genç süperstar Victor Wembanyama'da olacak. Fransız yıldız Spurs'un sezonunu devam ettirebilmesi için en büyük sorumluluğu üstlenecek. Knicks tarafındaysa takımın beyni Jalen Brunson ve kritik

0: Alanların adamı OG Anunoby yine ön planda olacak. Özellikle Anunoby'nin son maçtaki tarihi performansı ve galibiyeti getiren son dokunuşu uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek. Bir tarafta yarım asrı aşan şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen New York Knicks, diğer tarafta sezonunu kurtarmaya çalışan San Antonio Spurs. NBA finallerinin 5. perdesi basketbol severlere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Kupanın sahibi belli mi olacak yoksa seri yeniden mi alevlenecek? Serinin belki son maçı olacak karşılaşma cumartesiyi pazara bağlayan gece 3.30'da başlayacak.
1: Ana haberin ilk bölümünü noktalıyoruz. Birazdan yine karşınızda olacağız.

0: Aspor Radyo.
1: Jaden Osterwolde, Fred ve Archie Brown'ın sarı lacivertli takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Osterwolde için Roma, Villarreal ve Celta Vigo devrede. Sarı lacivertliler 25 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Osterwolde, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe Hollandalı oyuncuyu 2022-23 sezonunda 6 milyon euroya transfer etmişti. Fenerbahçe yönetimi Fred'in transferindense 5 milyon euro bonservis bekliyor. Sarı lacivertli takımda aldığı süre azalan Brezilyalı futbolcu kariyerinin son bölümünde düzenli forma giyme niyetinde. Ayrılık düşüncesi olan bir diğer isim Archie Brown. 24 yaşındaki oyuncuyla Nottingham Forest başta olmak üzere Premier Lig kulüpleri ilgileniyor. Fenerbahçe'nin genç sol bek için beklentisinin minimum 15 milyon euro olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerin Gent'ten 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Archie Brown, geride kalan sezon 38 maçta 5 gol 6 asist katkısıyla oynadı.
2: Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez de Avrupa'dan bazı kulüplerin radarında. Sarı Kırmızılılar da Sanchez'le ilgili planlamasını hazırladı.
3: Galatasaray Davinson Sanchez'i bırakmak istemiyor.
4: Cezalanıyorlardı, kafa toparlardı, gol Davinson Sanchez. Galatasaray golü buluyor.
3: Yeni sezon için kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin radarındaki Kolombiyalı stoper için yol haritasını netleştirdi. Yönetim 30 yaşındaki futbolcunun olası transferi halinde 35 milyon euronun altında bir rakamı değerlendirmeye dahi almayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un Davinson Sanchez'in ayrılmasını istemediği ve yönetimin de sadece astronomik tekliflere kapıyı açık bırakacağı belirtildi. Sanchez de şu an için Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Geride bıraktığımız günlerde açıklama yapan futbolcu, "Galatasaray'da olmaktan gurur duyuyorum. Sözleşmem devam ediyor ve burada olmaktan mutluyum." demişti. Beşi Galatasaraylı olmak üzere kariyerinde 8 kupa kaldıran Davinson Sanchez, sarı kırmızılı formayla 121 maçta 10 gol 4 asistlik katkı yaptı.
2: Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da hedefteki isimlerden birisi de milli takımımızın da formasını giyen Can Uzun. Yalnız Can'ın kulübü Eintracht Frankfurt'sa 60 milyon euroluk bonservis beklentisinde indirim yapmıyor.
5: Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Can Uzun için Eintracht Frankfurt'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.
6: Can Uzun şut ve Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
5: Alman kulübüyle pazarlık masasında olan Sarı Kırmızılılar 35 milyon euro önerdi. Kapıyı 60 milyon eurodan açan Frankfurt ise indirime yanaşmadı. Görüşmeler bu noktada tıkanırken Sarı Kırmızılı yönetim beklemeye geçti. Galatasaray'ın şu an için Türk milli takımının Dünya Kupası kadrosunda olan Can Uzun'a yönelik yeni bir hamle yapmayı düşünmediği, ancak turnuva sonrası oluşacak şartlara göre tekrar Frankfurt'la masaya oturma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Can Uzun geçen sezon Alman ekibiyle 28 maça çıkarken 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
2: Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlarda da transfer çalışmaları sürüyor ve kanat bölgesi için arayışlar var. Bu bağlamda Leicester City'de oynayan Ganalı kanat Abdülfatavu için siyah beyazlar ısrarcı. Beşiktaş İngiliz ekibiyle bir kez daha görüşme yapacak.
3: Beşiktaş'ın Abdülfatavu ısrarı devam ediyor. Kanat rotasyonunu güçlendirmek için adımlar atan siyah beyazlılar, Leicester City forması giyen Ganalı futbolcu için girişimlerini yoğunlaştırmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Abdülfatavu transferine onay verdiği ve oyuncunun kadroya katılmasını istediği öğrenildi. 10+4 yabancı kuralını dikkate alarak hamleler yapan Beşiktaş, 2029'a kadar kontratı bulunan 22 yaşındaki sağ kanat için yeniden temas kuracak. Leicester City'nin yaşadığı olumsuz süreç ve kadro yapılanması sebebiyle birçok oyuncuyla yollarının ayrılması bekleniyor. Fatavu'nun da kariyerine farklı bir takımda devam etme isteği olduğu belirtildi. Beşiktaş scout ekibinin uzun süredir takip ettiği isimlerden biri olan Fatavu, geçen sezon Leicester City'de 44 müsabakada oynadı ve 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.
2: Andre Onana Trabzonspor'da devam edecek mi etmeyecek mi? Bordo Mavili camia ve taraftarlar bu sorunun cevabını merak ediyor. Trabzonspor Kamerunlu kalecinin transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı.
5: Trabzonspor Andre Onana için geri sayıma geçti. İngiliz basımı geçen sezon Bordo Mavili ekipte kiralık olarak forma giyen deneyimli kalecinin transferinin tamamlanmak üzere olduğunu yazdı. Haberde 30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisinin Manchester United'dan ayrılmasının kesinleştiği ve Onana için tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi. ...2028 yılına kadar kontratının bulunduğu Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Onana'nın kariyerine yeniden Trabzonspor'da devam etmesi bekleniyor. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı Trabzonspor'la yeniden buluşmaya hazırlanan Onana, bordo mavili formayla 33 müsabakada görev yaptı. Barcelona altyapısından yetişen Onana, Ajax ve Inter'deki başarılı performanslarının ardından 2023-2024 sezonunda Manchester United'a transfer olmuştu. Tecrübeli file bekçisi Kamerun milli takımında da 53 kez forma giydi.
2: Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe 101 yaşında. Kutlu olsun, mutlu olsun tüm Göztepe camiasına ve taraftarlarına. Bu kutlamalar dolayısıyla da İzmir'de görkemli bir organizasyona hazırlanıyor. Detaylar haberde.
0: Göztepe 101 yaşında. Sarı Kırmızılar kuruluşunun 101. yılında İzmir'de büyük bir görsel şölene imza atmaya hazırlanıyor. Göztepeli taraftarlar saat 19.25'te Güzelyalı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanacak ve müzik gösterilerinin ardından saat 22'de binlerce meşale yakarak geceyi aydınlatacak. Göztepe yönetiminin hazırladığı program kapsamında sporcular, yöneticiler ve protokol üyeleri saat 19.25'te Üçkuyular İskelesi'nden teknelerle denize açılarak kutlamalara İzmir Körfezi'nden katılacak. Işık gösterileri, deniz korteji ve Gürsel Aksel Stadı'nın çatısında yakılacak meşalelerle İzmir semaları sarı kırmızı renklere bürünecek. Kutlamaların finalinde ise Göztepe taraftarı yıllardır sürdürdüğü geleneği devam ettirerek sahil boyunca yakacağı binlerce meşaleyle İzmir'e unutulmaz bir gece yaşatacak.
2: Dünya Kupası hasretimiz sona eriyor. A milli futbol takımımız ilk kez bu organizasyonda sahaya çıkıyor. Rakip Avustralya, mücadele sabah 7'de oynanacak.
7: A milli futbol takımı 24 yıl sonra mücadele ettiği FIFA Dünya Kupası'nda ilk sınavına çıkıyor.
8: Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda!
9: Gol.
8: Arda!
7: Ay Yıldızlı ekip de grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşılaşacak. Milliler rakibini yenerek dev turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor.
8: Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan Aydı. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
7: D grubunda Türkiye ile Avustralya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay'da yer alıyor. BC Play Stadında oynanacak Avustralya-Türkiye mücadelesi Türkiye saatiyle pazar sabahı 07'de oynanacak. Müsabakayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. A milli futbol takımı D grubunda daha sonra 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
2: Avustralya karşılaşması öncesi milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella soruları yanıtladı. Montella, Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz dedi.
10: La loro velocità e la loro abilità negli spazi.
11: Gol yememek konusunda dikkatli olmamız lazım. Onlara çok az alan vermemiz lazım. Alan bırakmamamız lazım.
9: Tabii beklenti, tabii Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz. Bizden beklentilerini yerine getirmek istiyoruz ve güçlü, cesur bir şekilde ve tutkulu bir şekilde oyunumuzu oynamak istiyoruz. Çok destekçimiz var. Bu takımın değerleri, Türk değerlerini çok güzel yansıtıyor. Bundan dolayı da çok önemli bir destek alıyoruz. Başarılı olunca tabii ki çok daha mutlu edeceğiz taraftarlarımızı. Burada taraftar sayısı daha az olacak. Çünkü Almanya'da tabii çok orada yaşayan ve Türkiye'den gitmiş kişi vardı. Dolayısıyla orada daha çok taraftar vardı ama burada da pek çok taraftar gördük, taraftar sevgisi gördük. Eminim ki bütün Türk halkı, Vancouver'da olan Türk halkı gelecek ve bize desteğini verecek ve sevgisini gösterecek. Milli takım olan sevgilerini gösterecekler. Fiziksel olarak çok güçlü bir ekip Avustralya ama tabii bu durumda başka özellikleri devreye sokmak, başka özelliklere göre oynamak önemli. Özellikle hücumda. O yüzden bu maçta hem fiziki tarafta hem de taktik tarafta elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor.
2: A milli futbol takımımızın oyuncuları da Avustralya maçı öncesi soruları yanıtladı.
11: Evet, herkesin beklediği an tabii ki. Özellikle bizim. O günü çok bekledik. Artık yarın başlıyoruz inşallah. Hazırlık süreci iyi geçti kendi adımıza. Biz de dört gözle bekliyoruz. Bir sıcaklık var, buna alıştık. Hiç bahane bulmadan biz oyunumuzu yapmak istiyoruz. Oyunumuzu oynamak istiyoruz. Sonuçta her ülke bu sıcakta oynayacak. Adapte olması gerekiyor. Biz de en iyi şekilde bu maç için hazırlandık. O yüzden bahane bulmadan kendi oyunumuzu oynayıp inşallah maç kazanacağız. Rakiplere tabii ki de saygımız sonsuzdur. Hiçbir rakibi küçümsemiyoruz. Biz onların fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Analizimizi yaptık. Duran toplarda özellikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bizim takım daha yetenekli. Daha çabuk bir takımımız, dinamik takımımız. O yüzden biz de kendi gücümüzü ortaya koyacağız. Her iki takım da dikkat etmesi gerekiyor. Onlar hem şimdi abinin de dediği gibi fiziksel bir takım. Sonuçta zor olacak. Zor bir maç olacak. Bunun farkındayız ama biz kendi yeteneğimizi, kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Bu ben olayım, Arda olur. Hiç fark etmez. Sonuçta tüm takım arkadaşım hepsi iyi ve hazır. O bizim için daha iyi. Çünkü biz takım olarak buralara kadar geldik. O yüzden ön planda hep takımdır.
12: Çok heyecanlıyız öncelikle. Yarın maç günü. Çok iyi şekilde hazırlandık. Bugün son antrenmanımızı yapıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Bizi burada kimse yalnız bırakmadı. Çok güzel bir destek vardı. Çok güzel karşıladılar. Herkese teşekkür ediyorum buradan. Çok heyecanlıyız. Bugün güzel bir antrenman yapıp yarın maç için hazırız. Zamanımız oldu Avustralya'yı analiz etmek için. Ezberledik diyebiliriz. Yani fiziksel olarak güçlü bir ekip. Tabii ki başka bir kıtadalar. Çok izleme şansımız olmadı önceden ama hocamız çok iyi bir analiz çıkardı. Bizi ezberletti Avustralya'ya. Hazırız maç için. Ben 2019'dan beri milli takımdayım. 7 sene oldu neredeyse. 7 seneye de geçti. Milli takımda forma giymek zaten başlı başına büyük bir gurur. Şu ana kadar birçok maç oynadım. İlk kez Dünya Kupası oynuyorum. Milli takım bana çok şey kattı açıkçası. Ben de inşallah bir şeyler katarım milli takıma.
13: Her şey iyi gidiyor. İnşallah Allah'ın izniyle yarın ilk maçımıza çıkacağız. 24 yıl sonra ülkeye Dünya Kupası heyecanı yaşatacağız. Heyecanlıyız ama bu heyecanımız tabii ki de yani iyi anlamda diye hissediyorum, düşünüyorum. Yarın da bunu sahada en iyi şekilde göstereceğiz. Ülkemize güzel bir turnuva en başından sonuna kadar izletmek istiyoruz. Daha önce Dünya Kupası yaşayan hiçbir futbolcumuz yok şu an. Bence baştan aşağı herkes heyecanlı şu an çünkü bu turnuva için. Büyük bir turnuva ve hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Böyle bir turnuvada bu ülkeyi temsil etmek çok büyük bir gurur. Bence herkes bu turnuva için heyecanlı diye düşünüyorum. Yani tabii ki de ama bu heyecanımız sahaya girdiği anda bitecek. Artık çünkü önemli bir turnuva. Yani o sahaya girdiğinde artık her şeyi unutup sadece maça konsantre olman gerekiyor. Ve ülkenin en iyi şekilde gururlandırman, temsil etmen gerekiyor. İnşallah dediğim gibi. Yani şu an çok büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Çok büyük bir heyecan içerisindeyiz ama yarın bu heyecanımız mutluluğun önüne geçmesin. Hocamız gerekli analizleri yaptı. Gerekli söyleşileri futbolcularla konuştu. Bugün de akşam herhalde son söyleşileri, son dokunuşları yapacaktır ve yarın takımı en iyi şekilde hazırlayacaktır diye düşünüyorum.
2: Milli takımımızın eski futbolcularından Fatih Akgel Dünya Kupası ile ilgili olarak A Spor'a konuştu. Fatih Akgel millilerin gruptan çıkacağını düşündüğünü söyledi.
14: Gruplarda zaman zaman iyi oynadığımız maçlar oldu. Playoff'larda iyi oynadığımız maçlar oldu. Zaman zaman kötü oynayıp da kazandığımız maçlar oldu. Ama sonuçta oraya katıldık. Önemli olan katılmaktı 24 sene sonra. 24 sene önce ilk önce biz katılmıştık. 24 sene sonra kardeşlerimiz katıldı. Mutluyuz. Heyecanla bekliyoruz. Dün başladı turnuva. İnşallah bizim maçımızı sabırsızlıkla hep beraber bütün ülke olarak bekliyoruz. Baktığınız zaman ligin direkt favorisi olarak biz görünüyoruz. Çünkü dünya takımlarında oynayan dünya yıldızlarımız var. Yani 9 puan olmasa bile en azından 7 puan, 8 puan bu takım toplar diye en kötü düşünüyorum. Yani bu gruptan çıkar diye düşünüyorum. Yani. Performansları tabii ki şu an iyi ama turnuva başladığında tabii bunları göreceğiz. Ama gidene kadar şu an ki playoff'taki ve gruptaki performansları iyiydi. Zaman zaman çıkışlar yaptılar. Bu performansların aynısını Dünya Kupası'nda bekliyoruz. Takım halinde, ekip halinde. Kimse bireysel olarak bir şey yapamaz ama ekip halinde olursalar o ruh içerisinde, o azim içerisinde güzel bir turnuvada derece yapacaklarına inanıyorum ben. Yani şöyle, zaman zaman oynayan oyuncular oluyor. Ferdi böyle çok tuhaf bir, ilginç bir oyuncu. Oynayabiliyor aslında. Mesela beni koysam belki oynayamam. Yani ama Ferdi enteresan bir şekilde orada oynuyor ve orayı da benimsedi. Biliyorsunuz ki en son Romanya maçıydı galiba. Gol de attı. Evet. Oradan girdi arkadan. Yani güzel şeyler yapıyor. Zaten dinamik bir oyuncu. Bu dinamikliğini sahaya yansıtıyor. Dinamik olduğu için de her mevkide hemen hemen oynayabiliyor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı kafilesinin güvenliği için Türk Polis Teşkilatı birimlerinden özel ekipler görevlendirildi.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı kafilesinin güvenliği için Türk Polis Teşkilatı birimlerinden özel ekipler görevlendirildi. Milli takım kafilesiyle birlikte hareket eden emniyet personeli, A Milli Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyet ve kafile görevlilerinin konaklama, antrenman, ulaşım ve maç günü programlarında yakın koruma görevi yürütüyor.

0: Düzenli olarak ileri düzey operasyonel ve taktik eğitimlerden geçen özel ekipler koruma görevlerini teknik kıyafet ve teçhizatla icra ediyor. Ekipler organizasyon boyunca kafilenin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm programlarda üst düzey hassasiyetle görev yapacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında kafilenin bulunduğu alanlarda giriş çıkış kontrolleri, güzergah güvenliği ve program akışına ilişkin koordinasyon, ev sahibi ülke makamlarıyla işbirliği içinde sağlanacak.
1: D grubunda ilk kez sahne alacağız sabah 7'de dedik. Avustralya karşısında bizden önce de ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Yine grubumuzda yer alan iki takım Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay karşı karşıya geldi. Kazanan taraf ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri oldu.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile Paraguay karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumunda oynanan müsabaka öncesinde turnuvanın ABD ayağının açılış seremonisi düzenlendi. Görsel şovların yapıldığı organizasyonda ünlü sanatçılar sahne aldı. 48 ülkenin bayraklarının sahaya gelmesiyle birlikte son olarak Katy Perry sahneye çıktı. Görkemli şovların ardından başlama vuruşu yapıldı. Maça hızlı başlayan ABD 7. dakikada Pulisic'le öne geçti. Ev sahibi ekip 31 ve 45 artı 5'te Balogun'un attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 73. dakikada Paraguay farkı 2'ye indirse de 90 artı 8'de Reyna skoru 4-1 olarak ilan etti. Gollü karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pulisic, ilk yarıdaki enerjileriyle oyunu kontrol ettiklerini ve turnuvaya harika bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Milan'da forma giyen 27 yaşındaki Hırvat asıllı Yıldız, "Burada takımımı temsil etmekten onur duyuyorum. Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Henüz bir şey başarmadık. Daha yapacak çok şeyimiz var," dedi. Amerika Birleşik Devletleri gruptaki ikinci maçında Avustralya'yı konuk edecek. Paraguay ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
1: Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ikisi sahne almıştı. Bir başka ekipse Kanada'ydı ve Kanada'da dün sahaya çıktı taraftarın önünde. Kanada'nın konuğu Bosna Hersek'ti. Karşılaşmada kazanan olmadı.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu ilk maçında ev sahibi Kanada, Toronto'da Bosna Hersek'i ağırladı. 43 bin seyircinin önünde oynanan maça karşılıklı ataklarla başlayan takımlardan ilk golü bulan Bosna Hersek oldu. 27 yaşındaki Jovo Lukic hem ülkesinin 2026 Dünya Kupası'ndaki açılış golüne hem de milli kariyerinin ilk golüne imza attı. İlk yarı 1-0 Bosna Hersek üstünlüğüyle kapanırken ikinci yarıda ataklarını sıklaştıran Kanada tarafıydı. 53. dakikada Kolašinac'ın kritik müdahalesiyle fırsatı kullanamayan ev sahibi, 76. dakikada oyuna giren Kyle Larin'in 2 dakika sonra bulduğu golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan eski Beşiktaşlı Kyle Larin şunları söyledi. "Büyüdüğüm şehirde gol atmak ve bunu taraftarlarla birlikte kutlamak inanılmaz bir duyguydu. Ailem ve birlikte büyüdüğüm insanlar da oradaydı. Maça ilk 11'de başlamadığım için üzgünüm ama ne yapabileceğimi gösterdim. Gol sevincimi bir süredir düşünüyordum, sadece herkesi susturmak istedim." Kanadalı futbolcu formasını giydiği Southampton'ın casusluk skandalı nedeniyle Premier League playoff finalinden men edilmesiyle ilgili soru üzerine ise "Bunu atlatmak çok zor çünkü harika bir seri yakalamıştık. Rakibi iki kez yendikten sonra bunun elinizden alınması Premier Lig'e gidememek can yakıyor. Bunu tekrar başarabileceğimizi düşünüyorum," ifadelerini kullandı.
1: Dünya Kupası heyecanı bu gece oynanacak Katar, İsviçre, Brezilya, Fas ve Haiti, İskoçya mücadeleleriyle devam edecek.
2: Dünya Kupası'nda B grubunun ikinci karşılaşması Katar ve İsviçre arasında oynanacak. Dev organizasyona 2022'de ev sahipliği yaparak ilk kez katılan Katar, tarihinde 13. kez Dünya Kupası'nda yer alacak İsviçre ile San Francisco'da karşılaşacak. Honduraslı hakem Said Martinez'in yöneteceği mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. C grubu ise Brezilya-Fas karşılaşmasıyla perdesini açıyor. Dünya Kupası tarihinde 5 kez şampiyonluk yaşayan Brezilya, son şampiyonluğunu 2002'de elde etti.

0: etmişti. Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı ekip 24 yıl sonra yeniden dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor. Brezilya'nın yıldızı Neymar sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. ...2022 yılındaki başarısıyla Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika Arap ülkesi Fas'a yeni bir hikaye peşinde. 7. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kuzey Afrika temsilcisi benzer bir başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da göstermek için sahaya çıkacak. Brezilya ve Fas Dünya Kupası tarihindeki tek maçlarını 1998'de oynamış ve mücadeleyi sambacılar 3-0 kazanmıştı. Türkiye saatiyle bu gece 01'de başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. C grubundaki bir diğer maçta Haiti ve İskoçya kozlarını paylaşacak. 52 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılan Haiti bu mücadeleyle birlikte turnuvadaki ilk puanını almanın planlarını yapıyor. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'nda yer alacak olan İskoçya ise ilk kez grup aşamasını geçmeyi hedefliyor. Haiti ile İskoçya'nın karşılaşacağı mücadele Türkiye saatiyle 04'te başlayacak. Karşılaşmayı Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek.
1: C grubundaki maçlardan bahsettik. Heyecan bugün başlayacak orada da. Peki Brezilya, Fas, İskoçya ve Haiti'nin yer aldığı bu grupta takımların son durumu ne? Gelin hep birlikte yakından bakalım.
2: 2026 Dünya Kupası'nda C grubu içerdiği hikayelerle futbol severlerin merakla beklediği gruplardan biri. 1998'de aynı grupta bulunan Brezilya, Fas ve İskoçya 28 yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya gelecek. Bu üçlüye tarihinde ikinci kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak olan Haiti eşlik edecek. Grubun favorisi ise şüphesiz Brezilya. 1930'dan bu yana tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke olan sambacılar 5 şampiyonlukla da zirvenin sahibi. Brezilya ilk kez bir Avrupalı teknik direktörle Dünya Kupası'na gidiyor. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin hedefi 24 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak olacak. 1994 Dünya Kupası'nda İtalya'da Arrigo Sacchi'nin ekibinde bulunan deneyimli teknik adam yıllar sonra yine Amerika'da Dünya Kupası sahnesine geri dönüyor. Brezilya kadrosu geçmişteki parlak nesillerle kıyaslandığında daha mütevazı görülse de sambacılar özel yeteneklere de sahip. Takımın en büyük kozuysa şüphesiz Vinicius Junior. 25 yaşındaki yıldız ilk kez milli takımın başrolü olarak turnuvaya geliyor. Turnuvaya çağrılıp çağrılmayacağı merakla beklenen Neymar da 2 yıl aradan sonra kadroda olacak. 34 yaşındaki yıldız 4. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Savunmada Marquinhos ve Gabriel ikilisi, orta sahada ise Casemiro, Ancelotti'nin en güvendiği isimler arasında. Brezilya gruptaki ilk sınavını New Jersey'de Fas karşısında verecek. Dünya Kupası tarihinin en başarılı Afrika ekiplerinden Fas turnuvaya yine iddialı geliyor. 7. kez sahne alacak Kuzey Afrika temsilcisi 2022'de yarı final oynayarak Afrika futbol tarihine geçmişti. 2025 Afrika Uluslar Kupası zaferi sonrası takımın başına ise Muhammed Ouabi getirildi. Fas'ın turnuvada en büyük gücü genç ve yetenekli kadrosu. Eşref Hakimi ve Brahim Diaz'ın liderliğindeki takımda Talbi, Hannus ve Buadi gibi genç yetenekler öne çıkıyor. En büyük soru işareti ise santrafor hattı. Youssef El-Nesyri kadroda yok ve forvet hattındaki tek isim eski Hatay sporlu Ayup El-Kabi. 1998'de gruptan çıkmayı kıl payı kaçıran Fas, Brezilya karşısında geçmişin hesabını kapatmak isteyecek. Grubun tek Avrupa temsilcisi İskoçya kupaya büyük umutlarla geliyor. Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İskoçya 1998'den sonra ilk kez bu sahnede. Hedefleri ise tarihlerinde ilk kez grup aşamasını geçmek. 2019'dan bu yana takımın başında bulunan Steve Clark Avrupa Şampiyonası'nda başlayan yükselişi Dünya Kupası'na da taşıdı. Takımın en büyük kozuysa son 2 sezonda Avrupa'nın en yetkili orta sahalarından biri haline gelen Scott McTominay. Napoli forması giyen yıldız futbolcu, oyunu ve gol katkısıyla İskoçya'nın bu turnuvadaki en önemli ismi olacak. İskoçya ilk maçında grupta Haiti ile karşı karşıya gelecek. Grubun en az tanınan takımı Haiti, 1974'ten sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. 2024'ten bu yana takımın başında Fransız teknik direktör Sebastien Migne bulunuyor. Karayip ekibi mütevazi bir kadroya sahip olsa da fiziksel gücü ve atletik oyunculara dikkat çekiyor. Kayserispor'dan tanıdığımız Nazon takımın hücumdaki en önemli isimlerinden. En büyük yıldızı Wolverhampton forması giyen Jean Rigner Bellegarde. 2025'te Fransa yerine Haiti'yi seçen orta saha oyuncusu takımın en büyük umudu olacak. Gruptan çıkması zor görünse de Haiti turnuvanın sürprizlerinden biri olabilmek için mücadele edecek.
1: 2026 Dünya Kupası'nda ilk sakatlanan hakem Michael Oliver oldu. Bu gelişme üzerine fil dişi sahili Ekvador maçının da hakemi değişti.
0: İngiliz hakem Michael Oliver sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkamayacak. Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu ve turnuvanın organizatörü FIFA, Oliver'ın sakatlığı nedeniyle değişikliğe gidildiğini duyurdu. Açıklamaya göre turnuvada ilk olarak fil dişi sahili Ekvador maçını yönetmesi planlanan Michael Oliver'ın yerini Fransız hakem François Le Texier alacak. 41 yaşındaki hakemin kısa zamanda Dünya Kupası'ndaki görevine dönmesi bekleniyor. Michael Oliver Katar 2022 çeyrek finalinde Hırvatistan-Brezilya maçını yönetmişti. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda 52 hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 VAR görevlisi yer alıyor.
1: Futbola getirilen yeni kurallar Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlandı.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı, yeşil sahalara getirilmesi planlanan yeni kuralların ilk kez uygulandığı karşılaşma oldu. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan maçın hakemi Wilton Sampaio, her iki devrede de takımlara su molası verdi. Bu sırada maç yayınına entegre edilen reklamlar, futbol severler için yeni bir tecrübe oldu. FIFA'nın yeni kararına göre hava sıcaklığına bakılmaksızın iki yarıda da oyuncuların sağlığını korumak amacıyla zorunlu su molası verilecek. Bu sırada da Amerikan futbolu ve NBA'de olduğu gibi ekranlarda reklam dönecek. Böylece hem sporcu sağlığı gözetilmiş olacak hem de gelir elde edilecek. Bir yenilik de Kanada-Bosna-Hersek maçında uygulandı. Karşılaşmanın 23. dakikasında öne geçen Bosna-Hersek oyunu yavaşlatma çabasına girdi. Bu sırada Bosna takımının kaptanı Kolasinac taç atışı kullanırken 5 saniyelik limiti aştığı için hakem atışı Kanada'ya verdi. Zaman kaybını önlemek için başlatılan ve ilk kez uygulanan bu karar bazı seyircileri şaşırtsa da FIFA oyun hızının artacağını düşünüyor. 5 saniye kuralı kale atışlarında da uygulanacak. Sürenin aşılması durumunda kaleci kart görecek ve rakip takım köşe vuruşu kullanacak. ABD-Paraguay maçında da sarı kartın taraf değiştirmesi kuralı uygulandı. Karşılaşmanın 49. dakikasında hakem Paraguaylı Almiron'u düşürdüğünü düşündüğü Rim'i sarı kartla cezalandırdı. Ancak korner atışının ardından VAR odası devreye girdi ve hakemi saha kenarına davet etti. Pozisyonu yeniden inceleyen hakem Danny McKelly, Rim'in kartını iptal edip Almiron'a sarı kart gösterdi.
1: Sırada ilginç bir haber var. İngiltere milli takımının Dünya Kupası kampında eşyaları çalındı.
3: 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İngiltere milli takımı hırsızlık şoku yaşadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre takım Florida'dan Kansas'taki kampa transfer olurken antrenman malzemeleri çalındı. Futbol topları, kramponlar ve birçok antrenman aracının bulunduğu malzemeler arasından sadece tek bir futbol topunun kaldığı belirtiliyor. Teknik direktör Thomas Tuchel'in taktik tahtasından masaj masalarına kadar tüm araç gerecin kayıp olduğu da gelen haberler arasında. İngiltere milli takımı Florida'daki kampını tamamladıktan sonra kafile uçakla Kansas'a hareket ederken kamp malzemeleri karayoluyla Kansas'a gönderilmişti. İki kişinin gözaltına alındığı olay sonrası kafile sorumluları eksik malzemeleri tamamlamaya çalışıyor. İngiltere, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını çarşamba günü Hırvatistan'a karşı verecek. Ekim

0: denmişti. İrlanda Futbol Federasyonu, UEFA'ya İsrail'in futboldan men edilmesini talep eden resmi bir önerge sunma kararı almıştı. İrlanda Profesyonel Oyuncular Birliği'nin yaptığı ankette de ülkede forma giyen oyuncuların %63'ü İrlanda'nın İsrail'le maç yapmayı reddetmesi gerektiği yanıtını verdi. İsrail Uluslar B Ligi 3. grupta İrlanda, Kosova ve Avusturya ile birlikte yer alıyor.
1: Sezonun sona ermesinin ardından kulüpler teknik direktörlerini açıklamaya devam ediyor. Avrupa'daki son değişimlere yakından bakalım.
0: Yeni sezonda Avrupa kulüplerinde görev alacak teknik adamlar yavaş yavaş belli oluyor. Lig 1 ekibi Auxerre, 4 yıldır takımı çalıştıran Christophe Pelissier'in kulübe veda ettiğini duyurmuştu. Fransız temsilcisi 60 yaşındaki teknik adamın yerine takımın başına Will Stilling getirildiğini açıkladı. Serie A ekibi Sassuolo'da Fiorentina ile anlaşan teknik direktör Fabio Grosso ile yollarını ayırmıştı. İtalyan ekibi 41 yaşındaki İtalyan teknik adam Alberto Aquiliani'nin takımın yeni çalıştırıcısı olduğunu duyurdu. Bir diğer Serie A ekibi Torino ise Şubat ayında takımın başına geçen Roberto D'Aversa ile yola devam etmeme kararı aldı. 50 yaşındaki teknik adamdan boşalan göreve son olarak Juve Stabia'yı çalıştıran Ignazio Abate getirildi.
1: Basketbolda final serisi başlıyor. Şimdi bir kez daha Ataşehir'e gideceğiz. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain final serisinde karşı karşıya gelecek. Artık maça çok az bir zaman var. Orada durum nedir? Karşılaşmaya ve final serisine dair notlara da Engin Can Çelik bize aktaracak. Sözü kendisine bırakalım.
2: Koray Baloğlu, çok teşekkürler. Ülker Etkinlik ve Spor Salonu tekrardan selamlar. İyi yayınlar dileyelim. Artık 25 dakikadan az bir zaman dilimi kaldı. Final etabının ilk mücadelesinin başlamasına uzun bir etapta açıkçası. Hem normal sezon adına hem de çeyrek final ve yarı final etabı adına her iki takım da hem çeyrek finalde hem yarı finalde tabii ki de uzun bir maraton yaptığını ifade etsek yanlış ifade etmiş olmayız. Tabii ki de ev sahip takım Fenerbahçe Beko normal sezonu lider olarak tamamlamıştı. Koç Sarınatçe Skeçüsü yönetiminde istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyordu. Euroleague'de Final Four oynamıştı ve Final Four'un ardından da daha sonrasında da Final Four'da maalesef ki yenilmişti temsilcimiz Fenerbahçe Beko ve bunun yanı sıra da ligde aslında 25 galibiyet 5 mağlubiyette lider olarak tamamlamıştı temsilcimiz Fenerbahçe Beko. Çeyrek final etabında ise Safiport Erefspor'la karşı karşıya gelmişti. Çeyrek final etabını kolay bir şekilde geçti desek yanlış ifade etmiş olmayız. 2-0'la geçmişti. Çeyrek final etabında 2 galibiyete ulaşan takım adını yarı finaline yazdırıyordu. Yarı final etabında ise bir diğer takım Anadolu Efes mücadelesi vardı. O mücadelede de seride 2-0 öne geçmişti. Daha sonrasında seri 2-1'e gelmişti 3. mücadelede ve maç 4. mücadeleye gitmişti. O mücadeleden de 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı ve adını final etabına yazdırmıştı. Konuk takım Beşiktaş Gain tarafına bakacak olursak onlar da normal sezonu aynı şekilde 25 galibiyet 5 mağlubiyette ikinci olarak tamamlamıştı. Avaraj'da ikinciydi Beşiktaş Gain. Onlar da Dušan Olimpijević yönetiminde geçtiğimiz sene bıraktığı yerden devam ediyor aslında. Bu iki takım geçtiğimiz sene final etapında karşı karşıya gelmişti. Bu sezon Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelmişlerdi. Dušan Olimpijević yönetiminde 6. finalini oynayacak Beşiktaş Gain. Onlar da bugün avantajlı bir şekilde seriyi Sinan Erdem'e taşımak isteyecekler. Sinan Erdem'de oynanacak mücadele normalde Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanıyordu. Ama taraftar yoğunluğu göz alınarak tabii ki de çarşamba günü serinin 3. mücadelesi Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Tabii ki de onlar da çeyrek final etabında Galatasaray MCD Teknik'le karşı karşıya gelmişti. Seride 1-0 öne geçmiş. Daha sonrasında 1-1 basketbol gelişim merkezi Galatasaray MCD Teknik galibiyet almıştı ve seri 1-1 olmuştu. Daha sonrasında 3. mücadelede ise 2-1'le çeyrek final etabını atlatmıştı ve yarı final etabında ise Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelmişti. 2-1'den geri dönmüştü ki ikinci maçta Dušan Olimpijević için bir sözü vardı. Seriyi tekrardan akatlara getirmek istiyoruz ifadesini kullanmıştı. 2-1'den sonra 2-2 ve 3-2'lik 5 maçlık bir seri olmuştu. Bahçeşehir Koleji mücadelesi onlar da adını finale yazdırmıştı. Önemli oyuncuları yok. Ante Zizic sezonu kapattı. Kamagate de aynı şekilde sakatlığı vardı. Kamagate'nin iki oyuncunun da bugün oynamasını beklemiyoruz. Kadroda olmayacaklarını da ifade edelim. Artık 25 dakikadan az bir süre kaldı. Taraftar yoğunluğu da var. Bizlerin yayın yaptığı nokta tabii ki de mikson alanı olduğu için dışarıda yayın yapamadığımız için de onu aktarmış olalım. Buradaki yoğunluğu gözlemleyemeyebilirsiniz ama dışarıda yoğun bir taraftarın olduğunu ve salon içinde de yaklaşık 13.500 taraftarın olduğunu da ifade

0: Hadi edelim.
1: Engin Canceli'ye teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Maça artık çok az bir zaman dilimi kaldı. Yaklaşık 22 dakika sonra final serisi başlıyor. Bahçeşehir Koleji'nde de yeni bir koç var. İstanbul ekibi Fenerbahçe Beko'da görev yapan Alexander Georgievich ile anlaştı.
2: Bahçeşehir Koleji'nde Marko Barac dönemi de kısa sürdü. Sırp koçla yollarını ayıran Bahçeşehir Koleji Alexander Georgievich ile anlaştı. Georgievich geçmişte Fenerbahçe Beko, Bayern Münih, Olimpia Milano, Panathinaikos ve Virtus Bologna gibi Avrupa'nın önemli takımlarını çalıştırdı. Sırp baş antrenör kulüp kariyerinde ise Virtus Bologna ile Şampiyonlar Ligi ve FIBA kıtalar arası kupa şampiyonlukları ve Fenerbahçe Beko ile Türkiye Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Son olarak Çin milli takımını çalıştıran 58 yaşındaki baş antrenör 2013-2019 arası Sırbistan milli takımında görev yapmıştı. Georgievich o dönemde bir olimpiyat, bir dünya kupası, bir de Avrupa şampiyonası ikincilikleri yaşadı.
1: NBA ile devam ediyoruz. Final serisindeki 5. maç öncesi iddialı açıklamalar var. İki takımın koçları ve oyuncuları basının karşısına çıktı. Şimdi NBA final serisinde 5. maç öncesi yapılan açıklamalara kulak verelim.
3: But the biggest thing is continuing to preach 0-0.
4: En önemli şey sürekli olarak 0-0'ı hatırlamak, ona odaklanmayı vurgulamak. Umarım takımın daha önce yaşadığı deneyimler, oyuncuların olgunluğu ve sezon boyunca bağlı kaldıkları standartlar bu maça tamamen konsantre olmalarını sağlar. Bu maç zor olacak. San Antonio harika bir takım. Çaresiz durumdalar ve hala kazanabileceklerine inanıyorlar. Bizim için de zor olacak. Böyle durumlarda rehavete kapılmak doğal ama umarım bu duygu maç boyunca etkili olmaz.
5: San Antonio is a great team. They're desperate.
6: I've always told myself that when you wake up the next day, it's time to turn the page. And so
7: her zaman kendime şunu söylerim. Ertesi gün uyandığında yeni sayfaya geçme zamanı gelmiştir. Evet, kazandık ama hala yapacak çok işimiz var. En iyi oyunumuzu oynamadık. Kendimizi tekrar o duruma sokmamak için dönüp bakmamız gereken birçok şey var. Ama en önemlisi şimdiye kadar sahip olduğumuz inancı korumaya devam etmek. Bu gerçekten çok önemli.
6: But honestly, we still have to continue to have the belief that we've had.
8: Her maça 0-0'mış gibi yaklaşmalıyız. Sanki serinin ilk maçı gibi açlık hissine sahip olmalıyız. Rahatlığa kapılmadan gerçekten kazanmak zorundaymış gibi sahaya çıkmalıyız. Planımıza üst düzeyde sadık kalmalı ve uygulamalıyız. Bunu daha önce de söyledim. Sezonu bitecek bir takıma karşı maç kazanmak en zor maçtır. Bu yüzden 5. maçta kendimizin en iyi versiyonumuzda olmalıyız.
9: Game plan discipline has to be at another level.
10: Yeah, you know, I can't speak for everybody else. You know, I don't get into social media. I think I probably
11: herkes adına konuşamam. Ben sosyal medyayla ilgilenmiyorum. Sanırım beni 212 kez kovdular ve Fox'u da 72 kez takas ettiler. Biz bunları aldırış etmeyip çıkıp basketbol oynayacağız ve ben de takımımın başında koçluk yapacağım. Önemli olan şey kenetlenmek. Biz iyi günde, kötü günde takım olarak kalabiliyoruz. Sezon başında birçok kişi bizi play-in turnuvasına kalabilecek bir takım olarak görüyordu ama şimdi finallerdeyiz. Bu işin doğasında bunlar var. İnsanların fikirleri olabilir, umurumda değil. Benim umurumda olan tek şey kulüpteki ve soyunma odasındaki insanların ne hissettiğimi bilmesi. Maçın sonunda top yine Fox'un eline gelecek ve o da bu sezon sayısız kez yaptığı gibi gerekeni yapacak. Buna sonuna kadar inanıyorum.
10: I care what the people that matter in our building and our organization in that locker room.
2: İnsanlarda telefon numaram yok. Beni arayamazlar. Gereksiz televizyon programlarını da izlemiyorum. O eleştirilerin bir önemi yok. Olan oldu. Artık durumu değiştiremezsiniz. Biz bu yaşananları geride bırakmaya çalışıyoruz. Şüphesiz ki yaptığım hatadan ve maçı ne kadar kötü bitirmiş olduğundan gerekli dersleri çıkaracağım. Ancak artık sadece bir sonraki maçı düşünüyoruz.
10: Yeah, I mean you said all of it. It's we're very confident.
12: Mağlubiyeti atlatmak kolay olmadı. Kendimize çok güveniyoruz. Artık geride kaldı. Burası playofflar. Uzun süre pişmanlıklarla uğraşacak zamanımız yok. Gereksiz şeylerle uğraşmayıp performansıma yatırım yapıyorum. Şu an gerçekten depoda kalan son damla enerjiyi bile ortaya koymamız gereken bir noktadayız. Takım olarak geri dönebileceğimizi biliyoruz.
10: We are at this point of the season where yeah, I mean we can take some time.

Ana haberin ardından transfer raporu var. Saat 21'de Furkan Yıldız'ın sunumuyla birlikte Nevzat Dindar ve Cem Kerpiççiler olacak. Orada transfer gündemini takip edebilirsiniz. Asıl gündemimiz ise milli takım 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçımıza çıkacağız dedik. Sabah saat 7'de oynanacak Türkiye saatiyle bu maç. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da insanlar yeni güne uyandı. Özellikle son sayfayı kaçırmayın. Saat 23'te Mehmet Özcan ve Caner İş Beğendiren'le birlikte olacağız ve milli maç öncesi Amerika kıtasına gideceğiz. Orada durum ne? Taraftarların ilgi ve alakası nasıl? Hepsini canlı canlı ekrana getirmeye çalışacağız. Güzel, keyifli programlar yine A-Spor'da sizi bekliyor olacak. Belki pek çoğunuz uyumayıp sabah maçı bile bekleyeceksiniz. Biz ana haberde gelişmeleri aktardık. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam. Smokin bizim işimiz.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: 28 Aralık 1965'te Aban Spor'la Bolu Gençlik Kulüplerinin birleşmesi sonrasında kurulan Bolu Spor, 30 Haziran 1965'te 19 Mayıs Fener Gençlik, Akın Spor ve Samsun Galatasaray Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Samsun Spor'la, yine 1965 yılında İdman Yurdu Gençlik ve Marmara Gençlik Kulüplerinin el ele vermesiyle kurulan Bandırma Spor, şehirlerinin takımlarını oluşturmuştur. Amatör kulüplerin birleşerek seslerini daha gür şekilde duyurmaya başladı. 1965 yılında Türkiye Lig maçları 16 takımın katılımıyla gerçekleşirken, 13 Haziran 1965 yılında sezonun şampiyonu İngiliz antrenör Oscar Holt'un çalıştırdığı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip üstün performans sergilediği sezonda 30 maçın 18'ini kazandı, 11'inde berabere kaldı ve sadece bir kez mağlup olarak sezonu tamamladı. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Reklam.
1: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgen'le birlikte futbolun geçmişinden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Bugün de sizlere son derece keyifli, ilgiyle takip edeceğinize inandığımız bir program hazırladık. Yine 5 ana başlıkta size geçmişten bugüne bir yolculuk yaptırarak güzel anekdotlarla, güzel hatıralarla bugüne dair çıkarımlar da bulunacağız ve keyifli anlar geçirteceğiz. Evet, şimdi geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve penaltı üzerine konuşacağız. Penaltı anı üzerine konuşacağız. Hadi bakalım. Evet, penaltı dediğimiz şey ikili bir düello. 7.32, 2.44, bir kaleci, bir de topa vuran oyuncu, penaltıyı kullanan oyuncu. Üçüncü bir kişi yok. Dolayısıyla başka bir andır. Futbolun hani düellosu penaltıdır açıkçası. Bir meydan okuyuştur. Şöyle bir baktım. Ne zaman bu penaltı işi futbolda devreye girmiş diye. 1891'de İngiltere Federasyon Kupası'nda bir çeyrek final maçında Topkale'ye girerken North Country bir savunma oyuncusu Jack Henry diye el ele müdahale edince, aa diyorlar, bir dakika, o zaman bizim burada bir önlem almamız lazım. Böyle bir şey olduğu zaman ne yapacağız? Bir ceza vuruşu olmalı diyorlar ve penaltı işte böyle geliyor. 1891 yılında değerli futbol severler. Ama bu seri penaltı atışları, hani o yıllarca işte Kemal abi para atılmış vesaire, şu bu, yok kupalar ortadan ikiye bölünmüş, kurayla Dünya Kupası'na giden olmuş, gidemeyen olmuş. Seri penaltı atışları.

0: Yani denge bozulamayınca yapılan seri penaltı atışları 27 Haziran 1970 yılında yürürlüğe girmiş. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın penaltı atışlarıyla, seri penaltı atışlarıyla tanışması ise 1976. He, o zaman geldik. Biz daha önce penaltıcıları konuştuk. Bugün biraz daha kaleciler üzerinden penaltıyı ele alacağız bu bölümde ama şu bir ekol yaratan, bir marka olan penaltıyı görmeden geçmeyelim ve Panenka penaltısına bir bakalım. Efendim işte 1976, Çekoslovakya o zamanki adıyla Batı Almanya değil mi?
1: Evet.
0: Federal Almanya maçı. Panenka bu vuruşu yapıyor. Herkes ne yapıyor ya bu adam diyor.
1: Maçtayım.
0: Maçta mısın Kemal abi?
1: Basın tribündeyim yukarıda.
0: Ne hissettin? Ne yapıyor bu adam dedin
1: yani,
0: mi?
1: Çekilen yerdeyim yani kameranın.
0: Baksana ya.
1: Şuradayım yani.
0: Hop.
1: Hiçbirimiz gol olduğunu anlayamadık. Yani bütün basın tribünü, Çekler dahil ki onların oyuncusu.
0: Evet.
1: O zaman böyle attı penaltıyı.
0: Kaledeki de Maier mi?
1: Maier tabii. Attı penaltıyı. Hatta kim vardı ya? Yanımda biri vardı. Şimdi hatırlayamayacağım. Manyak mı nedir dedik ya, bunlar seviniyorlar. Nereye attı penaltıyı ya dedik. Şimdi bak.
0: Hop.
1: Bak.
0: Tık diye bırakmış.
1: Bak hala çekenler var. Çekenler, çekemeyenler, şaşıranlar, kale arkası. Bak. Yani
0: bu penaltıyla Avrupa şampiyonu oluyor ha.
1: Tabii.
0: Yani öyle laf değil. Çekoslovakya 76'da şu tabii. Panenka'nın penaltısıyla Avrupa şampiyonu oldu.
1: Bizim rahmetli Foto abiyle Arif Işıldayan'la gitmiştik o turnuvayı takip etmeye.
0: Antonin Panenka.
1: Tabii.
0: Dedik topun ki, dibine tık diye. Evet. Sonra bu bir ekol oldu. Bunu vuranlar oldu.
1: Tabii.
0: Ama çığır ya. Bir tabii. Çığır açtı.
1: 2-2 bittiydi maç.
0: Evet. Uzatmalar da 2-2 değil mi?
1: Evet. Zaten o turnuvada 4 takım katıldı. Şimdiki gibi değil o zaman. 4 takım final, yarı final, final oynayacaklar.
0: Artık o final şeyi gibi tabii, oluyor.
1: Sistem öyleydi. Farklı. Evet. 4 maçta berabere bitti. 4 maçta uzatmaya gitti. Ki bunlardan bir tanesi Hollanda. Cruyff'lu falan orada.
0: O dönemin müthiş takımı.
1: Bu Çekler rezil etti onları. 3-1 yendi ilk maçta. Öbürü Yugoslavlar. O zamanki Yugoslavya ev sahibi. Cahişler, Mahişler falan. O takım da çok iyi. 4 maçta uzatmaya gitti. En sonunda Çekler penaltılara gitti işte. 2-1 mağluptu Almanlar. Öne sattı galiba golü. Yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bitti. Uzatma penaltılarda işte bu Antonin Panenka adam herkesi şok ederek.
0: Ya müthiş bir penaltı.
1: Kupayı
0: peki. Yedir. Şöyle bir baktım, dedim ki bu penaltı atışı hani kaleciler için çok zor bir an. Üzerine kitaplar falan yazılmış kalecinin yalnızlığı diye. En çok kim penaltı kurtarmış diye bir düşündüm. Ya inanılmaz bir rakam çıktı karşıma. 1950 ile 70 yılları arasında
1: 20 sene
0: futbol sahalarına damga vuran bir kaleci var. O dönemki haliyle Sovyetler Birliği'nin kalecisi. Lev Yashin.
1: Evet.
0: Kariyeri boyunca kaç penaltı kullanmış, kurtarmış dersiniz? Yani bir kaleci kaç penaltı kurtarabilir? Vallahi ben yanlış mı görüyorum diye ikinci kez baktım. 150 penaltı. 150 penaltı kurtarmış bu adam. Yani muazzam bir rakam.
1: Ama var mı acaba görüntü Lev Yashin'de?
0: Ya hani
1: kalecilik şimdi, görüntüsü var mı?
0: İşte.
1: Ya şimdi şöyle bir şey. Yani
0: işte
1: Lev Yashin denen adam kalenin yarısını kaplıyordu zaten.
0: Öyle. Abi, baksana kötü de bir penaltı vuruşu ama kurtarmış mesela bunu, bloke etmiş.
1: Şimdi hop. Tabii kalenin yarısını kaplayan bir adam, düşünüyor musun? 1.90 i̇şte. Bilmem kaç boy. Yani kollar böyle kollar, bacaklar böyle bacaklar.
0: 1.90 boy. 20. yüzyılın Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikler Enstitüsü 20. yüzyılın en iyi kalecisi seçmiş.
1: Kesin. Yani şimdi penaltıda şöyle bir şey var Ender. Bu tip bir kaleci varsa karşında penaltıyı atarken korkarsın.
0: Bir tedirginlik oluyor değil mi?
1: Tedirginlik yaratır. Moralini bozar seni. Ya. Dersin ki Bobby Charlton değil mi o yanındaki? Dersin ki ulan sağına mı atsak, soluna mı atsak, nereye atsak, sert mi atsak, plase mi yapsak? Yani bu tip kaleci penaltıyı atan adamı olumsuz etkiler. Mesela bir önemli bir penaltı anısı anlatayım yeri gelmişken. Fenerbahçe Vefa oynuyor. Fi tarihinde. Vefa'nın kalecisi genç Özcan Arkoç.
0: Vefada kaleci.
1: Vefada kaleci. Ne o meşhur karpuzu meşhur olan ya Lüleburgaz mı neresi o tarafta?
0: Diyarbakır var.
1: Yok, o tarafta, bu tarafta
0: batıda.
1: Bizim, şeyde Trakya
0: Tekirdağ.
1: Ya olabilir şimdi çok
0: Tekirdağ
1: anlamıyorum.
0: Tekirdağ karpuzu.
1: Şimdi bu büyük kaleci Özcan Arkoç. Senelerce Avusturya Hamburg'da oynadı. Takım kaptanlığı yaptı. Teknik direktörlük yaptı falan. Oraya transfer olmuştu. Özcan Arkoç.
0: Kurtarışları var.
1: Tabii benim de çok iyi dostum. Karpuz şeyi. Hani kamyondan geliyor ya karpuz.
0: Evet.
1: Atıyorlar. Sen de öbür arkadaşa atıyorsun. Rafa konuyor. Özcan Arkoç bu. Diyorlar ki ya bu koca karpuzu. Ne biçim bu adam yani. Bir tane bugüne kadar düşürmedi ya. Olacak şey değil yani. Bu tarafına geçiyor tezgahın, oraya atıyorlar, onu da tutuyor. Diyorlar ki ya bu niye böyle diyorlar kendini harcıyor, kaleci olsun. Ve Özcan Arkoç kaleciliğe başlıyor. Sonra işte yıllar geçiyor, Vefa'ya transfer oluyor. Daha 20 yaşında falan yanlış hatırlamıyorsam. 20-21 olabilir. Pele'yle yaşım ben. Ve şimdi bak bu penaltı nasıl kaderle oynuyor. Fener Vefa maçı, Deniz Kalesi. Özcan kalede, penaltıyı da kim atmaya geliyor? Lefter. Usta. Penaltı. Abi. Penaltı ustası. Bir de Kasaboğlu vardı, toprağı olsun. İstanbulsporlu. Lefter geldi, penaltıyı attı, Özcan kurtardı. Uçarak. Öyle kucağına böyle yesin geldiği gibi filan değil. Hı hı. Vay falan filan, tabii ertesi gün gazetelerde. İşte Özcan Lefter'in penaltısını kurtardı. Radyoda program var. Vay Özcan işte genç kaleci Lefter'in penaltısını kurtardı. Olacak şey değil ve Özcan Fener'e transfer oldu.
0: Öyle bu işler.
1: O penaltıyı, Lefter'in penaltısını
0: kurtardığı
1: için ertesi sene Fenerbahçe'ye transfer oldu Özcan Arkoç. Allah selamet versin, benim de iyi dostumdur. Sonra Fener'den bir anlaşmazlık sebebiyle Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'tan da işte Avrupa'ya, evet. Hamburg, Hamburg evet. Falan filan. Yani Almanya'da Özci filan diye kime sorsan herkes tanır Almanya'da.
0: Peki Lev Yashin efendim, dünya tarihinin en başarılı penaltı kurtaran kalecisi olarak futbol tarihi içinde yerini aldığı baş sayfaya kuruldu. Şöyle bir baktığımız zaman işte bir Dukada mı hatırlarız? Enteresan, işte Abi Güç'ün kalecisi muazzam kurtarışlar yapmış, takımına başarıyı getirmişti. Ama bizim için yakın 2005 Şampiyonlar Ligi finali.
1: Tabii düştü.
0: Liverpool-Milan, ilk yarıyı Milan 3-0 önde
1: tamamlıyor. Buradaki.
0: İkinci yarı Liverpool 3-3 yapıyor. Maç penaltılara gidiyor. Ve işte bu kaleci, evet. Dudek çıkıyor sahneye. 3 önemli oyuncu. Sergio, Pirlo ve sonunda da Andriy Shevchenko'nun penaltılarını kurtararak Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapıyor. İşte böyle Shevchenko'nun penaltısını da böyle kurtardı Dudek. Gerçekten tarihin en önemli Şampiyonlar Ligi, en güzel Şampiyonlar Ligi finallerinden biri olarak gösterilir. Milan-Liverpool Şampiyonlar Ligi finali. Müthiş bir işte... Önce Pirlo, sonra Shevchenko'nun penaltılarını Dudek böyle kurtarmıştı o gün. Ve Liverpool'a şampiyonluğu getiren isim olmuştu Dudek. Müthiş bir geri dönüş, 3-0'dan 3-3. Ve sonrasında da burada mesela iyi bir refleks. Yatıyor bu tarafa, sol eliyle buradan
1: işte,
0: çıkartıyor.
1: İşte atanı şeyini bozuyor, dikkatini bozuyor. Artı bir de daha evvel kurtardığı için iki penaltı kurtarıyor.
0: İki penaltı daha kurtarıyor tabii.
1: Bu üçüncü olduğu için.
0: Shevchenko'nun üçüncü.
1: Shevchenko gibi adam da orada atarken rahatsız. Lan diyor iki tane kurtardı. Şeyi kurtardı diyor. Pinto'nunkini, ötekini kurtardı. Lan diyor nereye atsam
0: değil falan. Mi?
1: Rahatsız yani atan şu anda. Daha şu anda derken o anda atan rahatsız. O rahatsızlığı sebebiyle de aşağı yukarı üstüne vurmuş tam.
0: Şimdi gelelim 2008 yılına. Bizim için kritik iki penaltıya geliyoruz şimdi de. 2008 Hırvatlarla öyle bir maç yapıyoruz ki biz dönem dönem veririz milli maç dönemlerinde, inanılmaz bir maç, müthiş bir geri dönüş maçı. O 2008 maçında Rüştü hatalı goller yemişti açıkçası, ama işte bu pozisyonda bu penaltıyı kurtararak Rüştü A milli futbol takımını yarı finale, burada yarı finale yükseliyorduk değil mi? Hırvat maçında. Yani muazzam bir maçtı. İki de hatalı gol yemişti Rüştü. Yani yediği goller hatalıydı. Ama burada işte böyle çıkartıyor. Köşeyi iyi bilmiş, tahmin etmiş. Ne büyük sevinçti. Rüştü'nün bu kurtarışı da tarihe geçen o inanılmaz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ki hani şimdi o günleri mumla arıyoruz açıkçası. Yerinde yerler esiyor. İşte bu kurtarışla hafızalara kazınmış oldu. Bir başkası da aslında bu turnuvada Volkan'dı kaleci. Kırmızı kart görünce biliyorsunuz Çek Cumhuriyeti maçında Rüştü geçti. Rüştü de hatalı kurtarışlarla aslında keşke Volkan olsa falan dedirtmişti ama sonra işte Volkan nasıl milli takımın birinci kalecisi oldu? Tabii o bir süreç ama aynı yıl bir maç daha var. Sevilla maçı Fenerbahçe'nin. Sevilla karşısında çeyrek finali getiren tarihi kurtarışları var Volkan Demirel'in.
1: Hem de orada. Yani İspanya'da. Burada da değil.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Sevilla maçı 3 penaltı kurtarıyor ya.
1: Evet, evet galiba öyleydi, evet.
0: İşte efsane abi. Fenerbahçe 3-2'nin rövanşı. 3-2'nin rövanşı. Burada 3-2 kazanmıştı Fenerbahçe. Yine 3-2 bitiyor. Sevilla kazanıyor. Penaltılara gidiyor. Zaten tarihe yakın. Volkan da hatalı goller yemişti.
1: Tabii,
0: yanlış hatırlamıyorsam. Kötü goller yedi.
1: Tabii.
0: Ama inanılmaz. Gidip orada 3 penaltı kurtardı Sevilla'nın. Sevilla da Sevilla'ydı yani. Ha, bugün de iyi takım. Ama o gün de iyi takımdı. Ve işte asrın zaferi olarak nitelenmişti o gün. O zafer Fenerbahçe için de tatlı bir hatıra olarak kaldı şimdi bugünleri düşününce. Peki penaltılar böyledir efendim. Hemen unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakın nereye gideceğiz. ...88-89 sezonuna gideceğiz. 88-89 sezonu Fenerbahçe için iyi bir sezon ama bizim unutulmaz anımız Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yendiği bir maça ilişkin. Kapalı bir hava, işte zemin biraz kaygan, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, işte bakın 88-89 sezonunda
1: Ömer
0: o günden görüntüler yansıyor ekrana. 103 gollü sezon değil mi bu tabi?
1: Evet.
0: Ve tek yenilgisi bu Fenerbahçe'nin. O sezondaki tek bir yenilgisi var. Şöyle düşünün, bu şimdilerde işte 5-6 yenilgiyle şampiyon oluyor takımlar. Kalede Schumacher var. Rıza yaptı galiba ortayı. O da Ferdinand mı?
1: Rıza'nın işi orta yapmaktı zaten.
0: Evet.
1: Müthiş yapmış.
0: İşte şimdi bakın gole bakın şimdi. Hop. Muazzam bir gol. Feyyaz'dan. Sırtı kaleye dönerken dönerek seçebiliyor mu acaba? Evet. Şimdi savunma uzaklaştırmaya çalışıyor, başarılı değil. Feyyaz'a bakın. Şimdi burada Feyyaz anlatıyor. Diyor ki o sıralarda Ay'ın golü organizasyonu vardı. Schumacher de jürideydi o gün konuk olarak. Ödül için Aykut Kocaman'la yarışıyordum. Ay'ın golü ödülü için Feyyaz diyor. Tony bu ayın en güzel golü Aykut'un attığı gol. Çünkü Feyyaz'ın attığında ben hata yaptım demişti. Ama jüri onunla aynı fikirde olmadı. Burada Schumacher'in hatası falan yoktu. Benim vuruşum çok iyiydi demiş Feyyaz bu golü anlatırken. Beşiktaş'ın o sezon Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maç. Bunun rövanşında 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. İkinci yarıdaki maçı ve Fenerbahçe'nin 103 gollü şampiyonluk senesindeki tek yenilgisiydi. Bu unutulmaz ana Beşiktaşlı Feyyaz işte böyle imza atmıştı. Ve o sezon Ay'ın golü yarışmasında da en güzel gol seçilmişti. Feyyaz'ın Tony Schumacher'a attığı bu gol.
1: Peki değerli kim vardı jüride?
0: Sen var mıydın?
1: Ayıp ettin. Bizim olmamız öyle şeyler olur mu?
0: Şimdi adını söylemeyeyim. Yenikapı sahilindeki.
1: Kalyon Oteli'nde ya.
0: Var mı şimdi hala otel?
1: Yok. Ha otel mi bilmiyorum. Var herhalde. Kalyon Oteli'nde. Jürinin sahibi de

0: sahibi yani organize eden, jüriyi finanse eden de çok önemli bir uluslararası çok büyük bir otomobil firmasının Türkiye'deki temsilcisiydi. Hı hı. O böyle bir yarışmayı işte
1: bayağı uzun yıllar yapıldı.
0: Tabii Spor Yazarları Derneği ile galiba
1: evet.
0: Paslaşarak hatta 6-7 sene evvel rahmetli oldu. O organize etti ayın golü yarışmasını. İşte 4 hafta bittikten sonra
1: sonra yılın golünü yaparlardı değil mi?
0: Efendim? Sonra
1: ayın gollerinden de yılın golü yaparlardı. Şimdi
0: hiç unutmuyorum. Bir ayın golü jürisi işte 4 hafta bitmiş. Pazartesileri galiba. Pazartesi akşamları toplanıyorduk. Kim geldi jüriye? Her jüri toplantısına bir tane önemli konuk çağrılırdı.
1: Evet.
0: Sevgili Recep Tayyip Erdoğan. Büyükşehir Belediye Başkanı o zaman. İstanbul Belediye Başkanı. O da bir toplantımız. Hatta başkan seçildikten çok kısa bir süre sonra, 2 hafta mı 3 hafta sonra mı ne? Konuk olarak o gelmişlerdi. İşte konuşmasını yaptı, oylarını kullandı falan filan. Bu ayın jüri yarışması çok güzel bir yarışmaydı. Sonra nedense Türkiye'de iyi şeylerin hep
1: yok olması
0: yavaş
1: gibi,
0: yavaş yok oluşuyla birlikte. Bu da gitti. Şimdi Feyyaz'la ilgili bir anımı anlatayım. Stankovic Beşiktaş'a teknik direktör oldu. Feyyaz'ı oynatmıyor. Feyyaz'ı oynatmıyor. Daha kafadan yani. Ben de bir gün bir Beşiktaş maçından sonra, şimdi hatırlamıyorum, İnönü'de oynanmış. Bir maçtan sonra bir yazı yazdım. Feyyaz'ı şu özelliklerinden dolayı neden oynatmıyorsun hoca diye. Benim de Stankovic'le bayağı ciddi bir
1: hukukum var.
0: İşte dedi ya, Beşiktaş'ın içine Truva'yı soktular falan filan.
1: Evet, evet.
0: Özel röportajı yapan adam benim. Dedim yani, yazdım yazıda bayağı. Dedim ki Feyyaz gibi işte süratli, düşünen, oynayan bir adam niye oynatmıyorsun dedim. Yazı çıktı. 2 gün sonra Stankovic, Ziya Taner, Ercan'ın bizim babası rahmetli, beni aradı. Dedi ki hoca selam söyledi sana dedi. Yazını dedi okuduk dedi. Bizim yazıyı tercümanda o zaman. Yazını okuduk. Hoca yazıyı ilgi çekici buldu. Bu haftaki maça dikkat etsin demiş. Selam söylemiş yani Ziya Hoca ile. Bir baktım ondan sonra ilk maçta Feyyaz sola çık. Metin Ali Feyyaz biliyorsun meşhur üçlü. Benim sayemde mi oynadı? Hayır ama zaten belki oynatacaktı Stankovic Feyyaz gibi bir adamı. Demek ki biraz daha mı bir şeyler mi bekliyordu, ne yapmasını bekledi,
1: doğru
0: bekliyordu.
1: Zamanı bekledi belki de.
0: Bir de biz yazınca niye oynatmıyorsun bu adamı diye baktık. Ertesi hafta Feyyaz takımda giriş o giriş zaten. Ondan sonra bunlar var işte.
1: Mükemmel de bir gol işte. Bu unutulmaz anı bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım sizi kiminle tanıştıracağız. Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynadı. Sonra bir dönem İtalya'ya gitti. İtalya'da oynadı. Ardından yine Galatasaray'a döndü. Teknik adamlıkta yaptığı uzun yıllar. Teknik adamlık kariyerinde de önemli işler yaptı. Futbolcu olarak da önemli işler yaptı. Milli formayı 13 kez giydi. 1948 Londra Olimpiyatları ve 1954 FIFA Dünya Kupası finallerine elemelerindeki kadroda da milli takımın kadrosundaydı. Bu Galatasaraylı isim. Kimden bahsediyoruz efendim? Bülent Eken'den. 42'de Galatasaray'da başlıyor. Ve 50'de önce Salernitana sonra Palermo'ya gidiyor. Ardından yine 53'te dönüp Galatasaray formasını giymeye başlıyor tekrar. Bülent Eken görüntüye geliyor. Şöyle milli takımdan bulduğu görüntüsü.
0: Bülent, bak. Burada antrenör bak Şeref yanında bizim. Özcan Arkoç biraz bahsettim ya demin kaleci.
1: Evet.
0: O işte.
1: Sonra da teknik adam olarak da gerçekten önemli işler yaptı. Bülent Eken. Grafiklerden gidelim. Burada işte Cihat Arman'la beraber daha az önce. Diyor ki Bülent Eken. Galatasaraylı bir ailede büyüdüm. Babam Galatasaray Lisesi mezunu. Abi.

0: Galatasaray futbol takımının sol açığı Kör Danyal.
1: Lakabı işte, öyle Danyal.
0: O lakapları konuştuk ya. Ya onunla ilgili geçenlerde yine bir mesaj, ya şu lakapları bir kez daha yapın, verin diye.
1: Var ama yani bunu inkar edemez kimse.
0: Ya nasıl oluyordu diyorlar mesela. İşte futbolun doğallığı oymuş. Biz bunu geçen sene yanılmıyorsam bir işledik. Belki bu sezon bir
1: Danyal
0: kez daha yaparız.
1: Danyal abinoğlu da geçen sene Öveksen Emine vefat etti.
0: Kör Danyal. Buna karşı Kadıköy'de ikamet ettiğimiz için diyor. Hani Fenerbahçeli iç içeydi.
1: Tabii.
0: Sonra sporculuk kariyerim başladı. Galatasaray formasıyla bu kıymetli rekabete bizzat tanıklık ettim. Fenerbahçe Galatasaray, biz müşterek bayram yapardık diyor. Cuma günkü maçı hatırlayın. Müşterek bayram. Müşterek bayramı hatırladıysanız eğer cuma günkü maçtan. Şimdi devam etsin bir başka anı yine. Fener Galatasaray üzerinden Bülent Ekin'in anıları. 1949 senesinde şampiyonluk yolunda ilerlerken sondan bir önceki maçımız Fenerbahçe ile. Mano Palas'ta, Mano Palas?
1: Moda'da.
0: Moda'da,
1: otel. Moda burnunda.
0: Moda burnunda.
1: Yani deniz kulübünü devam et, köşeyi dön, çocuk parkına giderken.
0: Evet.
1: Köşeyi döner dönmez sağdan. Ya ikinci ya üçüncü binaydı. Bu Mano Palas, işte Mano.
0: Deniz kulübünden şeye doğru, sağ tarafa doğru. Tabii. Zaten oradan başka yol yok.
1: Merdivenlerden yukarı
0: ki.
1: Çık.
0: Tamam.
1: Sağa dön, devam et.
0: İlginç. Orada çok da güzel yerdeymiş.
1: Mano Palas, tabii Mano Palas işte adamdan almıştı adını. Esasında Fenerbahçeliydi. Ama orada milli takımda dediğim gibi.
0: Kampa girerdi.
1: Galatasaray'da kampa girerdi.
0: Çok ilginç.
1: Tabii
0: çok
1: orası.
0: Çok enteresan ya.
1: Şey yani. Şeyi çok,
0: sayfiye yeri gibi tabii zaten.
1: Bizim Gürcan yok mu Bilgiç?
0: Evet.
1: Onun babası rahmetli Necati abi çok iyi bilirdi orayı.
0: Neyse. Peki Mano Palas'taki kampımıza bir anda Zeki Rıza Sporel çıka geldi.
1: Orada.
0: Bu önemli karşılaşma öncesinde bize başarı dilemek için. Maç Fenerbahçe ile. Fenerbahçe'nin efsanesi Zeki Rıza Sporel geliyor başarı dilemeye. Düşünün, şampiyonluğa giden rakibine başarı dileyen bir Fenerbahçe efsanesi bugün. Çok uzak bir ihtimal diyor. Ne kadar uzak olduğunu cuma akşamı gördük. Hadi bir daha devam edelim. Bir anekdot daha var. Bir gün Fenerbahçeli Erol Keskin, Kemal ve Hilmi Atakul
1: kardeşler. Kim bunlar biliyor musun?
0: Kemal ve Hilmi Atakul kardeşler.
1: Kim bunlar biliyor musun? Bilmiyorum. Kızıl Toprak benzin istasyonunu bilir misin? Caminin yanına.
0: Evet.
1: Onun sahipleri. İdi.
0: Şimdi öyle mi bilmiyorsun?
1: Yok, kimin sahibi olduğunu biliyorum şimdi.
0: Peki Kadıköy'de oturuyoruz. Galatasaray'da müthiş bir sağ haf sıkıntısı var. O zamanki adıyla sağ haf işte. Hilmi'ye, yahu Hilmi bizde sağ haf eksiği var, gelip oynar mısın diye sordum. İzin alınırsa seve seve oynarım dedi. O izin alındı ve Hilmi bir sene Galatasaray'da oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü şaka gibi. Tabii. Şimdi devam edecek başka bir şey var. Bunun devamı vardı. Var mı o çocuklar?
1: Hilmi abi Fener'in yönetimlerinde çok şey, Kemal abi filmlerinde
0: aynı
1: çok
0: şekilde ben yönetim. Ve kardeşim Reha da Fenerbahçe'nin isteği üzerine Avrupa turnesi kadrosuna dahil olduk. Galatasaraylı futbolcular. Fenerbahçe diyor ki bizim Avrupa turnemiz var, katılır mısınız? Bülent Eken'le kardeşi Reha Eken.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe kadrosuna dahil oluyor ve Avrupa turnesine çıkıyorlar. Ya çok enteresan günlermiş ama hani şimdi, ne kadar uzak bizim için başka da bir şey söyleyemiyorum.
1: Şimdi rahmetli Danyal abi, abileri yani. Hı hı. Reha ve Bülent kardeşler. Özellikle Bülent abi rahmetli bize çok sık gider gelirdi. Yemekler yenir işte. Kova Osman. O takımın kalecisi. Lakabı Kova Osman. Hiç kusura bakmayın. Osman dediğiniz zaman kimse tanımaz. Ama Kova Osman derseniz Galatasaray'ın ünlü kalecisi. Hemen herkes söyler. Bizde çok yemekler yenir, muhabbetler edilirdi. Zaten Kadıköy bak. Görüyor musun? Turgay, Reha ve Bülent. Bülent abi, Bülent Eken aynı zamanda çok sevdalı bir at yarışçısıydı. Ve ben maçların olmadığı süreçte, o zaman biliyorsun Haziran, Temmuz, Ağustos maçı yok. Şimdi var. Bak şuraya bu Halit Derin diyor, Samim var. Neyse ben Veli Efendi'ye röportaja falan giderdim. İşte futbolcular, antrenörler, başkanlar, meraklılar falan filan. Bülent abiyle de sık sık orada görüşürdük. Yine şey takım bir sürü antrenörlük yaptı, bir sürü kulüp.
0: Evet. Adana Spor'da falan da bayağı
1: emeği geçti. Yani diyalogumuz hiç geçirmedi. İşte Bülent abi ne diyorsun işte filanca maç için? İşte şöyle derdi falan. Röportaj yapardık. Bir gün 70 kaç yıl ya? 72 73 olabilir. Sezon yani. Tercüman'da Topkapı'da

0: şeyli bina Ahmet Erol bak Cihat Arman, Selahattin Torkal en başta. Fareli bina derdik biz tercümanın eski yerine. Oturuyorum bir baktım. Dediler ki bir ziyaretçim var aşağıdan. E gönderin dedim ya. Yani gel bir baktım Bülent abi. Yanında da bir bey. Bülent abi tanıştırdı beni. İşte Kemal'cim bu bizim dedi ikinci başkan Ahmet Bey. İsmini unuttum bağışlasın. Buyurun abi dedim çay kahve falan. Hayırdır abi dedim. Ya Kemal'cim bir problemimiz var dedi. Hayırdır abi dedim. Ne pro Sivas'ın teknik direktörü o zaman.
1: Bülent Eken.
0: Evet. Hayırdır abi dedim ya ne problemi dedim. Kemal'cim dedi. Şampiyonluğa oynuyor. Hakikaten Sivas şampiyonluğa oynuyor. İkincilikte.
1: O zaman ikincilikte.
0: Yalnız dedi kalecide sıkıntımız var. Kaleci sakatlandı dedi. Söylenenlere göre 3 aydan evvel dönmez demişler. Abi senden dedi bize bir yardım rica edeceğiz dedi. Hayırdır abi dedim. Emrin olur da yani. Yok ya dedi. Bizim seni bu Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Rasim'i alabilir miyiz? Kiralayabilir miyiz dedi. Nasıl yani dedim. Ya işte dedi Yavuz var orada oynuyor bizim Şimşek. Adil gelmiş miydi o sene? Çok iyi hatırlamıyorum. Belki gelmişti. Ya dedi üçüncü kaleci çocuk dedi. Ama ben bunu biliyorum tanıdım. Bu bizim işimize çok yarar ki amacım dedi. Bir araya girsen de şu Rasim'i dedi biz 6 aylığına kiralasak dedi. Galatasaray'a. Sivas'a. Vallahi abi dedim yani konuşuruz dedim yani dert değil dedim. Hadi ara dedi. Emin Can Kurtaran başkan yanlış hatırlamıyorsam rahmetli. Aradım. Dedim abi böyle böyle bir durum var dedim. Yani oynamıyor zaten Fener'de. Üçüncü kaleci. Lakabı da kimse darılmasın Dallama Rasim. Taş gibi bir oğlan da o yüzden oyuncular çok böyle biraz şeydi ince mince ona dallama derlerdi. Dedim böyle böyle dedim. Bülent abi burada dedim. Bir de ikinci başkan. Yani Sivas kiralamak istiyormuş dedim. Hani oynatmıyorsunuz bari Sivas'ın işine yarasın dedim. Şampiyon dedi. Aa tabii dedi. Benden okey dedi. Gelsinler alsınlar dedi. Kapattık telefonu dedim. Bülent abi tamam o zaman öyle telefon dinleme falan yok. Bülent abi tamam dedim. Emin Bey onay verdi. Rasim dedim sizin malınız. Yalnız bir eksiğimiz var dedi. Hayırdır abi dedim. Şimdi dedi Cağaloğlu'nun da bizim tercümandan çıktığın zaman arka sokakta noter vardı. Notere gideceğiz Kemal'cim dedi. Sana dedi vekalet vereceğiz. Sivas adına mukavele imzalayacağım dedi. Abi ne diyorsun sen dedim ya ne yapıyorsun abi? Oğlum dedi biz dedi dönüyoruz.
2: O zaman da kolay değil o işte.
0: Sivas'a kaç günde gidiyorsun? Biz dedi dönüyoruz. Antrenman var, maç var. Çok kritik. Onun için dedi senden rica edeceğiz. Bak Sayın Başkan da dedi rica ediyor dedi. Kalktık gittik abi Cağaloğlu. Alıcının üstü noter. Orada bana vekalet...
2: Bülent Eken'in isteğiyle Sivas'a transfer yaptım
0: evet
2: diyorsun.
0: Evet abi şey, Sivas Spor adına her türlü mukavele bilmem ne falan filan imzalamaya hakkı var. Aldım vekaleti. Ertesi gün gittim Fenerbahçe Kulübü'ne. Dediler ki haberimiz var merak etme. Yani başkan şey verdi. Dedim buyurun vekalet. Dediler Serkan rahmetli ya. Ben de atacağım imzayı dedim. Ne dediler işte dedim ya vekalet. Oturdum. Kaleci Rasim'in Sivas'ta kiralık mukavelesinde bir tarafta Fenerbahçe kim imzaladıydı şimdi unuttum öbür tarafta da benim imzam var Sivas
2: Sivas adına Sivas Spor adına.
0: Ve gitti Rasim ama şampiyon olamadılar 2 puanla mı ne son 1-2 hafta kala kaybettiler yanlış hatırlamıyorsam işte bir de dediğim gibi şu takımı bir saysak mı be durun be bir geri gelin be. Bak siz burada bir zamanlar futbol deyip benim anılarımı da tazeliyorsun. Nereye gitti takım be?
1: Hangi takımda? Hangi
0: demin bir takım vardı milli takım ya.
1: Siyah beyaz fotoğrafta değil mi?
0: Evet abi. Bu Muzaffer abi.
1: Bu değil.
0: Bu değil Selahattin Torkal. Bu da değil. Nereye gitti?
2: O kadar çok fotoğraf var ki.
0: Tabii Bülent Eken dedim mi abi? Haliyle öyle olacak. Bu da böyle
2: araba
0: İtalya'da.
2: Da güzelmiş.
0: Abi İtalya'da top oynamak ne demek abi be? Deli misin? Bak burada da kaldırmayın.
2: Şu muydu? Şu muydu? Fotoğraf bu muydu?
0: Tanıdıklar var bak. Bir... Kaldırın abi hepsini iptal edin.
2: Tutamıyorlar ki şey arka arkaya geliyor ya. Heh şu fotoğraf.
0: Bülent Eken, Şeref As, Özcan Arkoç, rahmetli Ali İhsan, Şenol Birol, Şenol Santrfor, Tatar Süreyya, Muzaffer, Faruk, Suat Mamat rahmetli. En başta Göztepe'li Gürsel yerde oturan.
2: Yanında, bu tarafta.
0: Evet yanında oturan o gün altı parmak.
1: Hakikaten.
0: Aradaki kimdi onu çıkaramadık. Bak tüh madara olduk be.

0: geçmişten şu üç büyüklerden bir kupa hezimetleri hatırlayalım. Bu kupada çünkü gerçekten kupanın doğasına uygun olarak sadece bize değil bütün dünyada sürpriz sonuçlar çıkar. Herhalde Beşiktaş idman ocağına mağlup oluyor. Amatör şampiyonu akla gelenlerden ilki belki de bu. Bizim bulabildiğimiz küpürler içinde 3. tur Trabzon tabii. İdman Ocağı.
1: Evet.
0: Yani bu da Trabzonspor kurulmadan bakın.
1: Tabii canım. Tabii.
0: İdman Ocağı'yla şey birleşmeden
1: yok
0: bu 50'li yıl bir öncekine geçer miyiz? 50'li yıllar falan olabilir o ya da 60'ların başı.
1: Yok 50'li yıl değil.
0: 60'ların başı o zaman değil 60'ların
1: mi? 60'ların ortaları falan olması evet. lazım. Yani 50'li yıllar değil.
0: Peki işte şurada tarih görebilir miyim diye baktım ama tarih yok. Herhalde 60'ların başı dediğin gibi daha Trabzonspor kurulmadan
1: yok,
0: önce.
1: Yok.
0: İdman Ocağı var çünkü.
1: Tabii.
0: Trabzon İdman Ocağı 1-0 mağlup ediyor ve amatör şampiyonu olarak Beşiktaş'ı kupanın dışına bırakıyor. Hemen sonraki geliyor. Fenerbahçe elendi, Beşiktaş ağır yenildi. Samsun ve Bandırma.
1: Evet.
0: Ya çok enteresan ya. Göztepe Beşiktaş'ı 4-1 yenmiş mesela.
1: Tabii.
0: Çok enteresan. Yani bu skorlar yine geliyor. Samsun'un da Fenerbahçe'yi elemiş orada.
1: Evet.
0: 0-0'lık skorla. Demek ki ilk maç ona göre.
1: Burada da berabere bitti yanlış hatırlamıyorsam. 0-0. Orada yenildi Fener. Burada berabere
0: böylece
1: kaldı.
0: Samsun gol attırmadı diyor. Hemen bir başka şeye geçelim. Ha şöyleymiş maç. 66-67 sezonu. Samsun Spor henüz 2 yıllık kulüp. Federasyon Kupası çeyrek finali. İkinci ligde mücadele ediyor Samsun. Samsun'daki ilk maçı 2-1 kazanmış Samsun Spor. Bu maç İstanbul'da 0-0 bitmiş. Bu ne? Ha, bu daha yakın tarihten. Bu bak, daha yakın tarihten.
1: Bak kritiği kim yazmış? Bak sol altta.
0: Aa Ömer abi.
1: Evet.
0: Ömer Üründül. Görünen köy demiş Ömer abi o zaman. Zeman dönemi.
1: Evet.
0: Şimdi kupa hezimeti deyince akla gelen ilk şeylerden, ilk maçlardan biri 1999 yılının Aralık ayı.
1: Tabii.
0: Pendik'e 2-1 mağlup olduğu maç Fenerbahçe'nin. Yine devam edelim bunların üzerinden.
1: Yalnız bu maçla ilgili
0: daha var bununla
1: ilgili. İki
0: sadır
1: edeyim mi?
0: Tabii ki.
1: Edeyim mi?
0: Tabii. Şimdi, bir gazete küpürü daha vardı ona getirelim.
1: Şimdi şöyle bu maçta Zeman Moşe'yi sağ açık oynattı.
0: Moşe'yi?
1: Evet.
0: Zaten bir 3-4-3 falan mı oynatıyordu Zeman? Öyle
1: yani
0: hatırlıyorum.
1: Saçmalık Moşe gibi bir adam.
0: Buna daha gelmeyelim.
1: Şey yapan, oyunu yöneten, yönlendiren Moşe gibi çok iyi bir oyuncuyu sağ açık oynatarak bir kere Fenerbahçe'nin altını kazdı. Öyle derler ya argo.
0: Evet.
1: Neyse Fenerbahçe Pendik'i yendi ve elendi. Şimdi bundan sonrası çok önemli. Ve Fenerbahçe takımı Pendik'ten otobüsle kıyafetleriyle geldi. Maç kıyafetleriyle.
0: Evet.
1: Döndü. Pendik şurası.
0: Tabii canım.
1: Yani Pendik orada duş yapacağına ne olacak binersin otobüse gelirsin.
0: Şu var mesela.
1: Hangisi bu?
0: Ha, bir dakika Pendik, o tam sayfayı versenize. 50 milyonluk Fenerbahçe 500 bin liralık Pendik'e evet. elendi diyordu. 50 milyon dolarlık Fenerbahçe 500 bin dolarlık Pendik'e elendi o dönemin.
1: Evet o sabah, bu da sabah galiba sabah, Hüsnü Rahmetli yazmış.
0: Hüsnü Çil var evet. Çek git yazmışlar. Şeye, Zeman'a da o bir teşvik.
1: Neyse gelindi. Derazı tesislerine. Tabii olay Fener'in Pendik'e elenmesi. Deniz geliyorlar Derazı tesislerine, soyunma odasına giriyorlar, duşlarını alıp çıkacaklar. Giriyorlar duşlarını almaya. Şu anda bir milletvekilidir bunu anlatan futbolcu bana. Bu döneme evet. milletvekili. Dedi ki Kemal abi biz içeri girdiğimizde soyunma odasına antrenörün konuşma yaptığı masa var.
0: Hı hı.
1: Oturuyor. Siz de karşısında iki tane silah duruyordu dedi. Masanın üstünde. Biz onları görünce titredik. Nasıl duş aldığımızı ve de çıkarken kapıda Rüştü'yü dövdüler arabasında. Hatırlıyorsun değil mi onu?
0: Evet.
1: Sonra bu olayı yaratanlar, bu olayı yapanlara senelerce bedava bilet verildi Fenerbahçe'de. Takdirname.

0: Yani.
1: İtiraz eden varsa gelir buraya. Böyle bir şey yok diye. Bu Pendik maçının yenilgisi tabii ağır bir yenilgi, acı bir yenilgi. Ama en acı hatırası bence budur.
2: Hakikaten öyle.
1: Öyle mi?
2: Takıma bak, o gün Metin, Boliç oynayan da oynuyor yani. Öyle çok da şey değil. Aurelio var, Alpay.
1: Tabii canım. Tabii ya.
0: Evet. Peki devam edelim. Yine bir şey yenilgi, flash bir mağlubiyette Beşiktaş'ın Lüleburgaz mağlubiyeti.
1: Ama acele etme. Bence Türkiye kupalarında, bizim Türkiye kupasında öyle diyelim, en çok üzerinde durulacak futbol açısından.
0: Evet.
1: Konuşulacak mesele bu seni söylediğin yıldır. Neden? Aynı Lüleburgaz önce Fenerbahçe'yi eledi.
0: Evet.
1: Yani düşünebiliyor musun? Önce Fenerbahçe'yi eledi. Ardından sonraki turda Beşiktaş'ı eledi. Düşünebiliyor musun abi? Evet, Lüleburgaz yani. O zaman ikincilik falan galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
0: İkincilik sonuncusu.
1: Evet.
0: Bakın
1: evet.
0: Bakın.
1: Evet.
0: İkincilik sonuncusu. Zafer ikincilik sonuncusunu yazıyor.
1: Evet.
0: Ya inanılmaz bir şey.
1: Önce Fenerbahçe'yi elediler. Hem de o zaman Fenerbahçe'de teknik adam galiba bizim Ziya'ydı. Ziya Şöngül'dü. Yanlış
0: yazıyı
1: hatırlamıyorsam.
0: Yazıyı da Sanlı abi yazmış.
1: Sanlı yazmış ha. Önce Fenerbahçe'yi eliyorlar. Düşünebiliyor musun? Arkadan Beşiktaş'ı eliyorlar. Ama sonra gidip Altay'a elendiler. Niye? Çünkü biz dediler Fener'e eledik. Beşiktaş'ı eledik. Altay kim dediler? Kendi sahalarında 4 yediler Altay'da.
0: Ya.
1: Çok yani bence bizim Türkiye Kupası'nda, hani sen bunu almışsın ya gündeme, yaşanan en büyük facia bu turdur. Bu senedir yani. Hem Fener hem Beşiktaş bir lig sonuncusu, ikinci ligin sonuncusu tarafından eleniyor. Düşünebiliyor musun?
0: Müthiş.
1: Hem de çift maç ha Ender. Yani şimdi şey. Tek maç oynanıyor ya.
0: Bak ben mesela bu sene Beşiktaş'ın Lüleburgaz yenilgisinde Fenerbahçe'nin de elendiğini bilmiyorum.
1: Tabii.
0: Kaç yıl burada?
1: 70 yok tövbe. 79-80 olabilir.
0: Evet.
1: Mi? Olabilir çünkü yani çok iyi hatırlamıyorum ama 79-80 olabilir. Ya düşünebiliyor musun ha? Bak yazıyla rahmetli Onur Belge yazmış.
0: Evet.
1: Şey düşün, önce Fener'i hem de iki maç, tek maç denk getirirsin, temizlersin.
0: Hakem Liverpool'un bir golünü de offside kararı, offside gerekçesiyle geçersiz saymış.
1: İkisini de arka arkaya elediler ve Altay'a elendiler. Düşünebiliyor musun?
0: Vay canına.
1: Büyük iş. Çok büyük iş.
0: Peki bir iki tane yakın tarihten var. Fenerbahçe'nin Bursa Galatasaray'ın Kayseri Spor'a elendiği hani şey geliyor görüntüye. Gelecek inşallah. Devam. Akarak geliyor, tamam. Bu yine yakın tarihten 2009. Yani bunlar yine bence kabul edilebilir.
1: Yani.
0: Elenmeler.
1: Yani.
0: Bu da en son belki hani önemli elenişlerden biri diye düşünülebilir. 1461 Trabzon.
1: Ha, Trabzon evet.
0: Birincilik takımı 1461 Trabzon'un, ki 1461 Trabzon'da biz vermiştik, yayınlamıştık bu maçı, hatırlıyorum. O sezon bayağı bir sürprize imza atmıştı. Galatasaray'ı saf dışı bıraktığı sezon bu da.
1: Ama tek maç değil mi bu?
0: Tek maç bunlar.
1: Tabii. Yani bunlar
0: ben bunun da tek maç olduğunu hatırlıyorum. Ben öyle olmalı yani. Ercan hatırlar ama bunu 2-1. Ben tek maç diye hatırlıyorum. O zaman daha tek maçtı o sistem.
1: Alttan iki.
0: Şimdi 5. turdan itibaren Faik abi, evet.
1: Değil mi?
0: Hı-hı. Evet işte.
1: O maç. Baksana Ali Palavik yeni bu da.
0: Yeni. Hakem. Bu yeni tarih. 3 yıl falan oluyor evet, aşağı yukarı diye hatırlıyorum. 3-4 yıl ancak oluyor.
1: Tabii.
0: Yani Fatih Hoca'nın bir önceki
1: bir
0: dönemi.
1: Bir önceki evet.
0: Bir önceki dönemi. Ünal Aysal dönemi yani.
1: Evet, evet.
0: Orada baksana, da Mustafa Reşit Akçay Hoca var. Bu şekilde 1461 Trabzon Galatasaray'ı saf dışı bırakmıştı. Evet, kupa enteresan sonuçları her zaman gebedir. Kupa hezimetlerini 3 büyüklerinde bu şekilde hatırlamış olduk. Programın sonunda biliyor muydunuz diyeceğiz ve size bakalım nasıl bir soru soracağız.

0: Evet, sorumuz şu. Fenerbahçe'nin ilk Brezilyalı futbolcusunu biliyor musunuz? Ben mesela tabii çok iyi biliyorum, hatırlıyorum, seyrettim. İşte hatta yani net bir şekilde futbolculuğunu da biliyoruz ama ilk Brezilyalısı olduğunu şöyle bir bakınca notların arasına ve istatistiklere fark ettim. Efendim Brezilyalı Gerson'dan bahsediyoruz. Gerson bir dönem için Fenerbahçelilerin gerçekten gönlünü fethetmiş. Sadece iki sezon aslında oynadı. İlk sezon Bari'den kiralık olarak geldi. Sonra o bıraktığı etkiyle ikinci sezon kiralıktan döndüğünde orta saha baktılar ki gitti. Hemen yine apar topar kiralamışlardı. İşte Gerson gol sevinciyle hatırlanır. Tanju ile bir ortak gol sevinçleri vardı.
1: Ya, meşhur,
0: Tanju
1: evet.
0: Çolak'la bakın nasıl harmanlıyor. Gidiyor. Bayağı iyi futbolcuydu.
1: Bir de öbür ayağından vuruyor ha. Getirdiği ayağıyla vurmuyor.
0: Gol sonrası danslarıyla ve Tanju Çolak'la yaptığı gol sevinci. Bakın evet. Bu onların unutulmaz gol sevinciydi. Gerson Fenerbahçe'de oynayan ilk Brezilyalı futbolcu olarak Fenerbahçelilerin hatıralarında tatlı bir yeri var. Sen nasıl hatırlıyorsun Gerson'u Kemal abi?
1: Gerson bence Fenerbahçe formasının içine girdikten o formayı çıkartana kadar çok iyi top oynadı. Çok büyük katkı yaptı.
0: Evet.
1: Yani hem savunmaya yardımda, hem orta sahada organizasyonda, hem hücuma katkıda. Şu demin attığı gole baksana abi.
0: Ya.
1: Düşünebiliyor musun? Bak buradan vuruyor. Tamam. Onu denk getirirsen sen de vurursun, ben de vururum. Ama öteki gol,
0: o Trabzonspor maçındaki golü
1: sağ ayağıyla bayağı bir süre taşıdığı topu
0: 50 metre
1: süratli bir
0: sürüyor.
1: Şekilde. Bak şuraya bak.
0: Gelmiş.
1: Bak.
0: Hop. Ve diğer ayakla vuruyor.
1: Ve diğer ayakla vuruyor. Yani müthiş. Tam yani Brezilyalı'ya yakışır bir teknik. Çok faydalı oldu dediğin gibi iki sene. Yani ha sonra ne oldu onu bilmiyorum. Biz Fener'e gelene kadar neydi?
0: O şekilde dikiş tutturamadı çok.
1: Tutturamadı
0: yani,
1: ama.
0: Ama işte o Bari'ye gitmişti. Bayağı da ümit bağlanmıştı ona ama Fenerbahçe'deki kadar hiçbir yerde iyi oynamadı. Ama Fenerbahçe'deki o iki sezonu
1: dışıyla.
0: Gerçekten unutulmaz bir etki bıraktı Gerson. Hatta şimdi yeni bir fotoğrafı vardı bir yerde. Burada yine
1: ayağının dışı
0: sağ ayak dışıyla yine. Bayağı kilo almış.
1: Evet. Yani gördüm o resmi. Evet.
0: Bu o yılın Fenerbahçe takımı. Hemen Aykut Kocaman'ın yanında. Bakın şimdiki hali bayağı kilolanmış.
1: Ama şey,
0: 50'li yaşlarda şu anda.
1: Vücut uygun bu hale gelmeye yapı olarak.
0: O zaman
1: da şeydi. Ama hakikaten çok
0: Ayrton'a benzemiş evet arkadaşlar öyle
1: çok
0: diyor.
1: Faydalı oldu Fenerbahçe'ye. Ciddi şekilde faydalı oldu. İşte isimsiz Bari'den.
0: Tabii.
1: Önemli olan o parçanın dışarıdan gelen veya ne bileyim Akhisar'dan gelen atıyorum kafadan parçanın eldeki yapıya
0: boşluğu doldurması uyuması. Uyması.
1: En babayı getirirsin hiçbir şey yapamaz. İşte böyle Gerson gibi sıradan bir adamı gelirken sen de süper adam.
0: Evet, müzik başladı.
1: Başladı mı? Eyvah.
0: Aslı diyor ki tamamdır.
1: Eyvah Aslı diyor selamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Kemal abi ağzına sağlık. Değerli futbol severler, size de teşekkür ediyoruz. Bir Zamanlar Futbolu takip ettiğiniz için.

0: sevme.
1: Aspor Radyo.
2: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transferin nabzını Aspor ekranlarında tutacağız. Bugün konuklarımız Cem Kerpiçler ve Nevzat Dindar olacak. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Merhabalar.
4: Hoş bulduk.
2: Güzel
4: İyi yayınlar.
2: Yayın olsun. İyi bir yayın olsun tabii ki. Hareketli bir transfer gündemi. Kulüplerin değişkenlik gösterse de gündemi henüz resmi olarak başlamamasına rağmen transfer dönemi yine bir hareketlilik söz konusu. Yaklaşık 2 saat boyunca transfere dair tüm detayları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. İlk olarak tabii ki Fenerbahçe diyeceğiz. Biraz daha sıcak bir gündem. Cem Kerpiçler seçimi kongreyi geride bıraktı Fenerbahçe. Yeni yönetim mazbatasını aldı. Teknik direktör konusu şu an için hala belirsizliğini koruyor ve devamında transfer planlaması nasıl olacak Fenerbahçe'nin? Tabii ki merak konusu. İlk olarak istersen teknik direktör konusuyla başlayalım. Henüz resmi açıklama gelmedi ve geçtiğimiz günlerde resmi hesaptan yapılan açıklamayla beraber biraz kafalarda da soru işareti oluştu açıkçası. Aykut Kocaman konusunu nasıl öngörüyorsun? Tekrar süreç sence Aykut Kocaman'la mı noktalanacak? Yoksa başka isimlere gidebilir mi Fenerbahçe? Devamında da transfer planlamasında nasıl bir dönem sence Fenerbahçe'yi bekliyor?
5: Fenerbahçe'de Aziz Bey kanunları yeniden devreye girdi. 20 yıllık Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığını yapan Aziz Yıldırım Bey aslında bütün hikayeyi, bütün iklimi domine etmek ister. Kendisi bir açıklama yapılacaksa Fenerbahçe'nin teknik direktörünün o açıklamanın ardından tartışılmasını ister. Bana kalırsa büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacağı yönündeki haberler doğru yönü gösteriyor. Tabii ki sürprizler olur mu? Bir kere Aziz Yıldırım Bey'le birlikte, yeni yönetimle birlikte Fenerbahçe'de sürprizlere hazır olmak zorunda Fenerbahçe'yi takip edenler. Çünkü orada her zaman Aziz Bey ters köşe yapmayı sever. Sürprizleri sever. Ama yaptığı açıklamalara dönüp baktığımızda olağanüstü bir süreç, olağanüstü bir dönem ve mutlaka kendisinin ve ekibinin de zaman zaman müdahale alanının oluşabileceği bir modelden bahsediyor. Ve buralara gelip yeni bir yabancı teknik direktörün, ligi tanımayan bir teknik direktörün bu süreci tam olarak yöneteceğine olan bence düşüncesi çok olumlu yönde değil. Bu nedenle mutlaka Türk antrenörler listesi hemen devreye girdi. Ben Aykut Kocaman tercihinin de doğru olduğunu düşünen taraftayım. Aykut Kocaman Türk futbolunda başka bir mümkünün temsilcisidir. Her zaman kendini geliştiren, dünyadaki oyunu çok yakından takip eden, ülkedeki oyun iklimi adına da Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın göreve gelmesi bence doğrudur. Asıl mesele şu, Aziz Yıldırım Bey'le birlikte Fenerbahçe'de hızla bazı kararların alınması bekleniyordu. Bunun içine transfer de dahil, teknik direktör tercihi de dahil, yeni yapılanmaya dair bazı adımlar da dahil. Bunları şu anda tam olarak gördüğümüzü söyleyebilir miyiz?
2: Peki neden sence bunları göremiyoruz?
5: Bence gelir gelmez hemen kendileri perde arkasından adımlar atılıyor. Bana kalırsa her şey kafalarında net ama bu süreçte önce bir bekliyorlar. Daha da iyisi neler olabilir, neler yapılabilir? Masadaki tercihler zorlu bir seçim sürecinden geçildi. Bir de en iyisini yapmak istediklerinden bence tüm olasılıkları bir radar gibi tarıyorlar. Ve ondan sonra harekete geçecekler. Tabii ki bir zamanla yarış var. Ama ben Aykut Kocaman tercihinin olacağını düşünüyorum. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa. Ama şu da var. Hakan Safi Bey'in Conte ile anlaştığı söyleniyor. Hani Aziz Yıldırım Bey yabancı bir teknik direktör isterse acaba bu Conte tercihi olabilir mi? Tartışılabilir. Başakşehir'e ben çok büyük saygı

0: duyuyorum Nuri Şahin Hoca'ya, ki Türk hocalardan bahsediliyorsa tabii ki Başakşehir'in hocasıdır Nuri Şahin Hoca, ama alternatif olarak olabilir mi derseniz profil olarak bence gayet uygun olabilir. Ama Fenerbahçe'de şu anda bence kararlar alındı. Yol haritası çok net belli olduğu çalışmalar sürüyor. Sadece kamuoyuna deklare edilmedi. Bir de Aziz Yıldırım Bey'in her zaman kendi özelliği odur. Önce kendisi söyler, dizayn eder, yapar. Onun arkasından tartışmasını basında bile bazı haberlerin çıkmasını istemez. Bir de biz çok alışığız. Bazen kulüp tarafından haberler yalanlanır. Ama bir bakarsanız bir süre sonra aslında bu haberler doğru çıkar.
1: Aslında kulüplerin haberi yalanlaması bir anlamda doğrulamak gibi de görünüyor.
2: Her zaman değil tabii.
0: Yani. Çünkü kendilerini koruma, kulübü koruma zaman zaman öyle bir alan yaratırlar. Ama tabii yani sonuçta dönüp bakıldığında bir de benim aklımda hep şu var. Daha iyisi ne yapabiliriz de arıyorlar. Hani masada bir şeyler var, bulmuşlar, bir yol haritası belli ama daha iyisine bakıyorlar Furkan Yıldız.
1: Peki sence Nevzat Dindar, Fenerbahçe'de teknik direktör konusu arayışı nasıl sonuçlanacak?
2: Ya tabii burada biz senaryoları masaya yatırıyoruz. Yani hala neden en azından teknik direktörün açıklanmadığına dair de net bir şey söyleyemiyoruz. Tabii. Çeşitli olasılıklar var ama tabii ki Aykut Kocaman olmamasının sürpriz olacağını söyleyebiliriz en azından. Bütün süreç böyle gelişti. Aziz Yıldırım'ın ona yakınlamıyor ki bence zaten Aykut Kocaman tercihi de doğru bir tercih gibi gözüküyor. Her ne kadar bazı handikaplar ve soru işaretleri olsa da Fenerbahçe bir maceraya atılmaktansa ligi bilen camiaya hakim teknik direktörle bu sezonu geçirmek isteyecektir. Aziz Yıldırım bu tercihte bulunacaktır diye tahmin ediyorum. Ama netice itibariyle baktığımızda Fenerbahçe açısından bazı kararların bir an önce alınması gerekiyor. Acaba bu konunun tartışılması yönetimin yeni seçilen yönetimin işine geliyor mu? Çünkü başka noktalarda hareket edilmesi gereken acil şeyler var. Çünkü teknik direktör konusunu açıkladığınız zaman hemen transfer denilecek. Transfer olduğu vakit bir transfer daha golcü denilecek. İşte denilecek de denilecek. Ama bütün bunların tartışması teknik direktör üzerinden bir tartışma ortamı yaratılıyor. Bu bilinçli yapılmış bir strateji de olabilir. İletişim açısından da bunu ben yadırgamıyorum. Zaten halihazırda teknik direktör bellidir ve o çalışmasına başlamıştır. Orada hani bu, tabii biz burada senaryoları masaya yatırıyoruz. Teknik direktörün de ekibinde kimler olacağı, yerli antrenörlerin kimler olacağı, yabancı takviyesinin olup olmayacağı, bütün bunlar da bence önemli konular. Yani bu konuda Fenerbahçe açısından bir problem olacağını düşünmüyorum. Transfer konusunun tabii ki Fenerbahçe açısından belirleyici olacağı bir sezon bizi bekliyor. Çok kritik hamleler yapılması lazım. Orada da Sayın Aziz Yıldırım'ın A-Spor yayınında da dile getirdiği bir şey vardı. 25 Haziran'a kadar biz bu transferleri bitirmek zorundayız.
1: Yani bu arada kadar... seçimi kazandığı gün kazandıktan sonra kongreyi kürsüde de 15 gün içerisinde gerekli takviyeleri yapacağız dedi Sayın Başkan.
2: Yani Aziz Yıldırım bunu diyorsa yapar. Yani Aziz Yıldırım...
1: Bir haftası oldu ama.
2: Ben Aziz Yıldırım'ın profil olarak, tarz olarak böyle hayal satacak, insanları yanıltacak ya da yanlış yönlendirecek ya da beklenti içine sokacak söylemlerde bulunan bir şeyini ben geçmişte hatırlamıyorum. Yaparsa yapar. Yani yapıyorum der yapar. Böyle bir tarzı var. Yaptı da bu arada. Yani çok önemli yıldızları da, dünya yıldızlarını da vakti zamanında getirdi Fenerbahçe. O yüzden şu an hayal satma değil, gerçeklerle yüzleşme zamanı. Fenerbahçe'de ben birçok belki basit gibi gözükebilir ama yani tribündeki bir düzenleme bile Aziz Yıldırım'ın konuya ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Yani belki basit gibi gözükebilir. 300 kişi 500 kişi. Yani orası kaç kişi alıyor bilmiyorum. Ama yani izlerken bile yani orada o ritmi bozabildiğini hissediyorsunuz siz. Yani tribünde nasıldır onun etkisi düşünemiyorum bile. Dolayısıyla Fenerbahçe tribününden işe başlaması bence önemli. Sayın Yıldırım, sadece Fenerbahçe tribünü değil, perde arkasında Fenerbahçe televizyonunda da bir takım operasyonlar yaptığı kulağımıza geliyor. Yani bu kadar konuya hakim bir başkan var. Fenerbahçe'nin hakikaten ta kendisi. Belki biraz abartılıyor bu durum ama sonuçta 20 sene başkanlık yaptı bu isim. Yani kolay değil. Fenerbahçe gibi bir kulübe 20 sene başkanlık yapmak çok hakikaten büyük bir liderlik ister.
1: Ve çok da ciddi bir rekor bir oyladı yeniden göreve geldi.
2: O da bir mesajdı Fenerbahçe. Ya benim de birçok Fenerbahçeli arkadaşım.

0: arkadaşım, kongre üyesi olan arkadaşım, ben onlardan çıkan sürekli beraber maç izledim, sohbet ettim arkadaşlarım. Yani normal iş dışında beraber takıldım arkadaşlarım. Ben onların Hakan Safi'ye oy vereceğini falan düşünüyordum. Yani sonuçta yıldız transferi, işte ne bileyim, sonuçta daha heyecan verici bir isimler, transferler vesaire. Ama onlar bir de Aziz Yıldırım'a oy vereceğiz diyordu. Yani orada şaşırmıştım ben. Zaten Aziz Yıldırım'ın bu seçimi kazanacağını anladım. Çünkü genelde işte belli bir yaş grubu, özellikle genç jenerasyon transferlerden fazla etkilenebiliyor. Ama onlar bir de çıkışın, kurtuluşun Aziz Yıldırım olduğunu ifade ediyordu. O yüzden Aziz Yıldırım da güçlü bir destekle geldi. Burada tabii teknik direktör meselesi önemli. Aykut Kocaman yoğun bir mesai içine girmiştir. Ekibinde kimler olacağı önemli. Sonuçta Volkan Demirel, Selçuk Şahin olduğu konuşuluyor.
1: Selçuk Şahin'in şu anda kendisi teknik direktörlük için bir kulüple görüştüğü bilgisi var. Ekipte olamayacak muhtemelen.
0: Yani sonuçta Fenerbahçe göreve çağırıyorsa, Selçuk Şahin'in hangi takımla görüştüğünü bilmiyorum. Var mı?
1: Alt liglerden bir takım.
0: Yani Fenerbahçe'nin şu döneminde eğer size bir görev çağrısı varsa bence öncelikle Fenerbahçe olur.
1: Bence çok iyi bir noktaya değindiniz. Çünkü resmi hesaptan yapılan açıklamanın aslında Aykut Kocaman konusunda bir henüz karara varılmadığı değil de hocanın ekibini belirleme noktasında henüz anlaşmaların sağlanmadığına da yoruldu. Yani oradaki açıklamanın sebebinin biraz daha hocanın ve Samandıra'daki işte ekibin yapılanması da çünkü çok fazla merak ediliyor Fenerbahçe'de. Acaba bununla ilgili bazı anlaşmazlıklar yaşanmış olabilir mi Cem Kerpiççiler?
2: Yalnız ben yani stratejik...
1: Kocaman ismi değil de biraz daha hocanın ekibi ya da Samandıra'daki yapılanmayla ilgili acaba henüz bir karar verilmemiş olabilir mi?
2: Ben stratejik bir hata yapıldığına inanıyorum. Aykut Kocaman'ı o kadar çok tartıştırdılar ki siz Aykut Kocaman gibi bir profili Fenerbahçe teknik direktörü yapacaksanız onu çok güçlü getirmek zorundaydınız. Fakat bu seçim sürecinden beri Aykut Kocaman ringe çıkarıldı, sürekli savunmasız halde sağdan soldan çok fazla yumruk yedi. Şimdi onu koruyor algısıyla bu işler yapıldı ama sürekli Aykut Kocaman eleştirileri de gördük. Zaten Aziz Yıldırım Bey'in bir bagajı var. Evet, 20 senelik Fenerbahçe başkanı ama o başkanlık sürecini de tamamen domine etmiş, sürekli şampiyonluklar gelen bir dönem geçirmedi. Aykut Kocaman penceresinden de ben Aykut Kocaman'ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu inanıyorum ama onun da bir bagajı var. Ve Fenerbahçe tribününde de olası bir tökezlemenin ardından bu bagaj orta yere boca edilecek. Aykut Kocaman'ı öyle güçlü bir açıklamayla, belki de başkanlık seçiminden önce de, seçime girerken de çok net olarak açıklasaydınız, onu çok güçlü bir şekilde o pozisyona getirseydiniz, bence o tartışmaların bir kısmının da önünü alabilirdiniz. Öyle bir belirsizlik var ki, öyle bir soru işaretleri var ki halen, Aykut Kocaman mı gelecek, başka bir teknik direktöre mi bakılıyor? Bana kalırsa ben kendi penceremden çok güçlü bir şekilde Aykut Kocaman'ı o noktaya getirdim. Hiçbir soru işareti getirmeden, hiçbir şekilde eski bagajı düşünmeden, kendisinin çok daha güncellenmiş bir şekilde o makama geldiğini, dünyadaki oyunu çok iyi takip ettiğini.
1: Peki o zaman şöyle bir sorum var. Yönetimin, tabii, sayın başkanın hala Aykut Kocaman'ı korumaya ihtiyacı var mı seçimden sonra dahi?
2: Ben bu stratejiyi anlayamıyorum. Yani bu strateji çünkü, benim kafama oturmuyor.
1: Çünkü neden bunu soruyorum? Sayın Başkan seçim sürecinde hiç aslında Aykut Kocaman ismini zikretmedi. Fakat hep aklındaki ismin Aykut Kocaman olduğunu bizler de konuşuyorduk. Tüm kamuoyu da zaten bunu bu şekilde okuyordu seçim süresince. Çok da ciddi bir oy aldı. Rekor bir oyla yeniden göreve geldi. Ve aslında kongrede Aziz Bey'in aklındaki teknik direktörün Aykut Kocaman olduğunu biliyordu aslında. Bu süreçte buna rağmen bu kadar ciddi bir oy alması aslında ona bir güven de olarak okunamaz mı? Yani Aykut Kocaman'ın hala korunmaya ihtiyacı olduğunu ben çok düşünmüyorum açıkçası bu senaryoda.
2: Böyle de bakılabilir ki ben başından beri sürece daha farklı bakıyorum. Ama şunun da çok net altını çizeyim. Ya şu an Fenerbahçe'de mesela Oğuz Çetin'den bir rapor alındığı söyleniyor. Ve futbol organizasyonunun belli bir noktasında, belki tepesinde diyebiliriz. Şimdi Oğuz Çetin önemli bir karakter. Aykut Kocaman bence çok önemli bir karakter. Aziz Bey bence mutlaka bu operasyonun içinde olacak.

0: Biraz önce mesela bir Selçuk Şahin isminden bahsettik. Ben oyunun, futbol oyununun çok fazla demokrasiye cevaz verdiğine inanan tarafta değilim. Ya bir lider seçersiniz, bir başkan, bir teknik direktör, onunla birlikte yola devam edersiniz. Yani Fenerbahçe'de o rollerin de ben bir karmaşa yaratabileceğini de düşünüyorum. Hem Beşiktaş örneğini verebiliriz.
1: Doğru.
0: Mesela son dönemde çok yakın. Tabii ki bunlar ihtimaller masada. Bunlar benim kendi fikrim. Başka sportif direktör, yabancı, Belçikalı bir isimden de bahsediliyor yine spor organizasyonunda. Ama İşler çok net yürümedi Fenerbahçe'de. Fenerbahçe 2027'de seçim var. Sürekli şampiyonluktan bahsediyorsunuz ama karmaşa sürüyor, zaman azalıyor. Dünya Kupası var, transfer bu sene çok zor oradaki. Fenerbahçe'nin transferi bırakın, eldeki oyunculardan çıkması gerekiyor. Bunun için inanılmaz bir planlama gerek. Fenerbahçe'de 2 tane milli kaleci var. Hatta Mert'le birlikte 3 tane Fenerbahçe'nin kaleci aradığı söyleniyor. Evet. Diego Carlos Koma'dan dönecek.
1: Mesela Dünya Kupası'nda 3 tane kalecisi var Fenerbahçe'nin.
0: Bu yapılanma,
1: Livakovic,
0: Amrabat gelecek. Diego Carlos geliyor Koma'dan. Fabregas'ta bence çok iyi bir oyun sergiledi. Ya Fenerbahçe'de meselenin çok net olarak ortaya koyup bir akıl, bir futbol aklıyla birlikte çok fazla karmaşa olmadan adımların çok hızlı şekilde atılması gerekiyor. Ama halen buradaki belirsizlik veya bize belirsizlik gibi gösterilen o bulutlar arasında perde arkasında yapılan işlerin ne olup olmadığını biz anca adım atılınca göreceğiz.
1: Transferde peki biraz daha sahaya inelim o zaman. Teknik direktör konusunu bir kenara bırakalım. Transferde sizce neye ihtiyacı var tam olarak Fenerbahçe'nin, Nevzat Gündoğdu?
2: Golcüye ihtiyacı var. Yani bunu
1: bir numaralı ihtiyaç santrafor herhalde.
2: Zaten devre arasından beri en çok Fenerbahçe'nin tartıştığı konu. Özellikle 2 ayrılıktan sonra Fenerbahçe Duran ve El Nesir'in ayrılığından sonra Sidiki Şerif'in yetersiz oluşu bu tartışmaları sezon boyunca olmasına sebep oldu. Şimdi transfer döneminde Fenerbahçe bir ya da iki tane golcü transferi yapacak. Bunu iki taraf da söylüyordu. Aziz Bey'in özellikle Vedat Muriç'le anlaştığı, Jirasi'yle de yine belli bir noktaya gelindiği ifade ediliyordu. Doğru isimler bunlar. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten de iyi bir kadrosu var. Yani baktığım vakit orta sahada Kante, Gendouzi, İsmail, Fred, alternatifli bir orta saha var. Kenarlara baktığımızda oraya biraz daha kalite, ince işçilik gerekiyor. Bence önce golcü transferini bitirip, ki burada Vedat Muriç gerçekten de doğru bir transfer, ligimize yabancı değil, Fenerbahçe'ye yabancı değil, kaldı ki sırtı dönük oynayabilen, özellikle arkadaşlarına, kenar oyuncularına, arkadan gelen oyunculara alan açabilecek özelliklere sahip futbolcu. Burada Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle beraber özellikle kanatlarda oynayan futbolcuların önemi artıyor Fenerbahçe'de. Ya orada hücum katkısı istiyor. Çünkü Vedat o alanları size açacaktır. Vedat'tan sadece bitiricilik noktasında katkı beklemiyorum. Takım arkadaşlarına da çokça pozisyonda hazırlayacak. Diğer tercih Jirasi zaten tartışmaya gerek yok. Çok özel bir oyuncu. Fark yaratacak isimlerden bir tanesi. Bunun dışında baktığımızda Fenerbahçe kanatlara muhtemelen sağ ön tarafa bir takviye yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Salah ismi konuşuluyordu hatta.
2: Salah, yani kimse ayır demez zaten.
1: Şu an Dünya Kupası'nda tabii ki ama Salah da beklenir.
2: Ya yani bir tane şey bekliyorum. Bir süreci. Aziz Bey'den bir sansasyonel transfer bekliyorum. Yani şeyin farkında. İşte Galatasaray'ın yaptığı yıldız transferlerinin özellikle çocuklar üzerinde nasıl bir etki yarattığını, çocukların nasıl Galatasaraylı olduğunu sürekli dile getiren bir isimdi. Dolayısıyla Aziz Bey'in bir yıldız transferi, hatta yıldız değil, çok önemli bir sansasyonel transfer yapacağını düşünüyorum. Bu Salah olabilir. Fenerbahçe'de uygun. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarına baktığımızda özellikle sağ onu demiştim. Salah da orada fazlasıyla iş yapabilecek bir oyuncu. Bunun dışında Asensio'yu kadroda tutmak önemli. Asensio gibi çok önemli bir oyuncu var Fenerbahçe'nin. Sol tarafta yine Kerem var. İşte Nene belki.
1: Musaba var.
2: Yani Nene, Musaba ben yani Fenerbahçe kadrosunda
1: ne
2: zor.
1: Nene için bir ayrılık olabileceği konuşuluyor.
2: Paraya dönüştürülebilecek evet. Bir oyuncu Nene. Yani Nene'nin bir karşılığı var. Bunun dışında baktığımızda Fenerbahçe'de yani sol tarafta kim oynatacaksın? Archil Brown belki bu sezon.
1: O da ayrılabilir.
2: Bu sezon bir çıkış yapabilir. Semedo zaten şey bir oyuncu değil.
1: Salim bizde geçtiğimiz günlerde yayındayken sol bek için Grimaldo isminin Fenerbahçe'de gündemde olduğunu söylemişti.

0: Grimaldo iş yapar. Çok fazlasıyla hakikaten heyecan yaratacak bir oyuncu. Tam büyük takım beki diyebileceğimiz bir oyuncu. Semedo ile beraber tamamlarlar. Yani benim defansif yönü, bir ofansif yönü Fenerbahçe açısından çok katkı sağlar. Bunun dışında stoper mevkine bir takviye zaten olacaktır. Yani çok fazla bir Beşiktaş gibi böyle 8-10 oyuncudan bahsetmiyoruz.
1: Doğru.
0: Yani 4-5 tane pozisyona Fenerbahçe'nin nokta atışı yapması lazım. Burada da tabii öncelikle golcü transferi önemli.
1: Cem Kerpiçler sizce?
2: %100 sol stoper. Ve sol stoper de bence çok net. Ben 5-7 nöbetine kalkmıştım Güney Kore maçı için. Kim Minji'yi bir kez daha seyretme fırsatı buldum. Duvar gibi.
1: Yani Aziz çok Bey, iyi maç çıkardı. Takım yani, olarak da çok iyi maç çıkardılar.
2: Patrik Şik bir tane gol pozisyonuna girdi. Onu da hemen bertaraf
1: süpürdü
2: etti.
1: Hemen.
2: Yani duvar aranıyor. Bir de çıkar topla, driplingini yapar. Şikrinyar'la canavar gibi ikili olur. Hiç düşünmesinler ya.
1: Ama acaba maliyetler tabii ne seviyede olur?
2: Tabii onlar çok tartışılır ama geldikleri günden beri zaten kendilerinin de söylemi var. Hani özellikle bu bölgelere çok doğru transferler, çok doğru isimlere gidileceği. Hani çok fazla isimlere para saçmak yerine çok doğru isimlere belki de daha fazla para vermek de daha mantıklı bir seçki olabilir. Ön tarafta Vedat'tan bahsediliyor. Evet, Vedat bence de doğru profil.
1: O transferde herhalde bir pürüz yok.
2: Ya şu an böyle gözüküyor.
1: Kadarıyla.
2: Evet, şu anda her şey yolunda gözüküyor.
1: Teknik direktör konusu açıklandıktan sonra herhalde ilk resmi açıklamada Muriç olacak
2: Muriç
1: gibi.
2: Olur. Cirasi'de soru işaretleri var bence. Hani orada başka bir isim olursa da ben şaşırmam. Ama Cirasi Fenerbahçe'nin bence ceza sahası içerisinde o uzun zamandır istediği net gol vuruşunu yapabilen, hani tekte geldiğinde ceza sahasını topla buluşturduğunuzda size iş yapabilen bir profil. Bana kalırsa ben sağ bekte de sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Semedo çok çok iyi bir oyuncu ama çok fazla sakatlanıyor. Ve bir soru işaretiyle acaba
0: Mert var.
2: Yani
0: ben Mert'te olduğu için yani sağ bek pozisyonu çok böyle acil durumda değil Fenerbahçe açısından. Onu da yani zaten Mert'te bir şekilde oraya götürebilir.
1: Tabii. Fenerbahçe'nin sağ bek rotasyonunu biraz Galatasaray'ın sol bek rotasyonuna benzetiyorum. Yani Jakobs Eren de aslında o anlamda orayı hani iki dengeli isim. Jakobs'un da çünkü biraz istikrar sorunu, sakatlık sorunu var ama Eren orayı iyi idare edebilecek seviyede bir yedek sol bek aslında. Mert de bence aynı profilde bir isim.
2: Ya bir de tabii gelecek teknik direktörün oynayacağı oyunlar da çok önemli. Yani dörtlü, üçlü son zamanda tabii profiller değişti, roller değişiyor. Bana kalırsa mesela Archie Buran üçlünün çok iyi bir kanat beki. Yani gelen mesela teknik direktör üçlü oynayacağını düşünse mesela sağ tarafta da Oğuz Aydın'la birlikte mesela iki kanat bek olarak Fenerbahçe'de biraz da ihtiyaçları gelecek hocanın oynatacağı profile doğru.
0: Oğuz'dan bahsetmişti mesela. Oğuz da çıkış yapabilir bu sene.
2: Evet. Aykut Kocaman gelirse bence çok onu dokunuş da yapar ki Oğuz milli takımda son hazırlık maçında inanılmaz oynadı.
1: Mesela İrfan Can Kahveci tekrar.
2: Tabii
1: dönemidir.
2: İrfan dönecek, Amrabat dönüyor. Ya Fenerbahçe'de aslında hep transferler asıl sadeleşmeye konuşmak gerek. Fenerbahçe'nin çok fazla oyuncusu var ve bunlardan nasıl sadeleşilecek? Nasıl bu oyunculardan çıkılacak? Ya çünkü bu iş de zor.
1: Mesela bunun hangi isimlerin fazlalık olduğunu düşünüyorsunuz kadroya baktığınızda?
2: Ben şimdi mesela Fred'le acaba yola devam edilir mi? Bende büyük bir soru işareti var. Yani Fred eski Fred değil. Yani Fred evet bence çok iyi bir oyuncu.
1: Yaş da aldı tabii.
2: Ama yaş da aldı. Fenerbahçe'nin merkezine bakıyorsunuz.
1: Sanırım 32 yaşında diye hatırlıyorum.
2: Bir kere merkezi Fenerbahçe'nin çok 93 iyi.
1: 93 doğumlu hatta ya. 33 yaşında.
2: İsmail Kante, Genduzi bunlar mesela çok çok iyi oyuncular. Fenerbahçe'de bir 4-3-3 mü oynar? Mesela orta sahada ikili tercihler mi var? Bana kalsa ben kendi iddiamı hep şöyle söylüyorum. Yani Hakan Safi Bey'in Hakan Çalhanoğlu transferinde çok aşamayı ileri götürdüğü söyleniyordu. Bana kalırsa ben karar alıcı konumda olsam kim olursa olsun orta sahada bir Hakan Çalhanoğlu opsiyonu varsa Fenerbahçe gidip almalı. Neden diyeceksiniz? Fenerbahçe'nin en büyük sorunu birinci bölgeden ikinci bölgeye çıkamamak.
1: Bir görüşme bekliyor musunuz Hakan'la yeni yönetim arasında?
2: Ben bir deneyeceklerini düşünüyorum.
0: Konuşulan rakamlar biraz yüksek. Yani Hakan Bey'in anlaştığı rakamlara bakacak olursak zor. Aziz Bey o paraları vermez. Bir de orta saha. Yani Fenerbahçe Kante ile de dediğini yapabilir. Genduzi, İsmail bunlar.
2: Evet,
0: orta
2: Genduzi ile denediler bu sene.
0: Yani dolayısıyla golcü ye şu an para harcamak Fenerbahçe için öncelik. Yani özellikle orada stoper alabiliyorsa, çıkışını maddesini verebiliyorsa Fenerbahçe ona verir.
2: Şunu doğru ekleyeyim o konuda.
1: Buyurun.
2: Sağdaki oyunuyla beraber bir de liderlik nosyonu da çok önemli. Eğer Hakan Çalhanoğlu milli takım kaptanı geldiğinde Türk oyuncularla birlikte oluşturacağı auranın da ben Fenerbahçe'yi çok daha fazla öne itebileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin son dönemdeki en büyük sorunlarından biri de o. Hani hep o Samandıra ruhundan falan bahsediliyor. Hakan Çalhanoğlu bir yere gelirse bir lider konumda, bir kaptan olarak oraya hem saha içinde bence hem saha dışında düzeltir.
1: Aziz Bey tabii Meri konusunda net orada süreci direkt bitirdiği için artık Meri ismini çok konuşmuyoruz ama aslında Meri de Fenerbahçe için doğru profil olabilirdi bence.
2: Ben doğru profili söyleyeyim mi Furkan? Benim kafamdaki.
1: Buyurun.
2: Ben Bologna'dan Lukumi derim yani. Sol stoper arıyorsunuz.
1: Kolombiyalı.
2: Yani Kolombiyalı alır götürür devam eder. Takım boyunu kısaltır.
1: Beşiktaş.
2: Ön tarafta size faydalı olur.
1: İçin adı geçti. Galatasaray'da istedim.
2: Çok iyi oyuncu.
0: Okan Hoca'nın listesinde.
1: Questa'nın geldiği dönemde miydi?
0: Okan Hoca'nın listesinde ilk sıradaydı.
2: Çok iyi.
0: Hatta çıkış maddesi 29 diye hatırlıyorum ben. Yani Pavlovic, Lucy mi Hoca'yı çok istiyordu.
2: Okan Hoca zaten nokta atışı yapıyor çoğu zaman o transferlerde. Ve bakıyorsunuz Fenerbahçe için çok doğru profil olabilir.
1: Peki hepimizin aslında bildiği, tanıdığı Aykut Kocaman, Jadon Osterwolde mesela ilk olarak onunla başlayabiliriz. Nasıl yaklaşır sizce hoca? Yani hocanın bildiğimiz oyun planında hangi isimler yer bulabilir ya da hangileri yer bulamaz? Osterwolde için bu arada Tedesco'nun yeni takımı Bologna'nın adı geçiyor. Yine burada adı Fred, az önce konuştuk. İşte Archie Brown için bazı tekliflerin olabileceği konuşuluyor. Aykut Kocamanlı Fenerbahçe'de hangi isimler sizce yer bulamaz hocanın planında?
2: Aykut Kocaman oyununda hiçbir isim öne çıkmaz, takım öne çıkar. Çünkü oyun gücü üzerinden oyuna bakar. Genelde yıldızlar değil, 11 yıldızı da toplasınız. O 11 yıldızın da parlayamayacağı ihtimalini de masaya koyar. Oyunu güçlendirmeye çalışır. Oyunculara verdiği rollerle oyuncuları değil takımı parlatmaya çalışır. Ama bu konuda mesela Milan Škriniar'a çok güvenir. Evet, mesela lideri olur. Ben mesela Oğuz Aydın'a çok fazla dokunabileceğini düşünüyorum. Yani özellikle Oğuz Aydın'ı ön tarafta onun hızından, ceza sahasına yaklaştığındaki sakinliğinden, kafasını kaldırıp kafasını kısa yola gole kurmasından çok fazla faydalanabilecek bir teknik direktör. Ama hep oyunun gücünün gelişmesine çalışır. Hani merkezde ben Kante'den, Genduzi'den, özellikle Genduzi'ye vereceği rollerle farklılık yaratabileceğini düşünüyorum. Ön tarafta mutlaka bir bağlantı oyuncusu ister. Ya Konya döneminde bile dönüp baktığınızda mutlaka 9'u bağlantı oyununu iyi yapan bir oyuncudur. Bence burada da Vedat tercihi biraz da bana onu anımsatıyor. Hani sadece ön tarafta rakibi bozan, sadece gol noktasında değil, biraz daha geriye de gelebilen, bir 9 alıp verip Kerem'i daha fazla oynatan, biraz önce Nevzat Dindar'ın anlattığı çok kıymetliydi. Ya Vedat geldiğinde etrafını da bence oynatabilecek bir oyuncu. O alanları, o boşluklara, o iç koridorda hem Kerem'i buluşturur hem Oğuz'u buluşturur. Bir kere güçlü gelir 9'a. Fenerbahçe'nin eldeki oyuncu grubuyla Aykut Kocaman bir oyun inşa eder. Ama burada tartışılması gereken asıl mesele Fenerbahçe'nin bir inşa sürecine ne kadar vakti olduğu, ne kadar sabrı olduğu. Şimdi hep anlatılan bir durum var. Fenerbahçe'nin hiçbir sabrı yok. Şampiyonluk bu sene geldi, ya hep ya hiç. 12 senedir aynı hikaye oluyor ve sonucunda başarısızlık geliyor. Ve kimse şunu seslendirmiyor. Ya siz ilk seneyi bir şampiyonluğu demokrasinin kılıcı gibi başında sallamayın bir teknik direktör ve oyuncu grubunun. Bırakın iyi oyun hedeflensin. Zaten ikinci sezon devam ettiğinizde mutlaka bu başarı peşinden gelecektir. Ama o ilk sezondan şampiyonluk baskısı ya iyi oyun yaratılmasının bence çok zor görüyorum. Ama burada da benim penceremden zar atacaksanız, yani eğer böyle ilk sezondan bu işi yapmak da istiyorsanız önünüzde örnek var. Conte yaptı yani. Her yerde gittiği yerde birinci sezonlarında şampiyon yapar.
1: Kısa vardı.
0: Aykut Kocaman'la ilgili de şöyle bir risk var. Yani şimdi Türkiye Ligi'ni biliyor, Fenerbahçe'yi biliyor. Bunlar tabii ki bardağın dolu tarafı ama boş tarafında kaç senedir teknik direktörlük yapmaya
1: çalışıyor? Sanırım 6 sezon olması lazım. Yani 5 ya da 6 sezon.
0: Futbolcular için, oyuncular için o maç ritminden bahsediyorsak, hocanın da maç ritmini acaba kenarda en azından o ritmi nasıl tutturacağını merak ediyorum. Elbette konuya hakimdir ama yani uzun yıllardır da sahada değil. sonuçta futbol güncelleniyor sürekli, basketbol antrenörü gibi hareket ediyorsunuz yani, görüyorsunuz kenarda hocaları. Tabii.

0: şu an Luis Enrique'den Arteta'ya kadar şu an dünya futboluna yön veren teknik adamların sahadaki kenardaki duruşlarına baktığımız zaman sürekli maçı yaşayan teknik direktörlerle başta onu da belirtmek lazım.
1: Şimdi Okan Hoca ne kadar ara vermişti diye bir an aklıma o geldi de Başakşehir sonrası sanırım o da bir iki yıla yakın görev yapmamıştı hoca. Sonrasında Galatasaray'a gelerek 4 yıl şampiyonluk hemen bakıyorum. Evet.
0: Hoca bir buçuk arada bıraktı.
1: Evet, Başakşehir'den 2021 Ocak'ta ayrılmış Okan Buruk. 2022 Temmuz'da da Galatasaray'a teknik direktör olarak geri dönmüş. Yaklaşık 1,5 yıllık bir ara. Fenerbahçe'ye dair var mı son yorumlarınızı alabilirim?
2: O soru işareti hep orada duracak, askıda kalacak. Biz tabii ki bunu ilerleyince süreç anlayacağız. Ama ben şunu da gördüm. Aykut Hoca dünyadaki futbolu çok yakından takip ediyor. Elit liglerde atılan 4 golden biri duran toptan geliyor. Dünya Kupası'nda da bence bu zamana kadar ki yapılan maçlarda duran top ilginç goller sebep oldu. Uzun taştan gelenler bir korner organizasyonuyla. Bunu nereye bağlayacağım? Aykut Kocaman Hoca da Premier Lig'den bir duran top antrenörü baktığı söyleniyor. Kendi ekibiyle ilgilendiği söyleniyor. Oraları araştırdığı söyleniyor. Zaman zaman teknik direktörler kendilerini Nadas'a bırakıyorlar. Dünyada da bunun örnekleri var. 1-2 sene.
0: Hücum gerekiyor. Çünkü 99 puan alıp ikinci olan teknik direktör de oldu. Ve başarısız denildi kendisi.
2: Bizim memleketimizde ne yazık ki öyle görülüyor.
0: Yani o dolayısıyla Fenerbahçe yaz ben bundan önceki süreçte 8 senede hatırlamıyorum ama benim başkana yazacağım birkaç maç olacaktır. Bundan önceki süreçte yoktu. Ali Bey'in tarzı değil. Saadettin Bey'in tarzı. Onlar fazla Avrupa'ydı. Ama Fenerbahçe başkanına yazacağım maçlar olacaktır. Bu da önemlidir.
2: Tabii. O tecrübeyle birlikte daha önce yaptıkları çok net olarak önümüze çıkabilir. Ama tabii o kadar fazla belirsizlik bulutu var ki Fenerbahçe'de. Bence bütün meseleyi biz o önümüze bütün taşlar tam olarak açıldığında yorumlayabileceğiz. Halen teknik direktör kim soruları var. Halen tam olarak hangi oyuncular, nasıl bir yol haritası? Bence yani çok sezon, fazla soru var Fenerbahçe'de.
0: Geçen sezon Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlara, maçlara bakacak olursan yani şampiyonluğu istemedi.
2: 10 beraberlik inanılmaz. Yani 10 beraberliği var.
0: Şampiyonluğu istemedi. Alt sıra takımlarına puanlar kaybedildi. İşte
2: bir Karagümrük maçı var inanılmaz.
0: Antalya, Kasımpaşa, Alanya bir de 10 kişi kalan takımlara karşı yani Fenerbahçe bu anlamda teşhisi doğru koyabilirse aslında şampiyonluk yarışında gerçekten güçlü şekilde olabilir. Nokta atışamla bence panik olmamasını ben bu anlamda yadırgamıyorum. Sonuçta Fenerbahçe'de başkan ve beraber çalışacağı futbol ekibi muhtemelen teşhisi doğru koymuştur. Bakın Galatasaray bu Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Bu puanları kaybettiler ve Galatasaray'da mental yorgunluk da var. Bunu nasıl avantaja dönüştürebiliriz? Ya yani ben şu ana kadar baktığımda Sayın Aziz Yıldırım'ın konuya hakim olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin en büyük şansının da Aziz Yıldırım olduğunu düşünüyorum. Yani bundan önceki süreçte yıllarda bu böyle değildi. Ama bu ligde birkaç maçı da Aziz Yıldırım'a yazacağız. Yani önemli. Çıkacak soyunma odasında ya da maç öncesi Samandıra'da o bildiğimiz tarzıyla o takımı ateşleyecektir diye
2: bir
0: tahmin ediyorum.
2: Bir antitez geliştireyim mi buna? Aykut Kocaman hoca gelecek. Evet bence de doğru tercih. Aziz Bey belki de en doğru tercihlerinden biri olacak ama Aziz Bey'in görev yaptığı dönemde oyuncuların yaşları, o dönemdeki Türk oyuncuların fazlalığı, artık dünyada mesela ve Türkiye'de Okan Buruk Hoca yatay iletişimle beraber oyuncularla çok çok iyi anlaşıyor. Şimdi Dursun Özbek Başkan genel olarak Okan Buruk Hoca ile daha rahat bir model
0: geride
2: var.
0: Geride kalıyor başkan.
2: Şimdi acaba Aziz Yıldırım Başkan o dönemki refleksleriyle bu dönemki refleksler, benim kafamda bazı soru işaretleri var. Artık dünyada da o sert, otoriter, tırnak içinde diktatör eğilimlerin dışına doğru gidiyor hayat. Oyuncuların bambaşka dünyaları var. Çok daha rahat olmak istiyorlar. Hani o tarz yönetim acaba bu dönemde karşılık bulabilecek mi? Soru işaretlerim var.
1: Başkan
0: Ali Bey'in de tarzı fazla Avrupa'ydı ya da Saadettin Bey'in de tarzı fazla Avrupa'yı duruyordu. Bir de bunu görmek
1: bunun
0: lazım.
1: Yani. Biraz daha bekleyip görmek gerekecek tabii. İşte resmi açıklamalarla beraber teknik direktör konusu sonrasında yeni futbol yapılanması Samandıra'da nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe'yi noktalıyoruz. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo

0: Kartal'ı kanatlandırır. Yüksek tempo, agresif oyun. Çok net olarak İtalyano'nun cebinde bulunanlar Beşiktaş'ın oyunuyla, DNA'sıyla %100 uyumlu doneler. Bu tercih de zaten bu nedenle yapılmış. Hocaya dönüp bakıyorsunuz, zaten kendisinin ifadesiyle Serie B'de Spezia ile yola çıktığında ilk 5 maç istediği gibi gitmiyor hikaye. Yöneticilere diyor ki sakin olun, ben bu işi düzelteceğim. Gerçekten düzeltiyor. Birlikte çıkıyorlar. Bologna dönemine bakıyorsunuz, bence çok doğru işler yapıyor. Oyun anlayışı bence pragmatist bir teknik direktör ama ön tarafta oynamaya aşık. Yani hücum istiyor. Kendisinin ifadesi şu: ben topa sahip olmaya takıntılı değilim ama dikey oynamaya, sürekli öne oynamaya takıntılıyım. Ben makina gibi bir takım yaratmaya çalışacağını düşünüyorum. Mesela Beşiktaş'ın elindeki oyunculardan Olaytan mesela, onun oynatacağı oyuna, dinamizme uygun bir profil. Ben Beşiktaş'ın doğru isme gittiğini düşünüyorum. Önder Özen tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum. Önder Özen Hoca bu tercihle alakalı konuşurken bir PPDA verisinden bahsetti. Bu aslında önemli bir parametre.
1: Lider olacağız gücünü, dedi bütün verilerde, istatistiklerde.
0: Tabii yani bu pres gücünü, ön tarafta presi, presin hızı, niteliği, Beşiktaş'ın istediği oyunu oynatabilecek profilde bir teknik direktör. Tabii ki transferler isteyecek, oyununa göre transferler isteyecek ama Beşiktaş bence doğru isme gitti. Beşiktaş'ı heyecanlandıracak bir isim. Sağdaki anlayışta mesela kanat oyuncularını, özellikle hareketli oyunculardan içe, merkeze odaklanan oyunculardan tercih edebilir. Orta sahada sürekli mesela baskı istiyor, temas sert, vücut teması mutlaka ister. Bence çok doğru bir tercih. Yani gün geçtikçe bence bu tercihin ne kadar doğru olduğunu göreceğiz.
1: Hocanın ama tek handikapı şu bence.
0: Çok fazla
1: Beşiktaş'ta hiç hazır bir durum yok, hazır bir sistem yok. Yani devam ettirebileceği bir burada oluşum yok Beşiktaş'ta. Hoca sıfırdan inşa etmek zorunda. Yani oyuncu anlamında da bu arada baktığımızda bu mevcut kadroda kaç isim acaba yeni sezonda hocanın ana planında olur? Orası da soru işareti. Bu anlamda da sanki çok transfere ihtiyacı var gibi Beşiktaş'ın.
2: Yani bu Vincenzo Italiano değil, başkası olsaydı da aynı şeyleri söyleyecek.
1: Tabii tabii. Yani bu Beşiktaş'ın sorunu yani. Hocanın
2: transfer ihtiyacı var. Yalnız Cem Kerpiççiler, yani tamam evet, Italiano'yu övdük. Ben de büyük bir beklenti içerisindeyim. Fiorentina, Roma, Bologna, Kupa. Ama şöyle de bir soru işareti var. İlk kez İtalya dışına çıkıyor.
0: Doğru.
2: İtalyan doğru. Teknik adamların bu anlamda sıkıntı yaşayabildiğini de hatırlıyoruz. Olabilir. Ben Prandelli'den hatırlıyorum. Doğru. Yani iletişimde Prandelli sıkıntı yaşayabiliyor bu tarz doğru. Teknik direktörler. Mancini falan başka bir seviye. Conte, Mancini, De Zerbi, bunlar farklı seviye ama bunun dışında İtalyan teknik adamların bazen sıkıntı yaşadığını da görüyoruz. Ben Prandelli'den özellikle Galatasaray kesinlikle döneminde özellikle iletişimde çok ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Dolayısıyla o problemleri yaşamazsa açıkçası Beşiktaş'ta başarılı olacağını ben de düşünüyorum. Bilinçli olarak yapılmış bir tercih olması beni umutlandırıyor. Ve Italiano'nun mantalitesi açıkçası Beşiktaş'a da uygun. Beşiktaş'ın DNA'sına da uygun. Beşiktaş taraftarı da özellikle iç sahada o baskıyı fazlasıyla rakipler üzerinde hissettirecek bir taraftar. Dolayısıyla bu birleşimden açıkçası güzel bir sonuç ben de bekliyorum. Transferler önemli.
0: Çok önemli.
2: Sadece teknik direktörü getirerek iş bitmiyor. Beşiktaş geçtiğimiz dönemlerde de transferler yaptı. Sosyal döneminde de işte Sergen Yalçın döneminde de ciddi paralar harcandı. Şimdi Italiano gibi teknik direktörü eğer getiriyorsanız siz de demek ki ona belli bir bütçe vaat ettiniz. Sadece teknik direktörün alacağı rakam üzerinden bir anlaşma yapılmamıştır. Yani ona bir bütçe de ve oyuncular da
0: doğru.
2: Muhtemelen vaat edilmiştir. Beşiktaş belki bir Fenerbahçe'nin hissettiği baskı hissetmeyecektir. Direkt şampiyonluk baskısını dört büyüklerin hepsi de hisseder ama Beşiktaş'ın bence bu anlamda hemen şampiyon olalımdan ziyade bir sistem, bir yapı kurması, bir organizasyon kurması lazım. Bunun için doğru bir teknik direktör. Biz Italiano'yu getirirken hedefimiz 2026-2027 değil.
0: Doğru.
2: Gerekirse 2027-2028 sezonu diyebilirse ve o sabır gösterebilirse bu teknik direktör başarılı olur. Mesela Trabzonspor bunu yaptı. Yaptığı için de bugün Trabzonspor için daha iyi şeyler umutlu dolu

0: şeyler konuşabiliyoruz. Biz hedef olarak önümüzdeki sezonu seçtik dedi Sayın Ertuğrul Doğan.
1: Doğru.
0: Ve bir omurga oluşturuldu. Beşiktaş'ın bir omurgaya ihtiyacı var bu anlamda. Ben hala Beşiktaş kalesinde yani çok hakikaten güvenilecek bir isim son yıllarda göremedim. Bir kere kalecinizin üst düzey olması lazım. Mesela Fenerbahçe Ederson almış. Galatasaray Uğurcan Çakır.
2: Uğurcan Çakır.
0: Trabzon Onana. Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Tam, saygı duyuyorum. Elinden geleni yaptı ama yok.
1: Mert'in bir dönem iyi bir performansı vardı ama
0: o da zaten
1: önündeki tandem o kadar çok değişti ki Mert'in Beşiktaş dönemi boyunca.
0: Beşiktaş'ın bir numarası az önce saydığım kalecilerle aynı seviyede olmak zorunda.
2: Doğru.
0: Ya bugün Fenerbahçe'nin kadroyu almadı. Livakovic bile Fenerbahçe'den iyi takım kalecisi.
2: Tabii.
0: Galatasaray Uğurcan Çakır sezona damga vurmuş.
2: Müthiş.
0: Ona ana Trabzonspor'a kupayı getirmiş. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kaleden başlayarak iyi bir omurga oluşturması lazım. Kaleci çok önemli. Ben açıkçası kaleci tercihini merak ediyorum. Bunun dışında Beşiktaş'la ilgili açıkçası en azından İtalyano ile beraber bazı oyunculara dokunacağını da düşünüyorum. Ama genel oyuncu kalitesinin ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne de Trabzon seviyesinde olduğunu da söyleyemeyiz. Bu anlamda işi çok. Neticede heyecanlı bir başkan var, yönetim var, transfer yapacaklar. Bu iş sadece İtalyano'yu getirmekle olmuyor. Yani İtalyano gibi bir teknik direktör, ciddi bir para verildi. Yani yıllık maliyeti galiba 6 milyon euro. Böyle bir teknik direktörü getiriyorsanız siz feda döneminde değilim diyorsunuz. Yani ben feda ediyorum demiyorsunuz.
1: Zaten edilir. Ekonomik anlamda Sayın Başkan imza töreninde, basın toplantısında hocanın belirlediğimiz bir limit yok bütçe olarak. Ne gerekiyorsa yani
0: bunu,
1: yapacağız
0: bunu
1: dedi.
0: Bunu söyleyen bir başkan var, yönetim var. Yani o yüzden Beşiktaş'ın transferde de ciddi adımlar atacağını düşünüyoruz ama doğru adımlar atmak önemli.
1: Peki. Dusan Vlahovic ile ilgili bugün Sabah gazetesinde bir haber vardı. Oyuncunun Beşiktaş'tan taleplerinin 8 milyon euro maaş ve 15 milyon euro imza parası olduğu yönünde bazı iddialar var Dusan Vlahovic için.
3: Ya oyuncu tartışılmaz bir oyuncu bence ama son dönemde çok fazla forma şansı bulmuyor. Bir sakatlığı da olmuştu. Ya bizim ülkemiz
1: 25 maç kaçırmış geçen sezon Juventus'ta.
3: Ya bizim ülkemizin oyunu uygun mu derseniz ya uygun bir oyuncu ama tabii Beşiktaş'ta oyun tarzına dönüp baktığınızda zaman zaman Beşiktaş'ı rahatlatacak böyle bir profilin olması üst düzey A plus diyeceğimiz.
1: Bu yüksek bir maliyet mi sence günümüz futbol piyasasında?
3: Ya artık santrafor arıyorsanız hani böyle bedellerin altına girmek yani zorundasınız.
1: İmza parasını biraz da bonservis gibi de artık evet, görüyor çünkü oyuncular ve menajerler özellikle. Yani Juventus'tan Vlahovic almak isteseniz zaten herhalde 15 milyon eurodan aşağı alamazsınız.
3: Artık rakamlar da bambaşka yerlere gitti yani. Ama dönüp dolaşıp tabii biz hep marka isimlere gittiğimiz için hani bu rakamları da ödemek zorunda kalıyoruz.
1: Tabii.
3: Ama çok iyi bir oyuncu.
0: Paket ne çıkıyor yani Vlahovic'de?
1: Şimdi tabii sözleşmenin süresini bilmiyorum.
0: 8'den varsa yıllık... 8 ile 10 diyelim.
3: 10 olsa.
0: 3 seneden 30. Bir 15 ile kendisine yani diyelim. Şehir, 40, imza
1: 40, 50 milyon euro bandında bir rakam
0: çıkıyor. Abraham'a ne kadar verdi Beşiktaş? Paket ne kadardı? 42.
2: 42.
0: Yani dolayısıyla Vlahovic'in Beşiktaş transfer edebilir. Mali şartları Beşiktaş'ı böyle zorlayacak düzeyde değil. Bence doğru bir hamle olur. Beşiktaş'ta o Mario Gomez etkisini hissettirebilecek, yaratabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de hocanın eski öğrencisi Fiorentina döneminden. Fiorentina'da o başarılı süreçte galiba 28 ya da 29 gol attı. Vincenzo Italiano yönetiminde.
1: Çıkışını orada yaptı.
0: Bildiği bir. O performans sonrası 80 küsur milyon euroya da Juventus'a gitti.
1: Hala bu arada 26 yaşında. Bu anlamda da önünde uzun bir futbol kariyeri var oyuncunun, 99 doğumlu.
0: Yani Beşiktaş'tan kaleci ve atan ve tutan kısmında net hamleler gerekiyor. Vlahovic ön taraf için doğru bir tercih.
1: Peki.
0: Bir de kaleye doğru bir takviye yapılırsa Beşiktaş gerçekten de yarışta olabilir.
1: Peki, reklam vaktimiz gelmiş. Değerli izleyenler, transfer raporunda ilk saati sadece noktalıyoruz. Kısa bir ara, ardından devam edelim.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kaspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
2: Sporun radyosu Aspor Radyo.
3: Reklamların ardından transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Bir son dakika gelişmemiz var. Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff final serisi bu akşamki maçla birlikte başlamıştı ve Ataşehir'deki karşılaşmada serinin ilk maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 88-80 mağlup

0: Ederek seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Serinin ikinci maçı ise yine 15 Haziran Pazartesi akşamı Ataşehir'de Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanacak. Hatırlatalım, seride 3 galibiyete ulaşan taraf bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Beşiktaş önemli bir avantajla final serisine başlamış oldu. Bunu da hatırlatmış olalım. Programın ilk bölümünde, ilk kısmında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemini konuşmuştuk. Biraz Galatasaray'ı konuşarak bu saat dilimine başlayalım Nevzat Dinler. Bir sessizlik olduğunu hep konuşuyoruz Galatasaray'da, ama bu sessizlik tabii ki altında bazı güvenceler olduğundan dolayı da aslında var. Son 4 yılın şampiyonu, hazır bir iskelet var. İşte atan tutan dedik Beşiktaş'ta mesela. Uğurcan Çakır kalecisi, Osimhen santraforu. Tabii bir bu anlamda da Galatasaray'ın eli güçlü. Ama transfer konusundaki planlaması nedir Galatasaray'ın? Bunu da merak ediyoruz. Sen nasıl bir transfer dönemi öngörüyorsun?
1: Şimdi Fenerbahçe'de biz şeyi konuştuk. Yani henüz hoca belli olmadı. Aslında belli de açıklanmadı. Daha sonra transfer vesaire. Şimdi Galatasaray'da durum biraz farklı. Evet, yeni bir seçim yapıldı. Ve bu seçim sonrası görevlendirmeler, yönetimde görevlendirmeler oldu. Ancak futbolda bir görevlendirme henüz yapılmadı. Özellikle sportif açıda yapılacak görevlendirmeler önemli. Çünkü transfer operasyonun merkezinde kimin olacağı günlerdir bilemiyorum. Sosyal medyayı falan takip ediyor musunuz? Bir tartışma konusu. Yani burada eski düzen devam mı edecek? Yoksa oraya bir takviye mi yapılacak? Roma şartı da Abdullah Kavukçu transferin merkezindeydi. Başroldeydi. Maruf Güneş ona yardımcı oluyordu. Okan Buruk'la Abdullah Kavukçu'nun arası zaten iyiydi. Son sözde başkan söylüyordu. Böyle bir yapılanma vardı. Ancak tabii yeni bir seçim. Yönetime yeni yüzler girdi. Ama bunun dışında sportif bahçede de başkanın nasıl bir kurgu, nasıl bir yapılanmaya gideceği konusunda da henüz belirsizlik var. Oraya bir takviye yapılacak mı? Desteklenecek mi? Desteklenirse bu Kemerburgaz'da rahatsızlık yaratır mı? Hmm. Özellikle Abdullah Kavukçu, Okan Buruk ilişkisi çok iyi. Oraya gelebilecek başka bir isim bu düzeni bozar mı? Tartışmaları var. Bunlar önemli yani. Önce bu organizasyonun, şemanın belli olması lazım. Ama çok tecrübeli bir başkanı var Galatasaray'ın. Bütün krizleri çok iyi yönetti. Bunu da ben iyi yöneteceği kanaatindeyim. Yani daha doğrusu bunu bir krize dönüştürmeden çözecektir. Özellikle Okan Hoca'nın işte dün Abdullah Kavukçu ile bir mezuniyet törenine katılması bence bir mesaj. Açıklamalarında yine mesajlar var. Abdullah Kavukçu ile beraber transfer çalışmalarına başladık. Yani önce bir genel fotoğrafa bakıyorum ben. Transferin merkezinde kim olacak? Kararı kim verecek? Son sözü tabii yine Sayın Dursun Özbek söylüyor. Ama son sözü söyleyene kadar o asisti kim yapacak? O çalışmaları kimler yapacak? Bunlar önemliydi. Bir diğer konu Galatasaray'da özellikle yeni düzenleme 10+4. Yeni düzenleme ama aslında daha önceden belli olan bir düzenleme ve uygulanacak olan bir yeni çalışma var. 10+4. Bu biraz Galatasaray'ın elini kolunu bağlayan bir düzenleme. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu fırsata da çevrilebilir. En azından genç oyunculara yatırım yapılabilir. Yani Galatasaray açısından, çünkü tempo, atletizm konusunda hep bir yetersizlik özellikle Şampiyonlar Ligi'nde söz konusuydu. Belki bunun için Galatasaray bir adım atabilir. Atmak da zorunda zaten. Yöneticilerle konuştuğumuzda ise sevgili Furkan, öncelikle gidecek oyuncular konusunun netleşmiş olması lazım. Kiradan dönecek oyuncular var. Ve başlı başına bir Mauro Icardi konusu var. Mauro Icardi takımda kalacak mı, gidecek mi? Şimdi Mauro Icardi'ye başkan bir teklif yaptı. O da neydi? 5 milyon euro. 10 milyon euro alan Mauro Icardi'ye 5 milyon euro teklif.
0: Süresi 1 yıl mıydı?
1: 2 yıl. 1 artı 1.
0: 1 artı 1.
1: 1 artı 1. Mauro Icardi tabii menajerine yapılmış bir teklifti. Mauro Icardi mümkün olunca süreci uzatıyor. Uzatmasının nedeni de şu ana kadar kendisine bir teklif yapılmamış olması, başka teklifleri görmek istemiş olması. En sonunda da tabii süreç ne kadar uzarsa bu Galatasaray yönetimi, başkan üzerinde baskı da yaratabilir. Aslında baştan adını koymak gerekir miydi? Bence orada bir eleştiri yapılabilir. Yani Mauro Icardi'sin planlamanıza var mı, yok mu? Bu Maru'yu

0: Icardi'nin iki dudağı arasına bırakılmamalı. Yani Mauro Icardi sonuçta taraftarın çok sevdiği bir figür. Bir sene oynamadı, bir sonraki sene istenen performansı sergileyemedi. Ama buna rağmen şampiyonluk kutlamalarına başvurdu, Mauro Icardi vardı. Şimdi Galatasaray gibi Avrupa hedefi olan, Şampiyonlar Ligi hedefi olan, ciddi yatırımlar yapan, 300-350 milyon euro bandında bir değeri olan ve yeni sezon için kendisine 500-600 milyon euro değeri hedef olarak gören bir kulübün en kritik noktada tercihini, kararını oyuncuya bırakması bence sorgulanmalı. Mauro Icardi kalıyorum dese başka bir şey konuşacağız. Tamam. Gidiyorum dese bambaşka bir şey konuşacağız. Çünkü önümüzde bir Osimhen'in olmadığı dönemde gösterilen performansa bakacak olursak bu yükü kaldıramıyor. Özellikle Avrupa'da hiç kaldıramıyor. Ligde ise Galatasaray'ın 5 yenilgisinde de 11'de sahada. Bunlar tesadüf olamaz. Evet, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Milyonların sevgilisi, çocukların sevgilisi ama futbol artık Mauro Icardi'yi kaldırmıyor. Günümüz futbolunda özellikle hücum oyuncularına baktığımızda oyunun her anında olan, her anına dokunan hücum oyuncuları tercih ediliyor. Bugün Paris Saint-Germain'de Dembele oynuyor en üst seviyede. Ya da Arsenal'e baktığınızda Gyökeres ya da Kai Havertz fark etmez. Yani Kai Havertz'in ben hala ne oynadığını
1: doğru. Çözemedim. Aslında bir santrafor değil.
0: Değil.
1: Yani ofansif orta sahaydı.
2: Değil. 9 değil, 10 değil.
1: Artık tabii çok değişti. Mbappe dahi aslında santrafor değil.
0: Barcelona'ya bakıyorsun. İşte Ferran Torres mesela. Ya dolayısıyla Mauro Icardi gibi stabil ceza alanı golcüleri günümüz futbolunda özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesi için yeterli değil. Maalesef. Ha, bu golcülüğüyle, bu bitiriciliğiyle başka liglerde, mücadelenin daha az olduğu liglerde Mauro Icardi hakikaten de iş yapar. Suudi Arabistan'a gitse mesela leblebi gibi gol atar. Dolayısıyla Mauro Icardi konusunun netleşmiş olması lazım ama bence bu iyi yönetilemiyor. Burada bir eksi koyuyorum. Galatasaray'ın yabancı sayısına baktığımızda ise elini kolunu bağlayan ki Okan Hoca da 10+4 diye uygulamaya girecek sisteme formasyonu eleştirdi. Hakikaten de Galatasaray'ın elini kolunu bağlıyor. Özellikle Galatasaray'ın oyuncu grubunda biz geçen sezon hep şeyi tartıştık. Mental yorgunluktan bahsettik. Ben başkanla özel sohbete kendisine söyledim de hayır dedi. Mental yorgunluk yok. Yani başkan kararını vermiş. Aslında ben bunu söylerken omurganın mental yorgunluğundan bahsettim. Galatasaray'ın yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini ve yeni bir omurgaya ihtiyacı olduğunu ve Galatasaray'ı 4-5 sene daha götürecek yeni bir organizasyon, yeni oyunculara ihtiyacı olduğunu dile getirirken başkan ya benim kalecim oyun ve forvet zaten Osimhen'le Uğurcan'ı kastetmedim. Benim kastettiğim
2: Torreira.
0: Sanchez Torreira ikilisiydi. Orada karar verilmiş ama bence Dünya Kupası da Galatasaray'ın stratejisini etkileyebilir. Şimdi burada Galatasaray'ın yabancı sayısında bir kere Icardi evet derse zaten 10 tane yabancısı var. Geriye kalıyor +4. +4 ne oluyor? 2003 sonrası doğumlu futbolcular. Burada Galatasaray'ın bir tane oyuncusu var. Niyaga. Geriye kalıyor 3 tane futbolcu hakkı. Kontenjan nasıl kalıyor? 3 tane 2003 sonrası doğumlu futbolcu transfer edebilirsiniz. Bu Avrupa hedefi olan, Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takım için aslında sıkıntılı bir düzenleme. Ama uzun vadede ya da orta vadede eğer genç oyuncuya yatırım yaparsanız karşılığında alabilirsiniz. Paraya da dönüştürebilirsiniz. Ama Galatasaray gibi sürekli işte Avrupa'da 16'nın bile başarılı olarak görülmediği bir kulüpte açıkçası daha hazır oyuncular tercih ediliyor. Okan Hoca da belki hazır oyuncuları tercih ettiği için eleştirilebilir ama bu seviyedesiniz yani. Oraya bence birkaç genç takviyesi gerekiyordu. Ama bu yeni dönemde zaten mecburiyetten de olsa bunu yapmak zorundasınız. Şimdi ana hatları da bir kere Galatasaray'ın yeni sisteme, formasyona hazır olup olmamasını tartışıyoruz. Burada Galatasaray önünü açabilmek için yani transfer yapabilmek için önce kontenjana ihtiyacı var. Şu anki

0: Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda bu mümkün değil gibi gözükse de özellikle yıldız oyuncular adı geçen yıldız oyuncular için bu Galatasaray açısından bir sıkıntı gibi gözükse de sonuçta Galatasaray'da paraya dönüştürülebilecek futbolcular var. Özellikle Dünya Kupası'nda ya da işte Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken bazı oyuncular var. Napoli örneğin Gabriel Sarı'yı istiyor. Bunun dışında Aston Villa'nın da yine Gabriel Sarı'ya talip olduğunu biliyoruz. Yine Şallah ile alakalı Premier Lig'de bazı takımların devrede olduğunu belirtelim. Singo Galatasaray'ın tartışılan ismi. Dünya Kupası'nda da olacak ama Singo konusunda da yine Napoli'nin devrede olduğu bilgisini aktaralım. İtalyan medyası da bunu yazıyor. Bu bilgi doğru. Ama Galatasaray'ın istediği rakam yüksek. Yani şu an 30 milyon euro verdiği bir oyuncu daha altına satmayı bırakın. Çıkış maddesiyle şu an gidebilir ifadesi kullanılıyor. Çıkış maddesi nedir? 55 milyon euro. Şu an Napoli 55 milyon euroyu yatırırsa Singo'yu alabilir. Bunun dışında Davinson Sanchez'le alakalı da Fabregas'ın Como'ya istediği bilgisini aktaralım. Bu geçen sezonda aslında söz konusuydu. Davinson Sanchez Como ilişkisi açıkçası Dünya Kupası'ndan sonra da fazlasıyla konuşacağız. Bu kadar adı geçen oyuncu söz konusuyken tabii ki transfer planlaması
1: belki Dünya Kupası'ndaki performanslara göre yeni isimler de eklenebilir.
0: Eklenebilir. Yani burayı bir yerli oyuncuları saymadım.
1: Ben mesela Sané'den Almanya'da
0: Sané biraz zor. Yani Sané'nin
1: farklı bir performans bekliyorum.
0: Sané'nin performansı onu zaten şey yapmaz bence.
1: Yani neden ama belki Avrupa'nın
0: Sané'nin bir kalitesi var zaten.
1: Ama Avrupa'nın büyük kulüplerinin belki Sané'ye bakış açısı değişebilir. Yani bu sonuçta zaten oyuncunun geçmişinde çok önemli bir CV'si var. Bu turnuvada göstereceği performansta belki yeniden Avrupa'da aynı seviyeye şöyle, dönebilir.
0: Sané Galatasaray'a gelirken Bayern Münih yeni kontrat yapmak istiyordu.
1: Evet. Doğru.
0: Hani Bayern de kalmadı. Suudi Arabistan'dan yine astronomik teklifler gelmişti. Bugün Leroy Sané'nin standardı, kalitesi zaten dünya futbolunda bilinen bir oyuncu. Ama Şallah'ı çok fazla bilinmez. Şallah'ı Premier Lig takımı için fırsat olarak görülebilir. Pozisyonu için, mevkisi için doğru bir transfer olarak değerlendirilebilir. Ama Sané yükünün altına bir Avrupa takımı girer mi? Çok mümkün değil. Galatasaray'dan 9 milyon euro alıyor. Yani 30 yaşına gelmiş bir oyuncu da Avrupa'da biraz zor verirler o parayı. Ama bir Suudi Arabistan'da şu an istese zaten gider. Bunun dışında tabii özellikle Dünya Kupası'nda yerli oyuncularla ilgili ben bir hareket bekliyorum. Uğurcan'dan Barış'a, Yunus Abdülkerim, bütün bu oyuncuların hepsi yine Dünya Kupası'ndaki performanslarına göre teklif alabilecek oyuncular. Sonuçta Galatasaray'da bir iki çıkış olacak gibi gözüküyor.
1: Peki Nevzat Dindar da bahsetti. Dün teknik direktör Okan Buruk ve Sayın Abdullah Kabukçu'nun katılmış olduğu bir mezuniyet töreni vardı. Okan Buruk da bu mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın transfer çalışmaları ve özellikle Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamaları vardı Okan Buruk'un. Bu açıklamaları bir haberimizi izleyelim. Sonrasında Galatasaray'ın gündemini konuşmaya devam edeceğiz.
2: Okan Buruk transfer çalışmaları ve Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir mezuniyet töreninde konuşan Galatasaray Teknik Direktörü, hem Dünya Kupası'nın olması hem de 10+4 olarak belirlenen yeni yabancı kuralının zorlayıcı olduğunu söyledi. Buruk, transfer çalışmalarımız sürüyor. Hep Galatasaray ruhuna uygun isimler üzerinde çalışıyoruz. Başkanımız Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'yla bu çalışmaları yürütüyoruz. Dünya Kupası olduğu için işler biraz daha zor oluyor. Yabancı kuralı da değişti ama transferlerimiz olacak dedi. Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi sorusuna da cevap veren 52 yaşındaki teknik adam, bize transferle ilgili herhangi bir şey gelmedi. Osimhen Galatasaray'da mutlu ve İnşallah burada devam edecek ifadelerini kullandı.
1: Evet, teknik direktör Okan Buruk'un yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi. Victor Osimhen konusunda Okan Hoca diyor ki Osimhen Galatasaray'da mutlu, transferle ilgili herhangi bir şey de

0: etmedi. Burada inşallah devam edecek diyor Okan Buruk. Katılıyor musunuz bu temennisine Okan Buruk'un?
1: İlk sezonunda geldiğinde Süper Lig'i kırdı geçirdi. Hani bu sezon için evet bazı sakatlıklar yaşadığında Galatasaray problem yaşadı. Çok kıymetli bir oyuncu. Seyretmek bence çok büyük keyif alarak seyrediyoruz Galatasaray'da. Ben onun burada çok rahat ve mutlu olduğunu düşünüyorum. Ve geldiği dönemden bu yana burada kendisine çok iyi bir atmosfer sağlandı. O da burada onun karşılığını çok net olarak veriyor. Ve Avrupa'da da Osimhen'e bu kadar yüklü bir maaş verebilecek takımların sayısının az olduğunu düşünen taraftayım. Bir de Osimhen penceresinden bakıyorum. Burada bu kadar rahat, seviliyor, işler yolunda gidiyor. Yani neden gitsin ama rüyasındaki takımlardan birinden bir teklif gelirse, belki şartlar uygun olursa, bir de Galatasaray'ın da ben kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Zaten dünyada santrafor konusunda çok net bir
2: mutabakta
1: vardığımız kriz var.
2: Evet.
1: Yok, oyuncu yok istenilen şartlarda. Bulmuşsunuz, takıma harika bir şekilde uyum sağlamış. Ben geldiği gündeki görüntüleri falan düşünüyorum. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olmuş, bu kadar dokusu uyan, sahada her şeyini veren, hangi maç olursa olsun inanılmaz bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Çok fazla faydası var. Artık Galatasaray'ın oyununun da Osimhen'e göre güncellenmiş olduğunu görüyoruz. Osimhen olmadığında Icardi oyunu Galatasaray'ın aslında oyunuyla bambaşka bir oyun, tezatlık gösteriyor. Galatasaray'da bütün kurgu Osimhen üzerinde ama inanılmaz bir oyuncu. Zaman zaman tek başına aldığı maç sayısı var. Böyle bir oyuncu bulmuşken ben Galatasaray'ın kolay kolay bu oyuncudan vazgeçmeyeceğini, o gelen teklifleri de bir düşünüp süzgeçten geçireceğini düşünüyorum. Bir de Dursun Özbek Başkan bence bu transfer oyunlarında da, akıl oyunlarında çok doğru yapıyor. Geçen sezon taraftarlar Ederson isterken, çıldırırken hep durdu, Uğurcan Çakır'ı istedi, bunu belli etti, bir sakin olalım dedi ve istediğini yaptı. Ya Galatasaray'da da ben Dursun Özbek Başkan'ın yönetimini de bu açıdan çok kıymetli görüyorum. Bekliyor, aklında bir şey var. O şartların olgunlaşmasını sakin bir şekilde kalıyor, sağlıyor. Evet. Sakin kalıyor. Galatasaray düzenli bir ordu olarak ben tabir ediyorum. Ya 4 senedir şampiyon. Hani takıma bakıyorsunuz. Evet, bölgelerde kimi küçük revizyonlar olabilir ama Galatasaray'ın çok iyi bir takımı var. Ve bu takım ruhunu da bence yaratan isimlerin başında da Okan Buruk oluyor. Bence Okan Buruk Hoca Galatasaray'ın en büyük transferi. Yani Okan Buruk Hoca orada durdukça o isteği, azmi, şampiyonluk yaşamışsınız. Hemen bir sonraki şampiyonluktan bahsediyorsunuz. Ya bunlar çok kıymetli doneler. Oyunu çok iyi biliyor. Oyun bilgisini sürekli yükseltiyor. Çok böyle derinlerden kaza kaza geldi. Ya Süper Lig'i çok iyi biliyor. Nerede, hangi maçta, ne olur, nasıl davranılır. Oyuncularla o yatay iletişimi bence çok kıymetli. Yukarıdan bakmıyor. Hangi oyuncuyla konuşsanız kendisine bir alan tanıdığını, bir opsiyon tanıdığını göreceksiniz. Bence Galatasaray için işler gerçekten çok yolunda gidiyor.
0: Okan Hoca'nın açıklamalarındaki diğer bir kısımda Galatasaray ruhuna uygun isimler alacağız diyor Okan Buruk. Kimdir bu uygun isimler diye merak ediyoruz. Bu arada bugün Brüksel'de, Belçika'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları vardı. Sayın Başkan'ın da katıldığı, ciddi de bir kalabalık olduğunu gördük. Evet. Sosyal medyada en azından ve bazı kutlamalara katılan taraftarların da Sayın Başkan'a Kamavinga tezahüratı yaptığı yine sosyal medyada konuşuluyor Nevzat Dinler.
3: Evet, yani Brüksel'deki kutlamalar hakikaten de göğsümüzü kabarttı. Yani bir Türk takımının Belçika'da böyle bir kutlamaya imza atması çok değerli. Galiba bir tek Anderlet için belli bir meydanda bir tek Anderlet'e izin verildi diye ben Galatasaray yönetiminden duymuştum. Dolayısıyla çok özel bir meydanda Galatasaray Başkanı taraftarı selamladı. Mertens'e katıldı bu kutlamaya. Tabii Kamavinga Galatasaray ilişkisi yeni değil. Aylardır süren bir operasyon. Galatasaray yönetiminin, Abdullah Kavukçu'nun en çok Galatasaray'da görmek istediği isimlerden bir tanesi ama çok yüksek bir maliyeti var. Yani baktığımız vakit Real Madrid'in oyuncusundan bahsediyoruz. 50 milyon euro iyimser bir rakamla konuşulacak bir bonservis.
0: Evet, piyasa değeri şu an 50 milyon euro.
3: Ama bunun daha üzerinde bir rakam olduğunu söyleyelim. Orta sahaya Galatasaray 3 seviye bir futbolcu transferi yapacak. Bu aslında devre arasında planlanıyordu. Ancak devre arasında gerek işte Fofana, gerek yine Atalanta'da oynayan
1: Ederson.
3: Anderson

0: bu tarz isimlerle görüşüldü ancak kulüpleri izin vermedi ya da işte Popoğan'a gelmek istemedi. Galatasaray Lemina ile devam edecek ama orta sahaya bir tane genç tempo ve dinamizm kazandıracak ki Okan Hoca Galatasaray'ın ruhuna uygun oyuncudan bahsediyor. Bu nedir? Ön alan baskısını yapabilecek seri, genç, atletik bir oyuncu profili diye tahmin ediyorum. Kamavinga bu tarz bir oyuncu ama Kamavinga dışında da yine Galatasaray'ın orta sahaya baktığı özel oyuncular var. Yine João Gomes ismi Galatasaray'la adı geçen oyunculardan bir tanesi. Brezilyalı futbolcu da Galatasaray'ın radarında. Bunu belirtelim. Turam Juventus eşleşmesinde hepimizin zaten dikkatini çekmişti. Okan Hoca'nın da böyle bazen rakip takımdaki bazı oyuncuları gözüne kestirdiğini biliyoruz. Turam'ı keşfetmek için rakip olmaya gerek yok. Zaten çok özel bir oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray'ın radarındaki yıldızlardan bir tanesi. Tabii ki piyasası yüksek bir oyuncu. Bugün Turam'da yine 40-50 milyon euro bandında bir bonservis konuşuluyor. Galatasaray'ın şansı şu. Geçen sezon nerelere çıkabildiğini gösterdi. Neleri yapabildiğini gösterdi. Bu sezon bazı yüklerden çıkabilirse Galatasaray, bu başta Icardi olmak üzere, o zaman ihtiyacı olduğu pozisyonlara nokta atışı yapabilir. Bana göre Lemina yenilemesi de biraz tartışmalı. Yani ben olsam bir düşünürdüm. Yaşı işte 32 oldu. Yine kontratı fena olmayacak. Geçen sezon kazandığı meblağın üzerinde bir rakam tabii ki verilecek kendisine. Tamam. Sonuçta orta sahada oynuyor. Aynı zamanda işte stoper için de bir alternatif olabilir. Ama netice itibariyle 32 yaş. Zaten Sanchez yaşlanıyor. Abdülkerim yaşlandı. İşte ne bileyim Uğurcan belli bir yaşta. Yani Galatasaray'ın bu yüzden Lemina ile kontrat yenilerken bence bir kere daha düşünmesi gerekirdi ama sonuçta o karar verildi. Yani,
1: biraz acele etti gibi sanki Galatasaray o konuda.
0: Acele etme yani sonuçta o kararı vereceklerdi. Adını koydular.
1: Ama kararı
0: koydular.
1: Vermek için biraz daha bekleyebilirdi sonuçta çok.
0: Sonuçta Lemina...
1: Mesela kural ama... mesela şu anda kuralın akıbeti ne olacak belirsiz. Bu arada hala sanırım bir beklenti var kuralın değişmesi konusunda ama sizin bu konuda bir istihbaratınız var mı federasyon
0: Galatasaray'ın,
1: kanadından?
0: Galatasaray'ın bazı kulüplerle beraber son teklif ettiği kural biraz daha esneklik isteyen, içeren 10+4 ama o artı 4'ten işte ikisinin hani 2003 sonrası ikisinin 2000 sonrası olması şeklinde onun biraz daha esnetilmesi yani biraz daha kulüpleri rahatlatabilecek sıkıntıya sokmayacak bir düzenleme. Tamam 10+4 olsun. En azından iki tane kontenjan için 20 yaş düzeltiyorum 2000 sonrası doğumlu futbolcular için bir kontenjan verilsin. 2000 sonrası kontenjan olarak da iki kişi belirlensin. Burada Aziz Yıldırım'ın bence alacağı pozisyon önemli. O da federasyon başkanıyla görüşecekmiş ama herhalde federasyon başkanı bir ay daha zor gelir.
1: Evet ya yani bu arada federasyon
0: uzun bir sürede orada kalsınlar diyoruz tabii.
1: Bu federasyonun da şu an tabii bambaşka bir gündemi var haliyle. Bu konu ne zaman konuşulur?
0: Ben hayır, bu haberler çıktı.
1: Konuşturulur.
0: Bu haberler çıktı demek ki Aziz Başkan şeye gidecek. ABD'ye gidecek görüşmek için.
1: Olabilir. Belki Dünya Kupası için gidecektir Sayın Başkan. Sonuçta bir takım takip etmek için
0: ya bu görüşme olabilir, yani olacaksa izlemek için. İkisinin bir araya gelmesi lazım.
1: Bu arada evet. Çok özür diliyorum. Brüksel'deki kutlamalarda Mertens'in de orada olduğundan bahsettik.
0: Kiro'yla beraber.
1: Evet, konuşulan konulardan birisi de Okan Buruk'un ekibine Dries Mertens'in dahil olabileceği. Var mı böyle bir gündemi Galatasaray'ın?
0: Böyle bir gündem var. Yani Okan Hoca'nın ekibine mi yoksa daha idari bir pozisyon mu belli olacak. Ben biraz da Mertens'in idari pozisyon için uygun olduğunu düşünüyorum. Çok eşofmanları artık bir daha giyinip sahaya çıkmak istemiyor. Biraz tatil istiyordu. O tatili de yaptı. Dolayısıyla biraz daha idari pozisyon olabilir. Sonuçta Galatasaray'da sportif direktörlük pozisyonu içinde gayet de uygun, uluslararası piyasada bilinen marka bir isim. Napoli ile

0: zaten gönül bağı var. Galatasaray Napoli trafiğinde bir hareketlenme bekliyoruz. Az önce bazı isimleri söyledim işte. En azından Singo ve Sara transferinde Napoli'nin
1: belki Galatasaray için hangisi olabilir? Olmaz mı?
0: Yok.
1: Neden? Hani burada farklı daha iyi bir oyuncu mu yoksa oyuncuyla alakalı mı soru işaretleri?
0: Yani hala hangisi?
1: 29 diye hatırlıyorum. Beşiktaş gündemindeydi yani bir ara.
0: Hala hangisi?
1: 95, 30 doğumlu.
0: 30, yani,
1: 30 yaşında 95 doğumlu.
0: Yani hangisi olmamalı Galatasaray'ı heyecanlandıracak transfer? Sen Avrupa'da çeyrek finali hedefliyorsan, işte 500-600 milyon değerlik bir organizasyondan bahsediyorsan, orta sahaya yapacağın takviye
1: daha iyi
0: Turam olmalı ya da Kamavinga olmalı.
1: Doğru. Katılıyor musunuz? Mertens'in ekibe dahil olması konusunda sizin beklentiniz nedir Cem Kerpiçiler?
2: Mertens
1: ya da Galatasaray'da bir görev alması konusunda.
2: Sağdaki oyun aklıydı. Yani eşofmanları çıkarıp yönetici olduğunda da idari olarak bence Galatasaray'a çok şey katabilir. Şöyle bir pencere açayım. Ben Galatasaray'ın oyuncularıyla ayrılışının ben hep çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray yurt dışında onları temsil edecek böyle diplomatlara sahip oluyor. Her oyuncusu ayrıldığında Galatasaray neredeyse ben kötü oyuncu ayrıldığını düşünmüyorum. Hep iyi ilişkiler geliştiriyor ve bu Galatasaray'a olumlu olarak yansıyor. Ben şu konuda bir katkıda bulunayım. Eğer lütfen, o kural değişimine Aziz Yıldırım Bey ve yeni yönetim Galatasaray'la birlikte aynı şekilde düşünürse ben taraftardan çok büyük tepki göreceğini düşünüyorum Fenerbahçe taraftarından. Niye bunu söylüyorum? Trabzonspor bu kural uygun olarak bütün transferlerini yaptı. Ona uygun olarak. Fenerbahçe ona göre dizayn etti.
1: Etti şimdi mi Fenerbahçe?
2: Yapmaya çalıştı.
1: Dizayn Fenerbahçe'nin de çalıştı. Bence yabancı oyuncu noktasında.
0: Ama genç oyuncuları var. Yani o artı 4 için Fenerbahçe'de 2-3 tane oyuncu var. Sidiki var.
1: Peki 10 kısmı için?
0: Nene var.
1: 10 kişilik kısım için bence Fenerbahçe'nin kuralın esnemesi
0: Fenerbahçe'de
1: için.
0: 10 için zaten Fenerbahçe'de en iyisini getirsen daha iyisini isterler. Yani onunla bir sorun
2: ama
0: olmaz.
2: Ama o kurala yönelik olarak Fenerbahçe çalışmalarını yaptı. Ne kadar başarılı oldu olmadı onu tartışılması.
1: Artı 4'te kim vardı Fenerbahçe'nin?
2: Şerif Uyar.
0: Nene Uyar. Uyar.
1: Nene, Brown.
0: Açıl Brown Uyar.
1: Uyar. Uyar.
2: Herhalde 3. Bir tane kalıyor.
1: Doğru.
2: Ya Fenerbahçe ona yönelik olarak yap. Trabzonspor hakeza bence en doğru transfer.
1: Trabzonspor zaten en rahat kulüp. En hiç böyle bir gündemi kulüp yok zaten Trabzonspor'un.
2: Ve aslında bu konuda böyle bir çalışmada bana kalırsa Başkan Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'ın aklındaki pozisyona uygun bir yönde konum alması bir tartışma yaratır.
0: Ben sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bu 10 artı 4 kuralı uygulanırsa bunda Türkiye için Galatasaray zararlı çıkmaz. Çünkü Galatasaray'ın yararlandığı, kullandığı yerli oyuncu sayısı diğer takımlardan çok daha fazla. Evet, tam Trabzonspor genç yabancı oyunculara yatırım yaptı ama Trabzonspor'da oynayan kaç tane yerli oyuncu var?
2: Tabii dönüp baktım.
0: Mustafa Eskiyallaç.
2: Eskiyallaç.
0: Başka kim var?
1: Yani direkt 11'de yok.
0: Yok.
1: İşte Samet geliyor rotasyon
0: tamam
1: için.
0: Tamam da diğer tarafta var Yunus, Abdülkerim, Barış, Yunus, saydım Uğurcan, Eren. 5-6 tane ben direkt 11'de oynayacak oyuncu sayarım Galatasaray'da. Ki Can Uzun'u daha konuşmadık.
1: Konuşalım Can'ı.
0: Sözünü kestim yani onu desteklemek
2: için. Rica ederim doğru. Bana
0: Avrupa
2: kalırsa,
0: için Galatasaray'da problem
2: evet,
0: yaratır.
2: Problem yaratır. Bir de ben konuya şuradan da bakıyorum.
0: Fenerbahçe'nin de 19 yabancısı var. Şimdi Aziz Bey'in de burada bir çıkış noktası
2: çıkış
0: arıyor.
2: Çıkış noktası arıyor. Ama ben bu tartışmada yani büyük bir tartışma yaşanabileceğini düşünüyorum. Bana kalırsa bir de şu var. Ya bir karar alınıyor. Bu karar alındıktan sonra bir kere de bu karar bir yolda değiştirilmesin. Karar doğru yanlış onu tartışabiliriz. Ya belki birileri çok yanlış olduğunu savunur. Birileri doğru olabilir. Ama mesele şu. Hep bir karar alınıp bir süre sonra o karardan yolda vazgeçiyoruz.
0: Tamam ben basit bir şey söyleyeceğim. Doğru söylüyorsun. Bir karar alınıyorsa sürekli hiç değişmemeli. Yani tamam değişiyorsa da böyle her sene değişmemeli. Şimdi basit bir şey. Ya şampiyonluk primi niye
2: dağılıyor?
0: Şampiyonluk kazanan takımlardan verilen prim.
1: O konuda da
0: neden başka takımlara veriliyor?
1: Bekleniyor bu arada.
0: Bekleniyor. Yani sonuçta
1: şampiyonluk primi konusunda da
0: Futbol Federasyonu Galatasaray'ın parasını ya da Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın

0: parasını alıp, tamam diğer kulüpler bundan memnun olabilir ama orada daha önce alınmış bir karar var.
1: Evet. Orada haklısın.
0: Ya orada da baktığımız vakit o çelişkiye düşüyorlar.
1: Doğru.
2: Ama mevcut federasyon en azından bugüne kadar yarattığı izlenimi düşünecek olursak çok fazla verdiği kararlardan geri dönen bir federasyon olmadı.
1: Ben bu kararından da vazgeçeceğini düşünmüyorum.
2: Ben özellikle yabancı kuralından vazgeçmelerini beklemiyorum. Ben diğer konu için hani çok şu anda bir yorumum yok fakat ben 10+4'ün devam etmesini bekliyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yani bize gösterdikleri şu ana kadar bir karar alıyorlar ve arkasında duruyorlar. Devam edecekler. Tabii bütün bunları göreceğiz. Bir de yani sonuçta Aziz Yıldırım Başkan çok güçlü de bir figür. Şimdi Dursun Özbek Başkan'la beraber aynı fikirde olurlarsa, gidip kapıyı çalıp durumu çok doğru donelerle izah ederlerse değişebilir.
0: Şimdi bundan önceki 4 sezon bir kutuplaşma vardı. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe hiç aynı noktada buluşmadılar. İkisi aynı noktada buluşursa bu yayın geliri, yabancı vesaire yani birçok şey
1: yayın geliri. Bir de Dursun Özbek Başkan çok şık bir iş yapmış bence. Aziz Yıldırım Bey'i telefonla arayıp tebrik etmesi. Etmiş, evet.
0: Zaten aynı. Yeni bir dönemin başlayacağına işaret.
3: Doğru. Buna ihtiyaç
0: yani orada
3: da var.
0: Hatırlarsanız bir sinek ikili muhabbeti olmuştu.
1: Gerektir.
0: Sayın Başkan da Sayın Dursun Özbek de Sayın Aziz Yıldırım'a sen destede bile yoksun cevabı demiştim. Vermişti. Bütün bu söylemlere set çektiler. Ben Galatasaray tarafında Dursun Özbek tarafında bu telefon neden edildi sorusuna yanıt aradığım vakit nezaket olarak sonuçta Fenerbahçe Başkanı da beyaz bir sayfadan bahsetti. Biz o söylem üzerine nezaket çerçevesinde kendisini aradık ifadesi kullanıldı.
2: Çok bu değerlidir. Sayfa açmak için bence önemli bir adımdı.
1: Tabii.
0: Galatasaray ve Fenerbahçe aynı noktada buluşabilirse bak bu hakikaten Türk futbolunda birçok şeyi değiştirir.
1: Tabii ülkedeki oyun ikliminin normalleşmesi adına çok kıymetli. Yani sonuçta hiç kimse birbirinin tırnak içinde ne düşmanı ve milyonlarca insan bu renklere gönül vermiş. Hele başkanlık seviyesinde o seviyenin bence asla düşürülmemesi gerekiyor. Ben Dursun Özbek Başkan'ın telefonunun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki ilişkilerin de hep bu minvalde yürümesi ülke ikliminin değişmesi adına, futbol ikliminin değişmesi adına önemli bir adım. Tabii bundan sonra neler olur? Lig içinde göreceğiz. Tabii ki alınacak sonuçlar, yaşanacak rekabetin ardından ne olduğunu bilemeyiz ama bu adımın ben kıymetli olduğunu görüyorum.
2: Can Uzun konusunda Frankfurt'un indirime yanaşmadığı konuşuluyor. Galatasaray'ın hala gündeminde olan bir isim mi Can?
0: Can Okan Hoca'nın listesinde bir numara. Hoca çok istiyor. Galatasaray girişimlerde bulundu. 30 işte opsiyonlar işte ne bileyim bonuslar da beraber bir sonraki satış payı vesaireyle beraber bir 40 milyonluk bir paket teklif edildi. Şimdi doğal olarak her kulüp futbolcusunun Dünya Kupası'nda boy göstermesini ister. Şimdi Antalya Frankfurt'ta bunu ben geçen Milliyet'te de haberleştirdim. Dünya Kupası'nı görelim diyorlar. Yani Dünya Kupası'ndaki performansına göre Can'ın çıkış maddesiyle gitmesine izin verebilirler ancak. O da 60 milyon euro. Ama Dünya Kupası'nı iyi geçirmezse ki bunu temenni etmeyiz.
1: Tamam.
0: O zaman tabii Galatasaray pazarlıkta biraz daha belki eli güçlenebilir ama netice itibariyle çok değerli bir oyuncu. Genç oyuncu, yerli ve Galatasaraylı olduğu da zaten belirtiliyor ailesinin. Dolayısıyla milli takım havuzunda bulunan yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Onu çıplak gözle Frankfurt maçında da izlemiştim. Galatasaray'a da gol atmıştı. Netice itibariyle Galatasaray için çok doğru bir tercih. Az önce Mertens dedik. Galatasaray bir Mertens bulamadı. En azından kendi Mertens'ini yaratabilecek. Yerli bir oyuncu 10 numara pozisyonda hakikaten de iş yapar gibi gözüküyor. Ama meblağa bakacak olursak da bir risk yani. Bir genç oyuncu için referans olarak bir sezon alınır mı? Bir iki sezon alınır mı? Burada bir soru işareti var. Konuşulan rakamları ben abartılı buluyorum. Ama Galatasaray'ın Can hamlesini çok doğru buluyorum. Okan Hoca'nın Can tercihini çok doğru ve yerinde görüyorum. Kuzey Makedonya ile yapılan milli maçta da zaten kalitesini gösterdi. Galatasaray oyununa hakikaten de farklı bir kimlik kazandırabilecek yetenekte bir oyuncu.
2: Genç,
0: çünkü
2: dinamik.
0: Mertens sonrası Galatasaray

0: son derecede öne açık bir oyuncu. Listede bir numara. Hoca ısrarla istiyor.
1: 10 numara oynar, kanat oynar. Özellikle Okan Hoca'nın Gabriel Sara'dan istedikleri vardı. Ceza sahasına iç koridor koşulları. O koşulları çok rahat yapar Can. Bir öngörülmez sizin için kullanabileceğiniz tırnak içinde bir silah. Uzaktan şutları, rakipleri alır götürür sağa sola. Ve şeyi çok iyi biliyor. Oyun bilgisi çok yüksek. Nerede topla buluşması gerektiğini, nerede toptan ayrılması gerektiğini, Galatasaray'ın gelecek planları bence
0: özellikle. Kural dedik ya mesela 10+4. Başkan kararlı. Yani başkanla inatlaşmayacaksın. İnatlaşırsan zaten ters tepiyor. Onu biliyoruz. Tamam. Bu kural değişmesin. Ve kaç sene değişmeyeceğini net bir şekilde bilirim çünkü ben ona göre Can transferine gireyim diye düşünebilir Galatasaray. Ya da diğer kulüpler başka yerli oyuncuları alabilirler. Aral Şimşir'i bir takım transfer edebilir.
2: Aral Şimşir.
0: Ya da Hakan Çalhanoğlu onu Fenerbahçe düşünmüyorsa düşünmeye başlayabilir. Çünkü yerli oyuncunun önemi arttı.
3: Tabii. Peki Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da da Andre Onana ismi bekleniyor. Fatih Tekke'nin özellikle oyununda önemli isimlerden birisi. Yani o, geriden oyunu kurma konusunda iyi bir isim Andre Onana. Meziyetli bir kaleci. Buna ek olarak da sağ kanat bölgesi içinde Sigankovic'in temaslar devam ederken alternatif isimse Juventus'tan Edon Jegrova olduğu konuşuluyor Cem Kerpiçiler.
1: Trabzonspor bence şu ana kadar transferin de yıldızı. Çok doğru planlama. Geçmiş dönemden bütün hamleler yapılmış. Kime gidilecek, hangi oyuncuya gidilecek, gereken tüm çalışmalar yapıldıktan sonra lig biter bitmez hemen aksiyona geçildi. Ve çok net hocanın istedikleri, orada çalışmalar uygun, gelecek oyuncular, yine genç ve potansiyelli oyuncular.
0: Başka bir dünya.
1: Bambaşka. Ve aslında hep olması gerekenler. Teorik
3: çok
1: olarak
3: özür diliyorum bu arada. Sosyal medyadan bir izleyicimiz yazmış. Bilgilendirmek de faydalı olabilir. Süleyman Tuna demiş ki, Nene ve Brown 2002 doğumlular. Bu sene 24 olacaklar. Artı 4'e giremiyorlar demiş ama orada kuralda şöyle bir parantez var. Bu oyuncular geçtiğimiz sezon transfer edildiği için geçtiğimiz yıl imzalanan sözleşmelerde 2002 ve sonrası doğumlular kabul görüyor. Yeni transferlerde bu kriter aranıyor. Bu sezon takıma katılacak yeni transferlerin 2003 ya da sonrası doğumlu olması gerekiyor. Nereyle Buran senede, bu kurala dahil olmuyorlar.
0: Geçen senede o kural bir değiştirilmişti. Yani
3: 2003 olarak açıklanmıştı. Sonra 2002 olarak yani revize edilmişti. Işte, evet.
0: Orası tabii, tartışmalı.
3: Bunu tabii da bilgilendirmiş olalım. Teşekkür edelim Süleyman Bey'e. Lütfen devam edelim biz Trabzonspor'la.
1: Rica ederim. Trabzonspor'un da bence en önemli transferi Fatih Tekke. Fatih Tekke Hoca o kadar iyi bir teknik direktör takımı yapma yolunda adımlarını atıyor ki Trabzonspor bence gelecek sezon o zirveye çok rahat oynayacak takımlar arasında ismini baştan bir numara yazabiliriz. Çünkü eksiklerini gördüler. O yarışın içerisinde onları çok doğru isimlerle tamamlamaya gidiyorlar. Ve hocanın ben oyun bilgisinin çok yüksek olmasıyla birlikte artık bu sezonda o inşa sezonunun bir bölümünü tamamladığını, yapının bir temelinin atıldığını bu sezon üstüne koyabileceğini düşünüyorum. Başkan çok kıymetli Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke Hoca ile ilişkisi, o istenen oyuncular, gidilen pazarlar, kafayı kaldırıyorlar, Amerikan Ligi'nden oyuncu bakıyorlar. Yani hep o ezber bozuyorlar. Biz hep aynı isimler, aynı marka isimler derken ben Trabzonspor'un yaptığı işin çok kıymetli örnek kişi olduğunu düşünüyorum. Hatta pozitif ayrımcılık yapıyorum. Keşke Trabzonspor şampiyon olsa ligde, diğer takımlar da kafalarını kaldırıp böyle bir örnek var. İşler böyle doğru düzgün organizasyonla gidilirse bakın yapılabiliyor. Hani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe dışında da çok büyük rakamlar olmadan çünkü aradaki makas çok açıldı. Bir şampiyon takım yaratabilme ihtimalleri beni çok heyecanlandırıyor.
3: Nevzat Dindar.
0: Yani geçen sezon için Trabzonspor'a baktığımızda yapılan harcama performans anlamında gerçekten de başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Burada atan tutan kısmında doğru tercihler yapmasının önemi çok fazla. Özellikle Onana'nın uyum sağlaması gerçekten de çok büyük bir olay. Ve Trabzonspor sezonu kupayla kapattı. Bir başarı da var orada da.
2: %100.
0: Yine de tabii Trabzonspor özellikle genç oyunculara, isimsiz oyunculara yatırım yaptı. Bunun karşılığını aldı. İşte Olay'ın parlatılması bunlar önemli. Ve yine Trabzonspor'da bazı oyunculara yapılan tekliflerde scout

0: ekibinin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Ben Trabzonspor'un geçen sezon başlattı. En azından bir omurga oluşturulmaya başlandı. Oyununda da bir gelişim bekliyorum. Yani evet, sonuç anlamında fena değil dedik, başarılı dedik. Ama oyun olarak ben Trabzonspor denildiğinde, Fatih Tekke'den önce de Trabzonspor vardı.
1: Tabii.
0: Bizim hep hafızalarımızda o dalga dalga gelen, değil mi?
1: Tabii.
0: O Karadeniz'in havası gibi sahada esen bir Trabzonspor görmekti beklentimiz. Görmek tabii ki isteğimiz. Bunu en iyi bilebilecek insanlardan birisi şu an Trabzonspor'un başında. Kendisini geliştiren, hakikaten de bugün ben Uğurcan'la röportaj yaptım mesela 2 hafta önce. Ona işte özellikle ayağını kullanma konusunda Fatih Hoca'nın telkinlerini bana söyledi. Bu benim için önemliydi mesela.
1: Çok
0: yani
1: önemli.
0: Bir kaleci, Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan bir kaleci Fatih Tekke'den etkilendiğini ifade edebiliyor bana. Dolayısıyla Fatih Hoca yeniliğe açık, zaten genç bir teknik direktör. Trabzonspor evet yatırım yapıyor, genç oyunculara yatırım yapıyor ve karşılığını da alıyor. Ancak bu sezon biraz daha üzerine koyması gerekiyor. Yani başarı geldikçe daha fazlasını istiyorsunuz.
1: Tamam.
0: Trabzonspor'dan beklenti şampiyonluksa şampiyon gibi oynaması gerekiyor. Şimdi Trabzonspor geride bıraktığımız sezon birçok maçı o Anaçu'yla çözdü.
1: Tamam.
0: İşte sonradan Muçi sahne
1: girdi.
0: Almaya başladı. Bunun dışında yani Trabzonspor'a kaliteli birkaç dokunuş gerekiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ile kıyaslanmayacak bir bütçeyle bu noktadalar. Onu da görerek tabii bilerek konuşmak lazım. Ama Trabzonspor eskiden de böyleydi. Bir çıkış noktasını hep bulmuştur. Şu anda güçlü bir başkanı ve yönetimi var. Bunu da yapabilirler. Zaten başkan da bugün artık daha yüksek meblağlı transfer yapabilecek noktaya geldiklerini ifade ediyor. Ekonomik olarak zaten Trabzonspor'un problemi yok. Önü açık. Ama bunun dışında da ya ben mesela Galatasaray maçı için Trabzon'a gittiğimde ya keşke bir tane kaliteli oyuncu alsaydık deniliyor. O kaliteden kasıt nedir, hangi pozisyondur bilmiyoruz. Ön alandır tabii muhtemelen. Oraya Trabzonspor bir tane böyle ekstra üst düzey bir oyuncu alabilirse o zaman taraftar da havaya girer. Şimdi bu iş sadece yatırım işi değildir. Şimdi Trabzonspor büyük bir kulüptür. Şampiyonlukları olan bir kulüptür. Trabzonspor en zayıf kadrosu da olsa Trabzon'daki bir vatandaş şampiyonluk ister.
1: Kesin.
0: Bunu bilmek lazım. Elbette doğru bir yola girdiler ama ben yine de Sayın Başkan'ın o tribünleri de heyecanlandıracak bir iki dokunuş yapmasını bekliyorum.
1: Bir de oyunda dalgalanmalar var. Mesela ben çok övüyorum Trabzonspor'u ama bu sezon lig içerisinde çok fazla dalgalanmalar yaşadı oyunlarında da. Tabii kimi zaman sakatlıklar, bir de bek üzerinden bir oyun oynatıyor Fatih Tekke Hoca. Hem Eski Elaç hem Pina beklerin modern oyunu. Bekler merkezleşiyor. Ön tarafta zaman zaman bütün yük Onaçun üzerine oluyor. Tabii ki bunlarla birlikte bence evet oyunun da daha gelişebileceği bir dönem görebiliyoruz. Bir de tabii o pastan üstüne hep o çilek betimlemesi var ya, belki de Trabzonspor çok böyle yine yatırım transferleri yaparken bir tane de böyle inanılmaz spektaküler bir oyuncu transferi de yapabilir.
0: Ya mesela hep Fenerbahçe'ye konuşuyoruz ya. Ya Trabzonspor mesela bir Salah'ı alsa mesela.
1: Evet.
0: Bunun yaratacağı havayı düşünebiliyor musun?
1: Tabii.
0: Salah tabii. Sadece Salah değildir.
1: Değil.
0: O Anaçu'nun
2: o zaman yapmış olduğu bütün planlamayı da yırtıp atmış olmaz mı?
0: Ben bunu hayal ediyorum. Ve o forma da yakışırdı şahsen.
1: Şöyle o planlamanın içerisine bir
0: ya şimdi
1: tane
0: şey
1: de
0: olmasın yani, bu sadece bir beklenti olarak.
2: Geçmişte o renkleri giydi zaten, bazel forması.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Aynen.
1: Tabii yani çok
0: iyi bağladın sen de.
1: Hinterland'a mesajı olan da bir transfer olabilir tabii.
2: Son bir dakikamız bu arada. Jegrova konusunda bence Süper Lig için gayet yani ideal bir kanat oyuncusu olduğunu düşünüyorum.
1: %100 atarsın, takım nefes alır, evet, topu oyun, tutar, yani driplingde özelliği var, iç koridora girer,
2: oyuncu çok tehdidi var, skorer bir kanat oyuncusu.
1: Kafayı kaldırır, tersi atar, bir anda tamamen oyunun yönü

0: O Galatasaray maçında kaçırdığı pozisyonu hala gözümün önünde.
1: O biraz aynen Juventus'taki kariyeri için belirleyici bir pozisyon oldu Jegrov açısından. Yavaş yavaş noktalıyoruz. Süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ederim.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Nevzat Dindar. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu noktalıyoruz. Birazdan saatler 23'ü gösterdiğinde Koray Baloğlu ve konukları son sayfada sizinle olacak. Hoşçakalın.
3: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: Birlikteyiz. Bugün tabii ki dolu dolu bir program sizi bekliyor. Aspor ekranında son sayfada son sayfayı yapacağız ama bir yandan da milli heyecanı doruklarda size yaşatmaya çalışacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok güzel Koray.
0: Teşekkür ediyorum. Bugün özel bir kombin yapmaya çalıştım.
1: İlk kez böyle dikkat çekici bir kravat hani. Normalde daha sen siyah tercih edersin, koyu tercih edersin.
0: Evet.
1: Ondan bir milli takıma özel güzel olmuş.
0: Serkan Korkmaz'ın kulağını çınlatayım tabii. Eskiden onunla da çalışıyorduk ya, Serkan abi şey derdi, ekran önünde böyle abartı dikkat çeken kıyafetler giymeyeceksin. Hatta şu örneği verirdi. Bilmiyorum gerçi bir şey der mi? Bir şef garson düşün derdi, nasıl böyle şık ama klasiktir. Yayında da öyle sen ön plana çıkmayacaksın derdi. Ona uygun ben de tercih etmeye çalışıyorum. Onun o sözü tabii ki abimiz kulağımızda kalmıştı. Normalde tercih etmem ama bugün milli maç heyecanlı yaşayacağımız için kırmızı kravat. Yakamada bir Türk bayrağı rozetiyle birlikte yayına çıkmayı tercih ettim. Bugün böyle oldu. İnşallah bundan sonra uğurlu gelsin. Turnuvada da hep böyle yeniriz. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Güzel, her şey yolunda. Keşke maçlar da aynı şekilde olsa. Yani beklediğimiz tempo düzeyinde geçmiyor henüz maçlar. Ama tabii ki yani A milli futbol takımımızın maçını heyecanla bekliyoruz. Birazdan da uzun uzun detaylıca konuşuruz. İnşallah beklentimizi karşılar. Tabii ki oradaki ana amaç sonuçta iyi oyun veya kötü oyundan ziyade öncelikli olarak 3 puanı almak Avustralya karşısında, turnuvaya iyi başlamak. Yoksa genel hatlarıyla baktığımızda şu aşamaya kadar ABD maçı haricinde böyle çok seyir zevkli yüksek bir karşılaşma henüz göremedik. Biraz hayal kırıklığıyla başladı bir ufak.
0: Evet, keşke o maçta da böyle aslında bir beraberlik çıksaydı, çok iyi olurdu bizim için. Detaylı konuşacağız bu arada. Mesajlarınızla birlikte duygularınızı, düşüncelerinizi bize lütfen aktarın. Sabah 7'de Avustralya ile karşı karşıya geleceğiz ama yarın pazar olduğu için belki de bazı vatandaşlarımız uyumamayı tercih edenler olacaktır. Kimileri uyanıp sabah maçı takip edecektir. Biz saat 2'ye kadar buradayız. Hem de birazdan Vancouver'a da uzanacağız. Kanada'dan da yine sıcak görüntüleri ekrana getirmeye çalışacağız. Çünkü onlar artık maç günü içerisinde. Bizim gibi bir uyudun uyandın pozisyonu yok. Taraftarlar toplanacak vesaire. Aslında yani biz maç yayını gibi bir yayın yapacağız bugün, onu söyleyelim. Mehmet, senin duyguların nelerdir bugün? Maçın havasına girebildin mi?
1: Turnuvayı izliyorum zaten. Amerika şu ana kadar en güzel futbol oynayan takımdan. Kanada'yı da beğendim burada. Kanada Bosna Hersek maçında bence Kanada puanı hatta galibiyet hak etmişti. Ev sahipleri iyi başladı baktığımızda. Meksika zaten biraz da rakip görece olarak zayıf olduğundan. Ama tabii bir gerçek var. İşte futbolda bizim yerellik rekabetine ara verildiğine ben basketbolu da takip ediyorum Koray. Yayın öncesi de Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı vardı. Bir şey beni mutlu etti, onu söyleyeyim. Açık kanaldan da maç yayınlandı. Bence olması gereken bu basketboldu. Yani biz spor ülkesi olmaya çalışıyoruz. Çok futbol odaklı hareket ediyoruz. Hani bu tarz basketbol organizasyonlarında benim için özellikle ben Final Four'a ilgimi kaybettim ne yazık ki. Çünkü biliyorsun hani bir takip etmek de zahmetli. Benim zaten hani doğal olarak futbol maçlarından dolayı otomatik üyeliğim var, takip ediyorum ama bugün basketbolu da izlerim. Beşiktaş sağ avantajını ele geçirdi. Basketbol
0: Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti Beşiktaş.
1: Aziz Yıldırım maçtaydı hatta. Aziz Başkan. Fenerbahçe Başkan olarak yerini aldı. Ergin Ataman olaylı bir seride finalde kaybetti Olympiakos'a. Onunla çıkamalar. Yani evet, Dünya Kupası kadar biraz basketbol da işin içine kattım diyeyim.
0: Bugün tabii ki heyecanlı, önemli bir maç. İki senedir aynı iki ekip finale çıkıyor. Fenerbahçe Beko zaten ligin en deneyimli, başarılı takımı demek yanlış olmaz herhalde. Ama Beşiktaş da daha düşük bütçeyle, Dušan Olimpijević ile birlikte iki sezondur. Yani hoca geldiğinden beri verebileceği maksimumu sahada, parkede daha doğrusu veriyor. Bu da Beşiktaş taraftarının hoşuna gidiyor. Çok net gözlemleyebiliyorum. Futbolda unutulan o heyecanı salonda yaşıyor siyah beyazlar ve çok ciddi ilgi var karşılaşmalarına.
1: Şimdi
0: da
1: iki maç her türlü Beşiktaş'ın sahasına. Orada da bakalım akatlar mı olur, yoksa zamanında Beşiktaş hatırla bir final serisinde Galatasaray'a karşı Sinan Erdem'i taşıyıp orada bir 15-16 bin kişiyle başka bir atmosferde. Ki işte hatta son şampiyonluğu Beşiktaş'ın o Ergin Hoca'lı, Hawkins'li.
0: O dönem güzel seyirci oluyor. Rekoru kırılan bir maç.
1: Evet,
0: o,
1: evet.
0: O gün o maça gittim. şampiyon olduğu sezon Beşiktaş'ın.
1: Efes'i finalde. Öncesi Fenerbahçe-Galatasaray.
0: Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı eledi. Ardından finalde de Efes'i yenerek şampiyon olmuştu. Ergin Ataman yönetimindeydi o zaman.

0: O Sinan Erdem'de Galatasaray serisindeki maçta şeyi net hatırlıyorum. Yani salonun kapasitesi neyse kafadan bir yani 3-4 bin kişi belki en az fazlası vardı. Merdivenlerde yani şöyle merdivene çıkayım da maça bakayım deme ihtimalim bile yoktu. O kadar kalabalıktı hakikaten. Sinan Erdem'de mi olur, Akatlar'da mı onu göreceğiz.
1: Ben tabii. Akatlar'da bir final serisi hatırlıyorum yine Fenerbahçe Beşiktaş. Yılını net hatırlayamıyorum şu anda. Oyun durmuştu uzun bir süre. Bogdanovic'in ciddi bir seri yaptığı bir maçtı. Hatta Fenerbahçe çok rahat şampiyon olmuştu o sezon. Öyle bir maç hatırlıyorum. Yani orada basın tribününde izlemiştim. Tam yılını net hatırlayamadım. Şimdi
2: 2017 ben hatırlıyorum.
0: 2017 demiş.
1: Ya futbol kadar hakimiyetim pek olmayabiliyor tabii.
0: Normal ya.
1: Yıllarda iç içe geçebiliyor. Bazen bildiğim konularda da çok sapabiliyorum böyle ufak.
0: Ben yakın tarihi hatırlamakta daha çok zorlanıyorum ya. Bu sende de sizde de oluyor mu mesela?
1: Oluyor.
0: 10 yıl önceki şeyi mesela hatırlıyorum ama 3 sezon öncekini mesela hatırlamakta bazen zorlanıyorum.
2: Şu var, bu küçümseme gibi algılanmasın. Sen de söyle, Fenerbahçe'nin o 100. yılında Aziz Yıldırım dönemi, Ülker'le birleşmesinden sonra basketbolda bir dominasyonu tabii vardı arada.
1: Doğru.
2: Ergin Hoca'la Efes kırdı o zinciri ama Galatasaray'la Beşiktaş'ın çok nadir işte.
0: Tabii.
2: 2012 Beşiktaş'ın lig şampiyonluğu, hatta Ergin Hoca geldi Galatasaray'a, hatta Beşiktaş'tan da birkaç oyuncuydu. Tabii. 2013 Galatasaray.
0: Hawkins'i falan da aldı mesela.
2: İşte Arroyo vardı.
0: Arroyo vardı.
2: İşte futbol böyle bittiği an bende biraz basketbol ligi başlıyor.
1: Doğru.
2: Bunu
1: vardı,
2: da bilerek dile getirdim Koray. Şifresi kanaldan güzel izlesin herkes. Yani sporu sevdirmeye çalışıyoruz ya. Ben kendi adamı duyan duysun, üstüne alınmasın ya. Final Four'ları takip edemiyorum artık. O kadarına yetişemeyeceğim Koray, anlatabildim mi? Zaten belli bir kutumuz var. Futbol maçlarını izliyoruz ya zaten Türkiye Kupası A-Spor artı Türkiye Kupası maçlarını A-Spor'dan YouTube'dan da bir şekilde izleyebilirsin televizyon aşamasında.
0: Ya bak şimdi üçümüz de gazeteci kökenliyiz. Yani sahadan gelen insanlar değiliz. İşimiz gereği mümkün olduğunca fazla maç izlemeye çalışıyoruz. Evde de insanlar tabii mesela film izliyor, dizi izliyor. Tamam biz de zaman zaman birazcık böyle zihnimiz boşalsın diye es geçtiğimiz zamanlar oluyor ama yani şu anda ben yetişiyorum rahatlıkla diyen herkes yalan söyler. Maçlara yetişme imkanın yok. Süper Lig oynanıyor. Zaten programda ağırlıklı olarak Süper Lig konuştuğumuz için mesela ben örnek veriyorum. Süper Lig'den bir maç izlemeyi tercih ediyorum. Çünkü daha çok burada onları konuşuyoruz ama aynı anda Serie A oluyor, Bundesliga oluyor, Premier Lig oluyor. İmkansız. Anca böyle kendine bir niş kategori yapacaksın. Diyeceksin ki ben örnek veriyorum İtalyan futbolunun hayranıyım. Diyeceksin ki Serie A'yı takip edeceksin. Özetleri bile izleyemezsin. Yani tamamını izleyeyim desen hangi birini izleyeceksin zaten? 3 tane 4 tane lig var.
1: Kendi yetişmek çok zor.
0: Yetişmek imkansız.
1: Ya işimizle bağlantılı bir durum olması lazım tabii ki. Yani İtalya Ligi'ni düzenli takip edebiliyor olmak için de İtalya Ligi ile bağlantılı bir iş yapıyor olmamız lazım. Onun haricinde dediğin gibi yani hobi olmasının haricinde işle alakalı tabii yani bütün ligleri aktif olarak takip edebilmek çok zor. Bir Şampiyonlar Ligi gecesi oluyor bir bakıyorsun 9 tane maç arka arkaya. Hangi birini takip
2: ben
1: edeceksin?
2: Ben alt ligleri başladım bu sene takip etmeye. Yine yani reklam ve YouTube'da biliyorsun paylaşılıyor bazen. İkinci lig Bursa Spor 40 bin kişiye maçlar oynadı.
1: Tabii.
2: Doğru. Birinci ligi zaten takip ediyoruz. O otomatik doğal yayıncıları var zaten iki kanalda. Alt ligler güzel. Maç izleyeceğiz tabii Koray. Bu bizim zaten işimiz bir anlamda tabii da. Dünya Kupası'nı da izliyoruz. Şu ana kadar ne yazık ki tek sınavı geçen takım Amerika. Bu da şu anlama geliyor. Son Amerika maçına işi bırakmayacağız. Yani zaten Avustralya'yı yeneceğimizi
0: başından
2: düşünüyorum.
0: Başından beri bunu konuştuk zaten hatırlıyorsanız değil mi? Yani
2: tabii.
0: Amerika ev sahibi olmasının yanı sıra gerçekten oyunu da fena değil diye. Zaten şeyde ben açıkçası bir tık irkildim. Yani bizim takımımızın yine daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fikrim değişmedi ama A-Spor'da Amerika-Senegal maçını yayınladık. İlk yarıda işi bitirdiler. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle falan 3-2'ye geldi maç. Yani çok rahat kazandılar. Almanya maçında da yine birbiri de buldular. Fena değillerdi orada da. Yani iki maçtan sonra da çok kısa tarih öncesi olunca dedim ki ya tam tahmin ettiğimiz gibi olacak bu iş.
1: Ya burada Paraguay'ın sert savunmasından bahsetmiştik 2 hafta önceki yayınımızda bu Dünya Kupası yolunda da ama Amerika Birleşik Devletleri çok erken açtı kilidi. Bir de öyle olunca da tabii Paraguay'ın da gardı düştü doğal olarak. Biraz daha risk almak durumunda kaldı. Haliyle Amerika için kaçınılmaz bir galibiyet oldu. Şunu da atlamamak lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri deyince bizim insanımızda ister istemez şöyle bir algı oluşuyor. Hani futbola da sakır diyen adamlara da maç kaybetmeyelim gibi bir görüş var ama konu tamamen ondan bağımsız. Bu adamların ilk 11'ine bakıyorsun. 11 oyuncudan 9'u şu anda Avrupa'da oynuyor. Oyuna sonradan giren oyunculara baktım. 4 oyuncunun 3'ü yine Avrupa'da oynuyor. Yani nereden baksanız 15 oyuncunun 12'si Avrupa'da oynayan futbolcular. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da o benzer kıtada oynayan oyuncular olsa evet bu görüşte insanlar haklı.
2: Caner, şeyi söyleyelim. Dün ben kadrolara baktığımda kalecisi ve kaptanları sol stoper. İkisi sadece.
1: Tim Lee'im de Fulham'da oynadı bu arada uzun yıllar ve 2-3 senedir şu an şeyde.
2: Ya onun dışı MLS'de. Hepsi zaten Avrupa'da top tabii, koşturuyor. Tabii. Yediğin, yediği olan forvet Hacı Wright. Hacı Wright Antalya Spor'dan hatırlarız. Doğru. Championship'teydi. Hacı Wright bizim milli takımımızda bence 11 çıkar. Yani McKennie, Dest. Yine,
0: Dest çok iyiydi dün.
2: Ben artı Monaco Galatasaray maçında çok beğenmiştim. Balogun. Zaten Balakov Galatasaray'a galibiyet golünü atmıştı Monaco doğru. adına. Dün 2 gol attı. Bir tane offside'a takıldı. Kendi kalesine atılan golde de yine golün kahramanı orada rakip oyuncu dokunmasa Balogun orada hat-trick yapacak doğru, belki de. Yani şu Amerika'dan 90'lardan beri turnuva kaçırmıyor bir de Koray. Böyle bir şey de var artık. Doğru. İllaki o kültürü bir şekilde sahip oldular. Ama tabii ya yani ben sadece şu noktadayım. Umutsuz değilim. Sadece 3 yani maç 9 puan öyle çok biraz ayaklarımız yere sağlanmazsın. Önce adım adım gidelim. Avustralya'ya yenelim. Paraguay biraz dünkü mağlubiyet 3 fark eksi 3 averaj. Biraz Paraguay için Türkiye maçı ölüm kalım maçı oldu.
1: Ben turnuva psikolojisini çok önemserim. Yani benim nazarımda rakibin güçlü olması ya da zayıf olmasından bağımsız tabii ki kolay maç yok ama ben mesela geçen hangi yayındaydı burada ifade ettim yine. Şimdi 2002 Dünya Kupası'ndaki fikstürümüzü hatırlayın grupta. İlk maçımız Brezilya ileydi. Sonraki maçımız Costa Rica ile, sonraki maçımız Çin ile. İşte ilk maçı kaybettik Brezilya ile. Sonra Costa Rica ile beraber kalıp Çin'i yendik. Euro 2008'de İlk maçımız grup Portekiz'leydi. Portekiz'e kaybettik. Sonraki maçımız İsviçre'yi yendik ve gruptan çıktığımız maçta Çekya maçıydı. Çek Cumhuriyeti maçıydı ve onları yendik. Şimdi kağıt üstünde her iki turnuvada da aslında zordan kolaya gidildi maçlar açısından. Şimdi bugünkü turnuvada kağıt üstünde kolaydan zora gidilecek.
2: Evet.
1: Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri şeklinde. Şimdi buradaki bu bence psikolojiyi yönetebilmek de çok mühim. Yani Montella için bu durum ne kadar önemli ya da işte teknik ekip için, oyuncu grubu için bu durum ne kadar önemli ya da hani şimdi muhakkak maç maç gidilecek elbette. Sonuçta bir maç oynanmadan diğer maça odaklanmak, konsantre olmak gibi evet. bir durum yaşanmayacak ama bunu bence yönetebilmek de psikolojik açıdan bence çok mühim olduğunu düşünüyorum. Sonuçta yani ne kadar biz hep söylüyoruz evet bireysel anlamda çok kaliteli oyuncularımız var Arda Güler, Kenan Yıldız vesaire ama ne olursa olsun bence kolay maç kesinlikle yok. Yani Avustralya deyip küçümsemememiz lazım. Hakikaten çok dişli oyuncular var. Buradaki işte Dünya Kupası yolunda programda da konuştuk. Tony Popovic ile birlikte şimdi bakıyoruz oyuncu grubuna birçok oyuncu yine İngiltere'de oynuyor mesela. Hani tipik bir şey ne derler sanki böyle bir İngiltere Premier Lig mücadelesinden hallice bir karşılaşma olacak yani fizik mücadelesi anlamında. Hani tempo anlamında olur olmaz onu kestiremeyiz ama fizik mücadelesi anlamında sıkı bir maç olacak o kesin. Hani
2: ya bir de izleyiciler evet. hatırlatmak gerek hem milli takım bazında hem kulüp bazında biz Britanya ada ekolüne çok diş geçiremiyoruz işte en son Nottingham Forest Fenerbahçe eledi. Çok yani çok ben tam tersi bizim lehimize çok az çıkmış şuraya eşleşmelerden. Artı milli takım düzeyini düşün. Uluslar Ligi'nde herkesi yendi. Galler'i yenemedik iki maçta da.
1: Doğru.
2: O yüzden Avustralya'yı ciddiye almak durumundayız.
0: Mesajlarınızı canlı yayında okuyacağımızı söyleyelim. Milli takımımıza dair görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu arada maçı nerede izleyeceksiniz? Mesela uyumayacağım ben sabaha kadar bekleyeceğim bu heyecanı yaşayacağım. Hem Aspor ekranında izleyeceğim hem diğer kanallara sosyal medyaya bakacağım diyenler varsa onlar da yazabilirler. Selami Bey çok şık olduğumu ve güleç bir suratım olduğunu söylemiş. Teşekkür ediyoruz sağ olsun. Mehmet sana mesaj var son sayfa etiketine gelmişti o Instagram'dan. Serkan Özer Mehmet abiye selam söyler misin demiş.
2: Benden de Serkan.
0: Serkan Özer sana. Hep sana selam söylüyor.
2: Teşekkür ederim.
0: Dikkat ediyorum
2: olmaz.
0: Şimdi. Bu arada Melike'nin yokluğunda ben son sayfada olacağım sizinle birlikte. Yine inşallah yalnız bırakmazsınız. Melike'ye olan ilgi alaka kadar olmasa da yine bize de mesajları bekliyoruz. Benim de DM kutumu, direkt mesajlarımı doldurmanızı rica ediyoruz bir yandan. Şimdi milli maçın heyecanını açıkçası ben yayından önce böyle normal gündüz rahattım. Akşam ama biraz daha böyle onu hissetmeye başladım. İfade edeyim. Tabii ki sadece ben hissetmiyorum. Türkiye'nin pek çok bölgesinde milyonlarca insan şu anda sabah oynanacak bu maça odaklandı. Onu düşünüyor. Bu maç öncesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da biz yayına girmeden önce bir video yayınladı sosyal medya hesabından ve milli takım oyuncularımıza seslendi. Cumhurbaşkanımız neler söylemiş? Gelin isterseniz o videoyu bir izleyelim.
3: Milli takımımızın çok değerli sporcuları Yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası

0: Yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz. Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar biz bitti demeden bitmez anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde, yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar.
1: Bir destan yazmanın tam zamanı diyor Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah yolunuzu açık etsin bizim çocuklar diyerek de bitiriyor. Tabii ki bizim de dualarımız, temennilerimiz o şekilde. Türkiye'nin dört bir yanında bu heyecan yaşanıyor. Şu saat itibariyle örneğin Alper Akarsu yazmış. Genç kardeşimiz 13 yaşındaymış. Şu anda bizi izliyor. Yarın pazar. Annelerden, babalardan bugün izin vardır kesinlikle çocuklara. Heyecanla maçı bekliyoruz. Formam üstümde, uyumadan bekliyoruz ailecek demiş. Tüm aileye selamlar, Aksu ailesine. Yeğenim de iki gündür milli takım formasıyla geziyor her yerde. Hatta abartıp formanın altına şortunu da giymeye çalıştı da.
2: Orada forma
1: dedik ki onu maça giderken giyersin dedik.
2: Forma bulamıyorsun bu arada. Yani ben zaten milli takımımızın sponsorunun mağazalarına gittiğim zaman forma yok.
1: Satışlar patlamış.
2: Patlamış
1: diyorsun.
2: Keşke onun daha, biz de tabii biraz geç kaldık belki. Kendi bize de bir öz eleştiri yapacağız ama bence burada da detaylı düşünülebilirdi. İşin bir de tabii milli forma kısmında da ben hala aynı noktadayım Koray ya. Düz kırmızı formamızın şu göğüs kısmında bir beyaz isterdim. 2008'de öyleydi o forma. Evet. Semih'in Hırvatistan'a golünün olduğu maçtaki forma.
1: Bu arada Avustralya maçında giyeceğimiz forma da belli oldu. Onu da birazdan ekrana getiririz. Bugün editörümüz Ertuğ Güveniş, yönetmenimiz Seval Şekerci. Onlar adına da herkese iyi seyirler dileyelim. Yine tüm ekipteki arkadaşlarımızla birlikte. Skor tahminleri alabilir mi izleyenler var? Evet, milli takım paylaşımı bu. Avustralya karşısında sahaya kırmızı formamızla çıkacağız bizim çocuklar diyor. Bu formayla 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacağız. Kırmızı formamız tabii ki, bayrağımızın rengi olan kırmızıyla birlikte. Favoriniz beyaz forma mı, kırmızı forma mı sizin normalde?
3: Ben kırmızıcıyım.
2: Ben şu an mecbur beyaz. Normalde kırmızı diyorum ama ben ısrarlıyım yani. Göğüs kısmı bence beyaz olmalı. Çok güzel oluyordu. Yani o evet. Burada da kırmızı ton arasında bir ton farkı var. Beyaz şu an.
1: Her haliyle güzel tabii. Mevcut olanlar.
2: O şeyi de söyleyelim şimdi, eleştiriye bazı formalarımız biraz hatırla, bir örümcek adam gibi bir o prim tartışmasında
1: var bende o formayla evet. Duruyor.
2: Çok güzel. O güzeldi şimdi Koray. Evet.
1: Bir ara turkuaz forma vardı. Turkuaz da Türk'ün rengidir biliyorsun.
2: Turkuaz kötü. Turkuaz
1: güzel. Güzel bir alternatif renk tercihiydi bence.
2: Yok ona çok negatif değilim. O tarz denemeler güzel.
1: Örümcek adam tarzı olan vardı doğru.
3: 2016 o söylediğin forma.
2: Arda.
3: Arda Turan değil
2: evet,
3: mi?
2: Evet evet. Arda takım kaptanıydı. Yulanmıştı. İspanya maçında.
1: Nereden aklına?
3: Ozan Tufan.
2: Hatırlasana o İspanya maçı. Yulan'da olay oldu.
3: Tabii evet.
2: Yani biraz ihale Arda'ya kalmıştı orada.
1: Çıkarken bu gülümsüyor gibi. O maç mı diyorsun?
2: Evet.
1: Tamam, onu Arda Hoca anlattı sonra biliyorsun değil mi? Neden orada gülümsediğini. Hafta içi çalışıyorlar sürekli duran toptan
4: gol yedik orada galiba. Touch'tan yedik herhalde.

0: de sürekli çalışıyor milli takımımız, yani bunu adamlar iyi yapıyor diye. Ve çalıştıkları yerden gol yiyince orada aslında diyor sinirden.
1: Doğru, evet.
0: Yani böyle yüzümde bir tebessüm oldu diyor kenara gelirken. O kadar çalıştık ve çalıştığımız şeyden gol yiyince sinirden biraz orada gülümsedim diyor. Ondan dolayı da yine zaten şey olmuştu ama şu ana kadar çok şükür kaossuz gidiyoruz. Yani yine böyle sosyal medyaya bakıyorum, yaymamak için şey yapmıyorum zaten de, ufak tefek böyle pusuda yine bekleyenler oluyor. Onları da hiç anlamıyorum. Hayat felsefeleri ve yaşam tarzları o herhalde. Hiçbirine prim vermeyin. Ya olumsuz bir şey olsa da prim vermeyelim. Çünkü bu takımın yaş ortalaması çok genç.
1: Tabii.
0: Yani bakın Avustralya'nın hocası bile diyor ki gelecek diyor 4 ila 8 yıl arasında çok güçlü bir Türkiye takımı olacak diyor. Yani adam Avustralya'dan bunu görüyor, söylüyor. Ne kadar potansiyelli bir takım olduğunu, bugün o potansiyelli takımın dağılmasına, böyle kötü haberlerle birlikte yıpratılmasına lütfen izin vermeyin. Sonuç ne olursa olsun. Yani ben de mesela çeyrek final bekliyorum en az. Benim de beklentilerim var ama inanın olmasa bile bu yapıyı bozmamak gerekiyor.
1: Ya muhtemel 11'den Abdülkerim'le Hakan Çalhanoğlu belki olmaz. Bir sonraki Dünya Kupası'na da 11'i başlayabilecek yaşa, kapasiteye, kaliteye sahip bir jenerasyonumuz var hakikaten yani. Doğru. Ki Hakan'la Abdülkerim de yaşlı değil. Yani onu da söyleyeyim yani. Hakan zaten 31-32 yaşında. Oynadığı takım Inter. Abdülkerim 4 sezondur Galatasaray'da Okan Hoca'nın Torreira'yla birlikte vazgeçilmezi. Uğurcan zaten kaleci için 30 yaş bir handikap değil, 35-36'ya. Hatta artık o 37-38'lere kadar kalecilerin yaşı var. Hakikaten yani 2005 doğumlu sadece Arda Güler, Can Uzun, şu an kadro yok, Semih. Yani inanılmaz bir jenerasyon yakaladık Koray baktığımızda. Bunu işlememiz gerek. Hani ben sadece bu turnuva özelinde şu noktadayım. Montella kulüp takımı gibi çalışır milli takımı. O yüzden çok seviyorum. Çok başarılı. Çok başarılı olmasında hani skorlar üzerinden şöyle anlatayım. Yani ben hatırlamıyorum gerçekten. Gürcistan'ı iki maçta yendik. Dön Avrupa Şampiyonası'na mağlup ettik. Oyuncuları Kravaskelia, evet. Kalecisi Mamardaşvili, orta sahasında iyi oyuncular var. Bulgaristan 6 atıyorsun deplasmanda. Macaristan'la playoff oynuyorsun ki hani Soboslay gibi oyuncusu var, içeride dışarıda mağlup ediyorsun. Biz hani o işi atladık bence Montella ile. İşte Avustralya'da o anlamda tam dişimize göre. Paraguay'da. İspanya'dan 6 yedik. Çok ofansif oynadık. Sonra dersimizi aldık. Deplasmandaki maç gayet iyi futbolla 2-2. Kulüp takımı gibi yönetiyor. Çok başarılı. Onu söyleyeyim hani. Bir tek benim burada şeyim, bu turnuvalarda her zaman ekstra oyun çıkartman gerek. Onun da örneğini hep hatırlatıyorum. 2002 Dünya Kupası İlhan Mansız çıkarttık. İlhan Mansız'ın o Dünya Kupası öncesi çok milli takımda belki de milli olma sayısı bile yoktur. Yani Avusturya maçları falan hiç yoktu denklemde. 2008'i hatırla. Semih Şentürk girdi işin içine, yoksa öyle çok milli takımın forveti diyemezdin.
0: Ekstra performans lazım diyorsun.
1: Lazım mesela. 2016 başarısızlık ama oraya bir Emre Mor'u sıkıştırdık. Emre Mor böyle bir heyecan oluşturmuş. O Çekya maçını 2-0 kazanmıştık hatta sonda.
0: Doğru.
1: Diğer maç sonucu elenmiştik. Son başarılı olduğumuz turnuvayı düşünüyorum Koray. Montella ile. Orada da böyle sürpriz performanslar çıktı. Bir maç Hakan Cezalı'ydı, Orkun Çöke oynadı hani bahsettiğim 2 sene öncesi. Hani yeni yeni böyle oyuncular bu turnuvada işte Can Uzun olur, Deniz olur.
0: Ekstra goller geldi mesela. Mert Müldür'ün harika bir golü vardı. Normalde bekler misin Mert'ten öyle bir gol?
2: Merih 2 gol attı mesela. Merih'in
0: skor
2: katkısı var. Hollanda maçında Samet gol attı.
1: Yani Samet bir de iyi oynadı.
2: Tabii tabii.
1: Yani şu noktadayım hani, her maçı Arda Kenan çözmesin, onu demeye çalışıyorum. Çözemez bir yerde. Turnuva bu, sakatlığı var, kartı var ki zaten bence hani dünkü basın toplantısındaki en dikkat çekici detay Montella'nın, Koray sen de muhakkak takip etmişsindir. Arda Kenan Hakan özelinde kolay kolay yani uzatmalarla 100 dakikayı çıkartamayacakları şu aşamada.
0: Ya bir kere %100 şimdi Arda Kenan, zaten birazdan röportaj vereceğiz bir tane, yurt dışında yabancılara soruluyor Türk milli takımından hangi oyuncuları biliyorsunuz diye. Birazdan cevapları göreceksiniz zaten ama tahmin ettiğiniz üzere ağırlıklı olarak Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu söyleniyor. Şimdi bunu zaten rakip teknik direktörler herkes biliyor. Yani bugün ben de Türk milli takımına rakip bir hoca olsam ilk kilitlemeye çalışacağım, pozisyon üretmesini isteyeceğim oyuncular Kenan Yıldız, Arda Güler olur. Hadi Hakan biraz daha geride rol aldığı
1: için. Arda'yla Kenan olur.
0: Ama ne olacak? Burada mesela daha detaylandırırız. Barış'a mesela, Yunus'a, belki Orkun'a,
1: Kerem.

0: Ex Kerem'e daha ekstra görevler düşüyor. Onların zorlandığı yerde bir başka kilit açacak isim olması gerekiyor. Ekstra performans mesela Barış'tan da benim beklentim yüksek. O da Şampiyonlar Ligi performansından dolayı. Yani ekstra bir Barış performansı görürsek mesela çok rahatlatır bizi. İnşallah o da iyi bir turnuva geçirir. Orkun çok formda mesela, tamamladı Süper Ligi. Belki Orkun'dan ekstra goller alabilirsek o da çok değerli ve önemli olur.
1: İşin güzel yanı biraz öngörülemez bir takım olmamız da avantaj. Yani mesela şimdi sabit bir forvetimiz olmayışı evet bir handikap olarak görülüyor ama rakipler açıkçası öngöremiyorlar. Yani sabah oynayacağımız maçta Deniz Gül mü başlayacak ya da yine önde Kerem Aktürkoğlu mu oynayacak ya da işte belki bir o da olmadı Arda Güler sürprizi mi olacak, nasıl bir oyun formasyonuyla sahaya çıkacağımız da belirsiz. Bu öngörülemezlik de açıkçası bizim açımızdan önemli ölçüde ya bir avantaj sağlıyor.
2: Ya şey güzel Caner, birçok bölgede oynatabilirsin yani işte evet. Arda'yı 8 kullanırsın, 10 kullanırsın, sağ açık kullanırsın. Barış'ı Kerem'i aynı şekilde, şimdi Kenan yokken Barış muhtemelen solda başlar.
1: Euro'da öyle bir şey olmuştu çünkü. En uçta Arda'nın oynadığı maçlar olmuştu. Bir hangi maçta tam hatırlamıyorum. İlk Gürcistan maçı galiba, evet. Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Sonra biraz merkeze gelip evet. Oradan doğru. Gol yapmıştı.
0: Şimdi mesajlarla biraz devam edelim. Son sayfa etiketine de yazabilirsiniz. Milli takım formasıyla yayına çıksaydınız daha şık olmaz mıydı demiş. Türkiye 3 gol atar herkese selamlar diyor. Polat Özcan Bey, ama biz genelde forma tercih etmiyoruz. Yani yoksa seve seve tabii çıkarız da konseptimiz ve formatımız gereği daha çok böyle normal kıyafetleri tercih ediyoruz. İnşallah ilerleyen maçlardan sonra neden olmasın. Onu da söyleyeyim. Var mı milli takım formalarınız evde?
1: Benim çok eski bir formam var. Bayağı eski. Euro 2000'den kalma.
0: Bayağı değerli bir parça.
1: Tabii çok geliyor. Değerli bir parça. Bir etkinlik
2: de
1: vardı.
2: Euro 2000 önce. Aynen. Kırmızı şöyle beyaz şeritli.
1: Evet.
2: Sergen Yalçın hatta giymişti o formayı. Aynısı. İtalya maçı.
0: Doğrudur.
1: Evet o forma bende
2: de. O forma
1: bende
2: de vardı ama ben hediye ettim. Bende forma kalmadı ya Koray. Bütün formalarımı hediye ettim.
0: Doğru.
2: Çok böyle az forma kaldı elimde.
0: Bende var bir iki tane. O senin dediğin örümcek adam gibi olan formadan var bir tane. Bir de
2: İyi,
0: yakın
2: bir saklayabiliyorsun. Ben illaki isteyenler olup hediye ediyorum.
0: Ya işte ben de veriyorum da onlar milli takım şey olduğu için normalde kulüp takım formalarını zaten denk gelirse veriyorum. Zaten giymemize imkan yok onları biliyorsun. Giydiğimizde yani bir fotoğraf karesiyle ömür boyu mesela 20 yıllık emeğin falan anında yok edilir çünkü öyle bir şeyde. Ama normalde milli takım forması...
1: Benim çok adetim değildir. İşte... Bir yine işte Fatih Karagümrük kulübünde çalışan medya iletişimde sevgili İbrahim Demir, ona da sevgiler selamlar buradan. Kendisinden rica etmiştim bu sezon. Öyle bir jesti oldu bana. Yani o tarz hani kulüplerde çalışan arkadaşlarımızdan böyle Anadolu takımlarından özellikle öyle o tarz forma jesti evet. Olabiliyor. Biz de basın mensubu olarak hani mümkün mertebe büyük takımlardan biraz uzak durarak öyle Anadolu kulüplerinin formalarını gardırobumuza tutmaya çalışıyoruz.
0: Bazıları var da veriyoruz dediğim gibi yani denk isteyen oldu
2: yok
0: mu?
2: Yok ya bende kalmadı Koray. Ben şey değilim ya yani Galatasaray oldum hep söylüyorum ya
0: bir
2: zaten.
0: Bir de bize böyle şey yok onu söyleyelim yani. Çok bu kısıtlı bir kitleyi ilgilendiren bir şey belki ama bize böyle kulüpler yani forma yağdırmıyor vermiyor öyle bir şey yok. Zaten formalar çok şu an yüksek fiyatlı yani tabii. Normalde.
2: Evet,
0: forma isteyenler oluyor ama bize öyle bir şey yok yani. Kulüplerin bize öyle sağladığı bir hizmet, bilet hizmeti de forma hizmeti de yok yani isteyenler olursa ondan söylüyorum. DM kutusundan sonra çok fazla mesaj geliyor. O yüzden. Mustafa Yıldırım Bey Instagram'dan yazmış. Diyor ki İstanbul'dan yazıyormuş. Avustralya'yı 2-0 yeneceğiz. Barış ve Orkun Kökçü'nün golleriyle lütfen evlerimizi Türk bayraklarıyla donatalım demiş. Güzel bir çağrı. Biz de buradan
2: benim de aklımdan geçen skor 2-0 bu arada.
0: 2-0 mı bekliyorsun?
2: İlk aklımdan geçen. Çok öyle yani çok farklı 4-5'li yani daha biraz daha tutucu futbol.
1: Doğru dengeli daha kontrollü.
2: Sağlam yani. Defans 2-0 benim de içinden geçen skor.
0: Mert Bey bizi izliyormuş Galatasaray ve Van Spor yazıyor profilinde soyadı yok. Hepinize selamlar ailecek bizi izliyorlarmış çok seviyorlarmış teşekkür ediyoruz. İnşallah bu maçı 3-1 alacağız demiş. Bizden de selamlar. Muhtemelen Van'dasınızdır diye düşünüyorum. Van'a da selamlar.
2: Maçtan sonra bir Van kahvaltısı olur.
0: Evet. Yedin mi hiç?
2: Van'a benim peynirle aram yok. Van'ı çok merak ediyorum. Çok istiyorum
0: çok
2: gitmek.
0: Çok güzel. Yani bak, zaten ben doğudaki çok... bütün illere gitmedim. Van'da askerliğimi yaptığım için biliyorum. Ha. Mesela İstanbul'da doğma büyüme biri olarak. Mesela Van'da şey zorluk çekmezsin yani. Yaşanır bence.
2: Ben Mardin'e bayıldım.
0: O da şeyden
2: Mardin'e
0: dolayı. Yani Van Gölü'ne mesela... Van Gölü ya, Van Denizi deniliyor biliyorsun orada diyorlardı. Ben

0: gitmeden diyordum ki ya göl işte neyin denizi diye düşünüyordum. Abi gidince gördüm yani o göl möl değil yani bildiğin deniz gibi bir şey inanılmaz büyük. Girdim yüzdüm de hatta.
1: Doğuda çok güzel yerler var ben hep söylüyorum. Ben Roma'yı
0: suyu sodalı mesela.
1: Evet.
0: Giriyorsun çıktıktan sonra böyle kaygan şey oluyor. Hatta yani şöyle bir şey anlatayım bak çok samimi bir anı olacak ama. Asker dedim ya gittim sıcaktı yazın. Girdim yüzdüm çıktım böyle bir iskele vardı. Sonra elimi şöyle saçımı attım bayağı kayıyor şimdi ben anlamadım. Dedim ki ya duş alayım dedim herhalde saçım yağlanmış diye düşündüm. Meğerse sodalı olduğu için cilde de faydası bayağı varmış. Ama belli bir süreden fazla durmaman gerekiyormuş.
2: Yanlış hatırlamıyorsam bir ana haberde çocuklar giriyorlardı göle çıkıyorlardı saçlar turuncu çıkıyordu.
0: Da olabilir belki olabilir. Güzel bir yer. Erciş'teydim ben. Orası bir de yeşil bayağı böyle yeşil Erciş derler. Herkese selamlar oradan bizi izleyenler varsa. Ayhan Bey Yeşiltepe'den Samsun'dan bizi izliyormuş. Rozete bayılmış. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey'e selamlar. Bu gece uyumak yok. YouTube'dan bizi takip ediyormuş. Kanser hastasıymış. Tedavi görüyormuş
1: geçmiş
0: bir yandan.
1: Olsun geçmiş diyelim, olsun diyelim.
0: Geçmiş
1: versin.
0: Olsun. Allah şifa versin. Ve milli takımımıza başarılar. Skor 3-1 kazanacağız demiş. Buradan biz de kendisine şifa dileyelim. Kanser hastası olduğu için şunu söyleyeyim. Çok zor bir süreç hakikaten. Çevrenizde, ailenizde vardır belki muhtemelen yaşadıysanız. Ama ümidi kaybetmemek gerekiyor. İlk duyduğunda insan özellikle bayağı böyle bir yıkılıyor. Direkt aklına ölüm çağrıştırıyor. Ama emin olun binlerce böyle yani on binlerce insan tedavi olarak iyileşebiliyor. Onu söyleyeyim. O yüzden mümkün olduğunca elinizden geldiğince pozitif kalmaya
1: tabii,
0: çalışın.
1: Tabii moral motivasyon
0: aynen,
1: çok hiç, önemli.
0: Yani iyileşen bayağı insan var. Kötü örnekleri düşünmeyin, iyileşenleri düşünün. Erken tanı da çok önemli. O yüzden herkes için de kontrolleri sık sık yaptırmak lazım. Gerisi takdiri ilahi zaten söyleyebileceğimiz o. Siz nerede izleyeceksiniz yarın? Evde mi?
2: Ben evde
0: var
2: izlerim.
0: Var mı bir organizasyonunuz? O saatte diyorsun evde.
1: Maç 7, ikinci maç 6. Üçüncü maç 5. Üçüncü maçta çok şanslıyım Koray. Ablamı ziyarete gidiyorum. Jakarta'ya sabah 9'da kahvaltı sırasında maçı izleyeceğim. Çünkü 4 saat zaman farkı var. Yani Endonezya evet. Bizden 4 saat ileride olduğu için Türkiye'de 5'te olan maçı orada 9'da gayet
0: sistemin böyle uyku, bir açığını buldum.
1: Gayet uyku düzenimi bozmadan takip etmiş olacağım. Umarım hani diğer turlarda bakalım. Biraz saatler değişecek çünkü. Şimdi doğru. Biraz grup aşamasında böyle biraz oynayacağımız ülkeye göre de o saatler hava sıcaklıklarına göre değişecek vesaire. Ama şunu da söyleyeyim yani bir eleştiri olsun. Turnuva heyecanımız var. Dünya Kupası'nı tabii ki seviyoruz. 4 yılda bir yapılması her böyle sürpriz takım işi yarın Almanya ile oynayacak takım Kuraçao. Kuraçao. Daha Trinidad Tobago'yu da izledik. Yani bunlar güzel ama şu noktada bir eksiği yazıyorum Koray. O da nedir? Şöyle ifade edeyim. İlk gün iki maç, bugün dün iki maç, bugün maç sayılarını yarın çok maç var yani daha doğrusu ifadeyle.
2: Doğru, evet.
1: Cumartesi pazara bağlayan. Bence ikinci ve üçüncü gün de öyle olmalıydı. Yani o bir iki maçla başladığında o heyecanı daha yükseltmeleri gerekti.
2: Doğru,
1: anlatabildim mi doğru
2: katılıyorum.
1: İfadeyle evet. Yani. Biraz orada maç sayısını düzgün programlayamadılar bence.
0: Evet.
2: Bir denge bulmaları lazım.
0: Diyarbakır'dan selamlar, iyi yayınlar. Bence Türkiye 4-0 alır, saygılar demiş bir izleyicimiz. İsmi yok, normal Rumuz var. O yüzden
1: 4-0 lider oluruz Koray.
0: 8. renkli 4-0 çok iyi olur
1: ya, 4-1
0: da.
1: 4-1 ya Amerika.
0: Ben o kadar farklı bir galibiyet beklemiyorum.
1: Ben de yani ilk maçtan.
2: Sonra evet.
0: Yani kazanalım inşallah. Ama çok farklı bir galibiyet.
1: Ben bir de başka bir şey de sana söyleyeyim mi? 4-0'dan 2-0 olsun bir Paraguay maçına da hani şimdi 4-0'ın bir rehaveti de olabilir. 2-0 olsun bizim olsun. Yani, tamam atabildiğimiz kadar atalım da. Yani demin Caner özetledi aslında. Dünyanın sonu değil. Ters bir sonuç. Yani sonuçta 3
0: evet.
1: Maçta kal ama 3 maç 9 puan kolay değil. Yani şimdi insanların aklında grupta İspanya yok, Fransa yok. Hani 3 maç 9 puan hayır. O kadar da kolay bir grup değil.
2: Şey diyeceğim. Kanada-Bosna Hersek maçında mesela Bosna erken bir gol buldu. Uzun bir süre mesela Kanada üstünlüğüyle geçildi maç doğal olarak yani önde takım refleksiyle geri çekildi. Maçı da kazanamadı nihayetinde berabere bitti. Daha sonra işte Güney Kore-Çekya maçı Çekya öne geçti yine skoru koruyamadı. Güney Kore 2 golle maçı kazandı. Bence bu turnuvada 1-0'ı iyi oynayan takımlar bence fark yaratacak. Yani turnuva psikolojisi açısından bence en mühim detaylardan birisi de bu.
0: Evet.
2: Yani 1-0 öne geçmek evet

0: biraz ayakları da çekinebilir. Korkarlar demeyeyim, yanlış anlaşılır. Ama bir çekingenlik olabilir. Hata yapma korkusu ister istemez çekindirebilir.
1: Venezuela'dan yediğimiz gol sıkıntılı bir gol. Yani o tip pozisyonları Paraguay'a da vermeyeceksin. Avustralya'da vermeyeceksin. Tabii. Geçiş evet. Bunda.
2: Mahmut Bali Bey yazmış. Bizim belediye ekran kuracakmış. Maça kadar son sayfayı izleyeceğiz. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Urfa'dan selamlar demiş. Benim belediyelerin organizasyonları var. Bazı yerlerde de. Şimdi İskender Çelik var. Ona da selamlarımı ileteyim. Sabah namazından sonra uyumayacağız diyenler de var. Bazı yerlerde de öyle organizasyonlar da var. Sabah namazı sonrası çorba servisi,
0: ikramı, evet.
2: Çorba ikramı, ardından milli maç heyecanı diye. Hakikaten Türkiye'nin dört bir köşesinde, sadece Türkiye değil dünyanın dört bir yanında şu an bu maç bekleniyor. Bu heyecanı özlemişiz. Bak bizim apartman grubuna gelen mesajı okumak istiyorum şu anda. Buna bir yandan onu da hemen söyleyeyim. Yani ne demek istediğimi buradan anlayın. Selamlar sayın komşular, merhaba. Pazar sabahı saat 7'de Türkiye milli maçı var. Aşağıdaki dükkanda televizyon kurulup maç izleyeceğiz. Gelmek isteyen sandalyesini alıp gelsin. Yani şu an gerçekten bu benim yaşadığım apartmanda iyi bir grup, ama eminim pek çoğunuzun böyle organizasyonları küçük çaplı var. Yani normalde pazar sabahı apartmanda toplantı yapacağım desen kimse gelmez, ama maç olduğu zaman ayrı bir şey, hakikaten heyecan. Bu güzel bir duygu ya.
0: Ya kesinlikle öyle. Ben şimdi 2002'ye gidiyorum kafamda psikolojik olarak. Ortaokula gidiyordum o yıllarda. Çünkü okulda izliyorduk maçları. Ya çok bambaşka bir heyecandı. O yüzden az önce bize mesaj yazan 13 yaşındaki kardeşimizi çok iyi anlıyorum. Aşağı yukarı ben de o yaşlardaydım. Ya ilk kez Dünya Kupası görecek. Doğal olarak onun için de bir ilk deneyim olacağı için heyecanını anlayabiliyorum şu anda.
2: %100. Yalova Çınarcık'tan Murat Bey'in selamı varmış. Rakip uzun ve kuvvetli, topu bize bırakıp korner taç, duran top kovalayacaklar. Arkadan uzun top atacaklarını düşünüyorum. Top bizdeyken de teknik olduğumuzdan kalabalık tutacaklar defansı. Tahminim 1-1 demiş. İnşallah takılmayız. Bu arada bugün ana haberde verdik. Biz büyük turnuvalarda, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası dahil, bugüne kadar oynadığımız tüm turnuvaların açılış maçlarında hep mağlup olmuşuz. Biri hariç son Avrupa Şampiyonası Gürcistan'ı yendik. Ona kadar, yani o maça kadar hep yenilmişiz ama zor takımlarla oynamışız.
0: Tabii işte. 54'te Batı Almanya.
2: Brezilya var, Batı Almanya var. İtalya var, Portekiz, Hırvatistan iki defa var.
1: 1-0 ikisi de.
2: 1-0.
1: Bir tanesini Alpay Özalan Vlaovic tutuyor.
2: Bahsettim zaten ana haberde. Doğru. Yani o maçı Modric kaybetmezdik normalde. Düşürebilirdi
1: son,
2: de.
1: Son dakikaydı.
2: Son dakikaydı.
1: İlk Avrupa Şampiyonası'yla mı katıldığımız, yani doğru. O zamanlar çok turnuva kültürümüz yoktu. 96 ile başladı her şey zaten. O 96'daki takım Galatasaray'da zaten buluştu Fatih Hoca'yla. 2000'de UEFA'yı aldı. 2002 Dünya Üçüncülüğü geldi. Şimdi benzerini işte 2021'de çok başarısız olduk Koray. Şenol Hoca'yı hatırla. İtalya'yı 3-0 kaybetmiştik.
0: Evet,
1: hatta ben Roma'da maçtaydım. Ama ondan sonra bir şekilde turnuvalara devamlılık sağladık. Jenerasyon değiştirdik. Son Avrupa Şampiyonası bence, hele Hollanda'ya çeyrek final elendiğimiz maç, gayet iyi top oynamıştık. Doğru. Maçı da hak etmiştik. Şimdi de İspanya dışında her takımı mağlup ettik zaten.
2: Abdülkerim de aynısını söyledi. Meri'nin YouTube kanalındaki o Demicast podcast var ya, orada izledim, bilmiyorum. Yani turnuvadaki en iyi maçımızdı dedi. Gittik onda da kaybettik dedi. Almanya'ya kaybettiğimiz maç Euro 2008 hatırla.
0: Evet.
2: Turnuvadaki en iyi maçımızdı. Orada da kaybetmiştik. Yani futbol bazen iyi oynamak yeterli olmuyor. Şans da olacak. Kolay olmayacağı kesin ama yani Avustralya herkes çok
1: ben
2: rahat
1: bakıyor
2: ama.
1: Ben sana şeyi söyleyeyim şimdi, 3-1'lik Gürcistan maçı, o maç şans yanımızdaydı. O maç 2-2 oluyordu.
0: Tabii.
1: Direkten döndü, kaçırdı sonunda.
0: Karambol
1: boş
0: döndü,
1: kaleye.
0: Boş kaleye Kerem yuvarladı.
1: Yani Gürcistan da çok Kıvara çok özel oyuncu.
0: Tabii.
1: Onun hep ön taraftaki
2: Kıvara, Davitaşvili falan hepsi
1: çok. Tasse, iyi oyuncuları var.
0: İşte kötü oynadığın zaman bile kazanabilmek de bence çok büyük maharet. O yüzden az önce söylemiş olduğum turnuva psikolojisi burada devreye giriyor ister istemez. Yani 1-0'ı önde oynayabilmek ne kadar büyük başarıysa, kötü oynadığın zaman bile skoru lehine çevirebilmek. Çünkü her maçı iyi oynaman mümkün değil. Yani uzun lig maratonunda da böyledir. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un gerçekten kötü futbol oynayıp da kazandığı çok sayıda maç da hatırlıyoruz. Mesela çok pozisyon verdiği. Zaman zaman bunlar da oluyor. Her zaman gümbür gümbür top oynamıyor bu takımlar.
1: Ben biraz milli takım özelinde herkes coştuğu zamanlarda temkinli konuşalım. Hep de şu açıklamayı yapıyordum Koray, yani ifade olarak. Milli takımımız yerel ligde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olabilir mi sorusunu soruyordum. Ama şimdi bakıyorum Forvet dışında hakikaten şimdi örnek veriyorum. Ben Galatasaray kadrosu.

0: Galatasaray'ı mı? Orkun isterim Galatasaray'da. Anlatabildim mi 8'imi? Çok oyuncu var. Bölge bölge baktığında. Fenerbahçe'de belki Kante Gündüz'ün arkasında direkt 11 oynuyor. İsmail iyi oyuncu. Yani işte sol bekin Ferdi. Jakobs'a tercih ederim. Örnek veriyorum. Yani kendi takım Galatasaray'da tabii kıyasladığım zaman. Tamam bir Osimhen'in, Onaçun. Yok o bir Türkiye artık dünyada da biraz forvet problemi var bu arada. Yani PSG Dembele ile başka bir şey yaptı son ikisi Şampiyonlar Ligi'nde. İyi bir kadromuz, iyi bir jenerasyonumuz var. Ama ben hala ısrarlıyım. Ama Can Uzun, ama Deniz Gül. Bence bir yeni isimleri de bu turnuva kazanmalıyız ki bizim hikayemizi şekillendirsinler. Biraz böyle performanslar istiyor. Yani 12-13 oyuncuyla turnuva bitmez. Onu anlatmaya çalışayım. Bunun sakatlığı var. Bir fiziksel var. Bir de şunu da hatırlatalım izleyicilere. Bunu özellikle vurguluyorum. 8 sene sonra bir Dünya Kupası sezon sonunda oynanıyor. Yani bir önceki Dünya Kupası aldatıcı olmasın. Orada biraz oyuncular tam pik yaptıkları Kasım sonu Aralık ayında Katar'da oynamışlardı. Hani hava koşullarına rağmen vesaire, ama şimdi futbol işte bir PSG düzgün rotasyon yaptı. Onun dışı Real Madrid'de de hep sakatlıklar. Barcelona artık burada sizi de dağıldı farkındaysan. Doğru dizisi şu subusu yani. Oyuncuların bünye kaldırmıyor. Yani bizim ligimizden de örnek verelim. Yerel, bence yerel ligin o rekabeti milli takımı da olumlu etkiliyor. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe'den 5'er 6'şer oyuncu var ama ligden pay biç, Koray Lig biraz daha devam etse bence Galatasaray verecekti şampiyonluğu. Yani oyuncuların artık nefesi necali tükenmişti. Kalmadı, özellikle Abdülkerim'in, Barış'ın. Tabii bir ay dinlendiler. Çok iyi. Nispeten ne kadar dinlenme diyebilirsek ona. Bakalım biraz o yüzden de performansları merak ediyorum. Bu İspanya özelinde, Fransa özelinde de. Evet. Sadece biz değil tabii.
1: Çok ciddi maç var sayısına çıktı çünkü oyuncular. Mert Ulusoy Türkiye 3-1 yener demiş. Yine Instagram'dan devam ediyoruz. Kastamonu merkezden iyi yayınlar diliyorlar. İsmail Yazan Bey 3-0 bizim olsun, futbolculara tebrikler, en büyük Türkiye demiş. Kahramanmaraş'tan Ali Kabak yine bizi izliyormuş. O da Türkiye'ye desteğini sunuyor milli takımımıza. Mehmet Akif Tekin diyor ki hafızası en kuvvetli Mehmet abinin de Arda Turan maçını yanlış hatırlaması beni şaşırttı. Arda İzlanda'ya 3-0 kaybettiğimiz maçta oyundan çıkarken gülüyor demiş. İspanya değil, doğru söylüyor. Taç muhabbeti orada. İzlanda uzun taç atıyor. Hayır,
0: İspanya maçında da şu oldu. Iniesta'lar sakinleştirmeye çalıştı. Orada surat kötüydü, hatırla.
1: Tamam anladım. Evet hatırladım. Doğru. İspanya'da oynadığı dönemde bile değil mi?
0: Hatta Arda kendi belgeselinde o maçtan bayağı bahsetti.
1: Doğru tamam. O
0: İzlanda maçı da var.
1: Ayrı, İzlanda
0: Onur
1: maçı.
0: Onur Kıvrak sanırım belediğimiz o maç.
1: Doğru. Bu bölümde şimdi mesajlarınıza da ağırlık verdik. Yine okumaya devam edeceğimizi söyleyeyim. Şöyle son sayfa etiketine de hemen bakıyorum X üzerinden. Samet Gündüz kolay olmayacak ama güzel olacak demiş. İnşallah diyelim temennisine. Ve birazdan Vancouver'a da bağlanacağız bir sonraki bölümde. Orada ne durumdayız? Almanya'da tabii ki, Almanya'da inanılmaz Türk sayısı vardı. O şu anda Kanada'da ne durumdayız? Onu da merak ediyoruz. Serhan Türk bizimle birlikte olacak. Orada aktaracak. Canlı görüntüleri ekrana vereceğiz. Yine futbolcularımızın özel paylaşımları var. Maç havasına girmeye başlamışlar. Onları yansıtacağız size. Bir de keyifli güzel bir bölüm hazırladık. Editörümüz Ertuğ Güveniş'le birlikte. Milli marşlar. Biraz onlara da yine dinleyeceğiz. Maçın da havasına gireceğiz. Aradan da yine böyle bir müzik sohbeti de yapmış olacağız. Hepinizin favorisi zaten genelde aynı cevap. Tarkan çıkıyor.
0: Tabii ki.
1: Bir dünya üçüncülüğü daha gelirse mesela. Onun etkisi var mı sence şarkıda, yoksa şarkı gerçekten çok iyi mi?
0: O zaman ama Tarkan'ın albüm de çok iyiydi.
2: Tabii.
0: Tarkan'ı zaten hep dinliyordun ki. Sonra bir iki sene sonra Dudu'yu da yaptı. Noktayı koydu zaten. Ondan sonra bir şey yapmasına gerek kalmadı Tarkan'ın.
1: Bitirdi.
2: Karma albümüydü değil mi?
0: Tabii. 2003'te de bir albümü çok patlamıştı. Sonrası artık hani eski şarkılara göre idare edeceksi tabii. Yani diğerlerin, yani ünlü starlar için bu geçerli.
1: Milli takımımızın muhtemel 11'ini de yine ekrana yansıtacağımızı söyleyelim. Nasıl sahaya çıkmayı bekliyoruz? Hepsini detaylı şekilde konuşacağız. Şimdi bir ara veriyoruz. Ardından burada olacağız.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Sayfa tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Özcan ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Milli takımımızı konuşuyoruz. Milli coşkuyu size yansıtmaya çalışıyoruz efendim. Mesajlarınızla birlikte sosyal medya üzerinden siz de yayınımıza katılabilirsiniz. Tüm mesajları elimden geldiğince okumaya ve paylaşmaya çalışacağım. Bu duyguyu yaşadıkça daha da çoğaltacağız hep birlikte. Mehmet Baysal, milli takımımıza gönülden başarılar diliyorum. Arda'dan gol bekliyorum demiş. Tabii ki gol beklenen isimler var. Onları da soracağımızı söyleyelim. Milli takım oyuncularımız da yavaş yavaş maçın havasına girmeye başlamışlar. Paylaşımlar geliyor. Onlardan birisiyle devam edelim şimdi.

0: Eren Elmalı'nın maç günü paylaşımını gördük. Bir çocuğun rüyası, hepimizin rüyası aslında. Sadece futbolcu olmaya gerek yok. Türk milli takım oyuncuları bu duyguyu sonuna kadar yaşıyor. Paylaşımda da o ön plana çıkmış. Hekimoğlu türküsünün müziğiyle birlikte çok da sevdiğim bir türküdür. Güzel tercih olmuş hakikaten. Hayallerini yaşıyor onlar da. Biz de tabii ki 2002'den sonra ilk kez yine bu heyecanı yaşayacağız. Onun coşkusunu sonuna kadar hissediyoruz ama futbolcuların yerinde olduğunuzu şöyle bir an düşünsenize. İnanılmaz bir histir.
1: Ya tabii heyecandan şu anda ne yapacaklarını bilemezler. Doğal olarak şu anda hepsi birbirinin suratlarına bakıp böyle bambaşka duygular hissediyorlardır. Çünkü 2002'de son gittiğimizde Dünya Kupası'na teknoloji bu kadar ilerlememişti. Sosyal medya tabii yoktu hayatımızda. Şimdi bunun tabii avantajlarından, nimetlerinden elbette faydalanıyor futbolcularımız ama tabii avantajları olduğu kadar dezavantajları da var muhakkak. Bunu da göz ardı etmememiz lazım ama güzel bir heyecan. Yani bu güzel heyecanı inşallah güzel bir şekilde neticelendiririz diye umuyorum.
0: Mehmet, nasıl buldun paylaşımı? Eren 2000 doğumlu bu arada, yani 2002 Dünya Kupası'nda 2 yaşındaydı. Yapay zekadan faydalanılmış.
2: Doğru.
0: Bak odaya giriyor. Eski efsane futbolcuların formaları var. Onlara bakıyor şaşkınlıkla. İlhan Mansız forması, Semih yine aynı şekilde unutulmaz. İşte
2: benim favori gol, milli takım formam. Demin yayında bahsettiğim o kırmızı, evet, Semih'in üstündeki. Eren zaten çok sosyal bir genç futbolcu diyebiliriz. Yani 2000 doğumlu. Yani işte izinlerinde geçen sene Amerika'ya gittiğine dönen, dil eğitimi olsun, kendisini geliştirmeye çalışan, artı takımdaki yerli yabancı herkesle de ilişkisi var. Abdülkerim ve Hakan Çallıoğlu hatırlıyor sadece zaten. İkisi bahsediyor. Uğurcan biraz
0: Samet, Samet bir de.
2: Samet'in tabii ki yaşayan. Biraz ana kadroyu düşündüğümde.
0: Evet.
2: Samet hatta tabii. Samet çok net hatırlıyor.
0: Mert Günok, Samet, onlar daha net hatırlıyor.
2: Ama tabii Eren'in hatırlaması mümkün değil. 2002 sonrası doğumlu oyuncularımız da var bu arada.
0: Doğru.
2: Koray'ın da söyleyeyim. Arda Güler başta olmak üzere. Şimdi asıl Eren'den bir de saçlarıyla ilgili muhtemelen bir, evet, sürpriz, evet, yapacak.
0: Şimdi bir bandana vardı değil mi antrenmanda tabii, saçında?
2: Örgü olmuş,
0: örgü
2: olabilir.
0: Örgü mü olacak diyorsun?
1: Örgü ihtimali çok kuvvetli çünkü oradaki o şeyler çok baskın geldi bana. Çizgi hatları çok böyle belirgin biçimde.
0: Bu Abdülkerim'in daha önce yaptığına, evet, benzer bir örgü mü?
1: Avrupa Şampiyonası'ndaki.
2: Ya bu arada Eren bayağı da yakışıklı bir kardeşi bize. Onu da söyleyeyim, her saç, evet, bıyık da yakışıyor ona. Son dönemlerde bıyık tercih ediyordu hatta. Öyle yorumlar da alıyordu. Sırtında aslan dövmesi de var. Tarz bir oyuncu ama tabii bir gerçek var. Ferdi oynar. Ama maç içinde yani onu söyleyeyim.
0: Orada
2: maç
0: içinde yere geçecek.
2: Maç içinde ama muhakkak Eren'in de Galatasaray'daki gibi yani önlü arkalı yapabilir Montella. İlla ki şans bulacağını düşünüyorum.
0: Ciddi bir çıkış yakaladı işte. Hani bazı çiçekler bazı topraklarda açmıyor. Aykut Kocaman'ın o söylediği ve hepimizin diline dolanan söz. Trabzonspor'da Kasımpaşa'dan sonra istenildiğini veremedi belki. Ama
2: Trabzon'dayken çok milli takım oyuncusu değildi. Galatasaray'da milli takım oyuncusu oldu.
0: Bu arada Trabzon'da çok iyi maçları da var arada. Ama var, tam olarak randıman alınamadı.
2: Trabzonspor'da işte bir 2,5 sezonu var Koray. 100'e yakın maç mesela daha bir aklımızda kalması gerekiyor. Ama tam tersi Galatasaray'da o sürpriz goller attı. Doğru. Hücuma çıkışlarda Jacobs'la birlikte. Galatasaray'ın sol bek çok problemli bölgesi. Nispeten şimdi Jacobs'a Eren'le 1,5 senedir çok sol bekte problemden bahsetmiyoruz.
1: Akla daha sağ bek problemli. Şey geliyor hatta sezon başında Barış Alper Yılmaz'ın gidecek mi kalacak mı konularının tartışıldığı bir
2: önde
1: dönemde.
2: Oynadı. Önde, evet, oynamıştı. Ben bu turnuvada da bekliyorum onu. Yani Ferdi ile birlikte önlü arkalı. Skoru kapatmamız gereken maçlarda. Skor bulmamız değil yani. Biraz daha defansa kafa yormamız gereken maçlarda.
0: Doğru. Ferdi bir kere zaten çok değerli bir futbolcu. Hakikaten performans olarak biz hep bazı isimleri öndeki oyuncuları konuşuyoruz ama Ferdi de mesela bizim kadromuzda Ferdi var dediğinde herkesin içini rahatlatan bir oyuncu performansı var. Bir de Ferdi'nin mesela çok yönlü olması da aşırı değerli.
1: Kesinlikle.
0: Yani çok sıkıştığın maçta bir anda öne koysan Ferdi'yi çok ciddi yine performans da alırsın.
1: Ya çok oyuncumuz benzer şekilde aslında farklı bir mevkilerde, farklı bölgelerde oynayabilecek esnekliğe sahip oyuncu grubuna sahibiz. Bu çok önemli bir avantaj. Hani bu bağlamda yayının ilk bölümünde de ifade etmiştim. Bu taktiksel esnekliğe sahip olması Montella'nın elinde çok büyük bir avantaj ve biraz da öngörülemez olmamız da açıkçası rakipler açısından bir tehdit unsuru. Evet, yayının başında ifade ettik. Genç bir takımız ama bir yandan hani avantajı olduğu kadar dezavantaj noktasında da turnuva tecrübemiz maalesef yok. Çünkü oyuncularımızın Nasıl bir performans ortaya koyacağı açıkçası çok belirsiz. Daha önce hiç oynamadıkları bir arenada mücadele edecekler. Üzerlerinde çok ciddi düzeyde bir baskı hissedebilirler. Bunlar yaşanabilir, çok normal sonuç itibariyle. Rakibi bir kez daha atlamamak lazım. Hani Avustralya'dan kağıt üstünde güçlüyüz ama son 6 Dünya Kupası'nda da istikrarlı biçimde mücadele etmiş. Yani turnuva evet. tecrübesi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Benim çok sevdiğim bir Japon atasözü vardır. Fall down 7 times, stand up 8 diye. 7 defa düş, 8.'ye kalk diye. Avustralya tam bu tanıma çok uygun. Evet, turnuvalarda başarılı değiller ama istikrarlı biçimde oradalar. Sürekli düştükçe de kalkıyorlar ve son şampiyonada mesela
0: evet.
1: son 16 turuna kaldılar. Orada Arjantin'e kaybedip elendiler. Yani günün birinde mutlaka bir gelişim gösterip bir patlama yapabilirler. Yani umarım bu turnuva olmaz tabii ama bir noktada mesela Avustralya futbolu da bence gelişim gösterebilir. Buna örnek veriyorum. Bir sonraki turnuvada da şahitlik edebiliriz ya da 8 sene sonra da şahitlik edebiliriz.
2: Onlar ama biraz tabii Caner şanslılar. Bulundukları konfederasyondan dolayı Koray. Hele ki bir de Dünya Kupası'nda zaten kontenjan 48'e çıktı. Ben çok hayal meyal hatırlıyorum. İran'a karşı kaybedi bilememişlerdi ama o 98'den sonra zaten neredeyse işte turnuva kaçırmalılar.
0: Evet. Ona benzer bir söz de Sagopa Kajmer vasiyet şarkısında var. Bilir misin? Bilmem misin Sagopa Kajmer?
1: Sagopa Kajmer.
0: Düşmek hiç ayıp değil. Kalkmasını bil ve acele et şu gözyaşını evet. sil diye. O da benzer anlam çıkarabileceğimiz sözlerden birisi. Sagopa Kajmer'e de.
2: Sagopa ile Ceza'nın bir düeti vardı. Çok iyiydi o şarkı. Onu hatırlıyorum Koray.
0: Evet. O da zaten son düetleri oldu. İnşallah.
2: Biraz pislerdi. Hayattayken
0: bir daha ikili bir parça yaptıklarını görürüz. Yani bayağı bir bunu bekleyenleri var. Aralarındaki sorun Sagopa'ya daha böyle çözülmüş gibi ama
2: Ozan
0: inşallah
2: derim ya, yani inanılmaz edebi yönü güçlü sözleri vardır onu. Ben karikatür komedi hatırlıyorum, albüm vardı bende.
0: Tabii.
2: Sagopa'nın.
0: Bayağı gölge haramileri falan, ben bayağı Sagopa'cıyım.
2: Hatta yani şimdiki dedi. Nesili çok dinlemiyorum ben. Arabesk, hip-hop karışık ortaya yapıyorlar
0: Arabesk
2: ya.
0: Arabesk diyenler var.
2: İşte Ceza'la Sagopa'nınki daha başkaydı.
0: Neyim var ki onların?
2: Neyim var ki rapten geldi. Evet. Çok güzel şarkı.
0: Bir daha bu dünyada istediğimiz şeylerden biri görmek istiyoruz inşallah. Onları yeniden bir araya geldiklerini ve bir parça yaptıklarını, bir hediyeleri olursa son bir şarkı istiyoruz onlardan. Bu şekilde inşallah olur.
2: Sanki Ceza'nın vardı bir milli takım şeyi. 2008 olabilir Koray. Bilmiyorum Ertuğ neler hazırladı da Ceza da sanki olmuştu yani.
0: Ceza'yı hatırlamıyorum.
3: Ben de hatırlayamadım şu anda.
0: Osman Tunas diyor ki iyi yayınlar Koray Bey. Popovic yönetimindeki kanguruları hiç hafife almamak gerek. Eleme maçlarındaki 8 karşılaşmadan 5 galibiyet, 3'te beraberlik çıkarttıklarını unutmamalıyız diyor. Tabii ki milli takım oyuncularımız da bunun farkındadır diye düşünüyoruz. Mahmut Musaoğlu'na teşekkür ediyoruz. O ayrı kıyafet tercihinden dolayı teşekkür etmiş. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Mahmut Babacan Kocabaş Konya'dan yazmış. 3-1 Türkiye'm kazanacak inşallah demiş. Teşekkür ediyorum mesajı için. 2-0 yeneriz Suna'nın mesajı. Ona da selamlarımızı iletelim. Trabzon'dan Ömer Faruk Kavut. O da 2-0 alırız. Trabzon Araklı'dan selamlar demiş. Size de selamlar. Bu gece uyumayan çok olacak. Sabahlayan çok olacak.
2: Araklı'yı iyi bilirim. Genelde orada kalıyoruz. Trabzon deplasmanlarında. Biraz merkez çünkü. Yıpratıcı oluyor trafiği, sıkışıklığı Trabzon'un. Evet. Daha kenarlarına kaçmaya çalışıyoruz.
0: İzmir'den Enis Bey, Türkiye'nin sürpriz yapıp yarı final oynanacağına inanıyorum demiş Enis Ülker. Allah'ın izniyle olacaktır. Teşekkür ederim, okursan sevinirim demiş. Biz de canlı yayında paylaşmış olduk. Instagram'dan yazmış o da mesajını. İzmir demişken Göztepe'nin de 101

0: birinci yaşı bu arada. Bugün artık 12'yi de geçti. Bugün bayağı coşkulu kutlamalar var. Kutlu olsun diyelim. Tüm Göztepe camiasına da selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Süper Lig'e iyi ki geldiler. Müthiş oldu. Keşke Göztepe gibi böyle birkaç takım daha olsa.
1: Benim en keyif aldığım tribün, onu söyleyeyim.
0: Mükemmel. Gidemedim ama inşallah ilk fırsatta bir maça gitmek istiyorum. Böyle havalar güzelken hele çok daha iyi olur.
1: Muhtemelen %95'tir doluluk oranı. Tamam, kapasite çok yüksek değil, belki 20-25 bin arası ama müthiş ambiyans. Bir de gelen her taraftar, tezahüratlara çok hakim. Marşları da güzeldir bu arada Göztepe'nin. Maç öncesi zaten stadda, Göztepe'nin merkezinde. Çok merkezi bir lokasyonda olunca güzel bir sosyalleşme oluyor. İzmir takımı istiyoruz zaten. Kore'nin Gençler Birliği'nin kümede kalmasını istedim. Ankara takımı da olsun.
0: Evet.
1: İstanbul takımı zaten yeterince var.
2: Bursa Spor'un yeniden gelmesi keyifli
0: tabii
2: olur.
1: Gelecek inşallah.
0: Gelirse. Ki bekliyoruz onları da sabırsızlıkla.
2: Şehir takımlarını ben de destekliyorum. Yani yıllardır görüşüm bu yönde. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Hani bu semt takımlarına karşıyım gibi bir görüşüm yok elbette ama sonuç itibariyle şehir takımları her zaman kültürel olarak biraz daha ön plandadır. Sonuçta bir şehri temsil ediyor. Dolayısıyla şehir takımlarını ben Süper Lig'de...
1: Ya Kocaeli geldi, fena mı oldu?
0: Çok iyi oldu.
2: Ve yani, çok da iyi tribünleri var bu arada.
1: Süperdi. Tabii.
2: İnanılmaz iyi tribünleri var.
1: Ben,
0: ligin akışına çok ciddi renk katmadı mı?
2: Kesinlikle.
1: Galatasaray'dan yani Galatasaray, 5 puan
0: belki aldı. Galatasaray'ları üzdü. O ayrı bir konu ama... Yani çok ciddi bir şekilde lige bir heyecan kattı mı Kocaeli Spor? Kattı. Zaten kendi performansı da bence gayet iyiydi bu arada. Selçuk Hoca'yı da tebrik
1: evet,
0: etmek
1: Selçuk
0: lazım.
1: Selçuk'u tebrik ederim.
0: Bence çok iyi bir sınav verdi. Ali Kartal son sayfa etiketine yazmış bir tavsiye olarak. Salgolpa dedik ya hani, zaman alacak intikamını efsane şarkıdır demiş. Kolerayla söylediği iş parçalarından birisiydi. Mahir 5, iyi yayınlar, kolay gelsin. Amilli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldı. Bitlis Spor olarak inşallah biz de 24 yıllık hasreti sona erdirip 3. lige çıkarız demiş. Bitlis'e de selamlarımızı
1: Bingöl çıktı.
0: İletmiş olalım.
1: Bingöl 2. lige çıktı. O hani o taraflardan. Darısı Bitlis, hani attık. İşte Maraş final oynadı hatırladım.
0: Evet. Bakalım. Şimdi milli heyecandan bahsediyoruz. Birazdan Kanada'ya uzanacağız. Artık orada çünkü maç günü heyecanı yaşanıyor. Biz de günü tamamlıyoruz ama ayakta kalanlarla birlikte biz maç gününe giriş yapacağız Türkiye'den. Arada saat farkı olsa da Serhan Türk bizimle birlikte olacak. Orada ilgi alaka ne durumda? Mesela Arizona'daki antrenmanı 3000'e yakın Türk ve yabancı karışık izlemişti. Sadece Türk taraftarlar değil, çevredeki yine böyle Arda Güler'i görmek isteyen Real Madrid hayranları vesaire, onlar da vardı. Maç günü nasıl acaba, ilgi alaka merak ediyoruz. Tabi mesafelerin uzun olması, tek bir ülkede olmaması turnuvanın biraz dezavantaj. Normalde yoksa çok daha fazla Türk gidebilirdi. Bir de rota da uzak. Şimdi işin bir de maddi boyutu var.
1: Ben hemen saate baktım şu an Vancouver'da.
0: Kaç şu an?
1: 2 çeyrek geçiyor. 14-13.
0: Tam güzel işte, öyle yemeği 14-13. Maçın havasını.
1: Ne oluyor 7 saat sonra? Tabii 9'da maçta.
2: 9'da tabii.
1: ama Kanada'nın her yeri için geçerli. Vancouver'da.
2: Ya yerel saat için avantajlı bir durum.
1: Kanada için de saat farklılıkları var aslında. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Doğru.
2: Ya oradaki yerel saat için avantajlı bir durum ama bizim için çok dezavantajlı. Ben özellikle saat konusuna baktım. Biraz irdeledim onu. Şimdi Avrupa takımlarıyla karşılaştırdım. İspanya'nın, İtalya'nın, işte İngiltere'nin, Almanya'nın hep normal saatlerde, yani orada kendi ülkelerinde maçları izleyecek olan insanlar 18 ile 22 arasında izleyecekler maçları. Bizim saatlerimiz biraz burada handikaplı. O da grubumuzda yer alan takımlara bağlıyorum ben açıkçası.
0: Evet.
2: Yani o kıta dezavantajı.
0: Şimdi bir ara veriyoruz. Aranın ardından dediğimiz gibi Kanada'ya uzanacağız ve milli maç öncesi orada durum ne, onu öğreneceğiz. Muhtemel 11'i ekrana getireceğiz. Yine paylaşımlarınızı da okumaya devam edeceğiz. Bir ara rica ediyoruz. Ardından kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Dünya Kupası'nda bugün diyeceğiz tabii ki. Zaten milli takımımızı konuşuyoruz. Diğer maçlara da böyle kısaca değineceğiz. Katar İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Hakikaten Dünya Kupası'nın en sürpriz sonucu 90+4. dakika, hatta 90+5'te golü buldu Katar. Koki'nin golüyle birlikte 1 puanla ayrıldı. İsviçre'nin de inanılmaz üstün oynadığı bir karşılaşmaydı. Yani toplam 26 şutu var. 7'sinde isabet bulmuş. %68 topa sahip olma oranı. 526 başarılı pas yapmış ki Katar'da bu rakam 197. Hakikaten ilginç bir sonuç oldu. B grubunda böylece herkes 1 puan almış oldu. Yani İsviçre, Katar, Bosna Hersek, Kanada. Bütün iki maçta berabere bitti. En iyi üçüncünün buradan çıkması an itibariyle zor olabilir. Ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Beklediğimiz an geldi. Hazır mısınız? Serhan Türk bizi bekliyor. Vancouver'a, Kanada'ya uzanacağız. Orada artık maç günü, maç heyecanı yaşanmaya başlandı. Serhan Türk de bizimle birlikte. Selamlar diyelim.
1: Selamlar, kolay yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Nasılsın?
1: Çok şükür gecemizi gündüzümüzü karıştı diyebilirim. Yani orada saat kaç bilmiyorum ama şu an burada saat 2:30.
0: Burada 12:30 şu an.
1: Aynen, hala alışamadık. 10 günden beri hep milli takımımızın peşindeyiz. Tabii ki yorucu bir seyahat oldu ama değsin istiyoruz ve bugün karşılaşmada milli takımımızın zafere ulaşmasını temenni ediyoruz. Çünkü Miami ile başlayan bir süreç, oradan Arizona, Arizona'dan Kanada, yarın tekrar Arizona, sonra San Francisco, Arizona, Los Angeles, tekrar Arizona diyeceğiz. Ve Allah izin verirse inşallah gruptan çıkarak gururlu bir şekilde ülkemize kupayla gelmeyi temenni ediyorum.
0: Evet, orada ilgi alaka nasıl Serhan Türk şu anda? Türk taraftarlar var mı etrafta, görebiliyor musun?
1: Sevgili Koray, bunu söylemek lazım. Sanki burası bir Türkiye oldu. Hatta İstanbul'un sokakları şeklinde oldu diyebilirim. Sokaklarda Türk formalarıyla, Türk bayraklarıyla bütün taraftarlarımız dolaşıyor. Ve ben burada hiç yabancı çekmiyorum. Sanki herhangi bir İstanbul'un sokağındaymış gibi rahatça dolaşabiliyorum. Bu açıdan dünyanın her tarafından ve Kanada'nın değişik illerinden, Amerika'dan, Türkiye'den gelen bütün taraftarlarımıza minnet ediyorum, teşekkür ediyorum. Milli takımımızı yalnız bırakmayıp destekledikleri için de, buralara kadar geldikleri için de, yani tam böyle şey olur ya, düğün konvoyu olur ya da asker uğurlaması olur. Bayraklar üstünde arabalarla, marşlarla, metal marşlarıyla dolaşan Türk vatandaşlarımızı görebiliyoruz. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor diyebilirim.
0: Şimdi orada belirli şeyler de olacak tabii ki. Yürüyüş olacak değil mi? Çeşitli organizasyonlar olacak yine maç öncesi.
1: Tabii tabii, yani zaten futbol federasyonumuzun hem büyükelçiliğimizin bildirimleri de var. Ve burada bir toplanma alanı olacak. Toplanma alanı altında toplu şekilde formalarla, bayraklarla bir yürüyüş olacak sarı doğru. Ve statta da gösterilen yerlere vatandaşlarımız gidecek. Yani gerçekten çok gururluyuz, çok mutluyuz. Her tarafta Türk vatandaşlarımız var. Şu an sağından solundan Türk bayraklarında, Türk formalarında geçen vatandaşlarımız var. Birazdan zaten toplam bir yere gidecekler, Fanzon'a gidecekler. Oradan da toplu bir şekilde tabii ki stada gelmelerini bekliyoruz. Bizim en çok ihtiyacımız olan yer şu an statta bir milli takım taraftarlarımızın bu desteğine ve bu inancından çok fazla ihtiyacımız var. Türkiye'den de sizlerin ve bizi izleyenlerin dualarına çok ihtiyacımız olduğu dönemden geçiyoruz diyebilirim.
0: Serhan Türk, burada geç saat olmasına rağmen izleyicilerimiz yoğun ilgi alaka gösteriyor. Yani Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar geliyor inan. Sabahlayacak olanlar var, alarmını kuranlar var. Kimi diyor işte sabah namazına kalkacağım sonra uyumayacağım. Kimisi diyor sabaha kadar ayaktayım. Yani bir sürü mesaj var. Türkiye şu an ayakta tek yürek olmuş vaziyette hakikaten. Bir yandan oradaki programı da söyleyelim. Belki bizi yine Kanada'dan takip edenler de varsa, Jonathan Rogers Park'ta saat 15.30'da bir DJ performansı olacakmış. Ki sen zaten gideceksin oraya muhtemelen. Saat 17'de de yürüyüş başlangıcı olacak ve yürüyelim arkadaşlar sloganıyla işte o meşhur marşımızla birlikte zaten federasyonumuzda milli takımlar hesabını duyurdu. Milli takım da hava nasıl peki? Birazcık saha içine de giriş yapalım. Oyuncularda heyecan var mı? O baskıyı, stresi biraz kırabildiler mi sence?
1: Kırdılar. Zaten Avustralya ekibi diyor ki biz diyorlar Dünya Kupası'nın gerekesiyiz. 6 defa Dünya Kupası'na gittik. Tecrübeliyiz diyorlar. Türk milli takımı oyuncuları tecrübesiz diyorlar. 24 senedir Dünya Kupası'nda bulunmuyor diyorlar. Ama şunu da unutuyorlar, bizim inancımız yeter. O inançla beraber biz fark etmiyor yani, gittik gitmedik, olduk olmadık. Bundan sonrası bizim için artık çok önemli. Ve oyuncularımızın hepsinin duygusal anlamda kendilerini motive ettiğini söyleyebilirim. Çünkü motivasyona çok fazla ihtiyacımız olduğu ve motivasyonla beraber de inancımızın da birleştiğinde bizi kimsenin durduramayacağını biliyoruz. Dünyanın top 5, Avrupa'nın top 5 liginde oynayan oyuncularımızdan, Türkiye ligimizde oynayan oyuncularımızdan, zaten milli takım dediğimiz zaman milli duygularda ön plana çıkınca çok farklı yerlere gidebiliyor oyuncuların.

0: Ama işte bazıları 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında evde artık kendi jenerasyonları ve 20 sene sonra böyle bir durum karşılarına geldiğinde ben milli takımımızın formasını giymiştim ve Dünya Kupası'nda, 2026 Dünya Kupası'nda Kanada'da Avustralya maçında çok güzel gol atmıştım, çok güzel asist yapmıştım, çok güzel gol kurtarmıştım diyebilecek fırsatlarına erişeceklerini düşünüyoruz. Bu anlamda kendileri de hazır ve motivasyonu alt safhada bir milli takımı görebiliriz.
1: Serhan Türk, şimdi tabii Avustralya gruba baktığımızda Amerika, Paraguay'dan sonra belki gruptaki en zayıf takım olarak gözüküyor olabilir ama yani spor kamuoyunda biz şimdi bu yorumları yapabiliyoruz belki ama milli takım oyuncuları, teknik heyet herhalde zaten böyle düşünmüyor. Konsantrasyon ve işin ciddiyeti noktasında gözlemlerin nelerdir? Bu bir dezavantaj mı şimdi, sence?
0: Şimdi sevgili Paracığım, dışarıda taraftarlarla görüştüğümüzde ya da yöneticilerle görüştüğümüzde Avustralya takımının bizim dengimiz olmadığını söylüyorlar. Ama tabii ki işin içine girdiğimiz zaman Montella'nın düşüncesi, oyuncuların düşüncesi çok farklı. Çünkü iyi başlamak çok önemli. Puan almak çok önemli. En iyi üçüncü olmayı cebine koymak çok önemli. Bu anlamda milli takımımızın yani sokakta biz buraya gelen taraftarlarımızla da konuşuyoruz. Bizi en çok zorlayacak takımın Amerika olduğunu düşünüyorlar. Onun bile bizim için sıkıntı olacağını düşünmüyorlar. Ama tabii ki bu bir 90 dakika ve 90 dakika boyunca her şey değişebilir. Bir anda favori olursun, sıkıntılı bir süreç başlar. Bir anda favori olmazsın, maç alıp götürürsün. Ama oyuncularımız bunun bilincinde. Yani neyle karşılaşacaklarını, nasıl oynayacaklarını, maçın sonunda kendilerinin neyin beklediğini bilincindeler. Yönetim kurulu üyeleri de burada zaten. Bütün Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulları da burada. Ve onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Özellikle biraz önce Mecnun Okyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Temel Bozbağ ve Edis Kray ile beraberdim. Onlar da aynı şeyi söylediler. Çok dikkat etmemiz lazım. Rakibimizi ciddiye almamız lazım. Ve Dünya Kupası'nda olduğunu unutmamamız lazım. Burada alabileceğimiz sonuç bizi çok iyi yerlere götürebilir şeklinde bir demeçleri de oldu. Yani o yüzden nerede olduğumuzu, neyle karşılaşacağımızı ve maçın sonunda neler olabileceğini bilincinde olan bir takımımız ve yönetimimiz var. İnşallah galibiyet gelip de hem sanatçılarımızın hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın hem buradaki vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek istiyor milli takımımız.
1: Evet, Dünya Kupası her zaman sürprizlere açık. Umarız bizim maçımızda bir sürpriz yaşanmaz. 2022 Dünya Kupası'nda sen de hatırlıyorsun. Suudi Arabistan Arjantin'i yenmişti ki Arjantin şampiyon oldu daha sonra. Bugün mesela çok taze örnek. İsviçre tek kale oynadığı maçta Katar 90+5'te gol attı. 1-1 bitirdi. Yani her şey olabiliyor. O yüzden yüksek konsantrasyon en önemli konu. Takıma gelecek olursak evet. Kenan'ın durumu nasıl? Bu karşılaşmada olmamasını bekliyor musun?
0: Kenan'ın durumu şu. Miami kampı boyunca Arizona kampında oldu. Kendini sakladı. Bireysel antrenmanla devam etti. 3 oyuncumuzun bir ufak sakatlığı vardı. Kerem Aktürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız. Kerem de Ferdi Kadıoğlu bireysel antrenmanları bitirdikten sonra takım bu antrenmanlara dahil oldular ve daha sonra Venezuela'da olan hazırlık çerçevesinde forma şansı buldular. Yani aslında çok önemli olan yıldız oyuncumuz Kenan Yıldız ve çok büyük ümitler beklediğimiz, çok büyük başarılar beklediğimiz Kenan Yıldız ufak bir sakatlığı vardı. 3 gün öncesine kadar bireysel antrenmanlar devam ediyordu. 2 gün öncesine oyuncular takımla beraber 15 dakikalık periyotta takımın içerisine dahil oldu. Ve dün itibariyle takımın bir oyuncusu şeklinde hem antrenman temposunu görmek hem de ne kadar süre alabileceğini görmek açısından Montella Hoca oyuncuyu sahi içerisinde, oyun içerisinde denedi, antrenmanda denedi. Ama ben bu maçta bir hamle oyuncusu olarak oyuna girişine göre Kenan Yıldız'ın tercihini yapmasını bekliyorum. Zaten kafamda da bir 11 var, istiyorsan paylaşayım.
1: Tabii.
0: Kaleci Uğurcan kombinasyonda sağ bekteki stoper tandeminden Merih Abdülkerim, sol bekte Ferdi Kodoğlu, orta alanda İsmail Orkun, Hakan Çalanoğlu, ön 4-3-3 kurdum ben takımı. Barış, Arda ve Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyorum.
1: Evet. Organizasyon noktasında herhangi bir sıkıntı var mı peki? Çok konuşuluyor bu Dünya Kupası çünkü. Senin gözlemlediğin en azından milli takımımıza yansıyan herhangi bir sorun?
0: Milli takımımıza yansıyan herhangi bir sorun yok. Yani Futbol Federasyonu oyuncularımızın rahatını düşünerek o lüksünü, lüks konforunu en iyi şekilde sağladıklarını düşünüyorum.

0: Ama şu da çok önemli. Tabii ki Arizona'nın sıcaklığı da çok sıkıcıydı. Ama buraya geldik. Biz burada da akşam saatlerinde işliyoruz. Bu da farklı yerlere götürüyor bizi. Ama federasyonumuz, yönetim kurulu üyelerimiz ve federasyon başkanımız milli takımın yanında ve organizasyon konusunda hiçbir sıkıntı yaşamamasını sağlıyor oyuncularımızın.
1: Evet, Serhan Türk var mı sorunuz Mehmet Özcan veya Caner'den?
2: Teşekkürler Serhan abi. Hava sıcaklığı.
0: Mecnun başkanım burada. İstiyorsanız tabii. Görüşünü alalım.
1: Çok memnun oluruz.
0: Sayın başkanım, rica edebilir misiniz? Sayın başkanım, Mecnun başkanımı alıyorum. Ben o zaman kulaklığı Mecnun başkanıma veriyorum. Mecnun başkanım, teşekkür ederim bizi kırmadığınız için. Sıkıntı kolay var mı şimdi?
1: Mecnun Bey hoş geldiniz. Koray Baloğlu, ben canlı yayındayız şu anda. Türkiye tek yürek oldu. Her yerden mesajlar yağıyor programımıza da. Oradan başarılı sonuçlar bekliyoruz. Sizin duygularınız, düşünceleriniz nelerdir?
3: Biz de aynı heyecanla görüşüyoruz. Aslında yaşayan arkadaşlarımız. Hem Amerika'dan hem de Kanada'dan hem aynı taraflarından
4: teşekkürler. Onlar da heyecanlı. Biz de heyecanlıyız. Biz de takımımızla sabahleyin beraber kahvaltı yaptık. Onlar da hazır durumdalar. İnşallah her şey umduğumuz gibi gidecek diye düşünüyoruz. Böyle ümit ediyoruz.
1: Üzerimizde kalmasın. Bütün izleyicilerimizin selam var oyuncularımıza, tüm kafileye, sizlere de. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah 3 puanla başlayacağız.
4: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar size de.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Mecnun Ot Yakmaz bizimle birlikteydi. Serhan Türk.
0: Mecnun Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten evet. Federasyon Birinci Başkan Vekilimiz bizim ısrarımıza karşılık verdi ve burada milli takımımızın destekçisi olarak her zaman yanlarında oluyor ve bizim de yanımıza geldiği için tekrardan teşekkür ederim Mecnun Başkan'a.
1: Biz de sana teşekkür ediyoruz Serhan Türk. Kolay gelsin. İnşallah galibiyet yayınlarını yaparız.
0: İnşallah göğsümüz kabarık bir şekilde galibiyet yayını yapalım diye bekliyorum ben de.
1: İnşallah kolay gelsin. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler.
1: Sıcağı sıcağına güzel de oldu. Mecnun Ot Yakmaz'ın da duygu evet, ve düşüncelerini almış olduk. Güzel hava gözüküyor orada. Her şey olumlu gidiyor şu
2: Arizona'nın
1: an.
2: Arizona'nın havasından şikayet etti Serhan abi. Vancouver için aynı şeyi söylemedi.
1: Evet.
2: O önemli yani akşamın serin olması. Çünkü direkt olarak bizim gibi top bizde olacak çünkü. Yani Avustralya topu bize verecek. Oyunu biz oynamaya çalışacağız. Üçlü oynayan bir takım muhtemelen bizi beşli karşılayacak. Akıllara bir Romanya maçı geliyor. Romanya dörtlü oynuyordu ama Lucescu altılı böyle çok ekstra bir savunmayla bizi biraz kitlemişti. Kolay maç çok. Sen de aslında ifade ettin Koray. İsviçre Katar maçı da gösterdi. İsviçre dünyaları kaçırmış anladığımız kadarıyla. Biz yayındaydık ama futbol bu. Küçümseyemezsin. Caner girizgahta özetledi aslında. Hani olası bir beraberlik dünyanın sonu değil. Paraguay'ı da yenebilecek. Amerika'ya değinecek gücümüz var. Maç maç düşünmek gerek ama ben şunu söyleyeyim yani. Muhakkak sizler de o turnuva ağacını, yol haritasını bir incelemişsinizdir. İkincilikte bence önümüz daha açık. Yani lider olduğumuzda ters bir üçüncü gelebilir. Norveç gibi mesela örnek veriyorum.
1: Evet.
2: Haaland'ın, Sörlot'un olduğu.
1: Ödegaard.
2: Tabii Ödegaard var bir de. Var oyuncuları.
1: İyi
2: Norveç. Yani Avrupa takımı sonuçta baktığında.
1: Tabii.
2: Hani. Tam tersi ama ikinci olduğumuzda muhtemelen Mısır gelecek mesela. Mısır bence daha net geçeriz. Yani Mısır mı Norveç mi desem bana örnek. Bunlar tabii ihtimaller hep. Biraz ikinci olduğumuzda rakibimiz belli. Diğer grubun ikincisiyle.
1: Şu an zor aslında şey yapmak. Çünkü pek çok ihtimal de var.
2: Tabii. İkinciliğin çok net belli. İkinci olduğumuz zaman Mısır'ın olduğu grubun ikincisi geliyor. Muhtemelen Mısır gelecek. Ben öyle tahmin etmiştim yani oradan. Favori birinci olur, Mısır ikinci olur gözüyle bakmıştım o gruba. Ama hani lider olduğumuzda üçüncü için bir 4-5 kombinasyon var. Orada bir %20 ihtimal yani her takım.
1: Mısır'ın olduğu grup G grubu, Belçika da var orada.
2: Belçika'yı lider bekliyorum orada.
1: Belçika lider çıkar muhtemelen, Mısır da ikinci olur.
2: Diğer takımları duruyor. Sayar mısın?
1: Hemen söyleyeceğim şimdi onları da.
2: Ben oradan Mısır çıkar diyeyim.
1: İran ve Yeni Zelanda.
2: İşte tamam, İran'dan daha canım kadrosu önünde Mısır'ın. Yani orada üçüncü olmaz herhalde Mısır. Yeni Zelanda yeni sonuncu dedim. İkinci olursak direkt o gruptan Mısır geliyor diye biliyorum ben. Yani
1: evet.
2: O grubun ikincisiyle eşleşiyoruz ama hani lider olduğumuzda bayağı bir üçüncü için bir %20-%25 tane seçenek var. Oradan da bilemiyorum ama örnek veriyorum o %20'nin içinde ama Senegal ama Norveç de var ihtimal olarak.
1: Doğru.
5: Ya, kağıt üstüne Mısır iyi bir tercih tabii ama

0: Ben açıkçası özellikle turu geçtikten sonraki etaplarda rakipleri çok da önemsemiyorum. Ya benim şöyle bir psikolojim vardır. Rakip ne kadar güçlü olursa o maçın motivasyonu ve konsantrasyonu o kadar yüksek oluyor. Bu bizde biraz bu işliyor açıkçası bizde böyle
1: Böyle bizde
0: toplumsal
1: zaten
0: olarak.
1: bu
0: Evet.
1: gerçek yani.
0: Yani zayıf
1: Kimleri
0: takımlara karşı
1: yenmiş?
0: biraz daha rehavet devreye
1: Tabii.
0: giriyor. Güçlü takımlara karşı çok daha iyi performans ortaya koyuyoruz. O yüzden ben hani doğrudan bir anda İspanya ile Fransa ile karşılaşalım demiyorum ama en azından böyle biraz daha dişimize göre ya da belki seviye olarak böyle bizden biraz daha iyi olabilecek FIFA sıralamasının en azından bizden daha yukarıda olan birkaç takımla da eşleşebiliriz. Bu bizim için mesela bir avantaj da olabilir işin gerçeği.
1: Doğru söylüyorsun. Şimdi biraz daha oyuncularımız üzerinden de konuşacağız. Eren Elmalı'nın paylaşımını vermiştik. Yani bir çocuğun rüyası konseptli bir maç günü paylaşımı yapmıştı yapay zeka ile birlikte. Çok da güzeldi. Hekimoğlu türküsü alt fonda kullanılmış dedi ki onu paylaşmıştık. Arda Güler'in de maç günü paylaşımı var. Milli takımımızın süper yıldızlarından birisi Arda Güler. Arda'nın maç günü paylaşımını da izliyoruz.

0: Arda Güler, çok şey beklediğimiz oyuncularımızdan birisi. Hakikaten muazzam bir kariyer inşası. Gençler Birliği, Fenerbahçe, Real Madrid, adım adım genç bir çocuğun zirveye çıkışına şahitlik ediyoruz ve o çocuğun bir Türk evladı olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Bugün Real Madrid'in en önemli futbolcularından birisi Arizona'da milli takım kamp yapıyor. İnsanlar Arda Güler forması giyip, yabancılar oraya milli takım kampımıza geliyor. Bunlar hep uzaktan baktığımız, başka ülkelerde imrendiğimiz şeylerdi. Artık biz de bu gururu Arda ile birlikte yaşıyoruz. Futbol tabii ki bir takım oyunu. Bütün takımın performansı değerli ama şu bir gerçek, tüm gözler, kameralar, objektifler Arda'nın üzerinde oluyor. Yapay zeka hayatın her alanında artık işin içine giriyor. Bu paylaşımda da yine yapay zeka ile oluşturulmuş Arda'nın kariyer yolculuğuyla birlikte Dünya Kupası heyecanını aktardığı bir video olmuş. Çok da güzel olmuş. Bakın, soyunma odasında aynaya baktığımda hala o çocuk halini görüyor. Ve sıra Dünya Kupası'na geldi Arda Güler için.
1: 20 yaşında Dünya Kupası oynayacak. Çok şanslı aslında. Yani Messi 87 doğumlu, 2006'da 19 yaşında ilk Dünya Kupası heyecanı yaşadığı için 6. Dünya Kupası'nı şu an yaşayacak. Umarız, dileğimiz Arda'ya, yani bakarsan şanslı. Yani kariyer başlangıcı 18 yaşında bir Avrupa Şampiyonası oynadı, 20'sinde Dünya Kupası oynayacak. Artı sen dedin, Real Bayern Münih'e 2 tane gol attı. O attığı goller yeter. Tabii, aslında yani varmış. Real'de bu sezon bayağı ana parça oldu. 40'ın üzerinde maç 11'di. Hatta sezon sonu sakatlığında da biraz Ancelotti sonrası Xabi Alonso Real'e çok olmadı belki ama Arda'ya oldu. Yani orada Xabi Alonso Arda'yı direkt net ilk 11 oyuncusu yaptı. Biraz Mourinho'dan şüpheliyim Koray. Hani Mourinho ile Arda çok böyle aynı frekansta buluşur mu? O yüzden de bu turnuva sonrası performansına göre belki de, atıyorum, İngiltere'nin en iyi takımına gidebilir işte. City'den sonra Liverpool, Arsenal'i var. Konuşuluyor da bunlar. Bakacağız. 8 numara giyiyor milli takımda. Hakan Çağlı ondan sonra zaten 10 numarayı da Arda giyecek.
2: Evet. Mourinho, yanlış hatırlamıyorsam, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde kiralık olarak Arda'yı talep etmişti diye hatırlıyorum.
0: Bir ara öyle haberler çıkmıştı.
2: İstemişti, öyle bir haber çıkmıştı. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış onu da kestiremiyoruz ama yani Arda Güler'in gözümüzün önünde günden güne göstermiş olduğu gelişim hepimizi gururlandırıyor doğal olarak. Çünkü ben hep şeye dikkat ederim. Mesela Hakan Çalhanoğlu örneği olsun, Arda Güler olsun. Arda ilk Real Madrid transferi olduğunda sosyal medya paylaşımlarına ben hep dikkat ederdim mesela Real Madrid'in. Çok fazla Arda ile ilgili global paylaşımlar yapmazdı. Daha çok böyle bizim ülkemizde görünen türevde paylaşımlar yaparlardı. Zaman zaman Hakan Çalhanoğlu, hatta eski nostalji futbolcularını da yapıyor Inter zaman zaman.

0: Onu biraz açalım mı? İnsanlar da bilsinler. Şimdi mesela siz Inter hesabında bir bakıyorsunuz Hakan Çalhanoğlu paylaşılmış. Bütün Türkler doğal olarak destek vermek için beğeniyor, yorum yapıyor, alkış koyuyor, bayrak koyuyor vesaire. Ama işin gerçeği o paylaşım sadece Türkiye'den internete bağlandığında gözüküyor. Bunun bir uyanıklığını ve etkileşim sömürüsünü yapıyorlar aslında.
1: Mesela
0: ama,
1: Inter'de zaman zaman tabii. Emre Belözoğlu'nu da paylaşıyor. İşte eski futbolcusu olarak yine o bahsetmiş olduğumuz etkileşimden.
0: Halbuki mesela İspanya'dan Instagram'a giren biri, örnek veriyorum, Inter hesabına girdiğinde bizim gördüğümüz Hakan paylaşımını görmüyor. Fakat Arda konusunda da başta
1: böyleydi.
0: Evet,
1: yani işi tamamen başta böyleydi. Zaman içerisinde artık Arda'nın tamamen ilk 11'e monte olmasıyla birlikte ve yapmış olduklarından sonra tamamen globale çevrildi. Özellikle zaten Bayern Münih'e atmış olduğu goller bu işin zaten tamamen zirvesiydi. Ümit ediyoruz. Bakalım güzel bir kariyeri olsun. İnşallah kazasız, belasız, sakatlıksız. Daha uzun, daha ilerleyen yıllarda daha fazla Dünya Kupası görür diye umuyoruz tabii ki.
0: Evet. Bu arada ilerleyen turlarda Amerika ile İran'ın da karşılaşma ihtimali var kağıt üzerinde.
2: 98'de karşılaştı. İran kazandı.
0: O da ayrı bir hikaye.
1: Bu arada video size bir şey hatırlattı mı? Bana geçmişte bir reklam vardı. O müziğine kadar onu hatırlattı.
0: Yok.
1: Amerikan Amerikan spor giyim firmasının yapmış olduğu bir reklam vardı. İşte tarihi yaz diye bir sloganları vardı. Geleceği yaz diye. Write the future
0: olabilir
1: diye sloganları
0: belki. Esinlenilmiş
1: vardı.
0: Olabilir belki.
1: Biraz daha oradan bir esinlenme de var.
2: Eren'inki biraz daha yerel. Arda'nınki biraz daha uluslararası.
0: Global.
1: Doğru.
2: Ama Eren'inkini daha çok beğendim.
1: Ya çok çok özgün bir iş değil.
2: Eren'inkini daha çok beğendim.
0: Eren'inkinde Hekimoğlu türküsü olduğu için 1-0 önde başladı zaten. Arda'nınki de çok güzel. Tabii global çalışması gerekiyor mu sosyal medya ekibinde biraz.
2: Kutlar Vadisi'nde meşhurdu değil mi?
1: Evet.
0: Tabii.
1: Hekimoğlu türküsü.
0: Hekimoğlu.
2: Değil mi? O hatırlıyorum. Tabii. Buraları izliyorum yine ya. Düşüyor
0: çok
2: önüme.
0: Çok iyi ya. Çok iyi dizi. hakikaten efsane dizilerden birisi.
2: Ya sana bir şey söyleyeyim bak. En iyi şeydir artık. Dizi çok yıl geçtiği için reklamı kendi gününde kendi saatinde diye anons ediyordu Koray. Perşembe.
0: Tabii yazmıyordu.
2: 20 demiyordu.
0: Evet,
2: kendi gününde kendi saatinde.
0: O kadar ezberlenmiş.
2: İnanılmaz yani. O çok iddialı. Baktığında hani.
0: Ya ben
2: sosyal medya yok, bir şey yok o zaman.
0: Bir Fatih civarında bir kafeye gittik bir gün. Bir takımı söylemeyeceğim ki şey olmasın yani rencide edici bir durum olmasın diye. Bir takımımızın Avrupa'da maçı var ama böyle çok iddialı bir maç değil. Avrupa maçı yani bir üç büyüklerden birinin maçı var. Aynı saatte de dizi var. Abi ilk başta maç vardı biz maç izleyeceğiz diye şey yaptık. Kafedeki kalabalık baskın çıktı değiştirtip diziyi açtırmışlardı yani. O kadar hakikaten fenomendi o dönem. İnsanlar toplu halde kafelerde filan izliyordu.
1: Abi Kurtlar Vadisi'nin ilk sinema filmi vizyona girdiğinde hiç unutmuyorum gitmiştim o zaman herkes şeylerle pardesülerle şeylerle.
0: Falan. Doğru. O Hekimoğlu türküsü Eren'in paylaşımından vardı. Oradan bu noktaya geldiğimizi söyleyelim. Milli takımın muhtemel 11'ini bir rica edebilir miyiz? Ona da Serhan Türk az önce söyledi ama bir bakalım bizde. Aynı 11 vardı bizde de zaten yanlış hatırlamıyorsam. Kalede Uğurcan zaten bir değişiklik beklemiyoruz. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Geçirdi de Galatasaray'da. Savunmada Zeki, Merih Abdülkerim, Ferdi dörtlüsü. Önlerinde Hakan Orkun. Kanatlarda bizde Yunus Barış. İleride Kerem. 10 numarada da Arda şeklinde. Serhan Türk şöyle söyledi. Orta saha Orkun, Hakan, İsmail dedi. Yunus'un yerine Arda sağ tarafta, Barış solda, ileride Kerem şeklinde.
2: 10 oyuncu var. Yani Yunus'la başlarsa daha ofansif bir takım. Yunus'u çıkartıp İsmail'le başlarsa daha tutucu, daha kontrollü bir takım. Ben zaten İsmail, Orkun, Hakan üçlüsü mesela Amerika'ya karşı kesin izleriz diyorum. Arda son dönemler çok hani biraz daha merkez artık o 8-10. Ama tabii Kenan olmadığı için aslında bütün bu denklem. Kenan olsaydı başka 11 konuşuyor olurduk. Ama ben de Serhan Türk'ün paylaştığı 11'i bekliyorum. Yani İsmail, Orkun, Hakan'la üçlü orta saha. Arda Güler, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu. Yani 4-3-3 düzeni aslına bakarsan. Orada Barış, Arda, Kerem değişmeli ön tarafta.
1: Bana da bu daha yakın geliyor. Yani burada şimdi farklı 11'leri böyle karşılaştırıp muhalefet etmek gibi olmasın tabii ama kağıt üstünde işte burada Avustralya'nın oynayacağı oyun planına da bağlı olarak tabii bizi böyle beşli bir kalabalık bir savunma hattıyla karşılayacakları için

0: olarak merkez orta sahayı biraz daha hani sert ve daha diri tutmak adına İsmail'in başladığı denklem sanki daha sağlıklı görünüyor.
1: Bu arada Yunus da geride kalan sezon, yani asıl sevdiği bölge sağ açık bir solak oyuncu olarak, ama Yunus 10 numara oynamaya çok tabii alıştı. Yani Arda Güler'in yorulacağı maçlarda, hatırla son milli maçta da merkezden attı. Tam 10 numaranın bölgesine o gol attı gelişine Venezuela'ya yani.
2: Evet.
1: Yunus'u kulübeden Arda'nın işte ilk atmıştı, çünkü nedeni şu: Arda Güler 100 dakika oynayamaz diyorsa Montella bunun anlamı 60-70 dakika oynar. Yani senin bir son 20 dakika Arda'nın bölgesinde bir oyuncuya ihtiyacın var. O oyuncu bence İsmail Hakan değil, anlatabildim. Biraz daha hücum tanımlansın. Yani Yunus Arda Güler'in ikamesi olabilir bu turnuva. Biraz oyuncu düşüneceksin şimdi. Kenan oynadığı zaman Kerem ya da Barış'tan biri kulübeye gelecek. Koray. Yani biraz bölge bölge düşüneceksin. Aynı şekilde İsmail Orkun Hakan üçlüsünü ikili döndüreceksin yeri geldiğinde. Bakalım.
2: Ozan Kabak muhakkak defansta. Ve bunu da bir şey olarak değil yani. İç çekişme tabii olarak düşünmemek yok, gerekiyor. Tabii. Bir kadromuzun zenginliği ve güzelliği olarak algılamakta fayda var. Yani bugün Kenan işte şu an sakatlığından dolayı 11'de belki gözükmüyor. Muhtemel 11'de beklemiyoruz dedik, ama Kenan oynadığında da örnek veriyorum, kenardan belki bir Yunus hamlesi olacak. Belki başka bir hamle olarak.
1: Can Uzun'la Deniz de oynayacak. Yani orada tabii da Barış, Kerem ikisi kanatta dönüşümlü oynayacak. Ozan Kabak aynı şekilde stoperde.
2: Kenarda Can var mesela. Can da mesela. Sen yayının başında dedin ya bunu, birkaç programda da diyorsun mesela. 11 değil, 13-14 futbolcu. Can'ı ekle mesela 12. Kenan'ı ekle 13.
1: Koray, kart cezası da oluyor mesela. Stoperler kart görebilir. Mesela Merih agresif oyuncu. Merih diyelim cezalı oldu. Ozan Kabak oynar. Zeki'ye bir şey olursa Mert. Ferdi'nin alternatifi Eren'in. 2-11 var baktığın zaman, yani o güzel sayıyoruz yani oyuncu.
2: Evet. Can da mesela çok değerli bir futbolcu. Yani Eintracht Frankfurt'ta Almanya çıkışlı diye gözümüzden uzak, diye gönlümüzden uzak değil. Aynı buradaki oyuncular kadar değer veriyoruz onlara da. Onu da söyleyelim zaman zaman, çünkü bunu yanlış hatırlamıyorsam Orkun Beşiktaş'a gelmeden önce söylemişti. Yani ben Feyenoord'da şampiyonluk yaşadım, Türkiye'de çok konuşulmadım demişti. O yurt dışındaki oyuncularımız biraz daha burada kulüp aidiyeti fazla olduğu için çok konuşuluyor. Asla mukayese etme gibi bir durumu söz konusu değil. Belki bu bizim spor medyasının da bir eksikliği olabilir. Öz eleştiri de yapabiliriz. Zaman zaman belki futbolcular onu hissettiremiyor da olabiliriz, ama Can da çok değerli, özel bir futbolcu. İlla burada yani büyük takımlarımızdan birinde oynamasına gerek yok. Gururla takip ediyoruz onu da aynı şekilde. Ve bence en güzel yönlerimizden birisi çok yönlü olmamız.
1: Tabii çok bölge yani. Ben hemen sana şu sağa çık, şu sola çık, şu forvet demiyorum.
2: Ya yani Barış mesela diyorsun. Barış'ı ileride de oynatırsın. Oynar. Solda da oynar, sağda da oynar. Çok tabii çok sıkıntı yaşasan bekte bile oynadığını gördük Galatasaray'da.
1: Barış solda oynamayı seviyor ama bence sağda daha iyi. Sağda da takım için oynamak durumunda kalıyor. Solda biraz işi bireyselliğe döküp daha böyle gole yönelip içe kat edip şut zorluyor, ama sağda tam tersi sıfıra inip ortayla servis de yapıyor.
2: Tabii Yunus mesela iki kenarda oynatırsın. Forvet arkası yeri geldi mi Galatasaray'da tabii oynadı. Kerem ileride diyoruz ama solda oynar. Galatasaray'dayken yine forvet arkası oynadı. Bayağı da pozisyona tabii giriyordu. Bitiremiyordu, eleştiriliyordu belki, ama çok da üretken görüntüsü vardı. Arda desen kenarda oynatabilirsin. Yine 10 numarada oynatırsın. Çok sıkışsan 8'e belki çekersin. Çok çok eksik olduğunda yani en verimli olduğu yerden uzaklaştırmazsın, ama Orkun yine aynı. Hakan zaten 10 numara, hatta sol kenardan 10 numaraya geçti.
1: 6-8-10.
2: 8'e geldi. 6'ya kadar geriledi.
1: 6-8-10 yani üçünde oynuyorlar. Bu kıymetli. Yani Orkun için geçerli. Hakan Çağlan. İsmail için hadi 6-8 diyeyim. İsmail alt liglerde 10 oynuyordu ama hani Fenerbahçe kariyeri tamamen 6'ya yakın konumlandı. Bence stoperleri çok rahatlatıyor. Yani mesela ben Abdülkerim ya da Merin yerinde olsam, örnek veriyorum, önümde İsmail'in oynamasını isterim. İsmail stoperlerin yükünü alıyor.
2: Evet.
1: Bu da var hani detay olarak. Ferdi muhakkak ofansa destek verir. Mesela Ferdi Kenan çok iyi bir sol kanat, sol koridor olur. Bakarsan böyle sessiz düşünüyorum. Uğurcan çok iyi sezon geçirdi. Koray bu sefer hani milli takımda bence onun güveniyle daha da iyi maçlar çıkartacak. Dünyanın sayılı kalecileri ne olacak bu Dünya Kupası'nda performans sergilerse yani. İnşallah. En basit örnek şunu söyledim işte. Şampiyon Ligi finali izledik. Raya bir tarafta, bir tarafta da Safonov diyeceğim.
0: Safonov, evet. Paris Saint-Germain.
1: Uğurcan'ın değişmem onlarla. Örnek veriyorum yani Şampiyon Ligi

0: Önümüz iki takımın kalecisiyle. Böyle bir kalecisi var. Galatasaray'ın artık amili takımımızın hani. Trabzonspor'daki performansını üstüne koymuş oldu Galatasaray'da tam ideal yaşında. İyiyiz yani. Ben bu sefer hani evet bir forvet, santrafor handikapımız var ama artık o biraz işte Paris Saint Germain de gösterdi Dembele ile oynayarak hani. Dünyada da bir problem var. Yani Koray ben Harry Kane'le Haaland dışında mesela kafadan örnek veriyorum. İşte Osimhen oynuyordu. Müthiş bir oyuncu Galatasaray'da. Osimhen'den iki isim sayarım. Ha, diğerlerini tartışırız. Yani Mbappe, Vinicius Junior onlar çok aynı pozisyon oyuncuları diye biraz daha kenar forvet tiplemedir ama hani hedef santrafor diyorsak Harry Kane benim için bir numara, Haaland iki. Yani ben Osimhen'den de iyisi öyle çok bulamıyorum. Anlatabildim mi demek istediğimi?
1: Lewandowski işte, yaşı gereği denklemden çıkardık
0: çıktık, artık. Çıktı yani. Ekitikeler, İshak'lar o paralar verildi. Acaba Liverpool o paraları verir mi şimdi mesela örnek veriyorum. Milli takımımızda da evet bir
1: problem var. Ya var iyi adamlar. Bu arada mesela benim beğendiğim Benjamin Şeşko mesela ben çok beğeniyorum. Alexander İshak çok iyiydi Newcastle'dayken Liverpool'da isteneni vermedi. İşte Ekitike yine kötü bir oyuncu değil. Var.
0: Yetenekli oyuncu.
1: Yetenekli oyuncu var yani sayısal olarak da var. Kimileri onu söyleyebilir ama mesela görece tartışılabileceğini düşünüyorum. Şimdi Haaland'la Osimhen'i ben bana göre tartışmam yani.
0: Ben Haaland'ın
1: önünde.
0: Ben Haaland...
1: O ayrı bir konu ama mesela Şeşko'nun tabii verdiğiyle Osimhen'in verdiği son performans mukayese edilebilir. Gökereş yine ederim. Beğendiğim bir santrfor. O da ayrı bir konu.
0: Bence şu an dünyanın en iyisi Harry Kane.
1: Harry Kane açık ara.
0: Biraz Harry Kane'i andırıyorsun Koray.
1: Ya bu söyleniyor da çok bilmiyorum onu. Yaşlandıkça biz yaş aldıkça Harry Kane'le benzerliğimiz ayrıldı. Bir de şeydeyken adam kapı gibi ya upuzun. Yani
0: çok iyi forvet
1: ya. O bir de Haaland mesela Harry Kane'i Galatasaray Bayern Münih'le oynadığında çıkışta Mixon'la görmüştüm. Haaland'da da mesela şeyde denk yani özellikle bekledim yani görmek için sadece fotoğraf falan vesaire için değil. Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan Haaland. Sonra ya adamla zaten fotoğraf çektirmeye kalksan adamın ciddi şekilde eğilmesi lazım yani ben de tamam çok uzun değilim ama ya bir kapının yürüdüğünü düşünün öyle bir adam ve inanılmaz da atletik güçlü yani Haaland'ı görünce o sahadaki halini şeyi anlıyorsun hani o Vikingler dönemi var ya adamlar her yeri istila etmiş yağmalamışlar ya Haaland tipli adamların bir yere saldırdığını düşün. Durdurmana imkan yok yani.
0: Galatasaray'da Luyun'da mı öyleydi yani? Hakikaten kapı gibi. Alır götürür.
1: Fiziksel olarak bir de hızlı da şey dedi.
2: Benim
1: yani.
2: İşte en iri futbolculardan biri de bu Fatih Karagümrük'te Markao diye bir adam vardı.
0: İnanılmazdı o ya.
2: O hem çok
1: o Galatasaray'a karşı mı kupa maçında bayağı
0: Abdülkerim'le
1: iyi oynamıştı değil mi?
0: Tabii mücadeleleri vardı.
2: Kerem Demirbay ile galiba bir ikili mücadele olmuştu. Kerem'le omuz omuza çarpıştılar. Yere düşmüştü Markao. Topu almıştı Kerem mesela. Kerem de çok kuvvetli.
0: Ya Osimhen mesela var. Şu an senin bahsettiğin o fizik diyorsun ya mesela Osimhen şöyle kapı değil ama şöyle yani o fizikselliğiyle çok iyi koşusu var.
2: Tabii.
0: Evet. Yani genelde Osimhen gibi koşman için Onyekuru fiziğinde olman gerek. Anlatabildim
2: mi? Doğru. Evet.
0: Osimhen'i biraz bence diğer oyuncuların o ayırıyor yani. O cüssesiyle inanılmaz bir bacak boyu bir de yani doğru. Fiziksel olarak
1: refleksleri bile
0: hani
1: çok iyi.
0: Adımdan yani kötü top bile kontrol etse iki adım attığında hemen o topu önüne alıp şutu çekiyor mesela. Öyle golü var Galatasaray'da.
2: Bu konuda anomalidir bence. Yani hem sürat hem güç kombinasyonu olarak Barış Alper.
0: Barış Alper zaten çok şöyle söyleyeyim Koray mesela bak yine laf lafa şu milli takımda. Merih'le Barış'ta bence Sırp diyebiliriz işte Hırvat diyebiliriz o Yugoslav ve Kolin'deki oyuncuların fiziği var mesela. Ben Merih'in fiziğini Vidic'e benzetirim hani size olarak.
1: Evet.
0: Barış da yani çok klasik çünkü Türk Volkan Şen'den hatırla. İşte Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, biraz daha kenar forvetler Yasin Öztekin hep aklıma geliyor. Yani boy olarak çok öyle uzun oyuncular olmaz. Barış hem uzun hem iri nispeten oyunculara göre ama bir de çabuk yani koştuğu zaman, depar attığı doğru. Zaman yakalayamıyorsun. O onun biraz da işte bu kadar futbol olarak yükselmesini sağladı.
1: Ya bir de gerçekten meziyetli oyuncular var. Hakan Çalhanoğlu dediğimiz futbolcu şu an yani Avrupa'nın kendi mevkisinde en iyi oyuncularından birisi. Hakikaten oyunun temposunu çok iyi ayarlıyor. Deneyimiyle, takım içindeki dengeleri gözetmesiyle de çok değerli bir futbolcu. Orkun desen mesela Orkun da çok iyi aynı şekilde. Son dönemde çok formda. Ekstra işler yapabiliyor. O yüzden yani çok gönül rahatlığıyla bu maç milli takımı izleyebiliyor.
0: Yo sana söyleyeyim hemen hatta rica edeyim istatistik olarak bak. Bu mevcut 11'den İyi sezon geçirmeyen oyuncu görece olarak Kerem Aktürk

0: Topçuoğlu Fenerbahçe'de artı 24 gol. 24 gol. Ben Kerem'den senden ricam Koray, milli takım, Kerem'in milli takımdaki gol sayısı da gayet iyidir. Yani Kerem milli takımda Galatasaray'da nasıl goller atıyorsa milli takımda attı o gollerini. Yani o yüzden de Montella pekala
1: 52 maç 15 gol gözüküyor milli takımda.
0: Daha ne olsun, 3 maçta bir gol attı.
1: Santrfor değil, kenar
0: artı bir de onu asist ekle, banko aynı. O 15 artı 5 olsa mesela 3 maçta direkt %100 tabela garantisi var baktığında, bu kıymetli.
2: İzlanda Reykjavik.
1: Kerem'in en dediğin gibi mesela Kerem yani
0: futbol olarak çok öyle şu an,
1: sezon mesela süper Kerem denmedi belki ama süper demediğin oyuncu iki haneli rakamlara ulaşmış, golde de asiste de 16 gol 10 asisti var sezonda.
2: Ve şu anda Dünya Kupası'na gitmemize vesile olan golü de atmış oldu aynı zamanda.
0: Acaba değmese gol oluyor.
1: O zaten değil mi? Ya kim değerse değsin. Ama Kerem hakikaten o da başarılı bir
0: örnek veriyoruz
1: zaman
0: yani.
1: Zaman zaman çok eleştiriliyor da biraz fazla yükleniliyor. Yani
2: eleştiriler normal. Hakan Çalhanoğlu da çok eleştirildi. Son şampiyonada mesela gol atması o üzerindeki baskı yükünü önemli ölçüde düşürdü. Çünkü çok eleştiriliyordu Hakan Çalhanoğlu. Kulüp takımı performansıyla milli takım performansı hep karşılaştırılıp.
0: Kime gol attı? Ben golü düşündüm.
2: Çek ya. Kenardan gol attı ya.
1: Evet evet.
0: Aa doğru. Şut sert. Çok sert. Oldu. Evet. Doğru.
1: Bakalım daha sonda çok şut çekecek mi? Merih çok istiyormuş.
0: Sonda da geçen o maçı izledim. Cenk Tosun çok güzel bitiriyor.
2: Evet.
0: Orada Samet anlatıyor ya, hücuma destek verdim diyor.
1: Ya mükemmel olmamış mı diyor. Bu arada? Merih Demiralalayan teşekkür etmek lazım. Oyuncuların gözünden de biraz hissetmek için bence çok başarılı.
0: Ben Samet'i çok sevdim. Zaten belliydi öyle birisi oldu Samet'in. Çok içten, samimi.
1: Ya bak şöyle bir şey var yani.
0: Stresini alıyor oyuncu grubunu.
1: Tartışılabilir. Elbette tartışılabilir de bazı futbolcuların üzerine bir şey yapıştığı zaman yani yok ne yaparsa yapsın bir türlü olmuyor. Yani Samet'te de aslında haksız mı yani? Milli takım performansı tamam, Altay'a verdiği bir tane hatalı var ama yani çoğu maçta gayet de iyi oynadı.
0: Bütün hikaye Montella'nın Hırvatistan'a deplasmanda 1-0 yendiğimiz maçla başladı. O sayede Avrupa Şampiyonası'na gittik ve Hırvatistan'a deplasmanda yeneceğimize çok inanan yoktu. Çünkü Hırvatistan'ı daha önce de yenememiştik, hatta Hiddink'te falan hatırlıyorum. Elenmiştik o işlerin olduğu dönemde. Biz şampiyona yenip Hırvatlar gitmişti.
1: Doğru.
0: O maç Samet çizgiden top çıkardı. O zaman da Samet ne alaka falan demiştik. Tabii. Şimdi hoca kontenjanı, şunu da söyleyeyim, bu incitici değil. Sakar stoper tanımına uyuyor. Luyendama da böyleydi. Bence Beşiktaş'taki Agbod da böyle. İyi stoper bu arada. Kötü oyuncu değil bunlar. İyi oynadıkları değil zaman seni maçta tutacak oyuncular. Samet'te şu var, Samet'in biraz oyun tarzı Koray. Çok ben şampiyonla oynayan takımla bağdaştıramıyorum. Anlatabildim mi? Rize'de gayet iyi işler yaptı. Şimdi Trabzonspor sanırım kulübesi için düşünüyor Samet'i. Montella'ya inanacağız. Yani oyuncu kontenjanı var.
1: Bir tane de hocanın kontenjanı olsun bir iki tane.
0: Kaan Ayhan'a da aynı şekilde o yüzden inanıyor. Sağ beki, stoperi, 6 numarayı yedekleyebileceğini düşünüyor. Saygı diyoruz. Yoksa ben tercihte bulunsam Kaan Ayhan yerine benim tercihim. Trabzonspor'da sağ bek oynadı. Son 2 maç stoper oynadı. Artı 6-8 oynuyor. O zaman Tufan olurdu mesela, örnek veriyorum.
1: Evet.
0: Ama bu hoca tercihidir. Saygı duyacağız. Çünkü kulüp takımı gibi yönetiyor milli takımı. Kulüp takımı yönettiği için de istatistikleri de yansıttı. Yani bunu çok hatırlatıyorum. İzleyici de şu yüzden yani bu geçmişte milli takımı çalıştırmış Şenol hocamızın, Fatih hocamızın başarısını küçültmek değil. Onlar çok büyük işler yaptılar. Yani Fatih hocanın 96 bizi Avrupa şampiyonu taşıması ama yok, Letonya yenemiyorduk biz ya. Yenemiyorduk yani de içeride dışarıda. Çok takılırdık şimdi. Montella'yla ben hatırlıyorum. Hırvatistan'a deplasmanda yendik. Gürcistan'ı 3 kere mağlup ettik. Gürcistan küçümsemeyelim. Kıvara müthiş topçu.
1: Zayıf bir takım değil tabii.
0: Ya bir şey de Kıvara Arda Güler'den bence daha iyi topçu şu an. Şu an konuşuyorsak mesela, anlatabildim mi? Hani işin bonservis vereceksem hani bir takımın diyelim.
1: Daha net performansı var.
0: Onu söylüyorum, bu başka. Macaristan, Soboslay'sı var. Yine Liverpool'un sol beki var. Birkaç tane daha oyuncusu var ön tarafta. Herkes Premier Lig'de oynayan. Evet. Macaristan'ı içeri dışarıda mağlup ettik Koray. İspanya ile deplasmanda 2-2 kaldık. Güzel sonuçlarımız var Montella ile.
1: Şimdi sokak röportajları var. İsterseniz bir bakalım vatandaşlarımız ne diyor. Hem aynı zamanda bir de Vancouver'da da milli takım ekibinin, iletişim ekibinin yaptığı sokak röportajları var. Yabancılar Türk milli takımı ile ilgili neler düşünüyor? İkisini bir arada bir izleyelim, ardından son sayfaya devam ediyoruz.

2026 Dünya Kupası başladı. Saatlerimizi sabah 7'ye kurduk. İlk rakibimiz Avustralya. Maçın olasılıklarını taraftarlarımıza sorduk.

0: Bence Türkiye çok kolay bir şekilde kazanır. Kaliteli oyuncularımız sayesinde çok rahat bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum.
1: Kaç kaç biter? Golleri kim atar?
0: 2-0 biter. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz gol atacağını düşünüyorum.
1: Maçın oyuncusu kim olur?
0: Kenan Yıldız.
2: Daha önce yedik, yine yeneriz.
1: Kaç kaç yeneriz?
2: 2-1.
1: Golleri kim atar?
2: Golleri Can diye bir çocuk var, o atar. Bir de Kenan.
1: Maçın yıldızı kim olur?
2: Arda.
3: 3-1 biter, Türkiye alır.
0: Bence 2-1 biter abi.
1: Golleri kim atar peki?
3: Orkun Kökçe, Arda Güler, Kenan Yıldız. Bu üçlü atar.
0: Bence Kenan Yıldız ve Orkun Kökçe atacak.
1: Maçın oyuncusu kim seçilir?
3: Kenan Yıldız.
0: Arda.
4: Avustralya iyi defans yapan bir takım. İyi defans yapıyor. Geride kontra ataklarla oynuyor. Yüksek ihtimalle Türkiye 2-1 alır diye düşünüyorum. Kontra ataktan bir gol yeriz. Gollerde Kenan ve Kerem. İnşallah alacağız bakalım.
1: Maçın yıldızı kim olur peki?
4: Kenan Yıldız. Sayadığı gibi Kenan Yıldız olur diye düşünüyorum.
5: Ben çok heyecanlıyım bu serüvende. Sabah erken saatlerde olacağı için de biraz heyecan var tabii. Nasıl izleyeceğiz telaşı da var. Ama koyu şekilde bir Türkiye taraftarı olduğumuz için milli takımımız 3-1 alır diye düşünüyorum.
1: Kim atar golleri?
5: Kerem atar, Orkun Kökçü atar. Orkun 2 atar, Kerem 1 atar diyebilirim.
1: Maçın yıldızı?
5: Orkun Kökçü.
6: Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol!

0: Abi bence kolay kazanacağımızı düşünüyorum. Avustralya'da çok. Abi bence 3-1 kazanırız.
1: Bence de abi 3-1.
2: 4-1 kazanırız. Rahat edip yeneriz Avustralya'yı. 4-1 kazanırız. Kolay maç olur. Dünya Kupası'nda da yarı finale hedefliyorum. Yarı finalden aşağısı kabul edilemez bence.
3: Golleri kim atar?
2: Bir tane Mert Müldür atar. Tahmin. Arda Güler bir tane atar. Bir tane de Kerem Aktürkoğlu.
3: Kim atar golleri?
1: Abi bence Arda Güler etik yapar ya bu sefer.
0: Çok ben objektif bir Beşiktaşlı olarak Orkun Kökçe 3 gol yazıyorum.
3: Peki maçın oyuncusu kim seçilir?
0: Orkun Kökçe.
1: Arda Güler abi etik yapacak.
2: Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır.
4: Yani dün geceki maçı izlemedim ama biz 3-0 yeneriz diye düşünüyorum. Maçı izleyeceğiz. Teşekkür ederim.
5: Bence çok kolay bir maç olur. Avustralya'nın kadrosunda çok iyi oyuncu yok gibi. Ben 3-0, 4-0 farklı bir galibiyet bekliyorum Makedonya maçından sonra.
3: Golleri kimler atar?
5: Golleri bir tane Arda ile Kenan birer tane atar. Bir de bir köşeden, kornerden biri atar diyeyim.
3: Maçın yıldızı kim olur?
5: Maçın yıldızı Arda Güler olur abi.

0: 2-0 kazanır diye umuyorum.
1: Maçın yıldızı kim olur sizce?
0: Barış Alper Yılmaz olabilir.
2: 2-0 alırız.
1: Sizce?
0: 1-0 galiba.
2: Valla ben de 2-0 diyorum, alırız. Alacağız.
1: Golleri kim atar peki?
2: Arda kesinlikle. Atmasa bile pası verir, attırır. Ve Kenan. İkisi benim için eşi benzeri yok.
1: Sizce kimler atar golü?
0: Alper. Kesinlikle. Bir de Barış.
2: Ben de Alper diyorum, bir de Arda diyorum.
1: Maçın yıldızı son olarak kim olur?
2: Arda.

0: bakarsan hepsi. Hepsi. Milli takımda hepsi birbirinden süper. Ben güveniyorum milli takımımıza. Sonuna kadar.
1: Kesinlikle kazanırız.
2: Arda'dan gol bekliyoruz.
3: Kesinlikle katılıyorum.
1: Arda'dan gol bekliyoruz.

0: Ben 2-0 diyorum.
1: Maçın yıldızı?
0: Arda Güler. Aynen. Ardacı yıl.
2: Bence biz kazanırız maçı. Takımımıza çok güveniyoruz. İnşallah biz kazanırız.
1: Kaç kaç biter?
2: 3-0 diye tahmin ediyorum.
1: Golleri kim atar?
2: Barış Alper atar bence ve Arda da atar.
1: Maçın evet. Yıldızı kim olur?
2: Maçın yıldızı Arda olur bence ama benim gönlümde Barış Alper.

0: Dünya Kupası başladı. Rakip Avustralya. Kazanır mıyız?
1: Bence kazanırız.
2: Kaç biter?
1: Bence 2-1 biter. Golleri Arda Güler ve Kenan Yıldız atar diye umuyorum.
0: Milli takımda en beğendiğiniz oyuncu kim?
1: Arda Güler. Arda Güler.

0: Son sayfaya tüm hızımızla devam ediyoruz. Milli coşkuyu yaşatmaya çalışıyoruz. Artık bugün maç günü. Ne kadar kaldı? Yaklaşık işte 5,5 saatimiz kaldı. Milli takımımızı Dünya Kupası'nda izleyeceğiz. Uzun bir aranın ardından 24 yıllık hasretimizi sonlandırmış olacağız. Bugün Avustralya karşısında saat 7'de başlayacak. Tüm Türkiye bu maçın heyecanını bekliyor. Dünyanın dört bir yanındaki Türkler bu karşılaşmayı bekliyor. İnşallah 3 puanla başlayacağız. Milli coşku dediğimizde akla her zaman ne gelir? Şarkılar, marşlar gelir. O marşlar denildiğinde de favoriler genelde çoğu kişide hemen hemen aynı cevabı duyuyoruz. Senin nedir mesela Mehmet?
1: Tarkan, bir oluruz yolunda.
0: Sen
2: ya, tabii ki Tarkan.
0: Aynı şekilde Tarkan. Benim için de Tarkan. O zaman bir Tarkan'ın o efsane şarkısını şöyle bir hatırlayalım mı? Gecenin bu saatinde uyku bastırmadan biraz daha bir sizin uykunuzu açalım. Maç saatine kadar en azından. Tarkan'ın yapmış olduğu unutulmaz milli marşı hatırlıyoruz.

0: Tarkan bir oluruz yolunda. Tabii ki efsane 2002'de dünya üçüncüsü olduğumuzda bu marş her yerde çalınıyordu. Hala da bunu coşkuyla söylüyoruz. Milli takım oyuncularımız için de, pek çoğu için de belki cevap bu. Mehmet için de, Caner için
1: de. Ben bir detay daha paylaşayım mı?
0: Tabii.
1: 2001 12 dev adam, yani çok ilginç. İkisi de basketbol dediğin zaman da 12 dev adam. O işte Athena'nın hatırla.
0: Evet.
1: 12 dev adam çok sevilirdi.
0: Slogan olarak da kaldı. Evet,
1: kaldı zaten. 2002'deki bu marşta hala bence en iyi marş hatta yani.
0: İkisi de reklam çıkışlı şarkılardı aslında. Doğru. Yani şimdi şehirleri söylemeyeyim.
1: Doğru söylüyorsun, evet.
0: İkisi de reklam çıkışlı.
1: Bu arada şeyi hatırlıyorum ben. Mustafa Sandal pazara kadar değil,
0: mezara kadar.
1: O sanki o da milli takım uyarlanmıştı, Koray. O yaz yani 2002. Reklam jingle'ları vardı, hatırlıyorum. Ne Costa Rica, ne Çin, ne de San Fıcı Brezilya.
0: Brezilya. Duysun sesimizi dünya. Kulak versin yıldıza, aya. Lay lay lay lay lay diye gidiyordu sonra sesimizi. Yani
1: ben askerlikte hani kısa dönem olsa bir 6 ay yaptım. Orada marşlarımı severim hani.
0: O reklamcılar bu konuda kreatif bu arada. O da bir reklamdan çıkmaydı hakikaten.
1: Daha başarı duman almış, severim.
0: Mesela 2002'deki Dünya Kupası'nı asla unutmama sebeplerimizden biri o marş olabilir. Bana, ne Costa Rica, ne de Çin, ne de Sambacı Brezilya'dan.
1: Galatasaray maçlarında Avrupa'da dağ başını duman almış. Şunu askerde de söylerdim. O da güzel. Yani biz, İzmir Marşı, Yaşa Mustafa Kemal Paşa.
0: Doğru.
1: Aynı sevdiğimiz şekilde şeyler var hani böyle tribünde bizde. Gösteri maçlarında zaman çok oluyor zaten.
0: Doğru. Aynı şekilde Mehter Marşı zaman zaman yine motive edici unsur olarak kullanılıyor. Yani Türk tarihinde damga vurmuş bu bütün maçlarımızı oyunculara aksettirerek motivasyonlarını arttırmaya çalışıyoruz. Siz de bu arada favori milli takım marşınızı yazabilirsiniz.
1: Ya bu arada
0: son sayfa etiketine.
1: Konu konuyu açıyor Koray. Yani konudan çok sapmayayım. Milli takım konuşursam mesela bence Icardi sevgisinde Icardi ile Aşkın Olayım şarkısının özdeşleşmesinde bence %5 bile olsa bir payı var. Tam en net değil. O oyuncu iyi oyuncu yani, aurası vesaire. Şimdi yine bugün bir paylaşım yapmış. Ben giysem o gömleği, pantolonu öyle yani inanılmaz kıyafet de taşıyor. Yani tamam, doğal karizması var ama yani şarkı önemli. Yani Aşkın Olayım da bence Icardi'nin popülaritesini biraz arttırdı.
2: Simge Sağ'ın bir açıklama yaptı onunla alakalı. O şarkı 2018'de çıkmış bu arada. İlk dinlendiği zaman, işte örnek veriyorum, şimdi rakamları net hatırlayamadığım için örnek veriyorum, 1 milyon dinlendiğini varsayalım. Şarkı Icardi ile özdeşleştiğinde 10 milyon dinlenmeye tabii çıktı ve Simge Sağ'ın şey dedi, şarkı artık benden çıktı dedi, bu şarkı artık Icardi'nin şarkısı dedi. Tabii. Onunla özdeşleşti, onun şarkısıdır.
0: Doğru, bazı şarkılar futbolcularla özdeşleşiyor. Gomis'te de vardı, o sen olsan bari.
1: Çok, yine sen olsan bari.
0: Aleyna Tilki. Değil mi? Aleyna,
1: evet.
0: Aleyna Tilki'nin şarkısında da özdeşleşmişti. Milli takıma Tarkan bir oluruz yolunda zaten.
1: Bir numara.
0: Unutulmaz parça, bir numara. Serdar Ortaç'ın hiç milli takım şarkısı yaptığını hatırlıyor musunuz?
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Sen? Caner?
2: Hatırlamıyorum ama bu şey şarkısı olabilir mi? Gıybet diye bir şarkısı var. Onu çevirmiş olabilir mi acaba? Milli
0: hangisiymiş
2: takımı uyarmış
0: bir bakalım mı? Hatırlayalım isterseniz.
2: Net hatırlayamadım.
0: Hadi bakalım. Serdar Ortaç'ın milli takım için yapmış olduğu o şarkıyı hatırlayalım.

0: Bitti demeden bitmez.
1: Bu 2008 mi? Çünkü hep biz bitti demeden bitmez deyip maçları son anda çeviriyorduk.
0: O dönemdir muhtemelen. Volkan Babacan falan var şeyde zaten.
1: Aa, 2016 galiba.
0: 2016 mı?
1: 2008'de biz bitti demeden bitmezi hep gazete manşetleri oluyor. Çünkü hep son dakikalarda maçları çevirdik ya. 2016-2008'den sonraki ilk turnuvada muhtemelen o düşünülerek 2006'da uyarlanmış ama bende hiç yok ya. Serdar Ortaç dedi, ben şey hatırlıyorum ya Koray, o Karabiberim miydi o şarkı?
2: Evet, o da çok eski.
1: O efsanesi onun. Ben Adam Aman şarkısı vardı, onun da hep futbolculara uyarlatırlardı.
0: Serdar Ortaç'ın çok şarkısı var ya.
1: Şey hatırlıyorum, Sergen Yalçın'a zorla o mikrofon televizyon.
0: Evet,
1: zaten
0: evet.
1: Hep onunla klip yaparlardı.
0: O dönem çok kullanılıyordu. Serdar Ortaç yıllardır hakikaten bu tarz şarkılarda da bir numara yani. Bir de Serdar Ortaç'ın şöyle bir şey var. Yani ben çok Serdar Ortaç şarkısı bilmiyorum dersin ama bir konserine gitsen emin olun yani bildiğinizi zannettiğinizin 3 katı kadarını falan biliyorsunuz.
1: Ya, üniversite arkadaşım yani 2006, 20 sene geçmiş, Salih Ertaş'a selam olsun. Arabasına binmiştim. Serdar Ortaç'ı takmıştı. Kaset o zaman oluyordu. Dinledi mi dedim, Serdar Ortaç'la boş olmaz dedi. Çıktığı gibi almış aldım. Şimdi ben bir kaset almam için birkaç şarkısı dinleyeceğim işte. Teoman'ın almışımdır o zamanlar. Tamam, önce bir dinlersin hani.
0: Tabii.
1: O iş yok. Serdar Ortaç'ın öyle fanları vardı Koray.
0: Doğru. Yazın özellikle, yaz geldi mi bir Serdar Ortaç şarkısı.
2: İşte Tarkan da öyleydi zaten. Boşu Tarkan yoktu mesela. Bir albümü aldığında bilirsin ki tabii, o albüm... Yani içinde mesela hani sevmediğim belki maksimum 1-2 şarkı olursa olur o 12-13 şarkı
1: süper
2: içerisinde.
1: Süperstar değil mi Tarkan? Koray'a benzetmesi işte.
2: Megastar mı?
1: Megastar. Süperstar Hacı Bekkan'dı.
0: Doğru.
1: Tarkan öyle ya, megastar.
0: Megastarımız. Gülben Ergen'in de varmış bir tane milli takım için yaptığı daha önce. Çeşit
1: onu da bilmiyorum.
0: Hatırlıyor musunuz?
2: Gülben Ergen yok, ben de çıkmadım.
1: Şeyi hatırlıyorum ya sosyal medyada. Yılmaz Morgül var, bakalım onu.
0: Evet, dur, Yılmaz Morgül'e sonradan geleceğiz. Gülben Ergen'le devam ediyoruz.

0: Gülben Ergen Avrupa duyacak. Hatırladınız mı?
1: Hatırladım. Yani ben şarkı girdikten sonra hatırladım. Yani yine tabii ki Tarkan sıralamamızda yeri değişmez ama Serdar Ortaç'ın şarkısıyla karşılaştırdığımızda Gülben Ergen'in şarkısı sanki bir adım
0: sen
1: önde
0: bir adım
1: gibi.
0: Önde diyorsun. Mehmet, senin için sıralama nasıl gidiyor şu an? Bir Tarkan.
2: Bir Tarkan ikili üç yok. Yani ikisini de ben
0: Serdar bilmiyorum. Ortaç mı Gülben Ergen mi? Birini mecbur sıralayacaksın desek.
2: Gülben Ergen daha yeni nispeten. Hamit var, Emre var. 2008 o 2005'teki forma çünkü. Onu o formadan çıkardım da. Bende hiç yok. Orada şey vardı Koray 2008'de. Heldorado mu? Onun şarkısı uyarlanmıştı reklam. O güzel de evet. Yabancı şarkı. Evet.
0: Yer gökün nesin bu
2: sesin? Evet, o güzel de bak. O güzel de.
0: Onu zaten milli takım kampında oyuncular da dinliyormuş bu arada. Meri güzel. O şeyde söyledi. Soyunma odasında da açıyorlarmış maç öncesinde. Biraz havaya girmek için. Gülben Ergen'i de dinledik. Serdar Ortaç'ı verdik. Mustafa Sandal, Derya Ulu. Daha yakın tarih.
1: Ha evet. Son Avrupa şampiyonasında değil mi? Yok. Avrupa şampiyonası bizim, değil miydi?
0: Tabii Avrupa şampiyonası. Zaten Dünya Kupası'na gitmedi.
1: Şarkıyı dinleyince aklımıza gelir. Şu an hatırlayamadım ama.
0: Bizim çocuklar tarih yazacak tamam, diyeydi. Okay. Böyle bir düetti hatırladığım kadarıyla. Hatta Riva'daki tesislerde çekilmişti diye hatırlıyorum klibi de. Onu da bir izleyelim.

0: Bizim Çocuklar adlı parça Mustafa Sandal, Derya Ulu, APO ve Irmak Arıcı düeti.
1: Fena değilmiş ya.
2: Ya tabii kötü değil ama çok şarkı. Kötü, yani bir marş özelliği.
1: Ben söyleyeyim mi? Kötünün iyisi. Yani
0: kaça koydun şu an sıralamada?
1: İkiye koydum. Gülben Ergen'le şeyden daha iyi.
0: Daha iyi diyorsun. Caner sen? Bize yani, sanki şey müzik otoritesiymiş gibi.
1: Gülben Ergen ve...
0: Yanlış anlaşılmasın
1: bak,
0: bu arada.
1: Serdar Ortaç'ın marşı yine çıktı aklımdan. Bir düşündüm hani kim olduğunu. O hiç bende kalmamış yani. Bu nispeten daha iyi onlar.
0: Bitti demeden bitmez Serdar Ortaç'ın ki. Güzel yazın plajda çalıyor mesela.
2: Plaj ya, düetin hatırına iki diyelim bunu. Ama biraz fazla şarkı.
0: Şimdi dört kişi var diyorsun, ayıp olmasın. Bu arada müzik...

0: otoritesi değiliz. Sanatçılarımıza da saygısızlık olmasın. Hepsinin yaptığı şeyler çok değerli emekleri. Onu söyleyelim. Biz sadece tas, kendi müzik kulağımıza göre.
1: İki tas çorbayı şimdi yeni saygı diye.
2: Evet.
1: Müthiş mesela Mustafa Sandal Deniz'e doğru.
0: İki tas çorba şarkısı çok iyidir. Ben çok severim zaten.
1: İşte ilk İstanbul'a taşındım sene. İşte Suç Bende. Bu Kız Beni Görmeli ilk albümü güzeldir. Mustafa Sandal'ı severim. O şarkı Gidenlerden falan şey değil. Kalkıp da hani sanatçı özelliklerini, o kişiliklerini, o altyapılarını eleştirecek değil mi? De, milli takımda biraz bazıları zorlama oluyor Koray.
0: Evet. Yo, mesela geçen yaz Mustafa Sandal'ı şöyle söyleyeyim. Fethiye'den dönüyordum arabayla. Mustafa Sandal diye açtım, kendi böyle karışık tabii, tabii. Çalıyor. Yani 1,5 saat falan belki sıkılmadan
1: Mustafa
0: dinlemişimdir.
1: Mustafa Sandal'ın düetleri de vardır. Bence. İzlel Eyvallah, Reyhan Karaca, Sedik tabii. Sevdalandık hani. Hep desteklediği de çok olmuştur hani back vokalle.
0: Son o saygı konserinde de Afra adı İntikam'dı performansı. Muazzam bu arada. Onu da söyleyelim ayrıca. Yani adı İntikam'dı şarkısı belki o kadar ön plana çıkmıyordu ama son dönemde yeniden popüler oldu. Son sayfa etiketine mesajlar geliyor. Nevzat Bey, Tarkan ne Costa Rica ne de Çin ne de sambacı Brezilya demiş. O ayrı tabii, reklamın şarkısıydı. Necati Kartal, Gülben Ergen'in şarkısını bir erkek seslendirse belki bile de çıkabilir demiş. Gülben Hanım'ın güzel bir parçası olarak değerlendirmiş. Şimdi Serdar Ortaç dedik, Tarkan, Gülben Ergen, Mustafa Sandal, Irmak Arıcı, APO ve Derya Ulu düetini de verdik. Sıradaki şarkıyla devam edelim. Biraz daha nostaljik. Mehmet de zamanında çok dinliyordur eminim. bir döneme damga vurmuş bir grubumuzun şarkısı. Sürpriz olsun. Hadi adını söylemeyeyim.
1: Merak ettim.
0: Anladınız mı arkadaşlar hangisi olduğunu acaba? Hadi bakalım izleyelim.

0: İlk kez bir, burada dinledim.
1: İlk kez dinledim ama güzel değil mi? Yani dönem kadrosunu tabii içerisine almış sözlerde, işte tek tek kadrodan oyuncular sayıyor. Fatih'in aslanları diye Fatih Hoca'nın görev yaptığı dönem.
0: Ama uyarlama direkt şey gibi, Tarkan'ın şarkısı milli takım uyarlandı. O şarkı Tarkan albümünde vardı. Bu da Akdeniz.
1: Evet.
2: Tabii Akdeniz.
1: Akdeniz şarkısı da
0: Akdeniz
1: çok iyi.
0: İşte milli takım
1: uyarlamışlar. Yeniden de sevebiliriz. Akdeniz normalde sözler. Ama milli takıma uyarlanmış. Güzeldi bence.
0: Şey, Erkan Güleryüz.
1: Evet.
0: O neydi? Meşhur şarkıcı Garibim şarkısıyla çıkmıştı. İlk böyle bir gizem olmuştu. Kim bu adam diyorduk falan. İsim açıklanmamış. Sonra aynı olduktan sonra o, hatta yani rahmetli diyelim, oradaki partneri Cemil'di. Cemil Bey'di sanırım ismi. Bayağı oldu onu da tabii kaybedeli. Aynanın bayağı şarkıları var ama Koray ya, hatırlıyorum.
1: Evet. Bayağı popülerdi o dönem.
0: Hep güneş gözlükleri çıkmıyordu, onu hatırlıyorum.
2: Evet, evet.
1: Tabii, güzeldi o dönemin değişik
2: bu şarkının
1: tarzıydı.
2: Orijinali bende hep böyle bir sahil kasabasını, böyle yaz öyle aylarındaki o böyle Ege'yi, Akdeniz'i çağrıştırır. Hani bu bağlamda çok milli takımla doğrudan özdeşleştiremedim böyle. Hani sözler ne kadar tabii değişse de.
0: Bende yok ama hakikaten ilk kez bunu dinledim.
1: Bu şarkı tam nerede açmalık şarkı biliyor musun? Antalya'yı bilir misiniz?
0: Tabii.
1: Böyle döşeme iyi altı yukarıdan gelirsin, böyle viraj vardır, Antalya manzarası inersin, orada açacaksın yazın işte tatile giderken. Nereye geldiğini anlayacağın şarkılardan birisi Akdeniz'e dair. Güzel bir parçaydı. Ayna grubundan dinlemiş olduk. Reklam şarkısı olarak bahsettiğimiz o şarkıyı o zaman hadi dinleyelim. 2002 Dünya Kupası'ndaki bu da bayağı sevilmiş ve beğenilmişti.

0: Zaten
1: çok
0: işte
1: güzel
0: milli
1: bu.
0: Takım futbolcularımız kendileri de söylediler zaten. Onu da ifade etmiş olalım. Bu bir reklam şarkısıydı. Bir başka şarkıya geçelim. Şimdi Sefon'un bir şarkısı var. İlk Sefon'un iki şarkısı var. İlk önce bir tanesini dinleyelim.
2: İzabel değil herhalde, değil mi?
0: İzabel. Seninle mezara ben.
2: Değildir canım.
0: Bakalım hangisiymiş.

0: Bu Sefo'nun yaptığı ilk şarkıydı. Bir parça daha var, hemen ona da geçelim.
1: İkinci Atmacalar pilosu olarak milli takım oyuncularını, teknik adamlarını ve idarecilerini gönülden tebrik ediyoruz. Yuvanıza hoş geldiniz.

0: Sefo'nun yapmış olduğu iki tane milli takım marşı. İlkinden daha iyi değil mi ikincisi?
1: Bu kaynamış. Bu gayet iyi. Tabii, zaten bilmem mi? Evet. Onun uyar güzel şarkı.
0: Gayet fenomen bir şarkıydı zaten. İzabel'le birlikte. İzabel'i nereden hatırladım? Unutmuştum ben ya. Bir ara dinleyelim mi yine açalım. o da hakikaten çok sevilen şarkılardan. Yani dönemin en popüler parçalarından birisiydi. İzabel seninle mezara ben.
1: Ya saçma yani. Tamam çok da anlam aramayacaksın bazen şarkılarda.
0: Doğru yani müzik ve ritim
1: İngilizce
0: zaten.
1: İngilizce biliyorum ben de şöyle şarkı, hani İngilizce dinlediğim şarkılarda dur ne anlama geliyor. Çok tabii. Kafa yormam yani. Yani kafa yormadan dinlediğin şarkılar onun, güzel olur.
0: Onun dersini kendi şaptan aldık zaten. Doğru, kendi şap. Sözleri dinlersen bir daha şarkı açmasın.
1: Ama hani bu ekol hep aklıma şey geliyor. Kartel bir numara en büyük hani o. Onun zirvesi doğru. O bende.
0: Murda var yeni nesil. Popüler şarkıcılardan, rapçilerden. Murda'nın da bir şarkısı var onu da izleyelim.

0: Gustavo Mero sahneye çıktı. O anlarda Aspor ekranından canlı olarak yayınlanmıştı. Daha yeni nesil bir rap tarzında yapılmış parça. Nasıl buldunuz?
1: Yaşlandığımı hissediyorum artık biraz.
0: Şarkı yordu mu seni?
1: Hayır, yani şöyle çok yeni jenerasyona hitap eder. Bizde geçmez çok.
0: Ya beğenen vardır canım. Bizim kulağımıza uyuyor uymuyor tartışılır zaten.
1: Ben biraz daha genç jenerasyon diyorum.
0: Evet.
2: Ya ritim olarak kötü değil tabii ki ama milli takıma çok uygun değil.
0: Evet.
2: Ben hep hala kafamda işte o biraz takımı böyle gaza getirecek bir marş havasında şarkı talep ediyorum diyeyim. Bu bağlamda bilmiyorum, hala Tarkan'ın üstüne çıkabilen yok. Yani zannetmiyorum da çıkan olur mu bu saatten sonra.
0: Semih Cenk yeni nesil şarkı, yeni neslin yani sevdiği şarkıcılardan. Ben de beğenerek dinlerim bu arada Semih Cenk'i. Yani yeni nesil,
1: evet,
0: sanatçılar
1: iyi,
0: arasında
1: iyi.
0: Benim müzik kulağıma uyan,
1: canı
0: beğendiğim biri.
1: Canı sağ olsun yok mu?
0: Tabii canı sağ olsun. Hayır, milli takım için yaptığı da vardı, onu yetiştiremedik ama... Buradan söyleyeyim, hakkında yemeğim, o da yemek vermiş. YouTube üzerinden dileyenler dinleyebilirler. Onu da paylaşalım. Tek Yürek adı.
1: Tayfur Bingöl'e hep atıyorlar ya videoları.
0: Evet,
1: komik
0: evet,
1: oluyor ya.
0: Semih Cenk güzel. Ben bütün şarkılarını bayağı dinliyorum yani. Onu söyleyebilirim. Onun da var. Tek Yürek adlı, YouTube'dan izleyebilirsiniz. Şimdi yani Mehmet dedi ki yeni nesil filan. Mehmet için Caner seni ayırıyorum. Finale
1: özel
0: sakladık. Bu şarkıyı ben... Mehmet Özcan'a armağan ediyorum. Mehmet Özcan'a özellikle bu milli takım marşımızı. Hadi finali efsaneyle yapalım o zaman.

Murda ve Mero'nun yapmış olduğu, bu zaten yeni bir parça. Hatta Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile oynadığı Kadıköy'deki karşılaşmanın devre arasında stadyumda da çaldı iki isim. Murda

0: Yılmaz Morgül'den milli takım geldi. Nasıl?
1: Şarkıyı biliyorum bu arada ben.
0: Bahçıvan değil mi şarkının
1: Bahçıvan adı? Bahçıvan geldi. Deh deh düldü falan. Zorlamış. Şeyi hatırladım yalnız. Kore o dönemler böyle Küçük Emran falan da vardı. Böyle. Yani bir kulüp takımı Avrupa'da maç yaptığı zaman böyle
0: Mahsun Kırmızıgül'ün falan Mahsun vardı.
1: Alem Musa Kralcım. Güzeldir mesela o.
0: Bir ara zaten çok, çok popülerdi.
2: Kibariye'nin hatırlıyorum. Fenerbahçe'ye yapmıştı bir tane.
1: Olabilir.
2: Onu hatırlıyor musun?
1: Olabilir işte. O zamanlar vardı. Ben biraz formaya takıldım. Çok ben yani milli takımın o şampiyona forması Yılmaz evet. Morgül'ün üstünde. İlginç bakarsan hani o muhtemelen ligde de uyarlanıyordu.
0: Yani Abdullah biraz... Hoca'nın ismi geçiyor.
1: Aa doğru.
0: Abdullah Hoca'ya ben bunu sorayım bir denk geldiğimizde.
1: Yılmaz Morgül yoksa hani o bize çocukluğumu hatırlattığı için negatif bakamam. Yıllar sonra şeye katılmadım ya Koray. Ben çok sadık izleyicisiyim de. Survivor'a mı katıldı değil mi Yılmaz Morgül?
0: Evet, evet.
1: Hatırlıyorum.
0: güzeldi, eğlenceliydi. Benim favorim evet. ama orada şeydi... Pascal Numa'ların olduğu şey vardı.
1: Nihat ya. Doğan vardı. Nihat onu Doğan. Hatırlıyorum tabii.
0: Pascal Numa falan. Orada Ünsüzler ekibinde de bayağı eğlenceli tipler vardı. Güzeldi o dönem. Milli takım marşlarıyla böyle yavaş yavaş son sayfanın son bölümünü daha eğlenceli hale getirelim dedik. Motivasyon artsın. Bir şarkı listesini oluşturduk biz en azından bazı parçaları. Siz kendiniz istediklerinizi de ekleyebilirsiniz. İnşallah böyle güzel, keyifli bir şekilde maçı da tamamlarız. Karşılaşmaya dair artık böyle son düşüncelerinizi alalım. Ne olur sizce?
1: Ben beklentin? Ya şöyle garanti oynayacağız öyle hissediyorum yani. İsmail, Orkun, Hakan başlarsak zaten kolay kolay gol de yemeyiz diyorum. Sabırlı oyun. İlk yarı 1-0, ikinci yarı bir tane daha. Ben 2-0 benim içinden geçen skor. Ben kazanacağımızı düşünüyorum.
2: Ben de katılıyorum Mehmet abiye. Yani savunma güvenliğini ön planda tutup tamamen işte orta sahada oyun dominasyonunu alıp net bir skorla kazanmamız en önemlisi. Tabii burada ana faktör kazanmak, 3 puanı almak, iyi oynamak, kötü oynamak her şeyi bir yana. Sonuçta turnuvada her maç çok zor. Dolayısıyla şu anda mesela bir yandan Brezilya Fas maçını da görüyoruz. Fas'ın çok ciddi oyun anlamında üstünlüğü var. Yani Brezilya her ne kadar karşılaşmanın favorisi olsa da burada hiçbir zaman kolay bir maç olmayacak. Onu da altını çizelim. O yüzden önemli olan 3 puanı almak. Gönlümüz A milli takımımızla.
0: Averaj hesabına kalır mı liderlik? Amerika Paraguay 4-1 yendi.
1: Avantajı var. İkinci maçımız Paraguay'la. Bir 6 puan yapalım. Amerika ile liderlik maçı oynayalım.
0: Yani örnek veriyorum, Avustralya'yı yendik, Paraguay'ı yendik. Amerika ile berabere kalırsan, şayet onlar da Avustralya'yı yenerse ama iş averaja kalır ya.
1: 4-1 iyi skor.
0: Ciddi avantaj elde ettiler.
1: Evet, yani Avustralya'yı da muhtemelen mağlup edecekler bence. Amerika'nın biraz hani olası Türkiye beraberliğinde averajla daha önde olduğunu düşünüyorum ben. Ama tekrar söylüyorum hani ikinci olmak da problem değil bizim için. Doğru. Ben biraz daha o noktayım. Mesela benim gönlümden şey geçiyor. İkinci olalım. Mısır çıksın. Mısır'ı geçelim. Biz son 16'yı garantileyelim Koray. Orada da Arjantin gelsin. Mesela Arjantin'e desek güzel olmaz mı? Son şampiyon. Messi bize rakip olacak mesela. Şimdi Fransa'yı...
0: Messi hiç Türk takımlarına karşı
1: hiç
0: da rakip
1: oynamadı.
0: Olmadı.
1: Hayır, biz şimdi Fransa, İspanya, İngiltere gibi bir Avrupa takımındansa Brezilya olur, Arjantin olur. Bir Güney Amerika takımı gelsin isterim.
0: Onların da gerçi çoğu yine Avrupa'da oynuyor oyuncular ama.
1: Ya şöyle fiziksel olarak İngiltere bizi zorlar. Yani İspanya çok zor. Fransa aynı şekilde. Onlar başka.
0: Favoriniz kim?
1: Benim demin saydığım 3 takım. İşte Fransa, İspanya. Ben bir Avrupa bekliyorum yine.
0: Caner?
2: Ben Fransa'yı nedense İspanya'dan bir adım önde görüyorum. Sebebini de şöyle açıklayayım. Tabii ki İspanya ve Fransa çok güçlü takım oyunu oynuyorlar. Ama mesela bireysel kalite anlamında mesela Lamine Yamal... Tam anlamıyla maç çözebilecek bir oyuncu değil mi? Mesela hani tek başına kilit açabilecek bir oyuncu. Lamine Yamal haricinde böyle çok fazla ekstraları olan bir oyuncu yok mesela. Şimdi bakıyorum İspanya kadrosuna. Bu arada bu şey demek değil. Hani diğer oyuncular kötü anlamında söylemiyorum. Özellik olarak evet. işte Pedri'ler, Gavi'ler, Oyarzabal'lar o profiller değiller. Fransa'da Olise var bu profil. Mbappe var. Yani bireysel kaliteler bence bir tık daha fazla.
1: Dembele var.
2: Tabii Dembele var. Yani takım oyununu bireysel kaliteyle harmanlamak evet. çok kıymetli. Bu bağlamda benim gözümde Fransa bir adım önde gibi gözüküyor İspanya'ya nazaran.
0: Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
3: biz
0: sağlık
3: teşekkür
0: Mehmet
3: ederiz.
0: Ve Caner efendim. Son sayfayı bitiriyoruz. Milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. İnşallah ilk maçımızda 3 puanı alacağız. Galibiyetle de Dünya Kupası'na başlayacağız. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Başımın tatlı belası.
1: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Afspor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transferin nabzını Afspor ekranlarında tutacağız. Bugün konuklarımız Cem Kerpiççiler ve Nevzat Dindar olacak. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş
2: bulduk. Merhabalar.
3: Hoş bulduk.
2: Güzel
3: İyi yayınlar.
2: Yayın olsun. İyi bir yayın olsun tabii ki. Hareketli bir transfer gündemi. Kulüplerin değişkenlik gösterse de gündemi henüz resmi olarak başlamamasına rağmen transfer dönemi yine bir hareketlilik söz konusu. Yaklaşık 2 saat boyunca transfere dair tüm detayları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. İlk olarak tabii ki Fenerbahçe diyeceğiz. Biraz daha sıcak bir gündem. Cem Kerpiççiler seçimi kongreyi geride bıraktı Fenerbahçe. Yeni yönetim mazbatasını aldı. Teknik direktör konusu şu an için hala belirsizliğini koruyor ve devamında transfer planlaması nasıl olacak Fenerbahçe'nin? Tabii ki merak konusu. İlk olarak istersen teknik direktör konusuyla başlayalım. Henüz resmi açıklama gelmedi ve geçtiğimiz günlerde resmi hesaptan yapılan açıklamayla beraber biraz kafalarda da soru işareti oluştu açıkçası. Aykut Kocaman konusunu nasıl öngörüyorsun? Tekrar süreç sence Aykut Kocaman'la mı noktalanacak? Yoksa başka isimlere gidebilir mi Fenerbahçe? Devamında da transfer planlamasında nasıl bir dönem sence Fenerbahçe'yi bekliyor?
4: Fenerbahçe'de Aziz Bey kanunları yeniden devreye girdi. 20 yıllık Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığını yapan Aziz Yıldırım Bey aslında bütün hikayeyi, bütün iklimi domine etmek ister. Kendisi bir açıklama yapılacaksa Fenerbahçe'nin teknik direktörünün o açıklamanın ardından tartışılmasını ister. Bana kalırsa büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacağı yönündeki haberler doğru yönü gösteriyor. Tabii ki sürprizler olur mu? Bir kere Aziz Yıldırım Bey'le birlikte, yeni yönetimle birlikte Fenerbahçe'de sürprizlere hazır olmak zorunda Fenerbahçe'yi takip edenler. Çünkü orada her zaman Aziz Bey ters köşe yapmayı sever. Sürprizleri sever. Ama yaptığı açıklamalara dönüp baktığımızda olağanüstü bir süreç, olağanüstü bir dönem ve mutlaka kendisinin ve ekibinin de zaman zaman müdahale alanının oluşabileceği bir modelden bahsediyor. Ve buralara gelip yeni bir yabancı teknik direktörün, ligi tanımayan bir teknik direktörün bu süreci tam olarak yöneteceğine olan bence düşüncesi çok olumlu yönde değil. Bu nedenle mutlaka Türk antrenörler listesi hemen devreye girdi. Ben Aykut Kocaman tercihinin de doğru olduğunu düşünen taraftayım. Aykut Kocaman Türk futbolunda başka bir mümkünün temsilcisidir. Her zaman kendini geliştiren, dünyadaki oyunu çok yakından takip eden, ülkedeki oyun iklimi adına da Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın göreve gelmesi bence doğrudur. Asıl mesele şu, Aziz Yıldırım Bey'le birlikte Fenerbahçe'de hızla bazı kararların alınması bekleniyordu. Bunun içine transfer de dahil, teknik direktör tercih de dahil, yeni yapılanmaya dair bazı adımlar da dahil. Bunları şu anda tam olarak gördüğümüzü söyleyebilir miyiz?
2: Peki neden sence bunları göremiyoruz?
4: Bence gelir gelmez hemen kendileri perde arkasından adımlar atılıyor. Bana kalırsa her şey kafalarında net ama bu süreçte önce bir bekliyorlar. Daha da iyisi neler olabilir, neler yapılabilir? Masadaki tercihler, zorlu bir seçim sürecinden geçildi. Bir de en iyisini yapmak istediklerinden bence tüm olasılıkları bir radar gibi tarıyorlar. Ve ondan sonra harekete geçecekler. Tabii ki bir zamanla yarış var. Ama ben Aykut Kocaman tercihinin olacağını düşünüyorum. Ya yani çok büyük bir sürpriz olmazsa, ama şu da var. Hakan Safi Bey'in Conte ile anlaştığı söyleniyor. Hani Aziz Yıldırım Bey yabancı bir teknik direktör isterse acaba bu Conte tercihi olabilir mi? Tartışılabilir. Başakşehir'e ben çok büyük saygı duyuyorum, Nuri Şahin Hoca'ya. Ki Türk hocalardan bahsediliyorsa tabii ki Başakşehir'in hocasıdır Nuri Şahin Hoca. Ama alternatif olarak olabilir mi derseniz

0: profil olarak bence gayet uygun olabilir. Ama Fenerbahçe'de şu anda bence kararlar alındı. Yol haritası çok net belli oldu. Çalışmalar sürüyor. Sadece kamuoyuna deklar edilmedi. Bir de Aziz Yıldırım Bey'in her zaman kendi özelliği odur. Önce kendisi söyler, dizayn eder, yapar. Onun arkasından tartışmasını basında bile bazı haberlerin çıkmasını istemez. Bir de biz çok alışığız. Bazen kulüp tarafından haberler yalanlanır. Ama bir bakarsanız bir süre sonra aslında bu haberler doğru çıkar.
1: Aslında kulüplerin haberi yalanlaması bir anlamda doğrulamak gibi de görünüyor.
2: Her zaman değil tabii.
0: Yani. Çünkü kendilerini koruma, kulübü koruma zaman zaman öyle bir alan yaratırlar. Ama tabii yani sonuçta dönüp bakıldığında bir de benim aklımda hep şu var. Daha iyisi ne yapabiliriz de arıyorlar. Hani masada bir şeyler var, bulmuşlar, bir yol haritası belli ama daha iyisine bakıyorlar Furkan Yıldız.
1: Peki sence Nevzat Dindar, Fenerbahçe'de teknik direktör konusu arayışı nasıl sonuçlanacak?
2: Ya tabii burada biz senaryoları masaya yatırıyoruz. Yani hala neden en azından teknik direktörün açıklanmadığına dair de net bir şey söyleyemiyoruz. Tabii. Çeşitli olasılıklar var ama tabii ki Aykut Kocaman olmamasının sürpriz olacağını söyleyebiliriz en azından. Bütün süreç böyle gelişti. Aziz Yıldırım'ın ona yakınlamıyor ki bence zaten Aykut Kocaman tercihi de doğru bir tercih gibi gözüküyor. Her ne kadar bazı handikaplar ve soru işaretleri olsa da Fenerbahçe bir maceraya atılmaktansa ligi bilen camiaya hakim teknik direktörle bu sezonu geçirmek isteyecektir. Aziz Yıldırım bu tercihte bulunacaktır diye tahmin ediyorum. Ama netice itibariyle baktığımızda Fenerbahçe açısından bazı kararların bir an önce alınması gerekiyor. Acaba bu konunun tartışılması yönetimin yeni seçilen yönetimin işine geliyor mu? Çünkü başka noktalarda hareket edilmesi gereken acil şeyler var. Çünkü teknik direktör konusuna çıkadığınız zaman hemen transfer denilecek. Transfer olduğu vakit bir transfer daha. Golcü denilecek. İşte denilecek de denilecek. Ama bütün bunların tartışması teknik direktör üzerinden bir tartışma ortamı yaratılıyor. Bu bilinçli yapılmış bir strateji de olabilir. İletişim açısından da bunu ben yadırgamıyorum. Zaten halihazırda teknik direktör bellidir ve o çalışmasına başlamıştır. Orada hani tabii biz burada senaryoları masaya yatırıyoruz. Teknik direktörün de ekibinde kimler olacağı, yerli antrenörlerin kimler olacağı, yabancı takviyesinin olup olmayacağı, bütün bunlar da bence önemli konular. Yani bu konuda Fenerbahçe açısından bir problem olacağını düşünmüyorum. Transfer konusunun tabii ki Fenerbahçe açısından belirleyici olacağı bir sezon bizi bekliyor. Çok kritik hamleler yapılması lazım. Orada da Sayın Aziz Yıldırım'ın A-Spor yayınında da dile getirdiği bir şey vardı. 25 Haziran'a kadar biz bu transferleri bitirmek zorundayız.
1: Yani bu arada kadar... seçimi kazandığı gün kazandıktan sonra kongreyi kürsüde de 15 gün içerisinde gerekli takviyeleri yapacağız dedi Sayın Başkan.
2: Aziz Yıldırım bunu diyorsa yapar. Yani Aziz Yıldırım
1: bir haftası oldu ama.
2: Ben Aziz Yıldırım'ın profil olarak, tarz olarak böyle hayal satacak, insanları yanıltacak ya da yanlış yönlendirecek ya da beklenti içine sokacak söylemlerde bulunan bir şeyini ben geçmişte hatırlamıyorum. Yaparsa yapar. Yani yapıyorum der yapar. Böyle bir tarzı var. Yaptı da bu arada. Yani çok önemli yıldızları da, dünya yıldızlarını da vakti zamanında getirdi Fenerbahçe. O yüzden şu an hayal satma değil, gerçeklerle yüzleşme. Zamanı Fenerbahçe'de ben birçok belki basit gibi gözükebilir ama yani tribündeki bir düzenleme bile Aziz Yıldırım'ın konuya ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Yani belki basit gibi gözükebilir. 300 kişi, 500 kişi. Yani orası kaç kişi alıyor bilmiyorum. Ama yani izlerken bile yani orada o ritmi bozabildiğini hissediyorsunuz siz. Yani tribünde nasıldır onun etkisi düşünemiyorum bile. Dolayısıyla Fenerbahçe tribününden işe başlaması bence önemli. Sayın Yıldırım'ın sadece Fenerbahçe tribünü değil, perde arkasında Fenerbahçe televizyonunda da bir takım operasyonlar yaptığı kulağımıza geliyor. Yani bu kadar konuya hakim bir başkan var. Fenerbahçe'nin hakikaten ta kendisi. Belki biraz abartılıyor bu durum ama sonuçta 20 sene başkanlık yaptı bu isim. Yani kolay değil. Fenerbahçe gibi bir kulübe 20 sene başkanlık yapmak çok hakikaten büyük bir
1: ve çok da
2: liderlik
1: ciddi
2: ister.
1: Bir rekor bir oyladı yeniden göreve geldi.
2: O da bir mesajdı. Fenerbahçe. Ya benim de birçok Fenerbahçeli arkadaşım, kongre üyesi olan arkadaşım, ben onlardan çıkan sürekli beraber maç izledim, sohbet ettim arkadaşlarım. Yani normal iş dışı

0: beraber takıldım arkadaşlarım. Ben onların Hakan Safi'ye oy vereceğini falan düşünüyordum. Yani sonuçta yıldız transferi, işte ne bileyim, sonuçta daha heyecan verici bir isimler, transferler vesaire. Ama onlar bir de Aziz Yıldırım'a oy vereceğiz diyordu. Yani orada şaşırmıştım ben. Zaten Aziz Yıldırım'ın bu seçimi kazanacağını anladım. Çünkü genelde işte belli bir yaş grubu, özellikle genç jenerasyon transferlerden fazla etkilenebiliyor. Ama onlar bile çıkışın, kurtuluşun Aziz Yıldırım olduğunu ifade ediyordu. O yüzden Aziz Yıldırım da güçlü bir destekle geldi. Burada tabii teknik direktör meselesi önemli. Aykut Kocaman yoğun bir mesai içine girmiştir. Ekibinde kimler olacağı önemli. Sonuçta Volkan Demirel, Selçuk Şahin olduğu konuşuluyor.
1: Selçuk Şahin'in şu anda kendisi teknik direktörlük için bir kulüple görüştüğü bilgisi var. Ekipte olamayacak muhtemelen.
0: Yani sonuçta Fenerbahçe göreve çağırıyorsa Selçuk Şahin'in hangi takımla görüştüğünü bilmiyorum. Var mı?
1: Alt liglerden bir takım.
0: Yani Fenerbahçe'nin şu döneminde eğer size bir görev çağrısı varsa bence öncelikle Fenerbahçe olur.
1: Bence çok iyi bir noktaya değindiniz. Çünkü resmi hesaptan yapılan açıklamanın aslında Aykut Kocaman konusunda bir henüz karara varılmadığı değil de hocanın ekibini belirleme noktasında henüz anlaşmaların sağlanmadığına da yoruldu. Yani oradaki açıklamanın sebebinin biraz daha hocanın ve Samandıra'daki işte ekibin yapılanması da çünkü çok fazla merak ediliyor Fenerbahçe'de. Acaba bununla ilgili bazı anlaşmazlıklar yaşanmış olabilir mi Cem Kerpiçiler?
2: Yazban yani stratejik.
1: Aykut Kocaman ismi değil de biraz daha hocanın ekibi ya da Samandıra'daki yapılanmayla ilgili acaba henüz bir karar verilmemiş olabilir mi?
2: Ben stratejik bir hata yapıldığına inanıyorum. Aykut Kocaman'ı o kadar çok tartıştırdılar ki siz Aykut Kocaman gibi bir profili Fenerbahçe teknik direktörü yapacaksanız onu çok güçlü getirmek zorundaydınız. Fakat bu seçim sürecinden beri Aykut Kocaman ringe çıkarıldı, sürekli savunmasız halde sağdan soldan çok fazla yumruk yedi. Şimdi onu koruyor algısıyla bu işler yapıldı ama sürekli Aykut Kocaman eleştirileri de gördük. Zaten Aziz Yıldırım Bey'in bir bagajı var. Evet, 20 senelik Fenerbahçe başkanı ama o başkanlık sürecini de tamamen domine etmiş, sürekli şampiyonluklar gelen bir dönem geçirmedi. Aykut Kocaman penceresinden de ben Aykut Kocaman'ın çok iyi bir teknik direktör olduğuna inanıyorum ama onun da bir bagajı var. Ve Fenerbahçe tribününde de olası bir tökezlemenin ardından bu bagaj orta yere boca edilecek. Aykut Kocaman'ı öyle güçlü bir açıklamayla, belki de başkanlık seçiminden önce de, seçime girerken de çok net olarak açıklasaydınız, onu çok güçlü bir şekilde o pozisyona getirseydiniz, bence o tartışmaların bir kısmının da önünü alabilirdiniz. Öyle bir belirsizlik var ki, öyle bir soru işaretleri var ki halen, Aykut Kocaman mı gelecek, başka bir teknik direktöre mi bakılıyor? Bana kalırsa ben kendi penceremden çok güçlü bir şekilde Aykut Kocaman'ı o noktaya getirirdim. Hiçbir soru işareti getirmeden, hiçbir şekilde eski bagajı düşünmeden, kendisinin çok daha güncellenmiş bir şekilde o makama geldiğini, dünyadaki oyunu çok iyi takip ettiğini.
1: Peki o zaman şöyle bir sorum var. Yönetimin, tabii, Sayın Başkan'ın hala Aykut Kocaman'ı korumaya ihtiyacı var mı seçimden sonra dahi?
2: Ben bu stratejiyi anlayamıyorum. Yani bu strateji çünkü, benim kafama oturmuyor.
1: Çünkü neden bunu soruyorum? Sayın Başkan seçim sürecinde hiç aslında Aykut Kocaman ismini zikretmedi. Fakat hep aklındaki ismin Aykut Kocaman olduğunu bizler de konuşuyorduk. Tüm kamuoyu da zaten bunu bu şekilde okuyordu seçim süresince. Çok da ciddi bir oy aldı. Rekor bir oyla yeniden göreve geldi. Ve aslında kongrede Aziz Bey'in aklındaki teknik direktörün Aykut Kocaman olduğunu biliyordu aslında. Bu süreçte buna rağmen bu kadar ciddi bir oy alması aslında ona bir güven de olarak okunamaz mı? Yani Aykut Kocaman'ın hala korunmaya ihtiyacı olduğunu ben çok düşünmüyorum açıkçası bu senaryoda.
2: Böyle de bakılabilir ki ben başından beri sürece daha farklı bakıyorum. Ama şunun da çok net altını çizeyim. Ya şu an Fenerbahçe'de mesela Oğuz Çetin'den bir rapor alındığı söyleniyor. Ve futbol organizasyonunun belli bir noktasında, belki tepesinde diyebiliriz. Şimdi Oğuz Çetin önemli bir karakter. Aykut Kocaman bence çok önemli bir karakter. Aziz Bey bence mutlaka bu operasyonun içinde olacak. Biraz önce mesela bir Selçuk Şahin isminden bahsettik. Ben oyunun, futbol oyununun çok fazla demokrasiye cevaz verdiğine inanan tarafta değilim. Ya bir lider seçer.